0: açıkça görülecekti. Trump Erdoğan görüşmeleri zirveye damga vurdu ve Cumhurbaşkanımız bu zirvede başarılı bir Türkiye, başarılı bir ev sahipliği yaptı ve Türkiye'nin en önemli sorunları bir bakıma o ikili görüşmelerde gündeme geldi ve Trump'ın açıklamalarıyla Türkiye istediğini aldı ve Türkiye artık oyun kurucu ülkelerden biri oldu bu zirveyle.
1: Evet, Türkiye istediğini aldı. Özellikle bütün toplantılarda altını çizilen konu başlığı buydu aslında. Kemal Hocam'la başlamak istiyorum. Yani bunu nasıl anlayabiliyoruz? Özellikle işte İsrail, Yunan lobileri, Rum lobilerinin çok ciddi bir şekilde rahatsızlığı var gibi Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu konuşacağız. Buyurun isterseniz bir F-35'ler meselesi aslında belki de Erdoğan-Trump görüşmesinin en önemli konu başlıklarından birisiydi. Amerika'nın öteden biri işte bu Katsa ve S-400'ler noktasındaki açıklaması vardı. Şimdi F-35'ler geliyor, S-400'ler gidiyor mu? Nedir yani? Bütün herkesin şu anda en merak ettiği konu başlığı belki de bu Kemal
2: Hocam. Maalesef F-35 programından çıkma gerekçesi, Türkiye'nin çıkarılma gerekçesi daha doğrusu S-400 temin edilmesi. S-400 neden temin edildi? Hangi süreçlerden geçildi? Önce onu anlamak lazım. Yani F-35 ile S-400'ün aradaki bağlantıyı kurmak, arasındaki bağlantıyı kurmak bana göre hiç doğru değil. S-400 başka bir paket, başka bir şey, başka bir sınıf. F-35 programı projesi ayrı bir sınıf. Ama Amerikalılar bunu getirdiler, yan yana koydular. S-400 projesi bizim için o dönem çok önemliydi. Çok öncelikliydi, özellikliydi. Çünkü gerçekten şimdi yer falan söylemedim ama yani neredeyse 70-80 derecelik bir hava savunmasıyla ilgili boşluklar vardı. Bu kamuoyuna yansıdığı için söylemek lazım. Yani tarih işte 2010, 2012 o yıllar. Yani tam da böyle Arap Baharı'nın başladığı dönemler. Sürekli bir balistik füze tehdidi var civarımızda.
1: Evet.
2: İsrail'den gelen işte Esad rejiminden gelebilecek tehditler var. Kuzeyden gelecek tehditler var, klasik tehditler. İran pek tehdit gözükmüyordu o zamanlar ama bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız muhtemelen o İran kökenli balistik füzeleri de incelemiştir. Yani etrafta bir sürü balistik füze üreten ülke varken ve çoğu da düşmanca bir tavır içerisindeyken bizim topraklarımızın 70-80 derecelik bir açık vermesi imkansız, mümkün değil. Böyle bir güvenlik maalesef olmaz. Dolayısıyla biz ne yaptık? Dedik ki biz Patriot zaten NATO'da kullanılıyor, Amerika'nın elinde üretiyor. Patriot sistemlerini batarya göndermeyin bize. Yani şimdi 8'li bir lançerli batarya gönderiyorlar. Başında bir tane Amerikalı fizik profesörü, yarbay adam var. Rütbe takıp gönderiyorlar. Ya da ne bileyim İspanyollar gönderiyor. Başında bir İspanyol yarbay var. Hollandalılar gönderiyor. Hollandalı var falan. Ya biz bunlarla kendi topraklarımızı savunmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onların orada yerleşmesi NATO kararı ama çekilmesi bireysel. Hollanda diyor ki ben birliğimi çekiyorum. Bir şey yapamazsınız.
1: Ki öyle yapmıştı zaten.
2: Öyle yaptı. Amerikanlar getirdi. Maraş, Antep, Kilis o civarı yerleştirdiler. Bir sabah çekip gittiler. Kimsenin haberi yok.
1: Bu hangi yıllar arasında?
2: İşte yani 2010'lu yılların başından itibaren o Arap Baharı ile beraber ortaya çıkan tehditler. Bir de 91-2003 yılları var. Evet. O daha vahim yıllar. Yani tam Saddam'ın sukut füzeleri nereye göndereceğini tam bilemediğimiz yıllar. Hatırlar mısınız 91 yılında hepimiz tatbikatlar yapıyorduk değil mi?
1: Evet.
2: Sığınaklara gidiyorduk. 2003 hakkeza yine aynı şekilde Amerikalılarla sıkı pazarlıklar yapılan dönemler. Bu füze tehdidine karşı bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Kendi envanterimizde olması gerekiyordu. Patriot 10 yıl gittik geldik Amerika'ya. Yani vekillerimiz gitti, bakanlarımız gitti, Sayın Cumhurbaşkanımız çok uğraştı. Bir türlü satışına izin vermedi kongre. Onlar da biliyorsunuz 3. ülkelere satış yapılacak harp silah araç gereçleriyle ilgili bir yasa var.
1: Evet.
2: O yasa gereği işte şöyle söylüyor, soykırım yapmayacaksın diyor, 3. ülkelere satmayacaksın. İşte halka doğrudan kullanmayacaksın, sivillere bir sürü kriterleri falan var. Aynı kriterler İsrail için geçerli değil maalesef ama bizim için geçerli oldu ki biz NATO'ya olacak tehditler kapsamında düşündük bunların hepsini.
1: Yani
2: ama
1: sadece kendimizi değil aslında NATO'yu da savunmuş
2: tabii,
1: oluyoruz.
2: Kendi topraklarımız evet. Ama bir taraftan da NATO'nun savunması için envanterimize bir Patriot bataryası istedik. Belki iki tane yetecekti o zamanlar.
1: Evet.
2: Sonra gittik Çin'e. Çin'de çok ucuz bir batarya var. Daha doğrusu hava savunma sistemi var. Ama kriterler uygun değil. Teknoloji transfer etmem diyor. Eğitim desteği vermem diyor. Parça garantisi vermem diyor. Bakım, lojistik, ikmal garantisi. Hiçbir garanti olmadan boş getireceksiniz. Bir sene sonra ihtiyaç olduğunda belki yazılımları bile kontrol edecekler. Ki çok da kaliteli bir sistem değildi. Ondan

0: sonra Rusya'ya gidildi. Mecburen ki gidileceğini herkese söylediler. NATO ülkesi üyeler de, NATO üyesi ülkeler de biliyor. Amerikalılar hepsi biliyor. Bile bile bile bize S-400'ü mecbur ettiler. Yani tercih değildi o. Hani Patriot burada, Çin malı burada. İşte ne bileyim Rus malı burada.
1: Yani şunu demedik yani.
0: Biz üçünden birini tercih etmedik.
1: Biz Patriot istemiyoruz, S-400'ü alacağız.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Zaten yıllarca bunun görüşülmesi, görüşmeleri yapıldı. 10 yıl oldu.
0: 10 yıl ben yakından takip ediyordum o dönem. Dolayısıyla yani gözümüzün önünde herkesin bildiği, bütün dünyanın bir şekilde takip ettiği, tabii ilgililer tarafından takip edilen bir düzen, sistem vardı. O yüzden biz önümüze konan Batı menşeli sistemleri tercih etmedik, gittik. Onun yerine işte öyle bir şey yok. O yüzden bu bence Amerikalı bazı tipler, bunlar neokonlar dedikleri yeni muhafazakarlar bizi itti oraya. Özellikle S-400 alımına bizi mecbur ettiler. İşte bir tanesi, siz de ifade buyurdunuz, vefat etti dün. Lindsey Graham bunların başında gelir. Onun gibi Richard Perr falan vardı, hatırlarsınız. Yani dönemin başkan yardımcıları, dönemin bakanları, dönemin senatörleri hep Patriot satışını Türkiye Kongre onayı gerektiği için temsilciler meclisi ve senato onayı gerekiyor. Daha doğrusu itiraz için 15 günlük süre var. Sürekli itiraz ettiler. Sürekli itiraz ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle küçük bir devlet değil. Muz Cumhuriyet değil. Kendi başının çaresine bakar. Ve biz bunu gittik. S-400'leri aldık. Getirdik. Kullandık. Denemesini yaptık. Rusya'dan da eğitim desteği aldık. Yani Rus ordusundan bazı subaylar, teknik personel geldiler. Onlar kurdular. Onlar eğitim verdiler. Bir tek teknoloji transferine söz vermişlerdi. Onda bir anlaşmazlık oldu. Şu an geldiğimiz noktada biz S-400'e ihtiyacımız var mı? Bence yok. Çünkü S-400'ün yerine artık bizim alabilecek çelik kubbe milli sistemlerimiz var. Artık biz hava savunma sistemlerini çok rahat yaparız. Dolayısıyla biz burada S-400 üzerinden F-35 projesinden çıkartıldık. F-35 çok mu gerekliydi? Evet, gerekti. Yani farklı bir şey söylemeye gerek yok. F-35 projesine biz girdik mi girdik. Milyarlarca dolar harcadık mı harcadık. 6 tane F-35 şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO toplantısında şeyin de söylediği gibi bu ikili görüşmelerde çok rahatlıkla geçti. F-35 6 adet Türkiye'ye iade edildi. Çok şey mi değiştirir? Bence hayır. Ama bunun bir psikolojik eşiği var. Evet. F-35 gibi 5. nesil bu uçak havada 6 adet bize bir üstünlük sağlar mı? Sağlar. Kısmi bir üstünlük sağlar. Mahdut hedefli derin taarruz yapmamıza şey yapar, sebep olabilir. Yani derin taarruz yapacak uçak dünyada çok az.
1: Belki nokta atışı gidip vurup geri geliyor.
0: Evet, yani derin dediğim ne diyelim ona, düşman ülkenin sınırlarının içerisinde harp esnasında yoğun hava savunma silahlarıyla karşılaştığımızda emniyette gidip hedefleri vurup geriye emniyette gelecek uçağa ihtiyacımız var bizim. Çok derin taarruz konseptimiz de yok aslında Türkiye'nin. Yani öyle çok emperyalist yapımız yok ama artık mimariler, güvenlik sistemleri biliyorsunuz çok ileriden geçmeye başladı.
1: Ama tehdit unsurları ve algıları çoğaldı
0: tabii,
1: Türkiye'ye
0: yönelik. Yani dolayısıyla bizim derin taarruz yapmamız lazım. Yakın hava desteği sağlayabiliyoruz. F-16'larla sağlayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Hürjet, işte Hürkuş, onlar da kullanılabiliyor yakın hava desteğinde. Alçak uçuş, alçak irtifa uçuşlar sağlanabiliyor. Yani birliklerimiz hareket ederken, harekat esnasında onlara havadan destek sağlamak yakın hava desteğidir. Ama derin taarruz nedir biliyor musunuz? Derin taarruz dediğimiz, mesela ülke ismi vermeyelim ama verelim, İsrail diyelim. İsrail üzerinde bir tasarrufumuz var, bir derin taarruz yapacağız. Biz F-35 olsaydı onu kaldırırdık. Yaklaşık 49 bin fitten uçuyor. Bizim karımız 55 bin fitten uçuyor, onu da söyleyelim. 49 bin fitten uçan F-35 gider Tel Aviv'de ya da İsrail içerisinde stratejik bir noktayı, mesela hangarların olduğu havalimanlarını ya da ne bileyim elektrik dağıtım şebekelerini, trafoları, yani kritik ne varsa bombalar ve tekrar geri gelirdi. Ve taşıyıcı kapasitesi F-35'in mesela en fazla olanı C model, o da 31.750, yani 31-32 ton taşıyor toplam. 13 ton zaten boş ağırlığı.
1: Evet.
0: 32 ton az değil. Kaan ne kadar? 34,5 ton. Kaan ondan daha üstün. Yeri gelirse onunla kıyaslarız. Dolayısıyla böyle bir uçağa ihtiyaç vardı.
1: Abi şunu da söyleyeyim. Ama yani biz şöyle, evet. Sadece F-35'i değil, yani F-35 ile birlikte Kaan'ımızı çalıştıracak. En azından kendi motorlarımızı üretinceye kadar o F-110'ların motorunu da almak
0: ayrı
1: için
0: bir konu,
1: görüşmeler
0: tabii.
1: Var.
0: Evet. Buyurun. Şimdi F-35 ile ilgili dediğim gibi eğer 6 tane serbest bırakılırsa, ki kongrenin onayına sunulacak, sessizliğe alınacak ya da beklemeye alınacak. Hı hı. 15 gün içerisinde itiraz olmazsa 6 adet F-35 savaş uçağı. Bizim pilotlarımız eğitildi bu arada, onu söyleyeyim. Yani Amerika'ya gittiler. Yaklaşık 1 ya da 2 yıl, 1 yıl galiba F-35 pilotlarımız da var bizim şu anda. Dolayısıyla o eğitimi de tamamladık. O kadar kesindi ki çünkü proje. Şimdi o gelirse böyle bir harekat...
1: Uçakların üzerindeki olur. Ben hatırlıyorum, Türk bayrağı da
0: tabii,
1: vardı,
0: tabii,
1: yapıştırılmıştı.
0: Hangarda duruyor muhtemelen.
1: Hangarda duruyor.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar 3 model, A, B, C modelleri var. A standart model. B biliyorsunuz dikey iniş yapıyor. Kısa pistten kalkabiliyor. Evet. C'ler de farklı bir model. Onlar da daha çok şey için tasarlanmış, uçak gemilerine in kalk yapsın diye tasarlanmış, ama bize A gelecek muhtemelen. Şimdi dolayısıyla standart model 6 uçak bize hava üstünlüğü sağlamaya tam olarak yetmez, fakat kısmi anlamda, tekrar söylüyorum, yeter. F-16'larımız zaten var. Onların şimdi bir de blok 70'leri gelirse çok daha iyi olur. 79 tane kit gelirse 50 pluslar 70'e doğru gider, modernize edilir. Eurofighter'lar var, açığı kapatmak için 54 tane Umman'dan, Katar'dan ve İngiltere'den bunlar alınıyor. Ya bu hep, bakın, Kaan havaya çıkıncaya kadar olan boşlukları kapatmaya çalışıyoruz biz. Tarih vereyim hemen ben size. Şimdi 28-30 arası, 28'den itibaren galiba 20 adet Kaan envantere geçecek.
1: Hazır olacak.
0: Geçecek. Ama F-110 motorlarıyla geçecek. Yani bizde blok 10, blok 20, blok 30 projeleri var. Blok 10 ve 20 şu an üretiliyor. P0, P1, P2. Blok 10 ve blok 20'lerde F-110 motorları olacak. Yani GE-129. Bunlar 29.000 librelik itki gücüne sahip.
1: Çift motor. Tanesi mi? 29.000 ikisi.
0: Tanesi. Çift, evet. Olunca 58.000 librelik bir itki gücüne sahip olacak çift motorlu Kaanlar. Şimdi blok 30 dediğimiz model de bizim aslında çok bir değişiklik yok. Sadece aviyonik düzenlemeler, değişiklikler yapılabilir belki, ama blok 30'da uçuşlardan elde edilen derslerden dolayı o işte TF-35.000 motorunun takıldığı model olacak. Yani blok 30 TF-35.000 motoru takılacak ve bunlar 35.000, bir tanesi 2 ile çarpın 70.000 librelik bir itki gücü. Yani 70.000 muazzam bir itki gücü demektir. Bu sizi
1: 10.000 derin... daha fazla aslında, yani bu şu andaki
0: 58.000'den
1: 12.000.
0: 12.000 daha fazla. Peki şey ne kadar F-35'in? Onlar tek motorlu. 43.000. 43.000 librelik bir itki gücü var, ama art yakıtı çok fazla olduğu için muazzam bir ısı çıkartıyor. Arkadaki o ısı ne zaman devreye giriyor? Radarlar, çünkü 5. nesil uçaklar havaya kalktığında radarlar kapatılması gerekiyor.
1: Peki tam onu soracaktım hocam. Bu F-110'ların kullandığı motorlar, hani işte görünmez motorlar, stealth'lar, F-35'teki motorlarla yani aynı özellikteki mi? Yani Kaan'a takıldığında bunlar arkada işte görünür bir iz bırakacak mı, bırakmayacak mı? F-110'ların motorları uygun mu?
0: 29.000 librelik bir motorun çıkarttığı art yakıtla 43.000 arasında çok fark var. Bir de tek motor olduğu için arka taraf blok olarak komple ısı çıkartıyor. Bir de F-35 çabuk ısınıyor. Gövde ısısı da var. Dolayısıyla IRS sistemi, yani ısıya duyarlı sistemler devreye girdiği andan itibaren 43.000 librelik motorun ısısını çok rahatlıkla uzak mesafeden yakalayabiliyorsunuz. Yani F-35 havaya kalktığında eğer radarlar kapalıysa, ki kapatmak zorundasınız. Kaan'la işte F-35 havaya kalktığında karşılıklı it dalışı yaparken örneğin radarlarınız açık olamaz. Çünkü 150 kilometreden falan Kaan Murat 110'la radarımıza tespit ediyor şeyi. F-35 de 180'den hemen hemen. Onu arttıracaklar şimdi. Murat 600A çıkacak, devreye, evet, girecek. Dolayısıyla 150 diyelim ortalama. İki tarafta 150 kilometre birbirlerini görecekler. İki tarafta meteoru gönderdiği zaman birbirlerine, yani kaçmak, kaçmayla ilgili elastikiyeti olan uçak kazanacak, pilotaj yetenekleri devreye girecek falan. Dolayısıyla bunlar radarlarını kapalı uçacaklar havada, eğer şey varsa, 5. uçak varsa. Bu sefer ısıya duyarlı sistem devreye girecek. O anda da ısıyı yakaladığınız zaman ki 30-40 kilometredir o, 30-40 kilometre yaklaşan F-5'li uçaklar birbirlerine attığı andan itibaren şeyleri, füzeleri artık kaçış yok mesafesindesiniz. 70 kilometre ya, 60-70 kilometre kaçış yok mesafesidir. Meteor bizde Gökhan olacak şimdi, Meteor'un yerini Gökhan alacak. Meteor da var bizde. Havada 30-40 kilometrede iki tarafta attığı andan itibaren birbirlerini vurma şansları çok yüksek. Ama evet, Kaan'ın şu özelliği var. Kaan çift motorlu olduğu için daha esnek, manevra kabiliyeti daha yüksek ve 55 bin fitten uçuyor. Öbürü 49 binde kalıyor. Dolayısıyla kaçış yeteneği
1: daha yüksek.
0: Şeyin

0: daha yüksek Kaan'ın. O yüzden yakalasa bile ısıyı arkadaki motorlardan Kaan kendini kurtarabilir motorundan. Belki. Çok çok düşük bir ihtimal ama. Fakat şeyin manevra yeteneği çok düşük. F-35'in kaçamıyor. Çünkü onlar dedim ya derin taarruz çağı düz uçuyor. Yüksek ağırlık. Gittiği mesafe çok uzun. Yani neredeyse 2200 kilometre falan gidiyor. Kaan da aynı gidiyor. Gittiği andan itibaren işte orada bombalamayı yaparken bir ısıya duyarlı radar yakaladı mı şansı yok ki İran yakaladı onu bir kere hatırlarsınız. Evet. F-35 havadayken tabi pilotlar da o kadar rahat ki havada F-35 pilotları aşağıda radar yok. Düşük radar izi var. Yani ne kadar diyelim ona 0.01 metrekare. Çok düşük yani neredeyse radardan şöyle bir serçenin yarısı kadar falan gözüküyor. Kaan'da da o özellik var. Şimdi dolayısıyla herhangi bir radar olmadığı için düz uçuş yapıyor. Bombayı bırakıyor belli bir mesafeden tekrar dönüp geri geliyor. Islık çala çala. Ama bu sefer İHA var havada bir tane. İran'ın İHA'sı. Onda IRS sistemi var. Isıya duyarlı sistem olduğu için bir tane füze attı ve F-35'in arkasından vurdu. F-35 yalpalayarak indi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Motor, F-110 motorları bize çok büyük imkan sağlıyor. 80 tane motor, 40 tane Kaan demektir bu. İlk 20 paketi 2028'de verilirse 2030'a kadar bir 20 daha çıkar, 40'a ulaşır.
1: Sonrasında zaten kendi motorlarımızı üretmiş
0: olur. Blok 30 devreye girdiğinde artık onun TF-35000 motoru çift taktığınızda yeteneği çok artacak, sığası artacak, peki, mesafesi, menzili artacak ve belki de kalkış hızı, daha doğrusu kalkış ağırlığı artacak, daha fazla bomba taşıyabilecek.
1: Diğer konuklarımıza geçmeden önce şunu merak ediyorum. Bu F-22'deki motorlar mesela, hani F-35 biraz daha düşük dediniz ya. Yani Kaan'ın biraz daha böyle hani mücadele edebileceği bir uçak olabilir mi F-22 yoksa ben yok, şöyle farklı bir sınıf mı?
0: Şöyle sıralıyorum ben onu. F-22 bir numara şu anda havada. Neden biliyor musunuz? Bilmiyoruz çünkü.
1: Ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Öyle farz ediyoruz. Yani ben çünkü değerlendirme yaparken bu uçak üreten firmaların kendi sitelerinden takip ediyorum. Yani F-22 ile ilgili şunu biliyoruz sadece. Çok hızlı bir uçak. Mesela 1.6 mah hızı F-35'in. 1.8 mah bizim Kaan'ın. Bunun da 2 mah civarı, 2.0 mah civarı F-22'nin ve görünmezlik özelliği çok çok çok düşük. Yani 0.0001 gibi. Düşünün yani havada 6 tane F-22 var, sizin radar operatörleriniz hiçbir şey görmüyor. Gördüğü şey de sinek kadar bir şey. Yani bu çok kritik bir uçak. F-22'ler bilinmez çok özelliği var. Harekatlara katılmış.
1: Açıklanmıyor askeri nedenlerden dolayı.
0: Evet, satışı da yok zaten.
1: Motor ne, hangi motoru kullandığını da bilmiyoruz.
0: Yani vardır kesin de benim şu anda bilmiyorum. Evet. Ben muhtemelen şeye benzer bir motordur o da. Yani F-35'e benzer motor olabilir. Çünkü Amerika'nın ürettiği motorlar standart motorlar. Çok büyük ihtimalle o tip bir motor kullanıyorlardır. Ama F-22'yi 1'e koyarsak Kaan'ı 2'ye koyuyorum ben. F-35'i 3'e koyuyorum. J-20 var. Çinlerin. Ondan sonra Su-57 var. Su-57 de tam bilmiyoruz. O da bilinmez bir şey. Tam muharebede yeteneği test edilmiş durumda değil. Sıralama böyle. Zaten 5 tane 6 tane en fazla.
1: Korelilerde galiba bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
0: F-35 var. Şimdi, fakat Kaan hemen hemen F-22'yi bir açığa çıkartırsak tam olarak, ama yani söylentiler falan değil. Belki Kaan'ı 1'e oturtacağız F-35, TF-35000'den sonra.
1: İnşallah. Evet. Birazdan sizinle hem o hukuki süreci konuşacağız hem daha detaylı konuşacağız. Ama Sayın Vekilimle devam etmek istiyorum. Şimdi hani Türk-Amerikan ilişkiler açısından önemli bir haftaydı. Amerikan işte başkanı resmi bir ziyarette 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi. Obama'yı da sayarsa işte 2015'te Antalya'daydı. Önemli bir zamanda, önemli bir yerde iki ülke arasındaki artık buzlar eridi demeyelim. Çünkü artık buz kalmadı. Çok bir adım, birkaç adım ötesine geçildi artık. Yani Amerika'nın özellikle işte Avrupa'da tam olarak istediği işte müttefiği bulamaması, bazı noktalarda kendisini yalnız hissetmesi, açıklamalar yapması, tüm bunlar yaşanırken birden dedi ki Erdoğan olmasaydı ben gelmezdim, hiçbir şey yapmazdım. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni dönemde Türk-Amerikan
2: ilişkileri? Dediğiniz gibi buz veya soğukluğun çok ötesinde, çok net bir ifade. Erdoğan olmasaydı ben buraya gelmezdim, dostum olmasaydı ben buraya gelmezdim dedi. Bu şu demek. Diyor ki karşımda muhatap olmasaydı, benimle eşit derecede ilişki yönetebilecek birisi olmasa, bir lider olmasa, bir ülke olmasaydı benim gözümde artık NATO'nun çok da bir kıymet harbiyesi kalmamıştı diyor. Bunun açılımı budur. Çünkü Avrupa çok fazla romantizme kapıldı. ve güvenlikten çok uzaklaştı yıllar içerisinde.

0: Türkiye konusunda çekinceleri vardı. Sadece onun değil, dünyanın birçok ülkesinin çekincesi vardı. Bir kere bizim gücümüzden emin değillerdi öncesinde.
1: Evet.
0: Yani biz büyük bir coğrafyadayız, asker milletiz, güçlü görünüyoruz, hepsi kabul. Ama ne yapabiliyorsunuzun karşılığı yoktu. Son dönemde savunma sanayinde aldığımız yolla biz bunu gösterdik, bir. İkincisi, Cumhurbaşkanımızın gerek yurt içi gerek dünyada göstermiş olduğu tutumla, almış olduğu kararlar, almış olduğu tavırlarla, evet burada muhatap bir ülke var, güçlü bir ülke var. Sadece fiziksel anlamda değil, psikolojik anlamda da güçlü bir ülke var, oturdu. Biz bugün Trump bunu ifade ettiği için görüyoruz. Ama yurt dışına gittiğimiz zaman birçok ülkede bunu birebir yaşıyoruz zaten. Özellikle de biraz önce saydığım kendini büyük kabul eden devletler dışındaki Avrupa ülkelerine gittiğiniz zaman, Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan, Romanya'sından, Bulgaristan'dan nereye giderseniz gidin bunu sonuna kadar hissediyorsunuz. İşte Trump bu bilineni, malumu ilan etti burada. Dedi ki benim muhatabım bellidir. NATO'nun içindeki muhatabım da bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. O olmazsa gelmezdim. Peki, demek bunun ifadesi.
1: Hem askeri hem siyasi noktada mesela önümüzdeki orta vadede ya da kısa vadede Amerika ve Türkiye yani ortak bazı noktalarda ilerleme ya da yürüyecek mi? Bunu mu anlamalıyız?
0: Ortak hareket edecekler, ortak kararlar alacaklar ve ikisi de şunu biliyor. Hiçbiri öbürünün uydusu değil.
1: NATO bağlamının dışında soruyorum.
0: Evet. İşte onu söylüyorum. Ne şu anda Amerika şunu biliyor. Türkiye Amerika ne derse yapacak veya Amerika'nın ağzına bakan bir ülke değil.
1: Evet.
0: Türkiye de biliyor ki sadece kendi başına değil, güçlü ortaklıklarla yürüyebilir bölgede bir şeyler yapmak istiyorsa. Eşit şartlarda ilişki yürütebileceğimiz bir devlet bugün itibariyle Amerika.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani küçük Amerika olacağız falan, bunlar çok ötede kaldı. Çok geride kaldı. Biz hiç kimsenin küçüğü, şusu, busu değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Ve bu devlet yapımızın içerisinde, bu sistemin içerisinde Amerika ile de, farklı ülkelerle de ama aktüel olarak da Amerika ile birlikte hareket edeceğiz. İsrail ile ilgili de söylediği birçok şey vardı Trump'ın burada. Yani dedi ki eğer Tayyip Erdoğan karşımızda olsaydı daha zorlaştık. Ben ikna ettim ama yarın edemeyebilirim dedi. Yani buradan aslında İsrail'e işaret verdi artık. Dur dedi. Yani benim sana desteğim bir yere kadar, eğer Türkiye olmazsa ben buna devam edemeyeceğim dedi. Bunu bu şekilde okuyorum ben. Dolayısıyla bu NATO zirvesi hem Türkiye için hem NATO'nun dünyaya kendini deklare etmesi için çok özel bir zirveydi. Herhangi zirveden birisi değildi.
1: Evet. Peki. Şimdi Kurtuluş'tayız. Şimdi hocalarımız, sayın vekilim çok iyi özetledi.
2: Orhan Bey, bu arada çok özür dilerim. Buyurun. F-22 ile ilgili bir bilgiye ulaştım. Onu hemen motorla
1: buyurunuz,
2: ilgili.
1: Buyurunuz hocam.
2: Motorla. O Pratt Whitney firmasının F-119 PV-100 turbofan motoru kullanıyor. Çok ilginç bilgi olduğu için kestim sizi, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: 35 bin librelik. Evet.
1: O zaman Kaan'la aynı.
2: Aynı motorlar. Yani aynı
1: tek motor mu kullanıyor, iki motor mu?
2: Çift motor kullanıyor. Çift, evet. Yani bir de 65 bin fit. Yani Kaan'ın 10 bin fit daha üstünde. Fit. Onun için dedim ya, hani biraz üstünlüğü var gibi.
1: Biz de Kaan ABC diye o zaman F-35.
2: Blok 10, blok 20, 30.
1: Evet,
2: böyle
1: o şekilde gideceğiz zaten. Evet. Yani Kurtuluş'tayız. Şimdi ne oldu da bu 10 sene içerisinde işte bize Patriot vermek istemeyen, bize hiçbir silah satmak, yaptırımlar uygulayan bir dünyadan şimdi işte yaptırımları kaldırma sırasına girmiş. Gerçekten hani baktığımız zaman işte Trump'ın niyeti o şekilde. Ben işte Rubio çok iyi çalışıyor. İşte Kongre'yi ikna etmeye çalışıyor. Arka planda Avrupa'da birçok şu anda askeri firma noktasında ortaklık için sıraya girmiş durumda. De bu 10 sene içerisinde ne oldu da Türkiye bu kadar çok önemli hale geldi Batı için?
3: Evet. Son 10 yıllık süreç aslında bizim Batı ile ilişkilerimizin en zorlu, evet, sınavlarından birini verdiği bir süreç oldu. Hatırlarsınız bir dönem ne demeye başladık? Türkiye'nin değerli yalnızlığından bahseder olduk. Sebep şuydu. Türkiye'nin bağımsız bir dış politika inşa etmesi ya da izlemeye çalışması çok ciddi bir reaksiyon ortaya çıkardı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da ve hem de bölgede İsrail'de alışılmadık bir durumdu. Çünkü bundan önceki Türkiye daha çok NATO'nun uydusu olan bir ülkeydi.
1: Evet.
0: Batı'nın eşit bir ilişki geliştirmediği zayıf bir devlet olarak kullanmaya çalıştı. Hatta iç işlerine müdahale ettiği bir ülkeydi. Amerika Birleşik Devletleri için de yine benzer bir pozisyon vardı Türkiye'de. Yani Türkiye bağımsız bir dış politika izleyecek efendim. Bu çok ciddi tepkiyle karşılandı. Obama'nın iktidara geldiğinden bir süre sonra biz bu sorunları Amerika Birleşik Devletleri ile yaşamaya başladık. Batı medyası özellikle arka planda İsrail'in, o Yahudi lobisinin de katkısıyla çok büyük bir Erdoğan karşıtı kampanya geliştirmeye çalıştı. Yani ben hatırlıyorum, burada da biz medya köşeleri hazırlamaya çalışıyorduk. Bütün Batı medyası neredeyse tek elden diktatör Erdoğan, otoriter Türkiye, İslamcı Türkiye, işte şeriatçı Türkiye, bu propagandayı yaptılar. Ve biz sonra anladık ki 2016'da bu FETÖ darbesine zemin hazırlamaya çalışmışlar uluslararası sistem içerisinde. Yani aslında darbeye maruz kalan bir seçilmiş demokrat bir lider değil, otoriter demokrasi karşıtı bir lidermiş. Bunun havasını oluşturmaya çalıştılar. Ama 2016'da FETÖ darbesi başarısız olunca Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili de çok ciddi tedbirler almaya çalıştı. Yani diyorlar ya, sizi devremeyen rüzgar ya da sizi yıkamayan darbe güçlendirir. Biz Batı'ya şunu hatırlattık S-400'lerle. Biz zaten sistem içerisindeyiz. Savunmamızla ilgili bir takım ittifak içinde bulunmamızdan dolayı hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Ama Batı bunu bir anda sizi yüzüstü bırakacak şekilde, yani Irak, Suriye gibi Türkiye'yi de istikrarsızlaştırabilecek, korunaksız halde bırakabilecek politikalar, yaklaşımlar izlemeye çalıştı ve Batı ya mahkumuz gibi bize yaklaştı. Yani Batı ittifakı dediğimde bunun bir kısmı Avrupa cephesi, bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri. Bunu İsrail'de bunun içinden hiç çıkarmıyorum. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları da vardı S-400'ü alırken, ama dünyaya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı ittifakına şunu hatırlattı. Ben alternatifsiz ve çözümsüz değilim. Çünkü ben bağımsız bir ülkeyim.
1: Siz de yapabilirim.
0: Kendi savunma ihtiyaçlarımı sizden olmasa başkasından karşılarım. Bizim son 10 yıllık hikayemizde büyük bir savunma sanayi atılımı söz konusudur. Yani savunma sanayisinde çok büyük atılımların belki de gerçekleştiği son 10 yıldır. Bütün istikrarlı olarak, aslında sistematik olarak kamu yatırımları, büyük yatırımlar savunma sanayiye son 20 yılda gerçekleşti, ama son 10 yılda biz bu alanda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Yani S-400'ü aldık, fakat S-400'ün yerini tutabilecek yerli savunma sistemleri ürettik. Bugün çelik kubbe olarak anılan savunma sistemlerini geliştirdik. Şunu demeye çalışıyorum, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Obama döneminde açılan o parantez, geldiğimiz noktada yok katsa yaptırımları, yok şu yaptırımlar, güçlenen bir Türkiye ortaya çıktı. Bakın, bugün NATO zirvesinde eğer Türkiye'nin bu güçlü savunma arka planı olmasaydı, yani Avrupalı liderler bizim yüzümüze bakmazdı. Yani bu gerçeği, bu dünyayı, içinde yaşadığımız bu dünyayı iyi anlamamız gerekiyor. Sizin gücünüz kadar sizinle eşit ilişki kuruyorlar. Yani güçlenmeseydiniz sizinle eşit ilişki kurmazlardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de Trump'la beraber şöyle bir parantez kapanıyor. Türkiye baştan beri şunun altını çizdi. Benimle eğer birebir Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ilişki kuracaksa eşit, bağımsız bir devlet olduğumuz gerçeğini

0: saygı duymalı, buna göre
1: evet,
0: bir ilişki kurmalı. Trump sonunda Türkiye ile ilgili nasıl bir yaklaşım geliştirdi? Yani neyi ifade ediyor? Bu işte medyada da çok konuşuluyor. Efendim Trump çok saygı duyuyor da insanlar bunu da altı boş bir iltifat gibi görüyor. Kendi ülkesini geliştiren, büyüten, kalkındıran, ordusunu güçlendiren, ekonomisini güçlendiren, bu ülkeyi güçlendiren bir lidere saygı duyuyor. Zayıf olan liderlerle zaten işim yok demeye getiriyor.
1: Ki zaten söylemden öte somuta da dönüştürüyor Trump. Son bir yıldaki ilişkilere baktığımız vakit işte Türkiye lehine alınan kararlar, Amerika'da işte Halk Bankası'ndan tutun da diğer farklı noktalardaki işte ekonomik ve askeri işbirliğinde çok ciddi ilerleme var iki ülke arasındaki ilişkiler. Sadece hani Erdoğan yenilik bu söylemlerden öte bunu harekete geçtiğini de net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Çok kutuplu dünya gerçeğini belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya en etkili şekilde duyuran Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Siz alternatifsiz değilsiniz. Siz, Türkiye size mahkum değildir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Pek çok kutupla da bu ilişkilerini gerçekleştirebilir. Evet. Bakın İsrail ve Yunanistan'ın, yani bu F-35'lerle ilgili efendim böyle itirazları gündeme geldiğinde neydi sebebi? Yani 3 tane ya da 5 tane silah alışverişi miydi? Yani uçak alışverişi miydi bu? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel politika değişikliğini gördüler Türkiye ile ilgili. İtirazları bu politika değişikliğine. Nedir bu politika değişikliği? Amerika Birleşik Devletleri kafasında ve politikasında Türkiye'yi bölgenin en güçlü aktörü olarak konumlandırmaya başladı. Bununla ilgili rezervlerini tek tek kaldırmaya başladı ve çok yakın bir ilişki kurdu. F-35 bunlardan biridir. Evet. Yani Türkiye demek istedim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü inanılmaz bir diplomasi. Böyle işte ya hero ya mero değil. Çok incelikli. Biz gerekirse uzaklaşıyorsanız uzaklaşın. Yakınlaşıyorsanız yakınlaşalım. Yani bunu ama ben kendimden ödün vererek yapmayacağım dedi. Ve sonunda geldiğimiz nokta bugün Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünün NATO zirvesinde ve Trump Amerikası tarafından da tescil edildiği gösteriyor.
1: Şimdi Kenan Kıran, yani 2016'ya gidiyor her şey. Yani o 2016 işte 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında Türkiye içerisindeki o işte 2013'ten sonra işte paralel yapı dendi. Sonra terör örgütü daha da genişledi. Onun yavaş yavaş işte ondan arınma, kurtulma hala da devam ediyor. Belki birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama 2016'dan sonra Türkiye için ayrı bir sayfa açılmış oluyor. Hem işte hem dışta. Dıştaki yansımalarını görüyoruz ama çoğu insan hani sadece dış politikada tamam işte AK Parti ya da Erdoğan çok başarılı ama içeride de çok ciddi bir şekilde bir dönüşüm yaşandı. Belki de hani biz çok konuşmuyoruz şu dönemde ama mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi bile bu işte karar alma mekanizmalarının ne kadar daha önemli olduğunu ve hızlandığını bir kez daha hatırlatıyor. Önceden hatırlarsanız işte Başbakanla Cumhurbaşkanı kavga eder, kitap fırlatır, ülke yıkılırdı. Ama son 10 yılda yavaş yavaş bir tarafa doğru giden hem işte hem dışta bir durum söz konusu Orhan 2016'dan Bey, sonra.
2: Yani 2016'dan biraz öncesine gidelim. 2004 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in NATO zirvesi vardı İstanbul'da. Başbakan Cumhurbaşkanımız işte Recep Tayyip Erdoğan da eşi başörtülü diye Emine Erdoğan'ı o zirveye davet etmemişti.
1: Evet,
2: halkıyla barışık değildi. Evet. Ve başörtüsüyle İslam'la savaş açan bir yönetim vardı 28 Şubat'ta. Hatırlayın, yani Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik konusunda önlemler alması gerekirken Fethullahçı terör örgütünün TSK'ya yerleşmesine güç almasına sessiz kaldı. Halkıyla savaştı. Başörtüsü, İslam, Kur'an düşmanlığı yaptı ve ilk kez Cumhurbaşkanı güvenlik konusunda adımlar atmaya başladı ve hepimiz gördük. 17-25 Aralık gezi kalkışması, 15 Temmuz, siz halkınızla beraber olduğunuzda o dinamikler harekete geçti. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi sadece FETÖ'nün bir kalkışması değildi. Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin desteklediği bir oluşum. FETÖ sadece bir örgüt değil. hiçbir örgütün uluslararası ülke uluslararası bağlantıları yoktur ve Türkiye aslında 15 Temmuz

0: Darbe girişiminde Amerika'nın Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik ihanet planlarını durdurdu. Ve biz az önce baktım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 159 general yargılanmış, Fethullahçı terör örgütü bağlantısı olduğu gerekçesiyle 135 general tutuklanmış. Hı. Ve biz bunun ardından gittik, yurt dışında kendi güvenliğimizi sağladık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1/3'ü FETÖ'cü çıktı ve biz bu generalleri, FETÖ'cü unsurları arındırdıktan sonra normalde zayıflamamız gerekirken güçlendik ve Amerika'yla işte Irak'ta, Suriye'de savaştık. Ve şu an bakıyoruz, Suriye'de Amerika çekildi, Rusya çekildi, İran çekildi.
1: Terör devleti,
0: terör devleti kalktı. PKK terör örgütü, Kürt kardeşlerimiz işte üzerinden PKK'yı kullanıyorlardı. Artık terör Türkiye süreciyi de PKK terörünü de bitirdik. Artık Amerika bölgemizde istediği gibi at koşturamıyor ve Türkiye'nin gücünü görmek zorunda kaldı. Şimdi biz Suriye'deyiz, Azerbaycan'dayız, Katar'dayız, Pakistan'dayız, Arabistan'da, Afrika ülkelerinde gücümüz var ve bu gücü Sayın Trump gördü ve Suriye'deki o başarılı terör unsurlarının yok edilmesi, Suriye halkının özgürleşmesi noktasında Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik siz Suriye'de büyük iş başardınız dediler. Amerikalı senatörler bile Suriye halkının zulümden kurtardığını Cumhurbaşkanımızın vesile olduğunu ifade ediyor. Artık Türkiye güçlü. Türkiye ile savaşan Amerika ve Avrupa ülkeleri artık Türkiye'nin gücüne inanmak zorunda kaldılar ve Orta Doğu'da az önce F-35'lerden bahsetti hocam. İsrail Başbakanı Netanyahu, terör devletinin başbakanı, F-35 olursa Orta Doğu'da dengeler tamamen değişir. İsrail biter şeklinde açıklama yapıyor. Biz S-34'ü Rusya'dan ne zaman aldık? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 2017'de görüşmeler başlandı ve 2019'da bu sistem Türkiye'ye entegre edildi. Şimdi F-35 gelecek, Trump'ın ifadesiyle Çelik Kubbe'yi inşa ediyoruz. Türkiye'nin artık belki yani bu kendi güvenlik mimarisini kurduktan sonra Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin zaten o davranış biçimlerinden de ülkemize yönelik ifadelerinden de güçlü bir ülke olduğu, Orta Doğu'da artık söz sahibi olduğunu açıkça gösteriyor.
2: Kerem Bey, sadece Türkiye'nin gücünden değil de Sayın Cumhurbaşkanımızın da bireysel etki alanı çok geniş. Yani ta 2010'larda itibaren, 2005'lerden itibaren hatta Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika ilkeleri hala geçerli. Ona da büyük saygı var. Yani sadece o zamanlar bu kadar kuvvetli bir savunma sanayimiz yoktu. Onu da şey yapmak lazım.
0: Ya 17-25 Aralık'ta Türkiye'yi yargılayan Amerika, o FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları, teknik takip tutanakları üzerinden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklayan Amerika, FETÖ'cü polisleri tanık olarak Amerika'daki davaya çağıran Amerika, yani yasa dışı kayıtlar üzerinden ülkemizi yargılamak isteyen Amerika 9 yıl sonra Halkbank davasını kapatmak zorunda kaldı. Çünkü FETÖ'nün kumpasıydı. Yani Amerika'nın yargı tarihi içinde utanç verici bir yargılamaydı.
1: Ki o yanlıştan da dönülmüş oldu.
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki o yani bu 10 senelik dilimi belki daha detaylı konuşacağız ama bir de tabii ki diğer hukuki engeller var mıdır yok mudur onları konuşacağız. Zaman zaman Türkiye karşıtı çok sert açıklamaları vardır. Lindsey Graham hayatını kaybetti, öldü. Kimdir bu Lindsey Graham? Kemal Hocam sizinle birlikte bakalım isterseniz, buyurun. Belki de hani Amerikan Kongresi dediğimiz vakit işte birçok lobiyle ilişkisi olan bir isimdi.
2: Evet.
1: Savaşlar noktasında işte Gazze Savaşı'nda yaptığı açıklamalar, Gazze'ye yönelik soykırıma da İsrail'e verdiği destek, yine İran'ı işte karadan girelim, işte asker çıkaralım, İran'ı yakalım, yıkalım, yok edelim açıklamaları. Yine Ukrayna-Rusya Savaşı'nda belki bu savaşın devam etmesini ve Ukrayna'ya çok ciddi silah yardımı yapılmasını isteyen isimlerden birisiydi. Bir bakalım isterseniz birlikte. 71 yaşında hayatını kaybetti. Ardında çok tartışmalı konuda bir miras bıraktı. Savaş yanlısı açıklamaları vardı ve Türkiye karşıtı politikaları vardı, açıklamaları vardı. Ukrayna Savaşı'nda dediğimiz gibi Rusya'ya karşı savaşın en sert destekçilerinden birisiydi. Gerekirse son Ukraynalı'ya kadar savaşırız. Savaşmalı Ukrayna. Yine İran'a karşı bir savaş çağrısı vardı. İran'a karşı doğrudan askeri müdahaleyi defalarca savundu. Irak-Afganistan işgallerini de savundu ve koşulsuz bir şekilde destek verilmesini savundu. Gazze'de soykırımı destekledi. İsrail'in Gazze'deki orantısız ve vahşi saldırılarına açık ve net bir şekilde destek vermişti Lindsey Graham. Yine baktığımız vakit Trump'la ilişkisi de aslında inişli çıkışlı dönemler yaşadı. 2015'te yaptığı açıklamada Donald Trump cehenneme gitmeli, ırkçı, yabancı düşmanı bir demagog şeklinde bir açıklaması vardı. 2025'e geldiğinde ise Başkan Trump Tanrı'dan sonra en iyi dostum şeklinde bir açıklaması vardı. Güç ve etki peşinde bir siyasetçiydi. Yıllarca etkili komitelerin başkanlığını kullanarak kişisel gücünü pekiştirdi. Yine Amerika'nın savaş sanayisine hizmet eden politikalarıyla öne çıktı. Avrupa'ya yönelik de sert çıkışları vardı zaman zaman. Sürekli kutuplaşmadan, krizlerden ve savaşlardan beslenen bir siyasetçi olarak ön plana çıktı. Savaş kışkırtıcısı, Türkiye karşıtı, Gazze'de soykırımı destekleyen ve tabii ki savaşlara destek veren bir isim olarak ön plan çıkmıştı. Instagram nasıl böyle bir kişilik idi? Herkes tartışıyor ama ben sizinle Türkiye tarafını konuşmak istiyorum. Türkiye politikaları nasıldı?
2: Şimdi bunlar kim? Bu kadar güzel hazırlanmış Barko'da. Bunların bir genel adı var.
1: Evet.
2: Yani bu Lindsey Graham gibi, işte biraz önce söyledim, Richard Pearl gibi, Dick Cheney, hatırlayın. Başkan yardımcısıydı. Wolfowitz vardı, Paul Wolfowitz, evet. Mesela o da. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar 1960'larda bir akım meydana geldi. Demokrattır bunlar normalde. Demokratlar, Demokrat Parti içerisinde. Bunlar demokratların dış politikasını oldukça pasif buldukları için bunlar biraz sağa doğru kaydılar. İşte bunlara yeni muhafazakarlar diyoruz. Neocon dedikleri. Neocon daha doğrusu. Yani neoconservatives. Yeni muhafazakarlar. Bunların temel doktrini şu, Orhan Bey. Bir, özgürlük ve demokrasi ihraç edeceğiz diyenler vardı ya, hatırlar mısınız? Irak'a demokrasi götüreceğiz. Afganistan'ı özgürleştireceğiz. İşte bunlar onlar. Yani neokon dediğimiz yeni muhafazakarlar. Lindsey Graham da bunların en koyusu. Ve bunlar artık cumhuriyetçi kadroların içerisinde yeni cumhuriyetçiler, yeni muhafazakarlar diye konumlanmış durumda. Bunların başkanlık düzeyinde temsil edildiği baba Bush'la oğul Bush'tur. 2000'li yılların başında bütün bu müdahaleleri yaptıran bunlardır. Lindsey Graham ve ekibidir. Dolayısıyla bir önleyici savaş doktrini çıkartan da bunlardır. Preemptive war dedikleri, önleyici savaş. Nedir bu önleyici savaş? Tehdit yok. Risk de yok. Fakat bunların yayın organları var. Yayın organlarında sözde entelektüel gruplar var. Bunlar kitaplar ve makaleler yazıyorlar. Diyorlar ki bir şeyin tehdit ya da risk olmasına gerek yok. Ancak yaptığımız analizlerde, CIA'nin toparladığı raporlarda, istihbarat raporlarında filan şöyle şey geçebilir. Yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhangi bir düşmanca tavır sergileme ihtimalleri çok yüksektir derse, işte bu ekip hiçbir şey yokken, ortada fol yok, yumurta yok, müdahale edilmesi gerektiğini savuranlar. Afganistan'a öyle şey yaptılar, müdahale ettiler mesela. Irak'a öyle müdahale ettiler. Yok işte El-Kaide, 11 Eylül falan filan, onların hepsi bahaneydi. Dolayısıyla Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, belki de Kuzey Kore'den, bu tür ülkelerden yapılabilecek tehditler, gelebilecek tehditler olmasa bile olabileceğini öngörüp müdahale eden gruplar bunlar. Yeni muhafazakarların Türkiye'ye bakışı şöyledir. Türkiye bir tehdittir onlara göre. NATO içinde olduğu halde NATO'ya da bir tehdittir bunlara göre. Dolayısıyla Türkiye NATO'dan çıkartılmalıdır. Türkiye'ye müdahale edilmelidir. Ve bunların müdahale yöntemleri sadece askeri müdahaledir. Yani hiçbir şekilde onlar zorlayıcı diplomatik yöntemler ya da normal diplomatik yöntemler kullanmazlar. Yok sayarlar onları. Dolayısıyla askeri müdahale edilmesi gereken ülkeler sınıfındadır Türkiye.
1: Evet.
2: Çok net söylüyorum.
1: Peki Amerikan derin devletinin bir denge unsuru olarak kullandığı bir sistem neydi yani? Buradaki devlet içerisindeki rolü neydi?
2: Yapılanma,
1: bu?
2: Evet, derin devlet demek belki doğru olabilir. Yani ya da müesses nizam dedikleri bu gruplar. Müesses nizam daha çok kullanılır. Yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin genişlemesi, emperyalist yayılması bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği ülkelere herhangi bir müdahale yapmak suretiyle zenginleşmesi.

0: savunan gruplardır. Şimdi MAGA'cılarla bunlar biraz benziyor mu diyeceğim ama yani şöyle söyleyebiliriz belki. MAGA'cılar Amerika'yı büyük yapmak için ortaya çıkmış gruplar. Trump'ı destekliyorlar. Bu anlamda bunlar da Trump'ı destekliyor. Yani şimdi Trump cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi ama ılımlı cumhuriyetçi. Yani o bir kar zarar hesabı yapıyor gayet güzel. Ve ülkeyle irtibat kuruyor. Karşılıklı konuşuyor. Diyaloğa açık. Pazarlığa çok açık. Yani Trump'la pazarlık yapılır. Kazan kazan da politika da o politikayı da uygulayabilirsiniz. Ama bu gruplar tamamen Amerika'nın tekrar hegemonik bir düzen içerisinde tek güç olmasını arzu eden insanlar. Ve tekrar söylüyorum, askeri güç dışında herhangi bir müdahale yöntemi bilmezler, uygulamazlar. Şimdi Türkiye'ye müdahale edebilirler miydi bu neokonlar iktidar olsaydı? Mesela Bush döneminde düşünün 2003. 2003'te Afganistan müdahale ettiler.
1: Irak'a.
0: Ondan önce Afganistan'a müdahale
1: 2001.
0: ettiler. Hemen müdahale ettiler 11 Eylül'den sonra. Arkasından Irak'a iki defa müdahale ettiler. Tesadüf mü 91'de baba Bush varken müdahale edilmesi?
1: Değil.
0: 2003'te oğlunun müdahale etmesi tesadüf mü? Değil. O yüzden bu çok tehlikeli bir grup. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok zarar veriyor. Trump bunlarla mücadele ediyor biraz. Az önce biraz övgü söylemiş ama Trump hakkında. Trump'ın mücadele ettiği gruplardan bir tanesi de bu. Bunlar nerede hakimler? Bunlar silah sanayinde çok hakimler. Özellikle İsrail lobisi üzerinde çok önemli etkileri var. Veya tersi. Yani İsrail Yahudi lobisinin bunlar üzerinde etkisi var. O yüzden İsrail'i vazgeçilmez olarak görürler bölgede. İsrail'e karşı yapılmış söylem, düşmanca bir eylem ya da düşmanca bir söylem bunların tamamen o sesi ortadan kaldırmak için askeri müdahale yapmayı gerektirecek bir hal olur. Şimdi dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bütün geçmişteki müdahalelere baktığınız zaman 60'tan sonra bunların parmağı vardır, katkısı vardır. Riskli ve tehlikeli gruplar, tekrar söyleyeyim. Bir de istihbarat toplulukları üzerinde önemli etkileri vardır. Yani lobiler üzerinde etkisi olduğu gibi istihbarat topluluğu. İstihbarat topluluğu kim? İşte FBI, CIA, diğer istihbarat grupları Amerika'nın çok büyük bir etkisi vardır. Pentagon üzerinde ciddi etkileri vardır. Pentagon içerisinde çok sayıda benim gördüğüm kadarıyla neokoncu generaller var. İşte bu generaller zaten bir şekilde gittikleri ülkede acımasızca müdahale eden adamlar. Bir tane kor general vardı. Adını hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu DAEŞ'i kuran şeyde Felluce kasabı diye geçen bir adam. Hatta 7 Ekim'den hemen sonra İsrail'e gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri 3 yıldızlı bir general geldi burada. Gazze'ye müdahale için planlar yaptı.
1: Irak'ta hatta Amerika'nın bir komutasını da üstlenmişti yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tabii. Yani Felluce katliamı yapıldı. Orada DAEŞ'i de kuran adam aslında.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bu tip adamlar Pentagon'da da çok hakimdir. Dediğim gibi silah şirketleri üzerinde hakimiyeti çok fazladır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetir, yönlendirir, direktif verir ve bir şekilde bunların bir de sözde entelijansiye takım vardır. İşte Rand Corporation'da hakimler mesela. Bunların yayın organları var. Bazı STK'ları var, dernekleri var. NECON dernekleri. Bunların hepsini topladığınız zaman Orta Doğu'yu bunlar şey olarak görürler. Ne diyelim ona? Arka bahçesi olarak görürler. Nasıl ki Trump dedi ya, tam Monroe doktrininden beri Güney Amerika bizim arka bahçemiz. Bu neokonların arka bahçesi de Orta Doğu'dur. O yüzden İsrail vazgeçilmezdir Amerika için.
1: İşte bu Graham mesela bu İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan savaşı çok ciddi bir şekilde desteklemiş. Öncesinde de tabii. İran'a sürekli savaş açalım, vuralım, kıralım şeklinde çağrıları vardı.
0: Mesela işte Ukrayna Savaşı'na örnek verdiniz. Çok doğru. Ukrayna'nın hatta Moskova'ya bir saldırı düzenlemesini falan planlayan adamlar.
1: Evet.
0: Ya da İran'a kara harekatının bir an evvel yapılması gerektiğini savunan adamlar. Ve işte şeyde Orta Doğu'da başka hangi ülke var mesela müdahale edilmesi gereken? Suriye. Suriye'de mesela.
1: Peki Amerikan çıkarları da bir yerde çatışmıyor mu? Yani şu anda mesela
0: çakışıyor tabii ki.
1: İran'a yönelik bu savaşın sonuçlarına baktığımız vakit Amerika şu noktaya gelmiş. Hürmüz açalım bitti. Yani nükleer noktasına bakarız demeye geldi
0: Trump
1: şu anda.
0: Öyle düşünüyor. Amerika'dan ziyade bence Trump'ın fikri şu. Hakikaten Hürmüz Boğazı'ndaki o açılışı sağlasa karşılıklı olarak anlaşma yapabilir. Nükleerle ilgili de yapılacak olan bazı ufak tefek dokunuşlarla düzeltebilirsiniz. Yani
1: İran'da istediğini alamadı Amerika şu anda.
0: Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri hala İran'a saldırmaya devam ediyorsa arkasında Lindsey Graham gibi ekipler olduğunu ben düşünüyorum. Başından beri gerçekten bütün savaşların planlayıcısı, uygulayıcısı, her sektörde, her kurumda temsilcileri var. Ve dediğim gibi bu adamlar ortadan kalkmadığı sürece, kalkmadı derken yani bu düşünce tarzı ortadan kalkmadığı sürece İsrail burada

0: vazgeçilmez olmaya ve koşulsuz destek vermeye devam edecek. Mesela 1979 Camp David 1 görüşmesi yapıldı. 2000'de Camp David 2 görüşmesi yapıldı. Asıl mesele 79'dakiydi. 79'da bir anlaşma yaptılar. İçinde ne konuların imzası var? Nedir o anlaşma metinleri, ne yazar? Bir sürü şey yazar. İşte şöyle çözüm olacak, böyle çözüm olacak ama en sonunda şey der. İsrail topraklarına yapılacak herhangi bir saldırı karşısında nedenini sormaz. Yani İsrail bir saldırı yapıyor. Karşısında misliyle mukabele oluyor ya da mukabele oluyor.
1: Hiç önemli değil diyor.
0: Hiç önemli değil. İsrail'e yapılacak olan her ne sebeple olursa olsun bir saldırıya Amerika Birleşik Devletleri unconditional support, koşulsuz destek verecektir diyor. Hala onun meyvelerini yiyor İsrail. 79 neokonların imzasıyla yapılmış olan anlaşma metni.
1: Peki şu yani neokonlar yavaş yavaş güç kaybediyor diyebilir miyiz? Yani Graham'in gidişi yine Amerikan derin devletinin uyguladığı politikanın bir şekilde dünya gerçekliğiyle yüzleşmesi ya da çarpışması sonucunda acaba bazı bu noktada politika değişikliğine gidebilir mi?
0: Çok güzel bir soru bu. Şimdi bunlar radikal gruplar. Bana göre ABD'nin uçta yer alan radix grupları. ABD'nin ilk kuruluşundan bugüne kadar askeri yayılmacılık planlarına sahipleri. Dolayısıyla bu gruplar daha da radikalleştikçe daha da saldırgan hale gelecektir. Bunlarla nasıl baş etmek lazım? Ben kaybolacaklarını düşünmüyorum. Amerika'da bütün o ekibi yönlendiren bu ekipler, derin devlet diye tanımlayacağımız ekiplerin başında gelen ekiplerden bunlar. Bunların dağılması, gitmesi, yok olması mümkün. Bu düşüncenin gitmesi mümkün değil. Çünkü kökü kuruluş yıllarına dayanıyor. Ancak şöyle olabilir. Nasıl ki 60'lı yıllarda demokratlardan devşirildiyse bu gruplar çok enteresan. Yani kendilerini o zamanlar liberal sınıfta değerlendiriyorlardı ve solcu grupta değerlendirilen, solcu grupla liberal gruplar birleşip neokoncu oldular. Demek ki bunların evrileceği nokta şu olabilir belki. Uluslararası siyasette ittifaklık çok önemli. İttifaklık üzerinden yeni bir sistem kurarsa Amerika Birleşik Devletleri, mesela NATO bir ittifak kurumu.
1: Evet.
0: NATO'yu dışlıyorlar sürekli. Şimdi dolayısıyla böyle bir ittifaklık üzerinden yeni bir nizam ortaya konursa eğer, bunların bir takım sesleri kısılabilir. En azından politika yapım süreçlerindeki etkisi azalabilir. Diğer taraftan küresel anlamda bir takım çalışmalar, ikili ilişkiler, çoklu ilişkilere dayalı. Bu noktada da karşılıklı olarak kazan kazana dönerse eğer bunların politikaları belki düzelebilirler. Ama şu anki konjonktürde Orta Doğu'da bir problem var. Problem kim? Problem Türkiye. O yüzden neokonların sesi hala yüksek çıkıyor ve değişmesi de şu an için mümkün değil. Orta Doğu'daki problemi gördüler veya öyle tanımladılar. Çünkü Ürdün problem değil. Körfez hiç problem değil. İran problem diye müdahale ediyorlar ki ben sonunu getireceklerine inanıyorum. Bu neokonlar İran'ı öyle ya da böyle kafayı takmış durumdalar, bir şeyler yapacaklar. Ama Türkiye Orta Doğu'daki en güçlü ülke. Orta Doğu'daki askeri yapısı en sağlam ülke ve siyasi liderliği tarihinde görülmüş belki de ikinci lider. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin gücünün azaltılması için her şeyi yaparlar. Kongre güçlerini kullanırlar, senato güçlerini kullanırlar ve bir şekilde Türkiye'nin özellikle Amerika'dan aktarılacak yeni yetenekleri elde etmesini için çırpınırlar ki F-35'te başarılı olurlar.
1: Bütün engelleri koyacaklar. Evet. Peki çok teşekkürler. Kurtuluş Day sizi alabiliriz evet. Bu şekilde. Birazdan İrfan Sapmaz'a da bağlanacağız. Bir Lindsey Graham'ın ölümünün arkasındaki yani bir sır perdesi var mı yok mu onu konuşacağız. Çünkü hasta değildi. Ani ve çok kısa bir hastalık sonrası öldü deniyor. NBC kalp krizi olabilir deniyor. Bir de Ukrayna'da işte bir gün önce Ukrayna'daydı bir mesaj verdi. Washington'da mı öldü? Yolda mı öldü? Orası çok muamma. Konuşacağız, soracağız ama Kurtuluş Ayısı Lindsey Graham'ın ölümü sonrası ilk taziyeyi, ilk başsağlığını İsrail Başbakanı evet. Benjamin Netanyahu verdi. Ülkedeki bayrakları yarıya indirdi. Belki de İsrail'in Amerika'daki en yakın, en büyük destekçisi hayatını kaybetti. O açıdan bakılınca İsrail için büyük bir yas var belki de. Bundan sonraki süreçte peki Amerikan-İsrail ilişkilerinde ya da Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Özellikle hocamızın dediği gibi neokonların burada yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamasının bir başlangıcı olabilir mi sizce?
2: Evet. Kemal Hocam anlattı. Graham'ın İsrail'e olan yakınlığı, bu Siyonist yapılarla olan ilişkisi malum. Çok da zaten sır olan bir ilişki değil. Kendisi zaten açıkça şunu ifade ediyor. Ben Amerikalılardan daha çok İsrail'in yanındayım. Buna benzer pek çok açıklaması da var. Yani Graham gibi.

0: Amerikan yönetimi sistemi içerisinde güçlenen bu İsrail'in bu korkunç dizginsiz katliamlarını, şiddetini, politikasını destekleyen ciddi bir grup var. Bu neokonlar, neokon akım içerisinde de bunlar var. Amerikan sisteminin bütünü içinde var. Demokratlarda da var şu an. Cumhuriyetçilerde de var. Bu neokon diye ifade ettiğimiz aslında Amerikan dış politikasını İsrail'in çıkarları doğrultusunda manipüle eden bir kafa ekibi. Bu ekip Amerikan çıkarıymış gibi İsrail'in çıkarlarına Amerikan gücünü koşan bir anlayış geliştirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu da dış politika felsefesi olarak ortaya koydular. Bunu son zamanlarda zaten açıkça ifade ettiler. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı.
1: Evet.
0: İfadesi aslında Amerikan Büyükelçisi'nin biliyorsunuz İsrail'deki yaptığı bir açıklamaydı. Evet, İsrail olmasaydı Amerika olmazdı yönündeki bir kafa ve bunun için Amerika'nın bütün askeri gücünü İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullanılması gerektiğini öğütler.
2: Son dönemde özellikle bu sert çekişler sonrası işte Amerika ve İsrail ilişkisi ve İsrail'in Amerika'nın varoluşunda büyük etkisi olduğu işte iddiaları sonrası Amerika'da da buna bir tepki oluşmaya başladı. Evet. Yani bu 2000 işte Gazze soykırımının başlaması ve sonrasında İsrail'e koşulsuz ve dediği gibi destek verilmesi sonrası Amerikalılar da bir şey sorgulamaya başladı sanırım. Onu konuşacağız birazdan evet. Sizinle ama İrfan Sarpaz şu anda Amerika'nın başkenti Washington DC'de bizi bekliyor. İrfan Sarpaz hoş geldin yayınımıza. Herkesin merak ettiği konu Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesi. Bununla ilgili ilk önce çok kısa bir açıklama yaptı. Ani ve işte belirsiz
0: kısa süreli,
2: bir
0: ani
2: hastalık sonrası öldü deniyor. Bunu biraz açabilir miyiz? Bununla ilişkin senin yaptığın araştırmalar, soruşturmalar ne diyor? Yani Lindsey Graham'ın ilk önce onu sorayım. Ölümünün arkasında ne var?
3: Evet, şimdi merhaba Orhan, değerli konuklarımıza merhabalar. Tabii Lindsey Graham'ın ölümüyle birlikte sosyal medyada özellikle de çok çeşitli iddialar var. Ama ben öncelikle resmi açıklamalarla nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı onu biraz aktarmak istiyorum. Daha sonra da Kemal Hocam çok güzel özetledi. Amerikan derin yapısı içerisindeki rolüne biraz değinmek istiyorum. Şimdi malum Lindsey Graham 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa ve ani bir rahatsızlık yönünde, öldüğü yönünde acil yardım kayıtlarına giriyor. Göğüs ağrısı ardından da kalp durması deniliyor. İşte senatör Tim Scott da ilk bulguların kalp krizini işaret ettiğini söylüyor. Şu ana kadar tabii ana akım medya açıklanmış herhangi bir iddia, kesinleşmiş bir iddia yok. Fakat sosyal medyada ben çok fazla buna ihtimal vermiyorum. İran tarafından da bir takım iddialar, İran'ın da böyle bir ölüm olayına karıştığı yönde bir takım iddialar var ama ben daha çok olayın biraz daha malum 12 sene boyunca Sovyetler Birliği'nde yaşadım. Rusya tarafından zehirlendiği yönde de iddialar var.
2: İrfan tam da onu soracağım. Şimdi bir gün önce Zelenski ile oturdu konuştu Kiev'de. Hatta açıklama yaptı. İşte Ukrayna daha çok silah verilecek. Rusya daha da sert vurulacak. Şimdi dünden bugüne ölüm haberinin açıklamasından bugüne de işte ilk önce işte Lindsey Graham nerede öldü? Ukrayna'da vurularak mı öldü? Yolda mı öldü? Yoksa evinde mi öldü? O tartışmalar var. Öldürüldü mü peki? O tartışmalar var. Birçok özellikle burada işte Rus-Avrupa çekişmesi noktasında acaba orada dediğin gibi bir anlaşmazlık ya da her iki tarafında lobisinin karıştığı bir durum mu söz konusu? Bununla ilgili hiç konuşulan bir başlık var mı orada?
3: Var, evet, bununla ilgili de iddialar var. İşte 2 saat kadar önce ölümden, 2 saat daha doğrusu Zelenski ile görüşmesinden 2 saat kadar önce Donald Trump kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ve daha sonra da malum senin de söylediğin gibi Zelenski ile işte görüştü ve Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların bir numaralı savunucularından birisiydi hatırlanacağı gibi ve zehirlenme yoluyla da Ukrayna'da zehirlenme yoluyla da öldürülebileceği yönünde iddialar var. Tabii Orhan, sen de Sovyetleri çok yakından takip ettin. Sovyetler Birliği ve onun mirasçısı Putin döneminde birçok insanın, ben mesela Kiev'deydim Viktor Yanukovych'in zehirlendiği sırada, bu zehirlenme konusunda Rus istihbaratının, Guru askeri istihbaratın, FSB'nin çok meşhur olduğunu biliyoruz. O anlamda Kiev'den gelmesinin hemen arkasında böyle bir iddianın ortaya çıkması tabii şimdi tüm gözleri oraya çevirdi, Ukrayna'ya çevirdi.

0: Rusya'ya çevirdi. Acil servis kayıtlarına göre 911'e bir ihbar yapılıyor. Göğüs ağrısı ihbarı yapılıyor. Kapının açık olduğunun söylenmesine rağmen ekipler geldiğinde kapıyı kilitli buluyorlar. Ve içeri girebilmek için polis yardımı isteniyor. Bu durum tabii sosyal medyada olay yerinde bir tuhaflık var şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak mevcut kayıt en fazla müdahalede gecikme yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Ama tabii Amerika'da özellikle de Lindsey Graham gibi biri için verilmiş bir ihbar söz konusu olduğunda normal şartlarda da gerçekten yaşayan biri olarak söylüyorum. Normal şartlarda da 911'e müdahale edildiği anda çok hızlı bir şekilde sistem gereği olay yerine yetişirler. O açıdan kapının kilitli olmasının tek başına tabii ki cinayet veya bir suikast kanıtı olmayabileceği söyleniyor. FBI'ın yerel soruşturmaya destek verdiğini biliyoruz. Yani bu üst düzey bir senatörün ani ölümünden rutin güvenlik ve adli incelemenin bir parçası olarak artık FBI devreye girmiş vaziyette. O açıdan bir kalp krizi mi, kalp durması mı bunların hiçbiri net değil. O açıdan da buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ben tabii Kiev'e silah yardımlarının yapılması Ukrayna'ya çok ciddi bir şekilde destek verdiğini biliyoruz. O açıdan da Rusya'nın da bundan son derece rahatsız olduğunu biliyoruz. Arkasında gerçekten Rusya çıkar mı? Tabii ki onu bilmiyoruz. O açıdan ben şimdi biraz Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım çevreleri çok ciddi rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kemal Hocam çok güzel özetledi. ABD'deki bu derin yapı içerisinde çok önemli bir rolü olan birisiydi. Malum Lindsey Graham. İşte derin yapı dediğimiz zaman biz Amerika'da ne anlıyoruz? Pentagon'u anlıyoruz. 18 ayrı istihbarat topluluğu ve bunun kalbindeki CIA'yı anlıyoruz. Kongre'yi anlıyoruz. Temsilciler Meclisi'ni anlıyoruz. O açıdan da Lindsey Graham burada çok önemli bir roldeydi. Tabii ki buraya da gelmeden önce yani Temsilciler Meclisi ve Kongre'ye gelmeden önce Lindsey Graham özellikle savunma sanayi şirketleriyle çok yakın çalışan birisiydi. Ve bir dönem ekranlara da yansıttın sen Orhan. Donald Trump'la da çatışmış birisiydi. O açıdan ölüme en çok kim üzer? Hiç şüphesiz Netanyahu üzecektir. O açıdan peki, şimdi bundan sonraki Satmaz, süreçte
1: şunu sormak istiyorum. Amerikan derin devletinde ya da devlet yapısı içerisinde bir iç hesaplaşma olabilir mi? O da birkaç Avrupalı kaynakta yer almış ama hiç o yönde bir tartışma var mı orada?
0: Çok önemli bir soru Orhan. Tabii ki var. Malum Donald Trump şu anda ABD derin devletiyle ben çok sık altını çiziyorum onu. Bu benim aynı zamanda bir doktora da olarak tez konum. Şu anda Donald Trump'ın çatıştığı bir sistem aslına baktığımız zaman. Onun için de Donald Trump duygularını açığa vermeyen ve Lindsey Graham'ı da işte çok severdim gibi hemen dikkat ederseniz Truth Social hesaplarında açıklama yapan birisiydi. Ama baktığımız zaman derin devlet içerisindeki bir çatışmanın eseri de olabilir. Çünkü Donald Trump'ın biz ABD derin yapısına karşı özellikle çok ciddi bir savaş verdiğini biliyoruz. İşte Lindsey Graham da bunların başını çekiyordu. O anlamda da şu anda senin sorduğun soruya şunu söyleyebilirim. Evet, bir çatışma olabilir. Somut bir bilgi var mı? Tabii ki şu anda somut bir bilgi yok. Lindsey Graham'ın derin devlet içerisindeki bu çatışma sonucu hayatını kaybetti. Ama zehirlenme iddiasına ben biraz daha şüpheli bakıyorum. O açıdan Kiev'de öldürülmüş olması sadece Rusya tarafından bir suikast sonucu öldürülmüş olduğu anlamına da gelmez. Aynı zamanda söylediğim gibi de çünkü Ukrayna konusu üzerinde ABD derin devlet içerisindeki gruplarla Donald Trump çevresinde bir ciddi çatışma var. Donald Trump dikkat ederseniz sürekli olarak Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını durdurmaya çalışıyor. İstihbarat raporlarını durduruyor zaman zaman. O açıdan çift yönlü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta senin sorduğun soru gibi işte o iddialara bakacak olursak.
1: Son bir soru daha sorayım sonra konuklarımıza devam edeceğim. Peki yani şimdi Lindsey Graham gitti yerine yani Lindsey Graham gibi bu şekilde Şahin işte İsrail yanlısı işte bazı savaş politikalarında çok ciddi bir şekilde destekleyen başka bir isim var mı ya da hani kongrede Graham'ın yerini alacak kim var?
0: Şu an itibariyle John McCain'in ismi geçiyor, Tim Cotton'un ismi geçiyor ama bu çok önemli değil. İsimlerin ne olduğu çok önemli değil Orhan. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir düzen, bir sistem var son 100 yıldır. Onun için de yani Lindsey Graham'ın çıktığı eyaletten bir başkası da olabilir ya da malum sistem şöyle çalışıyor. Çok kısaca onun altını çizmek istiyorum özellikle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yapı, bu sistem

0: establishment dediğimiz bu sistem, Türkçe deyimiyle derin devlet dediğimiz bu sistem 50 eyalete yayılmış vaziyette. Savunma sanayi şirketlerinin tüm fabrikaları bu 50 eyalete yayılmış durumda. Onun için her 50 eyaletten çıkan isimler üzerinde çalışmalar başlıyor, fonlar başlıyor, think tank kuruluşları, Amerikan akım medyasının onları çok detaylı girmek istemiyorum, çok ciddi payları var bunların. Büyük bir yapıdan bahsediyoruz biz. Onun için burada Lindsey Graham öldükten sonra bu iş duracak anlamına gelmiyor. Evet. Ve tabii sistem devam edecek burada, ama Donald Trump'ın bu sisteme karşı çok ciddi bir savaş verdiğini söylemek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ankara ziyareti, Sayın Milletvekilim altını çizdi. Çok ilginçti. Ankara'ya ziyaretine ben hep Netanyahu'ya Donald Trump'ın bir mesaj vermek istediği yönüyle bakıyorum, dikkat edersen tüm yayınlarımızda. O açıdan en çok kimi rahatsız etti? Netanyahu'yu. Netanyahu'nun da önümüzdeki hafta bu arada gelmesi bekleniyor. Evet.
1: Peki, çok teşekkürler İrfan Sapmaz. Washington'dan aktardım bize. Kurtuluştayız. Lütfen devam kalmaya devam et. Hemen Sayın Vekilime dönmek istiyorum. Şimdi Ankara ziyareti aslında İsrail'e de çok önemli bir mesajı dedi İrfan Sapmaz. Bir taraftan da Lindsey Graham da aslında Ankara'dan çok önemli mesajlar verdi. Pragmatist bir insandı sonuçta. Hani bir dediğini tutmayan, tutarsız bir isimdi. Ama son yaptığı açıklamasında Türkiye F-35 verilmeli şeklinde bir çıkışı vardı, açıklaması vardı. Neden vermeyelim ki? Bu zamana kadar neden verilmedi ki? Gibi Graham'ın böyle bir çıkışı vardı Ankara'da. Bunu dedikten İsrail'in en kırmızı çizgisi dedikten birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Siz nasıl değerlendirsiniz?
2: Şimdi tabii ölümüyle ilgili benim birebir bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Evet. Çünkü bu çok ciddi soruşturmalar
1: sonrasında İsrail'in buradaki şeyine yani Türkiye'ye bakacaksın.
2: Bunlar Amerika'da bir lobi.
1: Evet.
2: Arkadaşlar da gayet detaylı bir şekilde izah ettiler. Yerine kimin geçeceğine Kaliforniya valisi herhalde karar verecek. O bir isim bildirecek. Umalım ki yerine geçecek olan daha akılcı ve dönemin ruhuna daha uygun hareket eden birisi olur. Çünkü Trump bu ekibe karşı ciddi bir mücadele veriyor.
1: Evet.
2: Aralarındaki ilişkide pragmatik bir ilişki. Yoksa birbirlerini sevip destekledik halleri de yok. Çünkü müesses nizama karşı seçilmiş bir adam Trump. Müesses nizamı savunan bir adam değil. Dünyanın içinde bulunduğu durum da zaten bu müesses nizamlara çok uygun bir durum değil. Çünkü ayrı bir paradigma başladı. Dünya ayrı bir yere gidiyor şu anda. Ben onu vurdum, bunu kırdımla olacak işler değil. Onun için ben ölümü kar veya zarar olarak değerlendirmek asla değil, ama bundan sonra gelişecek olan olayların en azından bugüne kadarkilerden Türkiye için daha iyi olacağına ön kabulündeyim. Çünkü bu tip şahıslar İsrail'den tam kopamazlar. Yani dün öyle diyebilir, bugün böyle diyebilir falan, ama bunlar dünyada İsrail'in temsilcileri. Zaten kendisi de söylüyor. İsrail'in çıkarları Amerika'dan daha önce gelir benim için diyor. O lobinin temsilcisi, silah lobilerinin temsilcisi. Oysa bizim dünyada duruş gösterdiğimiz yer burası değil. Evet. Yani onlarla anlaşacağımız bir yer değil. Biz muhakkak ki savunma sanayinde çok iyiyiz. Muhakkak ki silahlanmadan millet olarak mesleğimiz, sanatımız askerlik. Ama tarih boyunca da ezmek için değil, ezilmişlerin yanında olmak için mücadele veren bir milletiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın sergilediği tutum da aynısı. Yani biz Filistin'den kar etmek için İsrail'e karşı çıkıyor değiliz. Orada bir zulüm var ve biz bunun karşısındayız. Aynen Suriye'de olduğu gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi, Bosna'da olduğu gibi, dünyanın farklı coğrafyalarında olduğu gibi. Onun için bu tip lobilerle pragmatist ilişkiler yürütülebilir. Devlettir. Devlet her türlü ilişkiyi yürütür. Ama ben ondan sonraki gelecek olanların bundan iyi olacağına inananlardanım.
1: Şimdi kurtuluştayız, devam edelim. Hocam, Kemal Hocam, size de çok kısa bir şey sormak istedim. Şimdi İsrail'in bir politikası vardı. İşte hani yeri doldurulamaz liderleri öldür ve o örgütü ya da şeyi, devleti ortadan kaldır. Irreplaceable. Bunu zaman zaman işte mesela Hasan Nasrullah da demişti. Benjamin Netanyahu işte yeri doldurulamayacak bir kişiyi öldürdük. İşte Hamane'ydi, Haniye'de Yahya Sin vardı derken. Hani politikada da işte örgütlerin liderlerine baktığımız vakitte de

0: İşte Kasım Süleymani'de işte yeri doldurulamadı. İran bir büyük boşluğun içine girdi. Bugüne kadar geldi belki de bilmiyoruz ama Amerikan siyasetinde de böyle isimler var mı?
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle yeri doldurulmayacak bir lider ya da yeri doldurulmayacak
0: lider değil yani isim. Senato iş bitirici belki diyebiliriz.
1: Henry Kissinger mesela bana göre öyle biriydi. Yani Henry Kissinger çok öyle sevip saydığımız bir insan değil ama evet. Kissinger bir damgaydı. Yani ya gerçekten o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Sovyetler Birliği Amerika arasındaki o detantı başlatan, detant üzerinden yani yumuşama üzerinden bir politika uygulayabilmesi çok büyük başarıydı. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı Amerika ile Sovyetler Birliği arasında, Rusya ile Sovyetler Amerika arasında da dikiş tutmadı. Dolayısıyla Kissinger gibi bir aktör belki yeri dolduramayacak bir kişi olarak görmek lazım. Onun dışında benim çok aklıma gelmiyor. Yani şu kişi gerçekten gittikten sonra ABD siyaseti kaydı gitti, bir daha toparlanamadı diyemiyoruz. Çünkü Amerika'da gruplar hakim. Yani lobiler hakim. Sayın Vekilim'in ifade ettiği gibi lobiler hakim, kurumlar hakim. Çok böyle bireylerin hakim olduğu bir düzen yok. Mesela işte Lindsey Graham öldü. Onun çok önemli temsilcisi o grubun. Ama o grup devam ediyor. Muhtemelen de yerine aynı benzer bir kafa gelecektir diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla kurumları ortadan kaldırırsanız Amerikan siyaset yapımı biraz sekteye uğrayabilir. Yani Pentagon'un
0: kişiler üzerinden çok gitmiyor diyorsunuz.
1: Yok, çok evet. Gitmez. Dolayısıyla bana göre çok fazla bir etki yaratmayacak. Tabii ki evet. Simgesel etkileri vardır, kişisel özellikleri vardır, hakimdir. Ama tabii bunların içerisinde tabii İran parmağı var mı, Rus parmağı var mı, iç hesaplaşma falan. Bu çıktıktan sonra daha doğru analiz yapmak mümkün olacak.
0: Kesinlikle. Kurtuluş Dayı sizce hani Rus parmağı, İran parmağı, hani bizim daha önce işte İngiltere'de Litvinenko, işte Rusya'da şey Ukrayna'da farklı isimler. Burada da böyle bir şey olmuş olabilir mi Amerika'da?
2: Yani Rusya'nın ya çok hoşlanmadığı biliniyor bu kişiden. Ama 3-4 yıldır Ukrayna'yla savaş halinde olan Rusya'nın gidip Ukrayna'da yani bu adamı zehirlemesi bir defa bana çok mantık dışı geliyor.
0: Evet. Ha,
2: bu iddiayı biz niye konuşuyoruz? Kim verdi bizim dilimize bunu? İsrail'in Amerika'daki en büyük fenomeni. İsrail'in İsrail destekçisi en büyük fenomenlerden bir kadın var. O yazdı bunu ilk olarak. Rusya zehirlemiştir diye. Hmm. Ben konuya gelmek istiyorum. Ya yani bunun üzerinden. Biz Graham'ı niye tanıyoruz? Amerikalı bir senatörü. Siyasetçiler bilir. Amerikan sistemi içinde kim etkili, evet. Kim değil onu bilir. Ama yani kamuoyu, medya niye Graham'ı tanıyor? Trump bir fark yarattı. İsrail karşıtı bir dalga oluşturdu. Amerikan sistemi yönetimi içerisinde ve İsrail destekçileri çok fazla ön plana çıkmaya çalıştı. Bunlardan biri de Graham'dı. Biz bunun üzerine İsrail destekçisi Trump'ın sürekli yanında İsrail politikalarının bekçiliğini yapan bir isim olarak evet. Gördük Graham'ı. Sistem içinde çok güçlü olduğu için Trump böyle bir dikkate alıyordu. Yani sistem içerisinde güçlü bir figür olduğu için. Çünkü Trump da zaten baştan bu yana Siyonist yapının lobinin yanındayım, bana destek verin diyen bir isim. Ama Trump'ın yani Trump'dan Netanyahu ne kadar hoşlanıyorsa Graham da o kadar Trump'tan hoşlanan bir isim. Şuraya geleceğim. Yani bu kişinin ölümüyle ilgili eğer arka planda bir şey arıyorsak bunun failini İsrail'de aramamız gerekiyor. Çünkü Graham İsrail adına Amerikan yönetim sistemi içerisinde çok başarısız olan bir isim.
0: Başarısız.
2: Başarısız olan bütün İsrail'in şu an geldiği bir çöküş noktası. İran'a büyük bir savaş başlattılar. Karadan savaş olmadı, rejim değişmedi. Yani Netanyahu'nun yanında İran'ın bekçiliği, İsrail'in bekçiliğini yapan adam bunlardı işte, bu lobiydi, bu temsilcisi de bu isimdi. Hiçbirini Trump'a dikte ettiremedi. Trump döndü dolaştı İsrail'den, İsrail'i dışarıda bıraktığı bir anlaşma yapıyor İran'la. Türkiye ile, Türkiye benim en büyük müttefikim, bölgedeki bir anda askeri, diplomatik bütün dengeleri değiştiren bir hamle içerisine giriyor Trump. Yanına da bekçi diye verdiğimiz Graham bütün bu politikalarda başarısız, fiyasko. bir müdahale eğer bu ölümle ilgili bir şüpheli bir şey arınacaksa yine Netanyahu ve İsrail üzerinden aranmalı diyorum. Rusya ilk İsrail, bakın İsrail'e hesaplar bu Rusya'ya öne attı. Yani ölümünün Ukrayna ziyareti dönüşü olması bana çok manidar geliyor. Yani Rusya, ben Rusya'nın Amerikalı bir senatöre yönelik bir suikast düzenleyeceğini sanmıyorum.
0: Kutluştayız. Bu akşam Lindsey Graham'ın Meet the Press adlı bir Amerika'da çokça izlenen bir prime time programına çıkması bekleniyordu. Çok sık çıktığı biliniyor. 63 kez çıkmış. Bu akşam 64. kez çıkmaya hazırlanıyor ve yine işte notları arasında Türkiye F-35 satışından tutun da işte Ukrayna başlıklarına kadar birçok konu başlığı ve soru başlığı olduğu iddia ediliyor. Bu da dediğiniz gibi belki İsrail lobisini de rahatsız etmiş olabilir.
2: Yani Rusya'nın Trump'tan ben o kadar çok rahatsız olduğunu sanmıyorum. Biraz önce İrfan Sapmaz da anlattı. Yani orada Graham Trump'ın talimatlarını yerine getiriyor. Kendi başına Ukrayna'yla, Zelenski'yle bir görüşme yapabilecek zaten iradesi de yok, yetkisi de yok, bir şeysi de yok yani. Yani gezmeye gitmemiş de oraya. Bir şeyler konuşuyorlar. İşte şöyle, yani onun açıklamaları, o propagandif dilinin çok da önemi yok Trump nezdinde. Şunu demek istiyorum. Yani bugün Amerikan sosyal medyasında da dolaşan söylentiler şu. Yani bu Rusya zehirledi şeyine bir reaksiyon var. Çünkü bu hesapları tanıyorlar. MAGA'cılık dediğimiz bu hareket aslında İsrail'e karşı gelişen bir hareket. Yani önce Amerika, önce İsrail değil diyen bir siyasi hareket ve ilk kez Trump döneminde bu fark biraz öne çıkmış, ortaya çıkmış ve Amerika'da bu Siyonist İsrail lobisinin desteği tarihinde hiç olmadığı kadar aşağı noktalara inmiş. Şimdi böyle bir ortamda Graham gibiler her konuda başarısız oldular. Trump'ı manipüle etmekte başarısız oldular. Trump'a politika dikte etmekte başarısız oldular. Trump'a yön vermekte başarısız oldular. Yani aslında yön veriyorlardı, İran'la savaşa soktular. Ama Trump arkadan öyle bir anlaşma yaptı ki İsrail çöküşün eşiğine geldi. Yani askeri olarak dışarıda bırakıldı. Yani İran'ı daha da güçlendirecek bir anlaşma yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Rejim değişmedi, karadan hareket yok. Yani İsrail'in bu savaşla ilgili hiçbir hedefe ulaşması mümkün olmadı. Bu yüzden diyorum, Graham İsrail'in destekçisi, Trump'ın başucunda, Trump'ın yanı başında İsrail'in bekçiliğini yapmakta, İsrail politikalarının, İsrail çıkarlarının bekçiliğini yapmakta, böyle bir isim. Bu kesinlikle zaten başarısız oldu. Burada bir olağanüstü bir durumdan bahsedileceksek bence fail direkt İsrail.
0: Peki. Olabilir. Teşekkürler. Kemal Bey, size geleceğim birazdan. Hatta bu konuyla ilgili de şey soracağım. Yani bu bizi, yani olumsuz etkiler mi F-35 satışının kongre sürecinde? Neden diyorum? Çünkü hani kongrede bir mağduru oynamak isteyen bir İsrail lobisi olacaktır belki de şu aşamadan sonra. O nasıl etkisi olacak? Onun nasıl etkisi olacak konuşacağım ama Kenan Kıran, siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir zamanın Türkiye düşmanı, Türkiye karşıtı açıklamaları, İslam dünyası karşıtı açıklamaları da var. Buyurun, sizi alayım Bark ve Grafiye. Bunları değerlendirelim. Türkiye perspektifinden, Türkiye açısından değerlendirmek istiyorum. Çünkü önemli bir isim. Dediğimiz gibi hani normalde Türk halkı işte Amerikan Kongresi'ndeki Kurtuluş Bey'in dediği gibi hani senatörlerin, meclis üyelerinin ismini çok bilmez ama
3: tabii.
0: Belki de Türkiye'de en çok bilinen senatör Lindsey Graham'dı. Hatırlarsınız işte Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon düzenlediğimiz vakitte de Türkiye karşı sürekli açıklamaları vardı. İşte Mazlum Kobani ile defalarca görüşmesi ve ödenim, işte Trump'ı bir şekilde manipüle etmeye çalışmasını da hatırlıyoruz. Böyle bir insandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki Instagram'ı?
3: Türkiye düşmanıydı. Terör devleti İsrail'e yönelik açık desteğini, soykırım desteğini açıkça ifade eden bir isimdi. Neticede bu kişinin ölümü İran'da sevinçle karşılandı, İsrail'de üzüntüyle karşılandı ama Kurtuluş Bey az önce bir ifadede bulundu. Yani Trump'a yakın bir isim üzerinden Rusya mı zehirledi

0: anda Türkiye'nin F-35 programına geçmesi yönünde belki açıklamalar yapacaktı. İsrail, bu Trump'ın yanındaki en önemli isim, İsrail'e yakın olduğu iddia edilen bu ismin bu dönüşünden rahatsız oldu da mı öldürdü ihtimalini daha da güçlendiriyor. Yani Rusya-İran denkleminden ziyade İsrail Başbakanı'nın açıklaması var. Terör devletinin başbakanı, F-35 Türkiye'ye verilirse Orta Doğu'nun dengesi değişir ve Türkiye Orta Doğu'da çok güçlü hale gelir şeklinde. Şimdi İsrail'e yakın bir ismin fikir değiştirmesi, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine açık olduğunu söylemesi, İsrail tarafından bu kişinin öldürülerek, İran ve Rusya'ya hedef gösterilerek aradan sıyrılıp, işte bakın bir tartışma da oluşturmuş olabilir. Yani Rusya ve İran işte bizim senatörümüzü öldürdü, Trump'a en yakındı.
1: Hedef, İsrail hedefi şaşırttı. Tabii yine bir şekilde.
0: F-35'e Netanyahu karşı,
2: evet.
0: Netanyahu'yu en çok destekleyen kişinin fikir değiştirmesi İsrail tarafından, hı, Siyonistleri rahatsız edip ortadan kaldırılmasına yönelik bir hamle de olabilir. Yani o Ukrayna'daki zirvede bu diyelim ki zehirlenme olayın arkasında belki de İsrail Siyonistlere yakın isimler de olabilir. Yani hedef belki İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen zehirlenme hadisesi İran'a, Rusya'ya kesilerek okların farklı yönleri
1: İsrail
0: çevrilmesine.
1: İsrail bu süreçte mesela Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar yakınlaşması, ısınması ve iki liderin Cumhurbaşkanımızla işte Trump'ın,
0: evet,
1: bu noktada sorun çözücü ve çok yakın bir iletişim halinde olması İsrail tarafını zaten öteden beri rahatsız ediyor.
0: Tabii.
1: Bu süreçte de o rahatsızlığın devamını nasıl göreceğiz? Yankılarını, yansımalarını İsrail tarafından işte illaki bir karşılık gelecektir. Bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Neler,
0: tabii,
1: olabilir?
0: İsrail bu durumdan rahatsız. Yani F-35'lerin ülkemize verilmesini engellemek için her türlü manipülasyona, algıya yönelik açıklamalar, çalışmalar yapacaktır. Bu Graham'ın ölümü üzerinden de Rusya ve İran'ı hedef göstererek kendine yönelik o tehditleri bir bakıma kırmak isteyecektir. Ve hatırlayalım, Sayın Trump'a, ABD Başkanı Sayın Trump'a sorulduğunda Senato'da sıkıntı olur mu? Çözüldü şeklinde, F-35'ler çözüldü, yaptırımlar kalktı şeklinde net bir ifade kullanmıştı. Yani İsrail bu Türkiye-Amerikan yakınlaşmasından, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlaşmasından rahatsız. Belki de bu ölümün arkasında İsrail, Siyonistler de olabilir. Suçlamak için söylemiyorum, sıradan bir ölüm de olabilir ama çok zinde olan bir ismin Ukrayna'da görüşmelere katılmış, Trump'la beraber 7-8 Haziran'da, Temmuz'da ülkemizde Trump'ın heyetinde bulunan en önemli ismin Ukrayna ziyaretinin hemen ardından ve az önce ABD temsilcimiz İrfan Bey söyledi, çağrılarında evin kapısının açık olmasına rağmen kilitli kalması, Amerika'daki Siyonist lobinin bir müdahalesi mi oldu sorularını akıllara getiriyor.
1: Şimdi teşekkür ederim. Tabii. Kenan Kıran. Daha detaylı konuşacağız. Şimdi Kemal Olçar. Kemal Hocam, sizi tekrar alabilirim. Yani çok hassas bir süreç içerisinde Türk-Amerikan ilişkileri açısından baktığımız vakit işte kongrede itirazlar olacak mı, olmayacak mı? İşte bu K motorları ile ilgili işte itiraz süresi doldu. Şimdi F-35'ler noktasında yeniden bir onay gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Amerikan mevzuat içerisinde çokça boşluk var. Onlar nasıl işlenecek, nasıl işletilecek? İşte Graham'ın ölümü acaba işte İsrail lobisinde bir mağduriyet oluşturup Türkiye karşılığını yeniden alevlendirebilir mi? Birçok soru var kafada.
3: Evet.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi biraz önce bir şey söylemiştiniz siz. Lindsey Graham F-35 ile ilgili, Türkiye satışla ilgili olabilir değil mi? Niye satmayalım? Bir şey söylemiş.
1: Bir açıklaması var.
3: Evet. Ben ona şöyle, vardı tabii artık. Şimdi şöyle bakıyorum ben bu olaya. Şimdi F-35 çok önemli bir silah. Havada. Bütün hava hakimiyetinin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Lindsey Graham gibi bir karakterin Türkiye F-35 satışına ılımlı bakmasının arkasında ne olabilir? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Biraz zorlama bir analiz ama Kaan projesinden dolayı

0: F-35 projesini verip Türkiye'yi F-35'e mahkum etmeye doğru giden bir süreci başlatmak istiyor. Çünkü Kaan o kadar elle tutulur bir proje ki, yani biraz önce arz ettim, sıfır var, bir var, iki modeli var, havada testleri yapıldı, bir tek atış testleri kaldı. Ya kısa süre içerisinde milli muharebe uçağımız, her türlü yerli üretim ve milli yazılımlarla donanmış bir uçak, havada mı olsun ister Lindsey Graham, F-35 gibi ABD kontrolünde ve güdümde olan bir uçak mı olsun Türkiye semalarında? Ben olsam Lindsey Graham yerine F-35'i Türkiye'ye veririm. Hatta 50 tane veririm. 100 tane veririm. Yarı fiyatına veririm üstelik. Ve Türkiye'yi eski günlerine geri döndürürüm. Çünkü yazılımlar Amerikan. Üretim 7-8 tane ülkenin ürettiği ama ana yüklenici Amerikan. Şimdi buradaki şeyler Amerikalı. Kodlar Amerika'ya ait. Uçuş kalkışı. Bakın o kadar kritik bir yazılım yapmışlar ki. Uçak boş kalkarken farklı bir kod kullanıyorsunuz. Yüklü kalkarken farklı bir kod kullanıyorsunuz. İçinizdeki o içindeki daha doğrusu kapalı kabindeki yükün cinsi, miktarı kayıtlara geçiyor. Düşünün orada mesela bizim hayalet değil mi? Bombamız var, gazap bombamız var. Hangi marka ve ne kadar uçacak? Ya böyle değil mi? Bu şekilde bir filoya sahip olmak demek ileride yine Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bir savunma sanayi olması demektir. Yani harekatları bile müdahale edecek, uzaktan müdahale edebilecek bir yapı olmak demek. Tabi 6 tane gelmesi bizim için çeşitlilik olabilir.
1: Tabii.
0: Bizim ana merkezimizde hava kontrolünün Kaanlarla sağlanması gerekiyor. Bizim böyle bir hedefimiz var ve çok yakınız. Graham da çok büyük ihtimalle derin F-35'in bir tadına baksınlar, bir uğraşsınlar, bir kullansınlar. Biz de onları, ben öyle bakıyorum olaya. İkinci konu, tabii Türkiye'ye zararı olur mu bu sürecin? Nasıl yürüyecek işler? Yani F-35 alımıyla ilgili işler nasıl yürüyecek? Bunu katsa yaptırımlarıyla F-35 satışını bazen karıştırabiliyoruz. Doğrudan bağlantısı yok ama dolaylı bağlantıları var. Çünkü katsa yaptırımlarının kalkması için başkanın onayı şimdilik yeter gibi gözüküyor. Çünkü öyle bir yetki vermişler başkana. Çünkü hangi ülkeye yaptırım uygulanacak, ne tür yaptırımlar uygulanacak, 12 maddelik yaptırım var toplam. Bunun 5'i uygulandı bize. Sadece savunma sanayi başkanlığımızı hedef aldı. Hem bireyleri hem kurum olarak satışını engelledi. Yani mesela bizim özel firmalarımız var. Firmaların ürettiği bir takım savunma sanayi ürünleri var. Özel firmalar bunlar. Bunların alt bileşenleri var. Mikroçipler gibi filan. ABD bunu satmıyor. Çok yüksek fiyatlarla başka pazarlardan temin ediyor. Şimdi bu tür 5 maddelik yaptırımların kalkması için 2020'de Ulusal Yetkilendirme Yasası'na Türkiye ile ilgili özel maddeler soktular. ABD Kongresi tarafından sokuldu. İşte onların madde olarak kaldırılması Kongre'de yasal bir süreci gerektiriyor ama hangi ülkenin çıkacağını ABD Başkanı yetkilendirmiş durumda. Peki, dolayısıyla F-35'ler de bu katsa yaptırımları kalkmadan satışı çok kolay yapılabilecek gibi durmuyor.
1: Peki F-35'lerin satışı işte hali hazırda işte 5-6 tanesi ve sonrasında sipariş verilen ve belki sonra 3. aşamada da ortaklık noktası. Bunlar yasayla mı kaldırıldı Amerika'da? Yasayla kaldırıldıysa
0: Kongre'de çıkan bir yasayla
1: geri mi getirilecek? Yani bütün o onay süreçleri işte baştan mı işletilecek?
0: İşte bu az önce söylediğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na özel bir madde eklendi Türkiye ile ilgili.
1: Evet.
0: Oradaki koşul da S-400. Hı. S-400 ile ilgili o maddenin gereği yerine getirilmezse yasal olarak kaldırılması mümkün değil zaten. Mesela şöyle yürüyecek sistem. Diyorlar ki S-400 ile ilgili S-400 bir kere çalıştırılmayacak. Birinci konu bu. Yani hiç aktif hale getirilmeyecek.
1: Hmm. Öyle bir şerh var diyoruz. Peki o S-400'ler bir şekilde Türkiye sattı artık ihtiyaç.
0: İşte o olmadı. İkincisi, üçüncüsü aslında satış. Evet. Yani üç kademeli sistemin üçüncüsü satış. Üçüncü ülkelere. Bir de mülkiyet hakkı olmayacak. Mesela birincisi kapatılması, evet. Aktif halden pasif hale geçirmesi. İkincisi mülkiyetinin Türkiye'nin üzerinden kalkması, üçüncüsü, evet. Üçüncü ülkeleri satışı. Mesela mülkiyet hakkının kalkması iadeye de gerektirir aldığınız ülke. Dolayısıyla son seçeneği kullanıyor Türkiye muhtemelen. Üçüncü ülkelere transferi söz konusu. Ruslarla bu pazarlık yapılıyor şu anda. Dolayısıyla o gerçekleşirse katsanın, daha doğrusu o yetkilendirme yasasının ilgili Türkiye maddesi de kadük olacak.
1: Yani dolayısıyla o süreç baştan işletilmeye gerek yok.
0: Evet, o maddenin kaldırıldığını Kongre onaylayacak ve geçecek.
1: F-35 basitleşiyor o zaman iş.
0: Tabii F-35 de aynı şekilde Onda da işte bu S-400 maddeleri konuları hallolduktan sonra F-35 satışı ile ilgili

0: Eğer başkan kongreye bir mektupla bu kriterlerin yerine geldiğine dair bir taahhüt verirse, ki yetkisi evet. o kadar, kongrede bunu itiraz süresini açacak. İtiraz süresi içerisinde gelmezse F-35'ler en azından 6 tanesi serbest bırakılacak. Öyle söyleyelim.
1: Peki. Şimdi o zaman 3. ve son bölümümüze 15 Temmuz'a geçmeden önce kısa bir araya gidelim. Sonrasında biraz daha geniş bir perspektifte, çerçevede 15 Temmuz'u ve bu 10 yılı değerlendirelim. Evet, gündem mesele devam ediyoruz. Hem 15 Temmuz'u konuşacağız, hem de tabii biz bunlara hazırlanırken işte geçtiğimiz hafta içerisinde Trump'ın bir açıklaması vardı. Ateşkes artık bitti. Savaşa mı dönülüyor? Yeniden büyük bir savaş mı olacak? İran bombalanacak mı derken dün akşam saatlerinde İran, Kemal Hocam, Hürmüz'ü kapattığını açıkladı. Amerika bugün açıldığını söyledi. Ama yine akşam gece saatlerinde CENTCOM'un İran'ı bombaladığını gördük. Buyurun bakalım isterseniz. Bu sefer sadece yani Hürmüz çevresini değil, daha derin şehirleri de vurmaya başladı. Bu şehirden tutun da kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Nedir bu savaşın seyri? Şimdi yani NATO, her iki tarafta geri adım atmıyor gibi.
0: Evet. NATO toplantısı esnasında yapılan ikili görüşmede, daha doğrusu Rutte ile Trump'ın görüşmesi sırasında, ekip kalabalık da orada, birkaç şey söyledi Trump. Dedi ki İran'ı vuracağız, daha sert vuracağız ve Hark Adası'na çıkartma yapabiliriz dedi. Hegseth de dedi ki hayır, sadece sert vurmayacağız, Hark Adası'na da sadece almayacağız, daha derinlere saldıracağız dedi. Şimdi bu iki cümle benim için çok önemli. Şimdi bu harekatı yapmadan önce, daha doğrusu bu harekat için eksikleri vardı Amerika'nın. Neydi o eksikler? Bir tane eksiği, en kritik askeri eksiği, mühimmat takviyesini yapamadılar. Çünkü Tomahawk gibi ya da Taat sistemleri gibi ya da İsrail'e vermiş oldukları demir kubbe bileşenleri gibi bir takım askeri silah sistemleri konusunda çok fazla harcama yaptılar. O 1/3'tür onun oranı. Yani 1-3 mermiden birini kullandılar. Çok kritik bir eşiğe geldiler. Onların tamamlanması gerekiyordu. Korkarım ki tamamlamışlar gibi gözüküyor bir kısmını en azından. İkinci eksiği müttefikler konusuydu. Çünkü ABD, bakın bütün savaşları inceleyin, özellikle 90 yılından itibaren müttefiklik sistemi üzerinden bir harp siyaseti uyguluyor. Yani mesela 91'de koalisyon kurdular. 2003'te koalisyon, 2001'de koalisyon kurdular Afganistan. 2003'te koalisyon kurdular ve bunların hepsi de, mesela Bosna Hersek'te de öyle oldu, Kosova'da da öyle oldu. Bakın bütün bu hep savaşlar malzemesi içerisinde önce koalisyonla müdahale ediyorlar. Arkasından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarttırıyorlar. Çıkartamadıklarını da umursamıyorlar ve nihayetinde müttefiklik sistemi içerisinde vuruyorlar. Dolayısıyla müttefiklik konusunu çözdüler mi acaba diye ben derin derin düşünüyorum.
1: Hangi ülkelerle mesela o müttefiklik?
0: Söyleyeyim, hemen arz edeyim. Önce bölgesel müttefiklik kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri vesaire gibi ülkelerle, İsrail tabii ki doğal müttefik. Bunlarla bir müttefiklik kurdular. Fakat daha önemli müttefik ne biliyor musunuz? Korkarım ki NATO'nun sonuç bildirgesinde bir madde vardı. Hürmüz ve nükleer konusunda ABD'nin yanındayız diye. Şimdi NATO gibi bir müttefiki yanına çekti mi acaba diye ben derin derin düşünüyorum. Bu bir. Şimdi bunu hallettilerse NATO müttefikliği ne anlama geliyor? Bir kere meşrulaştırırsınız konuyu. Avrupalılar da işin içerisine girmiş olur. Onların yeteneklerini de kullanmış olursunuz. Ve topyekün Irak modeli gibi bir müttefiklik içerisinde müdahale edersiniz. Üçüncü eksiği de işbirlikçi hain grubu diyorum ben onlara. İçeriden bir işbirliği planlıyorlardı. İlk başta hatırlayın, burada da arz ettim ben daha önce. İşbirlikçi hain dediğim, tırnak içine söylüyorum, rejime karşı, mevcut hükümete karşı içeriden muhalif silahlı gruplar tefrik edip onları içeriden adeta böyle bir kurdun elmayı yemesi gibi kıtır kıtır yiyecek müttefiklik, ittifak. Örnek mi istiyorsunuz? Suriye'de YPG. Bence DAEŞ de bir ittifakın parçasıydı. Sırf Suriye'ye müdahale etmek için gerekli meşruiyeti sağladı. Yani terörle mücadele kapsamına girdiler. Devrim Muhafızları terör örgütü olarak ilan edildi. Başkanın yetkisindedir. Terörle mücadele yasası gereği başkan tek başına en azından belli bir süre, limitli bir süre müdahale edebilir. Dolayısıyla bölgede bir ittifaklık, müştereklik, yani müttefikliğin yanında bir de ittifaklık sistemi içerisinde içerideki o sözde Kürt gruplar dediğimiz, PJ'nin başını çektiği gruplar, silahlı gruplar, Belucistan'daki

0: silahlı ayrılıkçı gruplar gibi gibi gibi gruplarla anlaşma yaptılar en başta. Onu da Mossad yaptı, İsrail'in istihbarat örgütü yaptı. Ve Irak'ta, Süleymaniye'de bunlar toplanıp oradan Tahran'a yürüyüş yapacaklardı. Bu sistem tutmadı. Ali Hameney'in öldürülmesi ve beraberindeki ekibin öldürülmesi içerideki o muhalif grupları biraz sessizleştirdi. Artı İran'ın BİST'iyle mukabele etmesi korkuttu. Şimdi acaba bu üçüncü seçenek, yani üçüncü eksikliği tamamladılar mı? Konuştular mı onlarla? Yani anlaştılar mı? Yani içerideki o silahlı gruplarla tekrar başa dönüp bu iş bitecek. Bakın, İran bitecek, İran işi. Bittiğinde sizin yeni düzenle rol alabilmeniz için bize katkı sağlamanız diye şiddetli baskı yapıp, tahkim edip, doktrine edip, yani eğitip donatıp tekrar sahaya sürme konusunda ilerleme kaydettiler mi? Eğer bunlar olmuşsa İran'ın önümüzdeki ne diyelim kısa vadede bir büyük harekata hazır olması gerekiyor. Zaten bunu da hem Arakçı söylüyor, hem Pezeşkan söylüyor, hem de diğer devrim muhafızları liderleri söylüyor.
1: Peki İran yönetimi hani bu durumun farkındadır o zaman dediğiniz gibi. Biraz daha böyle hani masada uzlaşma tarafı isteyen taraf olması gerekmiyor mu? Çünkü baktığımız vakit hala Hürmüz'ü işte ben kontrol altında tutuyorum diyor. İşte Umman'la birlikte şu anda görüşmelere devam ediyorlar. Boğaz artık biz kontrol edeceğiz diyor. Tüm bunlar yaşanırken Körfez'deki diğer ülkelerin hani kapasitesi, yetenekleri şu an belirsiz. Yine Amerikasız şu anda bir hiç gibi. Yani yine üstlerini zaten kullanıyorlardı. Kullandırmaya devam edecekler. Yani bir adım ötesi hani kara operasyonu başlar mı? Çok zor görünüyor gibi görünüyor ama kara operasyonu olmadan da İran'da işte vekil dediğiniz gibi hain güçler, artık ismine ne dersiniz deyin, onlar aracılığıyla bir devrim değiştirme ya da devrimi devirme bir durum söz konusu olur mu?
0: Şimdi bakın, askeri taktikte şöyle bir şey vardır. Sınır ötesi bir hareket yapacağınız zaman oradan size destek olması gereken işbirlikçi bulmanız lazım. Neden biliyor? Basit söyleyeyim. En basiti mesela bir yere gideceksiniz, yolu bilmezsiniz, izi bilmezsiniz, evet. Mayınların yerini bilmezsiniz. Oradaki insanlar size istikamet çizerler, yol gösterirler askerlere. Ya da kritik hücre evleri vardır orada, ya da devrim muhafızları, İran için konuşursak devrim muhafızlarının kapalı hücreleri vardır. Ya da mevzi yerleri vardır, depoları vardır. Siz bunları işbirlikçiler vasıtasıyla bulup nokta olarak vurabilirsiniz ya da oraya harekat düzenlersiniz. Bu tür istihbarat toplarsınız sahadan, doğrudan istihbarat gelir. Anlık istihbarat üstelik. Yani SİHA'nın, İHA'nın ya da AVAX gibi büyük istihbarat vasıtaları tarafından değil de doğrudan işbirlikçi tarafından verilen istihbarat en değerli istihbarattır. Ve anlık müdahale yaparsınız. Sonuç alırsınız. Ali Hameney'in öldürülmesindeki de böyleydi. İşbirlikçiler anlık istihbarat verdiler. Saat 8.30'da hiçbir harekat başlamaz. Sabah olmuş, herkes işine gitmiş, yerini almış. Saat 8.30'da harekat başladı o sabah, hatırlayın.
1: Evet.
0: Ya sabaha karşı 3-4-5 sularında başlatırsınız ki baskın tarzında bir harekat olur ki kesin sonuç alabilirsiniz. Ama istihbaratçılar hemen verdiler, işbirlikçiler nokta olarak, yerini, lokasyon olarak harekat başladı. O yüzden işbirlikçilerle iş tutmak askeri harekatlarda çok yaygın bir tekniktir, yöntemdir. Ve onları alarak halkı da kazanabilirsiniz bir kısmını. Mesela çok tanınmış bir, saygıdeğer bir, ne diyelim, kanaat önderi. Amerikalılarla birlikte, Afganistan'da oldu bu çünkü. Amerikalılarla birlikte çalıştığını gören vatandaşların bir kısmı belki de rejime karşı tarafsızken, kararsızken bir anda düşman kesilebilir. Çok faydası vardır yani. Ve bunları parayla satın alırsınız çoğunlukla. Bu eksiklik henüz daha kapatıldı mı bilmiyorum. Ama burada şimdi Hürmüz'ü açtım, kapattım, tekrar kapattım, tekrar açtım, para alacağım, kontrol bende olacak, benim çizdiğim rotanın dışına çıkmayacaksınız. Şimdi bu tür söylemler siyasetçi söylemi değil. Bunlar devrim muhafızlarının liderlerinin söylemleri. Çünkü burada bir harp var, bir savaş hali var. O yüzden savaş halinde genellikle askeri liderler, ki İran'da çok daha hakimdir devrim muhafızları, askeri liderler çıkıyorlar, bu siyasi kararları veriyorlar. Müştebe Hameney'in söylemiymiş gibi de yazıya döküp kamuoyuna talimat gibi aktarıyorlar, emir gibi aktarıyorlar. O yüzden buradaki sistemi anlamak için devrim muhafızlarının durumunu çok iyi anlamak gerekiyor.
1: Peki yani Amerika ve Trump için daha büyük bir risk oluşturmaz mı? Yani belki de bu bölgeden kalıcı olarak gitmeleri ile sonuçlanabilecek bir fiyaskoyla da dönüşebilir. Yani İran'a eğer bu

0: seferde bitiremezsiniz.
1: Neden öyle olsun? Mesela hep herkesin söylediği şey şu, kayıplar.
0: Evet.
1: Amerikan askerlerin kayıpları. Ya Amerika'da askerlerin içerisinde Amerikan vatandaşları var ama kimisi Hispanik, kimisi Afro-Amerikalı, kimisi Çinli, kimisi bilmem. Yani şey gibi, Anzak ordusu gibi.
0: Kontraktörler yani o.
1: Dolayısıyla oradaki kayıpların Amerikan siyasetine, Trump gibi bir karaktere çok ne bileyim etki edeceğini düşünmüyorum. Yani kayıplar konusunu parantezi alın, ne kaybedebilir Amerika Birleşik Devletleri? Yani elindeki tüm yetenekleri buraya yığmadı daha. Kısmi bir yığınak yaptı sadece.
0: Ama dedi üçte birini elindeki işte mühimmatı...
1: Onlar üretimle ilgili bir üretimle konu. Ilgili. Onların bir kısmını tamamladılar. O geçiş sürecinde bir oyalama yapıldı. Ben maalesef biraz pesimistim evet. Bu konuda ama yıllardır söylediğim, aylardır diyelim hatta, İran harekatı konusunda o noktaya gelindi şu anda.
0: Amerika zaman kazanmaya çalışıyor.
1: Evet, yani en baştan itibaren söylediğim şey şuydu. Çünkü 60 günlük bir bekleme süreci çok mantıklı gelmiyor.
0: Evet.
1: İşte 30 gün içinde açılacak. Çok mantıklı gelmiyor bu. Burada süre verirseniz eğer, şunu unutmamak lazım. Bir anlaşmada süre varsa o anlaşma değildir. Yani öyle bir şey olacak ki, mütarekelerde öyle olur. Mesela ateşkes yapacaksınızdır. Bir süreniz yoktur. Hemen harekete geçersiniz. Birlikler yer değiştirir. Birliklerin geri çekilmesi gerekir. Zorunludur bu. Sadece orayı yazıp şunu yapacağız, bunu yapacağız demek değildir. Birlikler ertesi sabahtan itibaren emniyetli bölgelere çekilir, gemiler açık denizlere çekilir, bir kısmı kendi ülkesine gider ve dersiniz ki güven aşılamak için, evet ben şu anda sefer görev yerlerimden çekildim, kısmen barış garnizonlarımda yerimi aldım. Evet buyurun dersiniz, ne yapılacaksa yapılır. O zaman masa anlamlı olur ama iki tarafta savaş halini sürdürüyor, mevzisini tahkim ediyor, yeni mühimmatlar getiriyor, yeni askerler getiriyor. İran büyük bir savaşa hazırlanıyor. Amerikalılar takviye ediyor birliklerini burada hala. Dolayısıyla böyle bir ortamda savaş halinin barış durumuna dönüşmesi hiç de kolay değil. Tarihte çok da örneği yok. Onun için burada Amerika Birleşik Devletleri kara harekat yapmasa bile buna benzer başka harekat çeşitleri de var. Onları da yapabilir.
0: İşte görmeye alışık olduğumuz işte Amerikan tarzı işte savaş ya da işgal işte Irak 2003'te işte hem kuzeyden hem güneyden işte Amerikan askerlerinin tanklarının işte Bağdat'ta buluştuğunu gördük. Yine Afganistan'da yine Amerikan askerini uzun vadeli gördük. Irak'ta yaklaşık işte 2006 yılındaydı sanırım 180 bin Amerikan askeri vardı.
1: Miktar olarak düşük diye görebilirsiniz. Evet. Onu tamamlamak işte zor değil. Yani askeri birlikler, projeksiyon yetenekleri çok yüksektir ama.
0: İş daha da ileri noktaya gelirse hani Amerika işte sizin dediğiniz işte müttefikleriyle birlikte bu şekilde bir risk alır mı?
1: Alır. Harita varsa ben bir şey göstereyim.
0: Bir İran haritası açalım arkadaşlar. Bakın, geliyor şimdi.
1: Herkes şunu bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri 70 bin asker getirdi buraya değil mi? Kendi evet. de ekler etti. Oradan biliyoruz evet. 70 bin rakamı. 45 evvelden var. Yaklaşık o kadar daha getirdiler. Şimdi bakın. Siz İran'a büyük bir harekat yapacak olsanız nereye yığınak yaparsınız? Gidip de Irak'ın hemen kıyısına yapmazsın. Yaparsınız ama öncü birlikler yığınak yapar oraya. Bakın bu bölgede o kadar çok yığınak yapabilecek bir şey var. Çünkü dedim ya başka harekat çeşitleri de var. Mesela uçar birlik harekatı ya da hava indirme harekatı yapabilirsiniz.
0: Peki,
1: bunlar yani... için gelirsiniz ne bileyim ya mesela en yakın Ürdün, yani en emniyetli mesafe Ürdün. Şu bölgede 100 bin asker getirebilirsiniz buraya. Buradan uçakları kaldırırsınız. Ne var ellerinde? C-130'lar var değil mi? Çok yetenekli özel kuvvetlerini kullandığı C-130'lar var. Ya da M-400'ler var. Kaldırırsınız buradan. Bakın mesafe ne kadar kısa. Nereye indireceksiniz? İndireceğiniz bölge çok kritik olacak. Başkent olabilir, Meşet olabilir. Ne bileyim bu bölgede işte İsfahan olabilir, Fordu olabilir. Yani nükleerin olduğu yerler olabilir. Dolayısıyla buraya yığınak yaparsınız. Hiç çaktırmadan Diego Garcia Adası var aşağıda. Oraya yığınak yaparsınız. Yani çevrenizde bir harekat yapabilecek yığınak noktasını bulmak çok zor değil.
0: Şunu
1: o yüzden yığmak hiç problem değil.
0: Amerika'nın özellikle bu bölgede yani İran'ın bir güneyi belkisi biraz batısı tarafında biraz daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Hani bunun için de sadece bir havadan indirme ya da şey yeterli olacak mı hava gücü mesela?
1: Tek başına o harekat yetmez.
0: Yani başka yerlerde mesela Hazar Denizi'nde ya da Afganistan'dan, Pakistan'dan bu bölgeden başka noktalar tıpkı Irak'ta gördüğümüz gibi buluşabileceği ya da başka bir askeri strateji geliştirebileceği işgale yönelik burada İran'da, Irak'ta ya da Afganistan'da görmediğimiz yeni bir askeri

0: Bir strateji mi uygulamaya hazırlanıyor?
1: Tabii. Yani burada Irak'taki harekat çeşidine benzer bir harekat uygulayacaklar. Çünkü Irak harekatının adı Körfez harekatı.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri şu bölgeyi avucunun içi gibi bilir.
0: Evet.
1: Ta Hürmüz'den itibaren. Çünkü bütün harekatları Irak'a buradan yaptı. Bizden yapacaklardı, hatırlıyor musunuz? 2003'te. Doğru. Kuzeyden yapacaklardı. Dolayısıyla bu bölge onlar için hiçbir problem değil. Nerede ne var çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Körfez'den hava indirme harekatı yapılırken aynı anda Körfez'den de amfibi harekat yapabilirler. Aynı anda belli adaları işte şu bölgedeki Hark Adası'nı almak suretiyle ya da Keşm Adası'nı almak suretiyle. O yüzden ondan önce yoğun bir bombardıman gerekiyor tabii ki. Ve kuzeyden ilk günde Şubat'ın sonundaki o harekat başlayınca ben hemen gözleri yukarı doğru çevirdim ve Hazar Denizi'nin çok kritik olduğunu söylemiştim. Hemen arkasından GD Vance gezdi oraları. Dolaştı. Afrika'ya gitti, Azerbaycan'a gitti, Ermenistan'a gitti. Konuştu. Tam savaşın ortalarındaydı. Kuzeyden baskın tarzı bir harekat. Şimdi burada ya tali harekat, asli harekat da karışıyor. Tali bir harekat yapılır aldatmak için. Belli bir yerden, ama asıl taarruzu başka yerden yaparsınız. Mesela Hürmüz'den bir tali taarruz yaparsınız. Aldatma taarruzu. Kuzeyden bir bakarsınız Hazar'dan birlikler çıkartma yapmış, Tahran'a doğru gidiyor.
0: Başkent Tahran'a çok yakın mesela.
1: Tabii,
0: bir dağlık bölgeden bahsediyoruz kilometre. Ama.
1: Şimdi bir de bir batıdan doğuya bir harekat olur aynı anda.
0: Evet.
1: Üç nokta, o da Süleymaniye bölgesinden hep söylüyorum. Doğrudan Tahran'a gidiş şu bölge hemen batıda, İran doğusunda. Oradan Kürdistan bölgesi var şu bölge, Kirmanşah'ın üstünde. Şurası komple Kordistan diye yazar, evet. Kürdistan bölgesi. Dolayısıyla bu bölgeden Tahran'a doğru işbirlikçilerle beraber bir harekat olabilir. Bütün bunlar olurken havadan da derin bölgelere indirim harekatı. Ya bakın, bu tabloyu gözünüzün önünde canlandırın. Bunlar için gerekli koşullar lazım. Dedim ya, ilk koşul işbirlikçi, yani ittifak. İkinci koşul müttefiklik gerekiyor. Buna NATO nasıl destek verebilir? İstihbarat desteği verebilir. Suriye'deki DAEŞ'le mücadele koalisyonunda NATO katıldı. Sonradan. Ama sadece istihbarat desteği için katıldı. Ama katılmış olması hangi branşta olursa olsun resmi anlamda destek demektir.
0: Yani bu kadar
1: çok enteresan bir süreç olur yani.
0: Endişesi duyan bir Avrupa kendi güvenlik endişesinin giderilmesine karşılık böyle bir müttefiklik desteği verebilir diyorsunuz.
1: O kadar sıkıştı ki Avrupa. NATO dağılmak üzereydi. 3.0 olmasa Ankara'da, Türkiye'deki zirve olmasa NATO'nun dağılması bile söz konusuydu. Bakın bu çok ciddi bir konu. Parayı kesin, harekatlara desteği kesin, NATO bitti.
0: Evet.
1: Ve NATO artık para konuşmuyor. NATO artık silah konuşuyor. Ve balistik artı hava savunma konuşuyor. Yani somut bir şeyler söylüyor artık NATO. Korktuğu için, endişe ettiği için Avrupalılar, NATO üyesi olan Avrupalılar artık baktılar ki biz bu şekilde sürdüremeyiz. Refahı sürdüremeyiz, şunu sürdüremeyiz, güvenliği sürdüremeyiz. O yüzden NATO artık SİHA konuşuyor. Anka 3'ü konuşuyor. Bayraktar TB2 3'ü konuşuyor. Kaan'ı konuşan bile var. Hürjet, Hürkuş'u konuşuyor, İspanyollar filan. İngilizler bile konuşuyor şu anda Hürjet'i, Hürkuş'u. Yani Avrupalılar artık somut şeyler görmek istiyor. Çünkü NATO üyeleri buraya geldi. Biz burada bir stand açtık. Bütün ürünlerimizi standa koyduk. Bütün SİHA'larımızı, İHA'larımızı, Kaan'ı da koyduk. Kızıl Elma'yı koyduk. Bütün liderler bu standları tek tek gezdiler ve hayranlıkla gittiler. Türkiye'nin o kadar önemli bir güç atlaması oldu ki sürdürülebilir harp prensiplerini birebir yerine getirdi Türkiye. Ne demek sürdürülebilir? Sürdürülebilir harp şu demek. Elinizde o anlık bir F-35 olabilir ama sürdüremezsiniz. Niye? Parça yok. Niye? Yazılımlar gayrimilli. Katar, Patriot vardı elinde. Defalarca mermi yedi. İlkinde atamadılar. Çalışmadı sistem. Onların da içinde Amerikalı subaylar var. İkincisinde lütfen çalıştı. Baye'ye bakın. Fransızlar, İngilizler, Amerikalıların üssü var orada. Baye'nin yediği mermi miktarı İsrail'in yediğinin iki katı. Çalışmadı sistemler. Ne bileyim, Ürdün'de Tahat var. Gittiler onun radarını bir vurdular. 500 milyon dolarlık radarını bir vurdu İran. Tahat lançerleri ateş edemedi bile. Yani demek ki burada artık NATO İran koşulu gereği bir şekilde bu işe ya istihbarat, ya ikmal, ya lojistik, ya başka bir takım siber yetenekleriyle katkı sağlayacak ve İran harekatı önümüzdeki günlerde daha büyük çaplı olarak harekete geçecek ki tek koşul var, İran teslim olmazsa.
0: Evet.
1: İran teslim olmazsa. Ama ben Türkiye ile ilgili parantez açayım. Umarım 2003 durumuna benzer bir durum çıkmaz karşımıza. Yani hatırlayın, o dönem

0: Kuzeyden işte bütün, çünkü Türkiye'de
1: bizden sınır... talepleri olabilir mi diyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Yani Türkiye'den İran'a yapılacak çok çok çok düşük bir, öyle bir şey olmaz tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararı asla vermez ama neticede bu bile pazarlık seçenekleri içerisinde çok büyük ihtimalle yer almıştır. Onun da getirisi çok büyük olur ama.
1: Evet.
0: Müthiş bir getiri olur. Peki. Ki bu çok seçenek gözükmüyor şu anda.
1: Peki, çok teşekkürler. Kurtuluş Bey, bu konuyla ilgili bir... Evet, buyurun.
2: Ya, aslında mutabakat imzalanmıştı. Ben nihai anlaşma için görüşmeler sürüyordu. Arada İran Hürmüz'de geçiş ihlali olduğu gerekçesiyle birkaç ticari gemiyi hedef aldı. Daha sonra karşılıklı misillemeler yapıldı. Bu mesele hani bitti, tekrar masaya dönüldü dediğimiz anda tekrar yine bu süreç zorlanıyor. Yani nihai anlaşmaya gidecek o masa dağıldı. Şu an Umman'da, Katar'da tekrardan bu teknik görüşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklama, tamam tekrar biz masaya dönüyoruz diye İran'ın bir açıklaması vardı. Fakat sonra tekrar yine Hürmüz'de kriz. Zaten Hürmüz, ifade ettiğiniz gibi, resmi olarak yapılan açıklamaya göre kapalı. Yani ne oluyor? Neden nihai anlaşma görüşmeleri yapılırken tekrar bu noktaya gelindi? Burada Kemal Hocam'ın bahsettiği o, yani tarafların örtülü niyetleri, amaçları, hedefleri belki de birinci etken. Fakat somut, görünen, mevcut olan üzerinden ifade edecek olursam, beşinci madde konusu bir defa biraz belirsiz. Aslında kağıt üzerinde beşinci madde şu ifadeyi kullanıyor. Yani Hürmüz'den geçişleri İran düzenler diye. Fakat İran bunu Hürmüz, yani Hürmüz'ün egemenliğinin İran'a bırakıldığı gibi yorumluyor. Buna birçok bölge ülkeleri de karşı. Amerika'da bu ifadeyi o mutabakatta imzalamasına rağmen diyor ki geçişleri ben yani geçişlerin düzenlemesine koordinasyon bağlamında bir müdahalede bulunuyor ve bunun içinde bu Birleşmiş Milletler'in denizcilik örgütü IMO'yu kullanıyor. Yani alternatif rotalar belirliyorlar, sinyallerini kapatıyorlar. Amerika'nın koordinasyonunda İran'ın rotasını değil, biraz bu Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü'nün rotasını kullanarak Umman'a yakın geçişler gerçekleşiyor. Ve bunu fark ettiği anda da İran saldırıyor bu gemilere. Şimdi burada bir çözüm olamaz mıydı? Bence olabilirdi. Diğer taraftan sorun şundan kaynaklanıyor. Zaten kamuoyunda da bir merak konusu. Ya neden İran bu konuda böyle bir istikrarlı bir görüntü veremedi gibisinden. Bence diğer en önemli etken, İran'da bu karar mekanizmalarında hala bir baş yok. Yani bu Hamaney'in cenaze merasiminde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a fiili saldırıda bulunulduğu söyleniyor. Yani söylenenler, görüntüler var. Bu çok da mantıksız gelmiyor. Kalibaf'ın röportajında müdahaleler oldu. Daha önce de Pezeşkiyan'ın konuşmalarında müdahaleler oldu. Ve Arakçı'ya yönelik de saldırılar var. Bu kim yapıyor bu fiili saldırıları? Bu Besiç denilen bu devrimin, bu radikal, aşırı yapısı, grubu. Evet. Bunların da devrim muhafızları ordusunda bir himayesi var, gücü var. Şunu demek istiyorum. Bence bu anlaşmanın olmamasının ya da en azından nihai anlaşma müzakereleri ilerlerken Hürmüz'de kriz çıkmasının diğer en önemli sebeplerinden biri İran içerisindeki karar mekanizmalarında ki dağınıklık, merkezi yapıya kavuşamaması ve yönetimin İran'da Hamaney'in öldürülmesinden sonra süren güç mücadelesi, gruplar arasında süren güç mücadelesi. Bunun bence İran'ın önünde en önemli fırsatlara da heba edeceğe benziyor.
3: Evet, yani kritik bir süreç ve yeni bir döneme giriyoruz aslında İran konusunda. Tabii her gece yeni bir gelişme yaşanıyor. Bakalım bu hafta herhalde yine İran'a önümüzdeki dönemde konuşmaya devam edeceğiz. Çok geniş bir konu, çok fazla konu başlığı var ama bizim de süremiz de az.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları olacak. ABD-İran Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Terörsüz Türkiye başlığı da toplantıda masaya yatırılacak.
1: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Kabine iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak kabinede ana gündem başlığı ise Ankara'da 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları olacak. Başkan Erdoğan, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere zirve marjında birçok liderle ikili görüşme gerçekleştirdi. Liderlerle kurulan diplomatik ilişkiler, alınan kararlar, yapılan işbirlikleri kabine toplantısında değerlendirilecek. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın temasları da masada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in diğer ülkelerin savunma bakanlarıyla savunma alanındaki işbirliği çalışmaları ile ilgili imzalanan mutabakatlarda istişare edilecek. Ayrıca NATO zirvesi sırasında ateşkesin bozulduğu ABD-İran savaşı da toplantıdaki kritik başlıklardan biri. Savaşın yeniden ateşkese dönmesi ve kalıcı barışın sağlanması için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının da son bulması ve Karadeniz güvenliğinin sağlanması için yapılabilecekler de masada olacak. İç politika başlığındaysa terörsüz Türkiye süreci değerlendirilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadan silah bırakma sürecine dair topladığı son raporlar masada olacak. Mecliste çıkması beklenen yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalarda gelinen son durum istişare edilecek. Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına da ayrı parantez açılacak. Ve ekonomi başlığındaysa enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarıyla istihdam ve yatırım politikalarında gelinen son nokta mercek altına alınacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik suikast hazırlığında olan iki şüpheli CİMER'e yapılan ihbar sonrası düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde suikaste kullanacağı değerlendirilen iki ruhsatsız silahın yanı sıra 3 milyon liranın üzerinde nakit para ele geçirildi.
3: Suikast planını hayata geçiremeden tutuklandılar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik suikast planı CİMER'e yapılan ihbarla ortaya çıktı, jandarma operasyonuyla deşifre edildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı isimli zanlılar yakalandı. Şüphelilerin kaçış planı için yurt dışından bilet aldığı, Süzel Plaza'nın adresini yazarak bölgede adım adım keşif yaptıkları belirlendi. Eylem talimatını yurt dışından alan zanlıların özellikle 18-25 yaş arasındaki gençleri ağlarına düşürerek suç örgütlerine insan kaynağı devşirdikleri ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerde suikast ve eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suç organizasyonuna ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden Uğur Yılmaz evindeki

0: milyonlarca liranın kaynağını açıklayamadı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları Çankaya Belediyesi'ne kadar uzandı. Suçlamalar arasında çöp ihalelerine rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları yer alıyor. Operasyon sırasında Kıbrıs'ta tatilde olan belediye başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çankaya Belediyemizin gencecik başkanı Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar.
2: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında son durak Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tatil dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
3: Bütün Çankaya'yı kucaklayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Onlar da bizi kucaklıyorlar. Çankayalılara da teşekkür ediyoruz.
2: Çankaya Belediyesi'nin çöp ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na harekete geçirdi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, İhaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. 36 ismin 23'ü belediye çalışanı. Gözaltına alınan 30 isimse sağlık kontrollerinin ardından ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
4: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Emre Doğan, belediyedeki ihalelerde belirleyici konumdaydı ve ihalelerden payda aldı. Gizli tanık Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdiğini, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı'nın Emre Doğan'la birlikte ihale ve para trafiğini yönettiğini iddia etti. Emre Doğan, Çankaya Belediyesi'nin kara kutusudur diye ekledi. Arınma mesaisiyle parti içi rüşvet ve yolsuzluklar için gözdağı veren CHP Genel Merkezi'nden de operasyona tepki gelmesi dikkat çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, operasyona ilişkin son dönemde CHP'li belediyelere yönelik uygulamalara bir yenisinin eklendiği eleştirisinde bulundu. Bahçelievler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısına 15 Temmuz tartışması damga vurdu.
5: Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum. Ama 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim. Bu benim fikrim.
2: CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, 15 Temmuz'un anılmamasına tepki gösteren meclis üyelerini sert sözlerle eleştirince ortalık karıştı.
5: Konuşmak istemiyorum.
6: Konuşun buyurun başkanım.
5: Ben kapatmak istiyorum.
6: Kapatırsınız. Kapatmak zorundasınız.
2: Aktaş ve ona destek veren Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma açıldı. Şehit ve gazi yakınlarının CHP'li meclis üyelerine tepkisi sert oldu.
7: 17 yaşındaki evladım bir tiyatro uğruna mı şehit verdi? Bunun hakkında suç duyurusunda bulunacağım.
8: Ben eşimi kaybettim 15 Temmuz'da. Asla hakkımı helal etmiyorum.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham, Türkiye karşıtlığı ve sarsılmaz İsrail desteğiyle biliniyordu. Graham aynı zamanda İran'a saldırılarında fikir babasıydı.
9: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
10: İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisiydi. ABD başkanını İran'a saldırıya ikna eden isimlerden biriydi.
9: Dua ediyorum ve umuyorum ki 2026 yılında İran'ı yeniden büyük yapacağız.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Graham'ın ofisi duyurdu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Graham'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Hayatım boyunca tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Graham ölümünden bir gün önce ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Bu ziyarette Graham, Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı konusunda Beyaz Saray'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Graham, İsrail'e sarsılmaz desteğiyle biliniyordu.
9: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur. Kendilerinden beklenenin çok ötesine geçiyorlar. Onlardan istediğimiz her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyorlar.
10: İsrail'in Gazze'deki soykırımına da açıkça destek veriyordu Graham. Hatta İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanması çağrısında bulunmuştu.
9: Pearl Harbor olayından sonra bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Almanlar ve Japonlarla savaşırken Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin.
10: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden ismin Lindsey Graham olduğu aktarılmıştı. Graham, İran Devrik Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi de destekliyordu. İran Devlet Televizyonu Graham'ın ölümünü İran halkına armağan etti.
11: Lindsey Graham'ın cehennemin dibine gitmesini diliyorum. Amerika'nın savaş yanlısı ve İran karşıtı senatörünün ölümünü büyük İran milletine armağan ediyorum.
1: ABD ve İran arasında tansiyon düşmüyor. Amerikan ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını iddia etti. Yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten patlama sesleri yükseldi.
0: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
12: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
0: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
1: Dün İran'ın Hürmüz'de bir ticari gemiyi vurmasıyla başlayan ABD-İran arasındaki karşılıklı saldırılar bu gece de sürdü. ABD, İran'ın Hürmüz'de yeniden bir gemiye saldırı düzenlediği iddiasıyla misilleme ateşi açtı. ABD tarafından birçok şehri bombalanan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine saldırıyor. Detaylar İrfan Sapmaz'da.
13: Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeni bir aşamaya geçti. Umman açıklarında seyreden GFC Galaxy adlı konteyner gemisi gece saatlerinde saldırıya uğrayarak alev aldı. Umman makamları gemide bulunan 23 mürettebatı kurtardıklarını ancak bir denizcinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Dubai tarafından işletilen geminin Musandam Yarımadası'nın yaklaşık 9 deniz mili doğusunda vurulduğunu ve mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Hindistan'da gemide bulunan 11 Hint vatandaşından 10'unun kurtarıldığını doğruladı. Saldırının ardından İran devrim muhafızları izinsiz rota kullandığını öne sürdüğü iki ticari gemiye ateş açtığını kabul etti. Bu gemilerden birinin Kıbrıs bandıralı GFC Galaxy olduğu belirtilirken İran saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ilan etti. Bu gelişmenin hemen ardından ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlatıldığını açıkladı. CENTCOM operasyonların amacının İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini korumak olduğunu duyurdu. Son günlerde düzenlenen operasyonlarda İran'ın kıyı radarları, gemi savar füze sistemleri, insansız hava aracı altyapısı, füze depoları, sürat botları ve devrim muhafızlarına ait askeri hedefler vuruldu. CENTCOM ayrıca İran medyasında yer alan Kuveyt'te 3 Amerikan askerinin öldüğü yönündeki iddiaları

0: yalanlayarak bölgedeki tüm ABD personelinin görev başında olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık tutulacağını ve uluslararası ticaretin engellenmesine izin vermeyeceğini söyledi. Trump'ın son günlerde İran'a yönelik sert açıklamaları ve gerekirse çok daha güçlü karşılık veririz mesajları Washington'ın askeri caydırıcılık politikasını daha da öne çıkardı. ABD ana akım medyasında da bu gelişmeler geniş yer buldu. Reuters ve Associated Press ticari gemiye yönelik saldırının krizi yeni bir seviyeye taşıdığına dikkat çekerken Washington'ın artık yalnızca savunma pozisyonunda olmadığını, İran'ın Hürmüz'deki askeri kapasitesini sistematik biçimde hedef alan bir operasyon süreci yürüttüğünü aktarıyor. Wall Street Journal ve Financial Times ise Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yalnızca bir enerji koridoru olarak değil, küresel ticaretin Amerikan caydırıcılığının sembolü olarak gördüğünü belirtiyor. Analistlere göre Washington'ın amacı İran'ın boğazı uluslararası pazarlık unsuru olarak kullanmasını engellemek ve deniz ticaretinin kesintisiz devam edeceğini sahada askeri güçle göstermek. Washington'daki askeri ve istihbarat çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde ise kritik uyarı şu: Hürmüz boğazında ticari bir gemi yönelik her yeni saldırı ABD'nin askeri karşılığını daha da sertleştirebilir. Bu nedenle uzmanlar önümüzdeki günlerin yalnızca körfez güvenliği açısından değil, küresel enerji piyasaları ve ABD-İran ilişkilerinin geleceği açısından da belirleyici olacağını değerlendiriyor.
1: Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada genç uzman çavuşla eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeklerinden de maalesef acı haber geldi. Bir aileyi hayattan koparan o feci kazanın detaylarına bakalım.
2: Takla atıp 50 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişilik aile yok oldu. Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur otomobilin hakimiyetini kaybetti. Sinanpaşa ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı, 50 metre sürüklendi. Otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi genç uzman çavuşla 26 yaşındaki eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'dan da acı haber geldi. Bebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan otomobil önce caddeden geçen bebek arabasına ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Fren yerine gaza bastı. Önüne ne çıktıysa çarptı. İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü manevra yaparken fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Hakimiyeti kaybedilen otomobil önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Araç kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde traktör tamiri sırasında yaşanan iş kazasında 16 yaşındaki meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme hayatını kaybetti.
3: Stajyer öğrenci iş kazasında hayatını kaybetti. Olay Osmaniye'nin Düzici ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Traktör tamiri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme, traktörün parçaları arasında sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye

0: Kaldırılan kesme tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber ailesini, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
1: Dünya ve ahirete olan haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Evet.
0: 16 yaşındaki Mehmet Kesme, Düzici ilçesine bağlı Karagedik köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

0: Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yandan petrol çıkarılıyor, bir yandan da güneş enerji santralleri kuruluyor. Bölge yapılan yatırımlarla Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendiren merkezlerden biri olmaya aday.
1: Güneydoğu enerji üssüne dönüşüyor. Terörsüz Türkiye süreciyle huzurun sağlandığı Güneydoğu'da enerji yatırımları dikkat çekiyor. Bölgede devam eden petrol üretimini artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
2: Bir yanda petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Bu kapsamda birçok ilde güneş panelleri kurulacak.
1: Güneydoğu Anadolu yıllık 3000 saati aşan güneşlenme süresiyle Türkiye'nin en yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde kurulan dev ölçekli güneş enerji santralleriyle hem sanayi kuruluşları hem de tarımsal sulama için yüksek verimli elektrik üretimi sağlanmakta. Bölgede kurulu GES'ler yılda yaklaşık 12.627 gigawatt saat elektrik üretimi yapıyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'a güneş enerjisi alanında yeni yatırımlar yapılıyor.
2: Diyarbakır ve Gabardağ bölgesindeki petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şimdi güneş panelleri ekranlara taşıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı YEKA 2026 programı kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulacak.
1: Yapılacak yeni yatırımlarla Güneydoğu'da güneşten daha fazla elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.
0: Depozito sistemiyle ilk 10 günde 19 milyona yakın ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. 81 ilde uygulanan sistemde kullanıcı sayısı şimdiden 2 milyona ulaşmış durumda.
3: Bu sistem gerçekten iyi oldu. Yani çöp yerine gideceği yere ekonomiye kazanılması gayet iyidir yani.
4: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito sistemi yoğun ilgi görüyor. Cam, pet ve alüminyum atıklarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu doğa sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk 10 günde geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı 19 milyona yaklaşırken sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyona ulaştı.
6: Bir makine yetmiyor. Yani bence iyi bir şey, güzel bir şey oldu. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Hem kendi açımızdan, hem devlet açısından, hem çevre açısından.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj atığı için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor.
7: Her tarafta olması lazım. Uygulama güzel. Yani, çevre temiz.
0: Türkiye'nin darbeler tarihini kronolojik olarak anlatan Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzede 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç görseller, bal mumu heykeller ve animasyonlarla aktarılıyor.
8: Bir ekranımız bizi karşılıyor. Orada darbeyle alakalı gösterimler var.
4: Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran darbe ve muhtıra süreçlerini ziyaretçilerine kronolojik bir anlatımla sunuyor. Müzede özellikle 15 Temmuz gecesi yaşananlar farklı tekniklerle

0: 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı bölümde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların darbecilere karşı gösterdiği direniş minyatür objelerle canlandırılıyor.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmek üzere. O gece yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokaklara davet etmesi ve karanlıktan aydınlığa geçen o gece Canik Belediyesi tarafından sergilenen sergi salonunda gelecek kuşaklara da aktarılıyor.
2: 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı burada bir köprümüz var. Öncelikle arkamda bulunan Ömer Halis Demir balmumdan yapılan bir heykeli var. Çok dikkat çekiyor. Direkt o günlere götürüyor insanları. Onun haricinde de büyük bir köprümüz mevcut. Burada ana mücadeleyi göstermek istemişler. Asıl canlandırma bu köprünün üzerinde yer alıyor.
1: O gecenin belki de en önemli kahramanlarından biriydi Ömer Halis Demir. İşte bu sergi alanının en önemli figürlerinden biri Ömer Halis Demir'in bal mumu heykeli de burada yer alıyor.
3: Yine Samsun'dayız. Milli mücadelenin simgesi Samsun'daki 240 tonluk bandırma vapuru 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı. Vapur yapılacak düzenlemelerin ardından 2027'de ziyarete açılacak.
4: ...240 tonluk bandırma gemi müzesi 3,5 kilometre yürütüldü. Samsun'un simgelerinden Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren bandırma vapuru replikasının taşınmasına karar verildi. Bandırma vapuru müzesinin İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na götürülmesi için aylarca hazırlık çalışması yapıldı.
5: 8 aylık bir teknik çalışmanın akabinde oldu. Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldiler.
4: 240 tonluk bandırma gemi müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle yaklaşık 3,5 kilometre mesafe kat ederek yeni konumuna taşındı. Kent sakinlerinin ilgiyle takip ettiği müzenin nakledilme işlemi 4 saat sürdü. Müze yeni yerinde mehter marşıyla karşılandı.
5: Yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki bandırma vapuru artık önümüzdeki yıldan itibaren herhalde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak.
4: Etrafında bazı çalışmaların yapılacağı müze 2027'de ziyarete açılacak.
5: Peyzaj çalışmalarından sonra zaten insanlarımızın ziyaretine belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz.
3: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini arttırdı. Sıcaklık ve yüksek nem hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar serinlemek için plajlara, mesire alanlarına ve şelalelere akın etti.
4: Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuruyor.
6: Abi çok sıcak ya. Güneş ateş edeceğiz.
4: Vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.
7: Dondurma yiyorum. Soğuk içecekler içiyorum.
4: Kimi evinden çıkmadı, kimi serinlemek için doğaya ve sahillere koştu. Bu görüntüler sıcak denince akla ilk gelen kent Adana'dan.
8: Burası Atatürk Caddesi. Şehrin aslında hafta içinde en yoğun olduğu caddelerden sadece bir tanesi. Ancak yaz geldi, günlerden pazar oldu ve görmüş olduğunuz gibi Atatürk Caddesi de boş kaldı.
6: Normalde burası böyle olmazdı yani. Niye? Sıcaklardan dolayı. Herkes evinde, klimanın altında. Sonra insanlar hasta oluyor.
8: Adana'da hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 40 dereceye merdiven dayarken cadde ve sokaklarda boş kaldı. Abi hava sıcaklığı kaç derecedir tahmini?
9: Yani 41 derece şu anda yani. 40'ın üzerinde.
8: Kaç derecedir sence?
7: Ya 40-50 derece falan.
8: Peki sıcaktan korunmak için neler yapıyorsun?
7: Dondurma yiyorum. Soğuk içecekler içiyorum. Yani öyle geçinmeye sağlamaya çalışıyorum.
8: Afiyet olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Yazdan dışarı çıkma hevesi yok insanda. Çok sıcak. Baksana abi nasıl terliyor. Arabadan indik de aynı klima açıktı. Geldik buraya 2 dakikada terledik.
8: Sıcaktan bunalan Adanalıların değişmeyen adresi.

0: Kimisi mesire alanları oldu. İnsanlar mesire alanlarında hem piknik yaptılar hem de serinlik aradılar.
1: Sıcak hava etkisini İç Anadolu'da da hissettirdi.
2: Burası Kayseri'nin denizi olarak bilinen Kuşçu Marina. Şehrin kıyısında değil belki ama mavinin tam ortasında. Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen ailelerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.
3: Vallahi yazın yapılacak en güzel etkinliklerden biri ailecek gelip serinlemek amaçlı. Üstelik tarihi yerler su altında kalmış. Onları görmek amaçlı ya da duymak, dinlemek amaçlı. Güzel bir etkinlik yazın yapılacak.
1: Sıcak hava nedeniyle yurdun dört bir yanında sahiller ve şelaleler doldu. Zonguldak'ta vatandaşlar Kapuz, Değirmen Ağzı ve Ilık Su plajlarına akın etti. Vatandaşlar Kapuz plajında şemsiye açarak yer bulmakta güçlük çekti. Antalya'da ise yüksek nem ve sıcaktan kaçanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine akın etti. Kimi denize girerek serinledi, kimi su sporlarıyla sıcak havayı unutmaya çalıştı. Şehir merkezinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi ise doğa serinliğiyle dikkat çeken Düden Şelalesi oldu. Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

0: akla gelmeyen başa gelir deyimi gerçek oldu. İstanbul'da bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gitti. Yapılan incelemede adamın kulağından canlı kelebek çıkarıldı.
1: Geldi, kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor. Böcek olabilir dedi.
2: Böcek değildi ama kulağından canlı kelebek çıktı.
1: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
2: Böylesi bir vakaya doktor bile ilk kez rastladı.
1: Kulaktan çıkardık ve camdan serbest bıraktık onu.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yaşındaki adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
1: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra geldi bana. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
2: Yapılan incelemede yanılmadığı anlaşıldı. Kulağının içindeki kelebek canlıydı.
1: Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek pozisyondaydı. Küçük bir aletle çıkarttık, hasta da rahatladı. Tabii biz de hayret ettik.
2: Adamın kulağından çıkarılan kelebek doğaya bırakıldı.
1: Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça oraya işitme kaybına sebep olmuyor.
0: Diyarbakır'da bir kurye seyir halindeyken yolda bir serçenin can çekiştiğini gördü. Hemen aracından inen kurye gagasına buğday takılan kuşu bakın nasıl kurtardı.
3: Yerde çırpınan bir şey gördüm. Başta çöp veya peçete zannettim.
4: Ne oldu sana?
5: O işi için yollardaydı ama karşısında bir hayvanı can çekişirken görünce tereddüt bile etmedi.
4: Hadi bismillah. Hadi bismillah.
5: Diyarbakır'da kuryelik yapan Yusuf Dinar seyir halindeyken fark ettiği serçenin boğulduğunu gördü. Minik serçeyi dikkatle ellerine alan kurye önce gagasında sıkışan buğdayı çıkardı.
3: Ağzında bir tane buğday parçası vardı, bayağı büyüktü. Sonra çıkarttım.
5: Daha sonra kendine gelmesi için uğraştı.
3: Hoplattım, zıplattırdım onu. Ya Rabbi şükür kendine gelmeye başladı.
4: Hadi bismillah. Hadi bismillah.
5: Müdahale çok uzun sürmedi.
4: Sen niye uyuşmuyorsun şimdi?
5: Yavru serçe kısa süre sonra kendine geldi.
4: Bismillah. Hadi. Vallahi uçtu.
5: Diyarbakırlı kurye günün kahramanı oldu.
3: Elbette görmezden de gelebilirdim. Ya bu kimin vicdanı buna el verebilir ki abi?
4: Bismillah. Hadi. Vallahi uçtu.
0: Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Öğrenciler bugünlerde tercih heyecanı yaşıyor. Son dönemde en büyük trendlerden biri ise tercihleri yapay zekaya sormak. Peki bu yöntem sağlıklı sonuç veriyor mu? Yapay zeka ne kadar doğru yönlendirme yapabilir? Arkadaşlarımız da yapay zekaya bir liste hazırlattı. Sonra da bunu eğitimcilere sordu. İşte arasındaki farklar.
6: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
7: Sorulabilir.
8: Mantıklı.
7: Mantıklı bence.
5: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
9: Bilen birisine, yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
5: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
10: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
11: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yapmış. 481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik dilimde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini de belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üste Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
10: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
12: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkinci İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
5: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
12: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin, gezin, gezin.
0: Yaz aylarında sıcak havayla birlikte çocuklarda sıcak çarpması vakaları daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyemediğini belirterek sıcak çarpmasına karşı ailelere uyardı.
2: Yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayla birlikte sıcak çarpması vakalarında artış var. Bu durumdan özellikle en çok çocuklar etkileniyor.
7: Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
2: Çocuklarda sıcak çarpmasının birçok belirtisi var.
7: Özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar.
2: Peki sıcak çarpmasında ilk müdahale nasıl olmalı?
7: Hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceye aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
2: Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
7: 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dip geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.
0: Değil yemeğe, etin kokusuna bile dayanamıyordu. Çünkü vejetaryendi. İş hayatına kasiyerlikle başlayan Başak Subaşı şu anda Türkiye'nin sayılı kadın kasaplarından biri. Eskiden etin yanına dahi yaklaşamazken şimdi eline bıçağı aldığında bambaşka biri oluyor. Ve bakın erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı nasıl icra ediyor.
8: Aslında etin kokusuna tahammül edemiyordum. İlk başta ciğer temizlemeyle başladım bu işe. Puding gibi hayal ediyordum.
5: O Türkiye'nin sayılı kadın kasaplarından biri.
13: Elindeki bıçak ustalığını anlatıyor ama asıl hikaye daha çarpıcı. Başak Subaşı bir zamanlar vejeteryandı. Et kokusuna tahammül bile edemezken şimdi kasap tezgahının başında ustalıkla mesleğini icra eden birisi.
8: Kasabım dediğimde sadece kıyma çektiğimi düşünüyorlar ama dana kemiksiz de kuzu kemiksiz de çok rahatlıkla yapabiliyorum. Şu anda da size kuzuluk

0: Hazırlıyorum.
1: 24 yaşındaki Başak Subaşı enstrümanların dediği özel bıçaklarıyla etle adeta oyun oynuyor.
0: Şu an insanlara ciğer tarifi veriyorum. Açıkçası hiç aklıma gelmezdi. Et yiyebileceğim, ete dokunabileceğim.
1: Erkek mesleği söylemlerine aldırmadı, önlüğünü taktı, bıçağını eline aldı, hatta okulunu bile okudu. Şimdilerde ise usta öğretici.
0: Senin ne işin var burada? Bu zaten erkek işi. Hemen babanın evine geri dön, git başka bir iş bul, üniversite oku. Ben okul seçeneğini de yine aynı şekilde kasaplık üzerine okumayı tercih ettim ki bu konuda hiç pişman değilim.
2: Kadınların yapamayacağı hiçbir meslek yok. Başak da bunun en güzel örneklerinden biri.
1: Başak Subaşı'nın şimdi tek bir hayali var. Kendi kasap dükkanının kepengini açıp emeğini kendi markasıyla taçlandırmak.
0: Aldığım bıçakların üstüne şu şekilde tarih ve isim yazdırıyorum ki bir gün kendi dükkanımı açtığımda bunu bir duvara yerleştirip işte bakın buradaydım, bu şekilde meslekte ilerledim ve buraya geldim demek için bıçaklarımı biriktiriyorum.
3: Trabzon bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Horon ve Müzik Festivali ile adeta bir kültür köprüsüne dönüştü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği festivalde İtalya'dan Kolombiya'ya, Rusya'dan İran'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen dans grupları yöresel kostümleriyle sahne aldı.
4: Trabzon 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali yoğun ilgiyle karşılandı.
5: Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi'nin 4.sünü düzenlediği Trabzon Horon ve Müzik Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Tam 11 ülkeden 450 dansçı kendi yörelerine ait kıyafetlerle güzel görüntüler ortaya koyuyorlar.
4: Meydan Parkı'ndaki etkinliklerde farklı kültürlerin koreografileri sergilendi. Festivalin teması ise dünya barışıydı.
5: İtalya'dan Kolombiya'ya, Rusya'dan İran'a kadar birçok ülke horonla el ele dünya barışı sloganıyla burada dans ediyorlar. Trabzon halkı ise yağmurun altında onları keyifle izliyor.
6: Trabzon halkı da Trabzon'a farklı kültürlerin farklı danslarını horonla birlikte, kemençeyle birlikte onların ülkelerine oynayarak gönderiyoruz. El ele tutarak gönderiyoruz.
4: Festivalde Trabzon'un horon ekibinin yanı sıra Ankara, Kıbrıs, Kuzey Osetya, Rusya ve İranlı sanatçılar sahne aldı.
3: Trabzon'la Rusya limanı arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor.
7: Çok bekleniyordu. Şimdiye nasip oldu. Umarız ki her şey güzel olur.
8: Deniz taşımacılığında yeni ticaret hattı açılıyor. Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında Ro-Ro seferlerinin yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerine ivme kazandıracak seferler başlıyor. Ro-Ro seferleriyle Karadeniz'de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
5: Trabzon ile Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında uzun süredir beklenen Ro-Ro seferleri artık başlıyor. Seferlerdeki amaç ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.
7: Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kent.
8: Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte Trabzon'un Karadeniz'deki stratejik lojistik konumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
5: Seferleri yapacak olan geminin adı ise Şampiyon Trabzonspor. Geminin özellikleri ise 49 standart tır ve 52 araç kapasitesine sahip ve 450 yolcu da alabiliyor.
7: Şoför arkadaşlarımız seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ama daha önce denenmiş olan Seabridge gemisindeki gibi sadece yolcu alımı olmayacak.
8: Seferlerin 4 günde bir gerçekleşmesi planlanıyor.
3: Müzik Bosna Hersek, Osmanlı Devleti'nin

Hakimiyeti boyunca varlığını huzurlu ve güvenli bir şekilde yıllarca sürdürdü. Bugün sokaklarına baktığımızda camileriyle, kültürüyle hala Osmanlı ruhunun Balkanlarda yaşatıldığını görüyoruz. Mostar Köprüsü'nden Başçarşı'ya, Gazi Hüsrev Bey Camii'nden Blakaj Teknesi'ne kadar uzanan bu topraklarda tarihi adeta canlı bir miras gibi ayakta duruyor. Şimdi Balkanlara uzanacağız, bülteni noktalayacağız.

0: her yerinde olmaya devam ediyor. Bugünkü durağımız yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan, günümüzde de sokaklarında, camilerinde ve kültüründe yaşatan Bosna Hersek. Sembol yapılarından bir tanesi olan Mostar Köprüsü 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından dönemin ünlü mimarlarından biri olan Mimar Hayrettin tarafından yapılıyor.
1: 20 yaşındayken bu çalışmalara devam ediyor. 9 senesini harcıyor sadece Mostar Köprü'nün yapılması için. O dönemki en büyük Osmanlı'nın bilimi, özellikle matematik ve geometrik bilimi bu köprü üzerinde kullanılacak. Çünkü 456 taştan oluşan bir köprü ve hepsi, bütün taşlar birbirinden farklı olacak şeklinde inşa edilen bir köprü olacak.
0: Nevatra Nehri üzerine kurulan bu köprü yapıldığı dönemde en büyük tek kemerli taş köprü olarak biliniyordu. Gençler de evlilik için, cesaretlerini göstermek için 24 metreden aşağıya Nevatra Nehri'ne atlıyorlardı. Günümüzde de hala bu gelenek devam ediyor ve gençler 24 metreden Nevatra Nehri'ne atlıyor.

Mimar Hayrettin bu çalışmaları bitirdiği zaman sadece 3 gece Mostar'da konaklıyor ve sonrasında Osmanlı'da kendi islerini kaybettiriyor. Neden diye sorarsanız, kendine güvenmediği için. Genç bir mimardan bahsediyoruz ve şu anda mezarı dahil nerede olduğunu bilinmiyor. Ama Mostar Köprüsü yaklaşık 500 yıl ayakta kalan bir Osmanlı'nın mirası olacak Balkanlar.

maalesef 9 Kasım 1993 yılında Hırvat ordu tarafından yıkılıyor. Sonrasında 2002 yılından 2004 yılına kadar hızlı bir çalışmalarla restorasyon başlatıyorlar. 2004 yılında çalışmalar tamamlanıyor ve Mostar Köprüsü yine bizim şu anda Mostar'ın tam ortasında ayakta durmaya başarabiliyor.

0: Mardin'den geldim. Monster Köprüsü'nü ziyaret ettim. Burası çok güzel, tarihi bir yer. Beni etkiledi açıkçası.
1: Türkiye selam olsun Mostar'dan.

Osmanlı'nın Balkanlardaki en canlı izlerinden biri olan Saraybosna'nın kalbi Başçarşı'dayız. 15. yüzyılda kurulan bu çarşıda Osmanlı'nın izlerini binalarında, bakırlarında ve camilerinde hala görmekteyiz.

0: Osmanlı kültürünün burada birçok izi var. Gerek camilerde görebiliyoruz, gerek sokaklarda, çarşıda bir sürü kültürel olarak etkimiz var. Birçok Bosna Hersek'te yaşayan Bosnalı vatandaşlar Türkçe anlayabiliyorlar ve konuşabiliyorlar. Bu da Osmanlı kültürünün bir etkisiymiş. Aslında konuştuğumuz kişiler de bunu söyledi.
1: Yani memnunuz onlar geldiği zaman, böyle bir aile, kardeş gibi bir hissi var.
2: Türkiye'den buraya geldiklerinde yabancılık hissetmiyorlar, kendilerini evlerinde gibi düşünüyorlar.
3: Türkçeni çok iyi nasıl öğrendin?
1: Yani ben küçükken dili çok sevdiğim için yalnız öğrendim. Sonra zaten burada Yunus Emre Enstitüsü var. Fırsat veriyorlar yani genç çocuklara, işte dil hakkında, eğitim hakkında. Oraya da gittim.

0: Beşiktaş Çarşı'nın sembol yapılarından bir tanesi olan Sebil'in önündeyiz. Peki bunu özel yapan nedir? Bunu da Muamera'ya soracağız. Muamera, bu Sebil'i özel yapan nedir?
1: Sebil aslında Osmanlı zamanında meydan anlamına geliyor. Baş çarşıya giren tüccarlar için en önemlisi sular Sebil'in etrafında bulunduğu için biraz soluklansınlar, biraz elini yüzünü yıkasınlar ki temiz bir şekilde çarşıya girebilmeleri için. Biz bazı zamanlarda diyoruz ki tam İstanbul'un Eminönü'nü temsil eden ya da Bursa'yı temsil eden bir simgesi olarak Balkanlarda veya Avrupa'da.

0: Bosna Hersek'in ikonik sembollerinden bir tanesi de bu çeşmeler. Sağ taraftan içerseniz Bosna'ya tekrar geliyorsunuz. Sol taraftan içerseniz de Boşnaklı biriyle evleniyorsunuz.
1: Boşnaklar güzel insanlar. Hem ahlaken hem yani kültürlerini beğendim. Gerçekten çok iyi insanlar. Zaten Türk kültürüne çok benziyorlar falan. O yüzden Bosna'ya bir kere gelmiştim. Bu ikinci gelişim. O yüzden bundan da içiyorum yani. Bosna'ya tekrar gelme çeşmesinden de içiyorum. Bayağı güzel yani.
2: Şu an 10. falan oldu.
3: Sağdan içiyoruz. Sağ istiyoruz. Umarız olur.
2: Ben de istiyorum ama Boşnak illaki olmak zorunda ama Boşnak olsa iyi olabilir.
0: Sen o zaman içmeye devam et gidene kadar.
2: Aynen, ben niyetim Boşnak'tan ziyade geri şey kalanı.
0: İçmeye devam ediyorsun.
1: Ya çok susadım ya.
0: Hani niyetim başka bir şey değil yani.
1: Olabilir.

0: Mostar'ı gelmemiştim, Mostar'ı gezmemiştim, orayı gezdik. Ama Sarajevo, Gradačac, Tuzla, oraları gezmiştim. Bosna güzel, sevdiğimiz bir yer. Evde gibiyiz.
1: Zaten 500 yıl burada Osmanlı kalmış, biz aynız. Hiç fark yok.
2: Neredeyse burada evinizde gibi mi hissediyorsunuz?
0: Tabii ki. Çünkü anlaşabiliyoruz. Dil yakın, kültür yakın. Kültür çok yakın. Yani buradaki çarşı Türkiye, İstanbul'da herhangi bir çarşı gibi. Kapalı çarşı gibi. Ondan evde gibiyiz. Değil mi kızım?
1: İstanbul'da geliyorum, buraya aynısı. Hiç fark yok.

0: Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılan bu cami Kanuni Sultan Süleyman zamanında 16. yüzyılda yaptırılıyor ve şu anda minarelerinde hala İslami sancaklar dalgalanmaya devam ediyor. Bu camide hala İslami sancaklar dalgalanmaya devam ediyor. Ne söylemek istersin?
1: Evet, bu bizim için çok önemli. Burada Boşnakların, Müslümanların var olma sebebinden bir tanesi bu bayraktır. Aynı zamanda bu bayrak Rumeli sancağın bayrağıdır. Yani Osmanlı'dan kalma. Ve sadece Saraybosna'da değil, aynı zamanda bütün Balkanlarda bu Rumeli sancaklardan

görebilirsiniz. Özellikle İslamiyet Birliği'nin olan binalarda, kurumlarda, vakıflarda bu sancakları görebilirsiniz. Tabii ki söylememize gerek var mı bilemiyorum ama Boşnakların gönülde ve kalbinde en fazlası bu bayrak, gönüllü olarak. Ve bütün bayramlarda, bütün bizim sevinçli an günümüzde biz bu bayrakla bu eğlenceyi açıyoruz.

0: Ardından akan berrak bir su ve yanında da yüzyıllara meydan okuyan bir tekke. Şu anda Blagay Tekkesi'ndeyiz. Bu tekke Osmanlı zamanında yapılmış ve dervişlerin eğitim ve ibadet için kullandığı tasavvuf merkezlerinden bir tanesi. Günümüzde de hala ayakta kalmaya devam ediyor.
1: Boşnaklar için en kutsal olarak bildiğimiz bir yerdir. Çünkü İslamiyet'in ilk geldiği noktasıdır. 15. yüzyıldan sonra daha Osmanlı askerleri buraya Fatih Sultan Mehmet daha fethetmeden önce Alpelenler gelip bu dinimizi burada yaymaya başlıyorlar. Hala Mayıs ayında ikinci haftasında 24 saatte zikir yapılma noktası en büyük dünyada Blagay'dır. Burada tek kapanıyor ve sabah saatlerde Mevlüt'le başlayarak bir etkinliğimiz var. 24 saat boyunca burada zikir yapılıyor.

0: Karşımızda gördüğünüz gibi en eski Osmanlı şehitlik bulunmaktadır. Sağ tarafta olan bizim Bosna Savaşı'nda ait 92-95 yılların arasında kurduğumuz şehitlik aslında anlamlı bir yerde. O dönemde savaş başladığı zaman açık olan bir alanda kuruluyor. Maalesef çocuk parkı alanında kurulacak.
1: Birçok dinden ve kültürden insanlar Bosna için savaştılar, birlikte vefat ettiler, şehit oldular ve şu anda da beraber yatıyorlar.
0: Aynen, aynen öyle. Bizim az önce dediğim gibi komşuluk duygumuz çok yüksek bir noktada. Burada farklı mezarlıkları da görüyorsunuz. Yani sadece Müslüman toplumundan değil ama onlarla birlikte o dönemde mücadelesini birlikte sürdükleri zamanda, aynı şu anda şehit düştükleri zamanda da komşuluk yapıyorlar birbirine bağlı olarak.

medeniyetin ve birçok kültürün bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te bir tarafımızda camilerde ezanlar okunurken diğer tarafımızda kiliselerde çanlar çalıyor ve burada insanlar barış içinde yaşamaya devam ediyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: 13 Temmuz 2026 Pazartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Yeni bir haftaya, yeni bir güne başlıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hem bölgemizde hem de dünyada yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza taşımak için buradayız. Yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında hem sosyal hayatın temposundan ekonominin nabzına hem de dış politikadan Türkiye'nin yerel gündemine kadar bugün konuşulacak ne varsa Sabah Ajansı'nda mercek altına alacağız. Efendim bugün güne İran ve Amerika Birleşik Devletleri hattından gelen kritik

0: Haberlerle başlayacağız çünkü bölgede tansiyon gece saatlerinde bir kez daha yükseldi. Patlama sesleri ve karşılıklı açıklamalarla da dünya tekrar alarma geçmiş durumda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını iddia etti. Bunun üzerine yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten de patlama sesleri yükseldi.
1: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
2: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
1: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
0: Efendim şimdi Hürmüz Boğazı'nda yeniden tansiyon yükselince Hürmüz'deki trafik de Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki artan jeopolitik gerilimler sebebiyle olağanüstü bir düşüş göstermiş durumda. Gelin hemen bakalım şu anda canlı olarak Hürmüz'deki görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. İran'a Amerika Birleşik Devletleri askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek geçişlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı ve o açıklamanın sonrasında da trafik daha da düşmüş durumda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre de şu anda deniz ticaretindeki operasyonlarla işte bölgedeki trafiğin devam ettiğini söyledi Birleşik Krallık'la birlikte. Axios'un da bir haberi var buna dair. Son 24 saatte Amerika Birleşik Devletleri askeri koordinasyonuyla yaklaşık 20 ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti dedi. Onların açıklaması bu şekilde. Ancak İran ben Hürmüz'ü kapattım dedi. Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına devam ettiği sürece de kapalı kalacak açıklamaları yapıldı yine liderlerden de. Şu anda da trafiği görüyoruz. Oldukça düşük seyrediyor. Herhangi bir hareketlilik de göremiyoruz bu saatler itibariyle de. Bakacağız yine ilerleyen saatlerde neler olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Hürmüz'de ticari gemiler geçmeye devam ediyor. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Ne yazık ki İsrail ordusu ard arda iki kez hedef aldı yine Gazze'yi. İşgalci İsrail ordusu devam ediyor Gazze'de saldırılarına ve ateşkesi de ihlal etmeye devam ediyor. 4 Filistinli hayatını kaybetti son saldırılarda. Yine çok sayıda da yaralı var. İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinin kuzeyindeki Tel El Hava mahallesini ard arda hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler kentteki Şifa Hastanesi'ne nakledildi. İsrail İHA'ları uyarı olmaksızın Tel El Hava mahallesinde bulunan bir bakım ve torna atölyesini hedef aldı. Ardından bölgeye saldırı uyarısı vererek ikinci bombardımanı gerçekleştirdi. Görgü tanıkları bölgenin üst üste 3 füzeyle hedef alındığını aktardı ve ne yazık ki bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Değerli izleyenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılında hala tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna sınıra 800 kilometre mesafedeki

0: Rus petrol rafinerisini vurdu. Azak Denizi'nde de Rus gemilerini hedef aldı. Rusya'da da Ukrayna'nın birçok kentini vurarak saldırılara karşılık verdi.
1: Saldırılar arka arkaya geldi. Savaş iyice kızıştı. Ukrayna, Rusya'da rafineri ve gemileri, Rusya'da, Ukrayna'da çok sayıda noktayı vurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın Sızran kentindeki rafineri vardı. Ukrayna sınır hattına yaklaşık 800 kilometre mesafedeki rafineriden alevler yükseldi. Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde rafinerinin civarında dronların uçtuğu yer alıyor. Bir insansız hava aracının rafinerinin bacasına çarpma anı da kameralara işte böyle yansıdı. Rafineri yıllık 9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Ukrayna saldırılarını Azak Denizi'nde sürdürdü. 10 tankerle 4 feribot dronlar tarafından vuruldu. Hedeflerin Rus ordusuna akaryakıt taşıdığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. Rusya'da Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da vurulan limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığını duyurdu. Sumi'ye yapılan saldırı bir kafenin güvenlik kamerasına ise işte böyle yansıdı. Saldırı sırasında ailelerin çocuklarına kalkan olduğu anlar da yer aldı. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle petrol zengini Rusya'daki yakıt krizinin önü alınamıyor.
2: Benzin çok pahalı, litresi 1 dolar. Çok fazla. Bu yüzden bu fiyat hiç de cazip değil.
1: Moskova ve Sankt Petersburg başta olmak üzere ülke genelinde yakıt satışlarında kısıtlamalar uygulanıyor.
0: Devam edelim yine dünyadan bir haberle. Tayland'da bir eğlence mekanında korku dolu anlar yaşandı. Elektrik şartelinden çıkan arıza yangına sebep oldu. Alevler tüm mekanı sardı. İçerideki kalabalık ateş çemberinde kaldı. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.
1: Alevler kapıları kapattı, zehirli duman ciğerlerine doldu. Eğlence mekanında çıkan yangın faciaya dönüştü. Onlarca kişi ateş çemberinde kaldı. Korku dolu anlar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. Gece kulübünde sahne arkasındaki elektrik panosundan önce dumanlar yükseldi. Ardından yaşanan patlama sonrası yangın başladı.
3: Olay sırasında sahnede bulunan bir müzisyene sordum. O da elektrik şartelinde yangın çıktığını söyledi.
1: Alevler bir anda tüm mekanı sardı. Çıkışlar kapanmıştı. Onlarca kişi arka kapıya akın etti. İzdiham çıktı. Çok sayıda kişinin panik içinde kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Ancak onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümü tuvaletlerde bulundu. Yetkililer acil durum çıkışlarının yetersiz olduğunu duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Efendim yazılı basınla devam edelim şimdi sabah ajansına yeni haftaya başladık. Yeni haftanın ilk gününde bakalım yazılı basın hangi manşetleri taşımış. İlk sayfalarına sabahla başlayalım efendim. 13 Temmuz 2026 Pazartesi manşetinde direnişin sembolü kahraman kazan manşetini görüyoruz. Ayrıntıları paylaşalım hemen. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu kahraman kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi yazıyor. Hemen altında darbenin kara kutusu kod adı Namık fotoğrafını da görüyorsunuz efendim. Bu başlıkları birazdan detaylandıracağız, paylaşacağız. Sabahın manşetinde yine 15 Temmuz direnişini görüyoruz. Sol tarafta Katar'ın baba emiri vefat etti. Başkan Erdoğan da bir taziye mesajı paylaştı. Sabahın manşeti böyleydi. Paylaşacağız birazdan ilerleyen dakikalarda gazetelerdeki ayrıntıları. Şimdi ilk sayfalara şöyle bir bakalım, takvimle devam edelim. Helal olsun delikanlı başlığını görüyoruz. Yusuf Akgün 5 yaşında elektrik akımına kapılıyor sevgili izleyenler. İki kolunu da kaybediyor ama yılmıyor. Resimdeki yeteğini mühendislik eğitimine taşıdı. Milli Muharip Uçak Kaan'la Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi olmuş efendim. İşte o yüzden de takvim helal olsun delikanlı başlığını taşımış manşetine. Kollarını da kaybetmiş ancak hayalleri ona kanat oldu yazıyor. Yine takvimde Türkiye Tek Yürek başlığını görüyoruz sağ tarafta da. 15 Temmuz'un 10. yılı için tek yürek olacak tüm halk. Yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkan Erdoğan Ankara'da 4 programa katılacak efendim. Devam edelim şimdi. Yeni Asır'a bakacağız. Yeni Asır'ın manşetinde şeker gibi destek başlığı dikkat çekiyor. Günümüzün sıfır kalori trendi fırsata dönüştü. İzmirli kadınlar Güney Amerika kökenli olan ve doğal tatlandırıcı özelliğiyle bilinen stevia bitkisini ham madde olarak üretip satmak yerine gazoza dönüştürdü. 5000 şişelik pilot üretimi artırmak isteyen girişimcilerin yeni hedefi ise okul kantinlerine ulaşıp sağlıklı nesillere katkı sağlamakmış efendim. Yeni Asır manşetinde de bu haberi gördük. Devam edelim Türkiye ile şimdi. Türkiye'nin manşetinde tetikte olmalıyız başlığı dikkat çekiyor. FETÖ terörü ihmale gelmez. Üst başlıkları da atılmış aynı zamanda. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor diyor Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Sol tarafta da Haluk Levent gözaltına alındı. Bağışları kumara bastı diyor. Birazdan paylaşacağız bu haberin detayını. Türk'üne bakalım hemen. Türk'ünün manşetinde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı, İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ateş büyüyor. İran'a 3. saldırı dalgası başladı. Biz de ilk haberimiz olarak sizinle paylaşmıştık. Hürmüz Boğazı da kapatıldı. Hürmüz'deki son durumu da ekranlarınıza taşıdık. Akşama bakalım hemen. Akşamın manşetinde halkın gözü mecliste yazıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci afından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. Üniversiteye dönüş için af geliyor. Bu haberi de bekleyen çok fazla kişi var. Bakalım ne olacak? Yine milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor bu haberler. Cezalar cezalar da aynı zamanda devam edecek. Yarı yarıya indirilecek gibi bazı başlıklar var. Bakacağız hepsine. Paylaşacağız. Sürmanşetine bakalım hemen. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılara yer vermiş Akşam Gazetesi de. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşetinde gece olunca ateş yağıyor yazıyor. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre de Amerika'nın geceyi seçmesindeki taktiksel bazı nedenler varmış. Birazdan biz de bu başlıkları sizinle paylaşalım efendim. Son olarak Milliyet'e bakacağız. Milliyet'in manşetinde de ileri daha ileri başlığını görüyoruz. Milli Muharip Uçak Kaan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreçte başladı. Fiilen bugün başlıyor. 2028'de milli üretim motorda yerini alacak efendim. Yani yeni nesil üçlü başlığı da önemli burada. Aynı zamanda Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte Kaan'ı da envanterlerde göreceğiz sevgili izleyenler. Yine Milliyet'in manşetindeki haberdi. Milliyet'in son haberine bakacak olursak Haluk Levent gözaltına alındı yazıyor. Görüyorsunuz bizim de sıradaki haberimiz bu. Paylaşalım sizinle hemen detayları. Çünkü gündeme damgasını vurmuş durumda bu haber. Deprem Bağışları ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında örgüt üyeliği ve kara para aklama suçlamaları bulunan şarkıcı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
4: Dernek hesabından asistanına 120 milyon lira aktarıldı. Haluk Levent dernek soruşturmasından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen çalışma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma.

0: soruşturma başlattı. Deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığı iddiaları üzerine Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Almanya'ya gitmek isterken yurt dışı yasağını öğrenen Haluk Levent'in telefonlarını kapatarak İzmir'e doğru hareket ettiği ve Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Karşılıksız çek cezası nedeniyle şahsi hesap kullanamayan Levent'in dernek kurucularından Alper Çelik'in hesabı üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktardığı belirlendi. Farklı bir soruşturma kapsamındaysa dernek ismi ve bağış vaadiyle mağdurlardan alınan gayrimenkullerinde Yeliz Kaya ve farklı kişiler üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık bir vurguna yol açtığı ortaya çıktı. Haluk Levent 6 Şubat depremlerinin ardından konut yapımı vaadiyle Ahbap Derneği adı altında toplam 158 milyon dolar yardım toplamıştı.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada milyonları ilgilendiren 3 düzenleme olacak. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifiyle 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse eğer 23.552 liraya çıkacak.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
2: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
3: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
1: Sevgili izleyenler, terör propagandasına da geçit verilmiyor. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda sadece FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
4: 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü.
5: Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Sosyal medyadaki terör örgütü bağlantılı hesaplar tespit edilerek teker teker kapatılıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran siber alanda dönen algı operasyonlarına ve propaganda şebekelerine karşı alınan tedbirlerin detaylarını paylaştı.
4: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz.
5: Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yürüttüğü ortak çalışma başarıyla sonuçlandı. Çalışmalar doğrultusunda son bir ayda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 2702 hesaba yasal süreçler dahilinde erişim engeli getirildi. Hesapların sistematik olarak dezenformasyon üretip ülke aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve kamu düzenini hedef aldığı anlaşıldı. Duran özellikle yurt dışı merkezi firari unsurlar tarafından kontrol edilen sahte kullanıcı adları ve bot hesap şebekelerinin enerjisinin kesilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra son iki ay içerisinde de terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunan 1652 sosyal medya hesabı hakkında hukuki ve idari işlemleri gerçekleştirdi.

0: konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulandı.
1: Sevgili izleyenler, Milli Emniyet Hizmeti mensubu Arif Necip Kaskat'ı vatanı için gizli görevler üstlendi. 1950 yılında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Efsanevi teşkilat mensubu Kaskat'ının fotoğrafı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

0: Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı Bulgaristan'da gizli görevler üstlendi. Aracına kurulan pusuyla şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı 76 yıl sonra önemli bir ismi kamuoyuyla tanıştırdı. O kahramanın adı Arif Necip Kaskatı'ydı. Milli Emniyet Hizmeti'nin en önemli isimlerinden biriydi. 1901 yılında Razgrad'da doğan Kaskatı, İstanbul gazetelerinin Trakya muhabirliğini yürütürken aynı zamanda vatanı için gizli görevler üstlendi. Bulgarcayı ana dili gibi konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşları arasında Bay Hristo lakabıyla bilinen Kaskatı, sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınıyordu. Kaskatı, 1950 yılında çift taraflı çalışan bir Bulgar ajanı tarafından ihanete uğradı. Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalışırken aracına kurulan pusuda şehit oldu. MIT'in resmi internet sitesindeki özel koleksiyon bölümüne eklenen bu fotoğraf ve biyografi, Arif Necip Kaskatı'nın teşkilat tarihindeki yerini gözler önüne serdi.
1: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Sevim Yılmaz'la irtibat kesilmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Yılmaz'ın cansız bedeni 4700 metrede bulundu.
2: Kayıp dağcıdan 4 ay sonra acı haber geldi.
3: Kaybolan kadın arkadaşlar.
2: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen kadın dağcı Sevim Yılmaz'la bir süre sonra irtibat kesilmiş, yapılan ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Drone destekli çalışmalarda Yılmaz'ın gidebileceği güzergahlar tarandı. 4 ayın sonunda acı haber geldi. Sevim Yılmaz 4700 metrede hareketsiz yatar halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir anlık ihmal az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu. Park halindeyken yokuş aşağı kaymaya başlayan otomobil doğalgaz kutusunu patlattı. Sonrasında da çevreye doğalgaz yayılmaya başladı. Olası patlama korkusuysa büyük panik yarattı.
4: Aslında park halindeydi, nasıl olduğu bilinmez bir anda hareket etti, doğalgaz kutusuna çarptı. İstanbul Gazi Osmanpaşa'da faciadan dönüldü.
5: Gece saatleriydi. İddiaya göre el freni çekilmemiş araç sokağın başından rampaya doğru adeta sürüklenmeye başladı. Binanın girişindeki doğalgaz dolabına vurarak durabildi.
4: Kazayla birlikte doğalgaz çevreye yayılmaya başladı. O anlardan sonra sokakta panik vardı.
5: Aracın doğalgaz kutusuna çarpmasıyla büyük bir riskle karşı karşıya kaldı apartman sakinleri. Ne yapacaklarını bilemediler. Apartmandan da dışarıya çıkamadılar. Komşuları yardımlarına yetişti ve camdan içeride kalanları çıkarmaya çalıştı. Sizi komşularınız mı çıkardı camdan?
6: Evet, camdan, evet, komşularım çıkardı beni bu yan camdan. Onlar da korktular yani içeride alev alacak diye.
4: Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Gaz akışı kısa sürede durdu. Mahalleli de rahat bir nefes aldı.
1: Ve bir kaza haberiyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı. Kaza anı da kameralara bakın nasıl yansıdı.

0: çalışanı ve bir hastayla otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
1: Efendim, ekranlarınıza gelen görüntülerde Osmaniye'de kayda geçti. Osmaniye'nin Düzeçi ilçesinde traktör tamiri sırasında yaşanan iş kazasında 16 yaşındaki meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme hayatını kaybetti.
0: Stajyer öğrenci iş kazasında hayatını kaybetti. Olay Osmaniye'nin Düzeçi ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşandı. Traktör tamiri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle meslek lisesi stajyer öğrencisi Mehmet Kesme, traktörün parçaları arasında sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kesme, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber ailesini, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
2: Dünya ve ahirete olan haklarınızı helal ediyor musunuz?
0: 16 yaşındaki Mehmet Kesme, Düzeçi ilçesine bağlı Karagedi köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Lise öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Efendim, Antalya'da bir çocuk yaktığı bezi evlerinin balkonundan aşağı attı. Yanan bez alt katta bulunan mobilya atölyesinde yangına sebep oldu. Mahallede paniğe sebep olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
3: Çocuğun tehlikeli oyunu dükkanın yanmasına neden oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oyun oynayan çocuk bezi yaktı, sonra da evlerinin balkonundan attı. Yanan bez apartmanın altındaki mobilya atölyesinin yakınına düşünce iş yerinde yangın çıktı. Mahallede büyük panik yaşandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle binaya sıçramadan söndürüldü. Çocuğun yanan bezi balkondan atması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. Avcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişiğinde bulunan 2 daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
0: Çatı onarımında yangın çıktı. 2 daire kullanılamaz hale geldi. İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında onarım çalışması yapılıyordu. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sararken bitişiğindeki daireye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrası belli olacak.
1: Efendim, ilginç bir haberle devam edeceğiz şimdi. Sakarya'da yaşandı. Ali Çabuk sahilde yürüyüş yaptığı sırada gördüklerine inanamadı. Bir insansız hava aracı deniz kenarında duruyordu. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra yapay zekaya sordu. Bomba olmadığını anlayınca da kamyonetine attığı gibi drone'u evine götürdü.
4: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
5: İlk anda neyle karşı karşıya olduğunu anlamaya çalıştı.
4: Çok şahane. Her şey yerinde.
5: Ne yapacağına karar veremeyince bu kez teknolojiye danıştı.
4: Cep telefonundan yapay zekaya sordum. Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve.
5: Gördüğü insansız hava aracı neredeyse sapasağlam gibiydi.
4: Şu an uçar vaziyet. Ne kadar uçar bilmiyorum da.

0: Ama çok yeri de sağlam gibi bir şey.
1: Sakarya'da yaşayan Ali Çabuk sahil kenarında dolaşırken kıyıya vurmuş bir İHA ile karşılaştı.
0: Baktık denizin kenarına, İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık, ne diyeyim?
1: Merakına yenik düşünce de incelemeye başladı.
0: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
2: Hızaladınız mı abi?
0: Tabii canım, karıştırdım.
1: Eşi ve torununun yardımıyla yaklaşık 15-20 kiloluk drone'u arazi aracının bagajına koyup evinin bahçesine götürdü.
0: Muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi. Sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım. Gelecek bu dedim. Ve geldi o gün.
1: İş bununla da bitmedi. Jandarma aracına sığmayan İHA'yı yine kendi aracıyla karakola taşıdı.
0: O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi.
1: Jandarma ekibinin drone üzerindeki detaylı incelemesi sürüyor.
3: İstanbul Maltepe'de ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı sevgili izleyenler. Taşıma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.
4: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
5: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
4: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda "Eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Emsal bir kararla devam edeceğiz şimdi. Eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen kocaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, yemeklerin zehirli" diyen eşi ağır kusurlu buldu. İşte ayrıntılar.
6: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddeti geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi. Asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve "senin yemeklerin zehirli" diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti. Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmedi.

0: vermekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
1: Havanın ısınmasıyla birlikte otomobiller için ciddi bir tehlike ortaya çıktı. O da araçta bırakılan deodorant, taşınabilir şarj cihazı ve çakmak gibi malzemelerin patlama riski. Üstelik bu risk aracın rengine göre daha da yükselebiliyor. İşte bu konuda alınacak önlemler.
2: Arabalar sokakta, yanıcı malzemeler torpidoda, güneşse tepede.
3: Dışarıdaki hava sıcaklığı özellikle yaz aylarında arttığında ister istemez araç içi sıcaklığı 55-60 derecelere kadar çıkar ve bu yüksek sıcaklıkta da sonucunda bu ürünler dayanamaz bir şekilde patlar, arabada bir yangın riskine yol açabilir.
2: Yaz aylarında her otomobil sahibinin en büyük sorunlarından biri de araç içi sıcaklıklar.
3: Deodorantlarda patlama riski var. Burada gördüğümüz gibi sürekli günlük hayatımızda, evimizde de kullandığımız gibi araç içerisinde de bıraktığımız parfümlerimiz var. Aynı zamanda çakmak araç içerisinde olabiliyor. Power bank'ler, bataryalar, bunları araç içerisinde bulundurabiliyoruz. Fakat araç içerisinde park halinde özellikle güneşli bir alana parkımızı yaptıysak ve ilerleyen zamanlarda sıcak artacağı için bu küçük dediğimiz ürünler büyük sorunlara yol açabilir.
4: Cam şişede olan vücut spreyi veya parfümünüz varsa nasıl olsa cam şişede deyip geçmeyin. Çünkü bunlar da patlayabilir. Eğer araçtaysa ürünlerinizi adaptörünüzle birlikte çantanıza atıp öyle ayrılın.
2: Araç içinde yanıcı özelliği olan malzemeleri bırakmak zorundaysanız almanız gereken tedbirler aslında oldukça kolay.
4: Bunun adaptörünün de araçta bulunması riskli midir?
3: Evet, kesinlikle adaptörün de araçta bulunması riskli. Yani biz elimizden geldiği kadar aracımızdan çıkarken aracımız park halinde yer bırakacaksak, özellikle gölge bir alana bırakırsak, özellikle güneşliğini yerleştirebilirsek ve belli dönemlerde araç sürekli orada kalacaksa belki aracın yanına gelerek aracın park yerini bile değiştirebiliriz.
4: Araçların ısınması ve tehlikeli hale gelmesinin en büyük etkenlerinden biri de renkleri. Beyaz, beş, yani açık renkler daha az ısınırken kırmızı, siyah, lacivert, yani koyu renklerde daha fazla ısınıyor.
2: Park halindeki araçlar renklerine göre ısınıyor. Beyaz renkli araçlar ısıyı daha az hissettirirken renk tonu koyulaştıkça araçlar adeta fırına dönüyor.
3: Koyu renkli bir araçsa, siyahsa, gri renkte, koyu kırmızı, koyu lacivert renkli araçlar güneş ışığını daha çok emdiği için sıcaklık olayı çok daha fazla artacaktır.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlarla gönderi dağıtımında 10,4 milyon kilometre mesafe kat edildiğini açıkladı. 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı dedi.
6: PTT'nin elektrikli skuterları 89,6 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu 2021'de 100 elektrikli skuterla başlayan uygulamanın Haziran sonu itibarıyla 1050 araçla devam ettiğini belirtti. Elektrikli skuterlarla gönderi dağıtımında 10,4 milyon kilometre mesafe kat edildi, 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildi. Kat edilen bu mesafe dünyanın çevresinde 260 kez tur atmaya denk geliyor. Elektrikli skuterlarla daha etkin ve hızlı şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda gönderiler teslim.

0: ediliyor. Yayı olarak dağıtım yapılmasına kıyasla zamandan %20 tasarruf ediliyor. Doğa dostu, çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterların hızı saatte 25 kilometreye çıkabiliyor ve tek şarjla 40 kilometre mesafe gidiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuterlarla dağıtılan gönderiler toplam gönderilerin %69'una karşılık geliyor. Bakan Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlarıyla yurt genelinde toplam 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığını da ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Konya'da 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan Selçuklu Çiçek Bahçesi yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Bahçede 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
3: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
4: Çok güzel, kokluyoruz işte.
5: Pembesi, moru, turuncusu, beyazı. Renk renk, çeşit çeşit. Kelebekler Vadisi'nin çiçek bahçesi bu yılda ziyaretçisini mest ediyor. Konya'da bulunan Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk peyzaj düzenlemeleriyle, yürüyüş yolları ve fotoğraf alanlarıyla dikkat çekiyor.
3: Bahçe adeta doğal bir platoya çevrildi. Buraya girişler ise ücretsiz.
6: Bütün ziyaretçilerimiz gelirken en çok şaşırdığı ve en çok mutlu olduğu şey buranın ücretsiz olması.
5: Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan ve 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan bahçe, yerli ve yabancı turistlerin adeta uğrak noktası.
6: Günlük yaklaşık 1500-2000 ziyaretçimiz var. Şu ana kadar 3 hafta oldu, 30 bin ziyaretçimiz var. Yaklaşık haftalık 10 bin ile 15 bin arası ziyaretçimiz oluyor. Kasım sonuna kadar burası vatandaşlarımıza, halkımıza açık pozisyonda.
3: Hangi çiçekleri daha çok sevdin?
4: Tüm çiçekler çok güzel, karar vermek çok zor.
3: Peki sen nasıl buldun?
4: Bence çok güzel.
3: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
4: Çok güzel, kokluyoruz işte.
5: Bahçede 11.500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
6: Birbirinden farklı, kendine has özellikler olan türleri seçtik. Konya yöresine, buradaki iklim şartlarına uygun türleri seçmekte ısrar ediyoruz ve dikkat ediyoruz. Bu çok önemli, uzun ömürlü yaşayabilmesi için.
2: Her yıl bahar aylarında Afrika ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen leyleklerin yavruları sonbaharda başlayacak binlerce kilometrelik göç yolculuğuna hazırlanıyor. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu göç yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaşarak Kızılcahamam'da kendileri için hazırlanan leylek oteline yerleşiyorlar.
7: Tam ay olarak bilmiyorum da yaz başladığı zaman buraya göç ediyorlar başka ülkelerden.
5: İlkbaharda gözlerini hayata açıyorlar, sonbaharda başlayacak binlerce kilometrelik zorlu göç yolculuğuna hazırlanıyorlar. Her yıl bahar aylarında kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirip havaların ısınmasıyla birlikte Afrika ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen leylek yavruları burada kendileri için hazırlanan leylek oteline yerleşiyor.
7: Burada yavruluyorlar. Yavrularını uçurduktan sonra tekrar yabancı ülkeye dönüyor bunlar.
5: Yüksek direkler üzerine kurulan ve güvenli yuvalama imkanı sunan yapı, her yıl çok sayıda leyleğin uğrak noktası olurken, ilçede baharın gelişiminde simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
7: İnsanlar buraya geliyor, görüntülerini alıyorlar, çekim yapıyorlar.
5: İlkbahar aylarında yumurtadan çıkan leylek yavruları kısa sürede büyüyerek uçuş denemelerine başlıyor. Günün büyük bölümünü yuvalarında kanat çırparak geçiren yavrular ilk uçuşlarına hazırlanıyor. Her yıl aynı yuvalara dönmeleriyle bilinen değnekler Kızılcahamam'da doğa severlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
7: Her sene azalıyor. Her seneden seneye azalıyor.

0: 50 tane geliyordun, 30 tane geliyor. Seneden seneye bunlar azalıyor.
1: Saatlerimizi 6.44 yaptık. Yazılı basınla devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'ne bakalım efendim. Türkiye'nin manşetini paylaşalım öncelikle sizinle. Kısa kısa değinmiştik geçtiğimiz dakikalarda. Tetikte olmalıyız başlığını görüyoruz Türkiye'de. FETÖ terörü ihmale gelmez. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı. Ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor. Örgütün beli kırıldı ancak tehlike geçmedi. 119 ülkeden 2950 FETÖ'cüyü iade etmelerini istedik. Taktik değiştiren hainler paravan şirketler ve sosyal ağlar üzerinden güç kazanmaya çalışıyor. Devlet kurumları da farklı gruplar içine saklanan FETÖ'cülere karşı tavizsiz bir savaş veriyor yazıyor Türkiye'nin manşetinde. Sol tarafta Haluk Levent gözaltına alındı. Bağışları kumara bastı başlığı dikkat çekiyor. Depremzedenin 390 milyon lirasını bahiste yiyen Levent derneğin içine boşaltıp kaçmaya çalıştı başlığı dikkat çekiyor. Bu nasıl dernek ahbap başlığı da önemli. Terörsüz Türkiye turu Hakkari'de sınır birliklerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak, bundan zerre şüphemiz yok diye konuştu. Hemen altında İsrail Davut koridoru için saldıracak, rövanş Süveyda'da. Macron saldırısı tesadüf değil. NATO'da Türkiye'nin öne çıkmasını çekemeyen İsrail, Suriye'nin güneyi üzerinden Ankara'yı tehdit ediyor. Güvenlik kaynakları soykırımcı Netanyahu'nun seçim öncesi Davut koridoru hedefi için saldıracağını belirtti. Ankara ise Şam'a füze bataryaları ve radar sistemleri konuşlandırdı. Uzmanlar Macron'un ziyareti sırasındaki saldırının tesadüf olmadığını, işgale zemin hazırlamak için yapıldığını söyledi yazıyor. Ve son habere bakalım. Düğün kabusu olmasın. Ruhsatsız düğün salonları çiftlerin en mutlu günlerini zehrediyor yazıyor. Yaz ayları tam da düğün zamanı. Düğün salonu seçerken sadece fiyata bakmayın, işletmenin ruhsatını da kontrol edin. Sözleşme detayları çok önemli diyen tüketici dernekleri, iptal şartları net olmayan anlaşmalar sizi mağdur edebilir uyarısını yaptı. Biz de bu uyarıyı yenileyelim. Burada da Yüzenada'da ilk nikah kıyılmış. Adıyaman'daki Yüzenada'da ilk nikah, genç çiftler tarihe geçmişler. Balıkçı teknesiyle gelmişler. Gelin arabası olmuş balıkçı teknesi ve onu da süslemişler. Yüzenada'da da ilk nikah bu şekilde kırılmış olmuş sevgili izleyenler. Devam edeceğiz şimdi. Türkiye Gazetesi'ndeki önemli başlıkları paylaştık sizinle. Değerli izleyenler, ekranlarınıza da yansıyor şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal parkta bir bizon güvenli mesafeyi aşarak fotoğraf çekmek isteyen yaşlı turisti havaya fırlattı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda kayda geçti. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park, ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. Efendim, Avrupa'da sıcaklık rekorları orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Bir yanda 40 dereceye aşan kavurucu hava, diğer yanda günlerdir söndürülemeyen alevler. Fransa, İspanya, Portekiz'de binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi.
2: Önce kavurucu sıcaklar, ardından orman yangınları. Avrupa yazın en zor günlerini yaşıyor.
3: Yangınlar çok kötü. Bu korkunç bir şey. Sadece orman için değil, ölen insanlar ve yaşanan her şey için de büyük bir felaket. Yukarıdaki evler tamamen yandı.
2: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Fransa, İspanya ve Portekiz'de alevleri büyüttü. İspanya'da Endülüs bölgesinde çıkan yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Pirene bölgesinde ise 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'da 7 vilayette yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi. Binlerce hektarlık ormanlık alan küle dönerken yüzlerce itfaiye

0: Sanayici alevlerle mücadele ediyor. Avrupa Birliği de Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı. İspanya'da ise termometreler 43 dereceye kadar yükseldi. Son 2 haftada 55 bin hektardan fazla ormanlık alan yangınlarda yok oldu. Katalonya'da binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Hem kavurucu sıcaklar hem de peş peşe çıkan orman yangınları Avrupa'da hayatı felç ederken yetkililer önümüzdeki günler içinde yüksek sıcaklık ve yeni yangın riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.
1: 15 Temmuz ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye'nin sembolik köprüleri şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla süslendi.
2: Çanakkale, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.
3: 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında şanlı Türk bayrağımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
2: Türkiye'nin dev köprülerinde dalgalanan Türk bayrakları 15 Temmuz ruhunu estirdi. Demokrasi şehitleri Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan köprülerde işte böyle anıldı.
5: Bizi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında bu hain girişimi unutmamak ve unutulmamak için köprülere dev Türk bayrakları ve temalara uygun afişler asıldı.
1: Dönüş 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi en hareketli noktalardan biri de Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ydü. Ankara ve İstanbul'da bomba yağdıran savaş uçaklarına üstten kalkan tanker uçakları yakıt ikmali yaptı. Peki o gece neler yaşandı? Ayrıntıları izleyelim şimdi.
6: Adana'daki İncirlik Hava Üssü 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi kritik bir görev üstlendi. Cuntacıların hain planlarını devreye soktuğu gece teröristlerin kullandığı F-16'lar Ankara ve İstanbul'da alçak uçuş yapmış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra sivil halkın üzerine bomba yağdırmıştı.
7: O gece İncirlik Hava Üssü'nden kalkan tanker uçaklar Ankara'yı bombalayan jetlere yakıt ikmali yaptı.
8: Eğer o karanlık gecede İncirlik Hava Üssü Komutanlığı'ndan daha fazla tanker uçakların havalanmasına izin verilseydi belki de bugün 15 Temmuz darbe girişiminin bilançosu daha ağır olacaktı.
6: Üniformalı teröristlerin kullandığı F-16'lara ise İncirlik üstünden kalkan tanker uçaklar yakıt ikmali yapmıştı. 3 tanker uçağa ait radar kayıtlarında darbecilerin F-16'lara 20'den fazla yakıt ikmali yaptığı belgelendi. İlk tanker uçak 15 Temmuz'da 21.45'te üstten havalanarak 16 Temmuz sabahı 05.28'de geri döndü. Bu süre zarfında Ankara ve çevresinde darbe girişiminde kullanılan F-16'lara havada yakıt doldurdu. İkinci uçakta 21.50'de kalkarak 16 Temmuz sabahı 06.03'te üsse döndü. Bu sürede tanker uçağın Afyon, Ankara ve İstanbul üzerinde uçuş yaptığı tespit edildi. 3. tanker uçak da 16 Temmuz'da 04.59'da üstten hareket etti. Sabah 10.42'de dönüş yaptı.
7: İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 7 tanker uçağının 4 tanesi hain darbe girişimi için hazırlandı. Bu uçaklardan 3 tanesi havalandı. Bir tanesi ise kalkış için hazırda bekletildi. İncirlik üstünden havalanan

0: 3 tanker uçağı darbe girişimine katılan F-16 savaş uçaklarına havada 20'den fazla yakıt ikmali yaptı. Yakıt ikmali yapılan savaş uçakları ise İstanbul'da alçaktan uçuş yaptı. Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladı.
1: Üssün önünde de polisle cuntacılar karşı karşıya geldi. Hainler polise silah çekti. Çatışmanın eşiğinden dönüldü. Polis ekiplerinin Üssün önüne geldiği sırada silahlı cuntacılar da hemen kapıdaydı. Polisin gelişiyle kapı önündeki hareketlilik daha da arttı. O sırada cuntacılardan biri cep telefonuna sarıldı. Cuntacının kimi aradığı kesin olarak bilinmiyor ama iddia o ki uzun süre telefonda konuştuğu kişi Üssün tutuklanan komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'dı. Polis ve cuntacılar arasında tartışma çıktı. Çok geçmeden darbeci subaylardan biri elindeki uzun namlulu silahla polisin üzerine yürüdü. Fethullahçı teröristlerin darbe girişiminin ardından valilik kararıyla İncirlik Üssü'nün elektrikleri kesildi.
2: Aklım ilk etapta ilk önce etrafını çevirdik. Hemen valilikte buranın ışıklarını kapatmam lazım diye düşündüm. İlk valilikte verdiğim talimat oldu. Kesinlikle hiç kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Eğer ısrar eden olursa kardeşim, çok ısrar ederse kesinlikle vur emri veriyorum, vuracaksınız diye.
0: Adana valisi olan Mahmut Demirtaş, Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbeci olduğunu anlayınca kendisini telefonla aradı ve uyardı. Darbeci Tuğgeneral ise Vali Demirtaş'ın ikaz ve uyarılarını dikkate almadı ve ardından da bir daha Vali Demirtaş'ın telefonlarına çıkmadı.
2: Bu arada bir oradaki hainle telefonla görüşmek istiyorum. Cep telefonunu da arıyorum. Çünkü biz daha önce birbirimize cep telefonlarımızı vermiştik. Maalesef cep telefonlarıma cevap vermedi.
0: Vali Demirtaş'ın talimatıyla polis ve jandarmaya ait olan zırhlı ve zırhsız araçların yanı sıra iş makinalarıyla da İncirlik Hava Üssü'nün etrafı çevrildi. Vali Demirtaş'ı almış olduğu bu önlemler üzerine Eskişehir'den bir Tuğgeneral telefonla aradı.
2: Bağladılar bana. Buyurun dedim. Dedi ki efendim dedi, bizim başbakanı korumamız için bize ivedi olarak sizin İncirlik Üssü'nden 3 tane F-16 kaldırmamız lazım dedi. Sen FETÖ'cü müsün dedim. Bak dedim, ben hangi angarda uçaklarımın olduğunu hepsini biliyorum. Onların hepsini kapılarını kapattım. Eğer bir tane pilotunuz o angarlara doğru gider, o angarlardaki uçakları da çıkarmak gibi düşünceniz olursa bir önce o pilotu vururum dedim. İkincisi benim talimatıma aykırı hareket ederseniz ikincisi o uçakları bu bombalarımı patlatırım, hepsine haberiniz olsun dedim. Sakın dedim bunu denemeyin.
1: Polis ekiplerinin daha sonra yaptığı operasyonda da Üssün darbeci komutanı Bekir Ercan Van dahil 15 rütbeli asker tutuklandı.
3: Darbe gerçekleşseydi ne olacaktı?
1: Tuğgeneral Van, hain planlarını devreye sokmadan bir gün önce aralarında iş adamlarının da bulunduğu 25 kişiyi karargahına çağırdı ve gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin diye başlayan bir konuşma yaptıktan sonra davetlilere üssü gezdirdi. Cuntacı komutan sadece bununla kalmadı. Darbenin başarılı olması halinde bazı isimlere belediye başkanlığı, başhekimlik gibi görevler vaat etti. İncirli'ye son 2 ayda olağanın dışında ve sıkça yabancı heyetler geldiği de belirlendi. İstanbul'da yakalanan sivil bir darbeci, itiraflarında bu heyetlerde bulunanların İran, Irak, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihbarat elemanları olduğunu iddia etti.

Modern Sabah Ajansı'nda yeni saatteyiz artık. Saatlerimiz 7 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim Ardarda yurttan haberlerle başlayacağız. Şimdi Erzurum'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Oltu ile Narman ilçeleri arasındaki karayolunda saman yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan kamyonsa kullanılamaz hale geldi. Malatya'da da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan seyir halindeki hafif ticari araç otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Efendim Muğla'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Bodrum'da yaşandı olay. Vites sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi silahlı çatışma. Arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muammer Bilik silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra ara sokaktan motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ve ne yazık ki o silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Yazılı basınla devam edeceğiz. Sabah gazetesine bakacağız efendim. Sabahın hemen manşetindeki haberle de başlayalım dilerseniz. Direnişin sembolü Kahraman Kazan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı'sının bulunduğu Kahraman Kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Emrah Sapa, Ömer Takdemir, Yasin Yılmaz, Hasan Yılmaz, Samet Cantürk, Ali Anar, Lokman Biçinci, Ali İhsan Lezgi, Ümit Güder şehitlerimiz. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan Kahraman Kazan halkı canını verdi ama asker görünümlü FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. İşte bu önemli hatırlatmayı yapıyor Sabah gazetesi manşetinde. Darbenin kara kutusu kod adı Namık. 15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz'la birlikte Akıncı üstünde asker görünümlü FETÖ'cü hain emirler yağdıran Adil Öksüz darbeyi adım adım planladı. Namık kod adını kullanan Öksüz serbest bırakanlar ve yurt dışına kaçıranlar tek tek yargılandı. Türkiye 10 yıldır peşinde. Almanya'da yaşadığı tespit edilen Öksüz için defalarca iade talebinde bulunuldu. İstihbarat, teknik ve fiziki takibi ise hala devam ediyor. 10. yılda da devam ediyor efendim. Sol tarafa bakalım hemen. Katar'ın baba emiri vefat etti. Başkan Erdoğan 74 yaşında vefat eden eski Katar emiri El Sani için taziye mesajı yayımladı. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan Şeyh Hamed bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Hemen altındaki haberle devam edelim. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes restleşme süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına Amerika'dan kötü seçim bedelini ödersiniz yanıtı geldi. Sabah gazetesi de yine haberleri arasına almış İran'da yaşanan son gelişmeleri. Şimdi biz de bunu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ipler kopmak üzere sevgili izleyenler. Washington yönetimi bir kez daha İran'ı hedef aldı. İran'ın güney kentlerine saldırı düzenledi. Peki arabulucu Pakistan iki ülkeyi yeniden saldırıları durdurmaya ve masaya oturmaya ikna edebilecek mi, yoksa bölgede savaş yeniden mi başladı? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Fakur Rahman şimdi notlarıyla.

0: karşımızda. Fakur, günaydın, hoş geldin yayına. Son yaşananları bir değerlendirmeni isteyeceğiz. Pakistan'ın bu noktada attığı adımlar var mı, görüşmeler var mı, hiç arka planda devam eden, senden dinleyelim.
1: Günaydın Merve. Pakistan arabuluculuk konusunda bir açıklama yaptı. Yani iki tarafı tekrar masaya Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından ABD ve İran'a bir an önce mütabakat zaptı gereğince ateşkesi sağlamaları yönünde bir açıklama yapıldı ve Pakistan'da bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gereğini yapmaya hazır olduğu yönünde bir açıklama var Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından. İran Dışişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la ayrı telefon görüşmelerde bulunmuştu. ABD tarafından İran'a yönelik yapılan saldırıların derhal durdurulması, ancak barış masasına tekrar yeniden oturma konusunda herhangi bir işaret vermedi. Yani İran şu anda ABD'de tekrar masaya oturmaya razı değil. Dolayısıyla bu mütabakat zaptı gelince 62 gün boyunca teknik görüşmelerin yeniden başlaması konusunda şu anda belirsizlik var. Yani herhangi bir kesin durum yok ortada. Şunu diyebiliriz, Pakistan Başbakanı Katar'da eski emirin cenazesine katılmak için Katar'a gidecek.
0: Fakur, tam olarak sesini alamıyoruz.
1: Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk konusunda yeniden ABD ve İran şu anda bunu kesin olarak biz diyemeyiz. Çünkü Pakistan makamları bu barış sürecin çökme noktasına ulaştığını ve belki barış görüşmelerinin umudu da sona erecek gibi görünüyor. Ama evet, perde arkası yoğun bir diplomasi devam ediyor. Pakistan makamları hem ABD ve hem İranlı makamlarıyla irtibat halinde.
0: Teşekkür ederiz Fakur, paylaştığın bilgiler için. Yine gelen açıklamalar bu şekilde: İran artık masaya uzak olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde. Buraya kadar gelinen her şey tekrar başa mı sardı? Saldırılar nereye kadar devam edecek? Hangi taraf taviz verecek ya da vermeyecek? Bunların hepsini ilerleyen süreçte göreceğiz efendim. Ancak son durum böyleydi. Devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti dün. Graham, Türkiye karşıtlığı ve sarsılmaz İsrail desteğiyle özellikle tanınan bir isimdi. Graham aynı zamanda İran'a saldırıların da fikir babasıydı.
2: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
3: İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisiydi. ABD Başkanı'nı İran'a saldırıya ikna eden isimlerden biriydi.
2: Dua ediyorum ve umuyorum ki 2026 yılında İran'ı yeniden büyük yapacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Graham'ın ofisi duyurdu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Graham'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. "Hayatım boyunca tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi," dedi. Graham ölümünden bir gün önce ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti. Bu ziyarette Graham, Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı konusunda Beyaz Saray'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Graham, İsrail'e sarsılmaz desteğiyle biliniyordu.
2: "Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur. Kendilerinden beklenenin çok ötesine geçiyorlar. Onlardan istediğimiz her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyorlar."
3: İsrail'in Gazze'deki soykırımına da açıkça destek veriyordu Graham. Hatta İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanması çağrısında bulunmuştu.
2: "Pearl Harbor olayından sonra bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Almanlar ve Japonlarla savaşırken Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin."
3: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyor.

0: sordu. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden ismin Lindsey Graham olduğu aktarılmıştı. Graham, İran Devrik Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi de destekliyordu. İran Devlet Televizyonu Graham'ın ölümünü İran halkına armağan etti.
1: Lindsey Graham'ın cehennemin dibine gitmesini diliyorum. Amerika'nın savaş yanlısı ve İran karşıtı senatörünün ölümünü büyük İran milletine armağan ediyorum.
2: Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında ilk halk meclisi oturumu gerçekleştirildi. Oturumda milletvekilleri yemin ederken Şara yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.
3: Suriye'de yeni dönemin en kritik adımlarından biri atıldı. Halk Meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında ilk kez toplandı. Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması mesajı verildi. Bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen oturuma seçilen milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye de katıldı. Yeni üyelerin göreve başlamasıyla Halk Meclisi'ndeki üye sayısı 140'tan 210'a çıktı. İlk oturumda milletvekilleri yemin etti. Çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de tarihi oturumu takip etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin yeni bir tarih yazdığını belirtti. Şara, savaşın ve yıkımın ardından devleti güçlendirme ve kurumları yeniden inşa etme sürecine geçindiğini vurguladı. Suriye lideri, ekonominin yeniden kurulması, yatırım ortamının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve üretimin desteklenmesini yeni dönemin öncelikleri arasında gösterdi. Öte yandan Türkiye, Deir-i-Zor'da Fırat Nehri'nde yaşanan feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini açıkladı. Suriye'de Esed sonrası dönemin ilk meclis oturumu yeni yönetimin devleti yeniden şekillendirme sürecinde önemli bir eşik olarak kayda geçti.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.490'a yükseldi. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki çifte felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 157 artarak 4.490'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 16.740 oldu sevgili izleyenler. Ülkede 108 çadır kent kuruldu. Venezuela ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor. Avrupa tarihinin en zor yazlarından birini yaşıyor. Yeni sıcak hava dalgası kıtayı etkisi altına aldı bir kez daha. Birçok ülkede rekor sıcaklıklar ölçüldü. Fransa'da kırmızı alarm ilan edilirken turistik noktalarda ziyaret saatleri de kısaltıldı.
0: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
4: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum. Islak havlularla uyumaya çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
0: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
2: Efendim yeni haftaya başladık. Bu hafta nasıl bir hava biz

0: bizi bekliyor. Bunu konuşacağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Merve Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, şimdi merak ediyoruz. Bugün pazartesi, nasıl bir havayla karşı karşıya olacağız? Yağmur mu bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Hemen sözü size bırakayım.
1: Öncelikle haberimizden devam edelim. Haberimizde Avrupa'daki sıcaklıklar çok yüksek değerlere çıkmıştı ki şu anda önümüzde bulunduğumuz harita Avrupa haritası ve ülkemizde kaplayan bölümü var. Özellikle Fransa şu anda bugün, bak bu son, bugünkü harita bu. Öğle saatlerinde bu değerlere çıkacak. Yani Fransa kızarmış durumda.
0: Evet,
1: yine
0: hocam,
1: İspanya'nın güneyi, İtalya ve Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca bir sıcak hava dalgası yine etkili oluyor.
0: Kaç derece haftalarda civarında seyrediyor?
1: Çünkü bu kırmızılara çıkan değerler bizim güneydoğudaki değerlerle şu
0: Ege'de
1: aşağı kısımda
0: yine.
1: Güneydoğudaki değerler aynı. Yani 40 dereceleri buluyor sıcaklıklar. Çok alışkın olmadıkları sıcaklık değerleri. Bu haftada bu sıcaklık değerleri sürüyor olacak. Yine omega blokajı konuşmuştuk. Onun biraz daha farklı bir şekli Avrupa'da şu anda devam ediyor. Bize sıcaklıklar geliyor mu? Bizde bu tür sıcaklıklar sadece Güneydoğu Anadolu, Ege ve zaman zaman Trakya'da görüyoruz. Ege'de sıcaklıklarımız 36-37 derecelere, özellikle Muğla, Aydın civarında da 39 derecelere kadar çıkıyor. Ama Güneydoğu Anadolu bugünlerden itibaren artık 40 derecelerin üzerini görmeye başlayacağız. Diğer haritamızı da hemen getirirsek, ülke genelinde şu saatler itibarıyla Kars Ardahan arasında bir hafif yağmur var ama bugün gün içerisinde Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Trakya'da çok kuvvetli olmayan yağışlar var. İstanbul'un belki Avrupa yakasına doğru akşam ve gece saatlerine doğru bir yağış görüyor olacağız. Akdeniz'de de yine özellikle iç kesimlerde, yani Toroslara doğru olan bölümlerde yağışlar bugün kendini gösteriyor olacak. Ama şunu buradan tekrar belirtelim. Öyle ayın 20'sine kadar çok sıcak hava, bir sıcak hava dalgası bizi beklemiyor. Şu anki değerlerle devam ediyoruz. Tabii ki güney iller sıcak. Yani buralarda daha önceki yıllarda da olan değerler, örneğin İzmir, Antalya. Antalya'da nem değerleri çok yüksek. Oralarda devam ediyor oluyor.
0: Peki hocam, bu noktalardaki yağışlarda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar var mı?
1: Aslında bu gece devam, bu gece yani Trakya üzerinden gelen bir yapı var. Daha doğrusu Balkanlardan sıkacak olan bir oluk diye adlandırdığımız, bizim yüksek alçak basıncı, Rusya üzerinde bulunan alçak basıncı oluk denilen yapısı akşam ve gece saatlerinde Trakya üzerinden sokulacak ve İstanbul'u konuşacağız az sonra. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu bu yağış havanın etkisinde kalacak. Özellikle de bu sistem yarın ve gece ve yarın saatleri Kastamonu, Bartın, Karabük gibi illerimizde kuvvetli yağışlar bırakacak. Buralarda sel ve su baskını riski var yarın
0: bu
1: için.
0: Uyarıları yapalım. Evet. Birazdan şimdi özel olarak detaylandıracağız zaten.
1: Yarından sonraki günlerde de daha çok yağışlar Doğu Karadeniz'de, özellikle öğleden sonraki saatlerde devam ediyor olacak. Gördüğünüz
0: hemen
1: gibi o yağışlı sistem, evet, Trakya'dan sokulacak olan sistem akşam saatlerine doğru aslında bu yağışlar. Yani öğlene kadar şu an bir şey yok. Öğleden sonraki saatte de akşam saatlerinde Trakya'daki yağışları göreceğiz. Gece de bu yağışlı sistem İstanbul'a gelecek. Hemen yarın için İstanbul yağışlı. Bugün çok yağış gözükmese de yarın, özellikle aslında gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatleri, öğle saatleri İstanbul'da yağış
0: hocam,
1: devam
0: bugün de
1: ediyor.
0: Hocam biraz serindi. Rüzgar da vardı sabah, ben özellikle kanala gelirken zaten en soğuk saatler oluyor ancak bayağı bir serindi hava.
1: Poyraz'dan esen hava İstanbul'ları rahatlatıyor. O birazcık daha sıcaklıkları düşürüyor. İstanbul'da sıcak, gece sıcaklık özellikle 21-22 derecelerden yukarı çıkmıyor. İstanbul açısından bu yaz oldukça sıcak değil. Yani birazdan
0: mevsim
1: rahat geçiyor. Evet, tamam, ama güney iller tabii ki her zaman sıcak. Yarın İstanbul'daki yağış akşam saatlerinde kesilmiş olacak. Yarın öğle saatlerine doğru biraz daha kuvvetli. Yaş. Özellikle
0: hocam,
1: kuzey ilçelerde.
0: Cumartesi yaşadığımız gibi böyle yerel seller bekleniyor mu?
1: Hayır, yok. Bu seferki sistem çok yani kuvvetli. O bir soğuk cephe geçişiydi. Çok yüksek sıcaklık farkları vardı cephe geçişlerinde, öyle olur. Bazen o soğuk cephe geçişleri zayıf da olabiliyor. O zaman çok, mesela perşembe günkü çok zayıf geçti.
0: Evet.
1: Ama ondan önceki cumartesi ki o kuvvetli bir geçişti ve beraberinde de zaten o kuvvetli yağışları oluşturdu. Bu hafta İstanbul'da yağışları görüyor olacağız. Yarın var yağış. Çarşamba her ne kadar gözükmese de akşam ve gece saatleri için hafif bir yağış olasılığı var. Özellikle cuma günü İstanbul'da yağışlar görüyoruz ama sıcaklıklarda çok önemli bir değişiklik yok. Gece sıcaklıkları 20 ile 22 dereceler arasında değişiyor. Gün sıcaklıkları da 28 ile 30. Yarınki yağış biraz sıcaklığı düşürse de 30 derecelerde devam ediyor. Bu çok bunaltıcı bir hava değil İstanbul için.
0: Bakalım Marmara bölgesi genel olarak böyleydi.
1: Evet.
0: Ege ile devam edelim hocam. Buyurun, Ege'de bize
1: Ege'de
0: neler geliyor?
1: Aydın her zaman olduğu gibi 40 dereceleri buluyor. İzmir'de de önümüzdeki bugünlerde 34-35 derecelerde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde yükselecek. Çok yakın plan için zaten Ege'de artık yağış dönemi değil. Ama burada şunu, Akdeniz'e geldiğimizde orada devam edelim.

0: Birazcık Akdeniz üzerine kısa bir şeyler söyleyeceğim önümüzdeki dönem için. Ege'de, İzmir'de sıcaklıklar birkaç derecelik yükselişler var. Cuma'dan sonra biraz daha fazla yükselecek. İzmir biraz daha ısınmaya başlayacak. Her ne kadar şu günlerde İzmirliler bunalmış vaziyette. Nemle birlikte konuştuklarımız var, anlatılıyor. İzmir yapış yapış yazıyorlar.
1: Evet.
0: İzmir'in bu dönem normal değerleri bunlar. 35-36 dereceler normal değerler.
1: Ancak her geçen gün daha da yükselecek,
0: evet,
1: sıcaklıklar.
0: Evet, yani Cuma'dan sonra biraz daha yükselmeye başlayacak gözüküyor.
1: Aydın yine 40 derece.
0: Aydın'a şöyle bir hemen bir detay yapalım. Evet. 40 derecelere kadar çıkıyor. Aydın aslında şöyle Ege'nin en sıcak ilimiz. Yani evet, bu dönem, bu zamanlarda en sıcak olan ilimiz. Nem değerleri orada biraz daha düşük oluyor. İzmir kadar değil. Hı hı. O yüzden sıcaklıklar yükseliyor. İzmir'de mesela 35 derece diyoruz ya, aslında nemden dolayı birazcık o sıcaklığa düşükmüş gibi gözüküyor. Hissedilen sıcaklık İzmir'de de 40 derecelerde. Evet. O civarında. Aydın'da nem fazla olmadığı için, yani nem biraz daha içe o kadar
1: biraz daha ova gibi olduğu için zaten.
0: Evet, yani o nem olmadığından o 40 derecelik sıcaklık kendine oluşuyor. Aslında onun bir mekanizması var. Daha geniş bir zamanda onu evet, anlatırız.
1: Evet, Ege'deki durum da böyleydi. Bakalım hemen Akdeniz'de bazı noktalarda yağış olduğunu da az evvel paylaşmıştık.
0: Örneğin İzmir 35 dereceyken Antalya'nın 30 derecesi. Biraz sizi yanıltmasın Antalya'nın 30 derecesi. Yağış yok genel olarak. Öğleden sonraki saatlerde biraz daha Toroslar'da biraz yağışlar görülebilir. Antalya'nın 30 yanıltmasın bizleri. Bakın 37 dereceye çıktığında Antalya kuzeyli rüzgarlar almaya başlıyor. Denizden nem gelmiyor. 30 derecede denizden nem gelmiş vaziyette. Nem değerleri bu 30 derece en yüksek sıcaklık değeri bu. Bağlı nem %60-%70'lere çıkıyor. Bu sefer Antalya şapır şapır.
1: Yani hissedilen 40'ın üstü oluyordu.
0: Yani evet. Yani 40 derecelere yaklaşıyor. 37-38 dereceler diyebiliriz Antalya için. Diğer illerde de sıcaklıklar zaten hemen hemen 35-36 dereceler civarına kadar çıkıyor.
1: İç Anadolu'yla devam edelim.
0: Başkent Ankara'ya baktığımızda yakın plan için zaten Ankara zaten başkentimize genel olarak yağış yok. Sıcaklıklar yükseldi artık. Gece sıcaklıkları İç Anadolu'da her zaman rahat, az da olsa biraz daha serin oluyor. Hemen Ankara'ya da bakalım. Çok şu an için değişmiyor. Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik yükselişler var. Bugün biraz 34 derecelere kadar çıkıyor. Bugün yarından sonra biraz düşüşler görülecek 30-31 derecelerde. Ama özellikle ayın 18-19'undan sonra, yani hafta sonuna doğru Ankara'da sıcaklıklar 35-36 dereceleri görecek. Buradan Ankaralılara söyleyelim. Biraz daha dikkat, özellikle öğle saatlerine daha dikkat etmelerinde fayda var. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Gece sıcaklıkları rahat. Ankaralılar başkent gece rahat.
1: Tabii. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasında zaten her zaman fark oluyor İç Anadolu bölgesinde. Devam edelim hemen Karadeniz'e bakalım.
0: Karadeniz'de bugün yağışlarımız var. Özellikle iç kesimler doğusunda yağışlar var. Batı Karadeniz'de yağışlar var. Az önce söylemiştik. Gece saatleri ve yarından itibaren Kastamonu'da kuvvetli yağışları görüyor olacağız. Sıcaklıklar artık yaz değerlerinde. Bu arada deniz suyu sıcaklıkları da arttı Karadeniz'de. Artık 25 dereceleri buluyor. Karadeniz'de artık denize yani rahatlıkla giriyorlar da artık girme zamanı da geldi. Biraz Poyraz'dan esen rüzgarlara dikkat. Bugün özellikle Marmara'da kuzeyden esecek olan o yağış anında gece saatlerine doğru ve yarın o kuzeyli rüzgarlara biraz daha dikkat etmemizde fayda var. Hemen Trabzon'a bakalım oradan. Evet, yani bugün yarın her ne kadar Trabzon'da yağış gözükmüyor olmasa da iç kesimden özellikle Trabzon'un dağlık bölgelerine, yani dağlara doğru, Doğu Karadeniz dağlarına, oralarda yağışlara, kıyı kesimde yağış yok. Ama yarından sonraki günlerde çarşamba, perşembe Karadeniz bu yaz mevsiminde, yani geçtiğimiz yaz mevsiminde genelde yağış oluyor zaten. Yağışlar orada da kendini gösteriyor olacak gözüküyor.
1: Ciddi bir yağış mı hocam peki?
0: Karadeniz'deki yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil ama şöyle bir şey var. Bazen lokal, yerel, kısa, dar alanda Karadeniz'in dağlarından dolayı bazen kuvvetli yağışlar meydana gelebiliyor. Güneydoğu Anadolu Fransa'nın değerlerinde, yani az önce göstermiştik ya, 40 derecelerin üzerine çıktı. Güneydoğu Anadolu için bu değerlerimiz normal. Geçen sene biliyorsunuz 50 derecelik sıcaklık ölçülmüştü Güneydoğu Anadolu'da. Bu sene çıkacak değerlerde önümüzdeki hafta belki 43-44 derecelere kadar bu sıcaklık değerlerinin yükseleceğini göreceğiz.
1: Diyarbakır'a bakalım hemen.
0: Yakın planda yağış yok. Zaten sıcaklıklar 40-41-42, yani 1-2 derecelik oynamalarla devam ediyor. Ama gece sıcaklıkları oldukça rahat, nem de olmadığı için de Güneydoğu Anadolu'da
1: tam aslında istenilen sıcaklıklar, rahatlatan sıcaklıklar.
0: Böyle.
1: Hemen bakalım Doğu Anadolu'ya.
0: Doğu Anadolu'nun da kuzeyinde yağışlar var. Şu saatler itibariyle Kars Ardahan civarında devam eden yağış var. O gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde de sürüyor olacak. Erzurum'da artık ısınmış vaziyette 32 derecelere kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de kuzeyinde biraz daha yağışlar zaman zaman görüyor olacağız. Diğer yerlerde genelde yağış yok. Bugün en yüksek değerlerde ama önümüzdeki günlerde Erzurum'da da yine birkaç derecelik oynamalarla çok önemli. Yani bir çok sıcak hava girişi veya bir sistem girişi gözükmüyor. Buradan sadece bir şöyle hemen büyük haritamıza geçtiğimizde, evet, ülkemize geliyor.

0: gerçekleştirmiş olalım, daha faydalı olacaktır. Daha az zarar görülür diyelim. Çok sağ olun hocam. Çok kıymetliydi paylaşımlarınız. Bu haftaki hava durumunu da öğrendik. Yine yarın da bakacağız, detaylandıracağız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yayına katkı için meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Devam edelim efendim. Şimdi yine özellikle yaz aylarında sıcak havayla birlikte çocuklarda sıcak çarpması vakaları da daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyemediğini söylediler. Ve bunun için de sıcak çarpmasına karşı bazı noktalarda uyarılarda bulundular. Neler söylüyor uzmanlar? Gelin bakalım.
1: Yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrısı. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayla birlikte sıcak çarpması vakalarında artış var. Bu durumdan özellikle en çok çocuklar etkileniyor.
2: Çünkü çocukların ısı regülasyon mekanizmaları henüz tam gelişmemiş durumda. Cilt bariyerleri henüz yeterince olgunlaşmamış durumda. Ve sıvı tüketimi ebeveyn kontrolünde, yetişkin kontrolünde, kendi sıvı ihtiyaçlarını kontrol edip alma konusunda henüz yetersizler.
1: Çocuklarda sıcak çarpmasının birçok belirtisi var.
2: Özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar.
1: Peki sıcak çarpmasında ilk müdahale nasıl olmalı?
2: Hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketiminin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir. Çünkü sıcaklık artışı vücutta hipertermi diye tabir ettiğimiz 40 dereceyi aşan vücut ısılarına ulaşabilir.
1: Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.
2: 10 ve 16 saatleri arasında güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmamak önerilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bu saatlerde dışarıya çıkıyorsak da mutlaka önlemler alınmalıdır. Bunlar uygun bir güneş koruyucu krem kullanılması, şapka kullanılması, şapkanın renginin açık olması, çeperinin geniş olması, yüzü, boynu gölgede bırakacak şekilde ayarlanması gerekir.
0: Sevgili izleyenler, Eskişehir'de kavgaya müdahale ederken şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için Samsun'da tören düzenlendi. Şehit asker kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
1: Şehit asker sonsuzluğa uğurlandı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarına giden ve açılan ateş sonucu şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş için Samsun Terme'de tören düzenlendi. 45 yaşındaki şehit askerin baba ocağında yas vardı. Törende şehidin yakınları güçlükle ayakta durdu. Şehidin 13 ve 18 yaşındaki kızları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
0: Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada genç uzman çavuşla eşi olay yerinde ne yazık ki hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeklerinden de acı haber geldi. Bir aileyi hayattan koparan o feci kazanın ayrıntılarına bakacağız.
3: Takla atıp 50 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişilik aile yok oldu. Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur otomobilin hakimiyetini kaybetti. Sinanpaşa ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı, 50 metre sürüklendi. Otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi genç uzman çavuşla 26 yaşındaki eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'dan da acı haber geldi. Bebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil

0: Casusluk taktiklerini ilk kez Sabah gazetesine açıkladı. Bakan Gürlek, son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek dedi.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Sabah'a verdiği özel röportajda FETÖ ile mücadelede son rakamları paylaştı. Örgütün sinsi yapısını ise yeni nesil casusluk şebekesi olarak tanımladı.
2: FETÖ-PDY, devleti dışarıdan yıkmak yerine devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada dini değerleri istismar eden, mahrem hücreler şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, takiye ve renklendirme adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz.
1: Bakan Gürlek, örgütün gençleri altın nesil aldatmacasıyla iradesiz birer robota dönüştürdüğünü belirtti. Elebaşı'nın ölümünün tehdidi bitirmediğini söyleyen Bakan Gürlek, FETÖ'nün şu anki odak noktasının paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden yeni temas noktaları olduğunu söyledi.
2: Örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler.
1: Bakan Gürlek ayrıca FETÖ ile mücadeledeki son rakamları paylaştı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 127.102 kişinin mahkumiyet aldığı, 124.743 kişinin ise beraat aldığı ifade edildi. 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Lekelenmeme hakkıyla 1,5 milyon kişinin korunduğu, hakkında yakalama kararı bulunan kişi sayısının 33.827 olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı, FETÖ ile mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun zemini, devletimizin bu sinsi yapıdan arınmasıyla inşa edilmiştir diyerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir ifadelerini kullandı.
0: İç siyasetle devam edelim şimdi. Ana muhalefette gündem ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer tarafta ise Özgür Özel. Kılıçdaroğlu cephesi başta yeni atama yapılan kentler olmak üzere sahaya inmeye hazırlanıyor. Özel tarafındaysa en çok tartışılan konu yeni partinin nasıl şekilleneceği.
3: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Parola arınma. Talimatı Kemal Kılıçdaroğlu çok önceden verdi. Son MYK'da ise o talimatı daha da genişletti. Hem MYK üyelerine hem de genel başkan yardımcılarına sahaya inin dedi. Parti yönetimi yeni atama yapılan iller öncelikli olacak şekilde saha çalışmalarına başlayacak, bir yandan arınma süreci de devam edecek. Gözlerse Temmuz sonu yapılacak il başkanları toplantısında. Çünkü o toplantıda bazı il başkanlarıyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
5: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
4: MYK'da genel merkezi tanımayan bazı illerde yaşanan olumsuzluklar da gündeme geldi. O iller için müfettiş görevlendirileceği, yapılan incelemeler sonucunda parti malına zarar verildiğinin veya usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde ise suç duyurusunda bulunulacağı da iddialar arasında.
6: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Ve olağan kurultay süreci, Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması halinde 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Olağan kurultayın 2027 yılının Nisan ayına sarkabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayı tartışması ise seçime daha 3 yıl varken başlamıştı CHP'de. Kulislerde İvre Mansur Yavaş'ı gösterirken ilk kez yeni bir isim telaffuz edildiği konuşuluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Vahap Seçer'in adaylığını destekleyen belediye başkanlarının bunu dile getirdiği, genel merkezin ilerleyen süreçte o ismi de değerlendirmeye alabileceği de iddialar arasında. Özgür Özel ise yeni parti senaryosunu iyiden iyiye şekillendirdi.
1: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
0: CHP'den ayrılması halinde yeni partiye bir kez daha yeşil ışık yakan Özel, bir gazeteye yaptığı açıklamada yeni partide genel başkan olacağının altını çizerek o partinin örgütlenmesini tamamlayıp seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız ifadelerini kullandı.
2: Bilgisayar oyunlarından etkilendiği için hayatı kararan bir çocuğun hikayesi var şimdi sırada. 16 yaşındaki Yunus Durmaz'ın oynadığı oyunda seviye atlamak için verilen görev çamaşır suyu içmesiydi. O da bunu yaptı. Ailesinin hastaneye zar zor yetiştirdiği genç şu anda hayatta. Durmaz ailesi ve polisse evlatlarınıza bu akıl almaz talimatı verenlerin peşine düştü.
3: Senedir bu oyunu oynuyormuş, haberimiz yok. Ben hastaneye götürüyorum, haberim yok.
0: Adı sadece bilgisayar oyunu. Görünürde eğlenceli ama az kalsın bir çocuğu canından ediyordu. Oyundaki talimatlara uymaya çalışan genç çamaşır suyu içti, ailesi onu hastaneye zor yetiştirdi.
4: Yunus Durmaz 16 yaşında ve 2 yıldır içerisinde silahların, adam yaralamanın olduğu bir bilgisayar oyunu oynuyordu. Hatta o oyundan arkadaşlar edinmiş ve birbirlerine telefon numaralarını vererek oyun dışında da iletişime geçmişlerdi. Ancak o arkadaşlar belirli bir zaman geçtikten sonra Yunus'a bazı görevleri tamamlaması gerektiğini ve bu sayede bölümleri geçebileceğini söylediler.
3: İlk önce oyundan arkadaş grup yapmışlar. İşte her biri bir vilayette, her biri bir ilde. Yani öyle tanıdık falan değil.
0: Yunus'a seviye atlaması için verilen görevler akıl alır gibi değildi. Önce cep telefonunu çöpe atmakla başladı.
4: Oyunda tanıştığı arkadaşları Yunus Durmaz'a iddia o ki en son görev olarak bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi gerektiğini söyledi. Ve Yunus da o çamaşır suyunu içti. Ardından fenalaştı ancak ailesini arayamadı. Çünkü ailesini araması gereken cep telefonunda daha önceki seviyeler için çoktan çöpe atmıştı.
3: Ben işteyken bir telefon geliyor, ambulans. İşte komşular görüyor, yani can havliyle kusuyor, kendini dışarıya atıyor. Komşular görüyor, 112'ye haber veriyorlar. Ambulans geliyor, ambulansçılar beni arıyor.
0: 16 yaşındaki Yunus 5 gündür hastanede neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sözde oyun arkadaşları ailenin peşini bir türlü bırakmadı.
3: Biz benim küçük kıza ulaşmaya çalışmışlar. Ona demişler işte abin ne oldu? Abinin durumu... Son durum hakkında bilgi alalım. Bu da çocukla diyor siz kimsiniz, nesin? Biz oyun arkadaşıyız.
0: Durmaz ailesi çocuklarını yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis de ona bu talimatları verenlerin peşine düştü.
2: Evet, hakikaten akıl alır gibi değil efendim. Şimdi başka bir haberle devam edeceğiz. Bir kaza haberi. İstanbul Beylikdüzü'nde aşırı hızlı olan araç park halindeki otomobile çarptı. Aracın yanında oturan 6 kişi de yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü de gözaltına alındı. Kaza anına bakalım şimdi.
5: Alkollü direksiyon başına geçti. 6 kişiye dehşeti yaşattı. Kaza İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olan bir araç kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı. O sırada aracın yanında duran 6 kişi çarpmanın şiddetiyle savruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü sürücü gözaltına alındı.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın kırsal alanlarda güvenliği sağlamak için kullandığı foto kapan sistemleri rekor bir başarıya imza attı sevgili izleyenler. Teknolojik takip sayesinde yurt genelinde arama kaydı bulunan 1847 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
5: Jandarma ekiplerinin kırsal alanlarda ve stratejik noktalarda gece gündüz yürüttüğü teknolojik denetimler aralıksız devam ediyor. Dağlık ve ormanlık bölgelere gizlenen harekete duyarlı sensörlere sahip foto kapanlar, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu.

0: Yapılan açıklamaya göre bu görünmez muhafızların aldığı anlık görüntüler ve merkezi sistemlerle entegre çalışan yapay zeka desteği sayesinde 1847 kişi yakayı ele verdi. Foto kapanlar sadece terör ve kaçakçılıkla mücadelede değil, yasa dışı avlanma, orman yangınlarının önlenmesi ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında da etkin rol oynadı. Bu kapsamda kritik geçiş güzergahlarına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü cihazların sağladığı anlık istihbarat sayesinde operasyon sürelerinde de asgari seviyeye inildi. Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitlerinin hızla yapıldığı belirtilirken, aklarında yasal işlemler başlatılan şahısların adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Kırsal bölgelerdeki emniyet kuşağını en üst seviyeye çıkaran bu teknolojik adım, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir güvence sağladı. Ayrıca jandarma ekiplerinin önümüzdeki dönemde kritik bölgelerdeki foto kapan sayısını daha da artıracağı ve denetimleri sıklaştıracağı ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yanda petrol çıkarılıyor, bir yandan da güneş enerji santralleri kuruluyor. Bölge yapılan yatırımlarla Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendiren merkezlerden biri olmaya aday artık.
0: Güneydoğu enerji üssüne dönüşüyor. Terörsüz Türkiye süreciyle huzurun sağlandığı Güneydoğu'da enerji yatırımları dikkat çekiyor. Bölgede devam eden petrol üretimini artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
3: Bir yanda petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Bu kapsamda birçok ilde güneş panelleri kurulacak.
0: Güneydoğu Anadolu yıllık 3000 saati aşan güneşlenme süresiyle Türkiye'nin en yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde kurulan dev ölçekli güneş enerji santralleriyle hem sanayi kuruluşları hem de tarımsal sulama için yüksek verimli elektrik üretimi sağlanmakta. Bölgede kurulu GES'ler yılda yaklaşık 12.627 gigawatt saat elektrik üretimi yapıyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'a güneş enerjisi alanında yeni yatırımlar yapılıyor.
3: Diyarbakır ve Gabardağ bölgesindeki petrol üretim çalışması devam ederken diğer yandan ise yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şimdi güneş panelleri ekranlara taşıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı YEKA 2026 programı kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Elazığ'da büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulacak.
0: Yapılacak yeni yatırımlarla Güneydoğu'da güneşten daha fazla elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. 10 yaşındaki Ali Koç, 54 ülkeden öğrencilerin katıldığı İtalya Bilim Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu sevgili izleyenler. 10 yaşındaki Ali Koç, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda matematik ve bilim kategorisindeki başarısı sayesinde dünya birincisi oldu. Farklı ülkelerden öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini sergilediği olimpiyatlarda büyük başarıya imza atan Ali Koç, Türkiye'ye iki kategoride altın madalya kazandı. Evet, biz de bu büyük başarıyı tebrik edelim efendim. 10 yaşındaki Ali Koç'un bu büyük başarısı. Devam edelim şimdi. Efendim, şimdi tercih dönemi başladı artık. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Puanlarını alan öğrenciler bugünlerde bir tercih heyecanı yaşıyor. Son dönemde de en büyük trendlerden biri ise tercihlerini yapay zekaya sormak. Peki bu gerçekten de sağlıklı mı? Yapay zeka ne kadar doğru yönlendirme yapabilir? Arkadaşlarımız da yapay zekaya bir liste hazırlattı. Sonra da bunu eğitimcilere sordu. İşte arasındaki farklara bakacağız şimdi.
4: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
5: Sorulabilir.
4: Mantıklı.
5: Mantıklı bence.
6: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
7: Bilen birisine, yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
6: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
8: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
9: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yapmış. 481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik diliminde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üstte Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
8: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
10: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
6: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
10: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin, gezin, gezin.
2: Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uluslararası Eko Okullar Programı uygulanıyor. Öğrenciler geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve çevre sorunları konusunda eğitim alıyor ve çevre bilincini evlere taşıyarak ailelerinin günlük alışkanlıklarını değiştirmede etkili oluyor.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
15: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
15: Size Fuzuli uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: tatil budur hissi.
17: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım

0: katılımda olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında...

0: Total, Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Akhisar yolunun 18'de 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.

0: güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

zaman geçse de geçmese de bunu hiçbir zaman için unutmak mümkün değil. Yani bu FETÖ'cülerden hiçbir zaman için hakkımızı helal etmeyiz, etmek de istemiyoruz. Çok acılıyım ama gururluyum.

0: hoş geldiniz. A Haber ekranlarına sabah ajansında son saat dilimindeyiz artık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon bir türlü düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını iddia etti. Yeni bir saldırı dalgası başlattı bunun üzerine. İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten de patlama sesleri yükseldi. Neler yaşandı yakından bakalım.
1: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
2: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
1: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. ABD saatler sonra saldırıların durduğunu duyurdu. Hassas mühimmatlarla birçok noktadaki onlarca hedefi vurduk açıklaması yapıldı. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediği söylendi. ABD seyir özgürlüğünü sağlamaya hazır mesajı verildi. Tahran ticari gemileri durdurduğunu doğruladı. İki geminin kimlik tanıma sistemlerini kapattığını öne sürdü. ABD saldırılarına karşılıksa Namlu'yu Körfez'e doğrulttu. Bahreyn ve Ürdün'ün hedef alındığı açıklandı. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
0: İsrail ordusunun ard arda iki kez hedef aldığı Tel El Hava mahallesine saldırı anları görüntülendi sevgili izleyenler. 4 Filistinli ne yazık ki bu saldırılarda hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinin kuzeyindeki Tel El Hava mahallesini ard arda hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler kentteki Şifa Hastanesi'ne nakledildi. İsrail İHA'ları uyarı olmaksızın Tel El Hava mahallesinde bulunan bir bakım ve torna atölyesini hedef aldı. Ardından bölgeye saldırı uyarısı vererek ikinci bombardımanı gerçekleştirdi. Görgü tanıkları bölgenin üst üste 3 füzeyle hedef alındığını aktardı ve bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sevgili izleyenler, devam edeceğiz. Şimdi Ukrayna saldırılarının şiddeti her geçen gün artıyor. Rusya'nın petrol rafineleri ve depolarını vuruyor Ukrayna. Rusya derinleşen akaryakıt krizine nasıl bir çözüm bulacak? İşte bunu konuşacağız biz de bunun için. Hemen Moskova'ya çevirelim kameralarımızı. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizi bekliyor Moskova'da. Hemen dönelim ve sözü Akşin'e bırakalım. Günaydın Akşin, hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum Rusya'daki bu saldırılar sonucunda? Akaryakıt krizi için bir çözüm önerisi var mı?
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı hava saldırıları sürerken Ukrayna'nın son bir aydan beri Rus petrol rafinerilerine hedef alması Rusya'da akaryakıt krizine neden oldu. Son bir hafta içinde Omsk ve Tümen petrol rafinerilerinin de vurulması üzerine Rusya'da akaryakıt üretimi artık %40'a düşerken Sibirya'da bile benzin kıtlığı hissedilmeye başlandı. Temmuz başında akaryakıt kıtlığından etkilenen Rusya'daki bölge sayısının 80'e ulaştığı söyleniyor. Büyük rafinerilerin devre dışı bırakılmış olması yüzünden bu yaz mevsiminde Rusya'nın akaryakıt sorununu çözmesinin imkansız olduğunu vurgulayan uzmanlar, saldırıların aynı tempoda devam etmesi halinde ise durumun daha da kritik bir hal alacağını istisna etmiyorlar. Rusya hükümeti iç akaryakıt piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak amacıyla bir taraftan ülkede üretilen benzinin kalitesini düşürürken bir taraftan da akaryakıt istasyonlarında satış kısıtlaması uygulamasına gitti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise bu ay içinde yurt dışından petrol ürünleri ithalatına başlanacağını duyurdu. Rus bakan ithalatı desteklemek için petrol ürünleri ve katkı maddelerinde sıfır gümrük vergisinin bir yıl daha uzatıldığını, ayrıca ithal yakıtın taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla demiryolu tarifelerinde indirim seçeneklerinin de hazırlandığını açıkladı. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ülke

0: ve diğer pazarlardan yakıt tedarikini teşvik edecek yeni adımlar atacaklarını kaydeden Novak, piyasadaki durumun sezonluk talep artışı ve plansız rafineri bakımları nedeniyle gergin kalmaya devam ettiğini itiraf etti. Alınan önlemlere rağmen yakıt piyasasında durumun yalnızca kısmen istikrar kazandığını söyleyen Novak, genel tablonun hala kolay olmadığını, küçük rafineri ağlarının hem iş arzı artırma hem de altyapı risklerini azaltma seçeneği biri olarak değerlendirdiğini söyledi. Son olarak şunu diyelim ki Rusya lideri Putin de ülke genelinde küçük petrol rafinerileri ağı kurulması önerisine destek verdi.
1: Teşekkür ederiz Akşin, paylaştığın bilgiler için. Akşin Moskova'dan aktardı efendim son yaşananları. Devam edelim şimdi. Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'da 4 gün ulusal yas ilan edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı paylaştı.
2: Katar'ı Arap dünyasının ve Orta Doğu'nun en aktif ülkelerinden birine dönüştürdü. Babasından darbeyle aldığı tahtı 18 yıl sonra oğluna gönüllü olarak devretti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti.
3: Bu ayrılık niye? Filistinliler neden bir araya gelip pozisyonlarını birleştirip dünyaya uzun zamandır beklenen bir çözüm sunmuyorlar?
2: Vefat haberini Katar Emirlik Divanı duyurdu. Eski emirin uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ülke genelinde de 4 günlük resmi yas ilan edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eski Katar emirinin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Çok kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadesini kullandı. Erdoğan, başbakanlığı döneminde eski Katar emiriyle de uluslararası alanda birlikte mesai yaptığını kaydetti. Katar emirine ve Katar halkına başsağlığı diledi. Yaklaşık 18 yıl Katar emiri görevini yürüten Şeyh Hamad, doğalgaz gelirlerine dayalı ekonomik dönüşüm, altyapı yatırımları ve aktif dış politika hamleleriyle ülkesini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür hale getirdi. Katar dış politikada ise özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli krizlerde arabuluculuk girişimleriyle öne çıktı. Uluslararası diplomatik temaslarda etkin rol üstlendi. Şeyh Hamad, Arap dünyasında Filistin davasına en çok sahip çıkan liderler arasındaydı.
3: Öncelikle Filistinliler arasındaki, ikinci olarak da Araplar arasındaki bölünme, Filistin davasına İsrail'in tekrarlanan saldırganlığından daha fazla zarar vermiştir.
2: Şeyh Hamad döneminde Katar, Aralık 2010'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan ilk Arap ülkesi oldu. Şeyh Hamad, 25 Haziran 2013'te emirlik görevini oğlu Veliaht Prens Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretti. Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü iktidar devirlerinden birine imza attı.
1: Sevgili izleyenler, Tayland'da bir eğlence mekanında korku dolu anlar yaşandı. Ekranlarınıza getiriyoruz bir taraftan. Elektrik şartelinde bir arıza meydana geliyor ve bu arıza yangına sebep oldu. Alevler tüm mekanı sardı bir anda. İçerideki kalabalık ateş çemberinde kaldı. Şu an için ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.
4: Alevler kapıları kapattı, zehirli duman ciğerlerine doldu. Eğlence mekanında çıkan yangın faciaya dönüştü. Onlarca kişi ateş çemberinde kaldı. Korku dolu anlar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. Gece kulübünde sahne arkasındaki elektrik panosundan önce dumanlar yükseldi. Ardından yaşanan patlama sonrası yangın başladı.
5: Olay sırasında sahnede bulunan bir müzisyene sordum. O da elektrik şartelinde yangın çıktığını söyledi.
4: Alevler bir anda tüm mekanı sardı. Çıkışlar kapanmıştı. Onlarca kişi arka kapıya akın etti. İzdiham çıktı. Çok sayıda kişinin panik içinde kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Ancak onlarca kişi hayatını kaybetti.

0: Ölenlerin büyük bölümü tuvaletlerde bulundu. Yetkililer acil durum çıkışlarının yetersiz olduğunu duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Yazılı basınla devam edelim efendim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet'in manşetiyle de hemen başlayalım. 13 Temmuz 2026 pazartesi manşetinde gece olunca ateş yağıyor manşetini görüyoruz Hürriyet'te. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın geceyi seçmesinde taktiksel bazı nedenler var. Hemen paylaşalım. 2.45'te 140 hedef vuruldu. Saatler 2.45'i gösterdiğinde. Amerika'nın bu haftaki 3. saldırısı 3'ü de gece saatlerinde denk geldi. Şöyle bakalım, bu bir denk gelme değilmiş. Hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer alıyor. Uzmanlara göre gece harekatlarında taktiksel üstünlük sağlanırken psikolojik avantajlar da sağlıyor. Gece görüş sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri ordusu uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor. Özellikle 2 ila 4 arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle de saldırılara karşılık verilmesi de güçleşiyormuş. Bu sebepten gece saatlerinde saldırıları gerçekleştiriyor diyor uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin. Devam edelim hemen sağ taraftaki haberle. Vize meselesi bakalım hemen. Türk halkının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılar, kısıtlamalar bir başvuruyla Avrupa Ombudsmanı'nın önüne konulmuş. Şartlar neden ağırlaşıyor diye soruluyor. Eski Devlet Bakanı Bülent Akarcalı ve Avukat Doktor Yavuz Selim demiş ki bu imzası taşıyan başvuruda Türk vatandaşlarına uygulanan vize prosedürlerinin neden ağırlaştığını sorgulamışlar. Avrupa Komisyonu'nun bu süreçte hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanıyor. Aynı zamanda da bunun için bir mahkeme olmasa da tespitleri içinde çözüm etkili olabilir denilmiş. Bakalım bu vize meselesi nasıl çözülecek Avrupa'da. Devam edelim hemen altındaki haberle. 1200 tonluk kara delik. Dünyadaki madenlerden her yıl ortalama 3600 ton yeni altın yeryüzüne çıkarılıyor ama yine de yetmiyor. Çünkü yıllık küresel altın talebi 4800 tonmuş sevgili izleyenler. Yani dünya her yıl yaklaşık 1200 tonluk bir altın açığıyla karşı karşıya. Peki nasıl oluyor da bir piyasa çökmüyor, dükkanlardaki vitrinler boş kalmıyor ve sistem tıkır tıkır işliyor? İşte bu sorunun cevabı da yastık altı dünyasında gizliymiş efendim. Son habere bakalım. Bandırma vapuru karadan yürüdü. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi karayoluyla İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na taşındı. 240 tonluk Bandırma Müze Gemisi'nin taşınması tam 4 saat sürdü. Böylece Bandırma Gemisi 19 Mayıs 1919 sabahındaki noktaya taşınmış oldu yazıyor Hürriyet'in yine haberinde. Paylaşmış olduk Hürriyet gazetesindeki öne çıkan başlıkları. Şimdi devam edelim, bir başkent gündemine bakalım. Ankara'ya uzanacağız. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ana gündem başlığı NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Rusya-Ukrayna savaşları ve terörsüz Türkiye başlığı da yine toplantıda masaya yatırılacak. Kritik toplantının ayrıntılarını alacağız biz de. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Şimdi başkentte bizi bekliyor bir Ankara manzarasıyla. Günaydın Arzu, hoş geldin yayınımıza. Hemen dönelim, ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Merve, günaydın. Aslında sen de özetledin. Hemen biz detaylandıracak olursak, kabine iki haftalık aranın ardından haftanın ilk gününde iç ve dış politikaya dair çok sayıda başlığı konuşmak üzere bugün toplanacak. Aslında toplantı saatler 15.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Toplantıda ana gündem başlığı aslında Ankara'da 36.sı düzenlenen NATO Liderler Zirvesi olacak. Elbette bu konunun çıktıları alınacak. Yine Başkan Erdoğan aslında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere zirve marjında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Liderlerle kurulan diplomatik ilişkiler, alınan kararlar ve yapılan işbirlikleri tüm detaylarıyla masada olacak ve görüşülmüş olacak kabine toplantısında. Öte yandan baktığımızda aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı yine İbrahim

0: Kerim Kalın'ın da temasları elbette bugünkü toplantıda masada olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de diğer ülkelerin savunma bakanlarıyla birlikte savunma alanındaki işbirliği çalışmalarıyla birlikte imzalanan mutabakat çalışmalarında bugünkü toplantıda detaylı bir şekilde işlenmiş olacağını söyleyelim. Yine baktığımızda NATO zirvesi sırasında ateşkesin bozuldu. ABD-İran savaşı da toplantıdaki kritik başlıklardan bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Savaşın yeniden ateşkese dönmesi ve kalıcı barışın sağlanması noktasında atılabilecek adımlar üzerinde detaylı bir istişare yapılmış olacak. Ayrıca baktığımızda yine Rusya-Ukrayna savaşı oldukça önemli. O savaşın son bulması ve Karadeniz güvenliğinin sağlanması için yapılabilecek adımlar noktasında da bir görüş alışverişi yapılacak. Yine iç politika başlığına baktığımızda ise bu konuda oldukça önemli. Çünkü teröristik Türkiye süreciyle ilgili son durum masaya yatırılacak ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadan silah bırakma sürecine dair toplamış olduğu son raporlar masada olacak. Meclise çıkması beklenen yasal düzenlemeye ilişkinde gelinen aşamada çalışmalarla ilgili son durum ne? İşte bu konu üzerinde de bir istişare yapılmış olacağını da söylemiş oldum. Yine son olarak baktığımızda aslında belediyelerdeki yolsuzluk operasyonuna da ayrı bir parantez açılacak. Hatırlatacak olursak en son Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılmıştı. Bu çerçevede hem bu operasyon hem de geniş çaplı yine istihbari süreci de yine belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin süreçte tüm detaylarıyla bu toplantıda konuşulmuş olacak ve ekonomi başlığına ayrıca bir parantez açalım. Burada da elbette fahiş fiyatla mücadele ve enflasyonla mücadele noktasında yapılacak çalışmalar noktasında bir görüş alışverişi yapılmış olacak. Bu kapsamda bir kez daha ifade edecek olursak son olarak baktığımızda toplantıdaki ana gündem başlığı elbette NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları olacak. Tüm detaylarıyla bu konu görüşülecek. Yine ABD-İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte teröristik Türkiye sürecinin de elbette bugünkü toplantıda görüşülecek noktalardan bir tanesi olacağını söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Merve.
1: Arzu Fidan verdi, teşekkür ederiz. Paylaştığın kıymetli bilgiler için biz de kabine toplantısını yakından takip edeceğiz efendim. Ayrıntıları da Arzu Fidan verdi, paylaştı bizimle. Devam edelim şimdi. Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine değindi Çiftçi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proje başarıya ulaşacak. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi.
2: Aynı zamanda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
3: Üst bölgesinde jandarma personeliyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah terörsüz Türkiye projesi de başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesini ziyaret etti. Görevli personelle sohbet eden Çiftçi, hem bölge hem de yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
4: Şehidan Dağı'nın zirvesi İran ülke sınırları içerisinde kalmakta olur. Şehidan Dağı'nın güney ve batı yamacından Türkiye-İran sınır hattı geçmektedir.
3: Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine teşekkür etti.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesini gerçekleştirdik Ankara'da. 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ben bundan dolayı da görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in eşine yönelik suikast hazırlığında olan iki şüpheli Cümer'e yapılan ihbar sonrası düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı sevgili izleyenler. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde suikasta kullanacağı değerlendirilen iki ruhsatsız silahın yanı sıra 3 milyon liranın üzerinde nakit para ele geçirildi.
3: Suikast planını hayata geçiremeden tutuklandılar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik suikast planı Cimer'e yapılan ihbarla ortaya çıktı, jandarma operasyonuyla deşifre edildi.

0: İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı isimli zanlılar yakalandı. Şüphelilerin kaçış planı için yurt dışından bilet aldığı, Süzel Plaza'nın adresini yazarak bölgede adım adım keşif yaptıkları belirlendi. Eylem talimatını yurt dışından alan zanlıların özellikle 18-25 yaş arasındaki gençleri ağlarına düşürerek suç örgütlerine insan kaynağı devşirdikleri ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerde suikast ve eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suç organizasyonuna ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden Uğur Yılmaz evindeki milyonlarca liranın kaynağını açıklayamadı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları Çankaya Belediyesi'ne kadar uzandı sevgili izleyenler. Suçlamalar arasında çöp ihalelerine rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları da yer alıyor. Operasyon sırasında Kıbrıs'ta tatilde olan belediye başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da 30'a yükseldi.
2: Çankaya Belediye'mize belediyemizin gencecik başkanı Hüseyin Can Güner'e sabahın 5.30'unda operasyon yaptılar.
3: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında son durak Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tatil dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
4: Bütün Çankaya'yı kucaklayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Onlar da bizi kucaklıyorlar. Çankayalılara da teşekkür ediyoruz.
3: Çankaya Belediyesi'nin çöp ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na harekete geçirdi. 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, İhaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. 36 ismin 23'ü belediye çalışanı. Gözaltına alınan 30 isim ise sağlık kontrollerinin ardından ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
5: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
3: Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Emre Doğan belediyedeki ihalelerde belirleyici konumdaydı ve ihalelerden payda aldı. Gizli tanık Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdiğini, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı'nın Emre Doğan'la birlikte ihale ve para trafiğini yönettiğini iddia etti. Emre Doğan Çankaya Belediyesi'nin kara kutusudur diye ekledi. Arınma mesaisiyle parti içi rüşvet ve yolsuzluklar için gözdağı veren CHP Genel Merkezi'nden de operasyona tepki gelmesi dikkat çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı operasyona ilişkin son dönemde CHP'li belediyelere yönelik uygulamalara bir yenisinin eklendiği eleştirisinde bulundu. Bahçelievler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısına 15 Temmuz tartışması damga vurdu.
6: Bütün şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum. Ama 15 Temmuz ile ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim. Bu benim fikrim.
3: CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş, 15 Temmuz'un anılmamasına tepki gösteren meclis üyelerini sert sözlerle eleştirince ortalık karıştı.
6: Konuşmak istemiyorum.
7: Konuşun buyurun başkanım.
6: Ben kapatmak istiyorum.
7: Kapatırsınız. Kapatmak zorundasınız.
3: Aktaş ve ona destek veren Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma açıldı. Şehit ve gazi yakınlarının CHP'li meclis üyelerine tepkisi sert oldu.
8: 17 yaşındaki evladım bir tiyatro uğruna mı şehit verdi? Bunun hakkında suç duyurusunda bulunacağım.
9: Ben eşimi kaybettim 15 Temmuz'da. Asla hakkımı helal etmiyorum.
1: Deprem Bağışları ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında örgüt üyeliği ve kara para aklama suçları bulunan şarkıcı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
0: Yüklü para transferleri, amaç dışı kullanılan gayrimenkuller, bahis iddiası. Şarkıcı Haluk Levent Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alındı. Başaran Holding 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek

0: para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Ünlü müzisyen Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı, dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğunu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 19'u gözaltına alındı. Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen dernek avukatı Ece Güner'in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu öğrenildi. Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
1: Efendim, görüntüler Antalya'dan. Antalya'da bir depoda çıkan yangın bitişiğindeki ev ve 3 depoya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri mahallelinin de yardımıyla alevleri kontrol altına aldı.
0: Bir kıvılcımla başladı, rüzgarla yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde alevler yükseldi.
2: Mobilya dükkanı var. Üçüncü dükkan. Burası da dükkanlar. Burası ev. Böyle yana yana geldi işte. Komple patlamalar oldu yani. Güt güt içerideki şeyler, arabalar patladı. İçeride araba vardı.
0: Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3: Arkadaşımızın evinin yanını gördük. Biz de geldik. Arkadaşlarımız annesi nenesi falan kurtardık orada. Çek dışarıya götürdük, buraları falan çağırdık, itfaiye aradık, olay bu.
0: Alevler 4 depo ve 1 eve sıçradı. Hem ekipler hem de mahalleli el birliğiyle yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.
1: Ve bir kaza haberi paylaşacağız şimdi sizlerle efendim. Ekranlarınıza da yansıyor. İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca kazada kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan otomobil ilk önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Kaza anları da güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Fren yerine gaza bastı. Önüne ne çıktıysa çarptı. İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü manevra yaparken fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Hakimiyeti kaybedilen otomobil önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Araç kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Efendim, Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık bu haberi. Şimdi bu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları var. Onun için de araştırma yapılıyor.
0: Dalından yedikleri kiraz sonları oldu. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet ve Rahime Derin çifti 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz koparıp yedi. Kısa süre sonra çift aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren 60 yaşındaki Rahime Derin de yaşama tutunuyor.

0: bulamadı. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.
1: Efendim, ilginç bir haberle devam edeceğiz şimdi. Akla gelmeyen başa gelir deyimi bu kez gerçek oldu. İstanbul'da bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gidiyor. İnceleme yapılıyor ve adamın kulağından canlı bir kelebek çıkarılıyor.
2: Geldi, kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor. Böcek olabilir dedi.
3: Böcek değildi ama kulağından canlı kelebek çıktı.
2: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Böylesi bir vakaya doktor bile ilk kez rastladı.
2: Kulaktan çıkardık ve camdan serbest bıraktık onu.
3: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yaşındaki adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
2: Şikayet hissettikten sonra zannediyorum 5-6 saat sonra geldi bana. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
3: Yapılan incelemede yanılmadığı anlaşıldı. Kulağının içindeki kelebek canlıydı.
2: Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek pozisyondaydı. Küçük bir aletle çıkarttık, hasta da rahatladı. Tabii biz de hayret ettik.
3: Adamın kulağından çıkarılan kelebek doğaya bırakıldı.
2: Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça oraya işitme kaybına sebep olmuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Trabzon'la Rusya limanı arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Seferlerin iki ülke arasında ticaret ve lojistik faaliyetlerine yeni ivme kazandırması hedefleniyor.
5: Çok bekleniyordu. Şimdiye nasip oldu. Umarız ki her şey güzel olur.
3: Deniz taşımacılığında yeni ticaret hattı açılıyor. Trabzon'la Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında Ro-Ro seferlerinin yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerine ivme kazandıracak seferler başlıyor. Ro-Ro seferleriyle Karadeniz'de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
6: Trabzon ile Rusya'nın Novorossiysk limanı arasında uzun süredir beklenen Ro-Ro seferleri artık başlıyor. Seferlerdeki amaç ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.
5: Karadeniz'deki denizi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretimizi de güçlendirmek. Bunun Trabzon'a da faydası olacağını düşünüyoruz. Rusya tarafında da ticarete katkısı olacağını düşünüyoruz. Çünkü iki liman da önemli bir liman ve özellikle özel bir liman kent.
3: Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte Trabzon'un Karadeniz'deki stratejik lojistik konumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.
6: Seferleri yapacak olan geminin adı ise Şampiyon Trabzonspor. Geminin özellikleri ise 49 standart tır ve 52 araç kapasitesine sahip ve 450 yolcu da alabiliyor.
5: Şoför arkadaşlarımız seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ama daha önce denenmiş olan Seabreeze gemisindeki gibi sadece yolcu alımı olmayacak.
3: Seferlerin 4 günde bir gerçekleşmesi planlanıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesine gelen isimlerden biri de Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi'ydi. İstanbul'u görmeden ülkesine dönmek istemedi Koizumi. Yemek tercihini ise Eminönü'ndeki tarihi balık ekmekçilerden yana kullandı. Yediği balığı da anlata anlata bitiremedi.
7: Geldi, denedi, tadına doyamadı. Japon bakan İstanbul'un simgelerinden biri olan balık ekmeği öve öve bitiremedi.
8: Biz zaten satışımızı yapıyorduk. Daha sonra bir kafile geldi, bir kalabalık geldiğini gördük yukarıdan.
9: Japonya Savunma Bakanı da heyetiyle birlikte Ankara'daki NATO zirvesinin ardından İstanbul'a geldi. Elbette mega kente gelmişken Eminönü'nde coğrafi işaretli balık ekmeği yemeden geçmedi.
8: Doğrusu şöyle bir şey beklemiyorduk. Bir de NATO zirvesi olduğu için yani bütün heyet ve bütün İnsanların orada olduğunu biliyorduk. Burada olmaları bizi de şaşırttı, aynı zamanda sevindirdi de.
7: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı

0: Jiroko Uzumi ve beraberindekiler İstanbul'u gezerken tarihi balık ekmekçileri tercih ettiler.
1: Ülkemiz için, en azından bu balık ekmek kültürü için, Eminönü için ve İstanbul için büyük bir değerdi.
2: Bir tarafta eşsiz Taliç manzarası, diğer tarafta ise İstanbul'un simgelerinden olan sokak lezzetlerinden biri balık ekmek. Elbette buraya gelen diğer turistler de yemeden gitmiyor.
3: Çok güzel, lezzetli. Zonguldak'tan geliyoruz.
4: Sürekli gelemiyoruz. En son geçen sene geldik. Kayseri'den geldim.
2: Güzel.
5: İstanbul'a geldiğimiz anlarda burayı tercih etmeyi düşünüyoruz.
6: Burayı tavsiye etti, buraya geldik.
7: Efendim, spor gündemiyle devam edelim. Şimdi Sabah Ajansı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan doruktu artık. Turnuvada çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finale kalan 4 takım da FIFA Dünya sıralamasındaki ilk 4 sıralamada yer alan güçlü ekiplerden oluşuyor. Yani değişmedi bu da. Şöyle bakalım öncelikle çeyrek finalde neler olmuştu. Fransa Fas maçı vardı. Fransa 2-0 Fas'ı mağlup etti ve yarı final finale yükseldi. İspanya-Belçika maçının kazananı da İspanya oldu. Yarı finalde ise Fransa ve İspanya eşleşti. Diğer tarafa bakalım hemen. Çeyrek finalde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere 2-1 mağlup etti Norveç'i. Diğer tarafta ise Arjantin ve İsviçre karşı karşıya geldi. Arjantin İsviçre'yi 3-1 mağlup etti ve yarı finalde de İngiltere ile Arjantin eşleşti. Ve bu maçlarda efendim öncelikle şöyle bakalım hemen. 14 Temmuz'da Fransa-İspanya maçı saatler Türkiye saatiyle 22'de gerçekleşecek. Yine diğer tarafta da İngiltere-Arjantin'de 15 Temmuz'da 22'de karşı karşıya gelecek. Bakalım burada boş kalan üçüncülüğü ve finali, bir ve ikinciliği de kimler alacak? Bu 4 ülke arasında biz de yakından takip ediyoruz. Kupaya giden yolda finale gelecek ekipler ve ülkelerde artık netleşecek. Biz de paylaşacağız sizinle. Devam edelim. Yine spor diyeceğiz. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi belli oldu. Ekibimiz Kanada ile karşılaşacak. Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Biz de filenin sultanlarına bol şans ve başarı dileyelim efendim şimdiden. Milli okçu Mete Gazoz Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay Erkekler finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya uzandı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz Klasik Yay Erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamlamış oldu. Evet efendim, spordaki gelişmeleri paylaştık. Şimdi ise Bangladeş'ten bir haber var. Ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler. Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağışı yine felakete yol açtı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı. En az 51 kişi de hayatını kaybetti.
8: Bangladeş'i sel vurdu. Toprak kayması önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yağışların 6 gündür durmadığı Bangladeş'te hayat durma noktasına geldi. Evleri su bastı, caddeler nehre döndü. Sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
9: Mahsur kalmamızın üzerinden 4 gün geçti. ve evlerimiz su altında kaldı. Mobilyalarım ve mülklerim zarar gördü.
8: Sel beraberinde toprak kaymalarını da getirdi.

0: Suriye kurtarma çalışmaları için talimat verildi. Sel ve toprak kaymalarına yol açan yağışlar, Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampı dahil 7 farklı bölgeyi etkiledi. Yetkililer yağışların önümüzdeki haftada devam edeceğini duyurdu.
1: Efendim, yazılı basına devam edeceğiz. Saatlerimizi 8.41 yaptık. Takvim gazetesine bakacağız. Takvimin manşetiyle de hemen başlayalım dilerseniz. Helal olsun deli kanlı. İşte manşeti böyle. Takvimin neden bu şekilde bir manşet var? Kaan'ı özellikle kırmızı görüyoruz. Yusuf Akgün 5 yaşında elektrik akımına kapılıyor. İki kolunu kaybediyor. Ama yılmıyor ve resimdeki yeteneğini mühendislik eğitimine taşıyıp Milli Muharip Uçak Kaan'la Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oluyor. Efendim, kollarını kaybetti. Hayalleri ise ona kanıt oldu diyor. Helal olsun deli kanlı manşetinin ayrıntısı işte bu şekildeydi. Sağ tarafa bakalım. Türkiye Tek Yürek, 15 Temmuz'un 10. yılında Türkiye Tek Yürek olacak. Yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek. Başkan Erdoğan Ankara'da 4 programa katılacak. Hemen altına bakalım. Bodrum alarm veriyor. Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da rüzgar tersinden esmeye başladı. Yüksek fiyat ve daha uygun seçenekler yerli turistin ilgisini başka noktalara çekti. Ve yine şöyle baktığımızda da işletmelerin boş kaldığını söylüyorlar. Dondurma ve lahmacun fiyatları da %30 ucuzlamış, kimse olmayınca Bodrum'da. Son habere de bakalım hemen. Paralel yapılaşmaya neşter. CHP yönetiminin önümüzdeki hafta il başkanlıklarına dönük görevden alma kararlarına devam etmesi bekleniyor yazıyor haberin özetinde. Takvim gazetesindeki öne çıkan başlıklar bu şekildeydi efendim, paylaştık sizinle. Devam edelim şimdi, sizi Çanakkale'ye götüreceğiz. Çanakkale'de coğrafi işaretli bayram içi beyazının hasadı yapılıyor. Gelin hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Vedat Sezer orada bizi bekliyor. Nedir bayram içi beyazı? Vedat, hoş geldin yayınımıza. Günaydın öncelikle. Merak ediyoruz. Tadını da merak ediyoruz. Görselini de hemen sözü sana bırakalım.
2: Günaydın. Evet, nedir bu bayram iç beyazı sorusuna cevabı biraz sonra vereceğiz ama burası Güney Marmara ve Kuzey Ege'nin adeta meyve ambarı. Kazdağ eteklerinde Bayramiçi ilçesinin oldukça yoğun bir meyve üretimi, ama öyle bir meyveden bahsedeceğiz ki birçok meyvenin özelliklerini bir arada barındırır. Onu da soracağız. Yanımızda üretici, genç bir üretici Barış Bacak var. Ziraat Odası Başkanımız Mesut Çen var. Önce Bayramiçi beyazı nasıl meyve, oradan başlayalım.
3: Öncelikle hoş geldiniz Bayramiçi beyazı bahçemize. Bayramiçi beyazımız nektarin, erik ve kayısının bileşimi. Bu özellikleri taşıyan bir meyvedir. Şimdi Bayramiçi beyazı hasadımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaz Dağları eteklerinde bulunan özel bir meyve olup Kaz Dağları'nın mikro klima sistemi, gece gündüz sıcaklık farkları ve güçlü topraklarımız havasıyla suyuyla bu aromaya tat katan bir meyvedir.
2: Evet. Şimdi hasat ne zaman başladı?
3: Şimdi hasadımız Temmuz ayında başladı. İkinci çeşitlerimiz ve ilk elini topluyoruz. Bayramiçi beyazı tek seferde toplanan bir meyve değil. Bir ağacın başına 4 sefer, 5 sefer gidilebiliyor. Şimdi bu
2: topladığımız... Olgunlaşma zamanı mı farklı?
3: Olgunlaşma zamanı farklı. Şu anda ikinci elini topluyoruz ve tüm hızıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte özverili şekilde devam ediyoruz hasadımıza.
2: Evet. Bu arada tabii Bayramiçi beyazı öyle bir meyve ki 3 meyve dedik. Onun da Ziraat Odası Başkanımız Mesut Şen'e soralım. Hangi 3 meyve?
4: Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Erik, nektarin ve kayısı meyvelerinin doğada kendiliğinden melezlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir meyvedir. Yani hiçbir şekilde laboratuvar müdahalesi yoktur. Doğada kendiliğinden melezlenerek ortaya çıkmış bir ürün.
2: Rekolte nasıl bu sene?
4: Bu sene rekolte %50 oranlarındayız. Geçen yıla göre daha iyiyiz. Geçen yıl çünkü Türkiye genelinde olan şiddetli zirai don olayına kaynaklı %90 rekolte kaybımız vardı. Bu yıl ilkbaharda çok çiçek açımında yağışta gitmesi sonucu meyvelerde döllenme az oldu. Yani %50 rekoltedeyiz bu yıl.
2: Hangi 3 meyvenin özelliklerini taşıyor?
4: Erik, kayısı ve nektarin meyvelerinin özelliklerini taşımaktadır. Üretim kapasitemiz ortalama 6.500-7.000 dekar arası ve bu yıl 15.000 ton gibi bir rekolte beklemekteyiz.
2: Evet, bu arada tabii coğrafi tesis işareti var. Avrupa'dan da bu taşlandırıldı. O süreçten de biraz bahseder misin?
4: Elbette ki. 2018'de başladığımız bu çalışmalar, Bayram İstihbarat Odası'nın başladığı bu çalışmalar 2021 yılında sonlandı. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesisini aldık. Çok bu

0: Konuda gururluyuz. Ülkemizi Avrupa'da meyve olarak temsil etmekteyiz. Üreticilerimiz de bu meyveyi hiçbir şekilde şüphe etmeden gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çünkü gerek Tarım İl Müdürlüğümüz, gerek Bayram İttirat Odası'nın çiftçilerimize İsrail pestisit konusunda verdikleri eğitimler, insan sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. İlaçlama ile hasat arasındaki süreye uyuyoruz. Hiçbir şekilde kalıntı bırakan ve yasaklı ilaç kullanmıyoruz. Gönül rahatlığıyla hepsi tüketebilirler.
1: Evet, bunun da altını çizmek lazım. Mesut Can da söyledi. Hemen şöyle elime bir tane Bayram İş Beyaz'ı alayım. Bir rol bunu da göstersin. Yayını öyle kapatalım. İşte bu meyve nektarin, kayısı ve erik gibi 3 meyvenin bileşeni gibi doğal ve organik ortamda, laboratuvar ortamı olmayan bir ortamda yetişmiş ve sadece Bayram İş ilçesi yetişiyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde burada mikro klima havası da var. Şu anda sofralarda meyve olarak tüketilse de dondurma ve farklı sanayilerde bu meyvenin peşine düşmüş durumda. O yüzden çok kıymetli bir meyve. Fiyatları da bu yıl bahçede 100 lira civarlarında çıkıyor. Perakende fiyatları da 150-200 lira arası satılabiliyor. İşte Bayram İş Beyazı'nı özel kılan birçok özelliği de bu bahçede size anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü buradan tekrar stüdyoya merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için Vedat ve ekranlarınıza taşıdık efendim. Bereketli olsun, hayırlı kazançlar dileyelim, kolaylıklar dileyerek devam edelim. Efendim depozito sistemiyle ilk 10 günde 19 milyona yakın ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. 81 ilde uygulanan sistemde kullanıcı sayısı şimdiden 2 milyona ulaşmış durumda.
3: Haber Radyo 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün 1/3'ünden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye ifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
0: A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: ve 12 aya varan taksit için kazancım et, sigortam et.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Thank you.

0: haftalar. Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun.
0: İnşallah.
1: Bu hafta tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı. O şanlı direnişin de 10. yılı. Çarşamba günü bu hafta biraz 15 Temmuz'u konuşacağız, öyle görünüyor.
0: Gerçekten üzerinden 10 yıl ne zaman nasıl
1: çok
0: geçti
1: hızlıdır.
0: Herkesin çünkü hafızasında yaşananlar çok taze. Yayına girmeden önce yayın toplantısını yaparken yönetmenim Tuğba ile prodüktörüm Ömer ile konuşurken hepimiz o gün yaşadıklarımızı birbirimize böyle bir dedik ki nasıl oldu, nasıl yaşadık, nasıl bir anda gerçekleşti.
1: İlk hedeflenden birisi A Haber'di biliyorsun. Demin
0: gerçekten
1: arkadaşlarımı dinlerken o
0: öyleydi.
1: Günler gözümün önüne geldi. Yine gazetemizin binası Balmumcu'daydı. Orayı hedeflemişlerdi.
0: Herkesin bir şekilde biliyor musunuz hepimizin bir anısı var ama herkesin bir şekilde kanala ulaşma çabası. Mesela az önce Melih'e işte verdik. Melih gelmedi. Görüştüğümüz anlar. Ben bir şeyi hiç unutmuyorum. Benim için 15 Temmuz o. Başta ne olduğunu anlamadık ya, köprüde araç mı bozuldu. Cumhurbaşkanımızın arabadaydık, anons sesini duyduk. Ben milletimi meydanlara ben de geliyorum. Aynen. Davet ediyorum demesiyle bakın hala tüylerim diken diken oluyor.
1: Herkes
0: hiç bilmediğim sokak. Bir sokaktayız. Sağlı solu Faruk abi evler var. İnanın abartmıyorum bunu. Neresi olduğunu da bilmiyorum. Anadolu yakasında bir yer çünkü geçiş vermiyorlar. Arabalarla sürekli dönüyoruz. Doğru. Cumhurbaşkanımızın o cümlesinden sonra bir dakika geçmedi sokaktayken. Çoluk, çocuk, üzerlerinde atletler, pijamalar, insanlar akın akın evlerinden koşarak çıkmaya başladıkları anı, ölsem hafızamdan silinmeyecek bir
1: vatana,
0: andı o.
1: Vatana sahip çıkmak için insanlar, çoluk, çocuk,
0: gerçekten,
1: kadın, yaşlı, genç, herkes sokağa çıktı. Ben de Avrupa tarafındaydım, havaalanına doğru, o zaman biliyorsun
0: tam
1: havaalanı,
0: olaylarının yaşandığı
1: Yeşilköy
0: noktalardan
1: tarafında.
0: Biri.
1: O tarafa doğru inanılmaz bir insan seli vardı. Sonra işte Balmumcu'ya ulaştık, gazeteye.
0: Bir de düşünün yani ülkenin cumhurbaşkanı ailesiyle bir arada, torunları,
1: doğru,
0: çocuğu, ya eşi tatilde bir aradayken kurşunların hedefi olmuş. Oradan milletine
1: Marmaris'te
0: seslenmiş ve ben geliyorum, hepinizi sokaklara davet ediyorum dedikten bir dakika geçmeden inanılmaz bir görüntüydü.
1: A Haber'de Banu hiç unutmuyorum değil mi? Telefonda Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: evet,
1: görüntüsü.
0: Evet, herkesi, bağlantı sağlandı. Evet.

0: geçti. Hiçbirini tabii unutmak mümkün değil ama 10 yıl geçti deyince de insan bir gerçekten şaşırıyor. 10 yıl ne zaman nasıl geçti diye. Ama öyle bir millet ki yani hiç ne olacağını düşünmeden önce vatan, değil önce mi? Millet deyip çoluk çocuk dışarı çıkabilen. İşte bu da bize özgü bir şey. Evet. Yani dünyanın bir kez daha gördüğü bir şey.
1: Tankların, silahların önünde
0: uçaklara
1: çıplak
0: kafa
1: bedenler.
0: Tutup, yani uçaklara
1: kafa tutan.
0: Kafa tutup o kadınların köprüde askerlerin önüne geçip siz ne yapıyorsunuz diyerek kadın çocuk demeden
1: ve
0: bu ülke, bu millet böyle bir millet işte.
1: Çok fazla da şehitimiz var tabii. Allah onlardan razı olsun ve rahmetle anıyoruz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Gazilerimize şifa diliyoruz.
0: Hepsiyle de gazilerimizle de görüşüyoruz. O şehit ailelerimizle de görüşüyoruz. Yayınlarımızda da hep onları hatırlıyoruz, doğru, konuşuyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah bir daha göstermesin. Ha. Gerçekten maalesef kara bir lekeydi. Şimdi Kadir'e gideyim mi Tuğba? Tamam. Kadir Mercan hazır. İskender Demirel kameraman arkadaşımız. Bir son dakika gelişmesi olduğunu söylüyor arkadaşlarım. 968 FETÖ şüphelisine operasyon başlatıldı. Kadir, biz de tam bu konuyla başlamıştık güne. Nedir detaylar? Hoş geldin yayına. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim. Bizler de şunu söyleyelim hemen başlamadan önce. Allah bir daha böyle olayları yaşamayı nasip etmesin. Hem bizlere hem de Türk halkına. Şimdi FETÖ terör örgütüne yönelik İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak sabah saatlerinde Türkiye'de 81 ilde operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 968 şüpheli gözaltına alındı. Yapılmış olan operasyonda kapsamlı bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da yani 2024'te yine kapsamlı bir operasyon yapılmıştı 15 Temmuz'a yakın bir tarihte. Keza yine aynı şekilde bu senede aynı şekilde bir operasyon düzenlendi ve konuyla alakalı olarak da hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak bir basın açıklaması yaptı. Yapmış oldukları basın açıklaması ise şu şekilde, dilerseniz onu aktarayım. Milletimizin iradesini ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ile Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde bu sabah örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliye kapsayan büyük bir operasyon başlattık. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu haklı mücadelemizde güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e de teşekkür ediyorum. Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine ve istiklal irademize sonuna kadar sahip çıkacağız dedi. Hem Mustafa Çiftçi hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış oldukları ortak basın açıklamasında, yayının başında da söyledim, hem İçişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı bünyesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye'de 81 ili kapsayan detaylı bir operasyon yapıldı sabah saatlerinde ve toplamda 968 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ terör örgütüne yönelik şüpheliler bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle gözaltına alınan şüpheliler kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemleri başlayacak. Sonrasında ise bulundukları şehirdeki savcılıklara sevk işlemleri yapılacak. İlerleyen dakikalarda operasyonla alakalı olarak da daha net bilgiler gelecektir. Özellikle o mahrem yapılanmanın ve o katalog evliliklerine yönelik bazı ihbarlar vardı. CİMER'e yapılan şikayetler vardı. Bu kapsamda da bunların da detayı ilerleyen dakikalarda hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem de Adalet Bakanlığı tarafından

0: Kamuoyuna yansıtılacaktır diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sıcak gelişmeydi. Sıcağı sıcağına gelişmenin detaylarını Kadir Mercan'dan aldık. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'nın yaptığı açıklama 81 ilde 968 FETÖ şüphelisiyle operasyon düzenlendiği yönünde. Şimdi bir yandan da dünya gündeminde biliyorsunuz NATO çokça konuşuldu. Çok başarılı bir süreç geçti Türkiye adına. Trump'ın gelmiş olması başlı başına ayrı bir parantez açtırıyor bize. Bunları konuştuk ama bir yandan da Amerika-İran arasındaki durum maalesef netleşmiş değilken biraz daha kötüye gidiyor yorumları yapılmaya başlandı. Tansiyon düşmüyor çünkü. Amerikan ordusu İran'ın yine bir sivil gemiye hedef aldığını iddia etti. İddialar karşılıklı sürüyor. Trump'ın son açıklamaları da biliyorsunuz bu konuda oldukça iddialı ve sertti. Bir son duruma bakalım. Hürmüz meselesi de çözülebilmiş değil. Bu tansiyon nerelerde yükseldi? Son durumu haber anlatsın.
2: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
3: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
2: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. ABD saatler sonra saldırıların durduğunu duyurdu. Hassas mühimmatlarla birçok noktadaki onlarca hedefi vurduk açıklaması yapıldı. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediği söylendi. ABD seyir özgürlüğünü sağlamaya hazır mesajı verildi. Tahran ticari gemileri durdurduğunu doğruladı. İki geminin kimlik tanıma sistemlerini kapattığını öne sürdü. ABD saldırılarına karşılıksa Namlu'yu Körfez'e doğrulttu. Bahreyn ve Ürdün'ün hedef alındığı açıklandı. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
1: İran'a gidelim. Ekber Karabağ muhabir arkadaşım hazır bizi bekliyor. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Açıklamalar, tansiyon yükseldi diyoruz ama bir savaş hali mi sürüyor sahada?
4: Evet Cansın, sen de belirttiğin üzere tansiyon oldukça yüksek. İki gecedir arka arkaya taraflar söz konusu bölgede Hürmüz ve etrafında birbirlerine saldırmaya devam ediyor. Esasında gerekçeler de aynı ve yaşanan gelişmelerin de geçtiğimiz gecelerde yaşadığımızla birebir aynı özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Son olarak bölgeden geçen iki gemiye yönelik İran devrim muhafızları İran'ın belirlediği rotadan geçmediği ve İran'ın izni dahil olmadan bu bölgeden geçtikleri gerekçesiyle saldırı düzenlediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu da buna misilleme olarak özellikle İran'ın sahil kentlerine yönelik saldırıları söz konusu oldu ki az önce de haberimizde izlediğimiz üzere CENTCOM'dan yani ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri hassas güdümlü silahlarla, mühimmatlarla İran'a hedef aldığını duyurdu ve ilk kez gelen açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri bu operasyon İran'daki deniz hedeflerine karşı kamikaze insansız deniz araçları kullandığını duyurmuş oldu ve İran'da bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırılarını misilleme olarak gece boyu bölgedeki 3 ülkede Amerika Birleşik Devletleri hedeflerini vurduğunu duyurduk. İran'dan gelen resmi açıklamaya göre İran, Bahreyn, Kuveyt ve aynı zamanda

0: Anda Ürdün'de ABD'ye ait olduğu mevzileri hedef aldığını belirtti. İlginçti, bir gün önce de yine bölgede benzeri gelişmeler yaşanmıştı. Cumartesi sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan şöyle bir talebi söz konusuydu. Açıkça çık ve Hürmüz Boğazı açıktı ve gemilere saldırı olmayacağını deklare et. İran'dan böyle bir talepte bulunmuştu. Akşam saatlerinde, yani cumartesi pazara bağlayan gece İran açıkladı. Ancak tam tersi deklara etti. Hürmüz Boğazı kapalıdır dedi ve buna da gerekçe olarak işte ABD'nin müdahalelerini gösterdi ve ikinci bir duyuruya kadar da bu bölgenin kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunu kabul etmiyor ve Hürmüz'ün açık olduğunu ifade ediyor. Gerçi ABD'den böyle bir açıklama gelse de Hürmüz'den geçen gemi sayısının oldukça az olduğunu ifade edebiliriz. Johnson, son olarak da şunu belirteyim. Umman'ın burada vurulması özellikle dikkat çekmektedir. Savaş boyunca, o 40 günlük savaş boyunca Umman'a yönelik zaman zaman saldırılar olmuştu. Ancak İran bunu üstlenmemişti. Bunu ben yapmadım demişti. Ancak ilk kez Umman'a yapılan bir saldırıya İran üstlenmiş oluyor ki bu kapsamda da Umman İran'ın kendi ülkesindeki temsilcisini tepki olarak işte Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu saldırı Umman'a yönelik bu saldırı olmadan birkaç saat önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'daydı. Maskat'taydı ve Ummanlı yetkililerle bir araya gelmişti. Özellikle Hürmüz'ün durumunun ne olacağı ile ilgili Ummanlı'nın ise şöyle bir önerisi söz konusu oldu. İki rota belirleyelim. Biri İran karasularından olsun, biri benim karasularımdan olsun. Benim karasularımdan olan kısmının özgür bir şekilde daha önce savaş öncesinde ülkeler nasıl kullanıyordu o şekilde kullanılsın diye ve görünen o ki İran bu işte Ummanlı'nın bu işte çıkışını, bu teklifini kabul etmiş durumda değil. Gelişmeler bu yöndeydi. Söz sende.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Tabii şimdi saat 10'da detaylı bakacağız. Ama burada sadece bir petrol işine bakalım. Tuğba, petrole bir bakalım böyle konuşmuşken. Bir taraf diyor ki Hürmüz'ü kapattım. Amerika'da diyor ki hayır öyle bir şey yok. Hürmüz açık. Aynı noktadayız. Hiçbir şey değişmedi. Yani
2: değil mi? Aylar önce
1: günden,
2: neyse.
1: Evet, ilk günden bu yana her gün aynı tartışma. Hürmüz açıldı mı, kapandı mı? Geçersen vururum, geçmezsen vururum. Senin gemin geçebilir, onun gemisi geçebilir. Hürmüz'deki düğüm çözülemiyor bir türlü.
2: Ve tamam. Sonuçta işte ekranda 80 dolara dayanmış bir Brent petrolden bahsediyoruz. Bu tabii ki enflasyonu yukarı doğru çekiyor. Tabii ki yüksek enflasyon korkusu faizlerin inmesini engelliyor. Hı hı. Tabii ki yüksek tahvil faizleri altını baskılıyor. Dolayısıyla tabii altın inmiş çıkmış hani yatırımcısını biraz ilgilendiren bir mesele, hı hı, ama yüksek petrol fiyatı herkesi ilgilendiren bir mesele. Yani bütün dünyada yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Netice itibariyle bu bir enerji maliyetini yukarı çekiyor. Enerji maliyeti demek bütün üretimin maliyetinin artması demek. Bütün üretim maliyetinin artması da sonuçta bize ulaşan ürünlerin fiyatının artması demek. Yani bu bazen hani ürümüzle ilgili bazı senaryolarda konuşuluyor. Pandemi gibi dünyanın kapanabileceği noktasında konuşmuştuk hatırlarsan. Yani böyle tehlikeler var ve bu tehlikeler işte orada birkaç kişinin verdiği kararlarla ortaya çıkıyor. Netice itibariyle tabii biz burada hani parayı, pulu, petrolü falan konuşuyoruz ama bir yandan da insan hayatı var. Yani füzeler insanların başının üstüne düşüyor. Dolayısıyla hani dediğin gibi başladığımız noktaya dönmüş durumdayız. 80 dolara dayanmış bir petrol. Ve dünyada yeniden enflasyon, fiyat artışı korkusu.
1: Şirin Hanım, günaydın.
3: Günaydın Cansın Hanım, günaydın Faruk Hocam.
2: Günaydın.
3: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Yani durum aynı. Hürmüz düğümü çözülemiyor. Belli ki bir süre daha çözülemeyecek. Tarafların açıklamaları sert. Bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ekran arkadaşlarım rakamları verdi. Bu rakamlar... Tamam. Bu rakamlar şimdi tabii en çok altın dikkat çekiyor ama herhalde önümüzdeki saat itibariyle daha da net konuşuruz. Doğru. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla yine bir düşüş söz konusu.
2: Söz konusu. Zaten yani geçtiğimiz hafta büyük bankalar da tahminlerini açıkladılar. Artık 4200 dolar falan tahmin ediliyor, hı hı, yıl sonu için. Çünkü o korku bütün piyasayı sarmış durumda. Çünkü burada bir çözüm çözüm için bir umut ışığı hani varsa bile o çok zayıf yani. Hani bir yandan masadalar mı onu da bilmiyoruz. Masada ne konuşuluyor onu da bilmiyoruz. Bir anda Trump bir karar veriyor ve füzeler ateşleniyor. Karşılığında İran da bir karar veriyor. Yeniden füzeler ateşleniyor. Yani bir kesim

0: Her iki ülkede de yani bu savaşın bitmesini istemiyor. Onu görüyoruz. Zaten İsrail istemiyor da.
1: Ne diyorsunuz Şirin Hanım?
2: Faruk Hocam'a tabii ek olarak katılıyorum ve Hürmüz Boğazı'nın tehlikede olması her ihtimale karşı her an kapanabilir ihtimali aslında petrol fiyatlarının yeniden gerilmesine, yukarı yönde çekilmesini sağladı. Tabii enerji maliyetlerinin artması hemen enflasyonu akla getiriyor. Amerika'dan da bu hafta enflasyon rakamlarını alacağız. Tabii piyasanın inandığı nokta şuydu: Kasım'da Trump seçime gidecek. Bu yüksek enflasyonla gitmek istemez. O yüzden petrol fiyatlarında da düşüşleri önümüzdeki zamanlarda görebiliriz fiyatlıyorduk. Ki öyle de oldu. Ciddi bir geri çekilme yaşadık Brent petrolde $70'lara kadar. Ama yeniden yükselişlerin gelmesi biraz piyasayı tedirgin ediyor açıkçası. Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde geçişi petrol fiyatlarını yeniden $60-$70 bandına taşıyabilir. Ama 80 özellikle $90'ların üzerinde yeniden tedirgin yaratan bir tablo oluşabilir. O yüzden bu hafta hem Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını takip edeceğiz. Kevin Warsh'ın hem de enflasyon rakamlarını alacağız. Enflasyonda %4'ün üzerindeki tablo tabii yine altın fiyatlarını gelmeye devam edecek. Çünkü enflasyon yüksek gelmesi Amerika'da Eylül olmak üzere faiz artırımının olabileceği beklentisiyle fiyatlanacak. Şu an beklenti Aralık'tan daha yüksek. %55 olasılıkla Eylül'de faiz artırımı bekleniyor Amerika'da. Yani yavaş yavaş umutlar suya düşmeye başladı. Yani Trump Kasım'da savaşa gidecek, seçime gidecek. O yüzden savaşı bitirmesi gerekiyor, enflasyonun düşmesi gerekiyor. Beklentisini de piyasalar bu umudu yavaş yavaş kaybetmeye başladı. O yüzden de fiyatlamalarda yansımalarını görüyoruz. Ons altından ne kadar 4.000 doların üzerine tutunmaya çalışsa da, gram altında 6.000 TL'nin üzerine fiyatlamalar görsek de aslında piyasa yavaş yavaş daha fazla savaş bütçesine hazırlanıyor gibi görünüyor. Peki. Devletler.
1: Şimdi o zaman hem Faruk abi hem Şirin Hanım, yayının bu kısmında yatırımdan anlayan, bu okumayı yapabilenler ne söylemek istediğinizi anladı. Yayının ikinci kısmına geçiyorum. Hem Faruk abiyle hem Şirin Hanım'la. Bir de finansal okuryazarlığı belli bir düzeyde olan ve özellikle de altını takip eden seyircilerimiz için bir parantez açmak istiyorum yayında. Şimdi görüyorum ki işte 1, bilmem kaç verecek şimdi Tuğba, düşmüş. Bu onlara göre sert bir düşüş. Baktığımızda 1.62. Geçen hafta galiba en son 6.200'leri konuşmuştuk. Düşüyor liralar diye. Evet, 6.200 lirayı yanda konuşmuştuk. Şimdi 6.124'ü gördü açıp televizyonu seyirci. Biraz önce Şirin Hanım söylediği cümle aslında işin özetiydi. Umutlar bir nevi de biraz da tükeniyor bu savaş ortamında. Seçim ortamı gelecek, enflasyon ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi altın yatırımcısı için Şirin Hanım'a döneceğim. Ve onların merak ettiği o sorular üzerinden ne yapsınlar? Onlar için de bir durum umutsuz?
2: Tabii ki Ayşe teyze diye anlatır gibi anlatıyorsak eğer, şimdi Ayşe teyzenin biraz bu dönem beklemesi ve sabretmesi gerekecek. Neden? Çünkü dünyada savaş devam ettiği sürece, enflasyon baskısı devam ettiği sürece altın evet enflasyon karşısında değer kazanıyor ama şu an dünyada faizler çok yüksek. O yüzden bizim ülkemizde de aynı şekilde şu an yatırım fonları ve para piyasası fonları daha fazla revaçta. O yüzden emlak sektörü, otomotiv sektörünün uzun süredir durgun olduğunu görüyoruz. O yüzden risksiz kazancı tercih ediyor yatırımcı ve altından da biraz uzaklaşıyor. Bu dünyaya yaydığımızda aynı davranış söz konusu. Altın satılıyor ve altın karşısında getirisi olan varlıklara geçiliyor yavaş yavaş. O yüzden bizim iç piyasada da altın geleneksel bir yatırım aracı olduğu için tabii ki portföylerde bulunuyor. Tabii ki biz kademeli olarak bu noktalarda, bu düşüşlerde yavaş yavaş alımlar da yapabiliriz. Ya da altın borcumuz varsa, düğün sezonu varsa aslında o sezonu yine 8.000 TL'den altın almaktansa 6.000 TL'den alıyoruz şu an. Daha makul geçiriyoruz. Ama biraz bekleyecek yatırımcı. Yani Ayşe teyzenin biraz burada sabırlı.
1: Bekleyip
2: aslında o çok sabırlıdır. Tabii ki önümüzdeki zaten uzun vadeli yatırım aracı olduğu için altın kademeli olarak yine alır. Ama tabii zirveden alanlar için yine biraz daha uzun vadeli düşünmeleri gereken bir dönem gibi geliyor bana.
1: Şirin Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
2: Sağ olun, yayınlar.
1: Teşekkürler. Faruk abiciğim, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zaten konuşacağız sizinle. Evet. Sizinle meclisteki

0: bu meclise gelen yargı paketinde biraz konuşalım. Doğru. İçinde çünkü herkesi ilgilendiren konular var, milyonları. Emeklilerle ilgili de bir parantez açacağız az sonra. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. İki haftalık aranın ardından kabine toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Şener Çetin muhabir arkadaşımız hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar, seni dinleyelim.
1: Günaydın. Tabii yeni haftadayız. Haftanın ilk gününde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantı saatler 15.30'u gösterdiğinde düzenlenecek. Tabii yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Türkiye 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı ve bu programın ardından yapılacak kabine toplantısı da kritik öneme sahip. Zira NATO zirvesinin çıktıları da kabine toplantısında sıkı bir şekilde ele alınacak. Bildiğiniz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha sonrasında yapılan ortak açıklamada Trump'ın bazı ifadeleri vardı. Özellikle Katsa yaptırımlarına ilişkin süreç, F-35 programına dönüş ihtimali, savunma sanayi noktasında işbirlikleri gündeme gelmişti. İşte bu konular kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Tabii Başkan Erdoğan sadece Trump'la değil, birçok dünya lideriyle bir araya geldi, görüşmeler yapıldı, yeni anlaşmalar ortaya çıktı. Kabine toplantısında bu konularda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Bir diğer noktada Orta Doğu'da yaşanan gerilim, zira NATO zirvesi sırasında ABD ve İran hattındaki bozulan ateşkes söz konusuydu. İşte bu ateşkesin yeniden devamının sağlanması noktasında, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanması için de bu başlıkların ele alınması bekleniyor. Bir diğer başlıkta elbette şüphesiz Rusya ve Ukrayna hattında devam eden savaş olacaktır ki yıllardır süren bir savaştan bahsediyoruz. Yine kuzeyimizde devam eden o savaşa ilişkinde kabine toplantısında ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alıyor. Tabii dış ve iç politikaya dair birçok konu var. İç politikaya bakacağımız zaman da terörsüz Türkiye konusu öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor ki bu noktada da zaten devam eden bir süreç var. Artık yasal çerçeve hazırlandı. Hafta içerisinde meclise sunulması da bekleniyor. Yıl içerisinde de artık bu konunun tamamen şekillenmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar olarak öne çıkıyor. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de elbette ekonomi, ki hükümetin bu anlamda çalışmaları da devam ediyor. Özellikle piyasalara ilişkin fiyat istikrarı da çok önemli. Fahiş fiyatla mücadele kararlılıkla sürüyor. Kabine toplantısının gündem maddesinde bu başlıkta olacaktır diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şener Çetin'e teşekkür edelim. İlter Yeşiltaş'la devam edelim. Ankara'da kalmayı sürdürelim. Çünkü bir yandan kabine toplantısı var ama CHP'nin de gündemi merak edilen başlıklar arasında. İlter, günaydın. Hoş geldin yayına. Kolay gelsin sana da. Şimdi bir kez daha CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak bugün. Kemal Kılıçdaroğlu bir toplantı yapacak. Tabii bu başlıkta bir toplantı olunca akla ilk yeni ihraç mı var acaba sorusu geliyor. Nedir elindeki bilgiler ve özellikle de varsa kulis bilgin almak isterim.
2: Günaydın Cansel Bacı, teşekkürler. Tabii ihraçlar devam edecek. Önümüzdeki süreçte bazı il başkanları yine ihraç edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ancak bugünkü toplantıda bir ihraç kararının çıkması beklenmiyor. Saat 13'te gerçekleşecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı. Tabii bu toplantıda özellikle önceki hafta malum 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Acaba bu milletvekilleriyle ilgili bir karar çıkar mı sorusu akıllara geldi. Ancak edindiğimiz bilgilere göre kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin dosyaları bugünkü toplantıda görüşülmeyecek. Çünkü tebligatların ardından tanınan 15 günlük savunma süresi henüz dolmadı. Bu savunma süresinin dolması beklenecek ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu bu milletvekilleriyle ilgili bir karar verecek. Hangi milletvekilleri onlar? Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Bu milletvekilleri tedbir kararına itiraz etmişlerdi geçtiğimiz hafta. Bu tedbir kararına itiraz eden milletvekillerinin 8'inin itirazı reddedildi. Bir milletvekilinin, Gökhan Günaydın'ın itirazı ise kabul edilmişti ki o nedenle zaten Gökhan Günaydın da yeniden grup başkan vekilliğine dönmüş oldu. YDK'da bugünkü tablo bu şekilde, yani bir ihraç kararı beklenmiyor. Ancak bugün saat 11'de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

0: kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Tahsil edilen 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladığını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı da Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirtti. Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhuna en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti Gürlek. Vatandaşların kuruma güven içinde bağış yapabileceğini kaydetti. Gürlek açıklamasının devamında şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarındaki parayı Türk Kızılay'ına bağışladım dedi. Bu ifadeleri kullandı açıklamasında. Türk Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür etti Gürlek. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz ifadesinde kullandı. Yaptığı paylaşımda bu ekranda gördüğünüz dekondu da Bakan Gürlek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamanın altında paylaştı. Gürlek kazandığı tazminatı da Kızılay'a bağışladığını ve nedenlerini detaylı bir şekilde bu açıklamada anlatmış oldu. Şimdi stüdyoda istihbarat şefim var. Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Ramazan günaydın, hoş geldin yayına.
1: Günaydın Cansın.
0: Ayağına günaydın. Sağlık. Şimdi dünden beri sosyal medyada birinci sırada konuşulan bu. Evet. Haluk Levent sanatçı, şarkıcı Haluk Levent'i ve aslında bir nevi de ahbap mıydı?
1: Evet,
0: ahbabı yani. Konuşuyoruz. Bazı suçlamalar var. Kendi bazı açıklamalar yapmış, videolar paylaşmış. Çok fazla tepki var. Özellikle deprem dönemiyle ilgili hassasiyet çok fazla. Önce bir ne olduğunu anlayalım. Ne oldu, nedir bu suçlamalar?
1: Şimdi iddiaların odağındaki isim Haluk Levent, özellikle 6 Şubat o yıkıcı depremlerde yardım faaliyetleriyle ilgili olarak toplanan paralar konusunda son günlerde gündeme gelmişti ve iddialar üzerine çok ciddi iddialar var, suçlamalar, çünkü toplanan paraların deprem bölgesinde iddia edildiği gibi gerekli yardımlar için kullanılmadığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı yönünde iddialar var. Haluk Levent'in kendisinin de zaman zaman sosyal medya hesaplarından da yaptığı paylaşımlar, televizyonlarda da zaman zaman çıkan röportajlarında karşılıksız çekle ilgili olarak yaşadığı bir sorun var zaten. Bunu kendisi de dillendiriyordu açıklamalarında. İşte bütün bu açıklamalarla birlikte aslında toplanan yardım paralarının da amacının dışında kullanıldığı iddiaları vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dün bir açıklama yaptı. Anlaşılan o ki bu açıklamayla ilgili olarak, yani hemen dün yapılan açıklama, bir gün öncesinden bütün hesaplar, incelemeler yapılmış da hemen bir açıklama gibi algılamamak lazım. Anlaşılan o ki uzun bir süredir bu hesaplar inceleme altına alınmış. Özellikle MASAK'tan raporlar istenmiş, Mali Şube ekiplerinin incelemeleri gerçekleşmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüyen bu operasyonda da Ahbap Başkanı, Derneğin Başkanı Haluk Levent ve bazı isimler hakkında gözaltı kararı verilmiş.
0: Şimdi ben birkaç şey soracağım buraya kadar anlayalım diye. Bu söylediğin önemli. Hani bir günde incelenmiş de bu işleme başlanıp, yani bir süredir takip edilir. Zaten derneklerin hesapları takip edilir. Evet. Denetlenir. Bir denetime tabidir değil mi? Burada doğru biliyorum. Kesinlikle. Peki bir yandan da şöyle söylemler var. Doğru mu değil mi? Bazı, hatta bir iş adamının adı geçiyor. Kızını kaybetmiş.
1: Başaranla ilgili olarak.
0: Ondan yüklü bir miktarda bir para alınmış ve o paranın
1: paradan ziyade gayrimenkul talep ediyor. Kızlara yurt yapmak için.
0: Bunun orada kullanılmadığı, o paraların başka yönde harcandığı yönünde bağışçıların da bazı ihbarları ve şikayetleri olmuş galiba, değil mi bu denetleme dışında?
1: Evet, oradaki konu da o Hüseyin Başaran'ın kızı vefat ettikten sonra kimsesiz kızlara yurt yapma vaadiyle talepte bulunduğu ve bir gayrimenkul talebinde bulundu. Ancak o gayrimenkullerin bedelinin ödenmediği şeklinde iddiası da var. O dosyada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma dosyasına eklenmiş durumda. Şimdi burada dikkat çeken nokta şu Cansın. Şimdi hali hazırda kendi beyanlarıyla da karşılıksız çek konusunda sürekli başı belada olan bir ismin yapılan incelemesinde, bu hesaplarla ilgili incelemede dehşete düşüren rakamlardan bahsediliyor. Savcılığın yapmış olduğu açıklamada 990 milyon lira değerinde bir bahis oynama durumu.

0: Bundan iddiası var. 390 milyon lira bir kayıp söz konusu bu bahis konusunda. Ahbap'tan asistanın hesabına da 120 milyon lira transfer. Burada soruşturmadaki en önemli noktalardan birisi de burada asistanın hesapları üzerinden para giriş çıkışlarının, bu hareketlerin hem yüksek meblağlarda milyonlarca lira olması hem de başka hesaplara sürekli para giriş çıkışının olması savcılığın dikkatini çeken hususlardan birisi.
1: 60 milyon dolar.
0: Evet. Bağış ve gayrimenkul işlemlerinde 60 milyon dolar mağduriyet oluşturdu. Şimdi bunların tamamının
1: bir iddia olduğunu belirtelim. Keşke iddia olarak kalsa, öbür türlü çok kötü ya. Gerçekten yazık, günah yani.
0: Kesinlikle.
1: O insanların da o hayal kırıklığı. Umalım iddia olarak kalsın. Bu çok acele. O 6 Şubat'ta herkes canhıraş bir şekilde orada yani.
0: Aynen öyle.
1: Yazık.
0: Soruşturma safhası ne durumda peki? Şimdi savcılığı da harekete geçiren ve gözaltı talimatının verilmesindeki en önemli sebeplerden birisi şu.
1: Nedir?
0: Anladığımız kadarıyla ya teknik olarak ya da hem teknik hem de fiziki olarak bir takipte olduğu anlaşılıyor. Yurt dışına çıkmak istediği tespit yapılıyor, ancak yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince İzmir'e doğru yola çıktığı tespit ediliyor ve o sırada da Bursa yolunda Maliye Şube ekipleri tarafından yakalanıyor. Dün de İstanbul'a getirildi. Maliye Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemler alınacak. Tabii ki bu soruşturmada kaç kişi gözaltı kararı var? 26 kişi. Şu an için gözaltı sayısı 20 oldu. Yine başka bir soruşturmadan bir kişi tutuklu, bir kişi yurt dışında, dört kişi de firari durumda. Verecekleri bilgiler önemli, çünkü şu an için dijital materyaller incelenmeye başlandı. Bu dijital materyallerde bu para alışverişinin, transferlerin kimlere ne amaçla yapıldığı da tek tek incelenecek. Şunun altını çizmek gerekiyor Cansın, biraz önce belirttiğin konu çok hassas. Çünkü yardım amacıyla kurulan ve dernekler kanununa tabi olan bütün dernekleri de aynı potaya sokmamak lazım. Çünkü
1: tabii
0: herkes
1: şunu saklayamazsın Ramazan,
0: saklayamazsın.
1: 60 milyon doları.
0: Kesinlikle.
1: Saklayamazsın yani.
0: Yani bir buradaki konuların doğruluğu varsa, senin de belirttiğin üzere umarız böyle bir şey yoktur diyelim, ama çok ciddi
1: varsa.
0: İnceleme var. MASAK raporu, savcılık incelemesi. Bakalım soruşturma safhasının ardından savcılık bir iddianame hazırlayacak. Biz de o süreci takip ediyor olacağız. Çok ciddi suçlamalar var çünkü.
1: Biz de senden dinliyor olacağız. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: ederim. Ayağına sağlık. Ramazan Almaçayır bizimle birlikteydi. Son durum böyle. Çokça konuşuluyor bu başlık. Şimdi en çok konuşulması gereken başlık olduğunu düşündüğüm başlığa geçmek istiyorum. Gazze ile ilgili 7 Ekim'den 2023'ten bu yana yaşananları öyle böyle bilebildiğimiz kadarıyla aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi Lübnan'ı konuşuyoruz, yeni bir Gazze mi oluyor, ne oluyor diye. Bir kere şunu söyleyeyim, sıcak hava nedeniyle mikrop ve hastalık iyice başını aldı gidiyor. Susuzluk aynı şekilde. İlaç yardımı yok. En son geride bıraktığımız 2 gün önce yapılan açıklamalarda küvezdeki çocukların hayatını kaybetmek üzere olduğu ve buradaki elektriklerin bir an önce açılması, o şartellerin kaldırılması gerektiği yönünde isyanlar vardı insani yardım boyutunda. Ne oldu? Tabii ki açılmadı. Giriş çıkış bu son olan olaylardan sonra zaten kapatıldı. Geride bıraktığımız günlerde İsrail tarafından bir açıklama yapıldı. Daha geniş bir alana yayılma ve orada artık yavaş yavaş kalıcı olarak kalma isteklerinin ve adımlarının atıldığı yönünde. En son bugün gazetelerdeki haberlerde en az diye ifade edilen rakamlarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Yani kan akmaya devam ediyor. Yani yanı başımızda zulüm, ölüm sürüyor.

0: kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
1: Gazze, insanlığın bittiği nokta. Bir yanda bitmek bilmeyen saldırılar, diğer yanda İsrail ablukası. Milyonlarca Gazze'li tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil Netanyahu bölgede terörü tırmandırmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Nuseyrat mülteci kampının yakınlarında sivil bir aracı daha hedef aldı. İki füzeyle vurulan araçtan çıkarak sahile doğru kaçmaya çalışan Filistinli üçüncü bir füzeyle katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrail'in ablukayı sürdürmesi yaşamı zorlaştırıyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle hayatlarını yeniden inşa edemeyen Gazze'liler derme çatma çadırlarda mücadele veriyor.
0: Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor.
1: Aşırı sıcaklarla birlikte temiz suya ulaşmak günlük yaşamın en büyük sorunlarından biri.
2: İnsanlığın seven herkese sesleniyoruz. Bize su ulaştırsınlar, temiz su sağlasınlar. Sıcaktan, sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamam böceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında.
1: İsrail saldırılarında hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel tedavilerin yapılmasını bile imkansız hale getirdi.
0: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
1: İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.
3: Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda ilk halk meclisi oturumu gerçekleştirildi. Oturumda milletvekilleri yemin ederken Şara yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu.
4: Suriye'de yeni dönemin en kritik adımlarından biri atıldı. Halk Meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Başkanlığı'nda ilk kez toplandı. Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması mesajı verildi. Bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen oturuma seçilen milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye de katıldı. Yeni üyelerin göreve başlamasıyla Halk Meclisi'ndeki üye sayısı 140'tan 210'a çıktı. İlk oturumda milletvekilleri yemin etti. Çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de tarihi oturumu takip etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin yeni bir tarih yazdığını belirtti. Şara, savaşın ve yıkımın ardından devleti güçlendirme ve kurumları yeniden inşa etme sürecine geçindiğini vurguladı. Suriye lideri, ekonominin yeniden kurulması, yatırım ortamının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve üretimin desteklenmesini yeni dönemin öncelikleri arasında gösterdi. Öte yandan Türkiye, Deir ez-Zor'da Fırat Nehri'nde yaşanan feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini açıkladı. Suriye'de Esed sonrası dönemin ilk meclis oturumu yeni yönetimin devleti yeniden şekillendirme sürecinde önemli bir eşik olarak kayda geçti.
3: Eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen kocaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir boşanma davası temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptığın yemekleri beğenmiyorum diyen eşi ağır kusurlu buldu.
5: Yargıtay boşanma davasında emsal niteliği taşıyan bir kararı imza attı. Bir süredir şiddeti geçimsizlik yaşayan çift, aile mahkemesine müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaret ettiğini ve yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabını kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi. asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü ve evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti. Kadın eşinin yaptığı yemekleri beğenmediğini ve senin yemeklerin zehirli diyerek aşağıladığını ifade ederek asıl davanın reddini talep etti. Karşı davanın kabulüyle ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini, ortak çocuk lehine aylık 1500 lira tedbir iştirak, kendi lehine aylık 1500 lira tedbir yoksulluk nafakasıyla 50 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen aile mahkemesi yemekleri beğenmemekle birlikte evin mutfak alışverişini yapmayan kocayı kadına nazaran ağır kusurlu saydı. Çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babasına verilmesine, kadın lehine takdir edilen aylık 750 lira nafaka ve 20 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminata karar verdi. Erkek kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, hakaretlerin yanı sıra yemekleri beğenmeyip evin mutfak alışverişini tam olarak yapmayan kocanın ağır, kadının az kusurlu tespit edilmesinin yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme bu şartlar altında evliliğin devamı beklenemeyeceğinden itirazı geri çevirdi. Kocanın avukatı kararı temiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi ve daire kararı onadı.
3: Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşlerdi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği hain saldırıda ikisi de şehit oldu. İkizlerin ne şehit veren baba Hacı Ali Oruç. Evlatlarının mezarı başındaydı. Orada konuştu. Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın dedi. Acılı baba şehit oğullarına duyduğu özlemi de anlattı.

0: Allah korusun böyle bir durum bir daha olduğu zaman bu canla bir tane de evladım var feda olsun. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın. Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tek Türkiye'miz var, buna sahip çıkacağız. Başka çaremiz yok.
1: 15 Temmuz, FETÖ'cü hainlerin Türk milletinin iradesine pranga vurmak istediği bir geceydi. O gece hainlere karşı destan yazan kahramanların arasında iki kardeş de vardı. İkiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı savaş uçaklarıyla hedef aldı. Atılan bombalar aralarında ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un da olduğu 44 kahraman özel harekat polisini şehit etti.
0: Şu beraber Yunus, Mehmet, Ahmet hemen varıyorlar, gidiyorlar. Angarda helikopteri çıkarıyorlar. Birinde yakıt ikmali yapıyor 2-3 kişi. Diğer tekrar Ahmet, Mehmet diğer helikopteri çıkarıyorlar. Tabii o anda esnada hepsi beraber ikisi de orada çıkarınca yakıt ikmali yapıyorlar. İşte o esnada bunlar hani üzerimizde uçaklar uçuyor ama neyin nesi diyor bilmiyorlar. Onlar normal bizim uçaklar diye biliyorlar. Ama hain içindeki o esnada arkadaşıyla konuşuyor. Kardeşi, bir arkadaşıyla, astsubayla. Oğlum onun ismi Ahmet. Ahmet diye senin çocuğun var diye. Sen diyor git diyor, şey diyor, görev yerine git diyor. Bak kendinin çocuğu 7 aylık 2 ay sonra dünyaya gelecek. Arkadaşına diyor senin çocuğun diyor, babasız kalmasın diyor. Kendi canını düşünmüyor. Tabii o arada hainler bombayı atıyor. Üçü beraber Yunus, Ahmet, Mehmet sarılı halde birbirine bu şekilde ayırıyorlar çocukları.
2: Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşler. Onlar aynı gün dünyaya geldiler. Aynı gün polis oldular. Aynı yerde, aynı tarihte şehit düştüler. Aradan tam 10 yıl geçti. Ancak acıları hiç mi hiç azalmadı.
0: Çok şerefli bir makam ama acı da büyük. İki tane evlat vatan için canını seve seve verdiler ama yüreğimiz yanıyor.
1: İkizlerini şehit veren baba Hacı Ali Oruç, her hafta olduğu gibi yine evlatlarının Adana'daki kabirlerini ziyaret etti. Mezar taşlarını okşadı ve evlatlarıyla konuştu.
0: Seçip seçip gittiler. Biliyorsunuz iki tane evladım burada. Şu anda yatıyor kardeşler yan yana. Birbirinden yeni ayrılmadılar. Cenab-ı Allah ayırmadı. Geliyorum burada, ikisiyle konuşuyorum.
1: 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçti. Ancak şehit aileleri için takvimler o gecede kaldı.
0: Yani bak Ankara Gölbaşı özel harekette şu kadar şehit var. Benim çocuklar şehit olmuş ama bilmiyorum, benim çocukların orada olduğundan da bilmiyorum. Tabii acı haber veriliyor. Önce dediler Ahmet'im şehit olmuş. Tabii evde koptu figan. Eyvah dedim. Ahmet gitti. Mehmet ne? Şimdi sağsa Mehmet'im nasıl dayanacak? Arada yarım saat sonra geçti. Emniyetten arkadaşım biri geldi. Vah Mehmet'im, Mehmet'im deyince zaten o anda ikisinin şehit olduğunu duyunca o anki halimde hiçbir şey hatırlamıyorum. Ana baba evlat yarına. Amcaları yeğenlerini zor tanımış biliyor musunuz? 60'lar noktaylardı. Ayaklarından, ellerinden demişler bu Ahmet, bu Mehmet. Cenaze arabasına getirdiler. Savcı dedi ki açın babası baksınlar. Fermanı bir açtılar, evladımın Mehmet'imi gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi dedim.
1: Acılı baba evlatlarının emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu, şehit Ahmet Oruç'un geride bıraktığı kızı ve eşini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirtti.
0: Şu an gelinim, Hifam'la kızın torunum beraber yaşıyoruz. Ahmet'imin eşi. Allah onlardan razı olsun. Bize en büyük desteği onlar da veriyor. Beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. Beraber ağlıyoruz, beraber seviniyoruz. Canımdan daha çok onlara sahiplenmeye çalışıyorum. Çünkü emanettir. Emanet bizde baş tacı.
1: O gece milletin direnişi ve güvenlik güçlerinin fedakarlığıyla darbe girişimi bertaraf edildi. Yüzlerce vatandaş ve güvenlik görevlisi vatan uğruna can verdi. Milyonlarsa demokrasiye sahip çıktı.
0: Onlara fırsat vermedi, vermesin de inşallah. Verseydi biz ayrı bir Suriye mi olurduk, Irak mı olurduk? Yani belki de bizim çocuklarımız şehit diyoruz şu an ama bunların gözünde hain, gözünde hain olacaklardı. Türkiye'yi ele alacaklardı. Türkiye'yi başımıza, bilmiyorum, farklı bir Türkiye olacaktı. Cenab-ı Allah onlara fırsat vermedi. Varsa Allah'ın da bir hesabı var. Cenab-ı Allah'ın hesabı daha güçlü geldi elhamdülillah. Bunlar ettiklerini yapamadılar. Kıyamata kadar da yapamazlar inşallah. Yapmasın, Rabbim onlara fırsat vermesin. Elhamdülillah biz vatan için evlatlarımızı verdik. Vatanımızı kurtardık.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar

0: ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Reklam.
2: A Haber Radyo.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Akhisar yolunun 18'de 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
11: Reklam.
15: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez posta

0: alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver hazır. Bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
6: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. Dakikalar önce bu son dakika bilgisi geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek iki bakanın ortak basın açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü idrak edilirken vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle ve gazilerin minnetle yad edildiği kaydedildi. Aziz milletin destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat çeken hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten açıklamada şunlar kaydedildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş, milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya konmuştur denildi. Bu kapsamda 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın, 81 il Emniyet Müdürlüğü ve il jandarma komutanlıklarımızın FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu sabah itibariyle 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır dendi bu açıklamada. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamada bulundu. Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olmayacaktır ifadesini kullandı. Toparlayacak olursak dakikalar önce bu son dakika bilgisi geldi. 81 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
5: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Biraz sonra detayları da yine konuşuyor oluruz konuya ilişkin. Bu arada Amerika'dan bir haber geldi. Amerikan Başkanı Trump'a yakın isimlerden biri. Onu aslında Trump'a yakınlığıyla değil de İsrail'e yakınlığıyla da çokça biliyoruz, tanıyoruz. Yıllardır 20 küsür 25 yıldır Senato'da olan bir isim Amerika'da. Graham'dan bahsediyorum. Lindsey Graham 71 yaşında. Hayatını kaybetti. Türkiye karşıtıydı ve gerçekten iyi bir İsrail destekçisiydi. Özellikle son dönemde Gazze ile ilgili yaptığı korkunç yorumlar da akıldaydı. Ani bir ölüm gerçekleşmiş durumda.
7: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
8: İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisiydi. ABD başkanını İran'a saldırıya ikna eden isimlerden biriydi.
7: Dua ediyorum ve umuyorum ki 2026 yılında İran'ı yeniden büyük yapacağız.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Graham'ın ofisi duyurdu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump da Graham'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Hayatım boyunca tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Graham ölümünden bir gün önce ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti. Bu ziyarette Graham, Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısı konusunda Beyaz Saray'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Graham, İsrail'e sarsılmaz desteğiyle biliniyordu.
7: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur. Kendilerinden beklenenin çok ötesine geçiyorlar. Onlardan istediğimiz her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyorlar.
8: İsrail'in Gazze'deki soykırımına da açıkça destek veriyordu Graham. Hatta İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanması çağrısında bulunmuştu.
7: Pearl Harbor olayından sonra bir ulus olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda, Almanlar ve Japonlarla savaşırken Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı sona erdirmeye karar verdik. Bu doğru bir karardı. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin.
8: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu. ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ı İran'a saldırmaya ikna eden ismin Lindsey Graham olduğu aktarılmıştı. Graham, İran Devrik Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi de destekliyordu. İran Devlet Televizyonu Graham'ın ölümünü İran halkına armağan etti.
9: Lindsey Graham'ın cehennemin dibine gitmesini diliyorum. Amerika'nın savaş yanlısı ve İran karşıtı senatörünün ölümünü büyük İran milletine armağan ediyorum.
5: Amerika'da 2028 başkanlık seçimleri için adı geçen Demokrat Kongre üyesi Batı Şeria'da işgalcilerin saldırısına uğradı. Amerikalı Kongre üyesi İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
10: ABD'li Kongre üyesi ziyaret için işgal altındaki Batı Şeria'ya gitti, Yahudi işgalciler tarafından alıkonuldu.
11: Burada yaşananların detaylarını Amerikalılar bilse bunu desteklemezlerdi.
10: ABD'li Kongre üyesi ve Demokratların başkan adayı olarak görülen Ro Khan'la Filistin'i ziyaret etti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine gitti. Ancak İsrailli saldırganların hedefi oldu. İşgalci Yahudiler Kanla'nın aracını durdurdu. Kongre üyesinin etrafı sarıldı, alıkonuldu.
11: Bir köydeydik ve biz sadece oraya bakıyorduk. Ve bu serseriler makineli tüfekler ve bir M4 Amerikan yapımı bir makineli tüfekle geldi ve bizi gözaltına aldı.
10: İsrail askerleri de bölgeye geldi. Kanla ABD Kongre üyesi olduğunu söyledi. Kendisine yardım edileceğini zannediyordu ancak beklediği gibi olmadı. İşgal güçleri de saldırıya destek oldu.
11: Saldırganlar İsrail ordusunu aradı. Ancak ordu güçleri de onların tarafında yer aldı. Amerikalıların yanında değil.
10: İşgalciler ABD'li Kongre üyesini 90 dakika boyunca alıkoydu. Kanla o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük bir hata yaptılar dedi. Daha sonra olay hakkında açıklama yapan Kongre üyesi, Filistinliler bunu her gün yaşıyorlar ifadesini kullandı. ABD'ye döndüğümde bunu her yerde anlatacağım mesajını verdi.
11: Eğer bir Amerikan Kongre üyesini bile 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün neler hissettiğini düşünün.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir paylaşım var. Bu kez bu paylaşım da Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasıyla ilgili. Telefon hattında muhabir arkadaşım Mert Hacıalioğlu hazır. Detayları paylaşacak. Mert, günaydın, seni dinliyoruz.
12: Şanslı Elbacı, Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle yıllardır aydınlatılmayı beklenen dosyalar kapsamında aslında birçok konunun tekrardan inceleneceğini ve soruşturulacağını belirtmişti geçtiğimiz süreçlerde. Bu kapsam

0: Da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen ve tabii ki beraberindekilerin de helikopter kazasında hayatını kaybetmesi konusuna ilişkin bir paylaşımda bulundu. Milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçildiği belirtiliyor Adalet Bakanı tarafından ve toplam 29 şüphelinin tespit edildiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten öldürmeye suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş durumdadır. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli yakalanıyor. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirtilmiş olup firari şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürdürüldüğü belirtiyor. Tabii ki ifade ettiğiniz gibi o dönem Muhsin Yazıcıoğlu'nun o yaşamış olduğu helikopter kazası ve sonrasında yaşanan arama kurtarma faaliyetleri de biliyorsunuz oldukça tartışmalı bir sürece evrilmişti. Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'taki mitinginden sonra Yozgat'a doğru hareket etmişti. Helikopterle birlikte Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu beraberinde bir muhabir İsmail Güneş, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, bir de pilot vardı. O da Mustafa Kaya. Hayatını kaybeden toplam 6 kişiden söz ediyoruz. Tabii ki bu özellikle arama faaliyetleri noktasında kolluk kuvvetlerinin bölgede yanlış yönlendirildiği şeklinde birçok soru işaretleri yıllardır konuşuluyordu. İşte bu kapsamda 29 şüpheli tespit edildi. Bunların 25'i yakalanmış durumda. İkisinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek için en büyük sorumluluğumuz, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cezasız bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Başta merhum Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum dedi. İfade ettiğiniz gibi oldukça önemli bir aslında süreçti Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı ve sonrası. Bu konuda tam anlamıyla aydınlatılması için Adalet Bakanlığı bir kez daha harekete geçti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Her teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Okan Müderrisoğlu günaydın. Hoş geldiniz yayına. Peki Okan Müderrisoğlu ile
2: ediyorum.
1: Duyabiliyor musunuz?
2: Deneme ses 1-2-3-4-5.
1: Peki Okan Müderrisoğlu şu an Ankara Büro'da hazırlanıyor bir yandan. Okan Müderrisoğlu ile hemen iletişimi sağlayacağız ve sağladık. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi haftalar diliyorum. Şimdi bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Önemli, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması yakından da takip edilen ve aslında uzun süredir de aydınlatılması istenen ve beklenen bir dosyaydı. Şimdi tekrar konuşuluyor olmasının aslında önemi ne? Buradan başlayalım isterseniz. Çünkü bu önemden sonrasında atılan adımlar bize çok şey ifade ediyordur diye düşünüyorum.
2: Allah rahmet eylesin, Muhsin Başkan, Muhsin Yazıcıoğlu bu şüpheli ölümüyle aslında milletin bağrında bir yara, devlet içinde benim tabirimde bir namus borcuydu. Eşi ve ailesi çok uğraştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel gayreti olduğunu biliyorum. Fakat bir görünmez el, özellikle de yani FETÖ zinciri içindeki bu yapılanma bu şüpheli ölümün bütün delillerini kararttı. Sonrasında mahkemeler arasında tabiri caizse top çevrildi. Hı hı. İşte özel yetkili mahkemeye gitti. Özel yetkili mahkeme kalktı, başka mahkemeye döndü. Tekrar Kahramanmaraş'a döndü. İzleyenleri sabah sabah meşgul etmeyeyim ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Muhsin Yazıcı

0: Çavuşoğlu'nun helikopterinin düştüğü ifade edildiği andan itibaren bunun şüpheli olduğunu ve asıl önemlisi arşivlere giren, merak eden her vatandaşımız çok kısa bir aramayla bulacaktır. Köylülerin işaret ettiği yerde değil, kazanın olduğu yerin çok dışında ve uzun süre arama yapılarak aslında bir öldürülme hadisesinin özellikle cereyan ettiğini düşünüyoruz. Yine helikopterinin seyir bilgilerini gösteren bilgisayar sisteminin önemli parçalarının enkaza ulaşılmadan önce söküldüğünü biliyoruz. Yine aynı şekilde Allah rahmet eylesin, İHA kameramanı İsmail kardeşimiz de o helikopterdeydi ve o sağ kurtulmuştu. Ve telefonla arayıp yerini ve koordinatını bildirmek üzere olağanüstü bir mücadele veriyordu ki vücudu kırıklarla doluydu. Ve bu kadar açık bilgilere, köylülerin adres tarifi yaparcasına kaza mahalle ilişkin sahadan çok açık, net bilgi vermesine Allah rahmet eylesin gencecik bir gazeteci kardeşimiz henüz daha yaralıyken olay yerine ilişkin cep telefonu sinyaliyle arama kurtarma çalışmalarını yönlendirmeye çok açık katkı sağlayabilecekken ve maalesef bu karartılmış olaylar dizisi içinde bugün yeniden bu devlete bir kez daha güvenmenin ve bu milletin bağrındaki bir yaranın kapanması için inisiyatif alınmanın örneğine tanık oluyoruz. Geç de olsa, güç de olsa adaletin yerini bulması bu toplumun yüreğinin soğuması bakımından son derece önemlidir. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bu konuda gösterdiği duyarlılığa bir vatandaş olarak da bir gazeteci olarak da teşekkür borçluyuz. İnşallah neticeye de erişir. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne geldiğimiz bir eşikte belki de o FETÖ çetesinin en pis, en kirli operasyonlarından birinin üzerindeki o karanlık, o örtü kalkarsa gelecek adına umut duymamız için, güven duymamız için daha çok nedenimiz olacaktır inşallah. Tekrar Muhsin Başkan'a Allah'tan rahmet diliyorum ve bu devletin ömrü o devlet için mücadeleyle geçmiş bir insana vefa borcunu ödercesine ölümünün bana göre cinayetinin, suikastinin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkartması da büyüklüğüne, şanına yakışan bir davranış olacaktır. İnşallah amaca ve hedefe ulaşır.
1: İnşallah Allah rahmet eylesin. Bir kez daha yakınlarına da sabırlar dileyelim. Tabii bugün sıcak gelişmeler ardı ardına özellikle de Adalet Bakanlığı başlığı altında gelen gelişmelerde 10. yılını devirecek o hain kalkışma gecesi hala hafızamızda taze tüm yaşananlar. 10 yıl geçmiş gibi değil de sanki dün yaşanmış gibi, bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ama zaman da artık çok hızlı geçiyor. Algıyı da kaybettik diyoruz ya, böyleyken daha bu sabah çok sayıda kişinin gözaltına alındığı FETÖ soruşturmaları kapsamında hala bilgisi geliyor. Yani hala da bu taraftaki bu illetle, bu terör örgütüyle mücadelenin de bir yandan sürdüğünü, sizin de ilişkilendirdiğiniz kısımda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da ölümünün içerisinde bir parmak izi var mı, bu da araştırılıyor. Bugün geldiğimiz bu 10. yılda hala bu terör örgütüyle mücadele ediyor olmak peki bizim adımıza ne ifade ediyor? 10 yıl geçmiş aradan.
0: Öncelikle sizin şahsınızda, yani A Haber ve Turkuaz Medya'nın FETÖ gerçekleri ve FETÖ'yle mücadele konusunda eşsiz ve tarihi bir rolü olduğunu ve bugün de bu sorumlulukla hareket ettiğinin altını çizeyim. Eğer böyle bir medya ve böyle bir yerli milli medya ve bu kadar ciddi bir mücadele olmasaydı bugün bu kat edilen mesafede belki çok daha gerilerde olabilirdik. Yani ben de bu kurumda çalışmaktan bu konu başlığı altında ayrıca bir onur ve gurur duyuyorum. Sanki dün gibi ya da işte birkaç ay önce olmuş gibi. Neden? Çünkü siz, ben bu sürecin içinde henüz bu darbe girişimine bu alçaklar teşebbüs etmeden önce de yürütülen faaliyetlerle ilgili çaba içindeydik. Bu kurum, bu kurumun çok değerli isimleri habercilikleriyle yer yer risk alarak da o gün kendini güçlü gösteren bu yapıya karşı duruş sergileyip haberciliklerini de devam ettiriyorlardı. O yüzden bizim için konu çok sıcak ve taze. İkincisi, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne legal görünümde illegal yapılarla mücadele konusu girdi. Bu demek ki kesintisiz devam edecek bir devlet aklı, duyarlılığı gerektiriyor. Fakat 15 Temmuz ruhu, yani 10. yılında bize şunu gösteriyor ki, eğer demokrasi için verilen bu mücadeleyi ama aynı zamanda ülkeyi işgal girişimine dönük emperyalist bir senaryoyu

0: nasıl püskürttüğümüzü sadece bugünün gözüyle değil, dünden bugüne, bugünden yarına aktarabilir, yeni nesli, genç kuşakları da bu bilinçle yetiştirebilirsek biz görevimizi yapmış olacağız. Şu anda da onun bir parçasını icra ediyoruz. 15 Temmuz bu yönüyle önemlidir. Türk siyasi tarihi, demokrasi tarihi maalesef özürlüdür. Ve bu özür darbelerle, mağluliyetle gelişmiştir. Ve bu millet darbeler karşısında maalesef bağrına taş basarak çoğu kez kenara çekilmiştir. İşte 15 Temmuz hangi karakterde olursa olsun bu milletin birliğine, bütünlüğüne, tercihine, yani tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ilkesine tecavüz eden kim olursa olsun yek vücut olarak mücadele edebileceğini ve sonuç alabileceğini göstermiştir. Bu da güçlü bir liderlik, peşinden koşulabilecek bir liderin varlığıyla da ilgilidir. Türk toplumunun geleneksel karakterinde liderlik önemlidir. Ama lider aynı zamanda toplumu peşinden sürüklediği kadar kendisi emin insandır. Yani ondan emin olursunuz, ona güvenirsiniz. Lider bu yönüyle de farklıdır. O nedenle 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı karşılık bulmuştur. Ve bu millet ilk kez demokrasi tarihinde bir darbeye karşı FETÖ'cü ve diğer türde bundan sonra bu memlekete kastedebilecek her türlü hainliğe karşı göğsünü siper edecek bilinçte, kararlılıkta, cesaretli olduğunu o gece ortaya koymuştur. 10. yılda da aynı noktada olduğumuzu vurgulamak için bu programda ben de gücüm yettiğince bir şeyler anlatıyorum. Siz de vesile oluyorsunuz. Son cümle. Adalet Bakanı Sayın Gürlek'in Abdurrahman Şimşek arkadaşımıza verdiği röportajda çizdiği çerçevedeki 4 başlığı unutmayalım ve her seferinde de unutturmayalım. 1. Bu yapılanma yeniden varoluş, yani kendi kendini yeniden inşa sürecinde. 2. Bunu devam ettirebilmesi için finansal desteğe, finansal kaynaklara ihtiyacı var. Bunu bulma çabası içinde. 3. Yurt dışında benim FETÖ diasporası dediğim ve yabancı istihbarat örgütleriyle angaje, ülkeye karşı hainlik yapmaktan geri durmayan unsurlarıyla faal, İsveç'ten tutun Amerika Birleşik Devletleri'ne, Almanya'dan tutun Belçika'ya kadar tüm örneklerini görebilirsiniz. Ve dördüncüsü ve bence en önemlisi, kripto unsurları. Yani şu ya da bu şekilde bütün bu mücadeleye rağmen ne kadar kazırsanız kazıyın, kendisini devletin ya da toplumun içinde farklı kurum ve kuruluşlarda gizleyebilmiş unsurların, evet, her an fırsatını bulduğunda aktive olabilmesi ve bu riske karşı da duyarlılık. O nedenle bu 4 maddeyi unutmayalım. Yeniden var olmaya çalışıyor. Finansal olarak bunu desteklemeye çalışıyor. Yurt dışındaki unsurlarıyla şu anda Türkiye karşı faaliyetini, o kirli faaliyetini sürdürmekten geri durmuyor. Ve dördüncüsü, her an tetikte olmamızı gerektiren kripto unsurlarıdır.
1: Ne kadar doğru bir şey söylediniz. Acaba bana mı öyle geliyor dedim. Siz dediniz ki biz işin içerisinde o kadar haşır neşiriz ki biz unutmuyoruz. Doğru. O dönemde önce bizi tehdit ettiler. Sonra dönem geçti. FETÖ dedikçe dalga geçtiler. Bu dönemi de yaşadık yani. Yine mi FETÖ? Şimdi de mi FETÖ deme cüretinde bulundular?
0: Çok şey var da, sabah
1: daha geride bıraktığımız haftalarda yine kurumumuzu hedef alıp FETÖ ile ilişkili cümleler kurmaya kalkıp trajikomik cümleler kurdular. O gün de yine yayında sizinleyken aynı şeyi söylemiştik. Burada biz yaşadık 15 Temmuz'u. İçeride ne yaşandığını en iyi biz biliyoruz. Yani biz şahidiz buna. Şahitleri hala aynı kurumda, aynı ekranda birlikte yayın yapıyorlar. Yani bazı şeyler de gerçekten, ben buna üzücü demiyorum, komik. Çünkü yan yana koyamayacağınız şeyler vardır bu hayatta. Onlardan biri de buydu. Her neyse, 10. yıl nedeniyle bunları da hatırlamış olduk vesilenizle. Sağ olun. Ama bir yandan da sürem daraldı ama onu da soracağım. Bugün çok haber adına bereketli bir gün oldu. Biraz önce siz konuşurken MİT'ten DHA operasyon gerçekleştiği bilgisi var. Onun detayını biraz sonra alacağım ama şu Ankara mevzusunda CHP başlığı da merak ediliyor. Çünkü kriz bayağı büyüdükçe büyüyor. Kılıçdaroğlu özele yakın isimleri tasfiye etmeyi sürdürüyor. İl başkanlarına kadar indirdi bu işi. Hatta yeni atamalar, görevler yaptı. Ben merak ediyorum, nedir sizin içeriden aldığınız bilgi, var mı? Aranızda ne konuşuyorsunuz? Çünkü işte özel gitse de vekiller kalabilir deniliyor. Bugün disiplin kurulu tekrar toplanacak. Yeni ihraçlar gelebilir deniliyor. Bir sular duruldu gibi oldu da aslında durulmadı mı? Her şey aynı mı?
0: Aslında çok önemli bir NATO zirvesi sırasında biraz mola verdiğimiz bir gündemi bize bir kez daha hatırlatıyorsunuz. Samimi bir itirafta bulunayım. Yani bizim tekrar bu konuya dönmemiz de biraz güç oluyor açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü yani bir bardak suda fırtına koparılıyor. Yine halk tabi.

0: Havanda su dövülüyor. Aynı eksenin etrafında dönüp duruluyor. Yani kuyruğunu kovalayan kedi misali. Lütfen yani saygıdeğer CHP gönüllüleri, oy verenler yanlış anlamasınlar. Olup biteni kendinde değil, kendi dışındaki kişi, kurum ve süreçlerde aramaya dönük o takıntılı zihniyet hala devam ediyor. Bugün bir kıymetli gazeteci yazmış. Bir dönem Selahattin Demirtaş Sayın Cumhurbaşkanı için seni başkan yaptırmayacak diye bir kampanya yürütmüştü. Şimdi Sayın Özgür Özel'in sana bu kez seçim kazandırmayacağız, sana seçim kazandırmayacağız diye. Yani hep böyle Erdoğan'ı merkeze alan, Sayın Cumhurbaşkanı merkeze alan bir karşıtlık. Peki bu Türkiye'nin geleceği, Türkiye perspektifi, işte bakın uluslararası Süper Lig'de Türkiye'nin gösterdiği performans. Bu ve benzeri tasarımlarda var mısınız, yoksunuz? Çünkü kavgalı ev. Kavgalı ev aynı zamanda bölünmüş bir ev ve bir miras paylaşımı problemi var. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu arınma dedi ve bu arınma çerçevesinde de sistematik bir takım kararlar alıyor. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının son haftası gibi Özgür Özel ve arkadaşlarının İmamoğlu'nun yönlendirme etkisi ve tesiriyle de bir şekilde yeni parti sürecinde ivmelenecekleri açık. Ama o zaman da çok kuvvetli muhtemel CHP örgütlerini çözerek yeni partiye alarak butlancı CHP tırnak içinde aslında misyonunu doldurdu. CHP'nin bütün hedef, ilke ve bu anlamda iktidar vaadini biz temsil ediyoruz diye CHP örgütlerini çözen, yeni partiye oradan önemli bir kazanım sağlayacağını düşünen, dolayısıyla aynı pastanın içinde bunu büyütmek yerine o pastanın içinde kavga edip kim ne kadar pay alacak şeklindeki mücadeleyi sürdüren bir anlayışla karşı karşıyayız. Elbette bir sürü dış faktör var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda hala yapması gereken bir iç muhasebe, bir sağduyu ve gelecek perspektifi. Aynı zihniyetle, aynı kadrolarla yeni bir söylem oluşturmadan yerel seçimdeki konjonktürel başarıyı CHP'nin geleceğinin büyük mimarisi ya da yeni partinin hareket noktası olarak tanımladığınızda sadece ve sadece kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Söylemi, zihniyeti, uygulaması, tavrı, davranışı varsa hatalarıyla yüzleşmesi itibariyle herhangi bir cümle duymadığınız CHP'den ancak CHP'ye gönül vermiş isimlerin kafası karışır. Bir kısmı burada, bir kısmı orada. Öyle gelgit yaşarlar. Bu gelgit siyasetinin ne Türkiye'ye ne CHP'ye faydası olur.
1: Peki.
0: O nedenle adı yeni parti de olsa açıkçası yine parti olur o. Yine parti ne demek? Hizip demek. Zaten hizip eşittir parti. Yani bugün CHP'de yeni parti değil, yine parti. Yani yine hizipçilikle ve buradan da kendi küçük iktidar alanını koruduktan sonra belki bir Türkiye tasavvuru üretmeyle ilgili bildiğimiz senaryonun bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. Bunun ötesi de söylenecek çok söz var ama
1: dediğim farkındayım
0: gibi,
1: ama bölmek durumundayım.
0: Temmuz'un son haftasını da görelim.
1: Evet, sözlerin süreceğinin ve ısınma turunun geçildiğinin farkındayım ama maalesef süremin sonuna geldiğim için ve biz yine yan yana geldiğimizde süreyi unuttuğumuz için hoş sohbetinizle teşekkür ediyorum. Sağolunuz, kolaylıklar ve iyi bir hafta diliyorum size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar, kolaylıklar dileyelim. Şimdi biraz önce Okan Müderrisoğlu ile konuşurken alttan geçiyor şu an. MİT'ten bir operasyon DAEŞ'e yönelik gerçekleştirildiği yönde son dakika bilgisi var. Muhabir arkadaşım Şener Çetin telefon attığında detayları aktaracak bize Şener.
2: Evet, kolaylıklar dileyelim. Tabii emniyet, jandarma, siber ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütlerine göz açtırmıyor. Bu anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir operasyonu daha var. DAEŞ terör örgütüne yönelik sarı bültenle aranan ve kod adı Abdüsselam Türkiye Talip Güler yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılı öncesinde Talip Güler'in DAEŞ'e sözde Türkiye vilayeti sorumlusu ve DAEŞ Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Burada ayrı parantez açalım. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Güler'in Suriye'deki faaliyetlerine başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler için de

0: DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlarının engellenmesi, DAEŞ unsur programının deşifre olması ve eylem planlarının ele geçirilmesi de sağlanmaya devam ediliyor. Bunun altını çizelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür edelim. Sıcak bir gelişmeydi. Detaylarını öğrendik. Şimdi bir yandan İstanbul ve Türkiye için uyarılar var. Yağış uyarısı yine. Yerde bıraktığımız haftada da olmuştu biliyorsunuz. Bunu konuşacağız ama Avrupa'yı biliyorsunuz konuştuk. Tarihinin en zor yazlarından birini yaşıyor. Birçok nokta kapandı. Turistik noktalara kadar bölgeler kapatıldı. Sıcak nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Bütün kıtayı da etkisi altına aldı bu sıcaklık. Birçok ülkeden rekor derecelerde ölçümler gelmeye devam ediyor. Mesela Fransa bunlardan biri. Yine kırmızı alarm ilan edildi. Yine turistik noktalarda ziyaret saatleri bu sefer kısıtlı yapıldı. Belirli saatlerde turistlerin gelmesi yasaklanıyor kimi yerlere. Bir detaylara bakalım.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
3: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum, ıslak havlularla uyumaya çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
2: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
1: Evet, şimdi bizim için peki ne gibi riskler var? Var mı? Uyarılar neler? İstanbul ve yurt genelinde hava nasıl olacak merak ediyoruz. Değerli konuğum hazır. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
4: Günaydın Cansın Hanım, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için bir yağış uyarısı var galiba, değil mi?
4: Evet, yani şöyle Balkanlar üzerinden sarkan bir hafif bir serin hava var. Hı hı. Öncelikle Trakya'dan başlayarak bugün akşam saatlerine doğru, öğleden, hatta 5'ten sonraki saatler itibariyle diyebiliriz. Trakya'da başlayacak olan yağış gece saatlerinde İstanbul'a da gelmiş olacak ki gök gürültülü sağanak yağmur var. Kısa süreli kuvvetli konvektif yağışlar oluşturacak gözüküyor şu anki yapıya göre. Gece saatlerinde İstanbul'da bu yağış etkili olacak. Yarın öğle saatlerine kadar da bu yağış aralıklarla yine devam ediyor gözüküyor. Biraz daha çok Marmara'yı etkisi altına alacak ve Batı Karadeniz üzerinden yarından sonra ülkemizi terk edecek. Doğu Karadeniz'de devam eden yine yağışlar var. Önümüzdeki günlerde de sürecek olan. Ama bu gece gelecek olan yağış sıcaklıkları biraz düşürdü. Yani düşecek, yani sıcaklıklar 4-5 dereceye göre düşüşler gösterecek. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 24 ile 28 derece arasında değişiyor ama nem çok yükseldi şu saatleri itibariyle İstanbul'da. İstediler sıcaklıklar 30 derecelere kadar yaklaştı. Tabii ki İstanbul'daki bu değerler Avrupa'daki değerlere yaklaşacak durumda değil. Az önce haberinizde olduğu gibi. Avrupa'da biliyorsunuz, haberinizde de vardı. İspanya, Fransa, özellikle de İtalya bugün çok sıcak olacak. Hı hı. Buradaki sıcaklık değerleri bizim Güneydoğu Anadolu'daki değerlerle hemen hemen aynı. Yani Güneydoğu'da artık 41 dereceleri görmeye başladık ki Avrupa'nın batısı bu değerleri çok böyle sıklıkla görecek ki daha önceki yıllarda çok sıklıkla görmüyordu. Bu sene oldukça sıcak bir yaz getiriyor. Bize de bakarsak bizdeki tablo bu hafta sıcak bir hava dalgası yok gözüküyor. Evet. Sıcak hava dalgası daha çok Avrupa'ya etkileyecek. Bizim bölgemiz biraz daha yine özellikle kuzey kesimler daha serin gözüküyor. Sadece Trakya'nın yani Edirne civarı ve yine Ege'de Manisa, Aydın, Muğla, İzmir illerimiz ve Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi sıcak. Antalya'ya baktığımızda da oradan sıcaklık değerleri 30-33 dereceler gözüküyor ama Antalya'nın biraz nem değerleri çok yüksek olduğu için hissedilen sıcaklık 38-39 derecelere kadar çıkıyor. Öğle saatlerine dikkat etmemizde fayda.

0: de var. Yine özellikle bireylerimiz için uyarımız olsun. İstanbul'a tekrar dönersek İstanbul'daki yağış bir daha çarşambadan sonra yine ara ara geçişler olabilir çok kuvvetli olmayan. İstanbul'un çok ısınmadığını söyleyebiliriz. Denize girecek duruma da geldik. Kuzeyli Poyraz rüzgarlar vardı. Onların da etkisi oradan yavaş yavaş kalkıyor. Cansın Hanım.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
0: Evet.
1: Adil Tek bizimle birlikteydi. Şimdi Faruk abi halkın gözü mecliste dedik. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğrenci affından emekli maaşına yargı paketinden bu IBAN kullanımı da çokça merak ediliyor. Birçok düzenleme gelecek. Geçen hafta
2: Gelecek.
1: Biraz bahsetmiştik. Ama artık bunun bir an
2: takvim
1: önce
2: sıkıştı.
1: Evet, olması
2: çünkü
1: gerekiyor
2: şey,
1: galiba, değil
2: 15
1: mi?
2: Temmuz zaten biliyorsun resmi tatil. Bir de emekliler açısından da maaş ödeme günleri yaklaşıyor.
1: Emeklilerle
2: yani.
1: İlgili ne gibi bir düzenleme olacak?
2: Taban maaş belirlenecek.
1: Tamam.
2: Biliyorsun 17'sinde maaşlar almaya başlıyor. İstersen oradan başlayayım.
1: Olur.
2: Sonra IBAN meselesini
1: tamam.
2: de konuşalım çünkü çok önemli. Emekliler için zaten artışlar kesinleşti zaten.
1: Tamam.
2: Geçen hafta da konuştuk. E-Devlet'e de ek ödemeler yüklendi. 25 ile 26 ile çarpınca alacağınız maaşı öğreniyorsunuz diye.
1: Hı hı.
2: Zaten 17'sinden itibaren yani cuma gününden itibaren de bütün emekliler maaşlarını ödeme günlerinde almaya devam edecekler ve artış yani %17.76 SSK şeklinde almaya devam edecekler. %13.52 de memurlar ve memur emekleri. Memur emekleri farklılarını alacak ama taban maaş arttı. Yani 20 bin lira olan taban maaş 23.552 liraya çıktı 17.76 artırılarak. Şimdi o yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi lazım. Tabii mecliste görüşülecek. Belki de rakam değişebilir ama en az 23.552 lira olacak.
1: Hı hı.
2: Yetişmezse cuma gününe ki öyle gözüküyor yetişmeyecek gibi. O gün 20 bin lira alanlar şu anda gene 20 bin lira alacak. O üzerindeki fark da daha sonra kendilerine yatırılacak. Orada bir hak kaybı olmayacak. O yüzden kimse endişe etmesin ama bu yasanın çıkması gerekiyor. İkincisi öğrenci affı çok önemli. Bunun kapsamının çok geniş olacağı, belli bir tarih sınırında olmayacağı konuşuluyor. Dolayısıyla yaşı ne olursa olsun birçok arkadaşımız üniversiteye geri dönecek. Değişik sebeplerle üniversiteden ayrı kalanlar bu af önemli. Uzun zamandır da bekleniyordu. Bir pakette bu olacak bir torba yasa olarak.
1: Hı hı.
2: Yargı paketinin içindeki bu IBAN meselesi çok önemli. Her gün bir tane haber koyuyoruz Cansın. Yani güveniyorsun bir arkadaşına hatta yani tanımadığın insanlara vermek ayrı bir şey. Güvendiğin bir arkadaşına IBAN'ını veriyorsun. Sonra o IBAN'ı işte bu kara para aklama, yasa dışı bahis oralarda kullanıyorlar. Para trafiği başlıyor. Ama o para trafiğini yapan yani o yasa dışı işleri yapanla o IBAN'ın sahibi aynı kefeye konuluyor.
1: Yine de ruhu duymuyor bu arada
2: duymuyor.
1: Bu işlerin içine girmiş
2: kesinlikle,
1: haberi olmuyor.
2: Yazık.
1: Bir evrak geliyor eve mahkeme kağıdı.
2: Doğru.
1: Öyle öğreniyor.
2: Hapis cezaları çıkıyor netice
1: evet.
2: itibariyle. Çok da tehlikeli bir suç. Hep de uyardı. Hem Maliye Bakanı uyardı hem diğer yetkililer uyardı. Hani özellikle üniversite öğrencilerine yönelik bu iş. Ya IBAN'ını işte bana kiralasana. Hatta bunu bilerek yapanlar da oldu.
1: Onu da konuştuk doğru.
2: Evet çok tehlikeli. Dolayısıyla orada bu mağdurlar var. Yani işte dediğin gibi haberi olmadan bu işlere olanlar çok ciddi cezalar alıyorlardı. Onların cezalarının indirimiyle ilgili bir düzenleme de geliyor ama bu ceza iniyor diye bu işlere dalmak çok tehlikeli. Çok dikkatli olmak lazım bu IBAN'ı verirken birilerine.
1: Evet.
2: O yüzden de bu yasalar çıkacak ama emeklilerin gözü mecliste olacak bu hafta.
1: Peki konuşmaya
2: biz
1: devam.
2: Yasa çıktıkça burada anlatırız zaten.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşayım Faruk abi. Bağcılar'dan evlat dehşeti.
2: Maalesef.
1: Annesinden para istiyor. O parayı alamıyor. 20 yaşında bir genç. Evi ateşe verip kaçmış. Polis ekiplerince de kıskıvrak yakalanmış.
3: Annesinden para istedi. Olumsuz cevap alınca evi ateşe verdi. İstanbul Bağcılar'da bir evlat dehşeti yaşandı. 20 yaşındaki H.Ç. iddiaya göre annesinden para istedi. Olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada gözünü kırpmadan annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Büyük panik yaşanan olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından kundakçı evlat polis ekiplerinin kısa süren takibiyle kıskıvrak yakalandı.

Günün en çok konuşulan görüntülerinden biri Amerika'daki ulusal parkta bir bizon güvenli mesafeyi aşarak fotoğraf çekmek isteyen turisti havaya fırlattı. Görüntüler Amerika'da Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Tabii bu ulusal parklar çokça ziyaret ediliyor. Neyse ki hayvanlar kendi doğasında olduğu parklar bunlar. Hayvanat bahçeleri gibi değil. Her yıl milyonlarca doğa tutkunu buralara gidiyor. Bazı kurallar var orada tabii. İhmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazası o ihmalden, insan ihmalinden dolayı yaşanıyor. Parkın simgelerinden biri dev bizon. Cep telefonuyla yakın çekim yapmak istiyor bir turist. Ve ona saldırdığı anlar işte ekrana yansıyan anlar. Ve bir gurur haberi, milli okçu Mete Gazoz. Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalyaya sahip oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapıldı açıklama. Başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz. Klasik yay erkekler kategorisinde finalde İtalyan Nespoli ile karşılaştı. Ve rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerde 6-0 mağlup etti milli sporcumuz. Gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. ...15 Temmuz ihanet gecesinde vatanını korumak için sokaktaydı Oğuzhan Yaşar. 23 yaşındaki genç darbecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirdiği saldırıda şehadet şerbetini içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidi 23 yaşında 1.95 boyunda bir fidan sözleriyle anlattı.

0: Zaba kabristana getirdim. Kendi içimi çiçekleri açılmış. Öyle güzel güzel adam kıymır bak. Rabbim ikisine evlat acısı vermesin. Evladıyla imtihan etmez.
1: 1.95 boyunda fidan gibiydi sözleriyle anlatmıştı onu Başkan Erdoğan. Bıraktılar
2: gülleri. 23 yaşında 1.95 boyunda bir fidan. Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş.
1: Namlularını millete döndüren hainlere etten duvar ördüler. Adeta tarih yazdılar. Canları pahasına alçaklığa geçit vermeyenlerden biriydi şehit Oğuzhan Yaşar.
3: Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Erzurumlu Oğuzhan Yaşar'ın ailesi evlat acısının yanı sıra şehadetinin gururunu da yaşıyor.
4: Tabii 10 yıl aradan geçmesine rağmen ha dündü ha bugün ben ve şehit babası olarak gurur duyuyorum, şeref duyuyorum ama evlat acısı farklı bir şey, vatan sağ olsun.
1: Yaşındaydı Erzurumlu Oğuzhan. 2016'da yeni gelmişti askerlikten. Darbe gecesi Ankara'daki evlerindeydi. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla hiç tereddüt etmeden sokağa çıktı.
4: Cumhurbaşkanımızın seslenişiyle beraber kapıyı açmış ve gitmiş. Telefonu da kapatmıştı. Abisi arıyor, ulaşılmıyor. Ben aradım daha sonra.

0: ulaşılmadı. Oğuzhan'ın Külya'ya vardığı zaman tabii mücadele veriyorlar. Benim köylüm top tankın üstünden indiremiyor. Ayaklarına sarılıyor, diyor ki amca siz çocukları beraber alın gidin, daha bizim çok işlerimiz var. Ve o arada oradaki polis karakoluna telefonunu veriyor ki şarj olsun diye. Tabii 2 ay sonra telefon geldi, beni buldu.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Cuntacı askerlere karşı direnişe ilk koşanlardan da Oğuzhan Yaşar. Direndi, direndi. Ta ki atılan bombalar nedeniyle başından ağır yaralanana kadar.
0: 19 gün top hastanesinde gazi olarak yaşadı. 19. günü saat 5.25'te şehadet şerbeti Allah'ın izniyle verildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız geldi, gördü ve fidan dediği delikanlıyı nasıl yetiştirdin dedi. Çok nurlu birisi dedi. Oturduk, bayağı konuştuk yani. Ziyarette bulundu. Vatan sağ olsun.
2: ...23 yaşında... ...1.95 boyunda bir fidan. Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş.
1: Yüreği iman ve vatan sevgisiyle doluydu. Üniformalı teröristlerle mücadele ederken şehit oldu. Bedeni tabuta sığmadı.
3: Vatanımıza helal eder misin? Vatanımıza helal eder misin?
0: Tabii akabinde otopsini yapmak için cebeciye götürünce çocuk 2 tabut değişti. Bolu'dan 3. tabut geldi, aldık. Ben de Erzurum memleketime ve doğduğu köyüme getirdim. Burada Rabbimin izniyle defnettik.
1: Gururu ve acıyı bir arada yaşayan aile, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarının hatıralarıyla yaşıyor.
0: Şehit babası olmak ağır bir yük. Şerefli, onurlu bir sınav. İnşallah o dünyada bu şehitlik babasını güzel bir şekilde bu imtihanı geçersek Allah'ıma çok şükür ederim. 1000 tane evlatın olsa benim ay yıldızlı bayrağım, vatanım olmadıktan sonra bu işin oğlum çok diye yani gururlanmayalım. Vatan sağ olsun diyorum. Vatanım olsun, bayrağım olsun, onun altında nefes alayım bir anda olsa, huzurlu olayım. Vatanım sağ olsun yeter.
1: Baba Ahmet Yaşar, terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiğini de sözlerine ekledi.
0: Vatan için, millet için ben sonuna kadar terörsüz Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi sonuna kadar destekliyorum. Desteklemeye de devam ediyorum. Vatanım sağ olsun.

0: Dünya Kupası günlüğü arkadaşım Ömer Saratçı yanımda stüdyoya geldi. Hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın Cansun.
0: Kim yazdıracak adını şu iki siyah kutucuğun içine?
1: Vallahi kim yazdırır bilemiyoruz. Çünkü önümüzde 3 tane final var artık Dünya Kupası'nın finaliyle birlikte. 2 yarı finalde hani bir yani final olsa adları kesinlikle oturup izlenilecek maçlar. Bir tarafta Fransa, İspanya, diğer tarafta İngiltere, Arjantin ve pazar günü New York, New Jersey'ye kim gidecek bu takımlardan göreceğiz tabii ki, ama şunu söylemek lazım. FIFA sıralamasının ilk 4 basamağında bulunan 4 ülkede yarı finalde. Biliyorsun böyle turnuvalardan önce genelde hep şey konuşulur yani. İşte bu takımları eşleştirmek istemiyorlar, özellikle denk getirmek istiyorlar. İşte bracket'ın yani bu turnuva ağacının farklı taraflarına koyuyorlar falan diye. Yani tamamen ona uygun bir hale geldi şu anda durum. Yani İngiltere, Arjantin tarihten gelen tabii bir Falkland Adası savaşları var. Yeniden bu konuşulacaktır bu eşleşmede. Fransa, İspanya... Avrupa Şampiyonası 2024'te yarı finalde Fransa İspanya'ya geçmeyi başarmıştı. Tabii onların da yine tarihinde birçok önemli maç var. Onun rövanşı olacak. Aslına baktığımızda bir Euro 2024 rövanşı, bir de 86 ile Falkland Adaları'nın rövanşı olacak, ama hangisi önde tamamlayacak onu bilemiyoruz. Tabii bu arada FIFA sıralaması ekrana geliyor. Fransa, Arjantin, İspanya, İngiltere. Bunu da çok önemsemiyorum Cansın. Çünkü şöyle bir durum var bence. Belçika 2018 ile 2023 yılları arasında, yani neredeyse 5 yıla yakın bir süre FIFA sıralamasında birinci sıradaydı, ama Belçika o altın jenerasyon hiçbir şey kazanamadı. Yani birinci sırada olmak da aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor, ama şu anda bu listenin birinci sırasında olmayı hak eden bir takım varsa o da Fransa. Fransa yarı finallerin ve finalin şimdiden favori tarafı, ama hani dediğim gibi artık iş son dörde kalıyor ve bu son dörde kalmışken de her şey olabilir. Tabii İspanya tarafında Lamine Yamal ne yapacak? Şu ana kadar turnuvada çok fazla ortaya çıkmadı. Çünkü şöyle bir turnuva oluyor yani. Fransa'ya bakıyoruz, işte Mbappe diyoruz, Olise diyoruz, yıldızlar iş başında. İngiltere'ye baktığımızda Kane diyoruz, Bellingham diyoruz, yıldızlar iş başında. Arjantin zaten Messi tek başına takımı sürüklüyor. Ama İspanya'da Yamal şu ana kadar ortaya çıkmadı. İspanya daha çok takım oyunu ve biraz da Luis de la Fuente'nin hani becerisiyle işi sürüklemeye götürüyor, ama bakalım göreceğiz. Yani şöyle tamamlayabilirim yavaş yavaş. Johnson, biraz böyle şansın gibi düşünsek senin ismini, tamam mı? Şansın demek talihe ihtiyaç duyan anlamına geliyor. Yani bu noktada bütün takımlar talihe ihtiyaç duyacaklar. Yani şu peki, dört takımdan herhangi biri şampiyon olabilir yani.
0: Göreceğiz artık yarı final, sonra finalde göreceğiz kim şampiyon olacak, ama şu ana gelene kadar en çok böyle olumlu anlamda soruyorum. Şaşırtan takım şuydu, beklenmiyordu ama böyle oldu diyecek sivrilen bir takım oldu mu?
1: Bu dört takımdan mı, dört takım dışında? Hayır, bütün turnuvada. Tabii takım. Ki Yeşilburnu Adaları. Yani hem hiçbir maçta kaybetmediler. İlk defa Dünya Kupası'na geldiler. İspanya ile berabere kaldılar. Arjantin'e eleme turunda uzatmalarda mağlup oldular. Yani kesinlikle Yeşilburnu Adaları. Ve şöyle ilginç bir durum olmuş Yeşilburnu Adaları ile ilgili. Bir Afrika ülkesi, çok fazla bilinen bir ülke değil. Hatta adıyla ilgili bile işte İngilizce Cape Verde. Verde, Cabo Verde diye aslında dilimizde geçiyor. Yeşilburnu Adaları demek doğru mu değil mi? Bu tartışılan bir ülke. Adı bile hani netleşmeyen bir ülke ve Birleşik Devletler'den 5000 başvuru olmuş Yeşilburnu Adaları'na gitmekle ilgili. Ve arama, Yeşilburnu Adaları ile ilgili arama sayısı da inanılmaz artmış. Hani tatile nasıl gidilir, seçenekler nelerdir falan diye Google aramaları aşırı artmış. Bence
0: kazan kazan
1: yani
0: olmuş
1: futbol,
0: orada.
1: Hani, yani sadece futbol değildir, diyorlar ya, gerçekten Yeşilburnu Adaları bunun bir örneği, yani turnuva için böyle bir örnek verebilirim herhalde.
0: Gerçekten hepimiz de öyle, yani ben en azından öyle öğrendim. Hiç bilmiyordum Yeşilburnu Adaları'nı. Kalecisiyle bir anda.
1: Bozinha turnuvaya gelirken 3000 mi 4000 mi takipçisi vardı. Evet. Şu anda 28.2 evet. milyon takipçisi
0: annesini
1: var.
0: Annesini sokamıyor. Yani gerçekten hikayeler bambaşka. Çok
1: değil
0: teşekkür
1: mi?
0: Ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Daha konuşacağız ama süremizin sonuna geldik. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye'nin

A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni günde çok sıcak gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da o önemli gelişmelere dair sıcak duraklarda. Haber nöbetlerini tutmaya başladılar. Yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında külliyede toplanacak. 15 Temmuz öncesinde masada olan başlıkları Ankara'dan Şener Çetin birazdan aktaracak. Amerika ve İran arasında bozulan ateşkes sonrası her geçen gün saldırılar karşılıklı olarak sürüyor. Ekber Karabağ son durumu Tahran'dan aktarmak için hazır. Orta Doğu'daki savaş gerginliğiyle sürekli dalgalı bir seyir izleyen piyasalar haftaya nasıl başladı? Nuray Korkmaz İstanbul'dan konuğuyla detayları paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le birlikte dernek üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan ayrıntıları paylaşacak. CHP'de çift başlılık krizi bir türlü çözülemiyor. Bugün toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'ndan yeni ihraç kararlarının çıkması bekleniyor. İlter Yeşiltaş son bilgileri Ankara'dan aktaracak. 15 Temmuz öncesi Esenler'de anlamlı bir etkinlik de düzenleniyor. İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu esnafa ay yıldızlı bayrak hediye ediyor. Meral Dağlılar da İstanbul'dan gelişmeleri aktaracak diyelim. Yeni saatte başlayalım. Önemli operasyonlarla haftaya başladık. İlkiyle hemen yayınımıza başlayalım. MİT, DEAŞ operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen, Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdülselam Türkiye Kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu ve DEAŞ Faruk ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. MİT, DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'i 2021 yılında yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrası kardeşi Talip Güler için de çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Faaliyetlerini adım adım takip eden Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi de sağlanmış oldu. Yeni günün en sıcak gelişmelerinden biriydi. Bir diğeriyle de devam edelim. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i de yakalandı. Sıcak gelişmeye ait son bilgileri A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır aktaracak. Ramazan hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
1: Türkiye gündeminde çok uzun süredir yer alan bir gelişmeydi. Özellikle Fethullahçı terör örgütünün faili meçhul cinayetlerle ilgili o dosyanın kapağı aralandığında ilk sıraladığımız gelişmeydi bu gelişme. Evet. 15 Temmuz'un da 10. yıl dönümüne sayılı günler kala önemli bir operasyon. Nedir detayları? Sözü hemen sana bırakayım. Bu esnada da o kaza sonrasındaki ilk görüntüler ekranlara geliyor.
2: Şimdi aslında bu görüntüler yıllar sonra da tartışılmaya neden olan görüntüler. Çünkü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun normal bir helikopter kazasında ölmediğiyle bir sabotaj, bir suikaste mi kurban gittiği sorusu çok gündemde kalmıştı. Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan paylaşımda bütün gerçeklikleriyle aydınlatılması açısından önemli bir operasyon yapıldığı
1: şunu
2: bilgisi paylaşıldı.
1: Faili meçhullerle ilgili bir ekip kuruldu.
2: Evet.
1: Ve birçok faili meçhul dosya yeniden açılıyor. Bu kapsamda bir gelişme mi yoksa yeni bir bilgi ortaya çıktığı için mi

0: soruşturma genişledi. Buna dair bir bilgi paylaşıldı mı Adalet Bakanlığı?
1: Şimdi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in faili meçhul konularıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda faili meçhul dosyası olduğuna vurgu yapıyordu. Doğru. Burada bir faili meçhul vurgusu yapılmasa da geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere onlarca delil olarak nitelendiren klasör Ankara'ya götürülmüştü. Belli bir müddettir anlaşıldığı üzere takip edilen bir soruşturma dosyası altında olduğunu belirtelim. Buradaki soruşturmada gözaltına kimler alındı? Şu anda 29 şüpheliden 27'si gözaltında, ikisinin 25'i gözaltında, ikisinin başka bir dosya, ikisinin hali hazırda cezaevinde tutuklu, ikisinin de şu an için henüz gözaltına alınmadığını bilgisini paylaşalım. Gözaltına alınan isimler kimler? Bir kere daha belirtmek gerekiyor. Bunlar önemli. O dönem ne yaşanmıştı? Mart 2009'da Kahramanmaraş Göksun ilçesinde Keş Dağı'nda düştüğü bilgisi gelmişti. Buradan rahmetle analım. O zaman Güneş'te, İHA muhabiri İsmail Güneş'te herkesin yüreğini yakan o telefon görüşmelerinde de aslında lokasyonun tespit edilebileceği herkes için bir an önce, madem bu telefon görüşmesi yapılıyor, hayattalar, kurtarılabilir umudu vardı. Fakat tam 48 saat sonra maalesef o dönemde oranın köylüleri tarafından, yani ilk etapta resmi bir ulaşım olmadı. Neden maalesef diyorum? Yani bölgedeki köylüler ekiplerden önce ulaştılar oraya. Yani oraya ulaşma konusunda bir ihmal mi vardı? Hep bu soru akıllardaydı Hak'tan.
0: Ben de o dönemde gazeteciydim, evet, ve arama çalışmalarına katılan isimlerden biriydim. Yanlış yönlendirildiğine yönelik de
1: iddialar çok vardı.
0: Çok sayıda iddia vardı. Hatta o iddialar içerisinde bu görüntülerde bazı isimler var. O isimlerin helikopter enkazına ulaştığında bazı cihazları, neler yaşandığını anlatabilecek bazı cihazları oradan aldığı, enkazda sonrasında bu cihazların bulunamadığına yönelik de çokça tartışma yaşanmıştı. Sanırım bu soruşturma bu soru işaretlerini de giderecek.
1: Herkesin beklentisi o yönde. O cihazlar neydi? Şimdi ben o devam eden soruşturma dosyasını biraz inceleme imkanı buldum. 2000 o tarihlerde 29 Mart'ta bir ekip gittiği belirtiliyor oraya ve o ekibin Bu helikopterin bir kara kutu yok, ancak kara kutu vazifesini gören, oradaki helikopterin rotasını, uçuş bilgilerini, coğrafi koşulları, hangi havalimanına ne kadar uzaklıkta, bunları gösteren bir nevi navigasyon görevi üstlenen SkyMap cihazının ve Argus 5000C, yanlış tabir de kullanmayayım, bu iki cihazın söküldüğü tespit ediliyor. Bu nasıl tespit ediliyor? 31 Mart'ta giden bir heyet tarafından bu cihazların yerinde olmadığı tespiti yapılıyor ve o cihazların akıbeti şu an için bilinmiyor. Şimdi bu cihazlar neden söküldü? Kimler tarafından söküldü? Eğer o cihazlarla ilgili olarak günümüzde artık kanatlı hava araçları ile ilgili belli bir merkezden müdahale iddiaları gündemde, o dönem helikopterle ilgili bir müdahale var mıydı o dönemin teknolojisinde? Bununla ilgili olarak bütün soru işaretlerini belki de ortadan kaldıracak bir süreç başladı diyebiliriz. Gözaltındakilerin ifadesi, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gönderilen o koli koli dosyalarda hangi deliller var, o deliller tekrar ortaya çıkarılacak, tekrar konuşulmaya başlanacak. Şunu da belirtelim, 12 Haziran 2026 itibariyle Kahramanmaraş'taki dosyada Ankara'daki mahkemeye sevk edilmiş durumda. Önemli bir gelişme, herkesin aklında rahmetli Yazıcıoğlu, Musun Yazıcıoğlu'nun bir cinayeti, suikaste mi kurban gitti sorusu vardı. Bununla ilgili
0: hatta genel kabul de o yöndeydi ama evet, bir delil olmadığı için hep bu bir soru işaretiyle dillendirilirdi. Kaza evet mı diyelim, cinayet mi diyelim diye zaman zaman biz de haberleri yaparken tereddüte kalırdık ama kamuoyunun genelinde burada bir sorun olduğu hep konuşula gelmiştir. Son cümleyi
1: evet,
0: alayım.
1: Bu kanı genel itibariyle senin de söylediğin üzere normal bir kaza olmadığı, bir müdahale mi yapıldı sorusu, bu kanı çok yaygın. Bu soruşturmada bakalım nereye gidecek. Adalet Bakanı'nın açıklaması doğrultusunda da gözaltına kimler alındı, ifadelerinde neler söyleyecek, biz de bu süreci takip ediyor olacağız.
0: Ramazan, çok teşekkürler. Yeni haftaya çok sıcak gelişmelerle başladık. Az önce MIT'in DEAŞ operasyonunu ekranlara getirdik. Sen Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştın ama bir yeni gelişme daha var. Hafta sonunda da damgasını vurmuştu. O da Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma. Müsaade edersen hemen canlı yayın noktama uzanayım, sonra seni uğurlayayım. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin derneğin üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli de gözaltında. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan son notlarını yeni saatle birlikte aktarmak için hazır. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından.

0: Bundan başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle biri tutuklu olmakla birlikte 21 kişi gözaltına alınmış durumda. Dilerseniz gözaltına alınan isimlerle başlayalım. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte Zafer Yay, Emrah Gödenler, Şehmuz Başduğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Ece Güner, Esin Önder Çağlayan, İlker Çetin'in de aralarında bulunduğu 21 isim gözaltına alınmış durumda. Şuna da bir parantez açmak istiyorum aslında. Yeliz Kaya tutuklu bir şekilde şu anda cezaevinde, fakat bu soruşturma kapsamında da şüpheli listesinde yer alıyor. Yeliz Kaya da Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 3. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yeliz Kaya'ya da tekrar bir parantez açacak olursak da kendinin vermiş olduğu beyanı şu şekilde: özellikle Haluk Levent'in kendi IBAN'ını kullandığına dair açıklamaları var ve bu kapsamda da MASAK raporlarında edinilen bilgilere göre 2024 yılında 5 milyar TL, 2025 yılında 10 milyar TL, 2026 yılında ise 4 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacminin olduğu tespit edilmiş durumda banka hareketlerinde. Öte yandan Haluk Levent şüpheli listesinin başında olan Haluk Levent'e de bir parantez açacak olursak aslında yapılan araştırmalar neticesinde özellikle 900 milyon TL'lik bir bahis oynadı yasal sitelerden. 900 milyonun üzerinde bir bahis oynadı ve 300 milyon liranın üzerinde bir para kaybettiği de tespit edilmiş durumda. Bu da savcılığın şüpheli işlemler arasında yer aldığı bilgiler arasında. Şunu da söylemekte fayda var. Sadece aslında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar değil, özellikle HLK Coin için de aynı durum söz konusu. Çünkü biliyorsunuz ki burada da bir bu coin'i alanlar için de yine burada da bir dolandırıcılık faaliyeti, tırnak içerisinde dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor. Çünkü bu konuda bu coin'i alanlar da mağdur olmuş durumda. Hem CİMER'e hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetlerini dilekçe olarak vermiş durumdalar. Söylemiş olduğumuz gibi şu anda 21 kişi gözaltında, halen daha vatan emniyetinde ifade işlemleri devam ediyor. Ne zaman İstanbul Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılır, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haklı Unsal.
1: Kadir'e teşekkür edelim. Devam edelim bir başka önemli operasyonla. FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanları koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında terör örgütünün güncel yapılanmaları, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik çalışmalar sürerken en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütüne izin verilmeyeceği vurgulanırken, Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında FETÖ'ye yönelik mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü kaydetti. Amerika ve İran arasında tansiyon düşmüyor. Amerikan ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını iddia etti. Yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten patlama sesleri yükseldi.
2: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
3: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette

0: taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
1: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. ABD saatler sonra saldırıların durduğunu duyurdu. Hassas mühimmatlarla birçok noktadaki onlarca hedefi vurduk açıklaması yapıldı. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediği söylendi. ABD seyir özgürlüğünü sağlamaya hazır mesajı verildi. Tahran, ticari gemileri durdurduğunu doğruladı. İki geminin kimlik tanıma sistemlerini kapattığını öne sürdü. ABD saldırılarına karşılıksa Namlu'yu Körfez'e doğrulttu. Bahreyn ve Ürdün'ün hedef alındığı açıklandı. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
2: Amerika ve İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Son iki gündür devam eden çatışmalar, taraflar savaşa mı dönüyor sorularını akıllara getirdi. Detayları haber ekibinden Ekber Karabağ takip etti. Yeni günde, yeni saatte son bilgileri paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Gelişmeler için sözü hemen sana bırakalım.
3: Hakan, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Cumartesi sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan şöyle bir isteği söz konusu oldu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ki buradan geçen gemilere saldırı yapılmayacağını açık bir şekilde deklare etti. Washington yönetimi Tahran'dan bunu istedi. Esasında Tahran da buna cevap verdi. Cumartesi günü geç saatlerinde. Ancak tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğinin tam tersine bir cevap verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını belirtti. Ayrıca buradan İran'ın izniyle geçmeye çalışan gemileri de hedef alacağını ifade etti ve bunu da yaptı ve iki gecedir peş peşe bu bölgeden geçen gemilere yönelik İran'ın saldırıları vardı ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu da bunu gerekçe göstererek İran'a yönelik hem bu gece hem dünkü gece saldırıları söz konusu oldu. ABD'den gelen açıklamada bu gece yapılan saldırılarda güdümlü füzelerin kullanıldığı ve aynı zamanda ilk kez İnhar deniz araçlarının da kamikaze insansız deniz araçlarının kullanıldığı da belirtildi ve İran tarafından, İran devrim muhafızlarından da gelen açıklamada İran'ın da füze ve insansız hava araçlarıyla bölge ülkelerindeki ABD işte üslerine yönelik saldırılar yaptığı belirtildi. Ve ilginçtir, bu gece değil, önceki gece Umman'da hedef alınmıştı. Neden bu konu ilginçtir? Çünkü İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı gün içinde Umman'daydı. Hürmüz Boğazı'nın durumunu belirlemek için Umman'ın yetkililerle bir görüşmesi söz konusu oldu. Umman'dan gelen açıklamada Umman iki rota belirleyelim. Birisi İran karasularından, birisi benim karasularından. Ancak Umman karasularından geçen gemilerin işte savaş öncesi durumda olduğu gibi olsun yönünde Umman'ın bir teklifi söz konusuydu. Az önce İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bir açıklaması söz konusu oldu. Bu bölgedeki Umman'la yapacağımız çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri engelliyor yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Özetlemek lazımsa İran an itibariyle Hürmüz'ün kapandığını belirtiyor. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri bunu farklı olarak belirtmektedir. Ancak gemilerin bu bölgeden geçişini takip eden şirketler an itibariyle gemilerin geçişinin oldukça azaldığını belirtiyor.
2: Ekber'e teşekkür ediyoruz. Elbette tüm bu yaşananların bir de piyasalara yansımaları var. Şimdi ona bakacağız. Altın yeni haftaya nasıl başlıyor? Bu konuyla ilgili ekip arkadaşımız Nuray Korkmaz konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Ayrıntılar için sözü Nuray'a ve konuğuna bırakalım şimdi.
4: ABD ve İran arasındaki gerilim elbette ki tekrardan patlak verdi ve bu durumda piyasadaki hareketliliği ve dalgalanmaları sürdürüyor. Bu dalgalanmalar yatırımcının da dikkatini çekiyor elbette ki. Peki haftanın ilk üç gününde altın, petrol ve piyasadaki durum nedir? Neler olacak? Çok değerli yayın konu finans analisti İslam Memiş'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Sizler de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Haftanın ilk iş günündeyiz ve ABD-İran arasındaki gerilim devam ediyor. Bu durum piyasaları nasıl etkiliyor?
5: Yine savaşın gölgesinde ve gerginliğinde bir piyasa

0: Başladık. Özellikle Amerika İran tarafında yaşanan karşılıklı çatışma ile birlikte petrol fiyatlarının yükseldiği bir hafta %3 yükseldi. Şu anda 78 dolar seviyesinde. Dolar da biraz güçlü ve söz konusu Orta Doğu olunca petrol fiyatları tekrar yükselince petrol karşısındaki varlıklarda da satışlarla haftaya başladık. Borsa tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında, kripto para piyasasında satışlarla haftaya başladık. Ekonomik veri ajandası oldukça yoğun ve önemli bir haftadayız. Hem savaşın gölgesi var hem de yarın ve çarşamba günü Amerika'da TÜFE ve ÜFE verisi yani enflasyon verisi açıklanacak. Yeni Fed Başkanı açıklamalar olacak. Yani bu hafta küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bizi bekliyor. Özellikle altının ons fiyatı şu anda 4075 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 6165 lira seviyesinde. Hem ons altın hem gram altın tarafında %1 civarında satışlar var. Gümüşün ons fiyatı 59 dolar, gram tarafı da 89 lira seviyesi var. Burada da %1,5 civarında satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa İstanbul üzerindeyse küresel borsalardan etkilenerek yine satıcılı haftaya başladı. Yine bundan sonraki süreçlerde dalgalı bir seyir bekliyoruz.
1: Peki efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. ABD-İran arasındaki gerilim sürdüğü müddetçe piyasalardaki dalgalanmalar da devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Gazze şeridindeki insani dram her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail saldırılarının yanı sıra devam eden abluka nedeniyle Gazze'liler kavurucu sıcakta temiz suya ulaşamıyor, güneşten korunmak için de sağlam bir çatı bulamıyor. Sağlık altyapısının çöktüğü Gazze'de sağlık krizi her geçen gün büyüyor.
3: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
4: Gazze, insanlığın bittiği nokta. Bir yanda bitmek bilmeyen saldırılar, diğer yanda İsrail ablukası. Milyonlarca Gazze'li tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil Netanyahu bölgede terörü tırmandırmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Museyrat mülteci kampının yakınlarında sivil bir aracı daha hedef aldı. İki füzeyle vurulan araçtan çıkarak sahile doğru kaçmaya çalışan Filistinli, üçüncü bir füzeyle katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrail'in ablukayı sürdürmesi yaşamı zorlaştırıyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle hayatlarını yeniden inşa edemeyen Gazze'liler derme çatma çadırlarda mücadele veriyor.
3: Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor.
4: Aşırı sıcaklarla birlikte temiz suya ulaşmak günlük yaşamın en büyük sorunlarından biri.
5: İnsanlığın seven herkese sesleniyoruz. Bize su ulaştırsınlar, temiz su sağlasınlar. Sıcaktan sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamam böceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında.
4: İsrail saldırılarında hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel tedavilerin yapılmasını bile imkansız hale getirdi.
3: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
4: İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.
2: Kabine iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Peki toplantıda ana gündem başlığı ne? Hangi konular masaya yatırılacak? Ankara'ya gideceğiz şimdi. Şener Çetin notlarıyla karşımızda. Şener.
6: Yeni bir hafta, yoğun bir hafta. Zira 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi haftanın ilk günü kabine toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 15.30'u gösterdiğinde gerçekleştirilecek o toplantı. Elbette kritik iç ve dış politikaya dair kritik başlıkların masada olacağını söylemekte fayda var. Zira geride bıraktığımız haftada yoğun bir haftadan geçmiştik. NATO zirvesi çıktıları bu toplantıda ele alınacak. Özellikle Başkan Erdoğan'la Malta zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti. İkili görüşmeler yapılmıştı. Bazı açıklamalar gündeme gelmişti. Katsa yaptırımlarına ilişkin.

0: Gün süreç F-35 programına dönüş ihtimali ve savunma sanayi işbirlikleri noktasında konuların ele alınması bekleniyor. Yine Başkan Erdoğan birçok ülke lideriyle de görüşmeler gerçekleştirmişti ki bu görüşmelerde de yeni anlaşmalar, işbirlikleri öne çıkmıştı ki bu başlıkların da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Tabii NATO zirvesi sırasında ABD İran'a çevrilmişti gözler, zira o noktada yeniden bir ateşkes bozulmasıyla birlikte bir savaşın hakim olduğunu söylemek mümkün. Burada kalıcı barışın sağlanması için de masada ele alınması bekleniyor. Bu önemli başlığında Rusya-Ukrayna savaşı da bu başlıklardan bir tanesi olacak elbette, şüphesiz bunu da ifade edebiliriz. İç politikaya bakacak olursak da terörsüz Türkiye'nin öne çıktığını söyleyelim ki bu süreçle ilgili de çalışmalar sıkı bir şekilde, titiz bir şekilde yürütülüyor. En son hazırlanan bir rapor var. Yine yasal çerçeve hazırlanmış durumda, hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor ki terörsüz Türkiye konusu da kabine toplantısının önemli başlıkları arasında yer alacak ve elbette bir diğer önemli konu da ekonomi olacak ki bu noktada da çalışmalar yürütülüyor. Özellikle fahiş fiyatla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söylemekte fayda var. Piyasalara ilişkin de son notlar kabine toplantısında olacak diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.
1: Şener'e teşekkür ediyoruz. Şimdi siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Ana muhalefette çift başlılık krizi bir türlü çözülemiyor. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplanacak. Partide yeni ihraçların olma ihtimali yüksek. İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda olacak yeni saatte birlikte. İlter, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sana bırakalım.
2: Haktan Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saat 13'te Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya gelecek. İki ayrı toplantı söz konusu yani. Genel Merkez'deki toplantıyı şöyle değerlendirebiliriz. Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün herhangi bir ihraç kararının çıkması beklenmiyor. Tabii bu çıkmayacağı anlamına gelmez. Geçtiğimiz haftalarda bazı il başkanları kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bu ihraç süreci devam edecek. Yani önümüzdeki günlerde il başkanları ile ilgili yeni ihraç kararları alınabilir. Bir yandan da milletvekilleri, 9 milletvekili yine kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Onlarla ilgili kararın da yine önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor. Kimdi o isimler? Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Bu isimlerden Gökhan Günaydın tedbir kararına itirazda bulunmuş ve bu itirazı kabul edilmişti. Ve nihayetinde itiraz kabul edildiği için de yeniden grup başkan vekilliğine dönmüştü. Ancak ihracı ile ilgili sürecin devam ettiğini söyleyelim. Buradaki toplantıya dönecek olursak, önümüzdeki dakikalarda Özgür Özel A takımını toplayacak. Yani kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bir yanda olağanüstü kurultayla ilgili bir talep ve hazırlık söz konusu Özgür Özel cephesinde. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak tedbir kararı nedeniyle olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleşemiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu nedenle olağanüstü kurultay kararı alamadığı için CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel olağanüstü kurultay talebiyle mahkemeye başvuracak. Mahkemeden çağrı heyeti talep edilecek olağanüstü kurultay için. Bu başvurunun da önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Diğer yandan yeni partiyle ilgili hazırlıklar da sürüyor bir yandan. Bugünkü toplantı özellikle bu konu masaya yatırılacak. Bir hazırlık var, bir çalışma var. Bu olağanüstü kurultay için mahkemeye başvuru yapıldıktan sonra mahkemeden Özgür Özel adına olumlu bir yanıt çıkması beklenmiyor. Ve nihayetinde Özgür Özel yeni bir parti kuracak. Yeni partiyle arkadaşlarıyla yoluna devam edecek. Bununla ilgili yoğun bir çalışma var. Yeni partinin de önümüzdeki ay kurulabileceği ifade ediliyor. Ve hatta şu kulis bilgisi de var. Bu hafta içerisinde belki yeni partiyle ilgili bir başvuru yapılabileceği de yine konuşuluyor. Dinamik bir süreç, hareketli. Biz de takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter, teşekkürler. İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu esnafa ay yıldızlı bayrak hediye ediyor. O noktada ekip arkadaşımız Meral Dağlılar gelişmeleri takip ediyor. Meral, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen canlı yayın noktamıza sana bırakalım.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yaşına girerken

ve her bir insanın millet olmanın ne anlama geldiğini, milletin lideriyle buluştuğunda hangi belaları def edebileceğini gösterdiği bir gece. Ve bu gecenin anlamının, bu gecenin şuurunun, idrakinin nesilden nesile aktarılması gereken gece. Biz de istiyoruz ki en fazla şehit veren ülkelerden bir tanesi olduğumuz için ve şehitlerimizin hatırasını, şehitlerimizin emanetini sonsuza dek yaşatacağımızı göstermek için 7'den 70'e çarşamba günü akşam tekrar meydanda buluşalım. Ve o meydanda buluşup tekrar o heyecanımızı, o direnişimizi bir daha yaşayalım ve bunu nesilden nesile aktaralım. Onun için 15 Temmuz akşamında 15 Temmuz Millet Bahçemizden ki o gün 15 Temmuz darbe gecesindeki

0: Bayrağımız 253 şehidimizi temsilen 2026 el bayrağımızla beraber yaklaşık 2 kilometrelik mesafede yürüyelim, meydana gelelim, şehitlerimizi analım, gazilerimizle beraber bir olalım, Esenler'in 7'de 70 bütün insanımızla beraber olup nesillerimize, çocuklarımıza 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini unutmamaları gerektiğini, unutturmayacağımızı yeniden hatırlatalım.
1: Başkanım, için... şimdi bir esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz. İsterseniz başlayalım yavaştan.
0: Şöyle, Esenler'de 17 bin esnaf var. 17 bin esnafımıza bugün bu görmüş olduğunuz şu pankartları, her esnafımıza bu pankartları asıyoruz ve her esnafımıza Türk bayrağımızı hediye ediyoruz ve onlardan şunu istirham ediyoruz: bunu camlarınıza asın ve her gelen müşterimizi de buraya davet edin diyoruz. Selamünaleyküm.
2: Başkanım, aleykümselam, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, sizi çarşamba günü akşam inşallah 15 Temmuz gecesi akşamında 15 Temmuz Millet Bahçemizden başlayacak, Dört Yol Meydanı'na kadar devam edecek olan ve Dört Yol Meydanı'nda gece nöbete kadar devam edeceğimiz büyük meydan buluşmasına ve yürüyüşe davet ediyoruz. Bunları da camlarınıza asmanızı, Türk bayrağımızla beraber asmanızı, Türk bayrağımızı baş tacı olarak asmanızı istirham ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve sizi o akşama bekliyoruz, ailecek yediden yetiş.
2: İnşallah biz de o akşam teşrif edeceğiz.
0: İnşallah, bekliyoruz inşallah.
2: Sağ olun. Yani
1: Esenler'in esnafı vatanına sahip çıktı dediniz.
0: Evet, Esenler'in esnafı, Esenler'in çocukları, Esenler'in anneleri, Esenler'in babaları, Esenler'in dedeleri, Esenler'in nineleri, daha doğrusu 7'den 70'e biz Esenler'deki bütün sokaklarımızda ve bütün evlerimizde ve hanemizde 15 Temmuz'un idrakini nesillere aktaracak ve unutturmayacağımız bu anı yeniden yaşatmak istiyoruz. 10. yıldayız. Aslında dünyada yaşananlara baktığımızda biz 15 Temmuz'da ne büyük bir belayı def ettiğimize hep beraber şahitlik ediyoruz. Aslında Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesinde çıkın meydanlara dediğinde bir milletle liderin birbiriyle nasıl buluştuğunu, aslında gönül birlikteliği olduğunda bir liderle milletin hangi kahramanlığı yapacağına şahitlik ettik biz. Biz öyle bir nesil olduk ki büyük olaylara şahitlik ettik ama 15 Temmuz bizim hiçbir zaman için unutmayacağımız ve unutturmayacağımız gece. Çünkü o gün sokağa çıkan, o gün ellerine tankların üzerine binenler, ellerine bu milletin kendisine emanet olarak verilen silaha elini alan katil sürülerinin kendi milletine nasıl kurşun sıktığını, nasıl yöneldiklerini gördük ama bu milletin çıplak elle tankları nasıl durduğunu da gördük. Onun için bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösterdiğimiz gecedir. Bu milletin idrakinin ne büyük zeminler üzerine olduğunu gösterdiği bir gecedir. Bu milletin lideriyle nasıl gönül bağı kurduğunu ve beraları nasıl bir olduğunu def ettiğini gösterdiği gecedir.
1: Son olarak başkanım, tekrardan bir davet edelim. Hem Esenler'deki vatandaşlarımızı hem de...
0: Ben sesimi duyan herkesi 15 Temmuz akşamı akşam namazıyla beraber 15 Temmuz Millet Bahçemizden başlayacak, Dört Yol Meydanı'nda bitireceğimiz ve büyük mitingle bitireceğimiz 15 Temmuz nöbetine 7'den 70'e herkesi bekliyorum. Sesimi duyan herkesi bekliyorum. Ben teşekkür ederim.
1: Sayın konuğumuz Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bizlerle birlikteydi. Çanakkale'nin ruhu 15 Temmuz 2016'da meydanlarda hissedilmişti. Nene Hatunlar sokağa çıkmış, işte o Nene Hatunlardan biri de Esenler'de yaşıyordu. Bir kadın şehidimiz de tam da bu noktada şehit edilmiş.

0: İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca kazada kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan otomobil ilk önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Fren yerine gaza bastı. Önüne ne çıktıysa çarptı. İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü manevra yaparken fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Hakimiyeti kaybedilen otomobil önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda oturanlara çarptı. Araç kaldırımda park halinde bulunan araçların arasına sıkışarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Afyon Karahisar'da aile ziyaretinden dönen uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı ve takla attı. Metrelerce sürüklendi. Kazada genç uzman çavuşla eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 8 aylık bebeklerinden de maalesef acı haber geldi. Bir aileyi hayattan koparan o feci kaza anının detayları şimdi ekranlarınızda.
2: Takla atıp 50 metre sürüklendi. Feci kazada 3 kişilik aile yok oldu. Afyonkarahisar'da aile ziyaretinden dönen 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur otomobilin hakimiyetini kaybetti. Sinanpaşa ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı, 50 metre sürüklendi. Otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi genç uzman çavuşla 26 yaşındaki eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'dan da acı haber geldi. Bebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
0: Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürerken kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları ise araştırılmaya devam ediliyor.
2: Dalından yedikleri kiraz sonları oldu. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet ve Rahime Derin çifti 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz koparıp yedi. Kısa süre sonra çift aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Ahmet Derin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren 60 yaşındaki Rahime Derin de yaşama tutunamadı. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.
0: Akla gelmeyen başa gelir deyimi gerçek oldu. İstanbul'da bir adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle doktora gitti. Yapılan incelemede adamın kulağından canlı olarak kelebek çıkarıldı.
3: Geldi, kulağında bir şey oynuyor dedi. Ben dedim herhalde bir kir var, o oynuyor. Böcek olabilir dedi.
1: Böcek değildi ama kulağından canlı kelebek çıktı.
3: Benim için çok ilginç bir hastaydı. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
1: Böylesi bir vakaya doktor bile ilk kez rastladı.
3: Kulaktan çıkardık ve camdan serbest bıraktık onu.
1: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yaşındaki adam kulağının içinde hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.
3: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra geldi bana. Ben hiç tahmin etmiyordum zaten.
1: Yapılan incelemede yanılmadığı anlaşıldı. Kulağının içindeki kelebek canlıydı.
3: Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek pozisyondaydı. Küçük bir aletle çıktık, hasta da rahatladı. Tabii biz de hayret ettik.
1: Adamın kulağından çıkarılan kelebek doğaya bırakıldı.
3: Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça oraya işitme kaybına sebep olmuyor.

0: İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.
1: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
2: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
1: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda "Eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Konya'da bilinen yeşil mercimekte hasat başladı. Bu sezon ne kadar rekolte bekleniyor? Detayları alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik konuyla birlikte çok özel bir yayın hazırladı. Şimdi Konya'ya, Cihan Beyli'ye gidelim. Notları için sözü Ahmet'e ve konuğuna bırakalım.
3: Evet, merhabalar, iyi yayınlar dileyelim. Konya'nın bereketli ovasında hasat devam ediyor. Alternatif bir ürünün şu anda hasadı yapılıyor. Bizler bir mercimek tarlasındayız. Konuğumuz var, Cihan Beyli, Ziraat Odası Başkanı. Veysel Akbulut, efendim bereketli olsun.
4: Efendim çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Burada 2026 mercimek hasat sezonundayız. Geldik, üreticilerimizle tarlada birlikteyiz. Konya'da yaklaşık 27-30 bin dekar civarında bir mercimek ekimi oldu. Yaklaşık olarak 5 bin ton civarında beklentimiz var. Şu anda hasat oluyor. Bu hasadın çok farklı şekilleri var mercimek hasatında. 2-3 evet. türlü mercimek hasatı var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biçer döver hasat yapıyor. Üreticilerimiz de yanında. Bu yıl Cihanbeyli'de evet, Konya'nın farklı bölgelerinde farklı kilolarda alımlar var ama Konya'nın Cihanbeyli bölgesinde biraz soğuk olduğu için şu anda dekar bazında verimler biraz düşük, 50 kilo civarında. Aslında bu vermiş olsaydı yaklaşık 150-200 kilo civarında bir verim yapacaktı ama bu yıl verimle
3: bölgesel bir sıkıntı.
4: Evet, bölgesel ama bir sıkıntı var.
3: Konya'nın diğer bölgelerinde oldukça yüksek verim var. 150-200 kilogram alıyorlar.
4: Evet, bazı bölgelerde verimler güzel. Fakat bu daha önce Tarım Bakanlığımız nadas alanlarının daraltılmasıyla ilgili üreticilerimize %70 destekli yeşil mercimek verdi. Halen de vermeye devam ediyor. Üreticilerimiz de onun için alternatif ürün diye ekim yaptılar. Fakat şu anda şöyle bir durumumuz var. Evet, mercimek hasatı oluyor ama şu anda Toprak Mahsuller Ofisi arpa ve buğday alımı gerçekleştiriyor. Şu anda eğer mercimekle de alakalı bir çalışma olursa Toprak Mahsuller Ofisi'nin mutlaka bir piyasası oluşacaktır. Onun için TMO'dan almalarını bekliyoruz. Şu anda düşük fiyatla piyasada oluşan bir fiyat var.
3: Fiyat açıklamasıyla inşallah hareketlenecek.
4: İnşallah.
3: Peki nasıldır yeşil mercimek üretmek, zor mudur yeşil mercimek üretimi?
4: Efendim, tabii ki şu anda biçer döverle boyu yüksek olduğu için hasat yapılıyor ama diğer türlü bu elle yolum yapılıyordu, işçiyle yolum yapılıyordu. Biraz zahmetliydi tabii ki, mutlaka zahmetli oluyordu. İşçiyle falan yolum oluyordu. Onun için zahmetliydi ama şu anda yağmurda

0: tane boş olsa da biçer döverle hasat yapılabiliyor.
1: Şimdi biçer döveri bir geçelim bakalım, mercimek nasıl, ne tür mercimek bu, cinsi nedir?
0: Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek daha önce denedik ama olmadı bölgemizde. Şu anda tamamında yeşil mercimek var.
1: Şöyle bir alalım efendim, hasattan taze taze. Bakın şöyle dönelim kameramıza doğru başkanım. İşte hasattan çıkan taze taze mercimek nasıl ürün?
0: Evet, şu anda ürünümüz çok kaliteli, çok güzel bir mercimek. Ama işte piyasa oluşmadığı için inşallah TMO'da alım yaparsa bir fiyat oluşur diye düşünüyoruz. Ama kalitesi güzel.
1: Güzel kalite.
0: Evet.
1: Peki, cinsi düşük. Nedir yeşil mercimeğin? Yani bir cinsi var mı?
0: Şimdi cinsi var. Bizim Tarım Bakanlığı'nın verdiği Gökbey diye bir yerli çeşidimiz var, sertikalı. Daha sonradan da Kanada diye bir cins var. Bunun boyu biraz daha yüksek oluyor. Kanada mercimeği. Bu şimdi gördüğümüz de Kanada mercimeği. Evet. Devletimizin de sertikalı vermiş olduğu Gökbey diye bir şey var, cinsi var.
1: Peki,
0: yerli çeşit.
1: Mercimek lezzetli olur mu efendim?
0: Çok lezzetli olur. Evet efendim, çok lezzetli.
1: Yani mercimek. Can Beyli'nin bu bereketli topraklarında.
0: Bereketli topraklarında yeşil mercimek ama işte biraz zahmetli de olsa çiftçimiz üretmeye çalışıyor.
1: Evet. Şöyle baktığımızda aslında bu bir biçer döver, aynı zamanda buğday da biçiyor, arpa da biçiyor.
0: Evet, şu anda aynı zamanda bu bölgemizde işte karşıda gördüğümüz gibi arpa ve buğday, buğday hasadı da oluyor. Şu anda aynı zamanda mercimek hasadı da yapılıyor. Bu makinayla hem arpa hem buğday ve mercimek, kimyon gibi ürünlerde hasat ediliyor.
1: Yani şöyle bakalım Tunahan, bir gösterebilirsek bakın, bu aslında bir buğday arpa biçer döveri. Nasıl bu hale geliyor, bu mercimeği biçiyor?
0: Efendim, bu aynı arpa buğdaydaki gibi tablası var, döneri tırmığı var. Onunla birlikte içinde biçer döveri var. Döverek hasat ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Konya Ovası'nda hasat devam ediyor. Mercimek'te hasat gördüğünüz gibi yapılıyor. Bu yıl bazı bölgelerde verim yüksek, bazılarında ise düşük ama Türkiye'de mercimek üretiminde Konya ikinci sırada diyelim ve sözü burada size bırakalım.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesi A Haber'e konuştu. Kızlarını anlatan aile o gece yaşadıklarını da paylaştı. Ekranlara getirelim.

0: sistemi son geldiğini hiç istemiyorum. O karanlık günler bir daha gelmesin. Bir daha o günleri hiç hatırlamak bile istemiyorum. Allah'ım o günleri bir daha göstermesin.
1: Acısı aynı kaldı. Aile şehit Sevda Güngör'ü andı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların bombaladığı Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nda 51 polisimiz şehit düştü. O kahramanlardan biri de özel harekatçı Sevda Güngör'dü.
0: Dört dörtlük bir kızdı böyle. Hiçbir şey yapmazdı hiç. Haksızlığa hiç gelemezdi. Hiç kimseye haksızlık yapmazdı. Dört dörtlüktü yani hiç. Her işinde, gücünde, hepsinde dört dörtlüktü.
1: Güngör meslekteki ikinci yılında şehadet şerbetini içti.
2: Polis olmasını hiçbir zaman istemedik. Biz de kendi işte polisliğe de ilk önce almadılar. Sonra üniversiteyi alınca dedim git maliye oku, mali polis ol dedim. Yani bir polisliği almazlar dedim. Sonra polis oldu işte. Yani başarılı bir polisti de yani bana göre.
1: Şehit Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör o geceyi anlattı.
0: Cuma günü konuştuk. Son konuşmamız oldu zaten o gün, cuma gün. Ondan kere bir daha sesini bile duyamadık. Televizyonu açtım baktım, darbe girişimini böyle anlatıyor. Bir de Sela vermeye başladı. Bu neyden acaba diye. O zamana kadar Selda'yı aradım. Hiç ses seda yok. Sabaha kadar aradık böyle, sesini bulamadık. En sonunda babası, yengesi izin aldı, abisi burada yayladaydı. Onları aldı. Aradım, kalkın televizyonu açın, başına oturun de bakın diye. O zaman öğrendik. Hiç, kaç gün sonra hiç Sevda'nın gittiğini hiç şey yapmadık yani, inanamadık.
1: 26 yaşında şehit olan Güngör'ün yarım kalan hayalleri vardı.
0: Hani evleneceğim, ben de çoluğum çocuğum olsun diye konuştuk böyle her şeyi. Hazırlan, evlenmeyi düşünüyorum dedi. Hiçbir murazını alamadı. Neyi, bu FETÖ'nün yüzünden oldu hepsi.
1: Baba Mehmet Güngör kızını gördüğü rüyayı anlattı.
2: Ben rüyama bir defa girdi. Onda ne olduysa bilmiyorum. Mezarlığın üstüne hortum atmışlar. Bir gün sonra gördüm onu tabi. Baba üşüyorum dedi. Ben de üstünü örttüm iyice rüyamda. Sonra zamanım vardı, mezarın içine hortumu bırakmışlar. Göl olmuş mezar. Dolmuş mezar.
0: Böyle bir yerden gelecekmiş gibi, Ankara'da yaşıyormuş diyeceklermiş gibi geliyor. Hala böyle 15 Temmuz geldi miydi? Oradan bir yerden çıkmış mı diyecekler böyle. Aklıma öyle gelmiyor. Kızın yaşıyormuş haberi vereceklermiş gibi geliyor. 15 Temmuz geldi miydi böyle geliyor aklıma.
2: Ya ilk günden daha fazla şey oluyor. Ya şimdi mesela ayın 15'inde Ankara Gölbaşı'na gideceğiz. Ya oraya gitmek istemiyorum da. Sanki orada karşılaşacağım ışık gibime geliyor yani. Onun için geliyorum.
1: Şehit ailesinin tek isteği ise bir daha 15 Temmuz'un yaşanmaması.
2: 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini veya bir herhangi bir girişimi ülkemize Allah göstermesin. Böyle bir şey düşünemiyorum yani. Ama bu hükümetimiz arkasında İnşallah böyle bir şey olmaz bir daha.
0: Yandı bizim çöplerimiz, hep bomba atıp da yandılar böyle ya. Bunların suçu neydi ya? Bunlar bu domurcuktu daha, bunları açamadılar ya. Bunların suçu neydi? Bunları hiç yapanlar Allah'ın cezasını bulsun ya.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmektedir. Çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltır.

0: aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye.

0: İstanbul'da İETT otobüsü caddeden dönüş yapan ambulansla çarpıştı.
1: Işık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı.
0: Ambulanstaki 3 personel ve taşınan hastayla otobüsteki bir yolcu yaralandı.
2: Evet arkadaşlar, boşaltalım burayı. Boşaltalım,
3: hadi. Oradan gelmiş. Kaç tane de vurmuş. Buradan. Buradan.
0: Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize uçtu. Ekipler güçlükle de olsa yaralıya ulaşmayı başardı.
4: Ya boynuna bari su. Boynuna. Serinlesin.
0: 7 saatlik çalışma sonunda helikopterle hastaneye kaldırılan sürücü Ahmet Miraç Gizler kurtarılamadı. Kırıkkale'de metal yüklü tır şerit değiştirdiği sırada devrildi. Tırın altında kalmamak için manevra yapan otomobildeki çift son anda kurtuldu.
5: Dorsetinin devrildiğini fark edince eşime dedim kaç devriliyor. Bu kadar kaçabildik yani.
0: Görüntü de Antalya'dan. Evin balkonunda oynayan bir çocuk elindeki bezi yakıp aşağı attı. Tutuşan döşemeler mobilya atölyesinde yangın çıkardı.
6: Bursa Şehir Hastanesi'nde onkoloji uzmanı olarak.
0: Bursa'da yaşayan onkoloji uzmanı Haluk Keskin, DMD hastası oğlu Rahmi Kerem için kampanya başlattı. Birçok

0: hastanın hayatına dokundum. Şifaya vesile oldum. Ben evladım için şifa bulamıyorum.
1: Ailenin tek isteği 4 yaşındaki evlatlarının sağlığına kavuşması.
0: Bir an önce kampanyamızı bitirmeniz için bize destek olmanızı talep ediyorum.
2: Gelsene biraz.
1: 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a geldiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi 72 tekerlekli bağımsız süspansiyon sistemi kullanılarak karadan taşındı ve Atatürk'ün o gün Samsun'a ilk ayak bastığı konuma getirildi.
3: ...2600 rakımlı Tohmanik Yaylası'ndayız. Şu anda Buzul Gölü'nü görüyorsunuz.
1: Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya çıkan Canser Atilla ve Ali Zaimoğlu adrenalin dolu anlar yaşadı. Yıl boyunca buzları çözülmeyen göl üzerinde kayak yapıp paraşütle atladılar.
3: Herkesi Erzincan'a bekliyoruz.
4: A Haber Radyo.
5: Ajans bugün de yeni saatte sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Savandere Mahallesi'nde bir ormanlık alanda makilik bölümde yangın çıktı, rüzgarla birlikte hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ve hava araçları sevk edildi. Otluk ve makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. O müdahale anlarına dair görüntüler de ekranlara böyle yansıyor. Diyarbakır'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. O korku dolu anlarda bölgede bulunan çocuklarsa tehlikeye aldırış etmeden futbol oynamayı sürdürdü.
4: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
5: Antalya'da bir depoda çıkan yangın hemen yakındaki ev ve 3 depoya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri mahallelinin de yardımıyla alevleri bakın nasıl kontrol altına aldı.
6: Bir kıvılcımla başladı, rüzgarla yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde alevler yükseldi.
7: Mobilya dükkanı var, 3. dükkan. Burası da dükkanlar, burası ev. Böyle yana yana geldi işte. Komple patlamalar oldu yani. Güt güt içerideki şeyler, arabalar patladı. İçeride araba maraba vardı.
6: Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
8: Arkadaşımızın evinin yanını gördük. Biz eve geldik, arkadaşlarımız annesini nenesini falan kurtardık orada. Çekti dışarıya götürdük, buraları falan çağırdık, itfaiye aradık, olay bu.
6: Alevler 4 depo ve 1 eve sıçradı. Hem ekipler hem de mahalleli el birliğiyle yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.
5: Adana'da Afganistan uyruklu bir kişi iki çocuğunun annesinin canına kastetti. Cani adam eşinin önce başına çekiçle vurdu, ardından da boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Polis kaçan saldırganın peşinde.
6: Çekiçle başına vurdu, ardından boğazını kesti. Kan donduran olay Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Afganistan uyruklu Davut Gulani, iki çocuğunun annesi Hatice Cam'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede...

0: ve kavgaya dönüştü. Çekiçle eşini apartman girişine kadar kovaladı. Eşinin başına defalarca çekiçle vurdu. Yere düşen eşinin boğazını keserek kaçtı.
1: Karı koca arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü. Ardından da kocasına kızan kadın evi terk etmek istedi. Koca ise karısını işte apartman binasını girişindeki kapıya kadar takip etti. Ardından da tam da burada yakaladı. Önce başına çekiçle vurdu. Ardından da bıçakla boğazını kesti.
2: Dedim ki çıkayım bir bakayım, çığlık sesi yükseldi, çıktım. Kadın kanlar içinde şurada yatıyor, adamın elinde bıçak. Bir tarafta çekiç, bir tarafta bıçak. Çekiçten önce başına vurmuş, alnına. Ondan sonra da bıçakla müdahale etmiş ama kadın kurtulursa bravo derim.
1: Başından çekiçte darbe alan talihsiz kadının yardım çığlıkları siteyi yankılandırdı. Site sakinleri ise talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından da sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
3: Sağlıkçıyım, 30 yıllık sağlıkçıyım. Ben tampon yaptım. Boğazında kesikler vardı. Boğazına tampon yaptım. Ambulans aradım, polis aradım. Ambulans, polis gelene kadar tamponu bırakmadım. Nabzını kontrol ettim. Hasta sonra geldi, şuuru yerine geldi, bir telefonla bir yerleri aramaya çalıştı ama mecali yoktu.
0: Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Evde bulunan iki çocuksa koruma altına alındı. Kaçan firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
4: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Sevim Yılmaz'la irtibat kesilmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Yılmaz'ın cansız bedeni 4700 metre yükseklikte bulundu.
0: Kayıp dağcıdan 4 ay sonra acı haber geldi.
5: Kaybolan kadın koşmuş durumda arkadaşlar.
0: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen kadın dağcı Sevim Yılmaz'la bir süre sonra irtibat kesilmiş, yapılan ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Drone destekli çalışmalarda Yılmaz'ın gidebileceği güzergahlar tarandı. 4 ayın sonunda acı haber geldi. Sevim Yılmaz 4700 metrede hareketsiz yatar halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
4: Amerika-İran hattında gerilim bir kez daha zirvede. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından Trump 3. dalga saldırı emrini verdi. Tahran yönetimi de bu saldırılara körfezi hedef alarak yanıt verdi. Detayları ekranlarınıza getirelim.
6: Gerilim karşılıklı sert açıklamalarla gitgide tırmandığı İran Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapatınca Amerika füzelerle yanıt verdi. Trump, İran'ın Hürmüz'deki ticari gemileri hedef almasını gerekçe göstererek 7 ve 8 Temmuz'da ard arda iki saldırı emri vermişti. Amerikan ordusu cumartesi gecesi yine Trump'ın emriyle 3. dalga saldırının başladığını ve İran'daki 140 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu. İran'sa bu saldırılara körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi. Bahreyn'de sirenler çaldı, Ürdün'e 3 füze isabet etti. Amerika'nın Umman Büyükelçiliği ülkedeki Amerikalılara sığınaklara inmeleri için çağrı yaptı. Tahran yönetimi Hürmüz'ün kontrolü meselesinde geri adım atmayı reddediyor. Tek taraflı anlaşmalar döneminin sona erdiğini söyleyen Meclis Başkanı Kalibaf, ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin diyerek Washington'a rest çekti. Amerikan ordusuysa boğazın açık olduğunu savunuyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı isteyen gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini duyurdu.
4: Peki ne oluyor? Barışa mı yakınız yoksa savaşa mı? Enüs Haber Koordinatörümüz Orhan Salih bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
4: Şimdi NATO zirvesinde de birlikteydik. Orada da hep konuştuk. Ateşkese en yaklaşıldığı noktada bile yeni riskler ortaya çıkıyor. Dün Amerika'nın İran'a yönelik bir tehdidi vardı. Hürmüz'ü açtığınızı açıklayın diye. İran bir meydan okuyuşla birlikte tam tersi.

0: kapattığını duyurdu devrim muhafızları. Ne oluyor şu anda? Bir anlaşma öncesi taraflar ellerindeki kozları mı yükseltiyor, yoksa artık biz yavaş yavaş o ateşkesin bittiğini ve yeni bir savaş aşamasına geçildiğini mi düşünmeliyiz? Hürmüz'ün canlı görüntüsü ekranlara geliyor ve elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu noktaları da paylaşacağız birazdan, ama ilk değerlendirmeleriniz için sözü hemen size bırakıyorum.
1: Şimdi hem İran tarafı hem Amerika Birleşik Devletleri tarafı açıkçası bir anlaşmanın olabileceğine olan inançlarını kaybediyor yavaş yavaş. Çünkü bu çatışma ortamının, en azından İran şunu gördü şu anda, çatışma ortamına devam edebileceğini gördü. Rejim devam ediyor. Ve şu anda Hürmüz'ün kapalı kalması, kapatılması, bölge ülkelerinin bir şekilde bu savaş psikolojisine devam etmesi İran'dan çok Amerika ve ona yakın müttefiklerine zarar veriyor. Tahran bunu keşfetti. Zaten bir yaptırım altında olan bir ülke İran'dan bahsediyoruz. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Bu şekilde devam mı edecek? Yani bu bir şekilde yani ilk günlerde gördüğümüz 28 Şubat sonrası İran'a topyekün bir savaş ilanı şeklinde mi olacak bundan sonraki süreç? Yoksa bu şekilde her gece biz her akşam CENTCOM'dan bir açıklama göreceğiz, şuraları vurduk. İran'da yine şu gemileri vurduk, Hürmüz'ü kapattık açıklamasını göreceğiz. Öyle görünüyor ki bir süre bu şekilde gidecek bu.
0: Ama İsrail denklemde var mı Orhan Salih? Yani biz CENTCOM'dan duyuyoruz açıklamaları. Yani doğrudan Amerikan savaş uçaklarının vurduğu bir saldırı dalgası mıydı bu? İsrail destek oluyor mu? Sanki İsrail bir açıklama yapmadığı için yokmuş gibi bir algı var.
1: İsrail şunun şu tarafında, İsrail bu savaşın devam etmesini istiyor. Çünkü İran ne kadar çok yıpratılırsa İsrail diyor ki benim açımdan o kadar iyi. Aslında hani bu ateşkes ortamının kalkması, Trump'ın yaptığı açıklama, sonrasında işte karşılıklı saldırılar, sadece Hürmüz Boğazı ve çevresi değil daha derinlere olan.
0: İsterseniz buyurun o görselimiz önünden aktaralım. Bu kez iki nokta var dikkatimizi çeken. Evet. Biz Cuma akşamı da ekranlara taşımıştık. Bu uluslararası ticarette kullanılan demir yolu Amerikan ablukasının körfezi kapatmasıyla birlikte, Umman körfezinden geçişi kapatmasıyla birlikte İran'ın nefes aldığı damarlardan biriydi. İlk kez o kadar derinleri vurdu. Gülistan'ı da vurdu. Kıyı bölgeleri aslında alışık olduğumuz noktalardı. Bir strateji mi değişiyor, ne dersiniz?
1: Bir ya aslında Amerika Birleşik Devletleri bu Nisan ayında işte 60 günlük, 30 günlük, sonra 60 günlük oldu. Bu bir çatışmasızlık ortamı, bir işte ateşkese gidebilir miyiz, anlaşabilir miyiz ortamıyla biraz zaman kazanmaya çalıştı. Çünkü bu kadar bu savaşın uzun sürmesini beklemiyordu. Hamaney'in düşmesi sonrası, ölmesi sonrası rejim değişir, ben de İran'ı kontrol ederim diyordu. Venezuela modelinde olduğu gibi. Ancak hesap tutmadığı için ve askeri açıdan çok ciddi mühimmat harcadığı için biraz zamana ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Öyle görünüyor ki o istediği zamanı almış gibi görünüyor 60 günlük süre içerisinde. İşte Trump'ın zaman zaman açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte araba fabrikalarını, işte gereksiz fabrikaları silah fabrikasına dönüştürün şeklinde Lockheed Martin'e, Boeing gibi firmalara.
0: Hatta Almanya'dan da bir açıklama gelmişti. Volkswagen'di galiba.
1: Volkswagen'di aynı şekilde.
0: Fabrikasını çevirmişti.
1: Ve kısa süre içerisinde de işte ordunun elinde tükenme noktasına gelen Tomahawk gibi çok böyle gelişmiş füzeleri artık yerini doldurdu. Yani eksiklerin tamamlandığı haberlerini alıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hal böyleyken yeni bir savaşa da belki daha uzun soluklu bir savaşa hazır olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir adım daha ötesi, bu sefer Amerika sadece İsrail'le değil bölgedeki diğer ülkelerle de bu işi sürdürmeyi hedefliyor, amaçlıyor. Kim bunlar? İşte BAE gibi, işte belki Katar, belki Kuveyt, Suudi Arabistan. Onlarla acaba bu savaşı sürdürebilir miyim? Onların da askeri yeteneklerinin kapasitesini kullanıp ben ne kadar az mühimmat harcarsam o kadar iyi. Ben ne kadar bu parayı buradaki Arap Yarımadası'ndaki ülkelere harcatırsam o kadar iyi mantığında şu anda gidiyor.
0: Dün bir iddia vardı. Kuveyt'ten İran'a yönelik füzeler ateşlendiğine. Bu bir savunma füzesi miydi, yoksa Körfez'den İran'a yönelik saldırılar planlanır mı? Çünkü en büyük endişe bir İran Körfez Savaşı, ki bu bir mezhep savaşına da dönüşebilme rahatsızlığı var. Endişesi var daha doğrusu. Ne dersiniz? Körfez şu ana kadar bu tip durumlarda sadece Amerika'nın üstlerini orada kullandırmış ya da Amerikan sistemleri devreye girmişti, ama doğrudan işin içine girerler mi? Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ya da Kuveyt.
1: Girme olasılığı çok yüksek. Yani şu andaki durum bunu gösteriyor. Çünkü bölgedeki ülkeler de işte ekonomik açıdan yıpranmış durumda. Sağlıklı bir şekilde petrol ya da doğalgaz satamıyor.

0: yapmıyorlar. Sağlıklı bir şekilde işte Abu Dhabi'de, Dubai'de ya da Doha'daki sistem çalışmıyor o.
1: Hemen bir kez daha Hürmüz'ün canlı görüntüsünü ekranlara getirebilirse arkadaşlarımız, özellikle bu ateşkes sürecinde içeride biriken gemilerin, petrolün dışarı taşındığı bilgisi paylaşılmıştı. Hatta Trump rakam da vermişti ama görüyoruz ki yine çok ciddi bir şekilde yoğunlaşılan bölgeler var. Yine bir birikme söz konusu. Henüz petrol fiyatlarında o ilk zamanki çok yüksek bir karşılık vermişti. O etkiyi görmüyoruz ama ilerleyen süreçlerde daha bir büyük sıkıntı bekliyor musunuz? Çünkü öbekleşmiş durumda. Tabii. Gemilerin yani boğazda şimdi, kaldığını görüyoruz.
0: İşte bu ateşkese varılması sonrası, işte yapılan anlaşmalara, yapılan açıklamalar sonrasında bir Hürmüz'ün açıldığını gördük değil mi? Yani bir gemiler geçmeye başlamıştı. Ama ona rağmen bu 28 Şubat öncesindeki o duruma hiçbir zaman dönmedi iş. Yani gemilerin serbest kalması demek, yani bütün gemilerin rahat bir şekilde buradan geçmesi anlamına gelmiyor. Günde 200-300'e yakın geminin geçmesi gerekiyor. Petrol ya da doğalgaz ya da işte onların ürünlerini taşıyan gemi geçmesi gerekirken bu rakam şu anda 4'te 1 noktalarındaydı geçtiğimiz hafta. Şu anda durma noktasına geldi tekrar. Yani siz ne yaparsanız yapın buradaki her iki noktadaki bu öbeklenme devam edecek.
1: Bir de alternatif güzergahlar var. Daha önce defalarca konuşmuştuk. Şu hat üzerinde buraya kadar getirip Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tankerleriyle karayolundan buraya çıkacağı bir plan var ama çok cüzi bir miktar. O yüzden de bu gemi yoğunluğunun sebebi bu.
0: Boru hattı dışında bu karadan taşınma
1: çok zayıf ve beklentiyi karşılamıyor.
0: Beklentileri karşılamaz. Çok zayıf kalır. Çünkü çok, yani milyonlarca ton petrolden bahsediyoruz. Bir gemiye baktığınız vakit 100 milyon. Yani milyonlarca tondan bahsediyoruz. Yüz binlerce tondan bahsediyoruz. Bu buradan yani kara araçlarıyla taşınması demek çok zor bir şey. Yani çok küçük bir ihtiyacı karşılayacak. Ki nitekim işte Amerika'nın işte Biden'in de kafasında acaba çok kısa bir hat aslında. Bir petrol boru hattı döşeyebilir miyim? Projesi de var. Onun çalışmaları da var.
1: Hatta bir hatta şurada vardı. Bu aradan geçirip burası Umman toprağı. Umman'da da bir hat vardı. Suudi Arabistan'ın o meşhur kendi hattı içinde buradan alıp diğer Körfez'e taşıma hattı vardı. Yani doğuya doğru, affedersiniz batıya doğru, doğu batı hattında bir nokta vardı ama onlar hemen karşılık vermeyecek, işlevli hale gelmeyecek. Onlar uzun vadeli planlar anlamında.
0: Şimdi şöyle bir şey. Yani ta işte Abu Dhabi'deki, Bahreyn'deki, Kuveyt'teki petrol rafinesini, rafinerilerini vuran İran buradaki petrol boru hattını da çok rahat bir şekilde vurabilir. Vurur.
1: Bir önceki haritayı alırsak daha geniş gösterebiliriz. Orhan Salih'de
0: şimdi
1: daha net gösterebilir
0: bir,
1: harita
0: ki
1: üzerinde.
0: Bunun sinyallerini de verdi. Geçtiğimiz aylarda İran Umman'daki o Körfez kentindeki petrol depolama noktalarını hedef almıştı, vurmuştu. Orada çıkan yangın günlerce devam etmişti. Hal böyleyken orada alternatifi, yani Hürmüz'ün alternatifini şu anda oluşturmak biraz zor gibi.
1: Buyurun, ekranlara da geldi daha geniş bir harita ama Hürmüz'deki petrol rezervi çıkış anlamında söylüyorum çok güçlü olduğu için hemen bugünden yarına bir alternatif üretmek çok kolay görünmüyor. Ama peki bu alternatif kolay görünmüyorken, Amerika'da seçim denklemi varken, İran'la bu saldırının uzaması süreci, İsrail'de yaşananlar, bunların hepsini konuşalım ama bir de bu başlıkların içerisinde Lindsey Graham'ın ölümü.
0: Evet.
1: Şimdi Türk kamuoyu biliyor. Türkiye karşıtlığıyla tanınan bir senatör. Hatta Ankara'ya da geldi. Ankara'da NATO zirvesinde bulunan senatörlerden biriydi. Sonrasında da özellikle F-35'lerle ilgili attığı mesaj kafaları da karıştırmıştı. Çünkü karşı olan bir isimken artık ılımlı bir noktaya geldiğini söylemişti. Buradan Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da görüşmeler yaptı. Döndüğünde şöyle ifadeleri olduğu söyleniyor. Amerikan basında yansıdığı şekliyle. İran sorununu çözmeden, Ukrayna'yı çözmeden ölmeyeceğim gibi bir ifadesinin olduğu da yazıldı, çizildi bugün Amerikan basında. Sonra ölü bulundu. Öldü mü öldürüldü mü? İsrail'e çok yakın bir isim. Ne dersiniz?
0: Yani Lindsey Graham'a baktığımız vakit çok tanınan bir isim. Yani Amerikan Senatosu'nda, Kongresi'nde belki de Trump'tan sonra en çok tanınan isim Lindsey Graham'dı. Çünkü her yerden bir şekilde Graham'ın her konuyla ilgili bir fikri vardı. Bununla ilgili lobi çalışmaları ve lobilere verdiği destekle biliniyordu. Türkiye ile ilişkilerinde iniş çıkışlı bir dönem yaşadı. Doğru. Hatırlarsanız Türkiye karşı çokça açıklamalar yapmıştı ve özellikle Amerikan senatörü

0: konusunda Türkiye aleyhinde kararların geçmesi için İsrail Yahudi lobisi, Yunan lobisi, Rum lobisiyle ortak çalışıp Türkiye'ye yaptırımlar noktasında çok ciddi çalışmalar yaptı. Şimdi tabii sadece Türkiye ile ilgili değil, Ukrayna konusunda da işte İran noktasında da İran'ı vuralım, komple dümdüz edelim, yıkalım. Gazze'de hiç masum kimse yoktur, herkesi öldürmek gerekiyor şeklinde Netanyahu'nun görüşlerinin de devamını getiren bir insan. Tutarsız nereden bakarsanız bakın açıklamaları, politikaları. Bir Amerikan yanlısı bir tutumu vardı ama bir neokonun temsilcisi olduğu için burada biraz daha İsrail ve işte Yahudi lobisine çok yakın çalıştı. Ve son olarak da dediğiniz gibi Ankara'da da beklenmeyen bir açıklama yaptı. Aslında Türkiye'ye F-35 verilmeli şeklinde çıkışıyla İsrail içerisinde de rahatsızlıklara neden oldu aslında.
1: Hemen sonrasında öldürüldüğü iddiaları olduğu için söylüyorum bunu. Ama resmi açıklama bir kalp krizi geçiriyor. Evet. Sonra da aort damarı yırtılıyor ve sonrasında hayatını kaybediyor. Ama konu İsrail'e karşı çıkıp böyle bir şey hemen arkasından gelince birçok komple teorisi ve akıllarda
0: çok
1: soru işareti oluşuyor.
0: Çünkü yani İsrail lobisi içinde de Graham'ın çokça eleştirildiği noktalar vardı. Özellikle son dönemde, son 7-8 aylık bir dönemden bahsediyorum. İsrail'in işte Amerika Birleşik Devletleri'nde toplum nezdinde, kamusal noktada işte değer ve itibar kaybettiği, Lindsey Graham'ın bu süreci iyi yönetemediği yönünde eleştiriler vardı. Trump'a yeterince baskı yapamadı. Özellikle son dönemde Trump'la Netanyahu arasında yaşanan işte görüş ayrılıkları, zaman zaman çatışmalar, zaman zaman sert tonda karşılıklı atışmalar da Lindsey Graham'ın Trump'ın üstünde yeterince baskı oluşturamadığı yönünde. Diğerde Amerikan lobisinde, Amerika'daki İsrail lobisinde seslendirilmişti, dillendirilmişti. Bir taraftan da İsrail diyor ki şu anda ya Ukrayna'dan geldi, Ruslar zehirlemiş olabilir diyor. Bazı İsrail basını bu şekilde bunu yazıyor. Ruslar da diyor hayır biz değil, belki Yahudiler, İsrailler zehirlemiştir. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz. Belki bunun hiçbir zaman sorunucunun cevabını bilemeyeceğiz ama 71 yaşında hiçbir hastalığı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Ve dediğimiz gibi hani Ankara, Kiev, sonrasında karayoluyla Polonya, oradan Washington'a uçuş derken yani çok ciddi bir yolculuktan bahsediyoruz. Trump'ın da yaklaşık Lindsey Graham'ın ölümünden birkaç saat önce telefonla görüşmesi de bir akşam Trump bir Amerikan televizyonuna bağlanarak bu diyaloğu anlattı kısaca. Hiçbir sorun yoktu, sadece çok yorgundu. Ben öyle anladım diyor. Saat işte sabaha karşı bir gibi de ofisinden aradılar. Graham'ın öldüğünü söylediler. Şaşırdım. Ailemden birini kaybetmiş gibi üzüldüm şeklinde Trump'ın açıklamaları vardı. Graham önemliydi Amerikan kongresinde. Tabii ki Graham'ın temsil ettiği o yapını yeni bir isim çıkaracaktır. O yeni isim lobiler üzerinden Amerikan yönetimine, yürütmesine baskı yapacaktır ama Lindsey Graham'ın bundan sonraki süreçte artık sahnede olmayacak. Instagram gibi birisinin de işte Türkiye karşıtı birisinde kısa süre içerisinde bu kadar popüler olmasını beklemiyoruz.
1: Yani Amerika'da siyasi içerisinde yaşanan bu gelişmelere dair çok soru işaretli ölüm var. Onlardan bir yenisi dediğin gibi belki hiç bilemeyeceğiz, hiç açıklanmayacak. Böyle bir sis perdesinin içinde kalacak. Orhan, seni çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir haberim var. Hemen ekranlara getireyim, sonrasında sizi uğurlayayım. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna sınıra 800 kilometre mesafedeki Rus petrol rafinerisini vurdu. Azak denizinde de Rus gemilerini hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın birçok kentini vurarak saldırılara karşılık verdi.
2: Saldırılar arka arkaya geldi. Savaş iyice kızıştı. Ukrayna, Rusya'da rafineri ve gemileri, Rusya'da Ukrayna'da çok sayıda noktayı vurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın Sızran kentindeki rafineri vardı. Ukrayna sınır hattına yaklaşık 800 kilometre mesafedeki rafineriden alevler yükseldi. Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde rafinerinin civarında dronların uçtuğu yer alıyor. Bir insansız hava aracının rafinerinin bacasına çarpma anı da kameralara işte böyle yansıdı. Rafineri yıllık 9 milyon ton petrol

0: Üretme kapasitesine sahip. Ukrayna saldırılarını Azak Denizi'nde sürdürdü. 10 tankerle 4 feribot dronlar tarafından vuruldu. Hedeflerin Rus ordusuna akaryakıt taşıdığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. Rusya'da Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'da vurulan limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığını duyurdu. Sumi'ye yapılan saldırı bir kafenin güvenlik kamerasına ise işte böyle yansıdı. Saldırı sırasında ailelerin çocuklarına kalkan olduğu anlar da yer aldı. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle petrol zengini Rusya'daki yakıt krizinin önü alınamıyor.
1: Benzin çok pahalı. Litresi 1 dolar. Çok fazla. Bu yüzden bu fiyat hiç de cazip değil.
0: Moskova ve Sankt Petersburg başta olmak üzere ülke genelinde yakıt satışlarında kısıtlamalar uygulanıyor.
2: Amerika ile Çin arasındaki yapay zeka rekabeti artık yalnızca daha güçlü model geliştirme yarışı değil. Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketleri, Çin merkezli rakiplerin Amerikan yapay zeka modellerini kullanarak kendi sistemlerini önemli bir noktaya getirdiği bilgisi var. Çin'de neler yaşanıyor? İlerleyen dakikalarda ekranlarınıza bu başlığı taşıyacağız ama öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini ilk kez Sabah gazetesine açıkladı. O haberi ekranlarınıza getirelim.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek Sabah'a verdiği özel röportajda FETÖ'yle mücadelede son rakamları paylaştı. Örgütün sinsi yapısını ise yeni nesil casusluk şebekesi olarak tanımladı.
4: FETÖ-PYD'ye devleti dışarıdan yıkmak yerine devletin kendi gücünü, silahını ve mekanizmalarını yine devlete karşı kullanan sinsi ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada dini değerleri istismar eden, mahrem hücreler şeklinde birbirinden kopuk gizli gruplar halinde örgütlenen, takiye ve renklendirme adını verdikleri çift kimlikli yaşamı kurumsal bir ilke haline getiren bir casusluk şebekesinden bahsediyoruz.
3: Bakan Gürlek, örgütün gençleri altın nesil aldatmacasıyla iradesiz birer robota dönüştürdüğünü belirtti. Elebaşı'nın ölümünün tehdidi bitirmediğini söyleyen Bakan Gürlek, FETÖ'nün şu anki odak noktasının paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden yeni temas noktaları olduğunu söyledi.
4: Örgüt şu anda özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde, sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler.
3: Bakan Gürlek ayrıca FETÖ ile mücadeledeki son rakamları paylaştı. Bugüne kadar FETÖ-PYD'ye ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 127.102 kişinin mahkumiyet aldığı, 124.743 kişinin ise beraat aldığı ifade edildi. 83.404 kişi hakkında dava ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Lekelenmeme hakkıyla 1,5 milyon kişinin korunduğu, hakkında yakalama kararı bulunan kişi sayısının 33.827 olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı FETÖ'yle mücadelenin bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun zemini, devletimizin bu sinsi yapıdan arınmasıyla inşa edilmiştir diyerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük vazifemizdir ifadelerini kullandı.
2: Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
5: 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü.
3: Siber suçlarla mücadele devam ediyor. Sosyal medyadaki terör örgütü bağlantılı hesaplar tespit edilerek teker teker kapatılıyor.

0: doğrultusunda son bir ayda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 2702 hesaba yasal süreçler dahilinde erişim engeli getirildi. Hesapların sistematik olarak dezenformasyon üretip ülke aleyhine kara propaganda yürüttüğü ve kamu düzenini hedef aldığı anlaşıldı. Duran özellikle yurt dışı merkezi firari unsurlar tarafından kontrol edilen sahte kullanıcı adları ve bot hesap şebekelerinin enerjisinin kesilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra son iki ay içerisinde de terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunan 1652 sosyal medya hesabı hakkında hukuki ve idari işlemleri gerçekleştirdi. Söz konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulandı.
1: 6 Şubat depremleri sonrası Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle milyonlarca dolar toplayan sanatçı Haluk Levent'in afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadığı ortaya çıktı. Malatya'da 264 konut vaadiyle yardım paraları toplandı ancak aradan geçen 3 yılda konutların sadece kaba inşaatı tamamlandı. Ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mehmet Türel konuğuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Şimdi sözü Mehmet'e ve konuğuna bırakalım.
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Ahbap Derneği tarafından başlatılan bir kampanya vardı. Gaziantep, Nurdağ, Malatya, Arapgir ilçesi ve Batal Gazi ilçesinde Malatya'da toplamda 264 adet evin yapılacağı ve teslim edileceği söylenmişti. Hemen 6 Şubat depremlerinden sonra başlandı. Şu anda biz Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz. Batal Gazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz ve Ahbap Derneği'nin deprem sonrası başladı ancak tamamlayamadığı evlerin olduğu bölgedeyiz. Yanımda Daim FET Şube Başkanı, yine Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Kadircan Esen var. Yeğenimiz, hoş geldiniz Kadircan Bey.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Deprem sonrası siz de sahadaydınız. Malatya'da devletimizin eliyle imar ve ihya süreci başlatılmıştı. Yine burada dernekle ilgili, bu dernekle ilgili Ahbap Derneği ile ilgili bir çalışma söz konusuydu ve o dönem bir kampanya başlatılmıştı. Yardım kampanyası bu evlerin yapılması ile ilgili. Sizin görüşünüz nasıl olmuştu? Hemen bununla başlayalım.
3: Evet, şu an biz Malatya'nın Batalgazi ilçesinde Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz. Burada Ahbap Derneği'nin yapmış olduğu 52 binalık toplamda 208 bağımsız bölümlük projenin içerisindeyiz. Tabii o zamanlarda koordineli yapılan çalışmalarda Ahbap Derneği biraz daha bağımsız yapmış olduğu bir çerçevede.
2: Şöyle gezelim de hemen hızlı bir şekilde başkanım, şöyle gezelim. Turgut detayları da bize aktarsın. İşte görüyorsunuz, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. İşte burada yaptırılan evlerin son durumu. Evet başkanım.
3: Evet, şu an bina seviyesinin %99'larda, yani bitme aşamasında olduğunu görüyoruz. Fakat tabii atıl vaziyette.
2: Şöyle içeride girelim hemen. İçeride girelim. Görüyorsunuz işte. Binanın son durumu, kullanılan malzemeler. Hemen buraya ek yapılan yerleri de dikkat çekiyor. Görüyorsunuz mutfak. İşte hemen şöyle geçelim. Ve burada, evet başkanım,
3: evet, projelendirme aşamasında ve yapım aşamasında aslında çok böyle istişare edilmedi. Proje gezildiği zaman belli. Ama tabii nihayetinde yapılan bir yatırım var ortada. Evet. Bunun topluma kazandırılması, milli sermayeye kazandırılması gerekiyor. Bu konuda da şu an tabii ki buranın bu atıl vaziyetten çıkması gerekiyor.
2: Şimdi tabii burayla ilgili almış olduğumuz teknik bilgileri hemen şöyle göz atacak olursak, 264 konut dedik, burası 208 konuttan oluşuyor. Görüyorsunuz işte hemen deprem sonrası başlanmıştı. Yine buraya destek de verilmişti. Çevre düzenlemesi noktasında Büyükşehir Belediyesi destek de vermişti ama buna rağmen tamamlanamadı. Çünkü konum olarak da yanlış bir konum seçilmişti. Daim FET Başkanı Kadircan Esen bunu söylüyor. İşte görüyorsunuz buraya yine ek bölümler inşa edildi. Niye inşa edildi? Bunu da aktaralım. Burası ısınmak için yakıt tankı konulması amacıyla yapıldı. Niye? Çünkü doğalgaz altyapısının buraya ulaşması sıkıntı olduğundan dolayı bunlar sonradan yapıldı.
3: Ben aslında şu an üniversiteye de yaklaşık olarak bir 4-5 kilometrelik mesafedeyiz. Bunun koordinasyonsuzluktan olduğunu düşünüyorum. Yani doğalgaz hattı buraya çekilmeyecek bir bölgede değil.
2: İşte yıkılan bölgeler görüyorsunuz.
3: Evet, burada bence burada tamamen olayın kopuk sıcaklığıyla alakalı gelişmeyen bir süreç var. Burada devletten bağımsız giden, yürütülmeye çalışan bir süreç olduğu belli.
4: Evet. Bunun... Kadircan Bey, siz de dernek yetkililerine ulaşmaya çalıştınız. Buradaki eksiklerin giderilmesiyle ilgili.
3: Bize burası 3-4 ay önce bu olayla alakalı durum

0: Gelmişti, vatandaşlardan da gelmişti. Biz tabii ki konunun muhatabını o dönemde bulamamıştık. Ama tabii şu an buraya devletin gerekli birimlerinin el atması ve buraya sahiplenmesi gerekiyor. Bununla alakalı da teknik verileri ve teknik dokümanları istenildiği zaman biz hazırlayabiliriz.
1: Turgut Yaman ekranlara getiriyor. Burada milyonluk yatırımlar çöp olmuş durumda, kaderine terk edilmiş durumda. Şu an herhangi bir çalışma söz konusu değil. Tamamlanmamış yapıları görüyorsunuz, evleri görüyorsunuz. Hemen ek yapılan bir bölüm de var. Az önce de bahsettiğim yakıt tankları için doğalgaz altyapısı oluşturulamadı. İşte hepsinin kapısı açık. Kiminin içerisine hayvanlar girmiş. Kimisi pislik içerisinde, içeri dahi girilemiyor. Burnumuzu tutarak içeri girdik. Görüyorsunuz. Malatya merkeze uzak bir nokta. 260 adet evden bahsediyoruz. Deprem sonrası başlandı ve bir de önemli bir nokta hemen paylaşalım sizlerle. Engelliler için bu evler yapıldı denildi. Hatta bir kura aşamasından bahsedildi. Hatta Ahbap Derneği'nin internet sitesinde buradaki evlerin hak sahiplerine verildiği söyleniyor. Bununla da ilgili çeşitli iddialar var ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. İşte görüyorsunuz, Turgut cepheden de çektiği zaman burada incin top oynuyor.
0: Şimdi Mehmet Bey, şöyle değerlendirmek lazım. Şu an doğrusuyla yanlışıyla yargılanan bir Ahbap Derneği'nin başkanı var. Yani evet. Sanatçı Haluk Bey var. Ama bunun dışında burayı bağımsız değerlendirmek lazım. Çünkü
1: siz
0: buraya bir
1: mühendis gözüyle teknik olarak değerlendiriyoruz.
0: Buraya milli servet harcanmış, buraya para harcanmış, buraya insanların yardımları harcanmış. Yaklaşık olarak ben projeye baktığımda burası 800 milyon TL'lik. Bugünkü parayla, bugün güncel tutarla 800 milyon, yani 1 milyar TL'ye yakın bir ödenek ayrılmış, bir para harcanmış. Bunun kısa sürede eğer topluma kazandırılmazsa bu yatırımın çöp olacağından bahsetmemiz gerekiyor ve bunu vurgulamamız lazım.
1: O dönem gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük kampanyalar yapılmıştı ve işte görüyorsunuz o kampanyalar sonucunda milyon dolarlık yardımlardan oluşan bir paket oluşturuldu ve buraya harcandığı ifade edilmişti. Ancak bugün buradaki son durumu sizlere yansıttık ve hiç de iç açıcı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Toparlamak gerekirse Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisindeyiz. Ahbap Derneği'nin deprem sonrası başladığı ama tamamlayamadığı evlerin son durumunu sizlerle paylaştık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Bilgisayar oyunlarından etkilendiği için hayatı kararan bir çocuğun hikayesi var sırada. 16 yaşındaki Yunus Durmaz'ın oynadığı oyunda seviye atlamak için verilen görev çamaşır suyu içmesiydi. O da bunu yaptı. Ailesinin hastaneye zar zor yetiştirdiği genç şu an hayatta. Durmaz ailesi ve polis ise evlatlarına bu akıl almaz talimatı verenlerin peşine düşmüş durumda.
3: Senedir bu oyunu oynuyormuş, haberimiz yok. Ben hastaneye götürüyorum, haberim yok.
4: Adı sadece bilgisayar oyunu. Görünürde eğlenceli ama az kalsın bir çocuğu canından ediyordu. Oyundaki talimatlara uymaya çalışan genç çamaşır suyu içti, ailesi onu hastaneye zor yetiştirdi.
5: Yunus Durmaz 16 yaşında ve 2 yıldır içerisinde silahların, adam yaralamanın olduğu bir bilgisayar oyunu oynuyordu. Hatta o oyundan arkadaşlar edinmiş ve birbirlerine telefon numaralarını vererek oyun dışında da iletişime geçmişlerdi. Ancak o arkadaşlar belirli bir zaman geçtikten sonra Yunus'a bazı görevleri tamamlaması gerektiğini ve bu sayede bölümleri geçebileceğini söylediler.
3: İlk önce oyundan arkadaş grup yapmışlar. İşte her biri bir vilayette, her biri bir ilde. Yani öyle tanıdık falan değil.
4: Yunus'a seviye atlaması için verilen görevler akıl alır gibi değildi. Önce cep telefonunu çöpe atmakla başladı.
5: Oyunda tanıştığı arkadaşları Yunus Durmaz'a iddia o ki en son görev olarak bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi gerektiğini söyledi. Ve Yunus da o çamaşır suyunu içti. Ardından fenalaştı ancak ailesini arayamadı. Çünkü ailesini araması gereken cep telefonunda daha önceki seviyeler için çoktan çöpe atmıştı.
3: Ben işteyken bir telefon geliyor, ambulans. İşte komşular görüyor. Yani can havliyle kusuyor, kendini dışarıya atıyor. Komşular görüyor. 112'ye haber veriyorlar. Ambulans geliyor, ambulansçılar beni arıyor.
4: 16 yaşındaki Yunus 5 gündür hastanede, neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sözde oyun arkadaşları ailenin peşini bir türlü bırakmadı.
3: Biz benim küçük kıza ulaşmaya çalışmışlar. Ona demişler işte abin ne oldu? Abinin durumu son durum hakkında bilgi alalım. Bu da çocuk da diyor siz kimsiniz, nesin, biz oyun arkadaşıyız.
4: Durmaz ailesi çocuklarına yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis de ona bu talimatları verenlerin peşine düştü.

0: Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uluslararası Eko Okullar programı uygulanıyor. Öğrenciler geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve çevre sorunları konusunda eğitim alıyor ve çevre bilincini evlere taşıyarak ailelerinin günlük alışkanlıklarını değiştirmesinde de etkili oluyor.
1: Geri dönüşüm, bilinçli tüketim, çevre sorunları ve su tasarrufu. Türkiye'deki 56 ilde bulunan 1254 okulda uygulanan Uluslararası Eko Okullar Programı kapsamında öğrenciler bu konularda eğitim alıyor. Geri dönüşüm ve çevre sorunları konusunda bilinçlenen öğrenciler bu farkındalığı evlerine de taşıyor.
2: Çevre bilinciyle ilgili yapılan bu projede öğrencilerin çevre bilincine dair sadece öğrenen değil, aynı zamanda ailelerin davranışlarını da etkilediğini görüyoruz. Bunu eğitim bilimlerinde tersinde sosyalleşme olarak tanımlıyoruz.
1: Dünyanın 85 ülkesinde uygulanan program kapsamında Türkiye'de uluslararası yeşil bayrak sahibi okul sayısı 970'e ulaştı.
3: Bugün Eko okul sayımız Türkiye'de 1254'e ulaşmış ve bunların içerisinden de yaklaşık 970 okulumuz artık yeşil bayrak taşıyorlar.
1: Eko Okullar Programı ile öğrenciler yalnızca bilgi edinmekte kalmıyor. Çevreyi gözlemleyen, sorunları değerlendiren ve bunları günlük yaşamında eyleme dönüştüren bireyler olarak yetiştiriliyor.
2: Çevre bilinciyle birlikte çocuklarımızın önemli bir dönüşümü başlatan dönüşüm aktörleri olarak rol aldıklarını söyleyebiliriz.
0: LGS sonuçları açıklandı. Tercih maratonu başladı. Adaylar tercihlerde nelere dikkat etmeli? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen bu başlığa dair çok özel bir yayın hazırladı. Yanında bir konu olacak. Hemen detayları almak için canlı yayın noktamıza uzanalım ve sözü Merve ile konuğuna bırakalım.
4: Teşekkürler Aktan Uysal, iyi yayınlar dileyelim. Evet, o büyük gün geldi aslında. Tercih maratonu başladı ve bugün başlayan tercih maratonu 27 Temmuz'a kadar da devam edecek. Peki adaylar nelere dikkat etmeli? Yanımda çok değerli bir konuğum var. Psikolog eğitmen Nazik Özçelik, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
4: Teşekkürler Nazik Hanım. Evet, bugünden itibaren o zorlu maraton artık bitti ama bir yeni maraton başlıyor, tercih maratonu. Öğrencilerimiz nelere dikkat etmeliler?
5: Şimdi öncelikle bahsettiğiniz gibi maratonu bitirdik. Artık sınav sonuçlarını, yüzdelik dilimleri ve puanları görebiliyoruz. Öğrencinin yüzdelik dilimi tercih için çok önemli bir kriter. Dolayısıyla velimiz de öğrencimiz de hem sınav sonucunda yazan yüzdelik dilime hem de okulların hangilerinin bu yüzdelik dilime uygun olduğuna bakacaklar. Tabii bu süreçte beklediği sonucu alamayan ya da gelen yüzdelik dilimle sınavla öğrenci alacak olan okulları tercih edemeyecek, etse dahi aslında yerleşme ihtimalinin daha az olduğunu gören velilerimiz, öğrencilerimiz yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları araştırmaya başladılar. Burada da adrese dayalı bir tercih sistemi olduğu için öncelikle sistem açıldı. Sistemden kendi adreslerinde hangi okullar var, hangi okulları tercih edebilirler, bunlara bakmaları lazım. Daha sonra da yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar diploma notuyla öğrenci aldığı için geçen sene hangi diploma notuyla almış, öğrencinin diploma notu ne ve bu okulu nasıl bir sıraya koyacaklarına karar vermeleri lazım. Her zaman ulaşımın da bir kriter olduğundan bahsediyoruz. Özellikle İstanbul gibi birbirine uzak yerleşim birimleri olan illerde yüzdelik dilimler denk gelse dahi mümkün olduğunca öğrenciye daha yakın okulların özellikle sınava öğrenci alan okullarda seçilmesi önemli bir adım olacaktır. Rota Marif devrede şu anda bir tercih robotu olarak kullanabiliyoruz ve okulların yüzdelik dilimlerini, adreslerini, kontenjanlarını görebiliyoruz. Kontenjanlara baktığımız zaman da bu sene biraz kontenjan azalması görüyoruz. Bu da tercih sürecinde aslında biraz olumsuz bir etki edecek. Yani birebir yüzdelik dilime bağlı tercih yaparken mutlaka kontenjanlarda azalma olduğunu, puanlarda yukarı doğru bir çıkış olacağını düşünerek sınavla öğrenci alacak okullar tercih edilecekse bu 10 okulun öğrencinin yüzdelik diliminin çok yukarısına çıkmadan olabildiğince aşağısına inecek şekilde planlanması doğru bir sayısal anlamda tercih olacaktır. Yerel sistemde öğrenci alan okullarda da dediğim gibi diploma notu çok önemli, okulun öğrenci sayısı önemli, okulun sosyal etkinlikleri önemli. Bunlara bakıp buna göre bir sıralama yapmak, buna göre bir tercih listesi kurgulamak doğru olacaktır. Bir de not düşelim. Sistem açık.

0: kaptanlı ve sistemle bazen velimizden şöyle eleştiriler gelebiliyor. Yapıyorum ama olmuyor. Çünkü veli doğru okulu seçmiyordur. Özellikle yerel yerleştirmede mahalli tercihler var. Bir de kayıt alanı dışında ama tercih edilebilir okullar var. Öncelik eve yakın olanlar. Eğer sistem bir hata veriyorsa velilerimiz mutlaka tercih kılavuzunu bir okusunlar. Nerede hata yapıyorlar? Sistem neden kabul etmiyor? Bunu mutlaka kontrol etsinler.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Psikolog eğitmen Nazik Özçelik bizlerle birlikteydi. Öğrencilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kayseri'de lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Detayları alacağız. Yağmur Aksu bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Yağmur kolaylıklar dileyelim. Detaylar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Haktan Uysal, biz şu anda İbrahim Türkmen'le birlikte o mor rengin tam ortasındayız. Tabi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte lavanta bahçeleri de mora dönüştü. Tabi burada bütün ziyaretçiler ise Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde bu lavantalar onları karşılıyor. Yanımda Ali Oğuz var, Tarımsal Hizmetler Müdürü, eğitmeni. Tabi muhteşem bir büyüleyici bir yer burası. Ne zaman hizmete geçti burası?
4: 2021 yılında hizmete geçti. Şu an 5. hasatımıza hazırlanıyoruz. 38 bin metrekare alanda 20 bin kök intermedya cinsi lavantamız mevcut.
3: Evet, zaten burada insanların uğrak noktası olmuş durumda aslında burası. Çünkü bütün insanlar burada güzel vakit geçirmek için aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının adresi oldu.
4: Evet, fotoğraf tutkunlarının ayrıca cazibe merkezi oldu burası. Gelip kendileri dokundukları zaman, kendileri bunun kokusunu hissettikleri zaman hem sakinleştiklerini söylüyorlar, hem uyku kalitelerinin arttığını söylüyorlar, hem doğal bir huzur, yalan dünyanın cenneti diyebiliriz.
3: Tabii muhteşem yer. Aslında burası sadece üretimin yapıldığı bir alan değil, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının, doğal severlerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin de uğrak noktası haline geldi. Tabii Koca Sinan Belediyesi tarafından da Temmuz'un 20'sinde ve Ağustos'un 20'sine kadar, Temmuz'un 20'sinde başlıyor hasat da yapılacak o süre içerisinde.
4: Evet, 5. hasatımızı bu bir aylık süreçte tamamlayacağız.
3: Evet, şu anda görüyorsunuz İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii bugün burada dikkat çeken en önemli görüntü ise ellerinde telefonları ve fotoğraf çeken insanlar da var. Tabii bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmeye çalışan ziyaretçiler de kimleri profesyonel çekimler yaptırıyor, kimleri ise ailesiyle birlikte vakit geçiriyor, kimleri ise sadece bu mor tarlaların arasında yürüyerek doğanın tadını çıkarıyor. Tabii özellikle hafta sonları lavanta bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor ama hafta içlerinde de görmüş olduğunuz gibi yoğunluk artmaya devam ediyor.
4: Evet, daha çok gelin damat olsun çok tercih ediyorlar burada ve dediğiniz gibi doğa yürüyüşü yapmak isteyenler hem renk açısından hem koku açısından hem sakinleşme açısından vatandaşlarımıza büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz.
3: Evet, aslında son yıllarda lavanta bahçeleri yalnızca tarımsal üretim yapılan alanlar olmaktan da çıktı. Artık turizmini destekleyen ve ziyaretçileri kırsalla buluşturan önemli destinasyonlardan biri haline geldi. Koca Sinan Belediyesi ise burada 5 yıl boyunca lavanta bahçelerinde hizmet veriliyor. Tabii köklerine bakılıyor, toprak hazırlanıyor. Hemen ardından Temmuz ayı geldiği zaman da o mor renge dönüşen lavantaların hasadı da başlıyor bir yandan. Elbette lavantanın hikayesi yalnızca görüntüden ibaret de değil. Kozmetik sektöründe kullanılan lavanta yağı, sabun, kolonya, krem ve çeşitli aromatik ürünlerin de ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Tabii kurutulan çiçekleri dekoratif amaçlarla kullanılırken hoş kokusu sayesinde farklı sektörlerde de ekonomik olarak kazanç sağlanıyor tabii.
4: Evet. Örnek veriyorum, biz bunun hasatını yaptıktan sonra bayan kooperatifimize devrediyoruz. Onları destekliyoruz.
3: Tabii aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi mahalle sakinleri de olsun. İşte buraya gelerek yakından inceliyorlar, tabii kokluyorlar. Ellerinde o lavantaları topladıktan sonra ise muhteşem bir his de bürüyor içlerine. Az önce Ali Oğuz da söyledi, çok teşekkür ederim. Ali Oğuz da söyledi, tabii muhteşem bir his de doğuyor insanların içine. Huzur buluyorlar ifadelerini kullandı. Tabii yaz mevsimiyle birlikte lavanta bahçeleri de yeniden mor renge büründü. Tabii ortaya çıkan bu eşsiz manzara ise fotoğraf tutkunlarının rotasını Kayseri'ye çevirdi ve görmüş olduğunuz gibi sadece işte fotoğraf çekilmekten ziyade gördüğünüz gibi küçük çocukların da ilgi odağı olduğu yerlerden birisi lavanta bahçeleri oldu. Tabii özellikle Temmuz ayında çiçeklenmesini tamamlayan lavantalar gün doğumunda ve gün batımında da muhteşem manzaralara eşlik ediyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından 5 yıldır faaliyet gösteren lavanta bahçesi ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.

0: Deposito sistemiyle ilk 10 gününde 19 milyona yakın ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. 81 ilde uygulanan sistemde kullanıcı sayısı şimdiden 2 milyona ulaşmış durumda.
1: Bu sistem gerçekten iyi oldu. Yani çöp yerine gideceği yere ekonomiye kazanılması gayet iyidir yani.
2: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito sistemi yoğun ilgi görüyor. Cam, pet ve alüminyum atıklarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu doğa sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. İlk 10 günde geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı 19 milyona yaklaşırken sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2 milyona ulaştı.
4: Bir makine yetmiyor. Yani bence iyi bir şey, güzel bir şey oldu. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Hem kendi açımızdan, hem devlet açısından, hem çevre açısından.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde başlatılan sistemde iade edilen her ambalaj atığı için 1 TL teşvik bedeli ödeniyor.
5: Her tarafta olması lazım. Uygulama güzel. Evet. Yani, çevre temiz.
0: Bu haberle birlikte noktayı koyduk. Gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün 1/3'ünden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
14: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla

0: Yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde TROY 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar dr.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin

0: siber dolandırıcıların kripto para tuzağına dikkat, adınız suça karışabilir, hapis cezası bile alabilirsiniz.
1: Legal ve belki dünyanın en büyük kripto para borsalarından birinde bunu yaşamış olmak beni gerçekten şok etti.
2: Kullanılan platformlar ve araçlar yasal ama dolandırıcılar onlar üzerinden tuzak kurmuş durumda. Kripto para borsalarında normal işlem yapan herhangi bir kullanıcı kendini organize bir suçun ortasında bulabilir, tıpkı 25 yaşındaki Farukcan Karadeniz'in başına gelenler gibi.
1: O alıcı benim IBAN'ımı başka bir kişiye yolladı. Bu yolladığı kişi IBAN'ıma parayı yolladı ve benim kripto param da karşı tarafa gitti. Paranın kaynağını sorgulamadım.
3: Bahse konu olan kripto para borsası platformu oldukça küresel, devasa ve yasal bir platform. Ancak bu platformun içerisinde yasa dışı bağışçılar, dolandırıcılar ve kara paralarını aklamaya çalışan şebekeler var. İşte o şebekeler Farukcan gibi masum insanları paravan olarak kullanmak isteyebiliyor.
1: 6 ay sonra bir anda karakoldan arandım ve dolandırıcılıkta suçlandığımı öğrendim. Ortada bir sazan sarmalı olduğunu düşünüyorum. Artık bu durumun sonucunda ne olacağını da bilmiyorum.
3: Sistem kripto para alıcısıyla satıcısını bir araya getiriyor. Ancak ne paranın kaynağını sorguluyor ne de kimin kimin hesabına hangi açıklamayla parayı gönderdiğini sorguluyor. Sorumluluk da almıyor. İşte sıkıntı tam da bu noktada başlıyor.
0: İşte dolandırıcılar tam da buradan kendilerine bir fırsat oluşturmuş durumdalar. Nasıl olsa anonim bir şekilde kalabiliyoruz, yer alabiliyoruz, sadece cüzdan numaraları gözüküyor diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürebiliyorlar.
2: Milyonlarca kullanıcısı olan dünya devi online borsalar reklamlarında güven pompalıyor, ancak iş hukuki bir sorumluluğa geldiğinde ortadan kayboluyorlar.
4: İki nedenden dolayı garantörlükten bahsedemiyoruz. Birincisi, bu şirketler global şirketler, Türk hukukuna bağlı şirketler değil. O yüzden bizim hukukumuz çerçevesinde bir sorumluluktan bahsedemiyoruz. İkincisi, zaten burada platformun işlevi sadece alıcıyla satıcıyı bir araya getirmek.
2: Peki masumken sanık sandalyesine oturmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Yapılan transferlerde mutlaka transferin niteliği açıklama kısmında detaylı olarak yer alması gerekir. Gönderen kişinin ismiyle hesaptaki ismin örtüşmesi gerekir.

0: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
1: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum. Islak havlularla uyumaya

0: çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
1: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Mert Hacıalioğlu Ankara'dan canlı yayında. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 10 ilde 30 ayrı yere operasyon düzenlendi. Gözaltı sayısı 25. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'nın ortak çalışmasıyla 81 ilde 968 FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı. Ahmet Nazif Kural İstanbul'dan canlı yayında. Ahbap Derneği'ne yapılan operasyonda gözaltı sayısı 21 oldu. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. ABD-İran çatışması kaldığı yerden devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını, ABD ise açık olduğunu duyurdu. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. PTT ile Sıfır Atık Vakfı, tekstil atıklarıyla ilgili işbirliği yaptı. Kıyafetler PTT şubelerindeki giysi kumbarasında toplanacak. Kübra Bal, Ankara'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Kabine iki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Ankara'ya gidiyoruz. Mert Hacıalioğlu notlarıyla karşınızda.
2: Can Akınar, saatler 15.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. İki haftalık aranın ardından toplanıyor. Ancak tabii ki bu iki haftalık arada oldukça önemli süreçlere, zirvelere ev sahipliği yaptı. Türkiye ve başkent Ankara, NATO liderler zirvesi vardı. Başkan Erdoğan'ın temasları vardı. Özellikle NATO zirvesinin yansımaları bugün kabine toplantısında değerlendirilecek ve ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın ve tabii ki heyetlerin, bakanların yapmış olduğu görüşmeler masada olacak. Özellikle ABD Başkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmeler ve tabii ki Türkiye-Amerika ilişkileri ve önümüzdeki süreçte katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 ve tabii ki bunun yanı sıra jet motoru gibi birçok konu başlığı var. Bunların her birinin, yani NATO zirvesinde ele alınan görüşmelerin, ele alınan değerlendirmelerin toplantıya gelmesi bekleniyor. Burada bu konular görüşülecek ve değerlendirilecek. Öte yandan tabii ki yine dış politikayla gidecek olursak, diplomasiyle gidecek olursak, Türkiye'nin bölgede yaşanan son gelişmeleri ele alması, bu kabineyle birlikte değerlendirilmesi, İran ile ABD arasında devam eden aslında gerginlik ve savaş, öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumunda yine kabine toplantısında enine boyuna görüşülmesi beklenmekte. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, bilindiği üzere İran kapalı diyor, Amerika Hürmüz Boğazı açık diyor. İşte bu ihtilaf aslında oranın çok güvenli olmadığını gösteriyor. Bu da aynı zamanda ekonomiyi, enerji fiyatlarını ve emtia fiyatlarını da yine navlun fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Ekonomik yansımaların da yine kabinede değerlendirilmesi bekleniyor. İç siyasete bakılacak olursak, iç gelişmelere bakacak olursak daha doğrusu, özellikle terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclis çalışmaları da yine kabinede kendine yer bulacak. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kapanmadan yasal düzenlemelere ilişkin yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz, bu usta ekipler çalışıyor demişti. Hem tabii ki bir Adalet Bakanlığı'nın biliyorsunuz öneri talepleri vardı. Bir de tabii ki meclisteki komisyonun çalışmaların akabinde mecliste gerçekleştirilen çalışmalar vardı. Terörsüz Türkiye başlığı da tabii ki değerlendirilecek, ele alınacak. Özellikle sahadan gelen son durumunda yine masada değerlendirilmesi ve bu hususunda görüşülmesi beklenmekte. Genel hatlarıyla bu yönde aslında. Öte yandan tabii ki ekonomik gelişmeler dedik. Bölgesel konular ekonomik gelişmeleri etkiliyor. Bir de tabii ki Türkiye'nin orta vadeli programı olağan seyrinde devam etmekte. Bu konuda toplantıda görüşülecek, ele alınacak, değerlendirilecek ve daha sonra Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek bu anlattıklarımızı daha da detaylandırıyor olacağız. Bizler buradayız, takibimiz sürüyor. 15.30'da başlayacak kabine toplantısı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım, Can Okanar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar 43 il başkanını görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun ay sonuna kadar 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor. Gözler parti içi muhalefete, yani Özgür Özel ve ekibine çevrilmiş durumda. Yeni bir parti kurmak için kolları sıvayan Özgür Özel'in mecliste aradığı desteği bulamadığı iddia ediliyor. Yola en az 100 milletvekiliyle çıkarak mecliste ana muhalefet konumuna yerleşmeyi hedefleyen Özel, şimdilik 50-60 vekili yanına çekebildi.
0: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar sürecek?
3: En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii, nereden bakarsa.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yapılanma süreci şimdi yepyeni bir aşamada. Kılıçdaroğlu kurultay öncesi teşkilatları tamamen kendi yol haritasına göre şekillendiriyor. Bugüne kadar toplam 43 il başkanının biletini kesen CHP lideri, ay sonuna kadar teşkilatlardaki revizyonu tamamlayacak. Kılıçdaroğlu'nun kendisini destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor.
6: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
5: Gözler CHP'den ayrılıp Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında olan Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre Özel meclis çatısı altında aradığı güçlü desteğe henüz ulaşamadı. Yeni oluşum için yola en az 100 milletvekiliyle çıkmayı planlayan Özgür Özel, 136 CHP'li vekilden şimdilik sadece 50 ile 60'ını ikna edebildi. Bu durum kurulacak yeni partinin mecliste doğrudan ana muhalefet olma iddiasını daha başlamadan ciddi şekilde tehlikeye düşürdü. Peki milletvekilleri neden istifaya yanaşmıyor? Parti kaynaklarına göre kuruluş sürecinin uzaması Özgür Özel'in siyasi iddiasını zayıflatıyor. Ayrıca çok sayıda vekil siyasi geleceklerini köklü bir çatı olan CHP altında sürdürmenin daha avantajlı olacağı görüşünde. Belediyelerin tamamının bu yeni harekete destek vermeyeceği endişesi de vekillerin aklını bulandıran en büyük soru işareti.
7: Parti 7'de kim geldiyse onlar gelecek.
5: Hatta Özel'e en yakın bazı isimler bile partide kalmayı tercih ediyor. Gerekçe ise olası yargı kararları veya siyasi gelişmeler sonrası Özgür Özel'in ileride yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dönebilme ihtimali. Ankara kulislerinde kartlar yeniden karılırken yeni partinin takvimi geciktikçe Kılıçdaroğlu'nun örgüt üzerindeki hakimiyeti daha da kuvvetleniyor.
1: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 25'i yakalandı ve gelişmeler A Haber muhabiri Şener Çetin'de.
8: Tarih 25 Mart 2009. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta mitingdeydi. Miting sonrası harekete geçti. Helikopteriyle birlikte Yozgat'a geçmek için. Fakat helikopter Göksun ilçesinde düştü ve o elim kazada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin tabii 25 gözaltı var. Zira 17 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın detaylarını ve operasyonun detaylarını paylaştı. Özellikle dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ifadesinde ayrıca neler kullandı? Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Bu kapsamda ekipler elbette harekete geçti. 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hangi illerde yer aldı bu operasyonlar? Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta...

0: Ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirildi 30 adrese yönelik operasyonda 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. 2 yurt dışı ve 2 de cezaevinde olduğu tespit edildi. Özellikle cezaevindeki isimlerin Davut Uçun ve Aydın Özsıcak olduğunu belirtelim. Yine yurt dışında olduğu tespit edilen isimler ise Nihat Biçer ve İrfan Yavuz olduğunun altını çizelim. Tabii aradan yıllar geçti. Adalet Bakanı son bilgileri bu şekilde paylaştı. Son açıklamasında da aslında aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz dedi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için de çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti diyelim ve sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Türkiye-ABD hattında F-35 mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin programa dönüşüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu söyleyen Matthew, F-35 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum dedi.
2: Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
3: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi.
2: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
3: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
2: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
3: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
2: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
1: ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar sürerken ABD ordusu İran'a son günlerin en yoğun hava saldırılarını düzenledi. Tahran'da Orta Doğu'daki Amerikan üslerine füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran'a gidiyoruz. Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan gelişmeleri alacağız.
4: Evet, Can O'Connor, ses dolayısıyla özür dilerim, bir sıkıntı söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran takribi olarak 3 hafta önce Hürmüz'de çatışmama yönünde bir mutabakat zaptı imzalasa da bu mutabakat zaptı esasında kağıt üzerinde kaldığını ifade edebiliriz. Ve son bu 3 hafta içinde defalarca karşılıklı olarak bölgede saldırılar yaşandı. Son 2 gecedir peş peşe bu bölgede saldırılar yaşanmaktadır. Saldırıların gerekçesi ve gidişi hatta geçtiğimiz günlerdeki benzeri eylemlerle aynıdır. İran söz konusu bölgenin kendisinin kontrolünde olduğunu, bu bölgeden geçecek gemilerin ancak kendi belirlediği rotadan geçmesinin mümkün olabileceğini ifade ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman karasularından belirttiği rotanı kabul etmediğini belirtiyor. Ve bu kapsamda son 2 gecedir o rotadan geçen gemilere yönelik, ticari gemilere yönelik saldırıları söz konusu oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın bu saldırılarına karşılık olarak özellikle İran'ın kıyı bölgesindeki birçok noktayı, onlarca noktayı hedef aldığını duyurdu. Ve İran'da yine bu saldırılara misilleme olarak bölge ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu işte savunduğu bazı noktaları hedef aldı. Son gecede özellikle Kuveyt'te, Bahreyn'de ve aynı zamanda Ürdün'de saldırdı.

0: saldırılar söz konusu oldu. Az önce de yine bölgeden sıcak gelişmelerin yaşandığına ilişkin İran medyasında haberler söz konusuydu. Bender Abbas ve Keşmir yakın noktalarında patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin İran medyasında haberler yer almaktadır. Burada dikkat çeken bir husus önceki gece Umman'ın İran tarafından vurulmasıdır. İlk kez İran Umman'a yönelik bir saldırı resmi olarak kabul etmiş oluyor. Savaş boyunca 40 günlük savaş boyunca Umman'a yönelik zaman zaman saldırılar söz konusu olsa da İran hiçbir zaman bunları üstlenmedi ve bunları ben yapmadım demişti. İlk kez Umman'a yönelik de bir saldırısı söz konusu oldu. Öyle ki Umman'da buna tepki olarak kendi ülkesindeki İran'ın temsilcisini nota vermek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve bu saldırıdan birkaç saat önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'da Umman'ın yetkililerle bir araya gelmişti ve o görüşmede Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceğiyle ilgili Umman'ın yetkililer ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme söz konusu oldu. Umman özellikle iki roda üzerinde durulması gerektiğini ifade ediyor. Birisi İran'ın kontrolünde, birisi diğeri ise kendi kontrolünde olmasını istiyor ve bu bölgenin bu şekilde yönetilmesini istiyor. Ancak görünen o ki İran buna karşı çıkmaktadır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de DAEŞ'lı terörist Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in açıklamasında terörist Talip Güler'in sözde Türkiye sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Teröristin kardeşi Kasım Güler de 2021 yılında yakalanmıştı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha vurdu. Sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye Kod adlı Talip Güler yakalandı. Teröre göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler'i Suriye'de adım adım takip etti. 2014 yılında Suriye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen DAEŞ'lı terörist Güler için her şey hazır olduğunda düğmeye basıldı. Yakalanan Güler Türkiye'ye getirildi. Talip Güler suçlarını da itiraf etti. Türkiye'de radikalleşme sürecini, kaçak yollarla Suriye'ye geçişini ve DAEŞ'a katılımları yönettiğini söyledi. Ayrıca daha önce yakalanan kardeşi Kasım Güler'le de DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. ...2021 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kasım Güler, örgütün sözde finans sorumlularındandı. MİT açıklamasında Türkiye'ye yönelik planların engellenmesi için terör örgütü DAEŞ'a karşı çalışmaların süreceğini vurguladı.
1: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Ahmet Nazif Mural'dı.
3: 15 Temmuz'un 10. yılının arifesinde FETÖ silahlı terör örgütüne bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu ortak açıklamayla 968 kişi hakkında 81 ilde düzenlenecek operasyonlarla birlikte 968 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarılmış olduğunu duyurdu. Özellikle yapılan duyuruda 15 Temmuz'un nasıl birleştirici bir durumda olduğunu ve 15 Temmuz'da yaşananların 10 yıl sonra dahi hala hatırlanmaya devam edildiğinin de altını çizdi ve milli beraberlik ve milli irade vurgusu yapıldı yapılan açıklamada. Şundan da bahsedelim, en fazla şüphelilerin yakalanmış olduğu nokta, gözaltı kararı çıkartıldığı nokta Ankara, İzmir ve İstanbul. İstanbul'la alakalı önemli detaylar da var. İstanbul'da MEB içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde 3 aktif, 17'si ihraç durumda bulunan öğretmenlerden 20'si yine belirlendi. Bunun yanı sıra yine örgütün üniversite öğrencileri bir arada tutma, örgüte yeni eleman temin etme, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmasını sağlama gibi daha birçok farklı hain planları içeren çeşitli planları da yine devreye sokmaya çalışan kişilerle alakalı 28 kişi ve yine İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde aynı şekilde bu kapsamda faaliyet gösterdiği tespit edilen 16 kişi ve yine beraberinde çok sayıda kişi bu kapsamda gözaltına alınmış oldu. Tabii ki gözaltına alınmalarıyla birlikte bu kişilerin bir yandan da aslında onlarla alakalı arama durumları da var. Bu arama durumlarında da özellikle yapılan ev aramalarında, yapılan mesken aramalarında da çok sayıda envanter de ele geçirildi. Bu dijital envanterler ve aynı zamanda çeşitli silah ve yine farklı çeşitli ürünlerle birlikte aslında operasyonun daha da genişleyebileceğini algılayabiliyoruz bu noktadan. Öyle ki yapılan operasyonlar kapsamında ciddi şekilde maddi para ele geçirildi. Hem altın döviz anlamında hem de aynı zamanda Türk lirası anlamında çok ciddi bir para ele geçirilmesiyle birlikte aynı zamanda dijital envanterler ve çeşitli yine FETÖ, PDY terör örgütüne mensup olmanın gerektirdiği çeşitli farklı envanterlerde bu noktada bu kapsamda gözaltı kararı neticesinde yapılan aramalarda bulundu. Bu da oldukça önemli. Toplam 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlar ve 968 gözaltı kararı var diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin derneğin üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Son bilgiler A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle dernek başkanı Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alınmış durumda. Bir kişinin tutuklu olarak başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğunun altını çizelim. Cezaevinde olan kişinin de Yeliz Kaya olduğunu, yine Ahbap Derneği ile ilişkili olarak çalışan bir kişi olduğunun altını çizelim. Yeliz Kaya geçtiğimiz günlerde yapılan Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasındaydı. Diğer gözaltına alınan isimler biraz önce de belirtmiş olduğum gibi dernek başkanı Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödenler, Şehmuz Başduğ ve Halil Bostancı ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Haluk Levent ve beraberindeki isimler şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde vatan yerleşkesinde ifade işlemleri devam ediyor. Fakat Haluk Levent'in gün içerisinde ifade vermesi beklenmiyor. Onun ifadesi bir sonraki güne kalacak gibi duruyor. İlk önce hem dernek çalışanları hem dernekle irtibatı olan kişilerin ifadesi alınması bekleniyor. Sonrasında ise en son Haluk Levent'in ifadesi alınacak. Öte yandan günler ilerledikçe soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hem MASAK raporları var hem de Haluk Levent'in olası kaçış güzergahı da artık ortaya çıkmış durumda. Aslında geçtiğimiz Cuma günü Haluk Levent'in bir konseri vardı ve bu konserin biletleri bir anda iptal oldu ve kendisi de aslında Perşembe günü yurt dışına çıkmak üzereyken hakkında yurt dışı yasağını olduğunu anladıktan hemen sonra ilk önce Bursa'ya, Bursa'dan da İzmir'e, oradan da bir yatla yurt dışına kaçmayı planladı iddiaları da var. Söylemiş olduğumuz gibi soruşturma ilerleyen dakikalarda daha da derinleşecek diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürerek tapu iptali davası açtı. Yerel mahkeme kadının lehine karar verdi ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Emsal kararda Yargıtay kesinleşmiş boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti.
2: Yargıtay, boşanmış çiftlerde tartışmaya neden olan aile konutuna ilişkin emsal bir karara imza attı. Kararda kesinleşme boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiği belirtildi. Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın, mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. Kadın davasında tapu iptalini, taşınmazın yeniden kendi adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Gölcük

0: Aile mahkemesi davacı kadının tapu iptali ve tescil talebini kabul edince konu önce istinafa daha sonra ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti. Bu nedenle Yargıtay aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığına hükmetti. Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı esastan kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozulmuş oldu.
1: Diyarbakır'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlarda bölgede bulunan çocuklarsa tehlikeye aldırış etmeden futbol oynadı.
0: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
1: DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta.
2: Bu kadar önemli bir görüşme artık yasal adımlara dair somut gelişmelerin yaşanacağı bir süreçteyiz. Birkaç hafta içerisinde çerçeve yasanın meclis başkanlığına, meclise gelebileceği ifade ediliyor. Yani kritik bir dönemde kritik görüşme gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyeti yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet çarşamba günü meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. Ve aynı zamanda aynı gün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımlara, yasal düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasaya dair yaptığı bir açıklama vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Bu yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Münsesiz terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasa. İla nihai olmayacak, belli bir süre verilecek, gelip silah bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edebilecek demişti. Yine Temmuz ayını işaret etmişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemelerle ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız ifadesini kullanmıştı. DEM Parti tarafında da yine yasal düzenlemelere dair çalışmalar devam ediyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Temmuz ayını en iyi şekilde değerlendirelim. Beklenen çerçeve yasanın bir an önce beklentilere olumlu yanıt verecek şekilde çıkarılmasını sağlayalım. Yolumuza daha güçlü şekilde ilerleyelim ifadesini kullanmıştı. Şimdi bu açıklamalardan yola çıkarak çerçeve yasayla ilgili somut adımların artık önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Bu yorumu yapabiliriz. Bu kapsamda da yasal düzenlemeler kapsamında da çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek çalışmalar.
1: ...7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu Venezuela'ya Türkiye 30 ton insani yardım malzemesi göndermişti. Yardımlar Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'nin Venezuela'ya gönderdiği 30 ton insani yardım malzemesi Simon Bolivar Havalimanı'na indi. Uçakları Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil karşıladı.

0: 7,5 büyüklüğünde iki deprem olmuş, 4490 kişi hayatını kaybetmişti. Havaların ısınması ile birlikte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları da merak konusu oldu. İstanbul'un ne kadarlık suyu kaldı? Barajlardaki su miktarı bu yaz mega kente yetecek mi? İşte son veriler.
1: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
0: Avrupa aşırı sıcakların etkisiyle kavruluyor. Bu durum dünyanın gastronomi başkentlerinden İtalya'nın tescilli lezzeti parmesan peynirini de vurdu. Kavurucu sıcaklar nedeniyle ülkedeki parmesan peyniri üretimi tehdit altına girdi.
1: Avrupa'da termometreler rekor kırıyor. Aşırı sıcaklar günlük hayatı felç ediyor. Küresel iklim krizinin etkileri İtalya'nın ünlü parmesan peynirinin üretimini de etkiledi. Burası dünyada orijinal parmesan peynirinin üretildiği tek bölge olan Emilia Romagna'nın kalbindeki Reggio Emilia. İtalyan Bankası tarafından işletilen bu dev depoda tam 300 bin parmesan tekeri saklanıyor. Dünyaca ünlü bu lezzet sadece süt, tuz ve peynir mayasıyla üretiliyor. Ancak parmesanın gerçek lezzetini ortaya çıkaran en değerli unsursa zaman. Öyle ki bu peynir olgunlaşma sürecinde en az 12 ay, bazense birkaç yıl boyunca depoda kalıyor. Teknolojiyle geleneğin el ele yürüdüğü parmesanın üretim süreci bugünlerde aşırı sıcaklar nedeniyle risk altında.
2: Bu yıl en sıcak günlerde günlük enerji tüketiminde yaklaşık %30'luk bir artış kaydettik. Elbette endişeliyiz. Soğutma ünitelerimizi daha verimli sistemlerle değiştirdik. Ayrıca kış aylarında sıcaklıkları doğru seviyelerde tutmak için kazanları da yeniledik.
1: Artan maliyetler depo yöneticilerini olumsuz etkiliyor. Çiftçiler de mağdurlar arasında. Çünkü aşırı sıcaklar nedeniyle inekler daha fazla yatıyor, az yem tüketiyor. Bu durum süt üretiminde bir düşüşe neden oluyor.
3: Parmesan peyniri kendine has kalite özelliklerini çok özel bir coğrafi bölgede üretilen süte borçludur. İklim koşullarının büyük bir etkisi var. Sütün kalitesini sadece kimyasal açıdan değil, her şeyden önce o sütün içinde yaşayan mikroorganizmaları etkiliyor.
1: Kaliteli parmesan üretimi ise ineklerin verimliliğiyle doğru orantılı. Öyle ki bu büyük başların günde 150 litreye kadar su içmesi gerekiyor. Bu yüzden ahırlar serin tutulmak zorunda. Makarnadan pizzaya, salatalardan çorbalara kadar pek çok yemeğe lezzet katan parmesan, sıkı kalite denetimlerinin ardından sofralara ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı gelenekle üretilen bu peynir, kendine özgü lezzetiyle gastronomi dünyasının vazgeçilmezi. Parmesan endüstrisinin yıllık ekonomik değeri 4,5 milyar euro ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
0: Müzik Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

0: Şüpheliler dünyayı şoke eden soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soygunu planlayan şüphelinin çalınan kraliyet mücevherlerinden memnun kalmadığını, kendilerine daha fazlasını çalabilirdiniz dediğini bildirdiler.
1: Dünyayı şoke eden soygunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, film gibi bir soygunla uluslararası basının gündemine oturmuştu.
2: Mücevherler şu anda sizinle konuşurken henüz elimizde değil. Onları kurtaracağımıza dair umudumu korumak istiyorum. Bu mücevherler artık elbette satılamaz durumda. Bunları satın alan herkes çalıntı mal kabul etmiş olur. Hala iade etme şansınız var.
1: Müzeden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakta suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Detaylara Fransız gazetesi Le Monde ulaştı. Zanlılar sorguda müzeye kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi. Şüpheliler ayrıca soygunu 25 bin euro karşılığında gerçekleştirdiklerini de öne sürdüler. Zanlılardan biri soyguna maddi sıkıntılar yaşadığı için katıldığını söylerken hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediğini iddia etti. Kendilerine Paris'te bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini öne süren şüpheli, "Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim" ifadesini kullandı. İki şüpheli soygunu organize ettiği iddia edilen kişinin ele geçirilen ganimeti yetersiz bulduğunu ve kendilerine daha fazlasını alabilirdiniz dediğini öne sürdü. İki zanlı da çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savundu.
0: İspanya'nın geleneksel boğa koşusu olarak bilinen San Fermin Festivali yine korku dolu anlara sahne oldu. Boğalar koştu, insanlar kaçtı. Bir hafta süren festivalde 51 kişi yaralandı.
1: İspanya'nın ünlü boğa koşusu festivalinde sona gelindi. Bir hafta süren gelenekte onlarca kişi yaralandı.
3: Çılgıncaydı. Elimden geldiğince hızlı koştum. Son anda kaçmaya çalışanlar kenara atladılar ama kaldırıma takılıp düştüler.
1: Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali bir kez daha tartışmaları gündeme taşıdı. İki boğanın koştuğu festivalde binlerce kişi boğalardan kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerden de katılım olan tehlikeli festivalde yürekler ağızlara geldi. Yoğun olarak kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi tercih eden katılımcılar boğalardan kaçmak için birbirleriyle yarıştı.
3: Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O yüzden kalabalığın akışına kendimizi bıraktık. Duaları duyuyorsunuz. İnsanların slogan attığını duyuyorsunuz. Sonra boğa yaklaşırken her yer tam bir sessizliğe bürünüyor. Bir silah sesi duyuluyor. İnsanlar koşmaya başlıyor. Her yeri zıplıyorlar. Ama gerçekten çok eğlenceli.
1: Şanslı olanlar kendini yol kenarına attı. Ancak boğaların gazabına uğrayanlar da vardı. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı.
3: Korkutucuydu. Epey araştırma yapmıştım ve neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum ama o 360 kiloluk hayvanların önümden geçmesini görmek biraz ürkütücüydü.
1: 2 dakika 34 saniye süren koşuda ciddi yaralanmalar da yaşandı. En az 3 kişi başına darbe aldı. 1910 yılından beri süren ve hayvan hakları savunucularının da hedefinde olan festivalde bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
0: Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 45.si düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Boğa güreşlerini 30 bin kişi izledi. Baş boğa sahibine 200 bin lira ödül verildi.
1: Buffy, Karayel, Kaçkar, Miro, Aşkar, Dayı isimleri dikkat çekti. Mücadeleleri nefes kesti.

0: De bu yıl 45.si düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali boğa güreşleriyle tamamlandı.
1: Böyle ara sıra böyle eğlenceler olduğu zaman bu halkımızı bir nebze de olsa elimizden gelen imkanlar doğrultusunda buralara gelip de eğlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere.
0: 4 gün süren organizasyonda Artvin, Rize, Erzurum, Muğla ve Aydın'dan 157 boğa arenada mücadele etti. Boğa güreşleri 8 kategoride gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Boyu'ndaysa 5 kategoride boğalar kıyasıya mücadele etti. Baş boğa sahibine 200 bin lira para ödülü verildi. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festivali yaklaşık 105 bin kişi takip etti.
2: Fırsat buldukça 12 senedir kesintisiz gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devamlı geleceğiz.
3: Gezgin arıcılar kaliteli ve lezzetli bal için Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya geldi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğu karşımızda.
4: Evet Can Okonar, cennetten bir köşe olan yurdumuzun dört bir yanında birçok ürün yetiştirilmeye devam ediliyor. Tabii o ürünlerden birisi de bal. Doğu Karadeniz'de bulunan arıcılar da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzurum'un 2000 rakımlı yaylalarına adeta akın ediyor diyebiliriz. Yıl boyunca neredeyse 200 bin arıcı kovanlarını alıp Doğu Anadolu bölgesinin verimli yaylalarına, bitki çeşitliliğinin çok olduğu yaylalara gelerek burada kaliteli bar üretimine devam ediyorlar. Aylarca sürecek olan serüven başladı. Şu an itibariyle kovanlarda arılarda vızır vızır adeta çalışıyor ve bal üretimi de devam ediyor. Tabii gezgin arıcılardan birisi de yıllardır bu mesleğe hayatını adayan Tekin Kopuz diyebilir. Şöyle bereketli olsun, kolay gelsin.
5: Sağ ol.
4: Bal üretimi başladı. Neler söylersiniz, siz nereden geldiniz?
5: Ben Rize'den geliyorum. Hı hı. 35 senedir bu işi yapıyoruz. Evet. Babam öldü. Öldükten sonra da devam ediyoruz işte.
4: Böyle, peki, neden Doğu Anadolu bölgesi?
5: Aa, burada kalite ya. Hele Erzurum Narman ilçesi balda kalite diyoruz.
4: Şöyle gösterelim. Evet. Şu an itibariyle bal yapım sezonu
5: zaten. Göz balını koymuş. Sırlamaya da başlamış.
4: En verimli olduğu dönem mi bu dönemler?
5: Aynen. Aynen.
4: Peki kaç ay sürecek buradaki serüven?
5: Mayıs'ın sonunda, Haziran ilk haftasında geldik. Ağustos'un 15'ine kadar sürecek. Ondan sonra ballarımızı taze bir şekilde alacağız. Kalite yapıyoruz. Hı hı. Organik ballarımız. Hilesi hurdası yoktur. Bal da zaten hile olmadıktan sonra ballımız süperdir.
4: Peki, herkesin ballı. Doğu Anadolu'nun yaylaları nasıl? Bitki çeşitliği açısından iyi mi?
5: 1980'de duruyoruz. Rakım 1980. Oo. Evet. Narman'ın en yüksek yeri diyebiliriz. Burada kalite yapıyoruz işte, onu diyoruz. Ama balımızı da istediğimiz fiyata satamıyoruz.
4: Peki şu an itibariyle kaç ay sürecek? Ne zaman bal sağımı başlayacak?
5: Bal sağımı Ağustos'un 10 ile 15'ine başlar. Sonuna kadar devam eder. Vurma.
6: Vurma.
5: O gidecek.
4: Bayağı sinirliler.
5: Evet.
4: Şöyle biraz petekleri gösterebilir miyiz tekrar şu an itibariyle? Şöyle o noktayı da gösterelim. Tabii bir taraftan da arılar sıkıntılı. Diğer bir arıcımız da burada. Siz nereden geldiniz?
7: Ben Rize Güney Sudan'ım.
4: Güney Sudan geldim.
7: Bu Tekin kardeşimize yardım ediyoruz. Şu şekilde arılarda gereken yardımı yaptık. Ben bu akşam döneceğim. Burada sadece söylüyoruz tüm arıcıların bilgisini olsun. Herkes birlik beraberlik içinde bu içerisinde gerçek olan balı üretmeye çalışsın.
4: Peki Doğu Anadolu'ya çok mu geliyor arıcılar Karadeniz'de?
7: Babam 87 yaşında, 50 senede beri Erzurum'da gelirdi.
4: Burayı tercih ediyorsun.
7: Erzurum, hep genelde Erzurum'du yani.
4: Peki neden? Buranın çiçek bitkisi ötkürsünden mi?
7: Doğası daha diğer bir yerlere daha öncelikle ona çıkıyor burası. Hep yerlere geliyorsun, insanın hiç bal alamıyorsun. Yaptığın masrafı da alamıyorsun. Ve orada sonuçlama bırakıyor. Ya aracılığı bırakıyor ya da ayrılar olduruyor.
4: O yüzden devam buraya geliyorsun.
7: Tabii tabii, biz burası buranın insanlara daha çok yakın. Gerçekten biz şimdi bize bir
4: misafirperver değil
7: şimdi, tortumdan daha çok biz buraya tercih ediyoruz. Gerçekten aynı bir aile ekibiyiz yani burada. Bak bu arkadaşı yeni tanıdık ama sıkıntı yok yani. Tuncer olsun, babası olsun, Bulgar olsun, hepsi de ben memnunum yani.
4: Şöyle peteği de gösterdik. Şu an itibariyle artık ballar yapılmaya başlanmış.
7: Şimdi sırlanmaya başlayacaklar. Ve bir ay daha da bula biter, sağma başlar.

0: kazanacak.
1: Rabbim hayır. Zor oluyor mu peki?
0: Yok. O bilene ki zor olmaz. Buna genelde bilinç olmaz. Araya vurmayacaksın. Araya hepsini biliyor. Bak işini yapıyor orada. Bak kaplamış yorum. Vurma.
1: Peki bu sene rekolte nasıl burada?
0: Güzel. Rekolte şeyin üzerinde oldu. Kendi beklentinizin üzerinde oldu genelde. Bura tam döyürüzüdü yani. Buranın insanlar da öyleydi. Bale de öyleydi. Devamını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve dün başarınıza teşekkür ediyorum.
1: Siz de memleketinden gelmişsiniz zaten Güney Sudan.
0: Evet.
1: Kolay gelsin, bereketli olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi kovanlardaki petekler de artık dolmaya başlanmış ve her kovanda oldukça üzerine bir kat daha atılıyor ve Karadeniz'de arıcılar kaliteli, lezzetli balığı üretmek için de Doğu Anadolu bölgesinin yaylalarına gelmeye devam ediyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel Mavi Vatan için omuz omuza çalışıyor. Ancak bu ekibin içinde dikkat çeken özel bir isim var. Geminin tek kadın subayı olan Almina Bahçekapılı ve onun mesleğine olan bağlılığını ve verdiği mücadeleyi ekranlarınıza taşıyoruz.

0: deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.
1: Her an göreve hazır bir savaş gemisi. Şimdi rotamızı TCG İstanbul'a çeviriyoruz. Ancak anlatacaklarımız yalnızca bir savaş gemisi değil, bu gemide görev yapan tek kadın teğmen olan Almine Bahçekapalı'nın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.
0: TCG İstanbul gemisinde görev yapan tek kadın subay benim. Harekat bölümünde olduğum için geminin tüm harekatlarından ve faaliyetlerinden sorumluyum aslında. Bunların planlamasından ve icrasından. Aynı zamanda gemideki personelin eğitiminden sorumluyum. Savaş döneminde su üstü temaslarını kimliklendirme ve angajman planlamaları yapma konusunda da yine görevlerim bulunmakta. Bir kadın subay olarak savaş gemisinde görev yapmak benim için gerçekten çok gurur verici. Erkeklerden farklı bir avantajı ya da zorluğu yok benim için. Yalnız az sayıda olmak tabii ki bazı durumlarda beni zorlayabiliyor. Ama bunu da silah arkadaşlarımın desteğiyle kolaylıkla aşıyorum.
1: Denizin üstünde yükselen büyük bir sorumluluk. Çelikten yapılan bir savaş gemisi, disiplinli saatler ve vatan nöbeti.
0: En çok motive eden olay NATO tatbikatlarına katıldığımızda yurt dışı liman ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde ülkemi temsil edeceğim bazı faaliyetlere katıldım. Bu faaliyetlerde gerçekten motive olduğumu hissettim ve bundan sonraki meslek hayatımda da bu tarz görevlerde rol almak istiyorum tabii ki.
1: Zorlu eğitimler, uzun mesailer ve büyük bir sorumluluk. Peki bu büyük mücadele nasıl başladı?
0: Benim mücadelem aslında bundan 5 yıl önce başladı. Harp okuluna girmemle beraber. Üniversite tercih sürecimde birçok seçeneğim olmasına rağmen harp okulunu tercih ettim. Çünkü kendimi gerçekten buraya ait hissettiğimi fark ettim aslında. Zorlu bazı dönemlerden geçmeme rağmen ne için yorulduğumu ve ne için çalıştığımı kendime hatırlatıyorum. Böylelikle odaklanmış bir şekilde görevime devam ediyorum.
1: Denizde görev almak yalnızca dalgalarla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Disiplin, ekip ruhu ve her an göreve hazır olmak. İşte savaş gemisinde görev almanın perde arkası.
0: Deniz subayı olmak mesleğin çok ötesinde aslında bir yaşam tarzı. Zaman yönetimi konusunda usta olmak zorundasın. Kriz anlarında en hızlı şekilde kötü de olsa bazı kararlar alabilmek, risk alıp bunun sonuçlarına katlanabilmek bu mesleğin gerçekten %80'ini oluşturuyor.
1: TCG İstanbul'da zaman çok farklı akıyor. Her nöbet, her karar ve her sorumluluk büyük bir önem taşıyor.
0: Gemide çoğu iş bir imece usulüyle yürüdüğünden dolayı olaylara çok yönlü bakabilmek ve aynı anda birçok farklı işle ilgilenebilmek subayların her gün her dakika yapmak durumunda oldukları rutin bir iş aslında.

0: birkaç yıl önce bunu en iyi annem açıklamıştı aslında. Dışarıdan bir göz olarak en iyi o beni gözlemlemişti çünkü. Askeri ortamın beni nasıl değiştirdiğini, daha ciddi ve sabırlı birine dönüştüğümü, bazı durumlarda daha olgun kararlar alabildiğimi söylemişti.
1: Vatan nöbeti kimi zaman karada, kimi zaman da denizin ortasında tutuluyor. TCG İstanbul'da görev yapan Aymina Teğmen de bu görevi başarıyla yerine getiriyor.
0: Bu yolu seçmemin sebebi aslında kendimi buraya ait hissetmemdi. Ailem de bu kararı aldıktan sonra bana hep destek oldu. Bugün de onların benimle gurur duyuyor olması en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onların benimle gurur duyduğunu en çok harp okulunu ikinci olarak bitirdiğimde, mezuniyet törenimde ismimin okunup kürsüye çağrıldığım anda hissettim. O an gerçekten benim için unutulmazdı.
1: Bugün sizi izleyen ve ileride deniz kuvvetlerini tercih etmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz?
0: Deniz subayı olmak isteyen bir kadının karşısındaki tek engel kendisidir. Zorluklardan çekinmeyin, kendinize güvenin. Deniz serttir ama size sarsılmaz bir duruş kazandırır.

0: İfinans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Arabalar sokakta, yanıcı malzemeler torpidoda, güneşse tepede.
1: Dışarıdaki hava sıcaklığı özellikle yaz aylarında arttığında ister istemez araç içi sıcaklığı 55-60 derecelere kadar çıkar ve bu yüksek sıcaklıkta da sonucunda bu ürünler dayanamaz bir şekilde patlar, arabada bir yangın riskine yol açabilir.
0: Yaz aylarında her otomobil sahibinin en büyük sorunlarından biri de araç içi sıcaklıklar.
1: Deodorantlarda patlama riski var. Burada gördüğümüz gibi sürekli günlük hayatımızda, evimizde de kullandığımız gibi araç içerisinde de bıraktığımız parfümlerimiz var. Aynı zamanda çakmak araç içerisinde olabiliyor. Power bank'ler, bataryalar, bunları araç içerisinde bulundurabiliyoruz. Fakat araç içerisinde park halinde özellikle güneşli bir alana parkımızı yaptıysak ve ilerleyen zamanlarda sıcak artacağı için bu küçük dediğimiz ürünler büyük sorunlara yol açabilir.
2: Cam şişede olan vücut spreyi veya parfümünüz varsa nasıl olsa cam şişede deyip geçmeyin. Çünkü bunlar da patlayabilir. Eğer araçtaysa ürünlerinizi adaptörünüzle birlikte çantanıza atıp öyle ayrılın.
0: Araç içinde yanıcı özelliği olan malzemeleri bırakmak zorundaysanız almanız gereken tedbirler aslında oldukça kolay.
2: Bunun adaptörünün de araçta bulunması riskli midir?
1: Evet, kesinlikle adaptörün de araçta bulunması riskli. Yani biz elimizden geldiği kadar aracımızdan çıkarken aracımız park halinde yer bırakacaksak, özellikle gölge bir alana bırakırsak, özellikle güneşliğini yerleştirebilirsek ve belli dönemlerde araç sürekli orada kalacaksa belki aracın yanına gelerek aracın park yerini bile değiştirebiliriz.
2: Araçların ısınması ve tehlikeli hale gelmesinin en büyük etkenlerinden biri de renkleri. Beyaz, beş, yani açık renkler daha az ısınırken kırmızı, siyah, lacivert yani koyu renklerde daha fazla ısınıyor.
0: Park halindeki araçlar renklerine göre ısınıyor. Beyaz renkli araçlar ısıyı daha az hissettirirken renk tonu koyulaştıkça araçlar adeta fırına dönüyor.
1: Koyu renkli bir araçsa, siyahsa, gri renkte, koyu kırmızı, koyu lacivert renkli araçlar güneş ışığını daha çok emdiği için sıcaklık olayı çok daha fazla artacaktır.
3: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
4: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
3: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
4: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
2: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışı.
5: A Haber Radyo.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu iddiası da inceleniyor.
1: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
1: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı. Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter düşmesi olayına ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Gürlek, 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
3: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
1: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Olaya ilişkin 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini duyurdu. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, sürecin tüm yönleriyle

0: aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
1: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
0: Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden helikopterle Yozgat'a gitmek için harekete geçmiş, helikopter Göksun ilçesinde düşmüştü. Yaşanan kazada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
2: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlatıldığını bildirdi. Operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesmediğinin altı çizildi.
0: İki bakanlık harekete geçti. FETÖ'ye büyük darbe vuruldu. Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt bağlantılarının çökertilmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Adalet Bakanı Gürlek'te, şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin ardından geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesilmediğinin altı çizildi.
2: ABD ve İran arasında tansiyon düşmüyor. Amerikan ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını açıkladı ve yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten patlama sesleri yükseldi.
4: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
5: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
4: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. ABD saatler sonra saldırıların durduğunu duyurdu. Hassas mühimmatlarla birçok noktadaki onlarca hedefi vurduk açıklaması yapıldı. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediği söylendi. ABD seyir özgürlüğünü sağlamaya hazır mesajı verildi. Tahran ticari gemileri durdurduğunu doğruladı. İki geminin kimlik tanıma sistemlerini kapattığını öne sürdü. ABD saldırılarına karşılıksa Namlu'yu Körfez'e doğrulttu. Bahreyn ve Ürdün'ün hedef alındığı açıklandı. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
2: Hürmüz Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltti. Enflasyon endişeleri yeniden gündemde. Arz sorunlarının maliyetleri artırarak enflasyonu yeniden tırmandırmasından endişe ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı enerji piyasalarındaki oynaklığın süreceğini tahmin ediyor. Uluslararası Para Fonu ise bu yıl için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.
4: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilim enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Arz sorunları maliyetleri artırıyor. Küresel enflasyon artışı olarak geri dönüyor.
6: Adı konulmamış. Düşük yoğunlukta bir savaş var. Ne yazık ki bunun büyüme potansiyeli de var. Olmadık bir zamanda, olmadık bazı başka sıcak çatışmaların ardından görüşmeler kesilirse fiyatlamalarda çok keskin yukarı hareketler görülebilir.
4: Bölgede kalıcı bir barışın sağlanamaması halinde yükselen petrol fiyatları merkez bankalarının para politikaları üzerinde de belirleyici olacak. Sıkı para politikasının uzun süre masada kalması bekleniyor.
7: Belirsizliğin tekrardan üst perdeye tekrar gerginliğin devam etmesiyle biraz petrolde bir yukarı hareket gördük. Tabii dolar endeksindeki hareket de burada belirleyici unsur. İşte Fed'in Haziran ayında beklentimiz 15-25 bas puan faiz artışı 40 bas puana kadar yükseldi. Tabii bunların kümülatif etkisiyle beraber belirsizlik biraz daha artmış oldu.
4: Uluslararası Para Fonu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini, enflasyon beklentilerini bozabileceğini ve küresel finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini açıkladı. Kurum, 2026 yılı küresel enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Manşet enflasyon tahminini 0,3 puan artırarak %4,7'ye yükseltti. Uluslararası Enerji Ajansı ise enerji piyasalarında oynaklığın sürdüğüne dikkat çekiyor. Ajansa göre Orta Doğu'daki gelişmeler arz güvenliği açısından yakından izlenirken jeopolitik riskler petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarını artırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her artış ulaştırma, lojistik, sanayi üretimi ve gıda maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu durum enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor.
2: İsrail yanlısı Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı. Senatörün aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Konuştuğu bir kişiye rahatsızlığından bahseden Graham'ın acil tıbbi yardım önerisini reddettiği de ortaya çıktı. Dış politikada yapacak işleri olduğu için şimdi ölemem diye espri yaptığı iddia edildi.
0: Yorgun hissediyorum dedi ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek, senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham, konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın şimdi ölemem hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı.

0: ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
1: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
0: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
2: Avrupa'da sıcaklık rekorları orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Bir yanda 40 dereceyi aşan kavurucu hava, diğer yanda günlerdir söndürülemeyen alevler. Fransa, İspanya ve Portekiz'de binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi.
3: Önce kavurucu sıcaklar, ardından orman yangınları. Avrupa yazın en zor günlerini yaşıyor.
4: Yangınlar çok kötü. Bu korkunç bir şey. Sadece orman için değil, ölen insanlar ve yaşanan her şey için de büyük bir felaket. Yukarıdaki evler tamamen yandı.
3: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Fransa, İspanya ve Portekiz'de alevleri büyüttü. İspanya'da Endülüs bölgesinde çıkan yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Pirene bölgesinde ise 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'da 7 vilayette yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi. Binlerce hektarlık ormanlık alan küle dönerken yüzlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor. Avrupa Birliği de Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldı. İspanya'da ise termometreler 43 dereceye kadar yükseldi. Son 2 haftada 55 bin hektardan fazla ormanlık alan yangınlarda yok oldu. Katalonya'da binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Hem kavurucu sıcaklar hem de peş peşe çıkan orman yangınları Avrupa'da hayatı felç ederken yetkililer önümüzdeki günler içinde yüksek sıcaklık ve yeni yangın riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.
2: Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 5120 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar ölümlerin büyük bölümünün 75 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğunu açıkladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
5: Okanar, Almanya'da etkili olan sıcak havalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti ifade ettiğiniz Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklandığı veriler. Buna göre yılın ilk 6 ayında sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5100'e ulaştı. Enstitünün raporuna göre ölümlerin 4300'ü 22-28 Haziran arasındaki yoğun sıcak hava dalgası sırasında yaşandı ki bu haftada sıcaklık Almanya'da 42 dereceleri kadar çıkmıştı. Böylece daha yılın ortasında sıcaklığa iş bağlı can kayıpları son 3 yılın tamamındaki rakamları geride bıraktı. Geçen yıl sıcak hava nedeniyle yaklaşık 2600 kişi yaşamını yitirirken 2024'te bu sayı 2900, 2023'te ise 3200 olarak kayıtlara geçmişti. Rapora göre sıcaklığa bağlı ölümlerin %80'inden fazlasını 75 yaş üzerindeki kişiler oluşturuyor. Kadınlarda ölüm sayısı erkeklerden yüksek görünse de uzmanlar bunun ileri yaş grubunda kadın nüfusunun daha fazla olmasından kaynaklandığının altını çiziyor. Öte yandan uzmanlar sıcaklığa bağlı ölümleri kesin olarak hesaplamanın kolay olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü birçok vakada ölüm nedeni yalnızca sıcak çarpması değil, aşırı sıcaklıkların kronik hastalıkları ağırlaştırmasıyla ortaya çıkan sağlık sorunları oluşturuyor. Bu nedenle sıcaklık ölüm belgelerinde çoğu zaman doğrudan neden olarak yer almıyor. Öte yandan geçen ayki rekor sıcaklıklar yalnızca sağlık sistemini değil, cenaze hizmetlerini de aksattı. Özellikle Köln ve Leverkusen şehirlerinde cenazelerin nakli ve muhafazasında kapasite sıkıntıları yaşandığı, bazı belediyelerin acil destek ekiplerinden yardım almak zorunda kaldığı belirtiliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Avrupa'da binlerce can kaybına yol açan sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklıkları bunaltıyor. Antalya'da A Haber muhabiri İsmet Yer.

0: Veren bekliyor. Sefer Ayçe de İzmir'den yayına hazır ve Sefer Ayçe ile İzmir'le başlıyoruz.
1: Teşekkürler Canak Öner. Evet, İzmir'de de kavurucu sıcaklar bir haftadır devam ediyor ama bugün bir nebze rüzgarı şu anda görüyorsunuz. Rüzgar rahatlattı. Rüzgar İzmir'i bugün rahatlattı diyebiliriz. İkinci kordonda ve birçok noktada Meltem esintisi İzmirlileri rahatlatmış durumda. Şimdi İsa Mustafa Eraslan Gündoğdu Meydanı'ndayız. Onunla birlikte Gündoğdu Meydanı'nda da oldukça kalabalık olur gün içerisinde ama sıcak havadan dolayı da işte görmüş olduğunuz gibi rüzgar var ama dediğim gibi bir nebze rahatlattı ama yine de sıcak hava şu anda Gündoğdu Meydanı'nda oldukça sakin durumda. Evet, denizde vatandaşlar serinlemek için deniz kenarına gelip bu rüzgarın esintisini, güzelliğini yaşamak için de birçok vatandaş deniz kenarına gelmiş durumda. Öğleden sonra saat 12'den sonra başladı rüzgar. Burası birinci kordonda da bu rüzgarın devamı görmüş olduğunuz gibi bazı vatandaşlar güneş altında gölgeli tercih ediyor. Bazıları da deniz kenarından yürüyerek bu sıcaklığından etkilenmek istemiyorlar. Denizden gelen rüzgarın serinliğiyle birlikte yürüyüşlerini yapıyorlar. Tire'de en sıcaklık bugün Tire'de. İzmir'in Ege bölgesinin iç kesimlerinde 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bayındır, Beyda, Bornova 39 derece çünkü o rüzgar o noktalarda bugün yok ama şu anda İzmir'de görmüş olduğunuz gibi denizden esen rüzgar vatandaşları bir nebze olsa rahatlatmış durumda. Perşembe gününden itibaren rüzgar da şu hafif esecek. Perşembe günden itibaren İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde olacak. Nemle birlikte 42-43 derecelere kadar ulaşılacak. İşte burası yürüyüş yolu, bisiklet yolu İzmir'de. Her zaman dolu olur ama dediğimiz gibi sıcaklıklar, bu saatteki sıcaklıklar etkilemiş durumda. Vatandaşların bazıları ağaçların altında gölgede serinlemek istiyorlar. Evet, İzmir'de görmüş olduğunuz gibi kordonda oldukça sakin. Toparlamak istersek İzmir'de sıcaklıklar perşembe günü, rüzgar da yok, altını çiziyorum, rüzgar da olmayacak ve 43-44 derecelere kadar çıkacak diyelim. Söz tekrardan İzmir'den size bırakalım Can Okanar.
0: Sıcak havanın bunaltıcı derecelere yükseldiği Antalya'daki son durumu da A Haber muhabiri İsmet Yerdelen aktaracak.
2: Evet, teşekkürler Can Okanar. Şu anda Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösteriyor. Kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi yani ter içerisindeyiz. Şu anda yüzümüzde onu görebiliyorsunuz. Evet, dünyaca ünlü Konyaaltı plajından sizlere sesleniyoruz. Burası Konyaaltı'nın Varyant denilen zirve bir noktası. Konyaaltı plajını, uçsuz bucaksız Konyaaltı plajını buradan çok net bir şekilde kuş bakışı görebiliyoruz. Evet, sıcaktan bulanan insanların kendisini denize attığını görüyoruz. Oldukça sahil şu anda yoğun arz ediyor. Termometreler 37 dereceyi gösteriyor dedik ancak bu ölçülen sıcaklık tabii nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha kendini gösteriyor. 44 dereceleri 45 dereceleri buluyor. Ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre önümüzdeki 2-3 gün içerisinde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü 38 dereceyi, Perşembe günü 39-40 dereceleri bulacak ölçülen sıcaklık. Tabii bir de nemi katıyoruz. Nemle birlikte bu sıcaklık 47-48 dereceleri bulacak. Konya'da, Ankara'da ya da Şanlıurfa'da 42 dereceyi vatandaşlarımız 42 derece olarak yaşıyor. Ancak Antalya gibi sahil kentlerinde ölçülen sıcaklık ile hissedilen sıcaklık arasında fark artıyor. Bu farkı artıran havadaki nem. Havadaki nem oranı şu anda %55-%60'lar seviyesinde. Akşam saatlerinde bu nem oranı %70'leri 80'leri buluyor. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle dağların doruklarına doğru çevirdiğinde çok net gözükmeyecektir. Çünkü bulanık bir görüntü var. Buradan da nemin yoğunluğunu anlayabiliyorsunuz gökyüzündeki. Hafif bir esinti var ama bu hafif esinti de kâr etmiyor diyebiliriz. Havanın sıcaklığını kırıcı bir özelliğe sahip değil. Çünkü havanın sıcak güneyden gelen sıcak rüzgar maalesef çok da serinletici bir etki yapmıyor Ege'de olduğu gibi. Ege bölgesi biraz daha farklı Akdeniz'e göre. Meltem rüzgarı orada etkisini daha bir net gösterirken burada Meltem'in etkisinin daha az olduğundan bahsedelim. Evet, bağın nem ve mutlak nem havadaki nemle hissedilen sıcaklık oldukça artıyor. Kameraman arkadaşım şu anda sizlere gösteriyor. Sahilde denizin içerisinde yoğun bir şekilde vatandaş kalabalığını görebiliyorsunuz. Sıcak

0: İstanbul'dan insanlar kendilerini Akdeniz'in o serin sularına bırakıyor. Burası Konyaaltı Plajı. 10 kilometre mesafeye sahip Konyaaltı Plajı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 10 kilometrelik muhteşem bir manzarasını görüyorsunuz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı. Sıcaktan bulanan insanların kendini rahatlatmak için, serinlemek için sulara bıraktığı önemli noktalardan birisi burası. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda uzmanlar da uyarıyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğini söylüyor. Evet, son olarak toparlayalım. Antalya'dan bunaltıcı, kavurucu sıcakların etkili olduğunu belirtelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Havanın ısınması ile birlikte otomobiller için ciddi bir tehlike ortaya çıktı. O da araçta bırakılan deodorant, taşınabilir şarj cihazı ve çakmak gibi malzemelerin patlama riski. Üstelik bu risk aracın rengine göre daha da yükselebiliyor ve işte bu konuda alınabilecek önlemler.
2: Arabalar sokakta, yanıcı malzemeler torpidoda, güneşse tepede.
3: Dışarıdaki hava sıcaklığı özellikle yaz aylarında arttığında ister istemez araç içi sıcaklığı 55-60 derecelere kadar çıkar ve bu yüksek sıcaklıkta da sonucunda bu ürünler dayanamaz bir şekilde patlar, arabada bir yangın riskine yol açabilir.
2: Yaz aylarında her otomobil sahibinin en büyük sorunlarından biri de araç içi sıcaklıklar.
3: Deodorantlarda patlama riski var. Burada gördüğümüz gibi sürekli günlük hayatımızda, evimizde de kullandığımız gibi araç içerisinde de bıraktığımız parfümlerimiz var. Aynı zamanda çakmak araç içerisinde olabiliyor. Power bank'ler, bataryalar, bunları araç içerisinde bulundurabiliyoruz. Fakat araç içerisinde park halinde, özellikle güneşli bir alana parkımızı yaptıysak ve ilerleyen zamanlarda sıcak artacağı için bu küçük dediğimiz ürünler büyük sorunlara yol açabilir.
4: Cam şişede olan vücut spreyi veya parfümünüz varsa nasıl olsa cam şişede deyip geçmeyin. Çünkü bunlar da patlayabilir. Eğer araçtaysa ürünlerinizi adaptörünüzle birlikte çantanıza atıp öyle ayrılın.
2: Araç içinde yanıcı özelliği olan malzemeleri bırakmak zorundaysanız almanız gereken tedbirler aslında oldukça kolay.
4: Bunun adaptörünün de araçta bulunması riskli midir?
3: Evet, kesinlikle adaptörün de araçta bulunması riskli. Yani biz elimizden geldiği kadar aracımızdan çıkarken, aracımız park halinde yer bırakacaksak, özellikle gölge bir alana bırakırsak, özellikle güneşliğini yerleştirebilirsek ve belli dönemlerde araç sürekli orada kalacaksa belki aracın yanına gelerek aracın park yerini bile değiştirebiliriz.
4: Araçların ısınması ve tehlikeli hale gelmesinin en büyük etkenlerinden biri de renkleri. Beyaz, beş, yani açık renkler daha az ısınırken kırmızı, siyah, lacivert yani koyu renklerde daha fazla ısınıyor.
2: Park halindeki araçlar renklerine göre ısınıyor. Beyaz renkli araçlar ısıyı daha az hissettirirken renk tonu koyulaştıkça araçlar adeta fırına dönüyor.
3: Koyu renkli bir araçsa, siyahsa, gri renkte, koyu kırmızı, koyu lacivert renkli araçlar güneş ışığını daha çok emdiği için sıcaklık olayı çok daha fazla artacaktır.
1: Şırnak'ta ve Muş'ta kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan vatandaşlar botlar, dalgıçlar ve drone desteğiyle aranıyor.
5: Şırnak ve Muş'ta suya düşen iki kişi aranıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Abur çayında gözden kaybolan genç için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma, 112 ekipleriyle sualtı arama kurtarma dalgıçları çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü. Bir yandan dalgıçlar su altında, diğer yandan rafting botlarıyla da su üstünde arama yapılıyor. Su altı ve su üstü dronlarla Habur Çayı'nda yaklaşık 4 kilometrelik alan titizlikle aranıyor.

0: ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Kazaya neden olan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken biri polis 3 kişiye çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi ise yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda arkadaşıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muammer Birlik silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra ara sokaktan motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun uğraşlarıyla söndürüldü. Bolu'da TEM otoyolunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Türkiye'ye girişlerinde aracılık yapan bir organizatör tutuklandı. Edirne'de Çamlık alanda çıkan ot yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından alanda yapılan incelemede ise çok sayıda cam alkol şişesi ve teneke kutu bulundu.
1: Sakarya'da yaşayan Ali Çabuk sahilde yürüyüş yaparken gördüklerine inanamadı. Bir insansız hava aracı deniz kenarında duruyordu. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra kamyonetine attığı gibi drone'u evine götürdü.
2: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
3: İlk anda neyle karşı karşıya olduğunu anlamaya çalıştı.
2: Çok şahane. Her şey yerinde.
3: Ne yapacağına karar veremeyince bu kez teknolojiye danıştı.
2: Cep telefonundan yapay zekaya sordum. Rusya'dan geldiğini söyledi, yazdı. Ve içinde bomba olmadığını, o zaman biz arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve.
3: Gördüğü insansız hava aracı neredeyse sapasağlam gibiydi.
2: Şu an uçar vaziyet. Ne kadar uçar bilmiyorum da. Ama çok yeri de sağlam gibi bir şey.
3: Sakarya'da yaşayan Ali Çabuk sahil kenarında dolaşırken kıyıya vurmuş bir İHA ile karşılaştı.
2: Baktık denizin kenarına İHA yanaşmış. Drone mu diyeyim artık, ne diyeyim?
3: Merakına yenik düşünce de incelemeye başladı.
2: Ya çift silindirli güzel motoru vardı.
4: Hızaladınız mı abi?
2: Tabii canım, karıştırdım.
3: Eşi ve torununun yardımıyla yaklaşık 15-20 kiloluk drone'u arazi aracının bagajına koyup evinin bahçesine götürdü.
2: Muhtara söyledim. Muhtar da dedim ki böyle bir İHA buldum. O da jandarmaya haber verdi. Sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım. Gelecek bu dedim. Ve geldi o gün.
3: İş bununla da bitmedi. Jandarma aracına sığmayan İHA'yı yine kendi aracıyla karakola taşıdı.
2: O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi.
3: Jandarma ekibinin drone üzerindeki detaylı incelemesi sürüyor.
1: Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Puanlarını alan öğrenciler bugünlerde tercih heyecanı yaşıyor. Son dönemde en büyük trendlerden biri ise tercihlerini yapay zekaya sormak. Peki bu acaba sağlıklı mı? Yapay zeka ne kadar doğru yönlendirme yapabilir? Arkadaşlarımız da yapay zekaya bir liste hazırlattı. Sonra da bunu eğitimcilere sordu. İşte aradaki farklar.
5: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
6: Sorulabilir.
7: Mantıklı.
6: Mantıklı bence.
3: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
5: Bilen birisine, yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
3: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
7: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
4: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yaptı.

0: 3481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik diliminde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini de belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üste Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
1: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
2: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
3: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
2: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin, gezin, gezin.
4: İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde adrenalin yaşamak isteyenler zipline ile unutulmaz anlar biriktiriyor. 250 metrelik parkurun başlangıcında ekipmanlarını kuşananlar çelik halat üzerinde rüzgarın içinden inişe geçiyor, heyecanda zirveye tırmanıyor.

0: Niye korkuyorsun ki? İlk defa mı deneyeceksin?
1: Evet.
0: Peki buradan böyle karşıya doğru gittiğin zaman gerçekten çok güzel bir manzara göreceksin. Farkında mısın?
1: Farkındayım.
0: Hadi o zaman seni gönderelim.
1: Tamam.
2: Macera tutkunları, yerli ve yabancı turistler zipline yaparken eşsiz İstanbul manzarasına farklı bir açıdan bakabiliyor.
0: Bir yanımızda masmavi deniziyle İstanbul ve hemen arkamızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İşte burada da zipline tutkusunu yaşayacak olan vatandaşların aslında sırasını görüyorsunuz. Peki zipline ne kadar heyecan verici?
3: Özellikle hafta sonu olduğu için özellikle çok misafirimiz var. Her misafirimizi kırmadan ağırlamaya çalışıyoruz. Özellikle üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Herkese sırası geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel oldu. Çok heyecanlandım. Ama harika. Çok güzel. Ondan 10 puan veriyorum.
4: Bence çok manzarası cidden turist çeken bir yer. Herkesin gelmesi gerekiyor.
2: Ziyaretçiler Boğaz'a doğru zipline yapmanın tadını çıkarırken unutulmayacak anılar da biriktiriyor.
0: Zipline oldukça heyecan verici bir etkinlik fakat aynı zamanda bir de güvenlik önlemleri var. Peki zipline yapmadan önce nasıl hazırlıklar yapacağız? Gelin hep beraber zipline öncesi hazırlığımızı yapalım.
3: Öncelikle kulağımızda çok büyük küpeler olmamak zorunda. Hanımefendiler için de özellikle bunu belirtiyoruz. Aşağıda çok sert bir fren sistemimiz var otomatik. Size herhangi bir şekilde bir şey olmuyor. Ama aksi bir durumda saçına takılabilir. Atıyorum ağzınızda sakız varsa boğazınıza kaçabilir. Bu gibi güvenlik kurallarını her şekilde misafirlerimize söylüyoruz.
0: Şimdi zipline keyfini gemini çıkaracağız.
5: Milli mücadelenin simgesi Samsun'daki 240 tonluk bandırma vapuru 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı. Vapur yapılacak düzenlemelerin ardından 2027'de ziyarete açılacak.
2: ...240 tonluk bandırma gemi müzesi 3,5 kilometre yürütüldü. Samsun'un simgelerinden Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikasının taşınmasına karar verildi. Bandırma Vapuru Müzesi'nin İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na götürülmesi için aylarca hazırlık çalışması yapıldı.
6: 8 aylık bir teknik çalışmanın akabinde oldu. Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldiler.
2: 240 tonluk bandırma gemi müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle yaklaşık 3,5 kilometre mesafe kat ederek yeni konumuna taşındı. Kent sakinlerinin ilgiyle takip ettiği müzenin nakledilme işlemi 4 saat sürdü. Müze yeni yerinde mehter maaşıyla karşılandı.
6: Yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki bandırma vapuru artık önümüzdeki yıldan itibaren herhalde Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak.
2: Etrafında bazı çalışmaların yapılacağı müze 2027'de ziyarete açılacak.
6: Peyzaj çalışmalarından sonra zaten insanlarımızın ziyaretine belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz.
5: Konya'da 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan Selçuklu Çiçek Bahçesi yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor. Bahçede 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
7: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
8: Çok güzel kokluyor işte.
9: Pembesi, moru, turuncusu, beyazı. Renk renk, çeşit çeşit. Çelebekler Vadisi'nin çiçek bahçesi bu yıl da ziyaretçisini mest ediyor. Konya'da bulunan Selçuklu Çiçek Bahçesi, rengarenk peyzaj düzenlemeleriyle, yürüyüş yolları ve fotoğraf alanlarıyla dikkat çekiyor.
7: Bahçe adeta doğal bir platoya çevrildi. Buraya girişler ise ücretsiz.
10: Bütün ziyaretçilerimiz gelirken en çok şaşırdığı ve en çok mutlu olduğu şey buranın ücretsiz olması.
9: Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan ve 20 Haziran'da ziyaretçilerine kapılarını açan bahçe, yerli ve yabancı turistlerin adeta uğrak noktası.
10: Günlük yaklaşık 1500-2000 ziyaretçimiz var. Şu ana kadar 3 hafta oldu, 30 bin ziyaretçimiz var. Yaklaşık haftalık 10 bin ile 15 bin arası ziyaretçimiz oluyor. Kasım sonuna kadar burası vatandaşlarımıza, halkımıza açık pozisyonda.
7: Hangi çiçekleri daha çok sevdin?
11: Tüm çiçekler çok güzel, karar vermek çok zor.
7: Peki sen nasıl buldun?
11: Bence çok güzel.
7: Çiçekler nasıl buradaki çiçekler?
8: Çok güzel, kokluyor işte.
9: Bahçede 11.500 metrekarelik alanda 28 farklı türden 84 çeşit olmak üzere yaklaşık 385 bin çiçek bulunuyor.
10: Birbirinden farklı, kendine has özellikler olan türleri seçtik. Konya yöresine, buradaki iklim şartlarına uygun türleri seçmekte ısrar ediyoruz ve dikkat ediyoruz. Bu çok önemli, uzun ömürlü yaşayabilmesi için.
5: Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesi lezzetleriyle dikkat çekiyor. Ekibimiz bölgeye gitti, yöresel ürünlerin yapımını yerinde görüntüledi.

0: Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesindeyiz. Elimde görmüş olduğunuz ürün dondurmanın ham maddesi salep. Ve şu anda dövme dondurmada görmüş olduğunuz gibi ekranlarda, işte bu işi yapan da ilçenin dondurmacı ablası Hatun abla. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Şimdi bu Kahramanmaraş dondurması.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş zaten ilçeye neredeyse sınır.
1: Aynen.
0: Şimdi ilçeye, çünkü burası bir geçiş güzergahı olduğu için farklı güzergahlardan gelen insanlar da uğrayabiliyor. Elinde dondurma küreğim oluyor bu.
1: Dondurma kaşık.
0: Dondurma kaşığıyla dondurmayı döven.
1: Evet.
0: Aynı zamanda müşterileri böyle zille çağıran.
1: Aynen.
0: Ama şalvarlı.
1: Evet.
0: Bir ablayı gördüklerinde neler söylüyorlar?
1: Tabii daha çok mutlu oluyorlar. Ablacığım, seni daha çok seviyoruz bu halinle falan, sadesin diyorlar. O şekilde ilgileniyoruz. Anadolu kadınısın diyorlar.
0: Cevdetiye beldesinin sakinleri çalışkan insanlardır. İşte Bahadır ve Gözde Kılıç çifti de aynı iş yerinde üretime katkı sunarak burada ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Şimdi Cevdetiye'nin buğdayını aldık, una çevirdik, yine sütünü aldık, tereyağı yaptık. Peki sonra ne yapıyoruz?
2: Biz buranın onlu mamiller ustasıyız. Burada simit, sütlü simit, Osmaniye kömbesi, meşhur Osmaniye'mizin kömbesi, aynı zamanda portakallı kekimiz, bunların imalatını yapıyoruz.
0: Şimdi hamurumuzu aldık, içerisine tereyağı koyuyoruz.
2: Tabii.
0: Peki bu ne olacak?
2: Bu bizim tereyağlı simit dediğimiz ürünümüz. İçindeki tereyağı hamurun daha lif lif olmasını, daha lezzetli ve puf olmasını sağlıyor. Bunun imalatı bu şekilde.
0: Şimdi yenge hanım onları hazırlıyor.
2: Evet.
0: Burada siz ne yapıyorsunuz?
2: Biz burada işlemleri. Buna fitil diyoruz biz. Fitillemesini yapıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz yarım saat 45 dakika dinlendikten sonra işlem aşamasına başlıyoruz.

0: Cevdetiye beldesi bir tarım beldesi. İşte bu beldede en fazla üretilen tarımsal ürünlerden bir tanesi de elbette buğday. İşte buğday buradaki bereketli topraklarda üretiliyor. Ardından da hem Osmaniye merkezdeki hem belde merkezindeki beldeye bağlı mahallede yaşayan insanlara, köyde yaşayan insanlara Emin Han Usta neler yapıyor?
1: Öncelikle Trabzon ekmeğimizle başlayalım. Ekşi mayalı olup Trabzon yöresinde özellikle de Bulgar göçmeni olan muhacir diye tabir ettiğimiz müşterilerimize sunuyoruz.
0: Şimdi biz Türkiye'nin en güneyindeyiz.
1: Evet.
0: Bu Trabzon ekmeği. Kuzeyde, en kuzeydeki ekmeği en güneyde yapabiliyoruz.
1: Tabii ki. Aslında amacımız farklı kültürlerin, şeylerin, alışkanlıklarını burada kendi insanlarımıza sunmak.
0: Şimdi Osmaniye merkeze ekmek gönderiyoruz ama Karadeniz bölgesinden de Osmaniye merkezde görev yapan çok sayıda memur var.
1: Tabii ki.
0: Aslında memleket gelen hasretleri de sona ermiş oluyor mu?
1: Aynen öyle, tabii ki. Orayı bir nebze olsun hatırlatıyor diyelim.
0: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
0: Cevdetiye'deyiz. Evet. Karaşallarımız var.
2: Evet.
0: Tesbihimiz var. Şu tesbihi bir gösterelim mi?
2: Aha.
0: Orijinal bir şey mi bu?
2: Vallahi bilmiyorum işte. Çakıyor galiba işte. Ha.
0: Çekerken ne diyoruz?
2: Böyle şey için.
0: Zikrediyor muyuz?
2: Tabii yok tabii orada. Evet.
0: Sizi tanıyabilir miyiz? İsim
2: ben,
0: nedir?
2: Ben Muhammed Koca.
0: Muhammed abi. Bize Cevdetiye'yi anlatır mısın? Havası nasıl? Suyu nasıl? Toprağı zengin midir?
2: Vallahi havası diye, toprağı diye bizim Cevdetiye'miz. Şehir buraya. Bütün köyler buradan geliyor işte. Aşağı köylerde böyle bir şey bulamam.
3: Çevre köylerin İstanbul'u.
2: Ha ya, bizim burası çevre köylerin İstanbul'u. Her şeyimiz var bak.
0: Güzel.
4: Cevdetiye, Osmaniye'ye 6,5 kilometre. Kadirli'ye 30-35 kilometre arasında. Şirin bir beldemiz. İnsanları inen. Ceyhan Nehri yanından akar. Bütün mahsuller, hububat, yer fıstığı, tarım.
5: Cevdetiye çok eskiye dayanan bir konum. Hierapolis antik kenti var burada. Burayı en çok bağlayan şey nokta bu. Buranın kebabı, fıstığı meşhur yani.
0: Cevdetiye deyince akla ne gelmeli sizce? Şimdi Osmaniye'de neredeyse artık birbirine kavuşmuş durumda. Evler, yerleşim alanlar birbirine artık ilişkilendirilmiş durumda. Ama merkezde, Osmaniye merkez arasında 8 kilometrelik bir mesafe var. Nasıl anlatmamız lazım?
6: Ya merkez kasaba, merkez. İlçe olmaya çok büyük bir aday. Yani ilçe olması lazım bence yani.
7: Bizim burası merkez bir köy olduğu için yolda kalan insanları evlerimize misafir ederiz. Herhangi bir diyelim ki yemek falan konusunda alıp evlerimize götürürüz. Ondan sonra buradaki insan ilişkileri hala eski Anadolu kültürünü yaşatan bir köyümüz. Birbirlerine yardımlaşma, imece usulü. Ondan sonra düğünlerimizde, cenazelerimizde, yani iyi ve kötü günlerimizde kenetlenebilen bir yer.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gibraltar'dan kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gibraltar'dan ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Altın fiyatları haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altında 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
15: PTT ile Sıfır Atık Vakfı tekstil atıkları ile ilgili işbirliği yaptı. Artık kıyafetler PTT şubelerindeki giysi kumbarasında toplanacak, temizlenip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
14: Sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
15: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi, çevrenin yanı sıra bir iyilik hareketine de dönüştü. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre

0: Moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılıyor. Moda endüstrisi küresel çapta her yıl 92 milyon ton atık üretiyor. Türkiye'de de durum bundan farklı değil.
1: Üzerimizden kolayca çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa üzerinden çıkarıp atamıyor.
0: Emine Erdoğan sık sık moda ve tekstil sektöründe sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekiyor. Doğaya yük olmayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu ve giysilerin bilinçli seçilerek yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Söz konusu bu çağrıdan hareketle Sıfır Atık Vakfı ve PTT, giyilmeyen kıyafetleri yeniden dönüştürecek bir işbirliğine imza attı. Tekstil ürünleri PTT teslim noktalarında toplanarak kayıt altına alınacak. Toplanan ürünler işleme merkezlerinde tür, kumaş, kullanım durumu ve uygunluk kriterlerine göre ayrıştırılacak. Dezenfeksiyon süreciyle yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek. Uygunluk kontrolleri tamamlanan ürünler sosyal destek mekanizmalarıyla koordineli şekilde ilgili yerlere yönlendirilecek. Vatandaşlar da internet üzerinden kumbaraların bulunduğu kendilerine en yakın olan şubeleri görebilecek.
1: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İki senedir bu oyunu oynuyormuş, haberimiz yok. Ben hastaneye götürüyorum, haberim yok.
4: Adı sadece bilgisayar oyunu. Görünürde eğlenceli ama az kalsın bir çocuğu canından ediyordu. Oyundaki talimatlara uymaya çalışan genç çamaşır suyu içti, ailesi onu hastaneye zor yetiştirdi.
5: Yunus Durmaz 16 yaşında ve 2 yıldır içerisinde silahların, adam yaralamanın olduğu bir bilgisayar oyunu oynuyordu. Hatta o oyundan arkadaşlar edinmiş ve birbirlerine telefon numaralarını vererek oyun dışında da iletişime geçmişlerdi. Ancak o arkadaşlar belirli bir zaman geçtikten sonra Yunus'a bazı görevleri tamamlaması gerektiğini ve bu sayede bölümleri geçebileceğini söylediler.
3: İlk önce oyundan arkadaş grup yapmışlar. İşte her biri bir vilayette, her biri bir ilde. Yani öyle tanıdık falan değil.
4: Yunus'a seviye atlaması için verilen görevler akıl alır gibi değildi. Önce cep telefonunu çöpe atmakla başladı.
5: Oyunda tanıştığı arkadaşları Yunus Durmaz'a iddia o ki en son görev olarak bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi gerektiğini söyledi. Ve Yunus da o çamaşır suyunu içti. Ardından fenalaştı ancak ailesini arayamadı. Çünkü ailesini araması gereken cep telefonunu da daha önceki seviyeler için çoktan çöpe atmıştı.
3: Ben işteyken bir telefon geliyor, ambulans. İşte komşular görüyor. Yani can havliyle kusuyor, kendini dışarıya atıyor. Komşular görüyor, 112'ye haber veriyorlar. Ambulans geliyor, ambulansçılar beni arıyor.
4: 16 yaşındaki Yunus 5 gündür hastanede, neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sözde oyun arkadaşları ailenin peşini bir türlü bırakmadı.
3: Biz benim küçük kıza ulaşmaya çalışmışlar. Ona demişler işte abin ne oldu? Abinin durumu, son durum hakkında bilgi alalım. Bu da çocuğa da diyor siz kimsiniz, nesin? Biz oyun arkadaşıyız.
4: Durmaz ailesi çocuklarını yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis de ona bu talimatları verenlerin peşine düştü.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Ajans Gün İçi Kuşağı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 15 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız değerli izleyenler. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı ve şifrelerini polisle paylaşmadığı ortaya çıktı. Son bilgiler Mustafa Kadir Mercan'da. Ve kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Mert Acalioğlu detaylandıracak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim tırmanırken Amerikan ordusu İran'a son günlerin en yoğun hava saldırılarını düzenledi değerli izleyenler. Son gelişmeleri Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak. Efendim Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Fransa'da toplanıyor. Ankara'daki NATO zirvesinde alınan kararlar masaya yatırılacak. Ayrıntıları Ömer Aydın'dan alacağız. Ve FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece Üsküdar Çengelköy'de darbecilere karşı büyük bir direniş verildi. O gece neler yaşandığını Meral Dağlılar konuyla konuşacak. Efendim Tuz Gölü'nün rengi sıcaklık nedeniyle değişti. Ortaya görsel şölini andıran görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Çelik son durumu aktaracak ve Ajans Gün İçi başlıyor. Sevgili izleyenler, Özgür Özel cephesi yarın olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacak. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş telefon hattımızda. İlter.
1: Sümeyye Gaffaroğlu malumun ilamı, bu yönde Özgür Özel'in adım atması bekleniyordu zaten. Malum olağanüstü kurultay için toplanan imzalar önceki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak Genel Merkez cephesi ise bu imzaların, toplanan imzaların hukuki karşılığının olmadığını ifade ediyordu. Neden bunu bu şekilde değerlendiriyor Genel Merkez? Çünkü bir tedbir kararı var. Yargıtay süreci henüz tamamlanmadı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleştiremez diyordu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Buna karşılık da Özgür Özel, eğer olağanüstü kurultay için toplanan imzalar işleme konmazsa mahkemeye gideceğiz demişti. Ve nihayetinde Özgür Özel bu konuda yarın adım atıyor. Yarın Özgür Özel cephesi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacak. Bu başvuru dilekçesinde olağanüstü kurultayın toplanması istenecek ve olağanüstü kurultay yapmak için de çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. Yarın Özgür Özel'in kurmayları Sulh Hukuk Mahkemesi'ne olağanüstü kurultay için başvuru yapacak. Mahkemeden nasıl bir karar çıkabilir onu da aktaralım. Özellikle genel merkez kaynakları Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de olağanüstü kurultay yönünde bir karar çıkmasını beklemediklerini ifade ettiler. Nihayetinde bir tedbir kararı olduğunu, bu nedenle de bu tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın toplanmasının imkansız olduğunu ifade ettiler. Artık yarınki başvuru sonucunda Sulh Hukuk Mahkemesi'nden hangi yönde karar gelecek onu da tabii ki takip ediyor olacağız. Bir yandan da Özgür Özel'in parti kurma çalışmaları devam ediyor. Bugün mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Bu konu değerlendirildi. Sulh Hukuk Mahkemesi eğer başvuruyu reddederse Özgür Özel yeni partiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak. Ağustos ayında Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni partiyle yollarına devam etmeleri bekleniyor. Sümeyye Gaffaroğlu.
0: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu son dakika gelişmesinin detaylarını paylaştı ve devam edelim efendim. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 21 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı ve şifrelerini polisle paylaşmadığı ortaya çıktı. Son bilgileri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Kadir.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bulunduğumuz dakika itibariyle 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesindeki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Fakat geçtiğimiz saat itibariyle sıcak bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmede şu şekilde Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra üzerinden 4 farklı telefon çıkıyor ve bu 4 farklı telefona da polis ekipleri el koyuyor. Fakat Haluk Levent soruşturmanın bu aşamasında telefon şifrelerini vermek istemediğini aktarıyor. Yine de polis ekipleri 4 telefon içinde inceleme işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Öte yandan aslında Haluk Levent'in olası kaçış güzergahı ile ilgili de yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hali hazırda bir soruşturma vardı. Bu kapsamda Haluk Levent hem teknik hem de fiziki takip altındaydı. 17 Temmuz'da İstanbul'da bir mekanda bir konser planlanmıştı. Biletler tükenmişti fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden bu konser iptal edildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu dikkatini çekti ve dosya üzerinden yürütülen soruşturma dosyası üzerinden Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı ve bu kapsamda da Haluk Levent 10 Temmuz Cuma günü 19.10'da Düsseldorf'a, yine aynı gün saat 21.55'te Hanover'e uçak bileti aldığı tespit edildi. Fakat Haluk Levent'in kendisi için çıkarılan yurt dışına çıkış yasağından haberi olmadığından dolayı İstanbul Havalimanı'na geliyor. Bu yasağı öğreniyor. Sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan tekrar evine geri dönüyor ve telefonları kapattığı tespit ediliyor. Bu kapsamda da Haluk Levent ilk önce İstanbul'dan Bursa'ya, oradan da İzmir'e gitmek için hazırlık yaptı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri tarafından tespit ediliyor. Bu kapsamda hem teknik hem de fiziki takip yapılıyordu. Haluk Levent'in yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu tespit edildikten hemen sonra o takip daha da sıkılaştı ve Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Sonrasında ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şunun da bilgisini verip yayınımızı noktalayalım. Şu ana kadar gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri başladı. Fakat Haluk Levent'in bugün itibariyle ifade vermesi beklenmiyor. Belki yarın, belki bir sonraki gün Haluk Levent ifadesini verecek. Sonrasında da adliyeye sevk işlemleri yapılacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Ve efendim, kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı ne? Hangi konular masaya yatırılacak? Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu notlarıyla bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Yaklaşık 25 dakika sonra, yani 15.30'da kabine toplantısı başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Bu toplantı oldukça önemli olacak. Çünkü 2 haftalık aradan sonra diyoruz ilk kabine oluyor. Bu 2 haftalık arada tabii ki AK Parti'nin Sapanca kampı vardı biliyorsunuz. Kabine üyeleri de oradaydı ve bunun ardından tabii ki oldukça önemli NATO Liderler Zirvesi vardı. Başkent Ankara'da özellikle burada NATO zirvesinin ardından yapılan görüşme ve tabii ki NATO zirvesine ilişkin alınan kararların kabinede enine boyuna değerlendirilmesi ve görüşmesi beklenmekte. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bilindiği üzere çok sayıda görüşmeler gerçekleştirmiş. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapmış olduğu görüşme ve tabii ki buradan çıkan sonuçların da masada geniş bir yer tutması beklenmekte. Özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması ve tabii ki F-35 ve Kaan için kullanılacak olan jet motorları gibi birçok konunun aslında masaya geldiğini gördük, dinledik. Başkan Erdoğan ve Donald Trump tarafından dile getirilmişti. İşte bu konular kabine toplantısında kendisine geniş yer bulacak. Bunun yanı sıra tabii ki diğer liderlerle yapmış olduğu görüşmeler, özellikle ticaret hacminin geliştirilmesi noktasında ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında, yine NATO'nun Güneydoğu kanadı noktasında aslında Türkiye oldukça önemli bir konumda. Hem Türkiye'nin jeostratejik konumu hem de tabii ki bu sürece ilişkin önümüzdeki dönemde NATO'dan çıkan kararların tatbik edilmesi gibi birçok konu başlığı var. Bunlar görüşecek. Öte yandan Amerika ile İran arasındaki gerilim devam. devam etmekte, aslında savaş devam etmekte de diyebiliriz. Bunun tabii ki Türkiye en başından bu yana açıklamalarını, diplomasi trafiğini sürdürüyor, görüşmelerini gerçekleştiriyor. Ancak bölgemize olan yansımaları değerlendirecek. Özellikle Hürmüz Boğazı, Amerika açık diyor, İran kapalı diyor Hürmüz Boğazı. İşte bu da tabii ki ekonomiyi, emtia fiyatlarını, navlun fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bunun yansımaları da geniş bir perspektifle değerlendirilecek. Tabii ki güvenlik noktasında da bilindiği üzere bu aslında İsrail'in de İran'a yapmış olduğu saldırılar sonrası Türk hava sahasına yönelen bazı füzeler vardı. Hava savunma sistemleri noktasında tedbirler var, ancak önümüzdeki süreçte birazcık daha aslında bu savaşın alevlenmesi ne gibi güvenlik risklerini ortaya koyuyor? Bunların her biri de masada olacak ve değerlendirilecek. Bu kapsamda tabii ki Hürmüz Boğazı'ndaki durum, ekonomi ve bunun yanı sıra tabii ki içeride de ekonomik gelişmeler, orta vadeli program gibi birçok konu başlığı var. Orta vadeli programın seyri ne yönde ilerliyor, Türkiye şu anda ne noktada, tüm bunlar değerlendirilecek ve bir başlık daha tabii ki oldukça önemli. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci. Başkan Recep Tayyip Erdoğan meclis tatile girmeden, ara vermeden, yani yetiştirebildiğimiz kadar maddi yasal düzenlemeler noktasında aslında çalışmayı yapacağız demişti. Meclis bir yandan bu süreci çalışmaya devam ediyor bilindiği üzere. Adalet Bakanlığı da bu süreci yakinen takip ediyor. Bu konuda yine kabine toplantısında genişçe yer alacak. Öte yandan tabii ki Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatleri, bir yandan kuzeyde devam etmekte olan Ukrayna-Rusya savaşı gibi geniş perspektifli bir kabine toplantısı bekliyoruz. Daha sonra Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek bu anlattıklarımızı daha da detaylandıracak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Sümeyye.
0: Evet, Mert Hacıalioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kabine toplantısına ilişkin notlarını paylaştı ve şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz efendim. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar sürerken ABD ordusu İran'a son günlerin en yoğun hava saldırılarını düzenledi. Tahran'da Orta Doğu'daki ABD üslerine füze ve İHA'larla saldırıldı. Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'da bulunan uluslararası havalimanını vurduğunu öne sürdü. Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Çatışmalar yeniden şiddetlendi. Dün gece de oldukça şiddetliydi, daha da arttı. Son durum nedir? İran tarafından ne tür açıklamalar yapılıyor? Ekber Karabağ, söz sende.
4: Teşekkür ederim. Esasında ben ilk not olarak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi konuşacaktım. Ancak iki sıcak gelişme yaşandı ki izleyicilerimiz alt yazımızda da görüyor. Birincisi Yemen cephesinde yaşandı. Diğeri ise Avrupa cephesinde İngiltere tarafında yaşandı. Yemen'den gelen haberlere göre orada Tusiler tarafından kontrol edilen Sana hava alanına Suudi Arabistan savaş uçaklarının saldırı düzenlediği ifade edilmektedir. Özellikle İran'dan söz konusu hava alanına bir uçağın hareket ettiği sırada bu saldırının yapılması oldukça manidar duruldu. Bunun üzerine İran'dan gelen açıklamalara göre İran medyası İran uçağının Mahan hava yollarına bağlı uçağın söz konusu hava alanına inmeyerek Yemen'in batısına El Hadide'ye doğru hareket ederek orada iniş yaptığı belirtildi ki ben az önce İran medyasında baktığımda İran uçağının an itibariyle El Hadide'de olduğu ifade edilmektedir. Tabii İran geçtiğimiz günlerde eğer kendisine yönelik saldırıların dozu artarsa, şiddeti artarsa sadece Hürmüz'ü değil aynı zamanda Hutiler aracılığıyla Babul Mendeb boğazını kapatacağı yönünde de tehditlerde bulunmuştu.
0: Evet.
4: Bir diğer sıcak gelişme ise İngiltere cephesinden geldi. İngiltere yönetimi az önce İran Devrim Muhafızları ordusunu terör örgütü olarak ilan etmiş oldu. Bu da önemli bir ikinci sıcak gelişme. Tabi ABD ile İran arasındaki gerilim de devam etmektedir. 3 hafta önce takribi olarak iki ülke özellikle Hürmüz'de çatışma yaşanmaması yönünde bir mutabakat zaptı imzalansa da bu mutabakat zaptının maddelerinin taraflarca ihlal edildiğini ifade edebiliriz. Son 2 gecedir peş peşe bölgede sıcak anlar yaşanmaktadır. Ve İran'da söz konusu Boğaz'ın ABD'nin bu ihlallar dolayısıyla kapatıldığını duyurmaktadır.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ. ABD ve İran arasındaki son durum böyle efendim. Takip ediyoruz tabii yakından. Yeni gelişmeleri oldukça da aktarıyor olacağız bu ekranlardan. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran gerilimi piyasaları da elbette olumsuz etkiliyor. Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyonla petrol fiyatları arttı. Güvenli liman olarak görülen altın da haftaya düşüşle başladı. Piyasalardaki son duruma bakalım. Ayrıca altın ve petrol fiyatlarının seyrini konuşalım. Ekonomist Dinçer Ömer Kurt yayın konuğumuz. Sayın Kurt, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Sümeyye Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Az önce muhabir arkadaşımız da aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Son zamanlarda tabii barış ihtimalleri de masadayken altında bir yükseliş, Brent petrolde de düşüş görmüştük. Lakin son günlerde artan çatışmalar, dün gece itibariyle daha da şiddetlenmesi bugün Brent petrolün düştüğünü gösterdi bizlere ve altında da bir düşüş, Brent petrolün yükseldiğini, altının da düştüğünü gördük. Ne olur bundan sonrası için sizce? Yükseliş trendine girdi demiştik altın ama malum güvenli liman olarak biliyorduk altını. Bu süreçte şaşırttı bizi. Bir düştü, bir çıktı. Bundan sonraki süreçte hem Brent petrolü hem altını konuşalım ama önce Brent petrolün geleceğine dair ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir trendle devam edecek bundan sonra sizce?
5: Tabii aslında şu anda tahmin yapmak, Hürmüz Boğazı'nın ilk kapandığında tahmin yapmaktan daha kolay. Çünkü gerçekten çok ciddi fiyat oynaklığı vardı ve 120 dolarlara kadar çıkan bir petrol fiyatı görmüştük Brent tarafta. Fakat bugün yani Hürmüz'ün kapanmasıyla çok değişen bir senaryo olmamasına rağmen petrol fiyatını 80 dolar civarında görüyoruz ve mutabakat zaptının bozulmasına çok büyük tepki vermiyor. Bu da aslında bizim tahmin aşamalarını kolaylaştırıyor. Ben petrol fiyatında Hürmüz'ün kapanmasından daha büyük bir şok olmadığı sürece 100 dolarların üzerini çok beklemediğimi

0: söyleyebilirim. Çünkü petrol tarafını etkileyen olaylar sadece İran'ın enerji tesislerinin, rafinerilerin vurulması değil. Burada Rusya petrolünün aslında oyuna dahil olması, İran petrolünün farklı ülkelere belki satılma ihtimali, yine Körfez ülkelerinin Çin'le olan bağlantısıyla petrol akışının farklı koşullarda sağlanabilmesi, özellikle Çin'in elektrifikasyonunun çok artması, yani dünyanın petrol bağımlılığından uzaklaşması gibi konular aslında petrol fiyatını Hürmüz kapansa bile dünyanın karşılaşabileceği en büyük şok gerçekleşse bile çok fazla yukarıya itmedi. O yüzden yani Hürmüz'ün kapanmasından daha da büyük bir şok beklemediğimden ötürü petrol fiyatlarının 100 doları, 120 doları geçmesini çok makul bulmuyorum. Düşük bir ihtimal olarak tabii ki değerlendiriyorum. Bununla da birlikte aslında altın fiyatlarının yönünü de az çok tahmin etmek daha kolay olabiliyor. Şimdi baktığımız zaman aslında biz bir yanılgıya düşüyoruz tabii ki. Hem içerideki altın fiyatlarını takip ederken sanki kendi başına bir fiyatlamaymış gibi düşünüyoruz ama daha çok gram altın fiyatları, ons altın ve dolar TL kuruyla birlikte bir oluşum içerisine girerler.
1: Binter Bey, dolar altını TL'de konuşalım ama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Onları hem izleyicilerimizle hem sizinle de paylaşmak istiyorum. O açıklamalar üzerinden de belki bir değerlendirme yaparız. Amerikan Başkanı şöyle söylüyor. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. İran'ın bir şeyi yok. İran liderleri profesyonel müzakerecilerdir diyor. İran benden hiçbir şey almadı. En önemli açıklaması belki de Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Bir anlaşmamız vardı ve onlar bunu bozdular diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyuruyor. Amerikan Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz diyor ve yeni açıklamaları da geliyor. Hürmüz'ün muhafızı olacağız diyor. Bu açıklamalar Brent petrolde bir geri çekilmeyi gösterir mi bize sizce? Hürmüz'ün güvenliği aslında bizim elimizde gibi bir açıklama yapıyor aslında.
0: Evet, petrol fiyatını düşürücü değil de daha çok savaşı alevlendirici olduğu için petrol fiyatlarını hafif yukarı yükseltmesini yani bekleriz bu açıklamanın da. Çünkü yani savaş demek ki devam edecek şeklinde ki ben oradaki Amerikan askerleri yani donanma oradan ayrılmadığı sürece bir soğuma beklemem savaş sıcaklığında net bir şekilde. Onun için orada donanma kaldığı sürece Amerika tarafından bölge için bir risk unsuru olduğunu düşünüyorum. Bunun için yani bu tarz açıklamalar da olacaktır ve karşılıklı misilleme saldırıları da olacaktır kanaatindeyim. Tabii aslında enerji fiyatlarını konuşurken yine altına bağlamak istiyorum burada. Gram altın tarafında değerlendireceğim ama ons altın bizim için çok önemli çünkü dolar TL yatay seyrediyor. Bir hareket yok dolar tarafında. O yüzden ons altının fiyat hareketleri gram altını çok fazla etkiliyor. Yüksek korelasyon içerisinde hareket ediyorlar. Peki şu anda tahmin yapmak daha kolay diyoruz ya. Eğer petrol fiyatlarında yukarı yönde bir hareket beklemiyorsak o zaman altın fiyatlarının geri geldiği bu seviyeler bu sefer yukarı tepki alacağı bölgeler olarak konumlanıyor. Ons altın fiyatında 3.900-4.000 dolar aralığının kuvvetli bir destek bandı diyoruz biz. Destek olduğunu düşünmekle birlikte gram altın TL tarafta da 6.000 TL'nin aslında bir alım fırsatı olan bir bölge olarak yorumluyorum. Yine 5.900'lere 5.800'lere bir geri çekilme olursa da portföydeki altın miktarının artırılması gereken yerler olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Biz tabii gram altın tarafında içeriği daha çok ons altın dışarısı etkiliyor diyoruz. Bunun da aslında en büyük etkeni FED, Amerika Merkez Bankası. Yarın çok kritik bir gün olacak bizim için. Çünkü Amerika tarafından enflasyon verisi var. Biliyorsunuz Amerika artık enflasyon kadar istihdam piyasasına da odaklanmış durumda. Çünkü işler iyi gitmiyor iş gücü tarafında. Ve iş gücü tarafında zayıf gelen veriler orada faiz indirimi olasılığını biraz daha desteklerken bu sefer enflasyon tarafında da bir negatif fiyatlama alırsak ki ben bir düşüş bekliyorum. Aslında enflasyonist değil de deflasyon dediğimiz eksi bir enflasyon rakamı bekliyorum. Bu şekilde gelirse altının bulunduğu konumlarda da bir fırsat olduğunu düşünürsek buradan bir dönüş beklemek normal olabilir. Fakat bu kısa vade için konuşuyoruz. Orta ve uzun vade için ise eskisi gibi yani 2024-2025'teki gördüğümüz rallilerin aynısını görmenin güç olduğunu düşünüyorum. Altın fiyatları orta uzun vadede yerini yatay sınırlı yükselişlere bırakacaktır. Ama kısa vadede işlem yapmayı düşünen ihtiyacı olan birileri varsa eğer Ben bu noktalarda altının yukarı yönlü tepki alabileceği bölgeler olarak düşünüyorum. Dediğim gibi Hürmüz'ün kapanmasından çok daha fazla büyük bir şokla karşılaşmadığımız ve petrol fiyatlarının 100-120 doları geçmediği müddetçe buralar ons altın ve gram altın için bence bir tepki bölgesidir diye değerlendiriyorum.
1: Kesizde 100-120 dolarları Brent petrolün geçmeyeceğini öngördüğünüzü ifade ettiniz. Altındaysa orta ve uzun vadede yatay sınırlı yükseliş beklediğinizi ifade ettiniz. Yarınki açıklamaları da değindiniz tabii ki. Oradaki enflasyon verileri de oldukça önemli olacak. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu açıklamayı az önce paylaşma fırsatım olmamıştı. Boğazı korumak için ödeme alacağız demiş Amerikan Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nı koruyacağız ve korumak için de ödeme alacağız. Bu nasıl etkileyecek sizce piyasaları?
0: Şimdi ödemeyi kimden alacağına göre değişeceğini düşünüyorum. Yani piyasayı etkilediği yönü. İran'dan alacağını düşünmemekle birlikte burada petrol ticareti yapan ülkelerden bir ödeme almaktan bahsediyorsa gerçekten oradaki ticari aksiyonları çok değiştirecek bir karar olabilir, söylem olabilir. Yani İran tarafı da geçişler için ödeme almak istediklerini açıklamışlardı. Şimdi de Trump aslında geçişler için ödeme almak istediğini söylüyor. Ve elimizde bir petrol var, petrol fiyatı var. İki tane ülke var. İkisinin de ücret almak istediği durumla karşı karşıyayız. Dünya kesinlikle Hürmüz kadar sığ bir alana saklı kalmamalı. Yani başka bir çözüm bulmalı. Tabii ki her şerden sonra bir hayır geliyor. Burada da ben dünyanın buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Yani buraları o yüzden, yani durum ne kadar ciddi buradan anlıyoruz. Her iki ülkenin de para istemesinden dolayı, ücret talep etmesinden dolayı ve bu noktada bile petrol fiyatlarının da 80 dolarda olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce aslında açıklamaya çalıştığım şeylere de tam üzerine geldi bu açıklama. O yüzden evet. Ben bir noktada anlaşılması gerektiğini ve anlaşılacağını, eğer anlaşılmazsa da dünyanın başka bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Çünkü bu çözüm olacak gibi durmuyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Dinçer Bey. Ekonomist Dinçer Kurt'la birlikte piyasalardaki son durumu, ABD ve İran geriliminin piyasalara nasıl yansıdığını ve yansıyacağını konuştuk efendim. Devam ediyoruz Ajans Gün içine. Aslında yayına başlarken de aktarmıştık. Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Fransa'da toplanıyor. Ankara'daki NATO zirvesinde alınan kararlar masaya yatırılacak. Ayrıntıları bize bu kez A Haber muhabiri Ömer Aydın aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim kendilerine. Ömer Aydın, söz sizde.
2: Tümay'a teşekkür ediyorum. Mart 2025'te bir yıl önce kurulmuştu Fransa ve İngiltere öncülüğünde Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu ve şimdiye kadar birçok toplantı yapmışlardı. Bu toplantıların bir devamı olarak değerlendirilebilir. Fakat senin de söylediğin gibi Ankara'daki NATO zirvesinden hemen sonra yeni bir zirve toplanması tabii NATO kararlarının masaya yatırılması olarak değerlendiriliyor. Bu toplantının 25 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Aynı zamanda 37 ülkenin de temsilcisi, bunların arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor. Bu toplantı birazdan Paris'te başlayacak ve Paris'te özellikle toplantının yapılacağı mekan oldukça sembolik. Napolyon'un mezarının olduğu yer Envalit Meydanı'nda askeri müzenin hemen yanındaki bir sarayda gerçekleşecek olan bu toplantıdan sonra da Elize Sarayı'nda liderler, katılımcılar akşam yemeğinde tekrar bir araya gelecekler. Tabii NATO'nun sonuçları görüşülecek. Aynı zamanda da Ukrayna'ya, özellikle Ukrayna'da bir barış sonrasında sevk edilecek olan bir birlikler, gönüllü bir askeri birlikten birliğin oluşturulmasından bahsediliyor ki yarın Fransa'da Milli Gün ve Milli Gün geçit töreninde Şanzelize Caddesi'nde Fransız askerinin yanında bu koalisyonun oluşturduğu 500'e yakın askerin de katıldığı bir geçiş töreni düzenlenecek. Burada yeni bir soru akla geliyor. Avrupa'nın uyanışı şeklinde Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elize'nin de ifade ettiği gibi NATO'ya alternatif veya NATO'yu tamamlayıcı bir askeri güç mü oluşturulmaya çalışılıyor sorusu gündeme geliyor. Bu konular tabii ki tartışılacak, fakat Fransa ve İngiltere'nin uzun süredir üzerinde üzerinde durdukları Avrupa'da bir askeri güç oluşturulması veya NATO'da Avrupa'nın katkılarının hem askeri hem de savunma sanayi anlamında katkılarının artırılması, kabiliyetlerinin artırılması konusunda gündemde olacağı belirtiliyor. Tabii ana madde NATO'nun Ankara'daki NATO zirvesinin sonuçları ve Ukrayna'ya bir önce barışın getirilmesi, barışın sağlanması, daha sonra da barış sonrasında sevk edilecek birliklerin konusu görüşülecek bu zirvede diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Detayları paylaştı bize Fransa'dan ve devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle tanıdığı Baylok'un FETÖ'nün darbe planlamaları ve diğer gizli faaliyetlerinde kullandığı ana haberleşme ağı olduğu tespit edilmişti. Soruşturmalar kapsamında uygulamada kullanıcıların isimleri yerine numaralandırıldığı isimlerle, ID'lerle yer aldığı belirlendi. Toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi.
3: Tüm Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle öğrendiği Baylok hiyerarşisi deşifre oldu. Baylok'ta ID yani kimlik numaralarının birden başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi. Uygulamanın mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü.
4: İlk yüzde yer alan isimlerden biri MİT kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan. Erol Demirhan'ın Baylok ID'sine baktığımızda 27 olduğunu görüyoruz.
3: Demirhan'ın hemen arkasındaki isimse 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi. Kimlik numarası ilk yüzün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri de Serkan Şahan. ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri. 43 numaralı ID'ye sahip olan isimse Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastinin planlayıcısı Kemal Karaatan'ın bağlı olduğu kişi. Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'ye sahip Mehmet Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri. Yapılan incelemelerde kullanıcılara verilen kimlik numaralarının rastgele değil, örgüt içindeki konum ve kıdemi yansıtacak şekilde oluşturulduğu değerlendirildi. FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si de 3320. Baylok'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin işgal etmeye çalıştığı yerlerden biri Çengelköy Polis Karakolu'ydu. Vatandaşlar milli iradeye sahip çıkmak için sabahın ilk ışıklarına kadar o gece darbecilere direndi. Onlarca kişinin şehit olduğu o gece peki Çengelköy'de neler yaşandı? Hemen sözü A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğuna bırakalım.
5: Evet, Sümeyye Gaffaroğlu, 15 Temmuz gecesi aslında o darbe girişimini geri püskürtenlerin dönüm noktalarından bir lokasyonda Çengelköy'de. Hemen 15 Temmuz Köprüsü'ne de yaklaşık 10 dakikalık mesafedeyiz. Bizler şu anda Çengelköy'deyiz. Hemen bulunduğumuz noktanın aslında Kuleli tarafından hain askerler gelmişti. İşte burada da vatandaşlar o askerlere karşı dur demişti. İşte o vatandaşlardan biri yanımızda, Can Curumcu bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
6: Sizler de Gazi Mahallemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Can Bey, öncelikle neler yaşandı? Siz o gün neredeydiniz? Nasıl haber aldınız? Biraz dinleyelim.
6: Evet, 15 Temmuz hain, 2016 hain o gecede ben de eşimle birlikte normal rutin yaşantımızı yaşıyorduk. Mahalleden, efendime söyleyeyim, evime doğru geldim. Geldiğimde evime girerken Çengelköy halkının üzerine doğru koşarak muhtarım, işte askeri araçlar çok fazla miktarda geçmeye başladı gibi ihbarları oldu. Ben de dedim normal, çünkü hemen yanımıza bir 600-700 metrelik mesafede bir Kuleli lokasyonu var. Dedim o çok normal bir şey. Ondan sonra o ara bir mahalle sakinimizden bir tanesi geldi, dedi ki muhtarım kızımı köprüde esir almışlar. deyince o zaman tabii bizden de biraz şimşekler çaktı ve eşime eve çıkmasını söyledim ve ben de karakol cihetine koşmaya başladım. Hemen bulunduğumuz lokasyona geldim. Karakoldan bahçesinden içeri girdiğimde o zamanki emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütünün elemanlarıyla telsizde atışmasını dinlemeye başladım ve hemen karakol amirinin odasına koştum.

0: Herkes bir panik, herkes bir telaş içinde. Efendime söyleyeyim. Ve tabii biz bir sorumluluk almak zorundaydık. O zamanki Çengelköy'ün kanaat önderlerini Çengelköy Karakolu'na davet ettim. Sağ olsunlar hiç kimse kırmadı. Bizi koşarak bu bulunduğumuz yere doğru geldiler ve koştular.
1: Tam olay bu noktada gerçekleşiyor. Hain askerler Kuleli yönünden evet, geliyorlar aslında buraya.
0: Oraya işte onu anlatacağım size. Biz burada tam böyle yaklaşırken bu bölgede efendime söyleyeyim bilmiyorum arkadaşım gösterebiliyor mu? Bir yüzbaşı, daha sonra öğrendiğimiz bir adı Mahmut yüzbaşıymış. Onu durdurdum. Hayırdır siz ne yapıyorsunuz dedim. O dedi ki çabuk bir singaflı kelimeyle sokakları boşaltın, ordu yönetimi el koydu. Ben dedim ki yavrum ne işin dedim. Yani kafanız mı iyi sizin dedim. O ara tabii Çengelköy gençleri ve halkı benim arkamda bir barikat oluşturmuşlar. Yani bir duruş sergilemişler. Bundan korkarak ilk önce silahını yukarı çekerek şuradaki arka taraftaki kafeye, arkasından da koşarak Kuleli cihetine koşmaya başladı. Biz de tabii arkasından Allah bismillah Allahu ekber nidalarıyla koşmaya başladık ve kendisini savuşturduk. Ama tabii şu var, ne oluyor ne bitiyor olayın farkında değiliz. O ara Kuleli'nin orada bulunan bir kafeden bir kardeşimiz abi dedi bizim orası dedi asker kaynıyor. Efendime söyleyeyim bir artık işin rengi belli oldu. Ben beklemeye başladım geldim buraya. Ondan sonra ne yapmamız gerekir gibi. İşte sağ olsun Çengelköylüler hakikaten burada bir yekvücut olduk. Yani nedir? Burada yapmamız gereken işlemin ne olduğunu tabii 1980 darbe ihtilalinde yaşanmamış bir ihtilalle karşılaştık. O zaman tam 20'li yaşlardayız ama bu bambaşka bir olay. Ne yaptık? Biz buradaki karakolun içindeki araçları şeye çıkardık. Ana caddeye çıkardık ki buradan Kuleli cihetin, köprü cihetine keselim. Çünkü geçiş olacaksa buradan olacak. Niye burayı istiyorlar? Lojistik anlamda çok önemli bir yer burası. Çengelköy Karakolu. Çünkü bağlantısı olan, denizle bağlantısı, karayla bağlantısı olan bir yerimiz Çengelköy. Burayı ele geçirmeye çalıştılar. Ama sağ olsunlar tabii biz Çengelköy halkı öyle bir direniş gösterdi ki tabii saat 12.05'te ben vuruldum. Ettim. Yani buradan gelen kurşunlar yani kurşun yağıyordu hakikaten yani üzerimize ama biz öyle bir sağ olsun o zaman o gece Türk milleti hakikaten ölümü korkuttu. Hakikaten ölümü korkuttu. Yani kurşunlara koşarak gittiler.
1: Tam bunu soracağım aslında. G3 mermisiyle yaralanıyorsunuz. Ciddi de bir yara alıyorsunuz. Evet. Peki o anda korkmadınız mı? Arkanızda ya, bekleyenleriniz var.
0: Ya öyle bir şey ki hakikaten yani o an korku Allah-u Teala bizim içimizden o korkuyu aldı. Yani ben her zaman söylüyorum şunu. Büyüklerin duaları, hocalarımızın himmeti, Allah'ın hikmeti. Yani biz hakikaten bakıyorum hiç kimse korkmuyor yani. Hiç kimse korkmuyor. Yani ya Allah bismillah Allah ekber nidalarıyla şey yaptık ama tabii hainler boş durmadılar. Bizi ben işte 12.05'te burada vuruldum. Aynı bulunduğunuz noktada vuruldum. Bir geç kurşunu aldım efendime söyleyeyim. Ama benden sonra tabii o saate kadar bel altı sıkan o subaylar diyeceğim. Çünkü askerin bunda bir dahli yok pek yani. Sıkanlar efendime söyleyeyim. O saatten sonra hep bel üstü yani öldürmek amaçlı sıkmışlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ya inşallah.
1: Çok kıymetli.
0: Tabii ya inşallah daha Allah'ın izniyle artık bu ülkede bu işler yaşanmaz. Çünkü artık bu milletimiz bu anlamda hem idmanlı hem işin ne olduğunu, rengin ne olduğunu çok iyi gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın komutası doğrultusunda biz her şeyi yapmaya hazırız Allah'ın izniyle.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. 15 Temmuz gazisi Can Curumcu bizlerle birlikteydi. Çengelköy'deki yaşanılanları anlattı aslında. Oradaki mücadelenin nedenli büyük olduğunu sizlere aktardık diyelim ve sözü Çengelköy'den merkeze bırakalım.
2: Meral Dağlılar ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dünya gündemiyle devam edeceğiz efendim. Tayland'da bir eğlence mekanında korku dolu anlar yaşandı. Elektrik şartelinde çıkan arıza yangına neden oldu. Alevler tüm mekanı sardı. İçerideki kalabalık ateş çemberinde kaldı. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.
3: Alevler kapıları kapattı, zehirli duman ciğerlerine doldu. Eğlence mekanında çıkan yangın faciaya dönüştü. Onlarca kişi ateş çemberinde kaldı. Korku dolu anlar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. Gece kulübünde sahne arkasındaki elektrik panosundan önce dumanlar yükseldi. Ardından yaşanan patlama sonrası yangın başladı.
4: Olay sırasında sahnede bulunan bir müzisyene sordum. O da elektrik şartelinde yangın çıktığını söyledi.
3: Alevler bir anda

0: Tüm mekanı sardı. Çıkışlar kapanmıştı. Onlarca kişi arka kapıya akın etti. İzdiham çıktı. Çok sayıda kişinin panik içinde kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Ancak onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümü tuvaletlerde bulundu. Yetkililer acil durum çıkışlarının yetersiz olduğunu duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, Avrupa tarihinin en zor yazlarından birini yaşıyor. Yeni sıcak hava dalgası kıtayı etkisi altına alırken birçok ülkede rekor sıcaklıklar ölçüldü. Fransa'da kırmızı alarm ilan edilirken turistik noktalarda ziyaret saatleri kısaltıldı.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. Paris'te termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi'nde ziyaret saatleri kısaltıldı. Fransa'nın 24 bölgesinde en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 22 milyondan fazla kişinin sıcak hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.
3: Gerçekten çok zor oldu. Pencereleri açıyorum, vantilatörü çalıştırıyorum, yatmadan önce duş alıyorum, ıslak havlularla uyumaya çalışıyorum. Sıcakta ne çalışılabiliyor ne de odaklanabiliyorsunuz.
2: Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Fransa'yı tarihinin en sıcak Haziran ayıyla karşı karşıya bıraktı. Ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanırken klima talebi de rekor seviyeye ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının %30 arttığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları ise yeni sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.
1: Diyarbakır'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlarda bölgede bulunan çocuklarsa tehlikeye aldırış etmeden futbol oynadı.
2: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
1: Sevgili izleyenler, 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Sevim Yılmaz'la irtibat kesilmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Yılmaz'ın cansız bedeni 4700 metrede bulundu.
0: Kayıp dağcıdan 4 ay sonra acı haber geldi.
4: Kaybolan çocuğumuz Naşit. Kaçmış durumdayız arkadaşlar.
0: 22 Mart'ta Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen kadın dağcı Sevim Yılmaz'la bir süre sonra irtibat kesilmiş, yapılan ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Drone destekli çalışmalarda Yılmaz'ın gidebileceği güzergahlar tarandı. 4 ayın sonunda acı haber geldi. Sevim Yılmaz 4700 metrede hareketsiz yatar halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.

0: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
1: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
0: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal parkta bir bizon güvenli mesafeyi aşarak fotoğraf çekmek isteyen yaşlı turisti havaya fırlattı. Görüntüler ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park, ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu değerli izleyenler. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. 2 metreden fazla havaya savrulan turist ağır yaralanırken dehşet anları bir fotoğrafçının kamerasına işte böyle yansıdı. İspanya'nın geleneksel boğa koşusu olarak bilinen San Fermin Festivali yine korku dolu anlara sahne oldu. Boğalar koştu, insanlar kaçtı. Bir hafta süren festivalde 51 kişi yaralandı.
0: İspanya'nın ünlü boğa koşusu festivalinde sona gelindi. Bir hafta süren gelenekte onlarca kişi yaralandı.
3: Çılgıncaydı. Elimden geldiğince hızlı koştum. Son anda kaçmaya çalışanlar kenara atladılar ama kaldırıma takılıp düştüler.
0: Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali bir kez daha tartışmaları gündeme taşıdı. İki boğanın koştuğu festivalde binlerce kişi boğalardan kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerden de katılım olan tehlikeli festivalde yürekler ağızlara geldi. Yoğun olarak kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi tercih eden katılımcılar boğalardan kaçmak için birbirleriyle yarıştı.
3: Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O yüzden kalabalığın akışına kendimizi bıraktık. Duaları duyuyorsunuz. İnsanların slogan attığını duyuyorsunuz. Sonra boğa yaklaşırken her yer tam bir sessizliğe bürünüyor. Bir silah sesi duyuluyor. İnsanlar koşmaya başlıyor. Her yere zıplıyorlar. Ama gerçekten çok eğlenceli.
0: Şanslı olanlar kendini yol kenarına attı. Ancak boğaların gazabına uğrayanlar da vardı. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı.
3: Korkutucuydu. Epey araştırma yapmıştım ve neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum ama o 360 kiloluk hayvanların önümden geçmesini görmek biraz ürkütücüydü.
0: 2 dakika 34 saniye süren koşuda ciddi yaralanmalar da yaşandı. En az 3 kişi başına darbe aldı. 1910 yılından beri süren ve hayvan hakları savunucularının da hedefinde olan festivalde bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
2: Efendim şimdi bizden bir festivale devam edelim. Trabzon bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Horon ve Müzik Festivali ile adeta bir kültür köprüsüne dönüştü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği festivalde

0: İtalya'dan Kolombiya'ya, Rusya'dan İran'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen dans grupları yöresel kostümleriyle sahne aldı.
1: Trabzon 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali yoğun ilgiyle karşılandı.
2: Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi'nin 4.sünü düzenlediği Trabzon Horon ve Müzik Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Tam 11 ülkeden 450 dansçı kendi yörelerine ait kıyafetlerle güzel görüntüler ortaya koyuyorlar.
1: Meydan Parkı'ndaki etkinliklerde farklı kültürlerin koreografileri sergilendi. Festivalin teması ise dünya barışıydı.
2: İtalya'dan Kolombiya'ya, Rusya'dan İran'a kadar birçok ülke horonla el ele dünya barışı sloganıyla burada dans ediyorlar. Trabzon halkı ise yağmurun altında onları keyifle izliyor.
3: Trabzon halkı da Trabzon'a farklı kültürlerin farklı danslarını horonla birlikte, kemençeyle birlikte onların ülkelerine oynayarak gönderiyoruz. El ele tutarak gönderiyoruz.
1: Festivalde Trabzon'un horon ekibinin yanı sıra Ankara, Kıbrıs, Kuzey Ossetya, Rusya ve İranlı sanatçılar sahne aldı.
0: Sevgili izleyenler, yayına başlarken de değinmiştik. Tuz Gölü'nün rengi sıcaklık nedeniyle değişti. Ortaya görsel şölen çıktı. Detayları bize A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
4: Muhteşem bir manzara, adeta Türkiye'nin Maldivleri. Kameraman arkadaşım göstersin size, ilk önce konuğuma geçmeden önce bakın, muhteşem bir görüntü var. Bir yanda pembe bir görüntü, bir yanda bembeyaz bir görüntü. İşte bu görüntüde birçok kişiyi buraya çekiyor. Peki neden bu göl Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi Tuz Gölü pembe oldu? Yayın konuğum var. İdris gelsin, jeoloji mühendisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar. Kolay gelsin.
4: Efendim
5: gelsin.
4: Teşekkür ederiz. Neden bu göl bu hale geldi?
5: Tuz Gölü biliyorsunuz tuzluluk oranı yüksek olan, içinde tuz barındıran bir göldür. Sıcaklıkların artmasıyla beraber tuzluluk oranı artar, buharlaşma fazlalaşır ve su oranı azalır. Bu tuzluluk oranının artmasıyla beraber Tuz Gölü'nün içerisindeki mikroalgler ve mikroorganizmalar kendilerini tuzluluk oranından kurtarmak ve yüksek sıcaklıktan korunmak amacıyla pigmentler sergilerler. Bu pigmentler suya turuncu, kırmızı ve özellikle de pembe rengini verir. Bu gördüğümüz pembeliğin nedeni mikroorganizmaların ve alglerin salgıladığı pigmentlerden dolayıdır.
4: Evet. Peki efendim, ne zaman başlar, ne zamana kadar devam eder?
5: Dediğim gibi sıcaklığa bağlı olduğu için Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının başında, sıcaklığın yüksek olduğu aylarda özellikle bu pigmentleri yaygılarlar ve bu renge bürünür. Dediğim gibi sıcaklığın yüksek olduğu aylarda
4: yani
5: görünür.
4: Yani tabii bu bir mikrop değil mi? Bir güzellik aslında.
5: Tabii ki de. Bilinenin aksine...
4: Kirlilik değil yani.
5: Hayır. Kesinlikle bir kirlilik değil. Bu bildiğimiz doğa olayıdır. Muhteşem bir güzellik. Hiçbir kirlilikle alakası yok. Dediğimiz gibi mikroorganizmaların, mikroalglerin salgaladığı pigmentlerden kaynaklıdır.
4: Peki efendim, tabii ki Tuz Gölü büyük bir göl. Bu sene susuzluktan da kurtuldu gibi duruyor. Aynı zamanda flamingoların da yaşam yeri değil mi?
5: Tabii ki de. Bu sene yağışlarla beraber su oranı bayağı arttı gölümüzde. Buna bağlı olarak da bu sene flamingoların doğum oranında da bir artış var. Evet. Bu seneki pembeliğin artışının sebebi de bu. Sululuk oranı daha fazla olduğu için, su oranı arttığı için buharlaşma daha fazla oldu ve pigment yayılımı daha fazla olduğu için bu flamingolara da yaradı. Flamingoların beslenme kaynağı biliyorsunuz mikroorganizmalar. Evet. Buradaki bu yüzden flamingoların doğum oranlarında da bir artış söz konusu bu sene.
4: Tabii flamingoların üzerinde gördüğümüz pembe renk var. O renk de buradan mı alıyor flamingolar?
5: Tabii ki de. Bu mikroorganizmalar ve alglerin flamingoların hem besin kaynağı olduğu için bunlarla beslenirlerken onların salgıladıkları pigmentler de flamingolara renk veriyor.
4: Evet. Efendim, bu güzelliği en son olarak ne kadar daha göreceğiz ve ne kadarlık bir uzunlukta sahilde bu görüntü var?
5: Yaklaşık buradan Konya Cihanbeyli'ye kadar, Aksaray'dan Konya Cihanbeyli'ye kadar

0: kadar.
1: 100 kilometrelik bir alan.
0: 100 kilometre, 120 kilometre gibi bir alanda görülebilir. Sık sık bu sene dediğimiz gibi daha fazla oranı. Geçerken yoldan geçerken görülebilir.
2: Peki,
0: kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim yayın konuğum da anlattı. Muhteşem bir manzara var. Birçok kişi de buraya geliyor. Sahil boyunca yüzlerce kişi burada bu güzelliği görüyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: Efendim, havaların ısınması ile birlikte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları da merak konusu oldu. İstanbul'un ne kadarlık suyu kaldı acaba? Barajlardaki su miktarı bu yaz mega kente yetecek mi? İşte son veriler.
4: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
3: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız.

0: telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Akhisar yolunun 18'de 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Gidip kendileri okulları görmeleri daha mantıklı.
7: Sorulabilir.
8: Mantıklı.
7: Mantıklı bence.
9: Heyecanla beklenen puanlar açıklandı. Sıra artık tercihlerde. Bu sene lise tercihlerinde eğitimcilerden faydalananlar da oldu. Yapay zekaya başvuranlar da.
6: Bilen birisine yıllardır deneyimli olan hocalarımıza sormak, onların yol göstermesi daha mantıklı bence.
9: Peki yapay zekaya tercihler nasıl yaptırılıyor?
10: Liseye geçiş sınavına girmiş ve tercih döneminde yapay zekadan faydalanmak isteyen bir genç için yapay zekanın tercih döneminde nasıl sıralama yaptığını inceleyeceğiz birlikte.
11: Beyza isimli bir öğrencimiz var ve aslında hatır sayılır da bir puan yapmış. 481 küsur bir puan. Türkiye genelinde yüzdelik diliminde 0.42. Yani il genelinde yüzdeliği de 0.38. Şişli'de ikamet ediyor ve şehir dışında okumak istemiyor. Anadolu Lisesi istediğini özellikle belirttik ve hukuk istediğini de söyledik ve özel okula gitmek istemediğini de belirtmemiz devlet okulları arasında ona en uygun okulu net olarak bize söyleyeceğini şu an göreceğiz. Bir sıralama yaptı. 10 tane okul yazmış. En üste Galatasaray Lisesi'ni koymuş. Ve en son sıraya da güvenli tercih olarak son 3 sıralamaya da boşta kalmaması adına güvenli bir tercih yapmış.
10: Yapay zekaya sınav puanımızı ve kendimiz hakkında bir takım şeyleri anlattıktan sonra bize 10 okuldan oluşan bir liste hazırladı. Peki bir uzmana göre bu liste gerçekten kullanılabilir mi?
12: Bir kere siz hukuk okumak istemişsiniz ama o size tercihlerden birinde fen lisesi yazmış. İkincisi realistik sonuçlar değil, çok güvenli tercih demiş 10. tercihinde ama hata yapmış.
9: Uzmanlara göre yapay zekaya tercih yaptırılırken çok dikkatli olunmalı.
12: LGS tercih masasına oturmadan önce tüm hayal ettiğiniz okulları, gelebileceğinizi düşündüğünüz okulları ve bunun biraz altındaki okulları gezin.
3: A Haber Radyo.
13: Ajans gün içi kuşağında yeni saat değil, saatlerimiz artık 16 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştu iddiası da inceleniyor. Öte yandan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı ve şifrelerini polisle paylaşmadığı belirtildi.
14: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul

0: Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
1: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
0: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Soruşturmanın bu safhasında Haluk Levent cep telefonlarının şifrelerinin verilmesini istemediği öğrenildi.
0: Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
2: Evet, depremzedelerin acısını kullanarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Levent Bursa'da yakalanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı uyarı bir kez daha haklılığını ortaya çıkardı. Vatandaşlarsa deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine tepki gösterdi.
3: Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
0: MHP lideri işte bu sözlerle uyarmıştı. Bahçeli'nin uyarısı haklılığını ortaya koydu. Deprem sonrası milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Türkiye 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu derin acıyla sarsıldı. Haluk Levent deprem yardımı adı altında yaklaşık 7 milyar lira para toplamıştı. Derneğe daha fazla yardım gelmesi için devlet yok, Kızılay yok, Ahbap var diyerek hükümet aleyhine algı operasyonu yürütmüştü. Haluk Levent'in deprem sonrası toplanan milyarlarca lirayı usulsüz olarak kullandığı ortaya çıktı. Ülke dışına kaçma hazırlığı yaparken Bursa'da yakalandı. Haluk Levent'in adli süreci devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Ahbap'ın faaliyetlerini sahtekarlık olarak nitelemişti. CHP'li isimlerden de o dönem Ahbap Derneği'ne destek gelmişti. O isimlerden biri Muharrem İnce'ydi. Ahbap, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın demişti. Öte yandan o dönem Özgür Özel yönetimindeki CHP, 2024 yerel seçimleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent'in gözaltı işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında dernek hesapları, bağış akışları ve mali hareketler detaylı olarak inceleniyor. Vatandaşlar deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine ise tepki gösteriyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Gürlek 25 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

0: Hayattan çok soğuk. Üşüyorum.
1: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Olaya ilişkin 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini duyurdu. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
2: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
1: Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden helikopterle Yozgat'a gitmek için harekete geçmiş, helikopter Göksun ilçesinde düşmüştü. Yaşanan kazada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
3: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde operasyon başlatıldığını bildirdi. Operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesmediğinin altı çizildi.
1: 2 bakanlık harekete geçti. FETÖ'ye büyük darbe vuruldu. Fethullahçı terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt bağlantılarının çökertilmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz, dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmadığını belirten Adalet Bakanı Gürlek de, şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerini kullandı. İki bakanlığın ortak açıklamasında terörle mücadelenin ardından geçen yıllara rağmen hiçbir şekilde hız kesilmediğinin altı çizildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladıklarını söyledi. Hürmüz'ün muhafızı olacaklarını da söyledi Amerikan Başkanı ve bunun için ücret alacaklarını ekledi sözlerine. Washington'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan son gelişmeleri alacağız. Kolaylıklar dileyelim İrfan Sapmaz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları ve ABD tarafında neler konuşuluyor, hepsini senden dinlemek istiyoruz.
5: Evet, merhabalar Sümeyye. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin son açıklamalarında hem askeri caydırıcılık hem de diplomasi mesajlarını aynı anda verdi. Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıfladığını savunurken Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin artık ABD tarafından sağlanacağını söyledi. Trump'ın öne çıkan mesajları şu şekilde: İran'ın artık bir şeyi yok. İranlı liderler profesyonel müzakerecilerdir. İran benden bir şey almadı. Bir anlaşmamız vardı, onu onlar bozdu. Hürmüz'ün muhafızı olacağız. Boğazı korumak için ödeme alacağız. Boğazın güvenliğini biz sağlayacağız. Bu açıklamalar ABD'nin son günlerde İran'a yönelik yeni askeri operasyonları ve CENTCOM'un Hürmüz çevresindeki faaliyetlerini artırmasının ardından geldi. Trump yönetimi İran'ın uluslararası deniz ticaretini tehdit etmesine izin vermeyeceğini vurguluyor. Peki Sümeyye, ABD ana akım medyası Trump'ın bu açıklamalarını

0: nasıl okuyor Associated Press? Associated Press'e göre Washington'da Tahran arasındaki mücadele artık yalnızca askeri değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerinden yürüyen stratejik bir güç mücadelesine dönüşmüş durumda. ABD seyir sefer serbestisini savunurken İran kendi egemenlik iddiasını öne çıkartıyor. Reuters, Trump yönetiminin temel hedefinin küresel enerji akışını kesintisiz sürdürmek olduğunu yazıyor. Hı hı. ABD İran'ın gemilere yönelik saldırılarının tamamen sona ermesini ve Hürmüz'deki tüm deniz yollarının açık kalmasını talep ediyor. CBS'e göre Beyaz Saray İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek yeni askeri operasyonların sürebileceği mesajını veriyor. CENTCOM'da İran'ın deniz saldırı kapasitesini azaltmayı amaçlayan operasyonların devam ettiğini duyurdu. Askeri ve stratejik çevrelerdeki değerlendirmelere gelince Washington'daki güvenlik çevrelerinde Trump'ın son açıklamaları 3 temel mesaj olarak okunuyor. Askeri baskı sürecek. İran'ın Hürmüz'deki deniz kapasitesi hedef almaya devam edecek. Diplomasi tamamen kapanmadı. Trump'ın İranlı liderler profesyonel müzakerecilerdir sözü baskı altında yeni bir anlaşma ihtimalini açık tuttuğu şeklinde değerlendiriliyor. Enerji güvenliği öncelik haline geldi. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması artık yalnızca askeri değil, küresel ekonomi açısından da Washington'ın temel önceliği olarak görülüyor. Yani bu çerçevede Washington'daki genel değerlendirme Trump yönetiminin İran üzerinde maksimum askeri baskı artı kontrollü diplomasi stratejisini sürdürdüğü ve Hürmüz Boğazı'nı küresel enerji güvenliğinin merkezinde tutmaya devam edeceği yönünde.
1: Farklı farklı değerlendirmeler var ABD basınında da. Çok teşekkür ederiz İrfan Satmaz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz sana.
0: Kolay gelsin.
1: Tabii yeni gelişmeler oldukça da yine Washington muhabirimiz İrfan Satmaz'dan detayları dinleyeceğiz. Efendim devam edelim Ajans Gün içine. Malumunuz İsrail yanlısı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı efendim. Senatörün aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Çok konuşulmuştu malum neden öldü diye. Konuştuğu bir kişiye rahatsızlığından bahseden Graham'in acil tıbbi yardım önerisini reddettiği de ortaya çıktı. Dış politikada yapacak işleri olduğu içinse şimdi ölemem diye espri yaptığı iddia edildi.
2: Yorgun hissediyorum dedi. Ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek, senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham, konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın şimdi ölemem hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
3: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
2: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
1: Ar- Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Türkiye ABD hattında F-35 mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Türkiye'nin programa dönüşüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu

0: söyleyen F-35 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum dedi.
1: Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi.
1: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
1: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
1: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
0: Efendim, modern savaşların kaderini değiştiren dronlara karşı Türkiye'den gövde gösterisi geldi. Öyle ki Ankara'da gözlerin çevrildiği kritik NATO zirvesi sadece liderlerin buluşmasına değil, Türk mühendisliğinin zirve yaptığı tarihi bir başarıya da sahne oldu. Semalar milli anti-drone sistemlerimizle korundu.
2: Milli anti-drone sistemleri NATO zirvesinde adeta kuş uçurtmadı. Modern savaş meydanlarının en büyük tehditlerinden biri haline gelen insansız hava araçlarına karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli teknolojiler Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde tarihi bir sınavı başarıyla verdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen milli drone karşı tedbir sistemleri, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği zirvenin hava güvenliğini kesintisiz olarak sağladı. Zirvede ilan edilen NATO Drone Edge girişimi, müttefik ülkelerin önümüzdeki 5 yıl boyunca drone savunma kapasitelerine 40 milyar doların üzerinde yatırım yapmasını öngörüyor. Radarlardan yapay zeka destekli elektrooptik sensörlere, elektronik karıştırmadan lazerle imha sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu devasa pazar için Türk savunma sanayisi en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Sahada aktif ve pasif tüm tedbir kategorilerinde rüştünü ispatlayan yerli sistemler zirvedeki performansıyla küresel ihracat potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Kritik Liderler Zirvesi'nin hava güvenliğinde Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen ileri teknoloji ürünü İlter ailesi aktif rol üstlendi. Zirvede uzun menzilli elektronik karıştırma kabiliyetine sahip İlter J400, hibrit aktif faz dizinli radar teknolojisiyle geliştirilen İlter HSPAR ve Türkiye'nin en etkili drone önleme sistemlerinden biri olarak öne çıkan İlter MRKAS başarıyla görev yaptı. Yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis, takip ve elektronik etkisizleştirme kabiliyetlerini tek bir komuta kontrol mimarisinde birleştiren sistemler, stratejik noktalarda konuşlandırılarak çok katmanlı koruma sağladı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de DAEŞ'lı terörist Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in açıklamasında terörist Talip Güler'in sözde Türkiye sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Teröristin kardeşi Kasım Güler de 2021 yılında yakalanmıştı.
2: Müzik. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha vurdu. Sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye Kod adlı Talip Güler yakalandı.

0: teröre göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler'i Suriye'de adım adım takip etti. 2014 yılında Suriye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen DAEŞ'li terörist Güler için her şey hazır olduğunda düğmeye basıldı. Yakalanan Güler Türkiye'ye getirildi. Talip Güler suçlarını da itiraf etti. Türkiye'de radikalleşme sürecini, kaçak yollarla Suriye'ye geçişini ve DAEŞ'e katılımları yönettiğini söyledi. Ayrıca daha önce yakalanan kardeşi Kasım Güler'le de DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. ...2021 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kasım Güler, örgütün sözde finans sorumlularındandı. MİT açıklamasında Türkiye'ye yönelik planların engellenmesi için terör örgütü DAEŞ'e karşı çalışmaların süreceğini vurguladı.
1: Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.200'ü geçti efendim. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle de sağlık sistemi çökmüş durumda. Peki Gazze'de şu an neler yaşanıyor? Bir yayın gerçekleştireceğiz. Filistin vatandaşı Tarit Ebu Zayed ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şu an Gazze'de nerede yaşıyorsunuz? Son durum nedir? Elektrik, su, gıdaya erişim noktasında ne tür sıkıntılar var? Paylaşır mısınız bizlerle?
2: Tabii ki. Ben Gazze'nin kuzeyinde yaşıyorum. Maalesef Gazze'nin son durumu ekranlarda göründüğü gibi değil, daha da beterleşti. Çünkü İsrail oldukça haberlerden bizi uzak tutmaya çalışıyor ve insanlar maalesef Gazze'yi unutmuş durumunda. Bu sebepten dolayı ne gıdaya düzgün bir şekilde ulaşabiliyoruz ne de suya, ne de hiçbir şeyi.
1: Peki abluka devam ediyor malum. İsrail bizi haberlerden de uzak tutuyor diyorsunuz. Abluka nedeniyle ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Özellikle yaşlılar, çocuklar ne tür sıkıntılar yaşıyor? Biraz sesinizi duyurmak istiyoruz aslında. Aktarır mısınız neler yaşandığını bize?
2: Tabii ki. Maalesef İsrail askerleri Gazze'ye giriş çıkış yolları kapatmasından dolayı Gazze'ye hiçbir şekilde ne gıda malzemeleri ne de tıbbi malzemeleri getirebiliyor. Ve bu sebepten dolayı hastanelerde çok fazla aciz görünüyor. Bu sebepten dolayı yaralanma olduğu zamanlarda öncelik hayat belirtisi daha çok fazla görünen hastalara yöneliyor. Ve hayata belirtileri az görünen hastaları bir kenara bırakıyorlar. Maalesef çünkü malzemeler az. Yani malzemeler azken önceliğimiz hayatta kalacaklara yönelsin diyorlar. Bu sebepten dolayı benim kardeşim de şehit oldu. Ağır yaralıydı. Hayat belirtileri azdı. Hayat belirtileri azdı. Bu sebepten dolayı ona kurtaramadılar. Dediler ki hayat belirtileri azdı. Önceliğimiz hayat belirtileri daha çok hastalara yönelmektedir dediler ve onu bıraktılar öylece maalesef. Ve şehit oldu.
1: Başınız sağ olsun. Yani sağlık sistemi çökmüş durumda. Biz de bunu söylemiştik. Abluka nedeniyle de tabii en acil durumda yani iyileşme ihtimali daha yüksek hastalar tedavi ediliyor diyorsunuz. Sağlık sistemi de bu durumda. Peki uluslararası topluma, izleyicilerimize hangi mesajları vermek istersiniz? Şu anda sesinizin duyuruluyor olması bizim için oldukça önemli. Neler söylemek istersiniz Gazze'deki o gerçek duruma dair, son duruma dair?
2: Öncelikle sesimi duyurmak istediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Benim mesajım bütün dünyaya ve bizi izleyen, beni gören herkese, İsrail askerleri bizi haberlerden uzak tuttuğu için sanmayın ki Gazze normale döndü. Maalesef durumlar hala olduğu gibi. Bize desteklerinizden esirgemeyin, bizi unutmayın. En önemlisi de bu zaten. Yeter ki yanımızda olurun.
1: Çok sağ olun yayına katıldığınız için zor şartlarda. Sesinizin duyulması çok değerliydi bizim için. Teşekkür ediyoruz efendim. Filistin vatandaşı Tahrir Ebu Zahit'le konuştuk. Gazze'deki son durumu Gazze'den bizzat aktardı. Devam edelim efendim bültenimize. Tabii bu acı gelişmelerle birlikte oradaki durumu aktarmış olduk. Gerçekler böyle ne yazık ki. Şimdi yurttan haberlerle devam edeceğiz. Şırnak'ta ve Muş'ta kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan vatandaşlar botlar, dalgıçlar ve drone desteğiyle aranıyor.
0: Şırnak ve Muş'ta suya düşen iki kişi aranıyor. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Aburçayında gözden kaybolan genç için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma, 112 ekipleriyle sualtı arama kurtarma dalgıçları çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü. Bir yandan dalgıçlar su altında, diğer yandan rafting botlarıyla da su üstünde arama yapılıyor. Su altı ve su üstü dronlarla Haburçayı'nda yaklaşık 4 kilometrelik alan titizlikle aranıyor. Muş'ta da 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. 126 personel, botlar, dalgıçlar, drone ve İHA desteğiyle nehir ve kıyı şeridinde aramalar aralıksız sürüyor.
1: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan gemideki mürettebat operasyonla kurtarılmıştı. O geminin yakın zamanda satışa çıkarılacağı açıklandı.
0: Mürettebat nefes kesen operasyonla kurtarılmıştı. O gemi satılıyor. Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi Kocaeli Kandıra açıklarında karaya oturmuştu. 81 metre uzunluğundaki gemide bulunan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Rapid isimli kuru yük gemisiyle ilgili sigorta şirketinin hasar tespiti ve yasal süreçleri tamamlandı. Tanzanya makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda geminin icra yoluyla satılması ve elde edilecek bedelin borçlara aktarılması yönünde onay alındı. Geminin satışı 27 Temmuz'da açık teklif usulüyle yapılacak.
1: Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağışı felakete yol açtı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kalırken en az 51 kişi yaşamını yitirdi.
3: Bangladeş'i sel vurdu. Toprak kayması önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yağışların 6 gündür durmadığı Bangladeş'te hayat durma noktasına geldi. Evleri su bastı, caddeler nehre döndü. Sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
4: Mahsur kalmamızın üzerinden 4 gün geçti ve evlerimiz su altında kaldı. Mobilyalarım ve mülklerim zarar gördü.
3: Sel beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Orduya kurtarma çalışmaları için talimat verildi. Sel ve toprak kaymalarına yol açan yağışlar Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampı dahil 7 farklı bölgeyi etkiledi. Yetkililer yağışların önümüzdeki haftada devam edeceğini duyurdu.
1: Avrupa'da sıcaklık rekorları orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Bir yanda 40 dereceyi aşan kavurucu hava, diğer yanda günlerdir söndürülemeyen alevler. Fransa, İspanya ve Portekiz'de binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi.
3: Önce kavurucu sıcaklar, ardından orman yangınları. Avrupa yazın en zor günlerini yaşıyor.
5: Yangınlar çok kötü. Bu korkunç bir şey. Sadece orman için değil, ölen insanlar ve yaşanan her şey için de büyük bir felaket. Yukarıdaki evler tamamen yandı.
3: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Fransa, İspanya ve Portekiz'de alevleri büyüttü.

0: haftada 55 bin hektardan fazla ormanlık alan yangınlarda yok oldu. Katalonya'da binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Hem kavurucu sıcaklar hem de peş peşe çıkan orman yangınları Avrupa'da hayatı felç ederken yetkililer önümüzdeki günler içinde yüksek sıcaklık ve yeni yangın riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.
1: Evet, Avrupa aşırı sıcakların etkisiyle kavruluyor. Bu durum dünyanın gastronomi başkentlerinden İtalya'nın tescilli lezzeti parmesan peynirini de vurdu efendim. Kavurucu sıcaklar nedeniyle ülkedeki parmesan peyniri üretimi tehdit altında.
2: Avrupa'da termometreler rekor kırıyor. Aşırı sıcaklar günlük hayatı felç ediyor. Küresel iklim krizinin etkileri İtalya'nın ünlü parmesan peynirinin üretimini de etkiledi. Burası dünyada orijinal parmesan peynirinin üretildiği tek bölge olan Emilia Romagna'nın kalbindeki Reggio Emilia. İtalyan bankası tarafından işletilen bu dev depoda tam 300 bin parmesan tekeri saklanıyor. Dünyaca ünlü bu lezzet sadece süt, tuz ve peynir mayası ile üretiliyor. Ancak parmesanın gerçek lezzetini ortaya çıkaran en değerli unsursa zaman. Öyle ki bu peynir olgunlaşma sürecinde en az 12 ay, bazense birkaç yıl boyunca depoda kalıyor. Teknolojiyle geleneğin el ele yürüdüğü parmesanın üretim süreci bugünlerde aşırı sıcaklar nedeniyle risk altında.
3: Bu yıl en sıcak günlerde günlük enerji tüketiminde yaklaşık %30'luk bir artış kaydettik. Elbette endişeliyiz. Soğutma ünitelerimizi daha verimli sistemlerle değiştirdik. Ayrıca kış aylarında sıcaklıkları doğru seviyelerde tutmak için kazanları da yeniledik.
2: Artan maliyetler depo yöneticilerini olumsuz etkiliyor. Çiftçiler de mağdurlar arasında. Çünkü aşırı sıcaklar nedeniyle inekler daha fazla yatıyor, az yem tüketiyor. Bu durum süt üretiminde bir düşüşe neden oluyor.
4: Parmesan peyniri kendine has kalite özelliklerini çok özel bir coğrafi bölgede üretilen süte borçludur. İklim koşullarının büyük bir etkisi var. Sütün kalitesini sadece kimyasal açıdan değil, her şeyden önce o sütün içinde yaşayan mikroorganizmaları etkiliyor.
2: Kaliteli parmesan üretimi ise ineklerin verimliliğiyle doğru orantılı. Öyle ki bu büyük başların günde 150 litreye kadar su içmesi gerekiyor. Bu yüzden ahırlar serin tutulmak zorunda. Makarnadan pizzaya, salatalardan çorbalara kadar pek çok yemeğe lezzet katan parmesan, sıkı kalite denetimlerinin ardından sofralara ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı gelenekle üretilen bu peynir, kendine özgü lezzetiyle gastronomi dünyasının vazgeçilmezi. Parmesan endüstrisinin yıllık ekonomik değeri 4,5 milyar euro ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
1: Efendim, Kayseri'de bulunan Kapuzbaşı şelaleleri buz gibi suyuyla yaz sıcağından bunalan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Bölgeye gidiyoruz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bekliyor. Bizi izlenimlerini aktaracak. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Söz sende.
5: Sümeyye Gafaroğlu, eşsiz bir yer burası. Adaların teklerinde bulunan, doğanın tamamen sakladığı bir güzellik. Tabi sadece şelalenin dışında muhteşem bir manzara da sunuyor ziyaretçileri. Aynı zamanda burası görmüş olduğunuz gibi sıradan bir şelale değil. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu, her damlasıyla hayranlık uyandıran eşsiz bir tabiat harikası diyebiliriz. Kayseri'nin Yayalı ilçesindeki Kapuzbaşı şelaleleri yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii gördüğünüz bu etkileyici görüntü yukarıdan gelen bir nehrin oluşturduğu klasik bir şelale değil. Kapuzbaşı'nı farklı kılan en önemli özellik suların doğrudan kayaların içinden bir yüksek bir basınçla yeryüzüne çıkması da yer altından beslenen kaynak suları yaklaşık 30 ila 70 metre arasında değişen yüksekliklerden dökülerek 7 ayrı şelaleyi de oluşturuyor. Tabii Türkiye'nin en yüksek debili ve en etkili takım şelalesi Kapuzbaşı'nda da ziyaretçiler yoğunluk yaşatıyor bu noktayı. Bir yandan da Kültür ve Turizm Bakanlığı, aynı zamanda Kayseri Valiliği tarafından açıklanan

0: duruma göre ise dünyanın en büyük, en uzun ikinci şelalesi olarak da anılıyor burası. Tabii işte tam da bu özelliği nedeniyle Kaputbe Şelalesi dünyanın benzeri az görülen doğal kaynak şelaleleri arasında da gösteriliyor. Tabii özellikle bulunduğumuz nokta aynı zamanda Aladağların etekleri burası. Dağlardan süzülen kaynak suları yemyeşil bitki örtüsü ve kayalıklarla birleşince ziyaretçileri adeta kart postallar aratmayan manzaralar da sunuyor. Bu nedenle Kaputbaşı yalnızca serinlemek isteyenlerin de değil, doğa yürüyüşü yapanların, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Tabi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında da dikkat çekici bir artış da yaşanıyor bu noktada. Aynı zamanda sadece burada turizm açısından değil, aynı zamanda kayaların arasından da muhteşem bir görüntü var. Tabi özellikle görmüş olduğunuz gibi güvenlik açısından da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Tabi özellikle jandarma il komutanlığı tarafından da turizm timi tarafından burada güvenlik 7/24 şekilde korunduğunu belirtelim bizler de. Tabi muhteşem bir manzara var. Ziyaretçiler ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk oluşturdu. Özellikle hafta sonları çok yoğunluk olduğunu belirtelim. Tabi bir yandan da özellikle suyun kayaların arasında adeta fışkırarak oluşturduğu bu doğa harikası sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin de en önemli doğa zenginliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gürül gürül akan suyun sesi, serin esintisi ve etkileyici manzarasıyla Kaputbaşı şelaleleri ziyaretçilerine yalnızca bir gezi değil, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim de sunuyor. Tabii yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin adresi ise, rotası ise burası olduğunu bizler de belirtelim. Tabii ve özellikle 30 ila 70 metre arasında değişen yüksekliklerden bahsediyoruz. Bu bir takım şelalesi. 7 ayrı şelale bulunuyor burada. Tabii yılın 4 mevsimi kesintisiz bir şekilde akan buz gibi sular yaz aylarında da bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geliyor. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, çevresindeki yemyeşil doğa, aynı zamanda suyun güçlü sesi ziyaretçileri de şehir yaşamından uzak, eşsiz bir atmosfer sunduğunu ifade edelim. Tabii Türkiye'nin en etkileyici ve en yüksek kaynak şelalelerinden biri olarak kabul ediliyor. İbrahim Türkmen de gösteriyor. Hem havanın serin olmasıyla birlikte ziyaretçiler de buraya akın ettiğini belirtelim. Tabii bakın görmüş olduğunuz gibi 7'den 70 herkesi hitap eden bu şelale tabii Kayseri'nin de turizmine önemli katkı sağlıyor. Tabii güvenlik açısından da özellikle jandarma il komutanlığı tarafından turizm jandarma timleri ise burada güvenliği sağlıyorlar diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksi'ye çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar dünyayı şoke eden soygunu 25 bin euro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soygunu planlayan şüphelinin çalınan kraliyet mücevherlerinden memnun kalmadığını, kendilerine daha fazlasını çalabilirdiniz dediğini öne sürdü.
2: Dünyayı şoke eden soygunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, film gibi bir soygunla uluslararası basının gündemine oturmuştu.
3: Mücevherler şu anda sizinle konuşurken henüz elimizde değil. Onları kurtaracağımıza dair umudumu korumak istiyorum. Bu mücevherler artık elbette satılamaz durumda. Bunları satın alan herkes çalıntı mal kabul etmiş olur. Hala iade etme şansınız var.
2: Müzeden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakta suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Detaylara Fransız gazetesi Le Monde ulaştı. Zanlılar sorguda müzeye kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi. Şüpheliler ayrıca soygunu 25 bin euro karşılığında gerçekleştirdiklerini de öne sürdüler. Zanlılardan biri soyguna maddi sıkıntılar yaşadığı için katıldığını söylerken hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediğini iddia etti. Kendilerine Paris'te bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini öne süren şüpheli, "Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim" ifadesini kullandı. İki şüpheli soygunu organize ettiği iddia edilen kişinin ele geçirilmesi

0: gelen ganimeti yetersiz bulduğunu ve kendilerine daha fazlasını alabilirdiniz dediğini öne sürdü. İki zanlı da çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savundu.
1: Efendim sırada bir başarı hikayesi var. Küçükken geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, engel tanımadığı, yıllardır verdiği mücadele ve azmiyle savunma sanayi projelerinde yer aldı. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın görsel modelleyicisi oldu.
2: Ne iki kolunun olmaması engelleyebildi onu, ne de hayatın zorlukları. Azmiyle imkansızı başardı, ağzıyla tuttuğu kalemle Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Milli Muharip Uçak Kaan'ı modelledi. Yusuf Akgün henüz 6 yaşındayken Iğdır'da elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybetti. Ancak hayata küsmedi. Devlet korumasında büyürken her işini tek başına yapmayı öğrendi.
3: İlk etapta yemek yemeyi öğrendim. Ardından giyinme, ardından diş fırçalama diyelim. Bunun gibi benzer süreçlerle beraber okula başladım tabii ki.
2: Önce yüzmeye merak saldı, azmetti ve milli sporcu oldu. Ama onun asıl başarısı ağzıyla tuttuğu kalemle çizdiği resimlerde gizliydi.
3: Benim arkadaşlarımın hayata bakış açısıyla benimki çok farklıydı. Ben mücadele etmezsem sonumun iyi olmayacağını görüyordum. Onlar ama dünyaları başkaydı. Spora başladım, sanata başladım, önüme gelen ne varsa hepsine girdim.
2: Çizdiği portre ve resimler onu savunma sanayisinin kalbine taşıdı. Roketsan için atmaca ve cirit füzelerini modelledi. En büyük gururuysa Gökvatan'ın çelik kanadı Kaan oldu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önerileri ve dönemin savunma sanayi başkanı TUSAŞ Genel Müdürü Sayın İsmail Demir Beyefendi ve Sayın Temel Kotil hocalarımızla beraber Milli Muharip Kaan projesine dediler ki senin hayatın zorluklarla gelmiş. Biz de 100 yıllık süreçte zorluklarla bugüne getirdik. Bizim bir göz bebeğimiz var. Kaan uçağımız 5. nesil teknoloji. Biz senin hayatınla entegre edip çizimini yaptırmak istiyoruz dediler ve başladık o projeye.
1: Sevgili izleyenler, Tokat'ta patlıcan hasadı yapılıyor. Detayları bu kez A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğundan alacağız.
4: Tokat'ın Erbaa ilçesinde patlıcan hasatı gerçekleştiriliyor. Tarım işçileri sabah erken saatlerde tarlalara giriyor ve patlıcanları topluyor. Bakın şu anda Vedat abi aralıksız bir şekilde o patlıcanlara satılıyor. Vedat abi kolay gelsin.
5: Eyvallah, sağ olun, hoş geldiniz.
4: Abi ne kadar bir arazi ekili patlıcanda?
5: Şu anda 1 hektar bir şey ekili.
4: Abi şöyle gelirsen yanımıza. 1 hektar mı?
5: Evet, evet, evet.
4: Peki ne kadar bir hektar başına ne kadar bir patlıcan hasat ediliyor?
5: 1 ton civarı falandır, yani 1-1,5 civarı dönüyor.
4: Peki şimdi bunlar buradan topluyorsunuz, sonrasında hale mi gidiyor?
5: Evet, kasalama işlemi yapacağız biraz sonra, başlanıldı zaten. Ondan sonra da hale götüreceğiz, Allah nasip ederse hale vereceğiz.
4: Evet, şimdi patlıcanlar bakın şöyle dallarda gösterebilirsen abi, şöyle şu tarafta bir tane görüyorum. Belli bir boyuta, ebata gelince toplanıyor değil mi Vedat abi?
5: İrilerini alıyoruz, öbürlerini bırakıyoruz. İrilerini alıyoruz. Bir hafta sonra tekrar inşallah sulamasını falan yaptıktan sonra, bakımını yaptıktan sonra bir hafta sonra tekrar toplama işlemine devam edeceğiz.
4: Evet, büyük olanlar alınıyor, sonrasında küçükler bir hafta sonra tekrar toplanıyor. Şimdi şöyle geçelim ileriye doğru, arka tarafa doğru ilerleyelim. Gördüğünüz alanın tamamı patlıcan tarlası. Bir tarafta şöyle gösterebilirsen Halil İbrahim, toplanan patlıcanlar buraya getiriliyor. Bakın şöyle gelirse kameraman arkadaşım Halil İbrahim yerle birlikte şurayı da göstermiş olalım. Bakın toplanan patlıcanlar kamyonetin arkasına boşaltılıyor. Sonrasında kasalama işlemi yapılıyor. Kasalanan patlıcanlar üzeri kapatılıyor ve hallere götürülüyor. Tabii o hallerden kimi zaman şehir içine, kimi zaman ise diğer şehirlere de sevkiyatının yapıldığını söyleyebiliriz. Peki hasat ne zamana kadar devam eder? Hangi aya kadar?
5: Kırağıya kadar devam ediyor. O da 11. ay gibi. 11. ayın 15'ine

0: kadar, yani Kasım'ın 10'una 15'ine kadar kral yağması devam ediyor.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Evet, işte görüyorsunuz patlıcanlar aslında maşallah kebaplık patlıcanlar bunlar. Ölçüleniyor, sınıflandırılıyor ve ona göre götürülüyor. Şimdi şöyle tarım işçilerini gösterebilirsen Halil İbrahim, onlar da bir taraftan çapa işlemini gerçekleştiriyorlar. İşte bir tarafta biber tarlası, bir tarafta patlıcan tarlası, aralıksız bir şekilde üreticiler çalışmaya devam ediyor. Evet, bizler de onlara kolaylıklar dileyelim. Bereketli bir sezon olur inşallah. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
2: Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 45.si düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Boğa güreşlerini 30 bin kişi izledi. Başboğa sahibine 200 bin lira ödül verildi.
3: Bafi, Karayel, Kaçkar, Miro, Aşkar, Dayı. İsimleri dikkat çekti. Mücadeleleri nefes kesti. Artvin'de bu yıl 45.si düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali boğa güreşleriyle tamamlandı.
4: Böyle ara sıra böyle eğlenceler olduğu zaman bu halkımızı bir nebze de olsa elimizden gelen imkanlar doğrultusunda buralara gelip de eğlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere.
3: 4 gün süren organizasyonda Artvin, Rize, Erzurum, Muğla ve Aydın'dan 157 boğa arenada mücadele etti. Boğa güreşleri 8 kategoride gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar Boyu'ndaysa 5 kategoride boğalar kıyasıya mücadele etti. Başboğa sahibine 200 bin lira para ödülü verildi. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festivali yaklaşık 105 bin kişi takip etti.
5: Fırsat buldukça 12 senedir kesintisiz gelmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devamlı geleceğiz.
2: İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde adrenalin yaşamak isteyenler zipline'la unutulmaz anılar biriktiriyor. 250 metrelik parkurun başlangıcında ekipmanlarını kuşananlar çelik halat üzerinde rüzgarın içinden inişe geçiyor, heyecan zirveye tırmanıyor.

0: Niye korkuyorsun ki? İlk defa mı deneyeceksin?
1: Evet.
0: Peki buradan böyle karşıya doğru gittiğin zaman gerçekten çok güzel bir manzara göreceksin. Farkında mısın?
1: Farkındayım.
0: Hadi o zaman seni gönderelim.
1: Tamam.
2: Macera tutkunları, yerli ve yabancı turistler zipline yaparken eşsiz İstanbul manzarasına farklı bir açıdan bakabiliyor.
0: Bir yanımızda masmavi deniziyle İstanbul ve hemen arkamızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İşte burada da zipline tutkusunu yaşayacak olan vatandaşların aslında sırasını görüyorsunuz. Peki zipline ne kadar heyecan verici?
3: Özellikle hafta sonu olduğu için özellikle çok misafirimiz var. Her misafirimizi kırmadan ağırlamaya çalışıyoruz. Özellikle üslubumuza çok dikkat ediyoruz. Herkese sırası geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel oldu. Çok heyecanlandım. Ama harika. Çok güzel. Ondan 10 puan veriyorum.
4: Bence çok manzarası cidden turist çeken bir yer. Herkesin gelmesi gerekiyor.
2: Ziyaretçiler Boğaz'a doğru zipline yapmanın tadını çıkarırken unutulmayacak anılar da biriktiriyor.
0: Zipline oldukça heyecan verici bir etkinlik fakat aynı zamanda bir de güvenlik önlemleri var. Peki zipline yapmadan önce nasıl hazırlıklar yapacağız? Gelin hep beraber zipline öncesi hazırlığımızı yapalım.
3: Öncelikle kulağımızda çok büyük küpeler olmamak zorunda. Hanımefendiler için de özellikle bunu belirtiyoruz. Aşağıda çok sert bir fren sistemimiz var otomatik. Size herhangi bir şekilde bir şey olmuyor. Ama aksi bir durumda saçına takılabilir. Atıyorum ağzınızda sakız varsa boğazınıza kaçabilir. Bu gibi güvenlik kurallarını her şekilde misafirlerimize söylüyoruz.
0: Şimdi zipline keyfini geviri çıkaracağız.

0: efendim, Ajans Gün İçi kuşağını burada noktalıyoruz. Saat başında Merve Türkay yeni gelişmelerle karşınızda olacak. A Haber'de kalın, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
8: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
9: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
12: Gazze, insanlığın bittiği nokta. Bir yanda bitmek bilmeyen saldırılar, diğer yanda İsrail ablukası. Milyonlarca Gazze'li tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil Netanyahu bölgede terörü tırmandırmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Museyrat mülteci kampının yakınlarında sivil bir aracı daha hedef aldı. İki füzeyle vurulan araçtan çıkarak sahile doğru kaçmaya çalışan Filistinli, üçüncü bir füzeyle katledildi. Saldırıların yanı sıra İsrail'in ablukayı sürdürmesi yaşamı zorlaştırıyor. Abluka ve saldırılar nedeniyle hayatlarını yeniden inşa edemeyen Gazze'liler derme çatma çadırlarda mücadele veriyor.
11: Çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi. Bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor.
12: Aşırı sıcaklarla birlikte temiz suya ulaşmak günlük yaşamın en büyük sorunlarından biri.

0: İnsanlığın seven herkese sesleniyoruz. Bize su ulaştırsınlar, temiz su sağlasınlar. Sıcaktan, sivrisineklerden, farelerden, böceklerden ve hamam böceklerinden çok çekiyoruz. Hayatımız sürekli tehdit altında.
1: İsrail saldırılarında hastanelerin hedef alınması, tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinin kesilmesi, en temel tedavilerin yapılmasını bile imkansız hale getirdi.
2: Eğer kızım yurt dışına tahliye edilip acilen ameliyat edilmezse gözlerimin önünde eriyip gidecek.
1: İsrail'in sınır kapılarını kapatarak uyguladığı katı abluka nedeniyle Gazze'de binlerce hasta çocuk tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. PTT'nin elektrikli skuterleri 89.6 milyon gönderiyi sahiplerine ulaştırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu 2021'de 100 elektrikli skuterla başlayan uygulamanın Haziran sonu itibarıyla 1050 araçla devam ettiğini belirtti. Elektrikli skuterlarla gönderi dağıtımında 11,4 milyon kilometre mesafe kat edildi, 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildi. Kat edilen bu mesafe dünyanın çevresinde 260 kez tur atmaya denk geliyor. Elektrikli skuterlarla daha etkin ve hızlı şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda gönderiler teslim ediliyor. Yayı olarak dağıtım yapılmasına kıyasla zamandan %20 tasarruf ediliyor. Doğa dostu, çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterların hızı saatte 25 kilometreye çıkabiliyor ve tek şarjla 40 kilometre mesafe gidiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuterlarla dağıtılan gönderiler toplam gönderilerin %69'una karşılık geliyor. Bakan Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlarıyla yurt genelinde toplam 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığını da ifade etti.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Ajans Akşama Doğru'na başlıyoruz. Yaklaşık olarak da 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Ana gündem başlıklarına bakalım. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Gelişmelerin detaylarını sizlere aktarmak üzere bekliyorlar. Buyurun hızlıca bugün ana gündem başlıklarımız neler olacak bakalım. Tayland'da meydana gelen gece kulübündeki o yangın faciasında 27 kişi hayatını kaybetti. O facia nasıl yaşandı? Sonrasında neler oldu? Bakacağız oradaki duruma. Ve Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil olmak üzere toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı. Haluk Levent'in dün İzmir'e giderken Bursa'da yakalandığı iddia ediliyor. Detayları dinleyeceğiz. Muhabir arkadaşımız sahada. İlk ifadelerde öne çıkan detaylar da var. Bazı farklı iddialar da var. Çok büyük iddialar da var. Bakacağız bu konunun gelişmelerine. Ve Kastamonu'da hatırlayacaksınız. Bir çift kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı. Hastaneye kaldırılmışlardı. Erkek hayatını kaybetmişti. Dün de eşinin de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İlaçlamadan mı kaynaklanıyor? Ne oldu? Nasıl bir reaksiyon gelişti vücutlarında? Yaz aylarındayız. Çok fazla meyve tüketiliyor. Dikkatlice bakalım bu sürecin sonucuna. Ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 10. yılına doğru geliyoruz. Çarşamba günü 10. yılı 15 Temmuz darbe girişiminin. Baylok'la ilgili yeni gelişmeler var. Bu sabah itibariyle yeni gözaltılar var FETÖ terör örgütüne yönelik. Bunun da detaylarına bakacağız. Haydi buyurun başlayalım. Şimdi Ahbap Derneği ile ilgili dün bir skandal ortaya çıkmıştı. Bir soruşturma başlatıldı. 21 kişi aralarında derneğin başkanı Haluk Levent'in de olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Dün Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Havaalanında yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenince İzmir'e doğru giderken iddia şu ki üzerinde 4 telefon vardı. 4'ü de kapalıydı. Peki soruşturmanın detaylarında neler var?

0: İddialar neler hakkında Haluk Levent'in ve beraberindeki 20 şüphelinin Kadir, Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Detaylar onda. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü diyebiliriz Mustafa Kadir Mercan. Böyle bir yardım derneğinin olması, özellikle 6 Şubat deprem felaketlerinde ön plana çıkan bir yardım derneği olması sebebiyle kamuoyunda infial oluşturmuş durumda. Nedir detaylar bugün itibariyle?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Dilerseniz soruşturmanın detaylarıyla devam edelim. Ahbap Derneği'nin başkanı olan Haluk Levent geçtiğimiz günlerde Bursa'da gözaltına alınmıştı. Üzerinden 4 farklı telefon çıkmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre bu telefonlara polis ekipleri tarafından el konulmuştu. Olmuş durumda, fakat telefonların şifrelerini Haluk Levent soruşturmanın şu aşamasında vermek istemiyor, fakat yine ekiplerin incelemelerinin de devam ettiğini söyleyelim. Öte yandan bir diğer gelişme ise şu şekilde: Haluk Levent'in aslında önümüzdeki cuma günü, yani 17 Temmuz'da bir konser vermesi planlanıyordu İstanbul Ataşehir'de bir mekanda, fakat geçtiğimiz günlerde sebebi belli olmayan bir şekilde bu konserin biletleri tükenmiş olmasına rağmen iptal edildi. Zaten hali hazırda yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hem teknik hem de fiziki olarak takip altındaydı. Bu kapsamda da konserin iptal edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli bir hareket olarak değerlendirildi ve bu teknik ve fiziki takip daha da detaylandırıldı. Bu kapsamda Haluk Levent ilk olarak geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'na gidiyor, fakat soruşturma kapsamında dosya üzerinden kendisi hakkında bir adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. O da yurt dışına çıkış yasağıydı. Bundan kendisinin haberi yoktu. Ve yurt dışına gitmek için özellikle Almanya'da saat 19.10 için Düsseldorf'a, 21.55 için ise Hannover'e iki farklı bilet almıştı İstanbul Havalimanı'ndan. Fakat kendisinin yurt dışı yasağını öğrenince evine tekrar geri dönüyor. Üzerinde bulunan 4 telefonu da direkt olarak kapatıyor ve İstanbul'dan Bursa üzerinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkıyor. Bu kapsamda da zaten fiziki takip yapıldığından dolayı da Bursa'da Haluk Levent gözaltına alınıyor. Olası plan şu şekilde aslında: İstanbul'dan Bursa üzerinden İzmir'e gidecek. Orada da önceden ayarlanan bir yatla yurt dışına kaçacağı yönünde iddialar var. Tabii ki kendisinin şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri henüz başlamadı. Bu sorular da kendisine sorulacak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde. Bu sorulara ne cevap verecek? Bu da tabii ki merak konusu. Fakat şunu söylemekte de fayda var. Gözaltına alınan 20 şüphelinin ifade işlemleri başladı, fakat bu 20 kişinin ifade işlemleri bittikten sonra da en son olarak Haluk Levent'in ifadesinin alınacağının bir kez daha altını çizelim. Öte yandan bir parantezde Yeliz Kaya'ya açmak istiyorum. Kendisini Ahbap Derneği'nin bir çalışanı. Yeliz Kaya'da geçtiğimiz günlerde yapılan Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasındaydı. Kendisinin yine bir firmanın muhasebecisi olduğunun altını çizelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan. İşte kamuoyunda infial oluşturan bu gelişmenin detaylarını aktardı şu saate kadar. Bugün itibariyle yaklaşık 24 saat oldu herhalde bu gelişme ortaya çıkalı. Detaylar böyle, ilerleyen dakikalarda yine bakacağız ama kabine toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.30 sularında. 2 hafta sonrasındaki ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devam ediyor. Kabineye ilişkin paylaşılan ilk fotoğraf, ilk görüntülerde işte ekranlarınızda. Şimdi gözler kulaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Çok önemli bir tarihi bir NATO zirvesini geride bıraktık. Gündemde bu olacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden başlatılan saldırıları, bölgedeki gelişmeler elbette kabine toplantısının gündeminde olacak diye tahmin ediyoruz. Gözler kulaklar az evvel de söylemiş olduğum gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. İstanbul'dan Bağcılar'dan bir haber gelecek ekranlarınıza. Görüntüler bir çocuğun yaktığı ev. Çocuk derken küçük bir çocuk olarak düşünmeyin. Bir genç annesiyle

0: taşıyor, istediği parayı annesi vermeyince kendi evlerini kundaklıyor, ateşe veriyor ve kısa süre sonra da yakalanıyor.
1: Annesinden para istedi. Olumsuz cevap alınca evi ateşe verdi. İstanbul Bağcılar'da bir evlat dehşeti yaşandı. 20 yaşındaki H.Ç. iddiaya göre annesinden para istedi. Olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada gözünü kırpmadan annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Büyük panik yaşanan olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından kundakçı evlat polis ekiplerinin kısa süren takibiyle kıskıvrak yakalandı.
0: Diyarbakır'da da bir yangın çıktı da otluk bir alanda çıkan bir yangına itfaiye müdahale etti fakat korku dolu anlar geçirdi çevredekiler. Bölgede çocuklar da vardı. Onlar da tehlikeye aldırış etmeden futbol oynamaya devam ettiler.
1: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
0: Bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Bugün bir depoda çıktı yangın ve hemen bitişiğindeki bir eve ve 3 depoya daha sıçradı. Neyse ki itfaiye ekipleri zamanında müdahale ettiler. Mahallenin de yardımıyla yangın kontrol altına alındı.
2: Bir kıvılcımla başladı, rüzgarla yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde alevler yükseldi.
3: Mobilya dükkanı var, üçüncü dükkan. Burası da dükkanlar, burası ev. Böyle yana yana geldi işte. Komple patlamalar oldu yani. Güt güt içerideki şeyler, arabalar patladı. İçeride araba vardı.
2: Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4: Arkadaşımızın evinin yanını gördük. Biz eve geldik, arkadaşlarımız annesini nenesini falan kurtardık orada. Çekti şehre götürdük, buraları falan çağırdık, itfaiye aradık, olay bu.
2: Alevler 4 depo ve 1 eve sıçradı. Hem ekipler hem de mahalleli el birliğiyle yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı.
0: Şimdi arka arkaya yangın haberleri verdik ama asıl büyük yangın Tayland'da meydana geldi biliyorsunuz. Bir gece kulübünde yangın çıktı. 27 kişinin ölümüyle sonuçlandı o yangın. Peki yangının çıkış sebebine ilişkin bir açıklama var mı? Yaralıların sağlık durumu neler? Hemen dönelim Tayland'a. Tayland'da bunun gibi çok sayıda gece kulübünün olduğu ifade ediliyor. Mehmet Zeyrek bölgeden aktaracak bize son durumu. Sebebi neymiş? Herhangi bir açıklama yapıldı mı?
5: Merve, şu an için ihmaller zinciri konuşuluyor. Çok sayıda kişi kurtulmayı başardı o faciadan ilk saniyelerde. Görgü tanıklarının ifadesi şu şekilde: sahnenin üzerindeki bir klimadan önce bir patlama sesi duyduklarını belirttiler. Elektrik aksamından şüpheleniliyor. Akabinde elektrikler kesildi ve bir patlama sesiyle telaş başladı. İnsanlar kaçışmaya başladı. Ve yüzlerce kişi içerideydi aslında. O hengameyle birlikte birçok kişi arka kapıya doğru yöneldi. Ancak acil çıkış kapılarının kilitli olduğu ve bazı kapılarında eşyalarla dolu olduğu ve ulaşılamaz halde olduğu da belirtildi. Ve çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı. 27 kişi hayatını kaybetti. Kimlik tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ölenlerin çoğunun zehirlendiğine yönelik de bazı raporlar gelmeye başladı. Diğer taraftan şu an için ihmaller zinciri var demiştik. Elektrik tesisatı, yangına dayanıklı olmayan tavan malzemeleri,

0: Acil çıkış standartlara uygun olup olmadığı ve yangın söndürme sistemlerinin yetersizliği, işletmenin ruhsat ve güvenlik denetimleri şu an için kritik soruşturma aşamasında. Bangkok aslında Tayland'ın başkenti ve gece kulüpleriyle ünlü bir bölge. Chatuchak bölgesindeki bir gece kulübünde yangın, bu facia yaşandı. Son 17 yılın en ölümcül eğlence mekanı faciası oldu ve olay en son 2009 yılında 67 kişinin hayatını kaybettiği benzer bir olay yaşanmıştı. Bangkok'taki bu eğlence mekanına ilişkin şu an bugünden itibaren ise tüm eğlence mekanlarında denetimin sıklaştırıldığına dair de bilgiler geliyor. Şu an için resmi kayıtlarda 27 kişinin öldüğü bilgisi var ama 60 kişinin üzerindeki yaralı sayısında da durumu ağır olan çok sayıda kişi var. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Zeyrek. İşte Tayland'da meydana gelen bu yangının sebeplerini aktardı. İhtimaller de çok büyük ihmaller olduğu tahmin ediliyor. En büyük ihtimal bunun üzerinde duruluyor. Sıcak bir gelişme Tekirdağ'dan geldi. Bir yük gemisinin karaya oturduğu bilgisi var Tekirdağ'da. Görüntüler Tekirdağ açıklarından, Marmara Denizi'nden bir yük gemisinin karaya oturduğu bilgisi geldi. Tekirdağ açıklarına yük almak üzere bekleyen bir gemi Seaport limanı önünde karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekiplerinin sevk edildiği ifade ediliyor. Geminin etrafında gerekli tedbirlerin de alındığı aktarılıyor şu ana kadar. Yetkililer geminin kurtarılması için çalışma başlattılar. Aynı zamanda gemi personeline yönelik de kurtarılmalarına ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Görüntüler Tekirdağ'dan, Tekirdağ açıklarından, Marmara Denizi'nden bir kuru yük gemisinin karaya oturduğu bilgisi geldi. Görüntüler de haber merkezimize ulaştı. Kiracı ev sahipleri anlaşmazlıkları artık o kadar fazla ki dosyalar birikmiş durumda mahkemelerde. İstanbul'da Maltepe'de de böyle bir problem yaşanıyor. Ev sahibi kiracı arasındaki o anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ardından şantaj iddiasıyla yargıya taşınmış durumda. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirlerle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyalarını geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için şimdi soruşturma başlatıldı haliyle.
2: Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
3: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
2: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kastamonu'da bu karı koca kirazları daldan toplayarak yiyorlar ve ardından fenalaşıyorlar, hastaneye kaldırılıyorlar. Bilinen tek şey bu, bu kirazdan yedikleri, o ağaçtaki kirazdan yedikleri. Beyefendi hayatını kaybetmişti, ardından da dün eşinin hayatını kaybettiği haberi geldi.

0: tarım ilacından şüpheleniyor ama kesin ölüm sebepleri otopsinin ardından belli olacak.
1: Dalından yedikleri kiraz sonları oldu. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet ve Rahime Derin çifti 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz koparıp yedi. Kısa süre sonra çift aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda tedavisi süren 60 yaşındaki Rahime Derin de yaşama tutunamadı. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında Kahramanmaraş'ta bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti, hatırlarsanız. Şüpheli bir ölüm olarak bulunmuştu. Soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma da bir takım soru işaretleri vardı. Şimdi o soruşturma kapsamında yeniden başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. O soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında bu sabah gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 25'i yakalandı. Nedir gelişmeler? 25 kişi kim yakalanan şüphelilerden? Diğer 4'ünü arama çalışmaları devam ediyor mu? Soralım. Ankara'ya dönelim. Muhabir arkadaşımız Şener Çetin bizi bekliyor. Detaylar onda olacak.
2: Merve, Adalet Bakanı Akın Gürlek yaklaşık 5 ay önce göreve başladı ve çok hızlı başladı. Göreve başladıktan sonra ardı arkası gelmeyen operasyonların yanı sıra bir de faili meçhul dosyalara işaret etmişti ki artık hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak demişti. İlgili birimler kuruldu ve hızla o tozlu raflarda kalan dosyalar yeniden açıldı. İşte o açılan dosyalardan bir tanesi de Muhsin Yazıcıoğlu dosyasıydı. Az önce de ifade etti. Dediğin gibi senin de 25 Mart 2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta bir mitingdeydi. Miting sonrası Yozgat'a hareket etmek için yola çıktı helikopterle birlikte ve o helikopter Göksun ilçesinde düştü. Tabii Yazıcıoğlu ile birlikte beraberindeki 5 kişi de helikopter kazasında hayatını kaybetti. Aradan 17 yıl kadar bir zaman geçti. Faili meçhul kalmıştı bu dosya ve yıllar sonra yeniden açıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından başlatılan soruşturma kapsamında. Tabii yürütülen bir soruşturma var. Özellikle silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, adam öldürmek, işte kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde o operasyon gerçekleştirildi ve 25 gözaltı olduğunu söyleyelim. 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hangi iller bu iller? Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu bilgisini paylaşalım ve 2 kişinin de yine yurt dışında olduğunu belirtelim. Bu anlamda 4 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizelim. Operasyonlarda 25 şüpheli var dedik. Gözaltına alınan ve Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada en son ne demişti? Şu ifadeleri kullanmıştı. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi ve sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için kararlılıkla devam ettiğinin de altını çizdi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyleydi. Şener Çetin aktardı. Bugün çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Bir suikast planının önüne geçildi diyebiliriz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik suikast hazırlığında olan iki şüpheli CİMER'e yapılan bir ihbar sonrasında düzenlenen jandarmanın operasyonuyla yakalandılar. Mahkemeye çıkarıldı iki zanlı. Tutuklandılar ve zanlıların adreslerinde suikaste kullanılacağı tahmin edilen iki ruhsatsız silahın yanı sıra 3 milyon liranın üzerinde de nakit para ele geçirildi.
1: Suikast planını hayata geçiremeden tutuklandılar. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik suikast planı CİMER'e yapılan ihbarla ortaya çıktı, jandarma operasyonuyla deşifre edildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü

0: Soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında olan Uğur Yılmaz ve Yavuz Canbaşı isimli zanlılar yakalandı. Şüphelilerin kaçış planı için yurt dışından bilet aldığı, Süzel Plaza'nın adresini yazarak bölgede adım adım keşif yaptıkları belirlendi. Eylem talimatını yurt dışından alan zanlıların özellikle 18-25 yaş arasındaki gençleri ağlarına düşürerek suç örgütlerine insan kaynağı devşirdikleri ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerde suikast ve eylemlerde kullanılmak üzere saklanan 2 adet ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suç organizasyonuna ait 3 milyon 206 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden Uğur Yılmaz evindeki milyonlarca liranın kaynağını açıklayamadı.
1: Son dakika gelişmelerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Donald Trump İran ablukası, Hürmüz ablukası yeniden yürürlükte dedi. Hürmüz boğazı açıktır diyor Donald Trump yaptığı açıklamada. İran ablukasını yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Bu abluka yalnızca İran gemilerinin ve müşterilerinin boğaza girmesini ya da çıkmasını engellediği için bu adla anılmaktadır diyor Donald Trump. Diğer tüm ülkeler boğazı adil ve serbest bir şekilde kullanabileceklerdir. ABD bundan böyle Hürmüz boğazının koruyucusu olarak anılacaktır. Ancak bu sıfatla ve adalet ilkesine uygun olarak dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılandığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında tazminat alınacaktır. Süreç ve düzenlemeler derhal başlatılacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz diyor Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında. Ama şu ifade de çok önemli. ABD Hürmüz gelen kargolardan %20 tazminat alacak diyor Donald Trump. Şimdi bir Tahran'a uzanalım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok sıcak bir gelişme. Zaten İran tarafının da Hürmüz'ün yeni statüsüyle ilgili istediği şey buydu. Bunu karşı tarafa hamle olarak ABD kendi tarafına mı çekiyor? Soralım Ekber'e. Ekber hoş geldin yayına.
2: Teşekkür ederim.
1: Açıklamayı okuyabildin mi? Vaktin oldu mu Ekber? Çok sıcak çünkü.
2: Evet. Yeni bir açıklama oldu. Daha İran'dan da bir tepki gelmedi.
1: Henüz zaten gelmedi. Ama şurayı seninle anlamaya çalışalım. ABD Hürmüz'den gelen kargolardan %20 tazminat alacak. Sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında tazminat alacaktır. Yani İran tarafından mı sevk edilen yoksa Hürmüz'den geçecek? Yani örneğin bir İtalyan gemisi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yük aldı ve geçiyor. %20'sini ABD tarafından mı ödeyecek? Bu ifade neyin kastı sence?
2: Ben bir üstün körü baktım yani Donald Trump'ın bu açıklamasına. Az önce açıklama yapıldı. Fakat benim anladığım kadarıyla aynen geçmişte olduğu gibi yani 3 hafta önce nasıl İran'a bir deniz kuşatması yapılıyorsa, abluka yapılıyorsa aynı şekilde tekrardan o deniz kuşatması yürürlüğe girecektir. Tabii 3 hafta önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakat zaptı yapmıştı. 14 maddeden oluşuyordu. Esas maddelerine bakıldığında ne vardı? İran'a karşı deniz ablukası kaldırılıyordu. Hı hı. Yine petrol muafiyeti işte İran'a yönelik işte İran petrol satabilecekti ve bunu kolaylık sağlanacaktı. Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri onu da kaldırdı. Maddelerden birisi daha neydi? İran'a yönelik bu 60 günlük süre zarfında yaptırım uygulanmayacak. Yine o da geçtiğimiz günlerde delinmiş oldu. Çünkü ABD işte bu maddeler delinmiş oldu ve İran da buna karşılık olarak 2 gün önce Hürmüz'ün tamamıyla kapatıldığını belirtti. Gerçi ABD Başkanı Donald Trump ben okuduğum kadarıyla Hürmüz açıktır diyor. Geçtiğimiz işte saatlerde de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı benzeri ifadeleri, benzeri açıklamalara geri vermişti. Hürmüz açıktır diyor. Ancak işte bu boğazdan geçen gemilerin sayılarına bakıldığında oldukça çok az sayıda geminin geçiş yaptığını yani İran'ın dediklerinin daha ağır bastığını ifade edebiliriz. Esas bu bölgedeki fırtınanın da bu sebepten kopmaktadır. İran bu bölgedeki yönetimin kendisine ait olduğunu, işte gün içinde de yine İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin de açık bir şekilde uzlaşmada bu hakkı İran'a tanıdığını, ABD istediği gibi bunu kendi lehine yorumlayamaz yönünde bir açıklama geldi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyinden Umman sularından gemileri geçirince İran'da son iki gündür peş peşe onları hedef alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri de

0: Buna karşılık olarak İran işte İran'ın bazı bölgelerini bombaladı ve İran'da yine son iki gündür Amerika bölgedeki ülkeleri ve özellikle ABD üslerine işte ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almaktadır.
1: Ekber, görüyoruz ki yani Hürmüz sebebiyle başlamayan savaş, Hürmüz sebebiyle İran Hürmüz'ü kapatmasıyla çok daha uzun bir zamana yayıldı. Ardından şimdi de gerginliğin ana noktası Hürmüz haline geldi ve ABD'nin savaşı başlatma gerekçeleri, İran'ın, İsrail'in savaşı başlatma gerekçeleri artık ikinci, üçüncü planda kalmış durumda. Şimdi Hürmüz'e baktığımızda gemilerin geçiş rotasının İran kıyılarına daha yakın olması Umman'dansa daha avantajlı. Hep bunları konuştuk biz Şubat'tan beri. Şimdi İran diyor ki herhalde ben burada, yani buradan geçişler benim kontrolümde olacak. Umman'la da anlaşabiliriz diyor. Ve yani statüsünü de değiştirmek istiyor anladığımız kadarıyla, değil mi, bu savaşın ardından. ABD de buna müsaade etmiyor. Eğer buranın güvenliği, geçiş kontrolü birinin elinde olacaksa o da benim elimde olacak diyor herhalde bu açıklamadan sonra. Özetle doğru mu anladık?
0: Evet. Zaten senin de belirttiğin üzere ilk başta bambaşka bir hedef için İran'a gelmişti. En çok vurulan nokta neresiydi? Tahran'daydı. Ancak bu son haftalarda, son aylarda tamamıyla mesele Hürmüz'e odaklanmış durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin esas amacı an itibariyle daha önce, yani 28 Şubat öncesinde açık olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak olduğunu ifade edebiliriz ve bu kapsamda da hareket ediyor. Tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan o uzlaşmanın ardında İran'ın Umman'la eşgüdümlü bir şekilde bu bölgeyi yönetmesi öngörülmektedir. Ve bu kapsamda da cumartesi günü itibariyle İran'dan bir heyet, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı başkanlığında Umman'a gitti. Umman'ın şöyle bir teklifi oldu. İki rota açalım. Birisi kuzeyden, birisi güneyden. Kuzey tarafını İran yönetsin, İran denetlesin. Güney kısmını ise ben yöneteyim. Ancak güney tarafından geçişte tamamıyla serbest olacaktır. Ancak öyle görünüyor ki İran bunu kabul etmiyor. Zaten İran heyeti Umman'dan Tahran'a döner dönmez işte fırtınalar koptu. O bölgede iki gemi hedef alındı. Ve ilginçtir, ilk kez altını çizerek söylüyorum, Umman'da İran tarafından hedef alınmış oldu. Tabi savaşta da hedef alınmıştı. Ancak İran onları üstlenmemiş dedi. Ben onları vurmadım. Ancak ilk kez Umman'a yönelik bir saldırı oluyor ve İran da bunu üstlenmiş oluyor. Hatta bazı İranlı yetkililer diyor ki eğer Umman buna istekli değilse biz tek başımıza bile bunu yapabiliriz. Bugün gün içinde de İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama söz konusu oldu. O açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı dolayısıyla Umman'ın tavrında bir değişikliğin olduğu ifade edildi.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir gelişmeydi. Seninle yorumladık İran'dan. Resmi bir cevap gelirse Donald Trump'ın açıklamasına lütfen irtibatta kalalım. Bizlere aktarırsın. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hürmüz'deki gerginlik böyle. Venezuela'daki depreme de biraz daha yakından bakalım. 30 tonluk insani yardım malzemesi gönderildi Türkiye tarafından. Yeni bir yardım paketi. Bu arada ne yazık ki ölüm sayısı da gitgide artıyor. Hala enkaz altında çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor. İşte tüm bunlar yaşanırken 30 ton insani yardım malzemesi başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı. Venezuela Dışişleri Bakanı dayanışması için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
2: Türkiye mesafeleri aştı, binlerce kilometre uzaktaki afetzedelere yardım elini uzattı. 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
3: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
2: 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiği Venezuela, felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda ülke acil yardım ekiplerini Venezuela'ya yolladı. Geniş kapsamlı yardımıyla öne çıkan Türkiye, iki askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım malzemesi de gönderdi.
4: Venezuela'da vuku bulan iki büyük depremden sonra tüm kurumlarımız büyük bir gayret içinde Venezuela'ya yardım için koştular. Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor.

0: Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz.
1: İnsani yardımların karşılanmasında depremlerin ardından görev yapmak üzere Venezuela'ya Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD ekipleri sahaya sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadırla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.
2: Ve Ukrayna-Rusya savaşı NATO Liderler Zirvesi'nin en başlıca konularından biriydi. Paris'te Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacaklar. Putin Türkiye'ye işaret etti. Liderler Zirvesi'nde Donald Trump yine Türkiye'ye işaret etti bu savaşın sona ermesi için. Çünkü savaşın tansiyonu gitgide yükseliyor. 5. yılında sınırı 800 kilometre mesafedeki Rus petrol rafinerisini vurdu Ukrayna. Azak Denizi'nde de Rus gemilerini hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'nın pek çok kentini vurdu. Saldırılara karşılık olarak bu saldırıları gerçekleştirdi.
3: Saldırılar arka arkaya geldi. Savaş iyice kızıştı. Ukrayna, Rusya'da rafineri ve gemileri, Rusya'da, Ukrayna'da çok sayıda noktayı vurdu. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın Sızran kentindeki rafineri vardı. Ukrayna sınır hattına yaklaşık 800 kilometre mesafedeki rafineriden alevler yükseldi. Saldırı anlarına ilişkin görüntülerde rafinerinin civarında dronların uçtuğu yer alıyor. Bir insansız hava aracının rafinerinin bacasına çarpma anı da kameralara işte böyle yansıdı. Rafineri yıllık 9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Ukrayna saldırılarını Azak Denizi'nde sürdürdü. 10 tankerle 4 feribot dronlar tarafından vuruldu. Hedeflerin Rus ordusuna akaryakıt taşıdığı iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. Rusya'da Kiev, Harkiv, Sumi, Odessa ve Çernigiv bölgelerine saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa'da vurulan limanların askeri malzemelerin sevkiyatı ve yakıtın depolanması için kullanıldığını duyurdu. Sumi'ye yapılan saldırı bir kafenin güvenlik kamerasına ise işte böyle yansıdı. Saldırı sırasında ailelerin çocuklarına kalkan olduğu anlar da yer aldı. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle petrol zengini Rusya'daki yakıt krizinin önü alınamıyor.
4: Benzin çok pahalı, litresi 1 dolar. Çok fazla, bu yüzden bu fiyat hiç de cazip değil.
3: Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere ülke genelinde yakıt satışlarında kısıtlamalar uygulanıyor.
2: Bu arada Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara Başkanlığı'nda ilk kez Halk Meclisi oturumu gerçekleştirildi. Oturumda milletvekilleri yemin ederken Ahmet Şara'ya yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunuldu.
3: Suriye'de yeni dönemin en kritik adımlarından biri atıldı. Halk Meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında ilk kez toplandı. Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması mesajı verildi. Bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen oturuma seçilen milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye de katıldı. Yeni üyelerin göreve başlamasıyla Halk Meclisi'ndeki üye sayısı 140'tan 210'a çıktı. İlk oturumda milletvekilleri yemin etti. Çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de tarihi oturumu takip etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin yeni bir tarih yazdığını belirtti. Şara, savaşın ve yıkımın ardından devleti güçlendirme ve kurumları yeniden inşa etme sürecine geçindiğini vurguladı. Suriye lideri, ekonominin yeniden kurulması, yatırım ortamının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve üretimin desteklenmesini yeni dönemin öncelikleri arasında gösterdi. Öte yandan Türkiye, Deir-i Zor'da, Fırat Nehri'nde yaşanan

0: Feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini açıkladı. Suriye'de Esed sonrası dönemin ilk meclis oturumu, yeni yönetimin devleti yeniden şekillendirme sürecinde önemli bir eşik olarak kayda geçti.
1: 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin yıl dönümü yaklaşırken, 10. yıl dönümü yaklaşırken o dönemlerde tanıdığımız, kamuoyu olarak bizlerin tanıdığı Baylok'la ilgili çok önemli şeyler öğrenmiştik. Darbe planlamalarının oradan yapıldığı, gizli faaliyetlerde kullanıldığı, ana haberleşme örgütün, terör örgütünün ana haberleşme olduğu tespit edilmişti, kamuoyuna paylaşılmıştı. Soruşturmalar zaten devam ediliyor. Kullanıcıların isimleri yerine numaraları, ID'lerle yer alıyor o Baylok sitesinde. Toplam kullanıcı kimlik sayısı 215 bini aştığı ifade ediliyor. Daha fazla detay var. Bugün çok önemli operasyonlar var. FETÖ'ye yönelik, terör örgütüne yönelik. Ankara'ya dönelim. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver bizi bekliyor. Detaylar Abdullah'ta olacak.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde o hain darbe girişiminde Türkiye tanıdı Baylok programını. Siz de bahsettiniz. Örgütün iç yapılanmasını deşifre eden bir uygulamaydı. Örgüt içi haberleşmede darbenin, darbe planının gerçekleştirilmesi için kullanılan bütün yazışmalar, örgüt içi yazışmalar o program üzerinden yapılıyordu. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümüne çok az bir zaman kala MIT'ten bir operasyon geldi. Litvanya'daki ana sunucuya MIT'in özel bir ekibi operasyon düzenledi. 215 bin kullanıcının bilgileri tespit edildi. Oldukça önemli detaylar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Litvanya'da yer alıyordu ana sunucu Baylok programının. 215 bin 92 kullanıcıya ait veriler ele geçirildi. Operasyonda MIT'e ait özel bir siber güvenlik ekibi yer aldı. Operasyonu özel bir siber güvenlik ekibi yaptı. Noel gecesi düzenlenen siber operasyonla sunucuya erişim sağlandı. Ve ardından o sunucudaki bütün bilgiler Türkiye'ye, MIT'e aktarıldı. Kaynak kodlarındaki Türkçe ifadelerden de Baylok programının FETÖ'cü teröristler için özel olarak Baylok programının geliştirildiğine dikkat çekmiş olalım. 17 milyondan fazla mesaj, yaklaşık 4.7 milyona e-posta, 111 bin 637 telefon numarası tespit edildi ve bu bilgiler MIT'e aktarıldı. Bu da oldukça önemliydi. FETÖ'nün il imamları, ülke imamları ve mahrem yapılanması bu operasyonla tespit edilmiş oldu. Baylok ID numaraların örgüt içindeki hiyerarşi ve kıdemi de gösterdiği anlaşılmış oldu. İlk yüzde yer alan isimlerden biri MIT kumpası davasında yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü FETÖ'cü Erol Demirhan'ın ID'sinin 27 olduğu tespit edildi. Demirhan'ın hemen arkasındaki isim ise 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdürü Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi olduğu tespit edildi. Kimlik numarası ilk yüzün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri de Serkan Şahan, ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikasti davasının sanıklarından biri olarak dikkat çekiyor. Diğer isimlere bakalım, oldukça önemli isimler var. 43 numaralı ID'ye sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Özkan Rus Büyükelçisi Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaat'ın bağlı olduğu kişi olarak dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir diğer isim ise FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'ye sahip olan Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon doların Atlanta Star Chain isimli şirketi iç edilmesinin aktörlerinden biri. Evet, oldukça önemli bir operasyondu. MIT'in yaptığı özel bir operasyondu. 215 binden fazla ismin Baylok programında, Baylok programını kullanan 215 binden fazla ismin bilgileri ele geçirildi. FETÖ içindeki o yapılanmanın Baylok programında ID numaralarıyla önem seviyesine göre o isimlere ID numaraları verilmişti. O da MIT'in operasyonuyla birlikte artık deşifre oldu diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ömer anlattı detayları, işte böyleydi. O Baylok'la ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler. Muğla'da bir restoranda silahlı bir saldırı yaşanıyor. O silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybediyor. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Bites sahilinden. Bites sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geliyor bu saldırı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muammer Birlik silahlı saldırıya uğruyor. Saldırgan daha sonra ara sokaktan motosikletiyle olay yerinden uzaklaşıyor. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başladı. Bir kurtarma haberi var sırada. Gider borusunda mahsur kalan bir kedi yavrusu. İtfaiye ekiplerince kurtarılıyor. Görüntüleri hemen ekranlarınıza getirelim Eskişehir'den. Bir kedi yavrusu gider borusuna takılmış, mahsur kalmış orada. Çevredekiler de fark ediyorlar durumu. Kurtaramayınca kediyi itfaiyeye haber veriyorlar. 5 metre aşağıda mahsur kalan yavrunun yerini kamerayla tespit ediyor ekipler. Ve kedi özel bir ip düzeniyle güvenli şekilde kurtarılıyor. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü o olayla ilgili davanın duruşması vardı bugün. İstanbul Ümraniye'de yaşanmıştı. Bu cinayet, futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ara kararda bugün açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti mahkeme ve mahkeme davayı 7 Ekim tarihine erteledi.
3: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu dahil 6 tutuklu sanık ve Kundakçı ailesi mahkeme salonunda tartıştı. Gerginlik yaşandı. Duruşmada söz alan Baba Cemil Kundakçı, silahın çıkarılma ve tanık beyanlarının matematiksel olarak birbiriyle uyuşmadığını savundu. Anne Ülker Kundakçı ise sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun evcil hayvanını sormasına sert sözlerle tepki gösterdi.
4: Terbiyesiz.
5: Senin muhatap olacağın birisi.
4: Canbeyin ifadesi tarzında ifade. Canbeyin ifadesini de
3: koridorda öfkesine hakim olamayan Baba Cemil Kundakçı sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
1: Erzurum'da seyir halindeki bir saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hemen görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Oltu'yla Narman ilçeleri arasındaki karayolunda yaşanıyor bu yangın. Saman yüklü bir kamyonda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıyorlar ve söndürüyorlar. Yanan kamyonsa kullanılmaz hale geliyor. Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşlerdi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği o hain saldırıda her ikisi de şehit oldular. İkizlerini şehit veren baba Hacı Ali Oruç evlatlarının mezarı başında 10 yılın ardından konuştu. Ve Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın dedi acılı baba.

0: Allah korusun böyle bir durum bir daha olduğu zaman bu canla bir tane de evladım var feda olsun. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın. Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tek Türkiye'miz var, buna sahip çıkacağız. Başka çaremiz yok.
1: 15 Temmuz, FETÖ'cü hainlerin Türk milletinin iradesine pranga vurmak istediği bir geceydi. O gece hainlere karşı destan yazan kahramanların arasında iki kardeş de vardı. İkiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı

0: savaş uçaklarıyla hedef aldı. Atılan bombalar, aralarında ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un da olduğu 44 kahraman özel harekat polisini şehit etti.
1: Şu beraber Yunus, Mehmet, Ahmet. Hemen varıyorlar, gidiyorlar. Angarda helikopteri çıkarıyorlar. Birinde yakıt ikmali yapıyor 2-3 kişi. Diğer tekrar Ahmet, Mehmet. Diğer helikopteri çıkarıyorlar. Tabii o anda esnada hepsi beraber ikisi de orada çıkarınca yakıt ikmali yapıyorlar. İşte o esnada bunlar hani üzerimizde uçaklar uçuyor ama neyin nesi diyor bilmiyorlar. Onlar normal bizim uçaklar diye biliyorlar. Ama hain içindeki o esnada arkadaşına konuşuyor. Kardeşi, bir arkadaşıyla, astsubayla. Oğlum onun ismi Ahmet. Ahmet diye senin çocuğun var diye. Sen diyor git diyor, şey diyor, görev yerine git diyor. Bak kendinin çocuğu 7 aylık 2 ay sonra dünyaya gelecek. Arkadaşına diyor senin çocuğun diyor, babasız kalmasın diyor. Kendi canını düşünmüyor. Tabii o arada hainler bombayı atıyor. Üçü beraber Yunus, Ahmet, Mehmet sarılı halde birbirine bu şekilde ayırıyorlar çocukları.
2: Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşler. Onlar aynı gün dünyaya geldiler. Aynı gün polis oldular. Aynı yerde, aynı tarihte şehit düştüler. Aradan tam 10 yıl geçti. Ancak acıları hiç mi hiç azalmadı.
1: Çok şerefli bir makam ama acı da büyük. İki tane evlat vatan için canını seve seve verdiler ama yüreğimiz yanıyor.
0: İkizlerini şehit veren baba Hacı Ali Oruç, her hafta olduğu gibi yine evlatlarının Adana'daki kabirlerini ziyaret etti. Mezar taşlarını okşadı ve evlatlarıyla konuştu.
1: Seçip seçip gittiler. Biliyorsunuz iki tane evladım burada şu anda yatıyor kardeşler yan yana. Birbirinden yeni ayrılmadılar. Cenab-ı Allah ayırmadı. Geliyorum burada, ikisininle konuşuyorum.
0: 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçti. Ancak şehit aileleri için takvimler o gecede kaldı.
1: Yani bak Ankara Gölbaşı özel harekette şu kadar şehit var. Benim çocuklar şehit olmuş ama bilmiyorum, benim çocukların orada olduğundan da bilmiyorum. Tabii acı haber veriliyor. Önce dediler Ahmet'im şehit olmuş. Tabii evde koptu figan. Eyvah dedim. Ahmet gitti. Mehmet ne evet, şimdi sağsa Mehmet'im nasıl dayanacak? Arada yarım saat sonra geçti. Emniyetten arkadaşım biri geldi. Vah Mehmet'im, Mehmet'im deyince zaten o anda ikisinin şehit olduğunu duyunca o anki halimde hiçbir şey hatırlamıyorum. Ana baba evlat yarına. Amcaları yeğenlerini zor tanımış biliyor musunuz? 60'lar morgdaydılardı. Ayaklarından da, ellerinden demişler bu Ahmet, bu Mehmet. Cenaze arabasına getirdiler. Savcı dedi ki açın babası baksınlar. Fermanı bir açtılar, evladımın Mehmet'imi gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi dedim.
0: Acılı baba, evlatlarının emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu, şehit Ahmet Oruç'un geride bıraktığı kızı ve eşini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirtti.
1: Şu an gelinim, Hifam'la kızın torunum beraber yaşıyoruz. Ahmet'imin eşi. Allah onlarla razı olsun. Bize en büyük desteği onlar da veriyor. Beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. Beraber ağlıyoruz, beraber seviniyoruz. Canımdan daha çok onlara sahiplenmeye çalışıyorum. Çünkü bir emanettir. Emanet bizde baş tacı.
0: O gece milletin direnişi ve güvenlik güçlerinin fedakarlığıyla darbe girişimi bertaraf edildi. Yüzlerce vatandaş ve güvenlik görevlisi vatan uğruna can verdi. Milyonlarsa demokrasiye sahip çıktı.
1: Onlara fırsat vermedi, vermesin de inşallah. Verseydi biz ayrı bir Suriye mi olurduk, Irak mı olurduk? Yani belki de bizim çocuklarımız şehit diyoruz şu an ama

0: Bunların gözünde hain, gözünde hain olacaklardı. Türkiye'yi ele alacaklardı. Türkiye'yi başımıza, bilmiyorum, farklı bir Türkiye olacaktı. Cenab-ı Allah onlara fırsat vermedi. Varsa Allah'ın da bir hesabı var. Cenab-ı Allah'ın hesabı daha güçlü geldi elhamdülillah. Bunlar ettiklerini yapamadılar. Kıyamata kadar da yapamazlar inşallah. Yapmasın, Rabbim onlara fırsat vermesin. Elhamdülillah. Biz vatan için evlatlarımızı verdik, vatanımızı kurtardık.
1: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
2: Haberin radyosu, A Haber Radyo.
3: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
11: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Compact Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-Akhisar yolunun 18'de 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta. Burdur-Çertikçi yolunun 43'le 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Herhalde artık ateşkes bitmiştir demişti Donald Trump. Bundan sonra tansiyonun gitgide arttığını göreceğiz ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kürsüdeler. Buyurunuz.
4: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kabinemizin 68. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO

Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8.372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen

Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği, en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi

Medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta
tecessüm etmiş.

olmaktır. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini

yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor.
Allah'a emanet ediyorum.

0: Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 20 günün ardından gerçekleşti Bakanlar Kurulu toplantısı. Konuşmasının başında ağırlıklı olarak NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başarılı geçen bir zirve diye yorumladı ve zirveye katkısı olan herkese teker teker teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO Liderler Zirvesi sonrasında da gerçekleştirilen ilk basın toplantısı olması sebebiyle önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını detaylarıyla ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlikten bahsediyorduk Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı başlamadan evvel. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları var. Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklaması var. Hürmüz'deki ablukanın yeniden başlatıldığını duyurdu ABD Başkanı Donald Trump ve geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşen ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin İşte bu görüntülerde paylaşıldı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre dün birden fazla tek yönlü saldırı yüzeyi dronları kullanılarak CENTCOM güçleri İran'da bir denizaltı ve gemi bakım tesisini başarıyla vurdu denildi. Ve 3 Corsairs insansız yüzey aracı Bender Abbas Denizi'nin üstündeki limana isabet etti ve bu Amerikan güçlerinin deniz dronlarını muharebe operasyonunda ilk kez kullandığına işaret ediyor denildi bu açıklamada. Hemen Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Donald Trump'ın açıklamaları, Hürmüz'le ilgili yeni bir söylemi var. İrfan Sapmaz, hoş geldin bu yayına. Şimdi bu görüntüler var. ABD saldırı görüntüleri. Ama bir yandan da Donald Trump'ın yeniden ablukayı başlattık açıklaması. İlginç de bir detay var. Bir %20'lik orandan bahsediyor Donald Trump. Bu ne anlama geliyor? Yani İran ablukası yeniden yürürlüğe girdi. Hürmüz'den gelen kargo gemilerinde %20 tazminat alınacak diyor Donald Trump. Ne anlama geliyor? Önce buradan başlayalım istersen bu kritik ifadeden.
2: Evet Merve, tabii CENTCOM'dan hemen ondan önce de Donald Trump'tan bu yönde bir açıklama geldi ve artık Trump'ın açıkladığı %20'lik bir ödeme tahsilatı meselesi var ve hatta bugünkü haliyle otomatik olarak tahsil edileceği yönünde bir mesaj veriyor. Nasıl olacak bu? Tabii bu çok ciddi bir tartışma başlattı çok kısa bir süre içerisinde. Hukuken tabii bu %20'lik ödeme bugünkü haliyle otomatik olarak tahsil edilebilecek hukuken yerleşmiş bir boğaz geçiş ücreti değil. Tabii bunun uygulanabilmesi için ayrıca bir hukuki ve idari sistemin kurulması gerekiyor şüphesiz. Tek taraflı biçimde gemileri durdurup yükün %20'sini istemek uluslararası deniz hukukunda çok ciddi itirazlarla karşılaşabilir. Amerikan ana akım medya da buna dikkat çekiyor. Peki nasıl tahsil etmeye çalışabilir Donald Trump? Trump
1: yani bu doğrudan... Hürmüz'den geçen tüm gemiler için mi geçerli İrfan? Çünkü İran'a giden ve İran'dan çıkan gemiler dışında bir özgür bir geçiş ortamından bahsediyor mesajın genelinde. Ama sonrasında %20'lik bir orandan bahsediyor. Yani İran'a giden, İran'dan çıkış yapan gemilerin bu %20'lik oran yoksa yani Körfez ülkelerinden çıkış yapan ya da Körfez ülkelerine giden diğer gemileri de içeriyor mu?
2: Hayır, Hürmüz'den geçen gemilerden bahsediyor anladığımız o. Çünkü Hürmüz'ü tamamıyla bir kontrol altına alma söz konusu. Yani nasıl olabilir bu tartışılmaya başlandı. İşte ABD tanker şirketlerine ABD donanması, koruması, mayın taraması, istihbarat ve eskort hizmeti sunabilir. Yani ödeme gemi sahipleri, enerji şirketleri veya yükü satın alan ülkeler tarafından sözleşmeyle yapılabilir. Tabii bu zorunlu geçiş vergisinden ziyade ücretli güvenlik hizmeti olarak tasarlanabilir. Sarlanırsa da bunun bir anlamda savunulabileceği yönde iddialar var. Ancak yük değerinin %20'si gerçek güvenlik maliyetinden çok yüksek olduğu için hizmet bedelinden ziyade vergi veya haraç benzeri bir geçiş ücreti olarak değerlendiriliyor Merve. Peki tabii ABD Amerikan sigorta şirketleri, bankalar, limanlar ve dolar ödeme sistemi üzerindeki nüfuzunu kullanabilir deniliyor. Örneğin ödeme yapmayan gemilere ABD limanlarına giriş kısıtlaması, Amerikan bankacılık sistemine erişim yasağı, sigorta veya yeniden sigorta sınırlaması, yaptırım listesine alınmak tehdidi gibi bir takım maddeler konuşulmaya başlandı. Tabi bu yöntem fiilen tahsilat sağlayabilir ancak yine de bunun uluslararası hukuka uygunluğu çok ciddi bir şekilde
1: bunun gerekçesi ne sence başlamış İrfan? Vaziyette. ABD'nin bu kararını yani İran'ın Hürmüz'den geçişleri ücretlendirme talebi çok büyük tepkiyle karşılanmıştı sadece ABD değil tüm ülkeler tarafından. Şimdi buna tepki

0: Yayına katılmadan hemen önce tekrar petrol fiyatlarına baktım. Çok ciddi şekilde benzin istasyonlarına 4,5 dolardan aşağı şu an itibariyle benzin fiyatlarında herhangi bir fiyat göremiyorum. Düne kadar, hatta 1-2 saat öncesine kadar, yani Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamadan önce 3,5 dolarlara kadardı. Yani 1-2 saat içerisinde 1 dolar gibi hemen benzin istasyonlarına fiyatlar yansıdı.
1: Şu an Brent petrolde yükseliş %5'in üzerine çıktı.
0: Evet, anında yani benzin istasyonlarına Amerika'da 1 dolar gibi bir etki yaptı. Bu çok ciddi şekilde tabii rahatsız edecek Amerikan toplumunu.
1: Katlanarak devam edecek.
0: Evet, o açıdan da uluslararası tabii deniz hukukunun 43. maddesi boğazı kullanan devletlerle kıyı devletlerin navigasyon güvenliği için anlaşarak işbirliği yapmasına ve maliyet paylaşmasına imkan tanıyor. Tabii fakat burada kritik kelime anlaşarak diyor. Yani Donald Trump çok büyük ihtimalle tabii Ankara'dan NATO zirvesi dönüşünde çok ciddi başarılar elde edildiğini, onu da biraz değinerek buna bağlamak istiyorum. Çok ciddi şekilde çok büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeleri de dün yine Beyaz Saray muhabirleri olarak e-mailimize düşen notlarında ayrıca yer vermişti Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerine de. O açıdan da belki Donald Trump NATO üyesi ülkelerle bunun üzerine bir takım yeniden istişareler başlatabilir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Bir son dakika gelişmesi daha var. Axios'un haberine göre yeniden yürürlüğe giren deniz ablukası gemi sahiplerine 24 saat önceden bildirimde bulunma zorunluluğu nedeniyle henüz uygulanmadı. Bir ABD yetkilisi de ABD Askeri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın kesin zamanlamayı pazartesi günü daha sonra açıklayacağını söyledi. Muhtemelen bugün sizde sabah saatleri olduğu için artık bu akşam itibariyle yeniden açıklanacağı ifade ediliyor. ABD basının iddiası da bu son dakika gelişmesi. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin.
1: Abi. Kolay gelsin. Evet, İrfan Sapmaz'la değerlendirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni açıklaması Hürmüz'de yeni bir statü belirliyor. Geçişlerden %20 komisyon alacağım diyor ABD ve ablukayı yeniden başlattım diyor. İşte piyasalara yansıması, petrol fiyatları o açıklamanın ardından %5'in üzerinde yükselmiş durumda. Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmüne uğrayan Filistinli bir adamın yaşadıklarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 79 yaşındaki Filistinli İbrahim İsmail El Cubur, toprağını gasp etmeye çalışan fanatik Yahudiler tarafından yaralandı.
2: Saldırılara rağmen topraklarımda kalacağım ve buraya gömüleceğim.
3: Toprakları gasp edilmeye çalışıyordu. Ailesiyle birlikte İsrailli işgalcilerin saldırısında yaralandı. Defalarca işkenceye uğradı. Buna rağmen ata toprağından vazgeçmedi.
2: Bana bu topraklardan gitmemi söylüyorlar ama onlara buranın benim toprağım olduğunu, 10 yıllar önce babamdan miras kaldığını ve mülkiyetimi kanıtlayan resmi belgelerim olduğunu söylüyorum. Bizleri sürgün etmek istiyorlar ama gitmeyeceğiz. Burayı asla terk etmeyeceğim. Mezarımı kazıp içine gömüleceğim.
3: Batı Şeria'da Filistinliler yalnızca İsrail askerlerinin değil, işgalci yerleşimcilerin de saldırılarıyla karşı karşıya. 79 yaşındaki İbrahim İsmail El Cubur da bu saldırıların mağdurlarından biri. El Cubur, evinin yakınında kendi topraklarında ailesiyle birlikte İsrailli işgalcilerin saldırısına uğradı. Yaşadığı zulmü basın mensuplarına anlattı.
2: Burada şu an Havare köyündeki kaçak yerleşim biriminin kurulduğu yerde doğdum ve burada büyüdüm. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrailli sürekli arazimize köpekler ve koyunlar getiriyor. Çocuklara ve kadınlara saldırıyor. Artık huzur içinde yaşayamaz olduk.
3: Filistinli yaşlı adam daha önce de defalarca İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. Elleri ve ayakları bağlı şekilde güneşin altında bırakıldı.
2: Onların topraklarımıza girmesini engellemeye çalışıyoruz. Ancak ordu gelip onları koruyor. Bizi ise gözaltına alıp saatlerce alıkoyuyor. İsrail ordusu olmasaydı Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler topraklarımıza giremezdi.
3: El Cubur, işgalci İsraillilerin gece baskınları yüzünden nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Saldırılar ve baskılarsa El Cubur'u toprağından koparamıyor.
2: Nereye gidelim? Burası bizim toprağımız. Burayı ektik, emek verdik ve tüm yüksek maliyetlere rağmen suluyoruz. Burada kalacağız ve toprağı imar edeceğiz. Burayı asla bırakmayacağız. Bu bir imtihandır. Ancak biz toprağımıza sımsıkı bağlıyız.
3: İsrailli yasa dışı yerleşimciler 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere yönelik 3400'ü aşkın saldırı gerçekleştirdi.
1: Güney Asya'da, Bangladeş,

0: Muson yağışı felakete yol açtı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kalmış durumda. Şu ana kadar bildirilen ölüm sayısı 51'i geçti. Görüntüler de ekranlarınızda. Neler yaşanıyor? Bir afet yaşanıyor. Çok büyük bir afet yaşanıyor Bangladeş'te. Sonuçlarına bakalım.
1: Bangladeş'i sel vurdu. Toprak kayması önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yağışların günlerdir sürdüğü Bangladeş'te hayat durma noktasına geldi. Evleri su bastı, caddeler nehre döndü. Sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
2: Mahsur kalmamızın üzerinden 4 gün geçti ve evlerimiz su altında kaldı. Mobilyalarım ve mülklerim zarar gördü.
1: Sel beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Orduya kurtarma çalışmaları için talimat verildi. Sel ve toprak kaymalarına yol açan yağışlar Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampı dahil 7 farklı bölgeyi etkiledi. Yetkililer yağışların bu haftada devam edeceğini duyurdu.
0: Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki o hain darbe girişimiyle tanıdığı Baylon, FETÖ'nün darbe planlamaları ve diğer gizli faaliyetlerinde kullanıldığı ana haberleşme ağı olduğu tespit edilmişti. İşte bu soruşturmalar kapsamında uygulamada kullanıcıların isimlerinin yerine bazı numaralarla, ID'lerle yer aldığı belirlendi ve toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi.
1: Tüm Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle öğrendiği Baylok hiyerarşisi deşifre oldu. Baylok'ta ID yani kimlik numaralarının birden başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi. Uygulamanın mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü.
3: İlk yüzde yer alan isimlerden biri MİT kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan. Erol Demirhan'ın Baylok ID'sine baktığımızda 27 olduğunu görüyoruz.
1: Demirhan'ın hemen arkasındaki isimse 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi. Kimlik numarası ilk yüzün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri de Serkan Şahan. ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri. 43 numaralı ID'ye sahip olan isimse Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastinin planlayıcısı Kemal Karaatan'ın bağlı olduğu kişi. Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'ye sahip Mehmet Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri. Yapılan incelemelerde kullanıcılara verilen kimlik numaralarının rastgele değil, örgüt içindeki konum ve kıdemi yansıtacak şekilde oluşturulduğu değerlendirildi. FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven, ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si de 3320. Baylok'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.
0: Ve böylelikle Ajans Akşamı Doğru'nu burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Hangi Kredi?
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
16: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo,
4: 24 saat haber. Reklam.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın.

0: Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: QNB'ye geçiyorum.
7: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
12: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı derdiğine aklama ve örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. 6 Şubat depremleri için toplanan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı ve bahis oynandığı iddia ediliyor.
17: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden sonra Donald Trump'ın açıklamalarını biliyorsunuz, F-35'ler meselesine dair olumlu açıklamalar vardı. Ve Amerika'dan bu konuda olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 programına dönmesinin önemli olduğunu söyledi. Ve hatta da ekledi, Türkiye'nin çok önemli ve büyük bir müttefik olduğunu, F-35'leri alması gerektiğini belirtti.
18: In control of our allies. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
19: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi. Negotiating the deal.
18: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
19: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
18: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
19: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
18: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
17: Amerikalı senatör Lindsey Graham, çok uzun yıllar öncesinde bu YPG meselesinde gayet bizim yanımızdaydı ama sonrasında İsrail'in attığı kanca sonrasında tam bir İsrail yanlısı, işte Gazze'deki herkes öldürülsün, Türkiye'ye asla hiçbir şey verilmesin diyen bir kişiydi bu. F-35'ler gündeme geldiği sürede de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni de belli oldu. Aort damarı yırtılması sonucu ölmüş. Ölmeden önce söylediği şey, son cümleler yakınlara aktarıyorlar. Dış politikaya dair yapacak çok şeyim var, ölmeye niyetim yok demiş efendim.
19: Yorgun hissediyorum dedi. Ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın şimdi ölemem, hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
20: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
19: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
1: times.
17: Tayland'da bir eğlence mekanında meydana

0: gelen yangın ve sonrasındaki görüntüler. Efendim, yangın çok kısa bir sürede bütün gece kulübünü kaplıyor ve 27 kişi ilk belirlemelere göre bu yangında hayatını kaybetmiş.
1: Alevler kapıları kapattı, zehirli duman ciğerlerine doldu. Eğlence mekanında çıkan yangın faciaya dönüştü. Onlarca kişi ateş çemberinde kaldı. Korku dolu anlar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Gece kulübünde sahne arkasındaki elektrik panosundan önce dumanlar yükseldi. Ardından yaşanan patlama sonrası yangın başladı.
2: Olay sırasında sahnede bulunan bir müzisyene sordum. O da elektrik şartelinde yangın çıktığını söyledi.
1: Alevler bir anda tüm mekanı sardı. Çıkışlar kapanmıştı. Onlarca kişi arka kapıyı akın etti. İzdiham çıktı. Çok sayıda kişinin panik içinde kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Ancak onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümü tuvaletlerde bulundu. Yetkililer acil durum çıkışlarının yetersiz olduğunu duyurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, şu askerin hayatta böyle saniyeyle kurtulduğu an. Burası Rusya, Rus ordusu talim yapıyor. Makineli tüfek gördüğünüz üzere. Acemi herhalde bu arkadaş. Tetiği çektiği anda makineli tüfek dönmeye başlıyor. Bu da böyle çok sağlam tutmamış herhalde. Makineli tüfek de beraber dönmeye başlıyor. Bakın, sonrasında işte ekranlarınıza gelen görüntü bu. Bir anda silah ateş alıyor ve etrafa 360 derece ateş etmeye başlıyor. Allah'tan tetiği çeken asker savruluyor da artık makine tüfekle ateş etmekten kurtuluyor. İşte ekranlarınıza gelen görüntü böyle saliseyle asker, bakın bir daha gelecek, saliseyle hayata tutunuyor.

0: Efendim yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığının altını çizdi. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptığı ziyaretin de anlamlı olduğuna dikkat çekti. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.
1: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.

0: demiştir. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim tekrar arttı ve Amerika İran'ı vurmaya tekrar başladı. Bu sefer saldırılarda bir ilk oldu sevgili seyirciler. Ekranlarınıza geliyor. Bunu paylaşan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı. Gördüğünüz üzere ilk kez İran'a karşı insansız deniz araçları kullanılıyor. Üç farklı görüntü ekranlarınıza geliyor. Operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı unsurlarıyla küçük deniz araçlarının hedef alındığı belirtiliyor. Tam da çarpışma anlarına ait bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşıldı. Saldırı İran'ın 7 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik faaliyetlerini yeniden başlatmasının ardından Amerika'nın düzenlediği 4. saldırı dalgası oldu. Operasyonda savaş uçakları, deniz platformları ve kamikaze İHA'larının da görev aldığı belirtiliyor. Şimdi Hürmüz meselesi. Donald Trump diyordu ki Hürmüz meselesinde İran Hürmüz'den asla geçiş ücreti adı altında herhangi bir hizmet bedeli alamayacak ifadesi kullanmıştı. Gerilim tekrar başladı. Bu sefer Donald Trump diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri olarak Hürmüz'ü açık tutacağız ve bunun mukabilinde de geçen gemilerden taşıdıkları yük oranında %20 pay alacağız diyor. Yani bir anlamda İran'ın istediğinden çok çok daha fazla bir rakamdan bahsediyor. Neler oluyor? Gidelim İrfan'a. İrfan, Donald Trump Hürmüz'e bir böyle herhalde gümrük memuru gibi çalışma yapacak. Gelenden geçenden %20 oranında kesinti, bizim deli dumrula benziyor biraz anlattıkları. Ne dersin, neler söyleniyor?
2: Şimdi öncelikle o bölümü çok kısaca bir okumak istiyorum. ABD bundan böyle yaklaşık bir saat kadar önce açıkladı Donald Trump bunu. ABD bundan böyle Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak bilinecektir, ancak bu sıfatla ve adalet gereği, adalet büyük harflerle yazılmış, dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar için sevk edilen tüm kargoların %20'si oranında tazmin edilecektir. Süreç oluşum derhal başlayacaktır diyor Donald Trump. Tabii Donald Trump'ın bahsettiği bu %20'lik bir güvenlik parası olarak alınacak. Tabii Trump'ın açıkladığı %20'lik ödeme bugünkü haliyle otomatik olarak tahsil edilebilecek hukuken yerleşmiş bir boğaz geçiş ücreti değil. Tabii Birleşmiş Milletler uluslararası hukukuna göre, hukuk anlaşmalarına göre ki Amerika buna tabi değil, böyle bir şey uygulaması zor görünüyor. Ama tartışma çok ciddi bir şekilde başladı. Onun için bunun uygulanabilmesi için ayrıca bir hukuki veya idari sistemin kurulması gerekiyor. Yani tek taraflı biçimde gemileri durdurup yükün %20'sini istemek de uluslararası deniz hukukunda çok ciddi itirazlarla karşılaşacağı benziyor. Peki Donald Trump'ın bir tüccar zihniyetiyle Amerika'yı yönettiğine bakarsak bunu nasıl tahsil edebilir? Bunlar tartışılmaya başladı. Şimdi özellikle gönüllü güvenlik ve eskort anlaşmaları imza alamaya mecbur edebilir çeşitli ülkeleri. Özellikle de Hürmüz Boğazı'ndan petrol satın alımı yapan ülkeler. ABD işte tanker şirketlerine ABD donanması koruması, mayın taraması, istihbarat ve eskort hizmeti adı altında böyle bir anlaşmaya onları mecbur etmeye çalışabilir. Ödeme gemi sahipleri, enerji şirketleri veya yükü satın alan ülkeler tarafından sözleşmeyle yapılabilir. Sanıyorum Donald Trump'ın kafasında böyle bir uygulama var. Bu zorunlu geçiş vergisinden ziyade tabii ücretli güvenlik hizmeti olarak tasarlanacak gibi görünüyor. Ancak tabii yük değerinin %20'si gerçek güvenlik maliyetlerinden çok yüksek olduğu için hizmet bedelinden ziyade vergi veya haraç benzeri, senin de söylediğin gibi, bir geçiş ücreti almayı planlıyor da olabilir. Ayrıca tabii ABD Amerikan sigorta, evet, şirketleri bankalar, limanlar ve dolar ödeme sistemi üzerinden nüfuzunu kullanmayı planlıyor olabilir Donald Trump. Yani örneğin ödeme yapmayan gemilere ABD limanlarına giriş kısıtlaması, Amerikan bankacılık sistemine erişim yasağı, sigorta ve yeniden sigortalama sınırlaması, yaptırım listesine alınma tehdidi uygulayabilir ki Donald Trump'ın artık ikinci dönemde tamam.

0: ile böyle bir yöntemi seçtiğini biliyoruz. Evet. O açıdan da devletler arası bir maliyet paylaşımını da getirebilir. Uygulanabilir mi? Yani Donald Trump'ın her yaptığı açıklamanın anında uygulamaya geçirileceğini söylemek doğru değil. O açıdan ben bunu bir tehdit unsuru olarak da algılıyorum. Onun için bir süre verecektir. İran'dan gelen tepkileri ölçecektir. Daha sonra vazla geçebilir diyebilirim.
1: Peki savaş ne alemde İrfan? Amerika'dan bakılınca şimdi artık o mutabakat bitti diyor Amerika. Şimdi savaş halindeler mi tekrar, yoksa bir görüşme olur mu? Arka planda diplomasi trafiği var mı? O bu konuda ne alemde?
0: Savaş devam ediyor şu anda gördüğümüz kadarıyla, ama savaş bitti dese de Donald Trump diplomatik kapıyı kapatmıyor. Bu da onun klasik bir diplomasi anlayışı. O açıdan da kapıyı kapatmadı, ama şu an itibariyle bugün %20 getireceğim demesiyle birlikte hem petrol fiyatlarına baktığım zaman şu anda minimum ki 3,5 dolarlardaydı. Şu anda 4,5 dolarlara çıkmış vaziyette. Yani birkaç saat içerisinde Amerika'daki benzin istasyonlarını 1 dolar civarında vurdu. Bu Donald Trump'ı çok ciddi sıkıntıya düşürebilir. O açıdan da ben 3 Kasım'a kadar hep altını çiziyorum. Donald Trump'ın İran'a yönelik çok ciddi bir şekilde bir askeri operasyona veya savaşa başlayacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. O zaman şayet böyle bir adım atarsa Donald Trump ayağına kurşun sıkmış olur ki 3 Kasım seçimlerinde de malum hem temsilciler meclisi hem senato için yeniden seçimlere gidecek.
1: Evet, peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin. Şimdi İrfan'ın da belirttiği gibi bu ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiği andan itibaren Brent petrol fiyatları, hani dünyada bizim kullandığımız petrolün fiyatlarının belirlenen gösterge 69 dolarlara kadar düşmüştü, ama an itibariyle gördüğünüz üzere savaş tekrar başladı. 80 dolara dayandı. Bugün sadece %4,95, yaklaşık %5'lik bir artış gösterdi. Ki 80 dolar muhtemelen eğer böyle devam ederse de yukarı doğru bu gidecek gibi gözüküyor. Bu hiçbirimiz için iyi bir şey değil. Bu aynı zamanda enflasyon demek, petrol fiyatlarının artması demek, nakliye fiyatlarının artması demek, kısaca her şeyin fiyatının artması anlamına geliyor bu yükseliş. Yaklaşık %12'lik bir yükseliş var toplamda savaşın bittiği söylendiği geçen haftadan bu yana. Umarız ki en kısa sürede bunda da bir iyileşme, bir düzelme olur. Şimdi gelelim günün en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ahbap Derneği'ne yapılan operasyon. Şimdi Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltı alındı. Neyle itham ediliyor? Dernekler kanuna muhalefet, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi pek çok konu var. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda 60 milyon dolarlık bir gayrimenkul konusunda usulsüzlük yapıldığı bilgisi var. Hakkında, Haluk Levent hakkında da bir şikayet nedeniyle bu soruşturma başlatıldı. Bakalım ayrıntılarına.
2: Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
3: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
2: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit

0: Edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Soruşturmanın bu safhasında Haluk Levent cep telefonlarının şifrelerinin verilmesini istemediği öğrenildi.
0: Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
2: Asrın felaketinin olduğu dönemlerde hükümet, devlet çok hızlı bir şekilde harekete geçmiş ve en kısa sürede vatandaşlarına ihtiyaç olan evlerin yapılacağını söylenmişti. O dönemde bazı kişiler inanmadılar Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, devlete ve devlet o günden bu yana yaklaşık 3,5 yıl geçti. 450 binden fazla konutu depremzedelere teslim etti. 158 milyon dolardan fazla para toplayan, ki o dönem biraz önce belirttiğim gibi devlete, hükümete, Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeyen insanların bir anlamda alternatif olarak sundukları Ahbap'a yaptıkları yardım sonrasında Ahbap da Malatya'da sadece 264 konut yapacaktı. Ama deprem konutların üzerinden dağıtıldı, devlet herkese dağıttı. Ahbap'ın 264 devlet konut, deprem konutunun sadece an itibariyle kaba inşaatı bitmiş efendim ve hala da insanlara dağıtılmadı.
3: Malatya zaten çok zor süreçlerden geçti. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz de bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.
4: Depremzedelere konut vaadi 3 yılda yerine getirilmeyince tartışma büyüdü. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere konut yapımı amacıyla Ahbap Derneği üzerinden bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağ'da, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapılacağı açıklandı. Ancak afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konut projeleri tamamlanmadı.
1: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap Derneği tarafından yaptırılmaya başlanan ancak 3 sene geçmesine rağmen tamamlanamayan evlerin olduğu Bulgurlu mahallesindeyiz. Evler tamamen kaderine terk edilmiş durumda.
5: Tabii burada insanların yardımıyla toplumun faydası menfaatine oluşan bir adı öyle olan bir projede. Evet. Ama şu an atıl olan ve kullanılmayan ve kullanıma elverişli olmadığı belli olan bir projeyi görmekteyiz.
1: Evet.
5: Bu projenin kısa, bizim Malatya olarak, bizim dernek olarak beklentimiz şu: bu projenin kısa süre içerisinde vatandaşa geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Bu projenin sağlanmaması takdirinde maalesef çöp olma tehlikesi kesile karşı karşıya olacağını hatırlatmalıyız.
4: Konut vaatleri, bağışlar ve yargı süreciyle ilgili gelişmeler tartışmaların odağında.
6: İnsanlar mağdur ediyorlar. İnsanların paralarını farklı yerlerde kullanıp göstermelik bir şeyler yapıp atıl durumda bırakmaları çok rezil bir durum.
4: Depremzedeler verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürerek bağış sürecine ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ediyor.
1: Ahbap Derneği'nin para toplayarak yapacağını söylediği evler teslim edilmedi. Malatya'da bu durum tepkiyle karşılandı. Malatyalılar evlerin bir an önce teslim edilmesini istiyor.
3: Mağdur edilen insanlar var. Bu insanlar zaten çok zor süreçler geçirdiler. Bir an önce bu sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Gerekli açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda Malatya halkını mağdur etmemeleri gerekiyor.
7: Ahbap Derneği'nin yaşattığı sıkıntıyı duyunca biz biraz kendimizi kötü hissettik. Neden? Bir nevi hakkımızın yenildiğini, bize sunulan hizmetlerin geciktiği hakkında bir düşünceye kapıldık.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Kurultay olamaz dedi. Özgür Özel kurmaylarıyla konuyu değerlendirdi. Mahkeme başvurma kararı aldı. İşte ayrıntılar.

0: kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
2: Ne kadar sürecek?
1: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar sürecek?
1: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 ay sürer.
1: Tabii nereden bakarsa.
3: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek kapıyı kapattı. Özel çağrıyı mahkemeye başvurmakta buldu.
4: Umarım buralardan bir sonuç çıkar elbette.
3: Özgür Özel cephesi salı günü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti talep edilecek.
4: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
3: Özel'in kurmayları olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını önceki ay genel merkeze teslim etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı, kurultay olamaz dedi. Özel olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıma kararı aldı.
4: 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor.
3: Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için de mahkemeye başvuru yapılacak.
4: Parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu.
3: Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi reddetmesi halinde Özgür Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta yeni partinin kurulması bekleniyor.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar 43 il başkanını görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun ay sonuna kadar 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor. Gözler parti içi muhalefete yani Özgür Özel ve ekibine çevrilmiş durumda. Yeni bir parti kurmak için kolları sıvayan Özgür Özel'in mecliste aradığı desteği bulamadığı iddia ediliyor. Yola en az 100 milletvekiliyle çıkarak mecliste ana muhalefet konumuna yerleşmeyi hedefleyen Özel şimdilik 50-60 vekili yanına çekebildi.
0: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
2: Ne kadar sürecek?
1: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar sürecek?
1: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 ay sürer.
1: Tabii nereden bakarsak.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yapılanma süreci şimdi yepyeni bir aşamada. Kılıçdaroğlu kurultay öncesi teşkilatları tamamen kendi yol haritasına göre şekillendiriyor. Bugüne kadar toplam 43 il başkanının biletini kesen CHP lideri ay sonuna kadar teşkilatlardaki revizyonu tamamlayacak. Kılıçdaroğlu'nun kendisini destekleyen il başkanları dışında kalan yaklaşık 20 ilde daha değişime gitmesi bekleniyor.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Gözler CHP'den ayrılıp Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında olan Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre Özel meclis çatısı altında aradığı güçlü desteğe henüz ulaşamadı. Yeni oluşum için yola en az 100 milletvekiliyle çıkmayı planlayan Özgür Özel 136 CHP'li vekilden şimdilik sadece 50 ile 60'ını ikna edebildi. Bu durum kurulacak yeni partinin mecliste doğrudan ana muhalefet olma iddiasını daha başlamadan ciddi şekilde tehlikeye düşürdü. Peki milletvekilleri neden istifaya yanaşmıyor? Parti kaynaklarına göre kuruluş sürecinin uzaması Özgür Özel'in siyasi iddiasını zayıflatıyor. Ayrıca çok sayıda vekil siyasi geleceklerini köklü bir çatı olan CHP altında sürdürmenin daha avantajlı olacağı görüşünde. Belediyelerin tamamının bu yeni harekete destek vermeyeceği endişesi de vekillerin aklını bulandıran en büyük soru işareti.
8: Partiye 7'de kim geldiyse onlar gelecek.
6: Hatta Özel'e en yakın bazı isimler bile partide kalmayı tercih ediyor. Gerekçe ise olası yargı kararları veya siyasi gelişmeler sonrası Özgür Özel'in ileride yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dönebilmeyi ihtimali. Ankara kulislerinde kartlar yeniden karılırken yeni partinin takvimi geciktikçe Kılıçdaroğlu'nun örgüt üzerindeki hakimiyeti daha da kuvvetleniyor.
5: İstanbul Maltepe'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bu kez akıl almaz bir yağma ve şantaj iddiasıyla yargıya taşındı. Taşınma hazırlığındaki kiracısının evine çilingirle girip altın dolu valizine el koyan ve eşyaları geri vermek için şikayet etmeme şartı koşan ev sahipleri için soruşturma başlatıldı.
6: ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı bu kez akıl almaz bir boyuta ulaştı. Kiracısının boşaltmadığı evine çilingirle zorla giren mülk sahipleri içerideki altın dolu valize el koyup şantaj yaptı. İstanbul Maltepe'de 2016 yılından bu yana kiracı olan kadın bir süre önce yeni bir eve geçme kararı aldı. Kapıyı çilingirle açtıracaklarını söyleyen ev sahiplerine "Bu yaptığınız suçtur, evde hala değerli eşyalarım var." diyerek uyarıda bulunan kiracıya mülk sahipleri kulak asmadı ve çilingir yardımıyla eve girerek kilidi tamamen değiştirdi.
9: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Henüz taşınma aşamasında olan kiracı evi boşaltmamışken ev sahibi çilingir zoruyla içeri giriyor ve daha sonra da altın dolu valize el koyuyor.
6: Tüm özel eşyalarını rehin alan şüpheliler bununla da yetinmeyerek mağdur kiracıya şantaj dolu bir mesaj gönderdi. Şüpheliler mesajda eşyaları geri almak istiyorsanız daireyle ilgili hiçbir hukuki ve cezai hak iddianızın kalmadığına dair yazılı beyan verip imza atmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Kendi eşyalarını ve altınlarını alabilmek için şikayet hakkından vazgeçmeye zorlanan kiracı vakit kaybetmeden yargının yolunu tuttu. Kendisine atılan mesajları şantaj belgesi olarak savcılığa sunan mağdur mülk sahiplerinden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma suçlarından kamu davası açılması talep edildi. Eşi benzeri görülmemiş bu hukuki skandalla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Kastamonu'da dalından koparıp yedikleri kiraz sonrası hayatını kaybeden Ahmet ve Rahime Derin çiftinin acı haberi gözleri tarım ilaçlarındaki hayati tehlikeye çevirdi. Günlerdir yoğun bakımda olan Rahime Derin'in de yaşam mücadelesini kaybetmesiyle faciada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Peki meyve üretiminde zirai ilaçlama nasıl yapılmalı? Reçete süreci, dozaj ayarı ve en önemlisi hasat takvimi ile ilgili uyulması gereken kurallar neler? Uzmanına sorduk.
6: Kiraz zehirlenmesinde acı haberler peş peşe geldi. 1 Temmuz'da dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımdaki eşi Rahime Derin de yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Ancak gözler meyve ağaçlarına atılan tarım ilaçlarına çevrildi.
10: Meyve üreticileri meyveleri korumak için 4 yöntem kullanıyor. Kültürel yöntemlerle birlikte mekanik yöntemler eğer yeterli gelmiyorsa yine biyoteknik uygulamalarla meyveler koruma altına alınabiliyor. Yine de yeterli gelmiyorsa bu kez zirai ilaçlara başlıyor. Zirai ilaçlar ise bayilerden özel şartlar yerine getirdikten sonra alınabiliyor.
11: Şimdi üreticilerimiz bizim bakanlığın kayıt sistemlerinden en az bir tanesine kayıt olması gerekiyor. Bu ÇKS, TÜKAS ya da COBÜX gibi sistemlerimiz var. Bu sisteme kayıtlı olan üreticilerimiz yetkilendirilmiş üretici belgesi de aldığı takdirde cep telefonlarına SMS ile onay kodu gelerek ürünleri bayilerden alabilecek. Burada bakanlığımız kayıt sistemlerinde kayıtlı olan ürünlere ve o ürünlere ruhsatlı olan bitki koruma ürünlerini sadece satın alabilecekler. Hangi ürün sisteme kayıtlı ise o üründe ruhsatlı olan bitki koruma ilaçlarını bayiden alabilecekler.
6: Haşereyle mücadelede bilinçsizce kullanılan kimyasallar adeta birer zehre dönüşebiliyor. Uzmanların dikkat çektiği en kritik nokta ise dozaj ayarı ve hasat takvimi.
12: İlacın etki süresine göre kullanmak zorundayız. Çünkü bir ilacı atıp yarın toplamak olmaz. O ilacın kaç gün etki süresi var? 3 gün. O zaman 3 gün evvel atıyoruz, 4. gün topluyoruz.
5: Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Sapmaz bir yakınına altın alımına kefil olduktan sonra milyonlarca liralık mağduriyet yaşadığını iddia etti. Ödemesi yapılan altınların teslim edilmediğini ve protokole rağmen taahhütlerin yerine getirilmediğini öne süren Sapmaz, evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.
6: Kefil oldu, evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Sapmaz bir yakınının altın alımına kefil olduğunu ancak ödeme yapılmasına rağmen altınların teslim edilmediğini iddia etti. İddiaya göre 450 gram 24 ayar altın için toplam 3 milyon 82.500 lira 5 ayrı hesaba havale edildi. Taraflar daha sonra şahitler huzurunda yazılı protokol imzaladı. protokole göre teslim tarihi 20 Haziran olarak belirlendi.
13: Mayıs'a girdik, Mayıs'ta da bir şey çıkmadı. Bekle, ben kendim

0: dolandırıldığımı hissettim. Kendisini 3 Haziran'da getirdim iş yerime. Protokol imzaladım 11-20 Haziran'da verilsin diye. Onu da dendi. Ben de eşim evine gittik. Dedi he vereceğiz. Biz de zor duruma düştük. Başkasına emanetini kendisine verdiğim için benim evim de benim elimden gitti.
1: Ancak Sapmaz bu taahhüdünde yerine getirilmediğini iddia etti. Yaşadığı mağduriyet nedeniyle evini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
2: Taraflar arasında protokol de imzalandı ancak bu söz de yerine getirilmedi. Ahmet Sapmaz çözüm bulamayınca savcılığın yolunu tuttu.
0: 23 Haziran 2026 yılında ben Cumhuriyet Başsavcılığına verdim. Ben nitelikli dolandırıcılık diye ben şikayette bulundum. Şu an savcılık da bunun peşinde de. Bu bizim iyi niyetimizdir. Bu bizim saflığımızdır. 30 yıldır tanıdığım kuyumcudur diye ben ona güvendim.
3: Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon avro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar dünyayı şoke eden soygunu 25 bin avro karşılığında yaptıklarını söyledi. Soygunu planlayan şüphelinin çalınan kraliyet mücevherlerinden memnun kalmadığını, kendilerine daha fazlasını çalabilirdiniz dediğini öne sürdü.
1: Dünyayı şoke eden soygunda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, film gibi bir soygunla uluslararası basının gündemine oturmuştu.
4: Mücevherler şu anda sizinle konuşurken henüz elimizde değil. Onları kurtaracağımıza dair umudumu korumak istiyorum. Bu mücevherler artık elbette satılamaz durumda. Bunları satın alan herkes çalıntı mal kabul etmiş olur. Hala iade etme şansınız var.
1: Müzeden 7 dakikada yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakta suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Detaylara Fransız gazetesi Le Monde ulaştı. Zanlılar sorguda müzeye kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla girdiklerini söyledi. Şüpheliler ayrıca soygunu 25 bin euro karşılığında gerçekleştirdiklerini de öne sürdüler. Zanlılardan biri soyguna maddi sıkıntılar yaşadığı için katıldığını söylerken hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediğini iddia etti. Kendilerine Paris'te bir mücevher atölyesinin soyulacağının söylendiğini öne süren şüpheli, "Louvre olduğunu bilseydim asla gitmezdim" ifadesini kullandı. İki şüpheli soygunu organize ettiği iddia edilen kişinin ele geçirilen ganimeti yetersiz bulduğunu ve kendilerine daha fazlasını alabilirdiniz dediğini öne sürdü. İki zanlı da çalınan 88 milyon euro değerindeki mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savundu.
3: Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklar nedeniyle can kaybı bilançosu artıyor. 27 ülkede kavurucu sıcaklara bağlı nedenlerle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Bunların 2700'ü sadece İngiltere'de kayda geçti. Can kayıplarının büyük bölümünü ise 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.
5: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavurdu. Termometreler 40 derece bandını aştı. Ölü sayısı adeta rekora koştu. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar felakete kapı araladı. Dünya Sağlık Örgütü destekli Euromomo verilerine göre 27 ülkede sıcak hava bağlantılı ölümlerin sayısı 10.650'ye çıktı.
6: Mümkün olduğunca evi serin tutmaya çalışıyoruz. Suyu soğuk tutuyor, sıcaklık arttığında vantilatörleri çalıştırıyoruz. Artık sıcak hava dalgaları daha sık yaşanıyor ve sıcaklıklar alışık olmadığımız seviyelere ulaşıyor.
5: Hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü ise 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor.
7: Buraya geleli 20 yıl oldu. Özellikle İngiltere'de bu kadar yoğun bir sıcağı ilk kez deneyimliyorum.
5: Kavurucu sıcağın en çok can kaybına neden olduğu noktalardan biri ise Birleşik Krallık.
8: Haziran 2026 İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı olmuştu. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 36 dereceyi aşmıştı. Böylece İngiltere ve Galler'de Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcaklıklar

0: Önemli bir bölümünün ise Fransa'da gerçekleştiği belirtildi. Fransa yönetimi dün ve bugün Paris yakınlarındaki Fontainebleau ormanında çıkan yangında mücadele etmeye çalışıyor. Alevler Paris'e kadar uzandı.
1: Almanya'daki durum daha da korkutucu. Termometrelerin rekora koşması, yılın ilk 6 ayında sıcak bağlantılı ölümleri katladı. Böylelikle sadece 2026'nın sıcaklık kayıpları son 3 yılın toplamını aştı.
2: Almanya'da sıcak hava dolayısıyla 5100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu bildirdi.
1: İtalya'da benzer bir durum söz konusu. Birçok kentte kırmızı alarm durumuna geçildi.
3: İtalya Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Başkenti Roma başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde hissedilen sıcaklığın 42 dereceyi aşması bekleniyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
4: Geçen yıl Bursa'da çıkan ve günlerce söndürülemeyen orman yangını hatırlarsınız. O orman yangınında ot ve kuru ot temizliği yaptığı için bu bahçe sahibi ödülünü de bahçesinin yanmamasıyla almıştı. Çünkü buraya sıçramamıştı orman yangını. Bu sene o şeftali bahçesi meyve verdi efendim.
1: Bursa'da orman yangının ortasında kalmıştı. Bu sene meyve verdi.
5: Doğa yeşillenecek şu anda. Yeşillenmeye başladı. Seneye daha güzel yeşillenir bak bu.
1: Gürsu'da geçen yıl çıkan ve 4 gün süren orman yangınında 953 hektar alan zarar gördü.
5: Yani bir süreç geçirdik ama yani şu anda bizim meyvelerimizde bir sıkıntı herhangi olmadı fazla.
1: Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahiplerinden Hamdi Ögen, ormanın içinde bulunan bahçenin yangından neden çok etkilenmediğini anlattı.
5: Altı kuru olmadığından dolayı, temiz olduğundan dolayı, yeşil olduğu için yanmadı. Allah korudu yani.
1: Siyaha dönen dağların ortasında yeşil bir ada gibi kalan bahçe bu yıl dallarını meyvelerle doldurdu.
4: Efendim kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro'ya

0: ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan
2: reklam.
18: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
19: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
18: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
19: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
20: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
21: Tatil Budur hissi.
22: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturuyor.

sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
8: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu Muhammed Cüneyt Yalçın'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba soluğu önce hastanede, ardından adliyede aldı.
9: Çocuğum geldikten sonra boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
10: Down sendromlu oğlunun vücudundaki darp izlerini gören acılı baba yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
9: Bizim beklentimiz bu tür özel çocukların.
10: Elazığ'da otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.
9: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına saat 4.45 gibi gittiğimde oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler. Ben olayın küçük olduğunu zannettim. Çocuğumu görmek isteyince bir 15 dakika beni oyaladılar.
10: Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba Mehmet Yalçın'ın adeta dünyası başına yıkıldı. Acılı baba hastaneye giderek darp raporu aldı ve adli mercilere suç duyurusunda bulundu.
9: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Bu tür sıkıntılar yaşanmaması için ben kendilerine hukuki yollara başvuracağımı söyledim. Ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Orada darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum.
8: Efendim, İstanbul Eyüp Sultan'da burası. Bakın, bir otomobil sürücüsü. Bu arada buradaki bekleyen araçlara yeşil yanıyor ve onlar geçmeye başladığı andan itibaren o kadar hızlı geliyor ki, bakın şimdi gelecek sol taraftan. O kadar hızlı geliyor ki burada geçmeye çalışan araçlara çarpmıyor.

0: için küçük bir hamle yaptığında şu direğe çarpıyor, takla atıyor. Sürücü yaralı ama durumu iyi.
1: Kavşağa hızla girdi, trafik ışık direğine böyle çarptı. İstanbul Eyüp Sultan'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlar yeşil ışıkla birlikte hareket etti. Tam o sırada ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobil hızla kavşağa daldı. Kontrolden çıkan araç önce kavşaktaki trafik ışık direğine, ardından da kaldırıma çarparak savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Geride bu görüntüler kaldı.
0: Diyarbakır'da Otluk alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesini ekranlarınıza getireceğiz. Fakat bir tarafta yangın var olanca hızıyla, bir taraftan da çocuklar aldırış etmeden hiçbir şeye futbol oynamaya devam ediyorlar.
2: Alevlerin dibinde oyunlarını bozmadılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken onlar tehlikeye rağmen futbol oynadılar. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan sahadaki çocuklarsa yangın sürerken futbol oynuyordu. Çocuklar çevreye yayılan alev ve dumana rağmen futbolu bırakmadı. Oyunlarına devam etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Çocuklar yangın öncesinde olduğu gibi alevler söndürüldükten sonra da maçlarını sürdürdü.
0: Şırnak'ta ve Muş'ta kaybolan iki kişi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan vatandaşlar botlar, dalgıçlar ve drone desteğiyle aranıyor.
2: Şırnak ve Muş'ta suya düşen iki kişi aranıyor. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Aburçay'ında gözden kaybolan genç için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, jandarma, 112 ekipleriyle sualtı arama kurtarma dalgıçları çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi'nin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü. Bir yandan dalgıçlar su altında, diğer yandan rafting botlarıyla da su üstünde arama yapılıyor. Su altı ve su üstü dronlarla Haburçay'ında yaklaşık 4 kilometrelik alan titizlikle aranıyor. Muş'ta da 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. 126 personel, botlar, dalgıçlar, drone ve İHA desteğiyle nehir ve kıyı şeridinde aramalar aralıksız sürüyor.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Erzurum'un Narman ilçesinde Samanyurtlu kamyonda araç seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför kamyonu durdurup aracı terk ederken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Muş Bulanık'ta kontrolden çıkan traktör takla attı. Araç ön tekerleklerinin yerinden çıkmasının ardından durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne ait drone'la yapılan denetim sırasında bir mahalledeki düğünde havaya ateş eden şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde Otluk alanda yangın çıktı. Alevler büyüyerek bölgedeki evleri tehdit etti. Vatandaşların da destek vermesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin tarım arazisindeki otun yakılması sonucu çıktığı öne sürüldü. Bodrum'da denizdeki kirliliğin fark edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlçedeki teknelerde denetim gerçekleştirildi. Erzurum'un İspil ilçesinde yaz mevsiminde dahi karla çevrili yedi göller, eşsiz doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve kamp imkanlığıyla doğa severlerin gözler rotaları arasında yer alıyor. 3200 metre yükseklikteki bölge eriyen kar sularının oluşturduğu irili ufaklı 12 gölü'de ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Endemik bitkilerin olduğu bölgeye gidenler doğayla iç içe zaman geçiriyor.
0: İspanya'nın geleneksel boğa koşusu olarak bilinen San Fermin Festivali yine efendim yaralanmalı haberlerle gündemde. İnsanlar önden boğalarda arkadan koşturuyorlar ve bundan da keyif alıyorlar. 51 kişi efendim bir hafta içerisinde bu festivalde yaralanmış.
2: İspanya'nın ünlü boğa koşusu festivalinde sona gelindi. Bir hafta süren gelenekte onlarca kişi yaralandı.
3: Çılgıncaydı. Elimden geldiğince hızlı koştum. Son anda kaçmaya çalışanlar kenara atladılar ama kaldırıma takılıp düştüler.
2: Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali bir kez daha tartışmaları gündeme taşıdı. İki boğanın koştuğu festivalde binlerce kişi boğalardan kaçmaya çalıştı. Çeşitli ülkelerden de katılım olan tehlikeli festivalde yürekler ağızlara geldi. Yoğun olarak kırmızı ve beyaz renkleri giymeyi tercih eden katılımcılar boğalardan kaçmak için birbirleriyle yarıştı.
3: Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O yüzden kalabalığın akışına kendimizi bıraktık. Duaları duyuyorsunuz. İnsanların slogan attığını duyuyorsunuz. Sonra boğa yaklaşırken her yer tam bir sessizliğe bürünüyor. Bir silah sesi duyuluyor. İnsanlar koşmaya başlıyor. Her yeri zıplıyorlar. Ama gerçekten çok eğlenceli.
2: Şanslı olanlar kendini yol kenarına attı. Ancak boğaların gazabına uğrayanlar da vardı. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı.
3: Korkutucuydu. Epey araştırma yapmıştım ve neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum ama o 360 kiloluk hayvanların önümden geçmesini görmek biraz ürkütücüydü.
2: 2 dakika 34 saniye süren koşuda ciddi yaralanmalar da yaşandı. En az 3 kişi başına darbe aldı. 1910 yılından beri süren ve hayvan hakları savunucularının da hedefinde olan festivalde bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.
0: Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muson yağışı felakete yol açtı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kalırken en az 51 kişi yaşamını yitirdi.
2: Bangladeş'i sel vurdu. Toprak kayması önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yağışların günlerdir sürdüğü Bangladeş'te hayat durma noktasına geldi. Evleri su bastı, caddeler nehre döndü. Sel nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
4: Mahsur kalmamızın üzerinden 4 gün geçti ve evlerimiz su altında kaldı. Mobilyalarım ve mülklerim zarar gördü.
2: Sel beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Orduya kurtarma çalışmaları için talimat verildi. Sel ve toprak kaymalarına yol açan yağışlar Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampı dahil 7 farklı bölgeyi etkiledi. Yetkililer yağışların bu haftada devam edeceğini duyurdu.
0: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Dağdan kayalar koptu, araçların üstüne düştü. Görüntüler Çin'den. Dağlık yolda ilerleyen araçlar heyelanın ortasında kaldı. Çok sayıda araca kaya parçaları çarptı. Heyelanda en az bir kişi yaralandı. Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı. Faciaya yol açtı. Otoyol alev topuna döndü. Kazanın adresi Meksika. Tren arızası meydana gelen kamyon kontrolden çıktı. O sırada yolun ilerisinde bir başka kaza sebebiyle trafik sıkışmıştı. Kamyon hızla araçların arasına daldı. Kaza sonucu çok sayıda araç alev aldı. Hayatını kaybedenler oldu. Görüntüler ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan. Her yıl milyonlarca doğa tutkununu ağırlayan ulusal park, ihmal kaynaklı yeni bir vahşi yaşam kazasına sahne oldu. Parkın simgelerinden olan dev bir bizon, cep telefonuyla yakın çekim yapmak isteyen yaşlı bir turiste saldırdı. Bizonla yaşlı adam arasında kısa süreli kovalamacanın ardından turist aldığı boynuz darbesiyle metrelerce havaya fırladı. 2 metreden fazla havaya savrulan turist ağır yaralanırken dehşet anları bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kasırgaya benzeyen nadir bir hava olayı gözlemlendi. Olağan dışı şekli ve dönme hareketleriyle bir kasırgayı andıran bu alçak ve dağınık bulut parçaları izleyicileri adeta hayran bıraktı. Bu manzara ise Çin'den. Tayfun nedeniyle Yandan Dağı'nda bulunan Dalong Chio şelalesinde ender doğa olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle şelaleden akan su, yer çekimine karşı yukarı doğru savruldu. Yukarı doğru akan şelale sıra dışı manzara ortaya çıkardı.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. NATO zirvesi sonrasında kabine toplantısı yapılır ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 haftalık kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesiyle ilgili başarıyla geçtiğini söyledi. Farklı açıklamalar da var, ayrıntılar da var. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş tekrar geri döndü. Bir mutabakat vardı malum. Fakat mutabakat daha tam olarak yürürlüğe girmeden iki ülke de birbirlerine saldırmaya başladılar. Özellikle Amerika'nın İran'a çok yoğun saldırıları var. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Ahbap Derneği'ne yapılan operasyondan bahsedeceğiz. Haluk Levent Ahbap Derneği'nin onursal başkanı biliyorsunuz. 158 milyon dolarlık paralardan bahsediliyor. Depremzedeler için yapılması planlanan konutlar var ve hala yapılmadı. Onlarla ilgili pek çok soruşturma var ve soru işaretleri var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla belirtelim. Başlayalım. Başkan Erdoğan Ankara'daki baş döndüren NATO liderler zirvesinin ardından yeni mesaiye hızlı başladı. Haftanın ilk günü Beştepe'de kabineyi topladı. Masada Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden iç siyasete, ekonomiye kadar kritik başlıklar vardı.
5: Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var.
6: Kabine sonrası açıklamasında sarf etti bu cümleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama muhalefeti hedef aldı.
5: Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
6: Sözlerini karşılama heyetinde yer alan mehter takımıyla sürdürdü.
5: Özellikle mehter marşından merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok.
6: Ankara'nın NATO zirvesi sonrası konumunu güçlendirdiğine de dikkat çekti.
5: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir.
6: ABD Başkanı Trump'ın ziyareti için ayrı bir parantez açtı.
5: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
0: Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu iddiası inceleniyor. Öte yandan Haluk Levent'in üzerinden 4 adet cep telefonu çıktı ve şifrelerini polisle paylaşmadığı belirtildi.
2: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
7: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
2: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı.
7: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Soruşturmanın bu safhasında Haluk Levent cep telefonlarının şifrelerinin verilmesini istemediği öğrenildi.
2: Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
0: Depremzedelerin acısını kullanarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Levent Bursa'da yakalanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı uyarı bir kez daha haklılığını ortaya çıkardı. Vatandaşlarsa deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine tepki gösterdi.
8: Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
2: MHP lideri işte bu sözlerle uyarmıştı. Deprem sonrası milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Türkiye 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu derin acıyla sarsıldı. Haluk Levent deprem yardımı adı altında yaklaşık 7 milyar lira para toplamıştı. Derneğe daha fazla yardım gelmesi için devlet yok, Kızılay yok, Ahbap var diyerek hükümet aleyhine algı operasyonu yürütmüştü. Haluk Levent'in deprem sonrası toplanan milyarlarca lirayı usulsüz olarak kullandığı ortaya çıktı. Ülke dışına kaçma hazırlığı yaparken Bursa'da yakalandı. Haluk Levent'in adli süreci devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Ahbap'ın faaliyetlerini sahtekarlık olarak nitelemişti. CHP'li isimlerden de o dönem Ahbap Derneği'ne destek gelmişti. O isimlerden biri Muharrem İnce'ydi. Ahbap, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın demişti. Öte yandan o dönem Özgür Özel yönetimindeki CHP, 2024 yerel seçimleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent'in gözaltı işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında dernek hesapları, bağış akışları ve mali hareketler detaylı olarak inceleniyor. Vatandaşlar deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine ise tepki gösteriyor.
0: Ve iplerin her geçen gün biraz daha gerildiği CHP cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu arınma parolasıyla 27 günde tam 43 il başkanını görevden aldı. Onlardan 14'ü Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Arınma adımlarının yeni haftada da süreceği konuşulurken kulislerde Özgür Özel'in

0: destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e kadar gerilediği belirtiliyor. Yeni parti kurma seçeneğini iyiden iyiye değerlendiren Özel'in milletvekilleri arasında da beklediği desteği bulamayabileceği iddiası var.
1: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
2: İşte bu parolayla düğmeye bastı. Yalnızca 27 günde 43 il başkanını görevden aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan 14 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 36 ile jet hızıyla yeni atamalar yapıldı.
3: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
2: Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı 31'e geriledi. Üstelik arınma süreci henüz tamamlanmadı. Yeni haftada yeni görevden almaların açıklanması bekleniyor.
1: Soruyorum size. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Bu kapsamda Kılıçdaroğlu destekçileriyle Özel destekçileri de her fırsatta karşı karşıya geliyor. Parti içi bölünmenin son gerilimi şair Ahmet Telli'nin cenaze töreninde yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk törene alınmadı.
4: Götürün o çiçeği bunu.
2: Özel cephesi ise kıyamet senaryosu dediği o son plan için çalışmaları hızlandırdı. Genel merkezden hafta ortasına kadar olağanüstü kurultay için olumlu bir adım gelmezse Özel'in yeni parti için kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunabileceği konuşuluyor.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
2: Ancak Özel'in yeni parti için mecliste aradığı desteği bulamadığı da iddialar arasında. Yola en az 100 milletvekiliyle çıkmak isteyen Özel'in 136 milletvekilinden yalnızca 50-60 ismi ikna edebildiği konuşuluyor.
5: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
0: Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Can Güner'in de bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası belediyede dönen kirli para trafiğine dair yazışmalar da ortaya çıktı. Güner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kara kutusu olarak bilinen iş adamı Turgut Koç da mesajlarında milyonlarca liralık pazarlık deşifre oldu.
3: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
2: Kara kutu CHP'li iş adamı Turgut Koç. Adı ilk kez şaibeli kurultay davasında verdiği ek ifadelerle duyulmuştu. O dönem kurultay sürecinde bazı delegelerle temas kurulup para transferleri gerçekleştirildiği, hatta o delegelere siyasi vaatler verildiğine ilişkin ifade vermişti.
6: Kurultaydan kaçan da kimse yoktur. Ama kurultay bu eski delegelerle olmaz. Bu delegeler artık biliyorsunuz hep şaibeye karıştı.
2: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kara kutusu olarak bilinen Koç bu kez Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le yaptığı ihale yazışmalarıyla gündemde. Güner hafta sonu gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İkili arasındaki şifreli mesajlarda Güner'in Koç'a 125.132.625.68 rakamını gönderdiği, son yapılan 20 ile beraber hepsi kapanmış oldu, geriden kalmadı mesajı attığı tespit edildi.
7: Bütün Çankaya'yı kucaklayan bir anlayışla hizmet ediyoruz. Onlar da bizi kucaklıyorlar. Çankayalılara da teşekkür ediyoruz.
2: Turgut Koç'un o mesaja karşılık Sil abi okey ama toplam bu değil bildiğim kadarıyla bakacağım yanıtı verdiği, Güner'in Excel var bende onu mu atayım diye sorduğu, Koç'un olur abi iyi olur yanıtına da sinirlenerek niye atayım inanmıyor musun diye ters dediği görüldü. Her ikisi de tutuklu olan Turgut Koç ve Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı'nın ortak yaptığı işler de ortaya çıktı. İkilinin en çok ihaleyi CHP'li Ataşehir ve İzmit belediyelerinden aldığı, Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerinde Turgut Koç tarafından resmiyete bağlandığı tespit edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin dosyanın yeniden açıldığını duyurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Gürlek, 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

0: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Olaya ilişkin 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden aydınlatılması için harekete geçildiğini duyurdu. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızda kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
1: Bir saniyesine bile hakim olamadınız.
0: Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş mitinginden helikopterle Yozgat'a gitmek için harekete geçmiş, helikopter Göksun ilçesinde düşmüştü. Yaşanan kazada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Beton çok soğuk, üşüyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim tırmanıyor. Trump yönetimi son olarak Tahran'a karşı yeni araçlarını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracıyla İran'la hedefler vuruldu. Ayrıca İran uçağının Yemen'e inişine engel olmak için Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'nı bombaladığı duyuruldu.
4: Orta Doğu'da sular yeniden ısındı. ABD, İran'a karşı yeni saldırı aracını sahaya sürdü. İnsansız deniz aracı, İran'daki hedefi işte böyle vurdu. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin yeniden çıkmasa girmesiyle bölgedeki gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik operasyonlarda ilk kez insansız deniz araçlarının kullanıldığını duyurdu. Operasyonda İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze üsleri ve İHA unsurlarının hedef alındığı bildirildi. Operasyon anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD saldırılarına kısa süre içinde misilleme ile karşılık verdiği öne sürüldü. İddialara göre Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman ve Katar'daki ABD bağlantılı askeri tesisler hedef alındı. Ayrıca Yemen'de İran'da Husiler eksenindeki gerilim yeni bir askeri hamleyi de alevlendi. Suudi Arabistan'ın İran'a ait bir uçağın Yemen'e iniş yapmasını engellemek amacıyla Sana Havalimanı pistinin bombalandığı duyuruldu.
5: Meşru Yemen hükümeti İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal etmemeye ikna etmeye çalışmıştır. Bu ihlal bir ilk değildir ancak artık sabır tükenmiştir. Bu haince ve gaddarca eyleme karşı gereken uygun cevabı vereceğiz. Yemen hava sahasını çiğneyen düşman uçaklarına karşı koyarak eldeki tüm imkanlarla müdahale edeceğiz.
3: Washington'la Tahran arasında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyut kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve Boğaz'dan geçen ticari yüklerden %20 oranında ücret alınacağını açıkladı. Tahran ise Washington'ın olası bir müdahalesine izin vermeyeceğini duyurdu.
0: Önce Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğiz dedi, ardından Boğaz'dan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu. İran'a ablukayı yeniden yürürlüğe koydu. ABD Başkanı Trump, kör düğüm haline gelen Hürmüz'e bir ilmek daha attı. Washington'la Tahran arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından diplomasi köprüleri atıldı. Gerilimin merkezinde dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı var.
6: Kimsenin bilmediği şey şu ki bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamlanmıştı. Sonra bozdular. Her zaman bozarlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir darbe indireceğiz.

0: Fox News'e telefonla bağlandı ABD Başkanı Trump. Hürmüz'de hakimiyeti ilan etti.
1: Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yöneteceğiz. Boğazın muhafızı olacağız ve bunun için tazminat almalıyız. Boğazı korumak için para alacağız. Hem de çok para.
0: Trump'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı. İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığını duyurdu. Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikar ise savaşın tüm bölgeye yayılabileceği konusunda uyardı.
2: Hiçbir koşulda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.
3: İsrail yanlısı Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı. Senatörün aorta yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Konuştuğu bir kişiye rahatsızlığından bahseden Graham'ın acil tıbbi yardım önerisini reddettiği de ortaya çıktı. Dış politikada yapacak işleri olduğu için şimdi ölemem diye espri yaptığı iddia ediliyor.
0: Yorgun hissediyorum dedi. Ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek, senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham, konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın şimdi ölemem hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
4: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
0: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
3: Sadece İran'a saldırıların fikir babası değil, aynı zamanda Netanyahu'nun en büyük destekçilerinden bir tanesi. Gazze'nin tamamen yerle bir olmasını savunan kişilerden bir tanesiydi. Kendisi sağlık hizmeti almadığı için öldü ama Gazze'deki insanlar zaten yıllardır bu sağlık hizmetlerinden mahrumlar. Zira ambargonun ve saldırıların yol açtığı yedek parça krizi Gazze'de sağlık hizmetlerini adeta felç etmiş durumda. Sağlık araçları kullanamıyorlar, ambulanslar kullanamıyorlar. Han Yunus'ta ambulansların büyük bölümü hizmet dışı kalırken sağlık ekipleri yaralı ve hastalara zamanında ulaşmakta güçlük çekiyor.
5: Hastaneler kullanılamaz halde, araçlar parça eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda. Gazze yokluğun içinde ayakta kalma savaşı veriyor. İsrail saldırıları ve ambargosunun yol açtığı yedek parça krizi Gazze'de hasta nakil hizmetlerini felç etti. Han Yunus'ta ambulansların %70'inden fazlası parça eksikliği nedeniyle kullanılamıyor. Kentin güneyinde yaşayan 1 milyon kişinin umuduysa sadece 20 ambulansa bağlı.

0: Bu durum sağlık ekiplerinin yaradığı ve hastalara zamanında ulaşmasını engelliyor.
1: Çalışmayan ambulanslardan parça sökerek diğer ambulansları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir ambulansı hizmete alabilmek için başka bir ambulansı tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz.
0: Lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği Filistinlileri kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye zorluyor.
2: Lastiklerin kullanım ömrünü birkaç gün ya da birkaç hafta daha uzatabilmek için un karışımı gibi geçici yöntemlere başvuruyoruz. Ancak bu yöntemler kalıcı çözüm sağlamıyor. Lastikler kısa süre sonra yeniden tamir edilmek zorunda kalıyor.
0: Araç lastiklerinin yokluğu yalnızca ulaşımı değil, Gazze'deki günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor.
3: Bu artık sadece lastik sorunu değil. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınması da bundan etkileniyor. Taşımacılık maliyetlerindeki artışın bedelini ise doğrudan Gazze'liler ödüyor.
4: İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti Kubilay Kağan Kundakçı. Sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. Ölen gencin babası mahkemede cinayete azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesiyle karşı karşıya geldi. Salonda sesler yükseldi. Evladını kaybeden babanın sözleri ise duruşmaya damga vurdu.
5: Yani resmen kubreyi sattılar.
6: Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki.
7: Rapçi Cambay'la eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun barışmasına aracılık etmek istemişti. Kurşunların hedefi olup genç yaşında can veren Kubilay Kağan Kundakçı davasının ikinci duruşması bugün de gergin geçti. Evladını toprağa veren acılı baba duruşma sonrası adliye duvarlarını yumrukladı, karakolluk oldu.
5: Dışarı çıkınca moralim çok bozuk. O sinirle duvara yumruk attım. Duvarda bir hasar oluştu. O yüzden karakola aldılar.
7: Baba Cemil Kundakçı'yı bu kadar sinirlendirense tutuksuz yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun mahkeme salonunda söyledikleri oldu.
5: Söz hakkı vermişti herkese. Zuhal Kalaycıoğlu dedi, beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin, mezardan çıkarın getirin diye bağırdım. Bana karşılık verdi. Ben ona bağırdım tekrar. 3-4 kere belki bağırmışımdır.
7: Mahkemede tanık Yalçınay Yıldız da olay günü Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahının sessizce patladığını öne sürdü.
8: Aleyna ile arkadaşız. Düet yapmak için buluşacaktık. Cambay ağlamaya başladı. Kubilay da ben sizi barıştıracağım dedi. Stüdyoya gittiğimde çakarlı bir araç geldi. Öndeki araçtan biri inip cama vurdu, kapıyı açtı. Boynundan tutup ne işiniz var burada dedi. Vurulma anında Alaaddin sessizce silah patladı abi dedi.
7: Cinayete azmettirmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu mahkeme salonunda aileden özür diledi, beraatini istedi. Baba Cemil Kundakçı ise bu özre sert sözlerle çıkıştı. Oğlum can çekişirken onu merak etmedin ama arkadaşına köpeğim sana emanet diye mesaj attın dedi.
9: Abla gelin gelin bırak.
7: Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 7 Ekim.
5: Katilin ifadesini Cambay'la beraber tamamlayacaklar, onu söylüyorlar şu anda.
4: Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden İbrahim Arınmış'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalar 9 Temmuz'dan bu yana sürüyor. Arınmış'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarmak için mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.
10: Altın aramak için girdiği mağarada metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Acı olay 9 Temmuz'da Çorum'da Sarp Kayalık alandaki bir mağarada meydana geldi. İddiaya göre 5 arkadaş izinsiz altın aramak için mağaraya girdi. Ancak gruptan İbrahim Arınmış içerideki yoğun metan gazından etkilenerek mahsur kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek için havalandırma sistemi kuruldu. Gaz ölçümlerinin ardından mağaraya halat sistemiyle giren ekipler yaklaşık 60 metre sonra Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi. Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Arınmış'ın cansız

0: bedeni mağaranın zorlu yapısı nedeniyle yüksek metan gazı ve patlama riski sebebiyle henüz çıkarılamadı. Olayın ardından mağara girişi tamamen güvenlik çemberine alındı ve mağaraya giden girişler kapatıldı. Öte yandan izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1: 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı 1,5 yıl önce evinin önünde çıkan çekirdek tartışmasında cinayete kurban gitmişti. Dava sürerken dosyaya giren bilirkişi raporu kan donduran yeni bir detayı ortaya çıkardı. Zavallı genç o gün yerde can çekişirken kemerle de canice darp edildi. Yasada boğulan ailenin iddiası ise akıl alır gibi değil.
2: Acı içinde kıvranıyorum. Psikolojik olarak yıkılmışım. Nasıl yaşıyorum ben de bilmiyorum gerçekten. Yarı ölü gibiyim.
3: Evladı gözlerinin önünde şehir eşkıyaları tarafından öldürüldü. Acıları tazeyken bir de üzerine adliye koridorlarında tehdit edildiler.
2: Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
3: 2025'in Mart ayıydı. 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı babasıyla birlikte yaşadığı Esenler'deki apartmanın önünde iddia o ki çekirdek çitleyip gürültü yapan grubu uyarmak için aşağı indi.
2: Akıllı olun, uslu olun şekilde nasihat ediyor. Bunlar giderken babaya kızıyorlar, parmak sallıyorlar. İşte sizi burada yaşatmayacağız gibi söylemlerde bulunuyorlar.
3: Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Ertesi gün aynı grup bu kez daha kalabalık şekilde apartmanın önüne geldi. İddiaya göre aşağı gel seni öldüreceğiz diye bağırdılar. Çıkan kavga sırasında Abdurrahman Balcı kalbinden bıçaklandı.
2: Bu olay en fazla 3 dakika falan sürdü. Çocuğum kalbinden bu anda bıçak darbesini aldı. Yere düştü, yıldı.
3: Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda ise yeni bir ayrıntı yer aldı. Rapora göre 26 yaşındaki genç yerde can çekişirken kemerle de darp edildi.
2: Bir de bunu vururken ne diyor? Diyor ki geber diyor.
3: Geçenlerde Balcı davası için karar duruşması vardı. Ancak sanık avukatları sürekli reddi hakim talebinde bulundu. Yeni adli raporlar istediklerini söyledi. Gerginlik çıktı. Bu yüzden de duruşma ertelendi.
4: Duruşma ertelenince Balcı ailesi dışarıya çıktı ve dışarıda sanıkların yakınlarıyla karşılaştılar. İddiaya göre sanıkların ailesi Balcı ailesine sizi öldüreceğiz diyerek tehdit ettiler.
2: Üstlerini başlarını yırttılar adamlar. Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
4: Anne Zeynep Balcı her gün oğlunun mezarına geliyor ve onunla konuşuyor.
2: Burada nefes alıyor. Bazen de kızıyorum ona. Niye aşağı indin diyor. Ne güzel yanımdaydın oğlum diyorum.
4: Ve şimdi diyor ki oğlumu öldürenler en ağır cezayı alsın ki bizim de az da olsa bu yüreğimizdeki yangın sönsün.
2: Benim talebim çok net. Adaletten adalet istiyorum. Dilerim ki çocuklarımızın da hiçbirisinin kanı yerde kalmaz.
1: Efendim, İstanbul'da otopark çilesi yaşanıyor. İsparklarda yer bulamayan sürücüler özel otoparklara yöneliyor. Ancak park etmenin bedeli her geçen gün artıyor. Vatandaşın tepkisi büyürken uzmanlar hak kaybı yaşanmaması için önemli uyarılarda bulunuyor.
5: Parklar yeterli değil.
6: Yetersiz ve pahalı, doğru.
7: Büyükşehir Belediye'nin bu konuda bir tarife yayınlaması gerekiyor.
0: İstanbul'da direksiyon başına geçmek artık sadece trafikle mücadele etmek anlamına gelmiyor. Sürücüler şimdi de park yeri bulabilmek için zamanla bulduklarında ise yüksek otopark ücretleriyle mücadele ediyor.
8: İstanbul'da park yeri bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle İsparkların yetersizliği nedeniyle birçok sürücü özel otoparklara yönelmek zorunda kalıyor. Özel otopark fiyatları ise vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.
0: Artan araç sayısı, yetersiz otopark kapasitesi ve yükselen ücretler. Sürücüler hem daha fazla otopark yatırımı yapılmasını hem de özel otopark fiyatlarının daha sıkı denetlenmesini istiyor.
7: Çok ciddi anlamda fiyat farklılıkları var. Yani saat ücreti dediğimiz şekilde alınması gereken rakam ama buradaki belirleyici unsurlar bulunduğu konuma göre, işte otoparkın kıtlığına göre, araba park etme sorununun yoğun olmasına göre diye sıralandırdığımızda çok değişik uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Düzenleyici tek merci belediyeler.
0: İspark otoparklarında boş yer bulamayan sürücüler mecburen özel otoparkların yolunu tutuyor. Ancak bu kez de karşılarına yüksek ücretler çıkıyor.
6: Herkes bir tutturduğuna gidiyor. Denet

0: temizlemediği Karaburun sahiline vatandaşların imdadına yine Arnavutköy Belediyesi yetişti. Sarp kayalıklarda biriken tonlarca atık zorlu bir mesaiyle denizden botlar ve jet skiler yardımıyla tahliye edildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temizlemediği Karaburun sahilindeki kirlilik için Arnavutköy Belediyesi harekete geçti.
2: Arnavutköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak arka sahilde vatandaşların attığı çöpleri şu an temizliyoruz.
1: Arnavutköy Karaburun sahilinin temizliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ancak özellikle kayalık bölgelerde biriken atıkların temizlenmemesi çevre sakinlerini isyan ettirdi. Yoğun şikayetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan Karaburun sahilinde sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu noktalarda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Toplanan atıklar bot ve jet skilerde deniz üzerinden tahliye edildi. Gün boyu süren çalışmalarla çevre ve halk sağlığını tehdit eden tonlarca atık tek tek toplanarak sahil şeridi yeniden temiz görünümüne kavuştu. Bölgedeki mağduriyeti gideren Arnavutköy Belediyesi, sahili vatandaşların kullanımına yeniden sağlıklı bir şekilde sunmuş oldu.
0: Ankara'daki Milli Savunma Üniversitesi Bando Assubay Meslek Yüksekokulu 1831 yılından bu yana çok sayıda askeri müzisyenin yuvası oldu. Resmi törenlerde göğsümüzü kabartan ve Mehmetçiğin bestesi olan bu şanlı okulun kapılarını sizler için aralayacağız.

0: Onlar ordunun gür sesi. Mehmetçiğin moral ve motivasyon kaynağı.
1: Askeri disiplin ve sanatın estetiği işte bu tarihi binaların bulunduğu alanda bir araya geliyor. Bizler şu anda Milli Savunma Üniversitesi Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'ndayız ve burada geleceğin askeri müzisyenlerinin bir gününe tanıklık edeceğiz.
2: Biz hem müzik eğitimi hem de askeri eğitim olarak iki şekilde eğitim görüyoruz. İkisi birlikte yürütülüyor.
1: Başkentteki tarihi yerleşkenin koridorlarında yürürken her odadan farklı bir ses duyuyoruz. Burası 2. Mahmut döneminde kurulan Müzikai Hümayun'un günümüzdeki devamı.
2: Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'na kadın alımının olacağını duydum ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Sınava girdim, kazandım, şimdi buradayım.
0: 1831 yılında Müzikai Hümayun adıyla temelleri atılan okul, kahraman Türk ordusuna güç ve moral veren ses olmaya devam ediyor. Köklü tarihi ve şanlı geçmişiyle kurulduğu günden beri seçkin bando asubayları yetiştiriyor.
1: Teorik ve uygulamalı eğitimin birleştiği solfej dersinde başlıyor. Öğrenciler enstrümanları ellerine almadan önce burada temel bilgileri öğreniyorlar. Okuma ve işitme yeteneklerini geliştiriyorlar.
0: Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda üflemeli vurmalı çalgılarla çalgı bakım ve onarım programı olmak üzere iki farklı ön lisans programı bulunuyor. Öğrenciler tam 17 farklı çalgı branşında eğitim alabiliyor.
3: Ben Efe Şahlanmaz, Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisiyim. Burada 2 senelik bir ön lisans programından eğitim alıyoruz. Üflemeli ve vurmalı çalgılar bölümü ve çalgı bakım onarım bölümündeyiz. Benim bölümüm üflemeli çalgılar, klarnet çalıyorum. Daha önceki hayatımda flüt çalıyordum. Buraya geldiğim zaman enstrüman değişikliğim oldu ve şu an enstrümanımdan çok memnunum.
2: Trompet eğitim alıyorum, üflemeli çalgı. Diyafram ve dudak hafızası üzerine oluşturulan bir çalgı.
1: Bireysel yetenekler tek bir yürek, tek bir ses olarak işte bu salonda birleşiyor. Koro ve orkestra dersinde onlarca farklı enstrümanla muazzam bir senkronizasyon yakalanıyor.
3: Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldum ve gidebileceğim bir sürü üniversite varken sadece burayı tercih etmek istedim. Çünkü en büyük hayalim asker olmak ve askeri müzisyen olmak istiyordum. Dedem de çünkü benim askerdi.

0: Ondan gelen bir etkileşim gibi bir şey vardı. Bu sebepten dolayı ikisini harmanlayıp burayı tercih etmek istedim.
1: Sırada tören uygulamaları dersi var.
2: Resmi törenlerde, geçit merasimlerinde veya da Cumhurbaşkanlığı karşılamalarında göğsümüzü kabartarak izlediğimiz o askeri bandolar işte tam da bu şekilde yetişiyor. Onlar için hem enstrüman çalmak hem de adımlarda milimetrik uyum sağlamak burada bir reflekse dönüşüyor.
1: Okul 2025-26 eğitim öğretim yılında ilk defa kadın öğrencileri kabul etti.
3: Çok seviyorum buraya. İyi ki gelmişim. İlk kadın öğrenci olmak da çok apayrı bir duygu benim için. Çok mutluyum burada olduğum için. İlk defa bu yıl alındı. Biz de 4 kişiyiz. İsmim Bilge, soy ismim Deniz. Şanlıurfalıyım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi almaya başladım. Tabii onun öncesinde 12 yaşında keman eğitimi almaya başladım. Bando Meslek Yüksekokulu'na kesinlikle çok fazla istiyordum ve bunu çok takip ediyordum, sınavları vesaire. Sınavlara girdikten sonra bir yetenek sınavından tabi tutulduk. Müzik alanı için söylüyorum. Yetenek sınavından daha sonrasında başarılı bir şekilde geçebildikten sonra okulumuzda bir de bu benim için çok ayrı. İlk kadın öğrenciler olduk. 1831 yılından bu yana ilk defa kadın alım oldu 2025 yılında. O kadınların arasında bulunmak zaten çok ayrı bir gurur benim için.
1: Öğrenciler müzik eğitiminin yanı sıra akademik ve askeri eğitimler de alıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler astsubay çavuş rütbesini alarak meslek hayatlarına başlıyor. Akademik olaraksa ön lisans diploması almaya hak kazanıyorlar. Böylece hem askeri bir kimlik hem de yüksek öğrenim derecesi elde etmiş oluyorlar. Üstelik öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yeme, barınma, giyim, sağlık, kitap ve kırtasiye masrafları tamamen devlet tarafından karşılanıyor.
3: Ben görevimi en iyi şekilde icra etmek istiyorum. Burada nitelikli bir eğitim alıyoruz. Çok donanımlı bir şekilde kıta hayatına çıkıp en iyi bando subaylarından, astsubaylarından olmak istiyorum.
0: Bu okula gelmelerini gerçekten çok isterim. Çok biz gerçekten bayağı iyi eğitim alıyoruz.
3: Yetenek sınavı sürecimde acaba kazanabilir miyim? Tabii ki oldum. Çünkü benim gibi girmek isteyen çok arkadaşımın olduğunu düşünüyorum. Azimli bir şekilde çalışmaya devam ettim ve birinci olarak girdim zaten. Bu sebepten dolayı asla bırakmasınlar diyorum. Çalışmaya devam etsinler.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda %1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %2,9, perakende ticaret satış hacmi %2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise %0,6 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yargıtay, boşanmış çiftlerde tartışmaya neden olan aile konutuna ilişkin emsal bir karara imza attı. Kararda kesinleşme boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiği belirtildi. Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın, mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. Kadın davasında tapu iptalini, taşınmazın yeniden kendi adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Gölcük Aile Mahkemesi davacı kadının tapu iptali ve tescil talebini kabul edince konu önce istinafa, daha sonra ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti. Bu nedenle Yargıtay, aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığına hükmetti. Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı esastan kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozulmuş oldu. A Haber.

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Yorgun hissediyorum dedi. Ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek, senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham, konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın şimdi ölemem hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
2: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
1: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çocuğum geldikten sonra boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
4: Down sendromlu oğlunun vücudundaki darp izlerini gören acılı baba yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
3: Bizim beklentimiz bu tür özel çocukların...
4: Elazığ'da otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı.
3: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına saat 4.45 gibi gittiğimde oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler. Ben olayın küçük olduğunu zannettim. Çocuğumu görmek isteyince bir 15 dakika beni oyaladılar.
4: Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören baba Mehmet Yalçın'ın adeta dünyası başına yıkıldı. Acılı baba hastaneye giderek darp raporu aldı ve adli mercilere suç duyurusunda bulundu.
3: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Bu tür sıkıntılar yaşanmaması için ben kendilerine hukuki yollara başvuracağımı söyledim. Ve Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Orada darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum.
0: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye mesafeleri aştı, binlerce kilometre uzaktaki afetzedelere yardım elini uzattı. 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
5: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
1: 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiği Venezuela, felaketin

0: yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda ülke acil yardım ekiplerini Venezuela'ya yolladı. Geniş kapsamlı yardımıyla öne çıkan Türkiye, 2 askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım malzemesi de gönderdi.
1: Venezuela'da vuku bulan 2 büyük depremden sonra tüm kurumlarımız büyük bir gayret içinde Venezuela'ya yardım için koştular. Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. 2 hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor. Ve basında da bu yansıdı. Basında da Türk ekiplerin ne kadar profesyonel, ne kadar özverili çalıştığından bahsediliyor.
0: Simon Bolivar Havalimanı'na inen uçaklarla taşınan insani yardımları, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'yla Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil karşıladı.
2: Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz.
0: İnsani yardımların karşılanmasında depremlerin ardından görev yapmak üzere Venezuela'ya Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD ekipleri sahaya sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadırla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Tüm Türkiye Haluk Levent'i konuşuyor. Malum Ahbap Derneği ile son günlerde Haluk Levent gündemdeydi. Ancak bir süredir de dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği konularında bir takım suçlamalara, iddialara maruz kalıyordu. Haluk Levent gözaltına alındı ve tüm Türkiye olayın ayrıntılarını konuşmaya başladı. Deprem günlerine dair bir takım ayrıntılar tekrar gündeme getiriliyor. O dönemde Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne yoğun destek verenler var. Vatandaşlar da diyorlar ki biz bu insana inanmıştık. Pek çok insan kendisine kefil olmuştu. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Biz kimseye güvenemeyeceğiz mi diyorlar. Ancak aydınlanmaya başladıkları noktalarda o dönemde Ahbap Derneği'ni öven, onun reklamını yapan, ona kefil olan ünlüler, gazeteciler, sanatçılar bugün itibariyle yine hep olduğu gibi tavır değiştirmiş durumdalar. Biz de bu skandalın, bu iddiaların bu akşam perde arkasını konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Murat, kısaca tarif edebildin mi olayın ne olduğunu?
1: Güzel tarif ettin. Yani mesela niye güvenimiz bozuldu, yıkıldı artık hiçbir şey, kimseye güvenemeyecek miyiz falan diyorlar. Kardeşim, devlet ortadaydı, devletinize güvenseydiniz. 3 yılda 500 bin konut yapan devletiniz var. Niye devletinize güvenmediniz de gittiniz kumarbazın tekine güvendiniz? Siz onu istediniz zaten. Çünkü sizin canınız onu istiyordu. Siz onun gibi birisi olması istiyordunuz. Haluk Levent'in şahsının dışında olarak bir şey söylüyorum.
0: Evet, tabii.
1: Onun şahsiyeti dışında
0: bahsediyorsun.
1: Yani orada başka bir şey vardı. Öyle olmak istediler. Çünkü devletin bütün kurumlarını itibarsızlaştırmak istediler. Örgütlü bir şeydi zaten. Bu geri gelince konuşmak istiyorum. Bu basit bir şey değil. Haluk Levent meselesi fenomen de basit bir şey değildi. O bir bütünün parçasıydı ve 15 Temmuz gecesinden beri yaşadığımız temel bir hadise var. Türk devletinin varlığına, Türk devletinin ne düşmanlık edebilmek için kullanılan pek çok argümandan bir tanesiydi Haluk Levent. Onu seçmişlerdi. Seçe seçe de kumarbazı seçmişler. Kendilerine çok yakışan birisini seçmişler. Yani.
0: Ya bu konuşacaklarımızın hepsi iddialar elbette. Şu an itibariyle gündeme geliyor. Bunları yargı karar verilecek ama ortada olan pek çok şey de var. Bugün bir hanımefendi, bir vatandaş bir video çekmiş. Diyor ki ya biz kime güveneceğiz artık? Kimi tutsak işte elimizde kalıyor. Pek çok örnek var bu konuda. Ancak diyor, bakın diyor, Atilla Taş neler anlatıyor diyor. Yani aydınlanmasına referans olarak da

0: Attila Taş'ı gösteriyor. Ya da bugün Fatih Altaylı'yı görüyorum. Cüneyt Özdemir, işte bu insanlar bakın uyarmışlardı birkaç hafta önce. Ya bu iki isim de deprem dönemi ortalığı velveleye veren, ahbaba çökmeye çalışıyorlar yazıları yazan Fatih Altaylı nasıl uyarmış ya? Yani insanlar bir yandan da tamam hata yapabilir, güvenebilirsiniz. İşte hassasiyetlerin sömürüldüğü deprem dönemi birilerine dönebilirsiniz ama madem bir de aldatılmamak istiyorsunuz aynı yerden sokulmamaya çalışın. Bunu da uyarmak gerekiyor. Uğur Özgöker bizimle. Uğur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Suçlamalar çok ciddi. Dernekler kanunu muhalefet, kara para aklama. Bu dernekler çok sıkı denetlenmiyor mu hocam?
1: Şu anda 40 tane derneğin kurucusu, yöneticisi, çoğunluk başkanı falan. Yani fevkalade ciddi denetleniyor. Yani bir hafta geçittirin her sene Nisan'da şey vardır, beyanname falan. Ceza gelir hemen devletinize düşer, şudur budur. Dolayısıyla bunun bu şekilde bir şeyler yapması, bu bir organizasyon arkasında, bu şey diye tanınmış falan diye, şarkıcı markıcı diye bunu üvertür diye kullanırlar ama Murat Bey katılıyor. Bula kumarbazı bulmuşlar. Yani yanlış birini, ünlüyü bulmuşlar. Ama bir arkasında muazzam bir organizasyon var. Öyle derneklerde öyle para falan olmaz.
0: Büyük paralardan evet, bahsediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, Gaffar Yakınca bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba.
0: Sana kızıyorlardı sen bu ahbaba falan bir şeyler söylüyorsun.
2: Tabii ben isim vereyim. Timur Soykan adlı şahıs. Timur Soykan adında bir şahıs var. Gazeteci olduğunu zannettiğim için ona yazmıştım. Bak arkadaş, bize iftira atıyorsun yani. Senin söylediklerini ben ekranda söylemedim. Söylediğim bu değil. Böyle söylemedim. Sadece şunu söyledim. Ahbabın hesapları denetlenmeli. Bir dernek bu kadar yüksek paralar toplayamaz dedim. Dememe rağmen o beni linç ettirdiler. Şöyle öyle böyle linç değil yani. Şahsıma tehditler.
0: Deprem yardımlarını engelliyor noktasına tabii. Bile gelir.
2: Şahsıma tehditler, can güvenliği tehdidi dahil, ölüm tehdidi dahil bak. Aileme tehditler, biz bunlarla uğraştık. Neden? Çünkü bunların mekanizmalarına karşı soru sorduk. Bak çomak sokmak değil, sadece soru sorduk. Dedik ki bu adam 20 metrekare bir yerde 7 milyar lira topladı. 20 metrekarelik bir yerde 5 tane kim olduğunu bilmediğimiz adamla toplanmış. Üstelik geçmişinde de dolandırıcılıktan sabıkası var. Bu adam 7 milyar lira para topladı. Bunu devlet denetlesin. Bu kadar. Yani adam parayı, adam hırsız demiyoruz. Adam parayı çaldı da demiyoruz. Denetlensin diyoruz, bu kadar. Denetlensin dediğimiz için. Şimdi o Baylok İsmail'ler, bu Timur Soykanlar, bilmem isimlerini anacağız bunları.
0: Tabii.
2: İsimlerini anacağız. Unutturmanıza da müsaade etmeyeceğiz. Öyle Halk TV'ye haber yaptırtarak kurtaramazsınız. Paçanızı kurtaramazsınız. Efendim uyarmışlarmış. Ne uyarması? Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz bunun reklamını yaptınız. Acaba benim kafamdaki soru şu. Bu çarktan, bu büyük dolandırıcılık şebekesinden, şayet öyleyse iddialar öyle, size ne düştü? Siz ne aldınız?
0: Sorum.
2: Size bu tetikçiliği yapmanız için ne verdiler? Ben bunu merak ediyorum.
0: Ayrıntılarını konuşalım ve bu akşam Savcı Sayan da bizimle. Savcı Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Aslında değerli konuşmacılar başlangıçta güzel şeyler söylediler. Bence burada amaç Ahbap ya da Haluk Levent falan değildi. Tayyip Bey'in ayağını nasıl kaydırabiliriz? Türkiye'yi nasıl durdurabiliriz? Kurumları nasıl itibarsızlaştırabiliriz? 15 Temmuz'dan bugüne kadar sürekli bunlar yerdeki karıncadan bile medet umuyorlar. Dolayısıyla böyle bir organizasyon yaptılar. Kızılay'ın çadır satışını, ki ben evet, onu da kınıyorum. Çadır satışını aylarca konuşanlar Haluk Levent'i konuşmadılar. Konuşmak istemediler. Çünkü orada toplanan paralar, hani şimdi diyorlar ya biz işte güvendik, aldatıldık. Hayır, öyle bir şey değil. Bilerek, planlayarak, tahammüden yardım ettiler. Dediler ki biz Kızılay'ı itibarsızlaştıralım, Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatalım, Çevre Bakanlığı'nın elini zayıflatalım, halk Çevre Bakanlığı'na inanmasın, devlet kurumlarına güvenmesin. Dolayısıyla biz bir gedik açalım, yeni bir darbe için bir zemin hazırlayalım. Haluk Levent de bunların seçtiği bir adam.
0: Yani üzülmeyelim mi? Kandılar, iyi niyetli.
3: Hayır, hiç iyi niyetli. Yani belki yine FETÖ'deki gibi alttaki tabaka iyi niyetliydi. Hani oğlunu yurda göndermiş, kızını bilmem nereye gönder. Belki onlar var yine işin içinde iyi niyeti. O baştaki ihanetçiler, ticaretle uğraşanlar, bunların tamamı bilerek, planlayarak, tasarlayarak bu parayı verdiler. O gece ben şahidim. Yani şahidim derken yardımlar toplanıyor, biz de yapıyoruz falan filan. Herkes Kızılay'a sayıyor, Kızılay'a küfür ediyor. Kızılay şöyle oldu, Kızılay böyle oldu. Yılların kurumu Kızılay bir dolandırıcıya kurban edildi o gece. Ya bu önemli bir organizasyon. Yani bunlar, bakınız, bunlar bugün de aynı şeyi yapıyor. Haluk Levent'le İmamoğlu arasında ne fark var? İmamoğlu da devleti kandırmış, parasını çalmış, çırpmış, götürmüş, bütün her tarafı dağıtmış, gitmiş Silivri'ye, şimdi öbür televizyonlar yayın yapıyor.

0: gazeteciler yazıyor aklamaya çalışıyorlar. Bunlar zamanında Haluk Levent için de aynı şeyleri söylemiyorlar mıydı? Şimdi bunlar bir sene sonra da İmamoğlu hakkında aynı şeyleri söyleyecekler. Ama zarar eden devlettir, zarar eden biziz, ülkedir, ülkenin tecrübeli lideridir, geleceğidir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlattığımızda bize küfür ediyorlar, troller işte yeni yeni öğreniyoruz. Milyonlarca troll varmış, 900 milyon para ödenmiş. Demek ki bunlardır bize küfür eden, bunlardır bize saldıran. Şeyin içerisinde, programın içerisinde anlatacağız. Kimse üzülmesin, Haluk Levent'e para verenler kandırıldı, mandırıldı falan filan yok. Bunların tamamı Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde o hesaba, o IBAN'a para yatırdı.
1: O bir komploydu diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Baştan sonra.
0: Ha, komplodan ziyade bir amaçtı. Bir hedef belirlenmişti. O hedefe erişmek için Haluk Levent'in trenine bindiler.
1: Ama işte bunu deprem gibi hassas bir zamanda yapıyorsunuz. Ya bunlar... O yüzden komplo diyorum. Bir de savcı sen bir espri yapıyorlar. Haluk Levent'e para kaptırmayan sadece Kızılay aslında diyorlar. Yani çadırların parasını bile bir şekilde almıştı. 150 yıllık Hilal-i Amer Cemiyeti'nin geleneği diyorlar ya, ama.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bakın Melih Bey, yani siz yıllardır sizi tanıyorum. Siz ne kadar hakaniyetli programlar sunduğunuzu biliyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Burada mesele Haluk Levent'te değil. Mesele Haluk Levent'ten çok büyüktür. Mesele FETÖ'dür. FETÖ projesidir. Şimdi biraz sonra Özgür Özel'e döndüğümüzde Özgür Özel'le Haluk Levent'in aynı olduğunu göreceğiz. Bak biz bugün uyarıyoruz. Özgür Özel'e de inanmayın, peşine gitmeyin falan diyoruz ya. Bunlar işte gidiyorlar, bağış yapıyorlar, bir kamyon kasası bilmem ne, parası bilmem ne falan filan. Aynı proje. Aynı yerden besleniyor. Şeytanın çocukları sabah kahvaltısını yaptırdı. Saldı bir taraflara. Biri Güneydoğu'ya gitti, biri Doğu'ya gitti, biri çadıra gitti, biri bayıra gitti. Biri parti kuruyor, biri CHP'yi itibarsızlaştırıyor. Kızılay'ı nasıl itibarsızlaştırdılar? Kim itibarsızlaştırmaya çalıştı? Yani daha doğrusu itibarsızlaştırmadılar da itibarsızlaştırmaya çalıştı. Haluk Levent ve ona destek olanlar.
1: Şimdi, ama başkanı da çok müsaitti. Gidip şimdi, o ünlülerle polemiğe girmeye bayılıyordu. Kalkıp ortada Kızılay yok, devlet yok diyen derneğe sen niye çadır satıyorsun?
0: Bir örnek vereyim.
1: Yani bunların da söylememiz gerekiyor.
2: Bir niye geldin,
1: yani bir şey dediğimizde Şahancım, Halukcum diye diyalog geliştiriyordu. Biz Kızılay'a sahip çıkarken Türkiye'ye sahip çıkmak için çıkıyoruz. Tartışma göze alıp bir şeyler söylüyoruz.
0: Bir örnek vereyim.
2: Evet evet. Bu gazetecileri engelliyordu. Bir örnek beni engellemiştir. Çok enteresan. Onlara Şahancım diyor.
0: Kızılay'la uğraşan Haluk Levent'le yani. CHP'yle uğraşan Özgür Özel aynı amaca hizmet ediyor. Ve aynı merkez tarafından yönetiliyor. Şimdi de CHP'yi kimlikselleştirmek, itibarsızlaştırmak. İşte onun için bir parti kuruyorlar. Onun için bir ahbap kurdular. Kızılay'a bağışlar gitmedi, ahbaba gitti. Şimdi oylar CHP'ye gitmesin, Özgür'e gitsin kampanyası var. Sonuç aynen ahbap olacak.
1: Peki bir bakalım mı? Şimdi iddialar bunlar çok ciddi. 990 milyon lira.
3: Buyurun hocam. Kızılay'la alakalı bir cümle bir şey söyleyeyim. Tabii ki tabii. Kızılay'la ilgili sanki devlet kurumuymuş gibi konuşuyoruz.
0: Hayır, hiç alakası yok.
3: Kızılay bir dernek. 110 bin Türkiye'de dernek var. O derneklerden biri. Sadece çok eski, Türkiye'nin en eski sivil toplum.
0: Bir de kamu yararına çalışan bir dernek.
4: Ondan dolayı. Osmanlı'dan gelen.
3: Evet. Türkiye'de, hocam, Türkiye'de bu organizasyonları yapan devletin resmi kurumu AFAD. O doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı devletin resmi kurumu. Doğru. Ve deprem konusunda da asıl faaliyetlerin tamamını AFAD yaptı. AFAD,
2: evet. Koordinasyon merkezi de AFAD.
3: Evet.
1: Çok değerli bir kurum. Yani Kızılay bize en zor zamanlarımızda yardımcı olan bir kurum. Dolayısıyla sahip de çıkıyoruz. Çünkü ama bu neydi belirsiz işte ahbap. Babala sevgili bilmem ne gibi bir şey değil bu
3: şimdi
1: yani.
3: Şimdi ben yıllardır yardım kuruluşunda derneğin başkanlığı yapıyorum. Ondan dolayı biliyorum. Şimdi orada da bir haksızlık da etmek istemiyorum çünkü Kızılay'a. Kızılay çadır satmadı. Bu açık ve net bir yalan. Kızılay, siz şimdi yardım kuruluşusunuz, diyorsunuz ki ben çadır dağıtacağım diye. Vatandaştan para topluyorsunuz. Parayı nasıl alacaksınız çadırı? Gidip satın alacaksınız. Hı hı. Değil mi? Satın alacak. Siz satın almak üzere zaten yardım topluyorsunuz.
2: Kızılay'ın kendi imalathanesi.
3: Evet, Kızılay'ın kendisinin bir iştiraki var. Şirket. O şirket bütün sadece Kızılay'a değil.
0: Onu da yapmamalıydı. Onu da yapmamalıydı. Murat abiciğim.
1: O dönemde belesin gitsin. Yani bence de yani.
0: Kızılay gitsin başka yerden çadır alsın. Kızılay bedava dağılsın. Orada Kızılay hatası var.
3: Prosedür aykırı değildi. Başka bir dernek de gitse ona da Kızılay'dan da yine Kızılay...
0: Hayır, etik değildi. Bakın evet. Aykırı olmak ayrı bir şey. Kızılay'ın o günkü o şartlarda o şeyle ortaya çıkması böyle ahbap gibi ne idüğü belirsiz derneklerin elini güçlendirdi.
2: Aynen öyle oldu. Şunu söyleyeyim. Mesela başka dernekler gidip Kızılay'dan çadır satın almak istemişler mi?
3: Evet evet. Normal.

0: halde de
1: peki
0: yapılıyor.
1: Peki para da vermişler.
0: Tamam. Vermişler.
1: O şirkete vermişler. Yani bu şey maksatlı bir iştir arkadaşlar. Evet. Yani Kızılay'ın yönetiminin hatalarını da ben değil mi söyledim biliyorum yani. O çok da savunacağım bir şey değil. Fakat bütün bu sistematik Savcı Bey'in söylediği şekilde çok özel bir planla kurulmuş.
2: Evet, tabii
1: bu APBC'yi de öyle. Sahada sen ne yapıyorsun da neye ihtiyacın var?
2: Doğru. Kızılay'dan geçelim yani konuşacağız evet. Kızılay'ı. Bence her şey söylendi. Şimdi 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynamış. Yani bir derneğin yardım amacıyla kurulmuş bir derneğin yöneticisi ve bu kadarlık bahis oynuyor. Yani kumar oynuyor. 390 milyon lira kaybediyor. Şimdi örgütsel ilişkilerle biraz sonra ilk ifadesine bakacağız. Daha doğrusu ilk açıklamasına. Ahbap da benim kişisel harcamalarım, kişisel para ilişkilerim yan yana getirilemez diyor ama kendisi getiriyor. Çünkü Ahbap Derneği'nin yöneticilerinin IBAN'ını kullanmış, onları arattırmış, işte sekretere birini yollamış falan. Dolayısıyla kendi amaçlarıyla şirketi iç içe geçirmiş gibi görünüyor. Peki ne dedi Haluk Levent ilk açıklamasında? Hemen ona bir bakalım mı Samet? Bugün bir açıklama yaptı. Gözaltına alınmak üzereydim dedi. Ne dedi? Bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. İlk açıklaması Haluk Levent. Asıl bombayı bekleyin diyor. Bir takım açıklamalar yapacağım diyor yani. Yakında yapacağım açıklamaları göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Şu an itibariyle zaten Türkiye hayretler içerisinde ama açıklamalarını bekliyoruz. Kişisel borç alacak ilişkilerinde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek diyor. Tabii sen tatmin edici şeyler söylüyor mu burada?
3: Valla bana göre birilerini tehdit ediyor.
2: Evet.
3: Yani beni kurtarın yoksa ben sizin isminizi vereceğim. Organizasyonu açıklayacağım demeye getiriyor. Yemezler. Türk yargısı değişik. Artık Türk yargısının başında gerçekten cesur bir Adalet Bakanı var. Dolayısıyla bunlara papuç bırakmaz. Gereğini yapacaktır. Kimi tehdit ediyorsa, nereye kadar gidiyorsa gitsin. Nereye dayanıyorsa dayansın.
2: Tabii.
3: Açıklamıyorsa namerttir. Açıklasın. Paraları nasıl getirdiğini, nasıl götürdüğünü, kimlerin bağış yaptığını, kimlerin yapmadığını. Bütün bunları biz ayrıntılarıyla öğrenme hakkına sahibiz. Devletimiz de bunları açıklayacak, herkes de öğrenecek. Dolayısıyla durup dururken o günkü şartlarda Kızılay gibi bir kurum var iken insanlar buraya niye para verdi kardeşim? Bunun hesabını kimse sormuyor. Niye bir günde kuruldu bu? Bir günde akşam reklamlara çıktı Ahbap, herkes para aktarıyor. İş adamları para aktarıyor. İşte efendim niye Kızılay'a vermiyorsunuz? Ya da siz niye devlete bağışlamıyorsunuz? O gece bağış yapıldı. Herkes kendi gücü kadar bağış yaptı. Niye Ahbap'a para verdiniz? Ne olduğu belli değil, yönetimi belli değil, geçmişi belli değil, başındaki adamın sabıkası var.
0: Yasal da değil.
3: Niye verdiniz kardeşim, evet. Niye verdiniz? Sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı, sadece hükümeti engelleme, evet. Sadece FETÖ projesi, sadece olayları, oradaki hizmetleri, aksatma projesi. Şimdi çıkmış yer yerinden oynayacak.
2: Bir yandan da şimdi insanlara o günlerde Haluk Levent, Ahbap ve diğer işte o bilmem ne Babala şu budur, onlarla ilgili referans olan ünlüler vardı. Bütün böyle tesbih gibi dizildiler ekranlara çıktılar. Kefil oldular. Şimdi bugün bakmayın dediklerine yani işte neymiş bunların arkasında ne varmış falan diye. Ufak ufak onlara bakmaya başlayalım aslında bence.
3: Ya onlar sizin dediğiniz kişiler bu inancımıza, dinimize, imanımıza küfür edenlere destek oluyorlar. Haluk Levent'in parasına mı destek oluyor?
2: Sadece onlar değil üstad. Yani herkes,
3: herkes. Örnek veriyorum
2: ben
3: yani.
2: Şöyle söyleyeyim sana bu adamlara destek verenler arasında pek çok böyle hani... O saydığın çevreden olmayacak tipler
3: onlar
2: de vardı. İtibar kazandırdılar
3: onlar
2: bunlara.
3: Onlar gizli Tayyip Erdoğan düşmanları.
2: Yani olabilir,
3: ben onları anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.
2: Evet.
3: Parayı kazanırlar. Her şeyi cebe indirirler. Kendilerini çok yandaş gösterirler. Alttan da başka filmler çekiyor.
2: Eyvallah. Burada
3: o
2: bir Erdoğan düşmanlığı vardır. Ama bunun da ötesinde dolandırıcılık var hocam. Toplumun kandırılması var. Şimdi bir olayın bu boyutu var.
3: Siz
2: Ahbap'a
3: para verdiniz mi?
2: Ne işim mi olur?
3: Niye vermediniz? Yani?
2: Tanıyorum ben çünkü.
3: Ama ben Kızılay'a
2: verdim. Ben senelerdir şimdi ben demiştim demek en kötü pozisyondur gazeteci için de. Dememek için zor tutuyorum bu arada kendimi.
3: Hayır ben
2: yani
3: verdim.
2: Yani senelerdir işte program yapıyoruz, yazı yazıyoruz. Ortada değil mi bunlar? Ben niye
3: hayır, ben,
2: tanıdığım
3: ama bildiğim?
2: Ben Ruşen Çakır mıyım?
3: Ben Kızılay'a verdim. Ben Kızılay'a para verdim.
2: Kızılay'a veririm, kan
3: ben
2: da veririm.
3: Ben o gece bağışa da destek oldum.
2: Eyvallah.
3: Kendi gücüm kadar.
2: Buralara yani.
3: Niye Ahbap'a yapmadım? Çünkü ben biliyordum bir film olduğunu, bir fırıldaklığın olduğunu. O Ahbap'a para toplayanların tamamı sonradan... Verdiği paranın 5 katı kadar özellikle o gazeteci tayfası için konuşuyorum. Onun 10 katı kadar cebe indirdiler.
2: Bu da bir iddia, önemli bir iddia. Şimdi hayır, Gaffar
3: iddia
2: diyor
3: değil,
2: ya.
3: Gerçek.
2: Eyvallah. Gaffar diyor ya, bu şimdi hatırlatalım haklı diye. Örneğin biz bir STK'nın, derneğin neye para topladığını Uğur Hocam soracağız. Bu kadar para topladığınızı diyeceğiz
0: tüzüğünde ki. Tüzüğünde zaten yazar. Tüzüğünde yazmaya amacının dışında para da topladı.
4: Ayrıca hocam, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olmadığı için her bir işlem için bağış valilikten izin alması gerekiyordu. Yani o gün devlet çok yoğun, yani tabii, deprem olmuş. Onun için kimse devlet bunun üzerine gitmedi. Normal şartlarda o gün bağış toplaması da yasaktı zaten.
2: Yasak. Benim söylemek istediğim şu. Şimdi diyoruz ya, bunu sormak temel hak değil mi? Kardeşim, bu kadar para toplanıyor, şeffaf olun, bu paralar nereye gidiyor? Bu kadar bir soru. Ama bunu sormanın depremzedelerin kurtarılmamasını istemekle eşdeğer olduğunu söylediler bize. Bakın, hı, Leman dergisi bir kapak hazırlamıştı. Bir tane afatçı, orada insanlar günlerce uykusuz kaldılar. Bağırıyor, hep depremde bir slogan haline gelmişti ya, orada kimse var mı diye. Parası olan var mı diye bağırttırıyorlar karikatürde afat çalışanlarını. Şimdi onlardan birisi Ruşen Çakır. Bakın, bu hani STK'lara, derneklere bu parayı ne yaptın diye sormanın aslında kötü bir faaliyet olduğunu, yani hukuksuzluk olduğunu falan anlatıyor. Bir dinleyelim Ruşen Çakır'ı.
5: İktidara yakın kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez Ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu. Ve bu bir infiale yol açtı. Ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ayrıca desteğimizi Ahbap'a verdik. Afat'a para vermek diye bir şey, yani benim gündemime girmedi bile.
2: Gaffar diyor ki Afat bizden değil diyor. Bunlar kim Gaffar? Bunlar kimdir? Bunlardan yani, olanlar kimlerdir?
1: Afat Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kuruluşu. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kuruluşu. Bu konuşan adam da maalesef cebinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyor. Yani keşke yasalarımız uygun olsa, gel bakayım arkadaş diyebilsen yani. Gel bakayım ya sen Afat, hani devlet senden değil ya. Bir bakalım sen de devletten misin, hani seni bir test edelim bakalım desen. Hadi yallah vatanın Fransa'ya, Fransızlar almıyor da bunu.
4: Yok, Almanlar.
1: Almanya'ya desek mesela. Yok, Fransızlar
4: da. Hayır, parayı kimden aldı?
1: Almaz, almaz. Bunu almaz.
4: Hayır, fonlandığı şeyler belli ya. Kendisinin medyoskopik nereden para alıyordu?
1: Her yerden aldı. İsveç'ten aldı, Amerika'dan aldı, Almanya'dan aldı, Fransa. Almadığı yer yok mu?
2: Almadığı yer yok, sayamaz.
4: En iyisi o değil mi?
1: Bu tabii, bu kombine, karma aşı. Bunda herkesten var. Herkesin DNA'sı karışmış durumda buna. Onun için vatanını tespit etmemiz zor. Biraz zor. Fakat şunu biliyoruz. Buralı değil.
4: Evet.
1: Yok, Artvinliydi, Malatyalıydı, Ağrılıydı. Değil abi, adamın nüfusunda yazar, adam doğmuştur Antalya'da, doğmuştur Karaman'da da, Malatya'da da başka, ama kalben başka bir yere bağlıdır. Bak, açık açık diyor. Ve söylüyor, şunu da söylüyor. Evet, tam olarak doğru söylüyor, yalan yok.
2: Hiç, evet,
1: İktidara yakın çevreler diyor. Ben yakınlık uzaklık derdinde değilim. Ben kimseye yakın da değilim, uzak da değilim. Ben vatana, millete belirli bir sadakatle hizmet eden bir vatandaşım, bir gazeteciyim. Ve ben şunu sordum. Bu paralar denetleniyor mu? 1 milyon yönetemez. Yahu adamda kumar sorunu var. Adamda sabıka var. 1 milyon lira yönetemez. İkincisi, kamu yararına çalışan dernek olmadığı için Murat söyledi. Her işlemi için özel izin alması lazım. Kamuya açık bağış kampanyası yapamaz. Lotarya düzenleyemez. Yahu yasalar var. Gözümüzün önünde çatır çatır bu yasalar çiğnendi. Ve maalesef bugünkü soruşturmalar başlayana kadar, yani bugünkü Adalet Bakanımız gelene kadar, İlgililer, yetkililer ne yaptı onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Biz bunu söyledik ama benim vicdanım rahat, senin rahat. Biz diyor, şimdi bir avukat hanım var. O da gözaltına alındı bu şeyde,
2: evet,
1: bu işte. Ben gece diyor günü, haberim yoktu diyor, nereden bileyim diyor. Ya arkadaş, sen sabahtan akşama kadar Halk TV izlersen, sabahtan akşama kadar Baylok İsmail'i izlersen, tabii ki haberin olmaz.
2: O zaman
1: şu adamı izlersen haberin olmaz.
2: Suç ortaklarından bahsediyor. Savcı Sayan diyor ya, nasıl inandı insanlar diye. Şimdi bu adamı takip edenler var. Doğru söylediğini düşünenler var. Adam diyor ki bu soruları sormanın kendisi suçtur.
3: Şimdi
2: diyor
3: bu
2: ya.
3: Bu kandırılmış, evet, mı oluyor? Ah baba,
2: bu kandırılmış değil. Yok, bu
1: işin parçası ya. Bu işin parçası.
3: İşte abi, onu diyorum. İşte bunlar 1 lira vermişse 8 lira almışlardı. Bunlar çete elemanları. Hepsinin gözaltına alınması lazım. Bunlar

0: teşvik etti vatandaşları. Bunlar Ağrı'daki vatandaşı kandırdılar. Dediler ki bu gazetecidir. Bu doğru söylüyor. Biz buna inanarak para verenler oldu. Devlet bunun hesabını sormayacak mı? Şimdi sahibi olduğu internet sitesi ise neyse işte bunun Medyascope. Para alıyor. Bu casusluk faaliyetidir. Sen eğer para alıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarını tanımıyorsan sen casusluk faaliyeti yürütüyorsun kardeşim. Devlet bu kadar aciz olamaz ya. Bizim isyanımız buna. Biz bugün Akın Gürley'i desteklememizin sebebi bu. Biz dayısının oğlu değiliz. Hala oğlu da değiliz. Yani belki bir bardak çay içmişin dışında bir samimiyetimiz de yok. O da ziyarete gittiğimizde ya da...
1: Konumuz o değil yani. Hayır, şimdi değil mi? Biz evet. Yargı soruşturmasıyla... Şimdi
0: evet ya, yani hayır. De... Yani demek istediğim bu gibi insanlar, bu gibi tipler insanları kandırmadılar mı? Yani ya FETÖ'nün elemanları, gazetecileri insanları kandırıp götürüp milletin, memleketin aleyhine çevirmediler mi? Onlar yargılanıyorsa bunların da yargılanması lazım.
1: Dediğimiz gibi onu yargı bilir. Yani kimin yargılanacağını ama biz şunu
0: ama soruyoruz. Biz ihbarda bulunuyoruz.
1: Sen bulunuyorsun. Ben ihbarda bulunuyorum.
0: Hayır ben bulunuyorum. Hayır ben bulunuyorum. Bir vatandaş olarak
1: kadar dava açtım. Ne bana dava açan.
0: Hayır ben vatandaş söylüyor. Olarak ben vatandaş olarak ahbap bu kadar gariban vatandaşın parasını almışsa iyi niyetle verenler elbette ki vardır bu alt tabakadaki insanlar. Vermişseler bu gibi insanların yapmış oldukları propagandaların büyük etkisi vardır. O zaman bu teşviktir. Bu teşvikten dolayı bunların da yargılanması lazım.
1: Biz halkı uyarmak için şey bunu diyoruz. Bakın diyoruz. Bunlar şimdi bir de tamam öyle diyorsun hocam da. Teflon bunlar ya. Bunlar bizi suçlayacaklar. Şimdi suçlamaya başlamış. Adam diyor ki yani o dönemden baksana harcamaları soruşturanlar suçludur diyor. Bunlara hiçbir şey yapışmaz.
2: Evet.
1: Bu medyayla da olmaz savcı hocam. Niye biliyor musun? Yani hükümete yakın medya da dahil olmak üzere. Sabahtan beri kardeşim, Fatih Altaylı uyarmıştı. Cüneyt Özdemir uyarmıştı.
0: İstanbul
1: ya büyük, sizin hiç mi hafızanız yok arkadaşlar?
0: İstanbul Büyükşehir.
1: Ben bunu anlamıyorum.
0: İstanbul,
1: hakikaten yani.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmamoğlu'nun yapmış oldukları bu kadar rezalete rağmen hala bunlar diyor ki böyle bir şey yok.
1: Ne diyeceğiz? Uğur hocam özür dilerim.
3: Şimdi hep giderden yani nasıl harcadığı nereye falan filan gelire de bakmak lazım. Şimdi dernekler kanunu ona da bakıyor yani. Bağışık nasıl? Bir kere burada bir makbuzlar var. Eskiden mal müdürlüğünden alıyorduk. Şimdi siz alıyorsunuz fakat tek tek notere bastı. İki parçalı bağış makbuzu. Adam ne verdi? 100 bin lira verdi. Kim verdi? Melih Bey. Melih Bey 100 bin. Kopartıyorsunuz onun şeyini veriyorsunuz. Bir parçası sizde
1: çek
3: kalıyor.
1: Çek koçanı gibi.
3: Tabii. O kalıyor. Tek tek onları kontrol eder dernekler masası. Bir senede bir çağrı.
4: 40 bin liradan fazla da bir kağıda yazılır.
3: Evet. Şey olarak da tabii.
1: Öyle mi? Bir kere de
4: 40 bin lira.
3: Şimdi burada bunu yapmamışlar. Nasıl yapmamışlar? Yapsa o zaman o 990 bin milyon lira şeyde oynayamaz bazı. Çünkü o bankada durur o para. Nasıl sen o parayı hareket ettiremezsin?
4: Bir kuruşunu dokunamazsın bile çıkartamazsın. Öyle. Hele şahsa gönderemezsin. Faturasız hiçbir şey yapamaz.
3: Yani ne yönetim kurulu karar almanız lazım bir şey harcamak için. Kim ve çift imza lazım onun içinde. Biri başkan, biri de sayman. Öyle ben sana asistanıma 120 milyon verdim. 990 bin bağış onur 330 milyon lira kaybettim. Böyle şeyler mevzu bahis değil. Yani başından itibaren her şey yanlış, hukuksuz burada. Gelir de ya hukuksuz, gider çok daha hukuksuz.
1: Ama anlaşılan şu, o depremin karambolü oldu ya, Murat da az önce söyledi. Hani devlet aslında sorar şunu bunu falan ama o an içerisinde kim yardım ediyorsa etsin denildi.
4: Evet.
1: İşte bir takım ofisler yapıldı savcı hocam, o Ukrayna'daki Zelenski'nin ofislerine benziyor. Ünlü isimler oraya gittiler böyle şık şık giyinip kameralara poz verip. O süre içerisinde bir karambol yarattılar. Yani biz şunu mu anlamalıyız? Bunların hepsi iddia tabii ki, altını çizerek söylüyorum ama ortada bir vaka var. Yani kumar oynayan bir adam var. O deprem sürecinden mi yararlandı insanların hassasiyetinden?
3: Gene
1: yani
3: de yararlanamaz.
1: Bu bir plan mıydı yoksa zaten para toplanıyordu? Depremde de biraz yani geldi.
4: Haluk bakın, Levent'in şahsından kaynaklanmadı.
3: Hiç alakası yok.
4: Haluk Levent'i buldular, dediler ki bu da Hataylı'dır. Tabii Hataylı olması öne çıktı. Bir de tabii İzmir Marşı'nı çok güzel okuyor biliyorsunuz.
1: Onu dinleyelim birazdan.
4: İzmir Marşı'nı çok güzel okuduğu için dediler ki bu çok güzel bir figür oluşturdu. Hem Hataylı, Hatay depremi var. Bu da İzmir Marşı'nı güzel okuyor. Çok güzel Kemalistler, yani Kemalizmi çok güzel temsil edilebilir. Öyleyse biz bunu seçelim. Orada para toplamaları falan dert değil. İsteyen istediği kadar para topluyor. 7 milyar ne ki? Bak ben size bir şey söyleyeyim. 7 milyar lira ne ki? Türk devletinin orada harcadığı paranın yanında.
1: Tabii.
4: 500 bin konut ve iş yeri diyoruz.
1: Tabii.
4: Ben şimdi depremin 11 şehrinin tamamına gittim. Gazeteci olarak gittim. İnsani yardım evet. görevlisi olarak gittim. İlk günden itibaren gittim. Bir tane ahbap görmedim. Ama buraya kadar sakallı dünya kadar tarikat mensubu gördüm. Beşir Derneği'ni gördüm Adıyaman'da. Menzil diye her gün aşağıladıkları Beşir Derneği. Bütün Adıyaman'da, Malatya'da Ve Hatay'da harıl harıl

0: Çığ düştü.
1: Bir de o adamları suçladılar. Sakallar evet. Buraya niye geliyor diye. Şu 10. yıl marşını çok güzel okuyor. Çok etkiliyor savcı hocam. Yani insanlar demek ki o marşta da biraz güvendiler. Bir onu bir dinleyelim mi? Haluk Levent'in yeniden yazdığı İzmir. Ben ne marşı dedim?
0: 10. yıl dedi.
1: 10. yıl. Özür diliyorum. İzmir marşı.

0: Yakın zamanda bir daha bir coverladık galiba Haluk Levent bunu. Yani yakın zamanda yaptı bunu.
1: Tabii. Bütün kriterlere uygun bir profildi Haluk Levent. Şu marşı şu şekilde herkesin gözünün içine baka baka ve toplumun bir kesimini bütünüyle düşmanlaştırmak maksadıyla özel olarak çalışarak yapılmıştı. O açıdan depremde de onu seçtiler.
2: Yani bunu izleyen der ki şunun için yapılıyor değil mi? Ya izleyen der ki bak bu adam da benim gibi düşünüyor. Bak İzmir Marşı'nı biz çok seviyoruz. Uğur Mumcu diyor ya banka soyarken kar maskesi, ülkeyi soyarken Atatürk maskesi
1: tabii,
2: takıyorlar diye.
1: Yeter giyeceksin.
2: Dolayısıyla burada onun da motivasyonu var diye hissediyorum. Şu açıdan söyleyeceğim. Haluk Levent'i ben eskiden beri biliyorum. Daha solcu. Böyle aslında Kemalizm'e de çok prim vermeyen solun o fraksiyonlarındandı.
0: Kafası da oydu.
2: Dolayısıyla yakın zamanda böyle bir şey yapınca ben bir operasyonun üstünün örtülmeye çalışıldığını tabii düşünüyorum. O açıdan bunu size hatırlatıyorum, altını çiziyorum. Ve bence de doğru düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle öyle. Atatürk'le, Atatürkçülük'le alakası yok. Çünkü dediğin şey çok önemli. Türkiye'de tüm hırsızlıkları yaptıktan sonra kendilerini koruyabilmek için kullandıkları en iyi maske Atatürk maskesi. Son 100 yıldır bütün hırsızlar Atatürk maskesi taktılar. Her türlü yolsuzluğu, haksızlığı, halk düşmanlığını halkçılık adına yaptıkları gibi. O açıdan bunu, bu kendisini böyle prezente etti. Dedi ki bakın ben sizin için çok güzel bir profilim. Bu profili alın kullanın. O tabii kendisi kumarbazlı bilmem neyi falan, o ayrı bir şey yani. Orada şunu konuşmamız lazım. Siz neden devletin karşısına, Gülşen Çakır'da dediği gibi, afatının, devletin afatının karşısına bir şey koyma ihtiyacı hissettiniz? Hangi zihinle bunu yaptınız?
2: Bu arada çok güzel söylemiş yani. Onu da söyleyelim değil mi? Güzel söylemiş. Bir daha ayağa kaldırmış.
3: Sana poz kesmiş belli ki yani. Ya da sen o bir yere poz keserken sen ona takılmışsın. Bunun böyle solculuk molculuk olacak bir tip değil. Bu her yolun yolcusu bir tip.
2: Ama işte Atatürkçü Kemalist
3: değil. Ben magazin gazetecisi olsaydım, mesleğimi olsaydı çok iyi yapardım. Bende neler ne hikayeler var. Edirne'den İzmir'e, Tarsus'a kadar. Bunun hayatıyla ilgili. Bunu şunun için söylüyorum bak. Ben böyle şeyler konuşmam. Yani sizler de, bizler bu mevzulara gelen insanlar değiliz. Zaten ondan magazin gazetecisi değiliz. Ondan o işi yapmıyoruz. Arkadaşlarımız, onu yapanlar var, onu izleyenler. Bizim işimiz zaten o değil. Ama şunu söyleyeyim. Bu yani dolan, bu tip tezgahlara müsait bir tip diyor ya Murat. Daha fazlası da var. Kendisi de bu yolun yolcusu. Oralara girmiş, o sinyalleri üretmiş. Yani bu işleri kurmak isteyenlere bakın arkadaşlar ben kullanışlı bir malzemeyim, bana gelebilirsiniz demiş, onlar da gelmişler. Şimdi Ruşen bu konuşmaları niye yapıyor? Neden yapıyor? Kime sinyal gönderiyor? Evet. Yahu 10 milyon dolardan fazla para toplamışsın oradan buradan. Amerika'dan, CIA'dan, yok İsveç Krallığı'ndan, Hollanda'dan, oradan buradan. Şunu söylüyor bak, gene yarın çıkacak, gene benzer şeyler konuşacak. Konuşmasının sebebi şu: ben burada kullanışlı bir aparatım, beni ihmal etmeyin. Benim mamamı kesmeyin. Bu da böyle bir tip. Ha burada şöyle bir durum var. Bizim asıl yani Haluk Levent'i olanları falan değil, toplamda yaşadığımız vakayı sorgulamamız lazım. Bir yönü Savcı Bey'in söylediği siyasi yönüdür. Bir yönü yardımlaşma ve genel hani şeyle afet durumundaki organizasyonumuzla ilgili yönüdür. Bir yönü bu kolektif histeriyle ilgilidir. Ya bu
2: işte
3: histeri,
2: onun altını çizmek için bu örnekleri
3: başına
2: veriyoruz.
3: Tabii tek şimdi başına bu kolektif histeriyi Haluk Levent oluşturamaz. Haluk Levent'in öyle bir gücü yok. Tabii. Sizler ya o rüzgarı, o yelkeni şişirdiniz.
2: Haluk Levent derken şimdi mecbur Haluk Levent yakalandığı için Haluk Levent üzerinden konuşuyoruz.
4: Hayır biz isim
2: Haluk
4: olarak
2: Levent'in şahsı ne yapayım yani?
4: Meri Bey biz kaldırayım isim Haluk olarak Haluk Levent diyoruz. Şimdi Haluk Levent orada bir figür. Yani bir şey söyleyeyim. Yılmaz Özdil ne diyor? Bugün mü bir yerde önüme düştü, denk geldi, okudum. Diyor ki siz Haluk Levent'i kahramanlaştırmak için çok uğraştınız falan, bu Ruşen Çakır gibilere söylüyor. Hı hı. Şimdi cezaevine attırmak için uğraşıyorsunuz. İzmir Marşı da diyor bundan sonra ne zaman çalarsa diyor hükümet medyası sizin yüzünüze çarpar.

0: Hocam bu yolsuzluklardan dolayı.
1: Yılmaz akıllı Yılmaz Özdil. Evet. Görüyor, çarpılır çünkü çarparız. Bu çarpılır. Kadar basit yani.
0: Şimdi biraz önce de söylediler. Yani her yerde Atatürk'ü kullanmaya çalışıyorlar. Yani yaptıkları hırsızlıklara,
1: Atatürkçüler arsızlıklara. Memnun olsun şu yaptığımız eleştiriler.
0: Halbuki Atatürk sağ olsa bütün bunları zindana atar, bir daha da çıkamazlar. Yani evet. Hiç böyle sorgusuz sualsiz mahkemeye falan çıkarmadan atar.
1: Evet.
0: Üstüne de kapatır. Der ki bir daha çıkmasınlar. Bu memlekete bu kadar zarar verdiler bunlarda.
1: Gel ve
0: şimdi FETÖ'yle Ahbap'ın çalışma şekline bakın.
2: Paşa bakın. Tek mahkeme sevmez.
0: Bakın FETÖ'yle Ahbap'ın yöntemi aynı. Bakın.
3: Belki de arkasında o örgütü oynuyor.
0: O var. Bakın ben ona çekmeye çalışıyorum.
3: Biz de öyle tahmin ettik.
0: Evet, siz ikide bir para konusunu konuşunca vallahi ben para tarafına bakmıyorum. Burada bakın FETÖ gariban Anadolu çocuklarını memleketin aleyhine çevirmek için ne yaptı? İşte böyle gazetecileri kullandı, TV'leri kullandı, şu yaptı, bu yaptı. Devasa bir örgüt oldu. Aslında siyah, öyle diyelim. Şimdi bu Ahbap'ta aslında öyle saf, iyi niyetli insanlara sanki Kızılay hiçbir hizmet yapmıyormuş, AFAD'da görevini yapmıyormuş, devlette yatıyormuş, alternatif bir yardım kuruluşu çıkmış. Dolayısıyla evet. Devlet bunu engelliyor. Tayyip Erdoğan kendi dışında kimsenin yardım etmesine müsaade etmiyor. Bu algıyı yaptılar. O günde tuttu bu algı. Dolayısıyla hükümet de karışmadı. Aslında biraz önce Murat Bey'in dediği gibi bunun kuralı vardır, yasası vardır, bir bağış şekli vardır, valilikten izin vardır, kamu yararına olan bir dernek değildir. Dolayısıyla bunun bir bağış limiti vardır. Bütün bunlar Ahbap'la birlikte devletin gözüne bir bant bağladılar. Ne kimse arıyor, ne soruyor. İş evet. Adamı milyar dolar para akıtılıyor. Şimdi çıkmışlar, kandırıldık. Kandırılmadınız. Batırıldınız
1: i̇şte
0: ya.
1: İşte savcı hocam sen güzel çizdin. Bunların hepsi FETÖ dedin ama şimdi evet. Vatandaş ona bakmıyor. Sen FETÖ dediğinde ha diyor, kafasını çeviriyor.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden onların bakmasın. Güvendiği, kanaat önderi dediği adamların örneklerini verelim ki o vatandaşlar da bugün ben çok gördüm yani ağlayanlar, sinir krizi geçirenler falan bir daha düşmesinler diyor diyorum. Yoksa savcı sayının dediği doğru. Biz de burada yani bir isim üzerinden konuşmuyoruz ama isim Haluk Levent üzerine çıktığı için onu söylüyoruz. Ama yoksa Haluk Levent'te şahsi bir şeyimiz yok. Hemen alayım, bir sürü video hazırladık ya, bunları girelim. Peki buyur. Peki. Murat'cığım.
4: Yani ben şu FETÖ meselesi konusunda oldukça kanaat getirmiş durumdayım. Bence çok önemli bir nokta işareti. Neden? Şimdi önceki gün, birkaç gün önce Bahçelievler Belediye Meclisi'nde bir tartışma yaşandı. Bilmiyor musunuz? Gündeme geldi yani. Şimdi medyaya da düştü. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Başkan Vekili 15 Temmuz'un öncesindeyiz yani. Doğal olarak orada arkadaşlar diyorlar ki meclis üyeleri, efendim 15 Temmuz şehitlerini de analım. Hayır diyor, 15 Temmuz şehitlerini falan almayacağız. Israrla belediye meclisindeki belediye başkanı da dahil olmak üzere başkanım analım diyor. Hayır anmayacağız, bunu andırtmayacağım size diyor. Sonra da bu bir tiyatrodur diyor. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin uydurduğu o şeyi tekrar ediyor. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partili bir belediye meclis başkan vekili bir belediyede neden 15 Temmuz şehitlerini anmaktan imtina eder?
1: Çünkü hoşlanmıyor abi 15 Temmuz'dan. Şey yapmıyorlar işte yani, o yüzden.
4: 15 Temmuz'da yenilenler, mağlup olanlar kimlerdi? Onlara bakmak lazım. Sadece Pensilvanya'daki sümüklü bir iblis değildi. FETÖ ondan ibaret değil. O ölerek bir öldüğünde bitmedi.
1: Evet.
4: O gün devlete komplo kuranlar 15 Temmuz'da tankları altında, millet tanklarının önüne çıktı, durdurdu. Terörle bunu iş yapamayacaklarını anlayınca siyasetle bu işi yapmaya döndüler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kafa da benzer bir şey. Ona tiyatro diyen, o günkü halkın direnişine tiyatro diyenler aslında FETÖ'nün asıl gerçek siyasi ayakları.
0: Murat Bey bakın üçlü bir ayaktan bahsedeyim. Çok geniştir. Dağıtmak istemiyorum. Bakın FETÖ'nün başındaki Fethullah Gülen, Ahbap'ın başındaki Haluk Levent, yeni oluşumun başındaki Özgür Özel İmamoğlu. Bu üç ayağa dikkat edin. Bu üç ayağın figürlerine, isimlerine bakmayın. FETÖ'ye de bakmayın.
3: Hepsi CIA'ya dayanır.
0: Haluk Levent'e de bakmayın. Özgür Özel İmamoğlu'na da bakmayın.
4: Ortak noktaları var. Ha. Devleti itibarsızlaştırmak.
0: Bakın Türkiye'ye karşı bir düşmanlık cephesi oluşturuluyor. Evet. Her seferinde bazen ekonomik şartlar bahane edilerek, bazen siyasi şartlar bahane edilerek, bazen işte inanç kısmı bahane edilerek Türkiye'ye karşı büyük bir operasyon yapılıyor. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Birileri zannediyor ki Kılıçdaroğlu'nun en çok belki de zararını çekenlerden birisiyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun bize yaptığı zararın haddi hesabı yok. Ama ben o bütün zararlarımı memleketim ve vatanım için unuttum. Şimdi ben başka bir noktadayım. Onun için getirip bunu FETÖ'ye bağlamayın. Yani FETÖ derken Fethullah Gülen'e bağlamayın. Bunu Haluk Levent'e bağlamayın. Bunu Özgür Özel

0: İmamoğlu'na bağlamayın. Aslındaki yapı, altındaki yapı, altındaki oluşu,
1: zihniyet yani.
0: Altındaki zihniyet ve uluslararası boyutunu biz burada tartışmazsak, halkımızı aydınlatmazsak Ruşen Çakırlar gibileri çıkar. Daha nice Anadolu çocuklarını kandırırlar. Ya FETÖ'cü yaparlar. Ya efendim işte böyle Ahbap Derneği'ne işte sermaye grubu yaparlar. Yani bağışçı yaparlar. Dolayısıyla özellikle Melih Bey'den rica ediyorum. Bundan sonraki programlarda herkes bunu işlesin. Bakın biz siyaseten Özgür Özel'e ya da İmamoğlu'na karşı bizim bir tavrımız olamaz. Muhalefet olur, iktidar olur, şu olur, bu olur. Ama kardeşim proje büyük.
2: Evet, anlatalım hocam bunları. Bir reklam arası proje sonra döndüğümüzde somut örnekler üzerinden gideceğiz. Sadece genel değerlendirmelerle kalmayacağız. Pek çok örnekler hazırladık, onları da izleyeceğiz.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon doları açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İklim değişikliği, havadaki ani değişimler, artan riskler. Uzmanlar uyarıyor.
6: Deniz suyu sıcaklıklarının aşırı artışı beraberinde kuvvetli yağışları ve kıyı kesimlerde sel ve su taşkını riskini barındırıyor.
5: Aşırı ısınma sadece denizdeki canlı popülasyonu değil, hava olaylarını da etkiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi.
6: Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecelere kadar varmıştı. Ama son yıl 2025 yılına baktığımızda bu özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında sıcaklık artışı 26 dereceye varmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer.
5: Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı uyarısında da bulundu.
6: Bu ana aktörlerden birisi deniz suyu sıcaklığındaki aşırı artış ve nem takviyesiydi. Bununla beraber uygun kuzeybatılı akışlar olduğu zaman Rize, Artvin ve Hopa çevrelerine ciddi nem akışı ve ani bulut oluşumuna neden oluyor. Bu da kuvvetli yağışa neden oluyor. Bu önemli bir risk iklim değişikliği açısından.
5: Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Mayıs ve Eylül dönemine de ayrı bir parantez açtı.
6: Bu ani bulut oluşumu hava tahmininde rahatlıkla görülebilen bir hadise değil. O yüzden o coğrafyaya özel önlemler alınmalı, izlemeler yapılmalı, erken uyarı sistemlerinin de geliştirilmesi gerekiyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İşte oynadım, adamları yendim.
0: Haluk Levent falan. Haluk Levent ankete konmadı. Türk Haluk efendim. Levent evet deseydi ankete konurdu.
8: Haluk Levent'in adı CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmişti. O süreçte Levent'le temas sağlandı.
0: 60 parti meclis üyemize dedik ki Hatay kritik. Kafa kafayayız. Aday değiştiği takdirde bir takım destekler almamız söz konusu. Ama ankete koymadan kimseyi atamam. Temas ettiğiniz, aklınıza yatan kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin. WhatsApp'tan bana yazın dedim.
9: Parti meclisi
0: parti üyelerine.
8: Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Levent'in gözaltına alınması belediye başkan adaylık sürecini akıllara getirdi.
0: Haluk Bey de değerlendirmiş, olmaz demiş ve resmi bir teklif götürmedik ama parti meclisi üyemiz
1: veya NYK üyemiz Olur alıp da bize söyleseydi Haluk Bey'i de ankete koyacaktık.
8: Yerel seçim sürecinde

0: Hızman ve motor arızalarını da tek başına giderebiliyor.
1: Babamla şu an araçları tamir ediyoruz. Şanzıman, motor, amortisör, balata, bakım.
0: Oto tamir atölyesinin prenses ustası olan Nehir, 2 yıldır iş yerindeki 5 çırağa oto bakımına dair her şeyi öğretiyor.
1: Babamın bana öğrettiği bilgileri elemanlarıma karşı göstermeye çalışıyorum. 5 tane elemanım var. 1-2 yıldır çalışıyoruz beraber.
0: Staj yapan çırak Demir Tezci, mesleğin inceliklerini öğrenirken gelecekte kendi tamir atölyesini açmayı hedeflediğini ifade etti.
2: Mutluyum bir iş yaptığım için. Kendime ileride yeni bir dükkan açmayı düşünüyorum.
0: Baba Güven Habiboğlu, kızının birçok işlemi tek başına yapabilecek seviyeye ulaştığını belirtti.
3: Stajyerlerin bilgileri öğrenmeleri için Nehir Usta gereken bütün dersleri kendi veriyor.
0: Nehir Habiboğlu ise ileride kendi oto tamir atölyesini açarak kadın ustalarla birlikte çalışmayı hedefliyor.
1: İş yerimi açıp kendim gibi kız arkadaşlarımı çalıştırmak istiyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Kazaya neden olan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken biri polis 3 kişiye çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi ise yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda arkadaşıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muammer Birlik silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan daha sonra ara sokaktan motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki eve ve köy mezarlığına sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun uğraşlarıyla söndürüldü. Bolu'da TEM otoyolunda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Türkiye'ye girişlerinde aracılık yapan bir organizatör tutuklandı. Edirne'de Çamlık alanda çıkan ot yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından alanda yapılan incelemede ise çok sayıda cam alkol şişesi ve teneke kutu bulundu.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Sonuç devam ediyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Haluk Levent ve Ahbap skandalını konuşuyoruz. İddialar çok ciddi. Bugüne kadar Haluk Levent'e ya da Ahbap Derneği'ne peşinen kefil olanlar şu an itiraz etmeye başladılar. O dönemde çok yoğun destek veren kanallara bakıyorum. Acaba biz kandırıldık mı falan demeye başladılar ama kandırılma öyküsünün baş aktörleri yine bu adamlardı. Biz de bu ayrıntılar üzerinde duruyoruz. Çünkü vatandaşın pek çoğunun ya biz kime güveneceğiz? Güvendiğimiz her yer böyle sonuçlarla çıkıyor, ortaya skandallar çıkıyor. Bizi kim aldatıyor sorusunun cevabını arıyoruz. Az önce bir örnek verdik, bir gazetecinin açıklamaları o dönem. Ahbap'ın ne kadar para geldi, ne kadar para gitti? Bunu sorgulamanın kendisinin suç, ayıp ve Ahbap'ı yıpratmak anlamına geleceğini söylüyordu. O gazeteciler hala insanlara akır veriyorlar. Sadece gazeteciler değil, birkaç örnek var, biraz sonra bakacağız. Siyasetçiler de. Mansur Yavaş bugün tweetini silmiş Gaffar, gelişmeler yaşandıktan sonra. Bakalım mı?
6: Çünkü Ankara Belediyesi'ne ait bir araziyi kendi tahsis etmiş.
5: Şeyle ilgili, Ahbap'la ilgili değil mi? Ahbap Derneği ve Infinia Mühendislik'le Bilim ve Sanat Kampüsü protokolünü imzaladık. Sanat Kampüsü. Kuzey Ankara'daki binamızın tahsisini gerçekleştirdik. Bakın, az önce onun şeyi çaldık ya, İzmir Marşı'nın. Ne kadar çok kullanılıyor. Yani bu konuyla Atatürk'ün bilgisi yok. Ama Atatürk'ü araya sıkıştırdığınız anda aklamış oluyorsunuz her türlü şeyi ve kafalarda da soru işareti kalmıyor. Atatürk'ü seven pek çok insan var. Orada ismi görüyorlar. Tamam, güvenebiliriz diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında fırsat eşitliği ilkemizde çocuklarımızın yetiştirmesine destek olmak bizim vazifemiz.
6: Ya Türkiye'de eğitimde Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı dışında bir eğitim mi veriliyor? Türkiye'de farklı bir eğitim, alternatif eğitim evet. var mı? Türkiye'nin Milli Eğitim Müfredatı Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığını ortadan kaldırmaya matuf bir hareket içerisinde yani, bulunuyor. Neyle kandırıyorsunuz kendinizi?
5: Eyvallah, ne yani? Düşünüyorlar bilmiyorum Murat, ama yani bunu gördüklerinde demeleri lazım. Ya birisi bizi kekliyor.
6: Evet.
5: Şimdi bunu biz söyleyince bize Atatürk

0: düşmanı diyorlar, Atatürk'le ilgili kötü bir şey söylediğimizi iddia ediyor. Bunu söylemiyoruz. Diyoruz ki sizi kandırıyorlar. İşte örneği az önce Mansur Yavaş tweetini siliyor. Şimdi Atatürk'ü de mi silmiş oluyor bunu yapınca?
1: Belediye şöyle bir açıklama yaptı önce bugün. Biz 2025 yılında bu protokolü iptal ettik. Çünkü gerekli işlemler karşı taraf tarafından yapılmadı dedi. Onun üzerine tabii insanlar şunu sordular belediyeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Ya kardeşim protokolü iptal ettin ama protokolün imza törenini davulla zurnayla duyurdun. Fakat iptal edildiğini, yani bu Ahbap denen hareketin aslında bir cacık olmadığını, sizin de Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanmış olduğunuzu İtiraf etmedin, söylemedin. Öyle ya, iptal etmişsin protokolü.
2: Evet.
1: Üstelik Sayın Başkan'ın hesabında, yani Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabında da yüz binlerce beğeni alan, yüz binlerce görüntüleme alan şu Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ne olduğu belli olmayan, sabıkası kaydı nesi, ne yediği, nereye gittiği belli olmayan insanlarla Mustafa Kemal'in ışığını paylaşmak için sofraya oturduk, üleşmeye çalışıyoruz minvalindeki, çünkü o anlama geliyor bu şey.
0: Evet.
1: Bu tabii. Tweet. O tweette olduğu gibi duruyor. Bunun üzerine, uyarılar üzerine Sayın Başkan demek ki bunu silmiş. Demek ki burada ideolojik olarak da çok kullanışlı bir aparat inşa edilmiş. Bir aparat üretilmiş. Yani kolektif histeri nasıl yaratılacak? Kolektif histeri yaratmak için bir defa insanların çok özel bulduğu bir değeri kullanmanız lazım. Ya dini istismar edersiniz, ya işte milletin ortak değeri İstiklal Marşı, bayrak, ya da Mustafa Kemal Atatürk gibi bir isim. En sık istismar edilen Atatürk. Çok sık, neden sık istismar ediyor? Çünkü kendisi hayatta değildir. Ölülerin itiraz etme şansı yoktur.
2: Evet.
1: Yani onun adına her türlü kaftanı biçersiniz. Her türlü pis işin önüne Atatürk paravanını koyabilirsiniz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk itiraz edemez.
0: Atatürk'ü koruma kanunu burada devreye girmeli. Yani asıl, dolandırıcı
1: ağzımdan
0: alet ediyorsunuz.
1: Oraya gelecektim. Bakın, asıl, asıl burada devreye. Yani bu. Atatürk'ün mesela icraatlarına yönelik bir eleştiri yaptınız diye devreye girmemeli.
0: Tabii ki.
1: Atatürk'ün manevi hatırasını küçük düşürecek bir şey yapıyorsanız, küfür ediyorsanız, hakaret ediyorsanız ya da şunu yapıyorsanız, yani bunu derken Mansur Bey'in yaptığını söylemiyorum. Belki iyi niyetle yapmışlardır. Ama burada belli ki Mustafa Kemal Atatürk adına istismar ediliyor.
0: Evet, Atatürk koruma kanunu burada devreye girmeli. Sadece Mansur Yavaş değil. Şimdi insanların, milyonlarca insanın oy verdiği, Ankara'da %60'tan fazla oy almış birisi. İnsanlar görüyorlar, aa diyorlar, Mansur Yavaş da ve Atatürk de var işin içinde. O zaman biz İtibar 1 milyar diyordu. Parayı buraya, işte bilmem ne kadar parayı
3: ama şimdi
0: gönderelim.
3: Bunlar Mert'e çıkıp biz kandırıldık demiş olsalar, inan ben bunları hiç suçlamam.
0: Evet.
3: Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusunda ne dedi? Biz kandırıldık, bizi yanılttılar, değil mi? Hepsi Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Bütün hepsi Cumhurbaşkanı'na yüklendiler. Şimdi bunlar da Mert'e çıkıp deseler ki Haluk Levent şöyle bir organizasyondu, vatanın zararına bir organizasyondu, biz geç uyandık, Türk halkından özür diliyoruz, kandırıldık deseler vallahi takdir edeceğim. Ama onu bile söylemiyorlar.
4: Yok. Üste çıkıyorlar.
3: Üste çıkmaya çalışıyorlar.
4: Evet. Hayır, deprem esnasında siz Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanısınız. O da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Dünya kadar bütçeniz var. Siz kendiniz toplasaydınız ve yardımları onlara organize etseydiniz.
3: Aman İstanbul toplamazsın. Şimdi
4: İstanbul'un ilçe belediyeleri, Esenler Belediyesi mesela Adıyaman'ı ihya etti.
3: Biliyorsunuz o Sultan Gazi, bir ara Adıyaman. Yani Ramazan'da mı bir yerde fitre mi topladı? Zekat mı topladı? Sonra onları da uçakta gördük.
4: Yani ama
3: onu toplamaması daha
4: kendisine
3: büyük bir hayır.
4: Kendinize güvenmiyor musunuz kardeşim? Yani İstanbul'daki belediyeler koşa koşa gidip orada Tuzla Belediyesi İskenderun'da koskocaman konteyner kent kurarken, Başakşehir Belediyesi Malatya'da koskoca konteyner kent kurarken siz ne yaptınız mesela? İstanbul, Ankara gibi koskoca büyükşehir belediyeleri depremde neredeydiniz? Hiçbir yerde değildiniz. Ha. İnsan utanır yani. Balık şu yardım ya. Derneğine protokol yapıp buna para toplamasına aracılık ediyorum diyene kadar ben koskoca Ankara'nın başkentin belediye başkanıyım kardeşim, deprem konusunda en fazla iş bana düşer, ben yapmalıyım dediniz mi?
0: Demediler ve ortaya da böyle bir tablo çıktı. Şimdi sadece bunlar değil, Ahmet Davutoğlu'nun da vardı. Muhalefetten bütün siyasetçilerin zaten az önce Savcı Sayan'ın çizdiği çerçevede bunu politik bir saldırı bahanesi olarak gördüler ve Ahbap üzerinden İşte iktidara, şuna, buna yüklenmeye çalıştılar. O da
3: ama
0: diyor ki,
3: memleket, vatan, millet konusunda imana gelmeyenler İBAN'a nasıl gelmişler? Gördün mü?
0: Yani ne?
3: Söz,
0: pardon,
3: söz konusu memleket, vatan, millet olunca imana gelmeyenler İBAN'a nasıl gelmişler? Gördünüz mü? Ya işte böyle. İmana gelmeyenler İBAN'a gelmiş.
0: Özet geçtim sadece.
3: Evet.
0: Yetkililere sesleniyorum. Ahmet Bey yetkililere sesleniyor.

0: Yardım ve destek konusunda sivil toplumun önünü açın, engel olmayın. Engel olan kim? Yani kim var Ahmet Bey acaba? Bu konuda öncü rol üstlenen Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur başta olmak üzere bölgeye yardım için çırpınan tüm gönüllü kahramanları yürekten tebrik ediyorum. Engellemeyin bu adamları diyor.
1: Engel dediği şu. Bak televizyonda, gazetede bizler gibi insanların ya bu adamlar 1 milyar, 3 milyar, 5 milyar topluyor. Devlet bunları denetlemeli demesi. Bu kadar. Engel olan biziz yani. Ahmet Bey bize diyor engel diye ya. Gafar Yakıncı'ya diyor. Benim kabahatim de burada bir adam, kim olduğu belli olmayan bir adam 20 metrekare bir odada 7 milyar para topladı. Ya Allah aşkına devlet bunu denetlesin, çok basit bir şey yani. Gaffar, zaten o... devletin görevi denetlemek bu arada. Ben hayır, görevini söylüyorum. Tabii. Ahmet Bey onu diyor, engel oluyor diyor. Başka kimse engel olmadı ki. Parayı topladılar. İBAN'lar açık. Paralar geldi. Paralar gitti. Bahiste ezildi. Çiğ köfte yapıldı. Tavana atıldı. Ne istiyorsan o yapıldı yani.
0: Engel oldu.
2: Hayır, hayır. Vallahi sen yine de çok iyi niyetle bir şey söylüyorsun. O kadar büyük bir şey değil. Emin ol, Ahmet Davutoğlu Babala TV'ye çıkarak bir programa katılmak için yapmadıysa ben de adım başka bir şey bilmiyorum.
1: Daha basit.
0: O kanala çıkmayan kalmadı ki. Yani. Evet. Bunlar olduğunda.
2: Sonrasında Babala TV'ye
0: çıktı. Ben hatırlıyorum yani. Binali Yıldırım da çıktı. Hükümetin bakanları da çıktı o kanallara. Sadece Ahmet Davutoğlu bunlar falan değil. Onu da
1: hükümetin
0: söyleyelim.
1: Hükümetin bakanları da.
0: Yani niye itibar edildi? Gittiler oraya kişisel PR'ları için.
1: Evet yani
0: bunu da söyleyelim.
1: Oyları mı arttı acaba? İtibarları mı arttı oraya çıkınca?
0: Ya oraya yoksa acaba ton,
2: küfür mü etti? Davutoğlu gitti orada rezil ettiler.
0: Hem küfür yediler Gaffar evet, olanı söyleyeyim. Hem de kendi taraftarları da dediler ki biz burada tarlamızın kavgasını mı yapıyoruz? Siz bu adamların çıkıp PR yapmak için 3 kuruşluk PR yapmak için bunları yapıyorsunuz. Bunu da sordular.
1: Tabii, özellikle Türkiye'de milliyetçi muhafazakar seçmende son derece moral bozukluğu, son derece efendim düşkünlük, yani moralmen düşkünlük yaratan hareketler bunlar. Şunu hesap etmiyorlar. Yani gideyim o mahalleden falanca gazeteci filan resepsiyona çağırayım. Gelsin mesela devletin binbir zahmetle ürettiği uçağı, füzeyi ona göstereyim, ona tanıttırayım. Daha düne kadar tenek ediyordu herif. Daha düne kadar kalorifer peteği diyordu. Demedi, onu takip edeyim. Boynuna madalya takayım. Değil mi? Bakanlık gezdireyim. O ne oluyor biliyor musun? Milliyetçi muhafazakar seçmen şöyle bakıyor. Zannediyorum tabiri buğz etmek. Diyor ki ya yazıklar olsun ya diyor. Babamın tarlasının kavgasını mı yapıyorum diyor. Ben burada milli muharip savaş uçağını savururken babamın tarlası mı bu kardeşim diyor. Küfür edeni, memleketin her tür değerini oluşturan, her tür değerini hakaret edeni, üstelik bunu da gavurdan para alarak yapanı taltif edeceksin. Bakanlık gezdireceksin. Efendim savunma sanayinin kalbi olan yere sokacaksın. Ondan sonra döneceksin diyeceksin. Efendim biz bunu PR için yaptık. Halkla. Ya bırak Allah aşkına. Bu halkla, o halkın neresiyle ilişki kuracaksın acaba? O seninle ilişki kurmaya hazır. Kuracağını kurdu. Sen bir onu gör bakalım.
0: Aynen öyle. Bak Halk TV'de de ne diyorlar?
2: İçimi buz etti o da.
0: Hepimiz göz göre göre mi dolandırıldık?
1: Halk TV'de öyle mi demiş?
0: Neden denetlenmedi? Fatih Altaylı ve Atilla Taş uyarmıştı diye. Hepimiz göz göre mi dolandırıldık? Neden denetlenmedi? Ya bu işin ortağısınız siz. Yani Halk TV olarak da ortağısınız.
3: Bunlar aynı cümleleri İmamoğlu için kullanacaklar bir sene sonra.
2: Evet.
0: Öyle mi diyecekler buraya?
3: Aynen bu şimdi diyorlar ya bile bile mi kandırıldık? Bile bile mi bizi kandırdılar? Bir sene sonra yargı kararlarını gördükten sonra, dosyaları gördükten sonra İmamoğlu için aynı şeyi söyleyecekler. Bir sene sonra Özgür Özel için, partisi için aynı şeyi söyleyecekler. Onlar zannediyorlar ki biz onların düşmanlarıyız. Düşmanları değiliz, uyarıyoruz. Vatan için, millet için uyarıyoruz. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Yani biz hepimiz bu ülkenin geleceği için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Biz şimdi söyleyince terör oluyoruz. Halbuki onlar 900 milyon para vererek bize küfür ettirmişler. Bakın bak biz nasıl dayanmışız. Bunlar dayanamıyorlar işte. Hemen böyle işte yoldan çıkıyorlar. Bak bunlar bir sene. Bak burada kayıt altına girsin sizin programda. Bir sene sonra bunlar Özgür Özel'in partisi için de aynı şeyi söyleyecekler. İmamoğlu için de aynı şeyi söyleyecekler. Aa buraya yazıyorum. Bu stüdyonun ortasına.
0: Evet, ama ya savcı hocam bunlar çok kül yetmez adamlar ya.
3: Ben bilmem.
0: Yani baksana acayip şey adam. Mesela Melih, bir tanesini hatırlıyorum.
2: Melih sevgili Melih. Haluk Levent buradaki en suçsuz kişi.
0: Tabii.
2: En suçsuz. O klasik bir kumar seven ve düşkün olan birisi yani. Yani adamcağızın bir şey kabahati yok ki. Bütün bu organizasyonu yapan ve kardeşim bu para toplama konusunda sen de Hataylı birisin. Depremzedesin aynı zamanda. Bu iş en iyi sen kıvırırsın diyen onlar Fatih Altaylılar. Bu tipler yani. Berna Laçinler. O Babala TV'nin Oğuzhanlar bunlar.
0: Biraz
2: organizasyonun
0: işte
2: başında onlar var. Asıl onlar.
1: Bir de bunlar şimdi mesela kandırıldık diyorlarmış ya şimdi Halk TV

0: Ya arkadaş, bak, siz kandırılan tarafta değilsiniz. Heh. Siz kandıran taraftasınız.
1: Tabii ki.
0: Bir defa taşları yerlerine koyarım. Atillaları bir yere, taşları bir yere koyalım, evet. Tamam mı? Bir defa bunları koyalım. Kardeşim, siz kandıran taraftaydınız zaten. Yani biz şu sorduğunuz soruyu göz göre göre mi? Neden denetlenmedi? Ya zaten ben neden denetlenmedi dediğim için beni dövdünüz.
2: Denetleyene de durduruyorsunuz diyorlar faaliyetleri.
3: Bakar mısın yani?
4: Siz engellemek için denetliyorsunuz. Evet. Siz başka kurumların hayır yapmasını istemiyorsunuz. İki deri toplayanı linç edenler 10 milyarı toplayanları alkışlıyorlardı. İki deri toplayanlara tahammül edemeyenler bunları alkışlıyordu. Üstelik diyorlardı ki denetlemeyin, bırakın geçsinler, bırakın yapsınlar, bırakın parçalasınlar. Niye sebep? Erdoğan düşmanlığı. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Özgür Özel bazı yerlere gidiyor. Orada CHP'ye ya da Özgür Özel'e oy verenlerin %5'i gelse büyük bir kalabalık olur değil mi?
1: Tabii.
4: Toplanıyorlar, kendi kendilerine çalıp oynuyorlar. Birileri de zannediyor ki Özgür Özel o kalabalıkları topluyor. O kalabalıkların toplanmasının sebebi Özgür Özel değil. Büyük FETÖ projesinin Tayyip Erdoğan nefreti ve Türkiye nefretidir. Oraya adam gönderiyorlar, organize ediyorlar. Zannediyorlar ki Özgür Özel'i herkes sevdi. Özgür Özel bu kalabalığı topladı, Türkiye'de çığır açtı. Yeni bir parti kuruldu, %30-40 aldı, iktidar oldu. Böyle bir şey yok. Sonuçta biraz önce Gafar Bey'le reklam arasında konuştuk. Böyle görüş alışverişinde bulunduk. Bunlar yeni Türkiye Partisi vardı. Onun akıbetini yaşayacaklar.
2: Belki de İsmail Cem'in partisi.
4: Evet, belki de Şener Şen'in Haraptar Köyü gibi, bu oy benimdi, bu kimindi? Bu İmamoğlu'nu, bu benim. Üçüncü kim verdi diyecekler. Ama şimdi öyle bir şey yok. Algılarla, reklamlarla, trollerle, yayınlarla Avrupa, Amerika hepsi harekete geçmiş. Yeni bir 15 Temmuz yaratmak için, Türkiye'yi baltalamak için, Türkiye'nin başarısını engellemek için Özgür Özel her gittiği yerde büyük kalabalıklar var, devasa kalabalıklar var. Kamyon kasası, bir mikrofon, bu kadar millet, bu kadar. Göreceğiz.
2: Bir de bu ya algı, kahramanlara neler şimdi, söylüyorsunuz?
0: Bu algı kısmı önemli.
4: Kime?
2: Kahramanlara neler söylüyorsun ya? Kahraman ya.
4: Kim kahraman?
2: Haluk Levent kahraman, Oğuzhan Uğur kahraman.
4: Gördük kahramanları.
2: Ya sen öyle diyorsun ama bak. Okan Bayı benim bir sesini verin.
4: Kahramanları bakın, bizim orada köylüler akşamları komşuları kavga ediyorlarmış. Biraz gürültü patırtı susmuşlar. Yaşlılardan birisi demiş ki asıl sen yatsıdan sonraki çırıvıroya bak. Tamam mı? Yatsı namazından sonraki çırıvıroya bak. Asıl sen o karabalığı göreceksin. Bunlar bakın, insanlar öldüğü zaman, çok özür dilerim, insanlar öldüğü zaman öldüklerinin farkında değiller. İşte cemaatle birlikte namaz kılınıyor, imamla birlikte yürüyorlar, gidiyorlar, tabutta olduğunu zannetmiyor. Mezara koyuyorlar. Herkes dönünce o da
2: kalkayım diyor.
4: Kalkayım derken kafası taşa değiyor. Eyvah, ölen ben miyim?
2: Dokuz tahtada tahtaya, evet, değiyor.
4: Şimdi bunların hepsi öyle. Bunlar aslında farkında değiller. Bunlar aslında Türkiye'nin aleyhine çalışan organizasyonların piyonları olduklarını bilmiyorlar. Ya da bilerek yapıyorlar.
2: Evet.
4: Ya biz bunu söyleyince işte dediğim gibi 900 milyona tutulan troller bize küfür ediyor. Bizim de o kadar paramız
2: Okan
4: yok.
2: Olsa
4: da vicdanımız kabul etmiyor.
2: O Savcı Sayan'ı mesela diyorlardır. O Savcı Sayan'ın biz dünya görüşünü biliyoruz, onun görüşleri diyorlardır. Mesela bir de Okan Bayülgen'den dinleyelim. Okan, adamı gözüne baktım tanır yani neyin ne olduğunu.
5: Birkaç baskı var burada. Hem siyasi otorite hem de insanların birbiri düşmesi açısından. İki tane kahraman, birçok kahraman ortaya çıkıyor, gerçek kahramanlar, ama bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar. Herkes aynı anda çalışıyor. Fakat burada hem Haluk Levent'te hem Oğuzhan Uğur'da bu iyi niyetin cezalandırıldığını görüyoruz, izliyoruz. En azından Oğuzhan Uğur'un dün gidip ifade vermesi, Haluk Levent üzerindeki spekülasyonlar.
2: Ya bunu, yargı karar verecek, tekrar altını çiziyoruz. Bunlar savcının iddianamesi ortaya çıkacak ama yok, deprem günlerinin işte atmosferi.
4: Ha, deprem günleri.
2: Yani ama bakın, adam diyor ki iki tane kahraman var ve bunlara saldırı yapılıyor. O atmosfer oluştuğunda, deprem, Allah korusun, afet, kötü bir şey, bu adamlar yine piyasaya çıkacaklar ve yine insanları kandırmak için bu ajitasyonu yapacaklar. Bunları o yüzden hatırlatıyoruz. Bakın nasıl peşinen kefillik ve kim o zaman Haluk Levent'e bir şey deme cesareti gösterebilirdi? Birkaç kişi haricinde. Adam Cumhurbaşkanı adayı olarak adı anılıyordu ya. Ben mi Başka yerde ya, mi yaşadım ben?
1: Okan Bayülgen kül yutmayan bir tiptir aslında. O bu kadar böyle biraz...

0: Azıcık böyle kokusunu alır normalde ama
1: yok, o gaz da çalıştığı için o da atmosfer
0: öyle olduğu için. Hatırlayalım, Oğuzhan'a niçin dava açtılar? Baraj patladı diye yalan söyledi ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi.
2: İnsanlar öldü.
0: İnsanlar öldüler.
2: İnsanlar öldü.
0: Depremdeki faaliyet yürüten yardım görevlileri boşalttılar alanı ve öyle inanılmaz bir trafik oldu ki. O kadar kritik saatler, çünkü deprem anı çok kritik
2: dakikalarla
0: saatler.
2: Yarışıyorsun.
0: Dakikalarla yarışıyorsun ve bunu bu kötülüğü yaptı.
3: Yaptırım
0: bundan
3: var
0: dolayı da yargılandı. Ne oldu sonucu bilmiyorum. Beraat mı etti, ceza mı aldı? Hiçbir şey de olmadı yani.
2: Hiçbir şey de olmamıştır. Bu algı konusu önemli bakın. Burada Okan Bey'in konuşması şöyle aslında. Türkiye'nin şöhretli adamları birbirini tutuyor.
1: Öyle
2: bakın, buna uyanmamız lazım arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin şöhretli adamları, aman ayıbımız belli olmasın, aman yarın da benim ona işim düşer, onun da bana işi düşer, ben onun YouTube kanalına çıkarım, o benimkine çıkar, ben onun gazetesine demeç veririm, öbürünün televizyona bir şey olur. Bu hikaye basında da, bu kirlenme basında da, bu kirlenme yıllardır, 10 yıllardır var Türkiye'de. Yani Gafar Yakıncı'nın bir pisliği olacak. Gafar Yakıncı insanlığa karşı bir suç işleyecek. Bir adilik yapacak. Melih Altınok'ta onun üstünü örtecek. Ya bu adiliğin iki kat adiliğidir. Yani böyle şey olmaz. Ama burada çok basit, çok basit bir ekip dayanışması. Aman birbirimizle ilgili kötü laf konuşmayalım. Yani Okan Bey onlarla ortaktır demiyorum. Severim de kendisini ben. Bu hikaye şöyle
3: ya
2: bir şey.
3: Aşkına,
2: İşim düşer. İşim düşer.
3: Ya, bu
2: konuşurum.
3: Sonra ya.
2: Yok yok, ben abi yani geç, hayır, bir hareketiyle değerlen.
3: Severim deme ya.
2: Abi bir hareketi.
3: Seni seven kitle şimdi rahatsız olacak.
2: Bir hareketi. Şimdi tekrar edeyim savcı abi, bir hareketiyle değerlendiremem bir insanı.
3: Hayır bir hareketi.
2: Burada çok
3: değil.
2: Büyük bir hata var. Burada hayır, büyük bir yanlış var. Yani geçmişini de bildiğim için
3: bu
2: söylüyorum.
3: Bu cümlelerden
2: yani.
3: Sonra Gafar Bey, sizin bir kitleniz var. Sizi sevenler çok.
2: Eyvallah.
3: Yani şimdi millet buna kandı, buna inandı, para verdi. Şimdi bu kadar laftan sonra da bari severim deme ya. Peki şimdi, ben de yanılmışım, ben, sevmiyorum.
2: Ben samimi davranayım. Ben samimi olayım gene abi. Şimdi Okan Bey'in geçmişini de bildiğim için iyi olduğu yerler de vardı. Fakat buradaki davranış patlamı...
1: Ya hocam ben, safmış. Ben de tanıyorum. Şimdi safmış. Bu, ben buradan söyleyeyim sana.
3: Ya zaten
1: madem
3: siz
1: bu kadar
3: safsınız.
1: Politik okuman yok.
3: Saf hayır, olmayan... Şu siz hepiniz safsınız gazeteciler.
1: Şu açıdan diyor.
3: Vatandaş.
1: Politik olarak okuma kabiliyetiniz yoksa insanlara yön vermeye çalışmayacaksınız ya da daha evet, naif olacaksınız. Evet. Yani aklının ermediği şeyleri Okan yapmayacaksın. Ben de bu kadar söyleyeyim sana. Tanımadığın, bilmediğin adamlara kefil olmayacaksın.
2: Kefil olmayacaksın.
1: Çıkıp ne diyeceksin? Evet. Aa, ben o zaman öyle düşündüm. O zaman televizyona çıkıp birilerine kefil olurken lafına sözüne dikkat edeceksin.
0: Ya da devletin,
1: özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin. Dediğin gibi.
0: Devletin kurumlarına ölçeceksin. Karşı son derece cesur olabiliyorsun.
1: Ben Gafar'ı anlıyorum. İyi niyetle yani, söylüyorum.
3: Hayır bir de şöyle bir
0: söz konusu
3: Murat
0: devlet
3: Bey,
0: oluyor, çok cesursunuz.
3: Murat Bey siz de gazetecisiniz. Böyle bir moda oluşmuş. Hı. Devletin bürokrasisinde en üst kademede olan vatandaş bir şey yaptığı zaman saflığından yapmış. Gazeteciler saflığından yapmış. Gariban köylü vatandaş da yaptığı zaman cezaevine ya da cezası çekilir. Ya bunu da artık bırakın yani. Evet. Kimse saf değil. Bari özür dile.
1: Evet.
3: Şimdi bari özür dile.
2: Al Gaffar cevabını. Yok ben, hayır ben bir dakika lütfen. Şimdi savcı bey kendi pozisyonu haklı olabilir ama şunu söyleyeyim. Biz de herkesi toptan bir yere mahkum edip koyamayız. Demin hayır, konuşan adamla, yani demin gavurdan para alıp burada televizyonu yapan adamla Okan'ı ben aynı yere koyamam. Şimdi orada ondan dolayı söylüyorum.
0: Maniyetinden dolayı
3: şimdi
0: konuşuyorum.
3: Şunu söyleyeyim bakın. Destek veren adam özür dilemediği müddetçe ABAP'a destek, daha doğrusu destek veren değil, desteğe çağıran, onları kahraman olarak gösteren insanlar Türk halkından özür dilemediği müddetçe benim gözümde Haluk Levent'tirler. Kim olursa olsun. Yani şimdi herkes bu köylüler niye kandı para verdi? Bu esnaf niye kandı para verdi? Meseleyi oraya getiriyorlar. Evet. Siz niye milleti kandırmak için televizyonlara çıkıp nutuk attınız? Bari siz özür dileyin.
1: Doğru söylüyorsun.
2: İşte özür
1: hocam,
2: dilemiyorum.
1: Hocam çünkü
2: özür...
1: şuradan söylüyor, doğru söylüyorsun savcı. Bu deprem ortamı oluştuğunda herkes bir şeyler yapalım diyor Uğur hocam. Yani ne yapacağız bu insanlara diye. Biz diyoruz ki şununla mazeret buluyoruz. Herhalde depremin o anın işte karambolünde duygusallığına kapılarak bu işleri yaptılar.
4: Tamam
1: diye.
4: Melih Bey, onu yaşadık o geceyi. İşte falancaya bağlandık 100 bin lira verdim. Filancaya bağlandık iki. Hepimiz yaşadık tamam. Şimdi oradan ne yapacaksınız? Ne yaptı? İBAN'la yapıldı değil mi hani? İmana gelmediniz, İBAN'a geldiniz. Tamam, gecenin köründe makbuz kesici. O banka hesaplarını dökeceksiniz. O gün telefonda Uğur Özgöker 100 bin lira verdim dedi mi? Gelmiş mi bakayım 100 bin lira? Gelmediyse onu şey, bak orada yalan söyledi diyeceksin, söyleyeceksin bir. Geldi tamam güzel. O parayı şey dekont makbuz kesip gönderilmiş bu adama. Makbuzlara bakılacak tek tek. Tamam, her şey tamam.

0: ki sen bu 990 milyon lira bahiste nasıl harcadın? Yani iki imza alması lazım ve derneğin amaçları doğrultusunda kullanması lazım. Yani hesabı dokunamazsınız Murat Bey'in dediği gibi. Bir tane onlar da imza
1: bir noterden tehlike, çıkıyor. Bir tehlikeye daha dikkat çekeyim. Burada vatandaşlar da bizi izliyorlar. Bazı insanlar, yüklü miktarda bağış yapan insanlar ahbaba, yarın öbürsü gün gidip bizim ismimiz çıkmasın, biz kandırıldık pozisyona düşmeyelim diye ahbapla makbuzları yok ederlerse o parayı da
0: olmaz.
1: Uçurlarsa, banka değil
0: çıkar.
1: Belki farklı bir bağış sistemi olmuştur.
0: Onu bilmem.
2: Ya ona bağış değil de başka bir şey değil.
0: Ona haraç olur.
2: Ona başka
0: yani
2: bir şey.
0: Resmi bağış.
1: Devlet
0: ya
1: devlet,
0: elden vereceksin makbuzu ya da bankadan
1: havale. Devletin
0: havali.
1: Denetimi dışında olan her şey şaibeli.
3: Bunu doğru. Niçin söyledim biliyor musun Uğur hocam? Şimdi biz o anlamaya çalışıyoruz insanları ama aslında onlar depremde bizimle aynı şeyleri hissetmediler. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yani mazur göremeyiz depremin heyecanıyla diye. Bakın bir ses var Uğur Dündar. Arkadaşların toplamış.
1: En doğru
3: yine Okan
1: cümle
3: var
1: bu cümleniz.
3: Yanında. Ve orada kameralar önünde bir poz kesiyor hocam. Kamera kapandıktan sonra bambaşka bir atmosfere uçuyorlar. Bir izleyelim o görüntüyü.
4: Çok çok kötü şeyler var. Uğur abi yıllarınız dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye ve maalesef torbanın içinde yakınları geliyor ve o insanlar o anda bitiyorlar, ölüyorlar.
5: Okan kaç göz yapıyor?
3: İkiyüzlülüğü görüyorsunuz değil mi? Önce ağlama numarası, kameranın kapandığını zannediyorlar. Yani bu konuşmayı yapan birisi 20 saniye önce kahkaha atar mı ondan sonra?
2: 20 saniye
3: bizim anlatmaya çalıştığımız, 20 saniye de değil, 10 saniye. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Şimdi bunu izleseniz yılların gazetecisi dersiniz. Ah üzülmüş adam ya işte bakın ve deprem gecesi oluyor. İnsanların üzerine moral bozukluğu boca ediliyor. Devlet bir şey yapmıyor. Devlet yok ahbap var deniliyor. Bu pozları kesiyorlar. Dizilmişler yanındakilerde tespih tanesi gibi.
1: Bedeli
3: sonra bakın ne,
1: ne
3: yapıyor? Hepsi kıkır kıkır gülmeye başlıyorlar.
1: Yaptırımı
3: bu adamlar aramızda ya. Bu ikiyüzlülük artık savcı hocam.
1: Yaptırımı ne oldu?
3: Hiçbir şey olmaz.
1: Peki
3: hala
1: zaman.
3: Muteber. Hala tamam. Türkiye'nin en güvenilir tamam. Adamı. Birinci sırada bu. İşte, İkinci sırada Haluk Levent. Üçüncü sırada mafya babası bilmem Peker. Dördüncü sırada şu. Yani
1: bu
3: garip,
1: da saf
3: garip, garip.
1: Bu da saf değil mi?
3: Hiç öyle bir şey yok.
1: Bu da saf değil mi?
3: Programları senelerde tamam. Bunları söylediğim için bu medyada şey diyeyim yani. Hepsiyle davalığım bilmem neyim şuyum buyum
6: bu
3: hiç.
6: Bu programların tamamı. Devlet çöktü diyebilmek için yapıldı. Peki binlerce insanın hayatını kaybettiği, insanların seferber olduğu, böyle tırnaklarıyla toprakları kazıp yakınlarını çıkarmaya çalıştığı bir anda devlet çöktü kim der? Neden depremin hemen ertesi günü CHP lideri çıkıp ben bu devletle dayanışma içinde olmayacağım dedi ya. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu o tarihte. Dedi ki ben bu devlette dayanışma içinde olmayacağım. Niçin dedi? Bunun için dedi. Bu sahte gözyaşları için dedi. Çünkü devletin çökmesi gerekiyordu. Çünkü 15 Temmuz'da çökertemediği devleti
3: deprem yıkar
6: diye oyun oynadılar. Öyle olmasaydı Tekirdağ'daki CHP'li belediye siz AK Parti'ye oy verdiniz diye depremzedeyi seçimin ertesi günü kapının önüne koymazdı.
1: Hayır Can Ataklı söylemedi mi?
6: Evet.
1: Can Ataklı büyük bir deprem olmazsa, büyük sel felaket. Olmazsa, büyük bir felaket olmazsa Erdoğan'ın gideceği yoktur demedi mi?
6: Dedi.
1: İşte
6: bu kadar açık.
1: Bu beklentileri
6: felaketleri
1: bu.
6: Felaketleri bile Erdoğan'ın gidebilmesi için bir fırsata dönüştürdüler.
1: Vatandaşı düşünen, ülkesinin bayrağını düşünen darbeye destek verir mi ya? Darbe yapanları korur mu? Kurban olduğum ya.
7: Korur hocam şaşkınlık da izliyor değil mi?
0: Evet evet vallahi billahi.
7: Siz ya görmüş müydünüz daha önce bu halini? Bu
0: yok ya ben Uğur Dündar'ı çok eskiden de bilirdim. Çok üzüldüm yani bu. Hiç beklemedim.
3: Ya FETÖ görseniz şey dersiniz değil mi? Gerçekten samimi ağlıyor.
0: Vallahi samimiydi.
3: Sonunu görmeseniz video.
0: Tabii kesin samimi. Hiç inanmam yani. Hatta göstermeseniz yok dedim.
6: Ya güzel rol, güzel rol kesiyormuş.
0: Evet,
6: bence
0: yani
6: sinemaya da falan tiyatroda da oynayabilir.
3: Çok üzüldüm. Şaşkınlıkla yani. İzlediğinizin farkındayım o yüzden soruyorum.
0: Hayır ben bunu ta 1980'lerden bilirim yani şeyden. Ta Fenerbahçe'den biliyorum. Şeyden çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm.
8: Çok çok büyük bir algı mekanizması çalıştı. O hala çalışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıklanan belgeler hani 1 milyara yakın paranın troll hesaplara, troll sözde gazetecilere. Gazetecilere dağıtıldığını biliyoruz. MASAK raporlarına girmiş 8,5 milyon lira.

0: hesap hareketi var. Peki, İsmail Saymaz diyor ki elden verdim parayı diyor. Ulan o nasıl el oğlum?
1: Yaptırım
0: o
1: ne?
0: O nasıl el ya?
1: Yaptırım
0: benim,
1: ne?
0: Benim elime sağım belli
2: 8 milyon 273 bin lira. Transfer parası aldım. Evet,
0: transfer ben. Hayır o bir de onu elden aldım elden ver. Elden.
3: 8 bunlar milyon nasıl lira nasıl elden?
0: Nasıl işler arkadaşlar? Yani bak mı? O raporlarda ne olacak? Mahkemede sonuca ulaşacak mı bilmiyorum. Onlar da mı divana kalacak acaba? Yani bu da gazetecidir bunu da buraya kaydıralım mı diyecekler bilmiyorum. Fakat bu mekanizma çok dehşet bir mekanizma bakın. Şöyle bir mekanizma. Şimdi bu konu ben linç edildiğimde, tehditlere maruz kaldığımda televizyon yayında söylediğim şey şuydu. Başka bir kanaldaydı. Hep yaptığımız program sizin gibi. Şunu söyledim. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının
2: Turgay'ın programı.
0: Turgay Güler'le Ülke TV'de. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının tamamı. Yani sadece Ahbap değil, diğerleri de. Yani Beşir Derneği de, diğer başka sivil toplum kuruluşları da, hani sakalları nedeniyle kızılanla hepsi dahil. Hepsinin ne yaptığının devlet tarafından denetlenmesi lazım. Ya sevgili Melih, onların hiçbirinden bana ne küfür geldi, ne eleştiri geldi. Hiçbiri bana kızmadı. Çünkü denetleniyorlar.
2: Çünkü periyodik olarak denetleniyor.
0: Bir tek bu Ahbap yüzünden üzerimizde tepindiler. Demek ki burada çok kritik bir mekanizma kurulmuş ve çok özel olarak kurgulanmış.
1: Yani seçim vardı. Şimdi bir hatırlayalım. Değil mi Savcı Hocam? Şubat'ta deprem oldu. 2 ay 3 ay sonra seçim gidiliyordu. Herkes dedi ki bu deprem yayını devleti acziyete uğratır. Deprem olayı. Ardından da başka bir şeye sebep olur diye. Bu motivasyonun temel sebebi o diyorsun sen. Yani bir kampanya, seçim kampanyasıydı
3: deprem. Kesinlikle. Kesinlikle. Bakınız bunların vatandaşı düşündüğü, depremi düşündüğü, evleri düşündüğü falan yok. Herkes diyordu ki hükümet çökecek, devlet çöktü. Biz de üstüne bir beton dökelim. Seçimleri kaybetsinler, bunlar gitsinler. O kadar vatandaş ölmüş, o kadar vatandaş mağdur olmuş, millet geçinemiyor. Vatandaş dertleri vatandaş falan değil. İşte onun için böyle kahramanlar yarattılar, böyle kahramanlara destek oldular. Ahbap oldu, Şahbap oldu, Bahbap oldu. Birbirlerini desteklediler, pohpohladılar, yanladılar. Ne oldu? Sonuç vatandaşın sağduyusu. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin hesapları hep öbür dünyaya bırakılıyor. Bu dünyada sadece bedel ödeyen normal vatandaşlar.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Ya bu olmaz kardeş. Ya bu adamlar bir şey yapıyorsa karşısına mesela 1 milyar trollere para ödenmiş deniliyor. Ya nerede bu devlet? Bu devlet bunun hesabını niye sormuyor? 100 lira vergi borcunu ödemeyen arabasını yolda bırakıp tutuyorsun da. Kardeşim 1 milyar para kayıp. Ya bu para kimin parası?
1: Doğru söylüyorsun.
3: Bu nereden gitti? Hazineden gitti.
2: Hazineden.
3: Kimin cebinden gitti? Benim senin cebinden gitti. Vergisini ödeyemediğim arabanın parasından gitti. Sen bunları toplamıyorsun. Bunlardan hesap sormuyorsun. Büyük lokma yiyenlerden hiçbir şey sormuyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun diyorsun ki Ahbap çıktı, Sahbap çıktı, Şahbap çıktı. Füze midir? Nedir bu Ahbap? Nedir bu?
1: İşte hep kim de ya? Böyle bunlar yaşanıyor hocam ve yenisine yelken açılıyor.
3: Olmuyor, yani, olmuyor.
1: Bakın şimdi güzel burada yok. Biz diyoruz ya çünkü bu olay tekil bir örnek değil.
3: Hayır.
1: Şimdi bunu konuşacağız bitti.
3: Hayır bak Gafar Tekrar Bey bir şey söyledi.
1: Yeni bir skandala yelken açacağız.
3: Hayır Gafar
1: yani,
3: Bey bir şey söyledi. Bitmeyecek. Melih Bey Gafar Bey bir şey söyledi.
1: Ne dedi hocam?
3: Dedi ki herkes bir gün benim de ona işim düşer düşüncesiyle kötü şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Çünkü bunların gücü var. Mesela köyde birisi bağırırsa duyulur mu? Evet. Duyulmaz. Ama Melih Bey söylerse duyulur. Dolayısıyla Melih Bey ile doğruyu söylemese ne olur o zaman? Memleket yanlış duyar. Doğru mu kardeşim?
1: Hocam çok Allah'a şükür bugüne kadar bu arkadaşların bize kızdıkları ne varsa hepsini tekrar etmeye başladılar. 20 yıldır yazdığım yazıları Yılmaz Özdil yazıyor, tekrar ediyor.
3: Ama CHP'ler ondan dolayı bekar ediyor. Kaldım bak.
1: Efendim?
3: Ondan dolayı bekar kaldım. Evde kaldım.
1: Yani bunun için bize...
3: Doğruyu söylediğin için...
1: Bunun için bize yandaş...
3: Hayır doğruyu diğer, söylediğin için ben, evde kaldın.
1: Ben şey istiyorum, iade itibar istiyorum.
4: Ne yani evlenenler yalan söylüyorlar.
3: Hayır hayır doğruyu söylediğin için evde kaldı.
1: Şunu istiyorum.
3: 3-5 tane cilve yapsaydı o da evlenirdi.
1: CHP'li seçmen şunu desin. Kastırıyor. Kardeşim biz... Kardeşim bakın bunları söylediğiniz için biz sizlere yandaş dedik. Şimdi bizim... Gazetecilerimiz, çok güvendiklerimiz aynılarını tekrar ediyorlar. Kemal Bey hakkında, işte Baykal hakkında, yarın savcının dediği gibi Özgür Özel için de diyecekler, diğerleri için de diyecekler.
4: Melih Bey şimdi, bunlar neden oluyor biliyor musunuz?
1: Neden oluyor hocam?
4: Bu siyaset biliminde adı var. Siyasetin çarpık finansmanı. Bu siyaset biliminde terimi var bunun. Bakın Amerika'da bilmem nerede orada da bir kuruş bile bir partiye bir adaya versen her şey kayıtlı, kuyutlu bilmem nedir. Kimden geldi, nereye gitti, nasıl harcandı her şey kayıt kuyutu altındadır. Dünyanın en büyük mafya babası Al Capone bile 100 tane adam öldürdü bilmem ne yaptı kaçak içki şudur budur hiç bir şeyden hapse attılar vergi kaçakçılığı.
1: Evet.
4: Yani yüzlerce cesedi var adamın oradan bir şey bulamadılar vergi kaçağı. Dolayısıyla bu siyasetin çarpık finansmanı maalesef.

0: maalesef başından beri CHP'de, Türkiye'de liderliğini açık ara o götürür. Zaten o Cumhuriyet İş Bankası hisseleri var ya, onun şeyde, onu 12 Eylül yönetimi almışlar. En çok da buna Demirel karşıydı. Evet. Sonra gitti Demirel onlara geri verdi. Sonra da çok pişman oldu. Ya hata ettik
1: dedi. Demirel vermedi, mahkeme verdi. Evet.
0: Yok yok, Demirel çıkarttı.
1: Hayır, hayır,
0: 92
1: hayır.
0: Yılında.
1: Onu Erbaşar Özsoy, bakın ben biliyorum. Evet. Erbaşar Soy, Allah rahmet etsin. Erzurumlu avukat Erbaşar Özsoy dava açtı Anayasa Mahkemesi'nde.
0: Partileri açmayacak.
1: Hayır, partileri açmadan sonra biliyorsunuz mal varlıklarıyla ilgili.
0: Orada yaramadı.
2: Peki ama bu şeyi açıklamadı hocam. Yani niye robot gibi insanlar bunlara yöneliyorlar? Tamam, şimdi bakın, siyasetin finansmanı şeffaf olsun da niye her seferinde yanlışa gidiyor kitleler?
0: İşte şimdi partilerin yanında da böyle dandik dündük dernekler kuruyorlar. Sivil toplum örgütü diyorlar, bilmem ne, onların üzerinden bu sefer.
3: Ya kitleler falan değil, özür dilerim, tekrar edeyim. 7 milyar lira depremde toplanan toplam yardımların içerisinde hiçbir şey değil. Ama utanmadan dediler ki biz yardım seferber olduk. Onlar gittiler, utanmadan AK Parti'ye oy ver dedi. Bunu işte anlı şanlı şarkıcılar söyledi. Bak tekrar ediyorum, 11 şehrin hepsine tek tek gittim. Daha ilk günden kazan kaynatan, dünya kadar adını sanını bilmediğiniz, bilmem yani Balıkesir'den, Bursa'dan, Kütahya'dan koşup gelmiş dünya kadar dernek. Daha ilk gün, daha Kızılay bile henüz çadırlarını kurmamışken kazan kaynatıp çorba dağıtmaya başlamış. Türkiye sivil toplum cennetidir. Türkiye bir vakıf medeniyeti. İnanamazsınız. Yüzlerce milyar lira parayı toplayıp insanlara o gün herkesin hiçbir ihtiyacını şey bırakmadılar. İnsanlarımız yaptı bunu. Devlet ayrı bir şey. Onu ayrıca konuşuruz.
2: Eyvallah, sahada durum farklıdır da şimdi bunu küçümseme. Şu açıdan söylüyorum. Deprem boyunca 2-3 ay boyunca tüm medyadaki atmosfer nasıldı? Gaffar anlatıyor.
3: Bütün herkes
2: soru
3: susuyor,
2: soranı
3: sadece,
2: linç etmeye kalktıkları.
3: Bütün dünya susuyor.
2: Ve dolayısıyla böyle bir atmosfer nasıl oluştu? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz. Yoksa sahada farklı. Devlet 500 bin ev yapmış bu süre
3: devlet,
2: içerisinde.
3: Sadece devleti söylemiyorum Vedi. İnan ki bir de utanmadan bir şey yapıyoruz diye uydurdular yani. O bir şey de yapmadılar. Tamam, topladığınız işte paralar da sadece kumarda yiyilebilecek miktarda paralardı.
2: Abi siz, ne derseniz deyin, bir değil, iki değil, üç değil. On binlerce, yüz binlerce insanı kandırmadılar.
3: Kandırdılar
2: tabii. Yüz bin az mı, ben anlamıyorum.
0: Bunların neredeyse paralarının geri iade edilmesi
1: bakın,
0: lazım.
1: Yani bakınız bir şey söyleyeyim Uğur Hocam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeyken uçak, helikopter, işte o kadar şatafatlı harcamalar olmamasına rağmen biz yıl sonunu getiremiyorduk. Bakınız yani o günkü şartlarla bugünkü şartlarla para aynı veriliyor eğer enflasyona göre değerlendirirsin. Hatta bazı dönemlerde ödenek yani hazineden partilere ayrılan ödenekler gelinceye kadar 1-2 ay boşluk alıyordu parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin harcadığı parayı en güçlü iktidar partisi bile harcayamıyor. Bakın şu anda herkes görüyor. Şatavatları, yaptıkları, gittikleri, geldikleri, Özgür Özel, troller, 1 milyar para, pul. Peki, normal bir vatandaşa nereden buldun diye hesap sorulunca, burada niye devreye girilmiyor, niye hesap sorulmuyor? Ya kardeşim, sizin geliriniz ne kadar? Hazineden gelen para. Bu para nereye kadar yeter, nasıl yapar? Bunu bütün hesap uzmanları 5 dakikada ortaya çıkarır.
0: Çıkarır. Şey,
1: peki kardeşim, sen bu kadar parayı nereden harcıyorsun? Bağış mı aldın? Belirt o zaman. Tamam mı? Bağış mı aldın? Bakın işte Özgür Özel bir kelime kullandı.
3: Belediyenin bütçesinden gitmiş 200 bin liraya aracını modifiye etmiş.
1: Özgür Özel bir kelime kullandı. Dedi ki, bakın dedi ki Özgür Özel, dedi ki Uşak Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne minibüs yaptı, yani bağışta bulundu. Hı hı. Bakın siyasi parti 2820 sayılı siyasi partiler yasasının 54 mi 62. maddesine göre belediyeler siyasi partilerde bağışta bulunamazlar. Bulundukları zaman siyasi partiler için kapatma sebebidir.
2: Evet.
1: Bunun iki sebebi vardır. Ya Özgür Özel bilerek söyledi, CHP'yi kapatırmak için kamuoyunda mağduriyet işte yaratıp yeni bir partiyle tekrar dizayn etmek için, ya da onları ihbar etti. Şimdi kardeşim hesap soran yok. Onun için kusura bakmayın.
2: Soruyorlar işte savcı hocam.
1: Nasıl herkes, soruyor?
2: Herkese soruyorlar. Bakın Özgür Kim Özel soruyor? Dedin madem. Özgür Özel
3: ne demiş?
2: Yani ne demiş ona da bakacağız. Ama yani siyaseti okuyan, geleceği gören, gerçeği anlayan bir insanım. Ben o kafada bir insanım diyor.
1: Dinleyelim. Kim diyor?
2: Özgür Özel. Bu Haluk Levent mevzusuyla ilgili. Ha, 2023, tamam. 2 Mart.
4: Gönlü 2023, bizim gibi olan arkadaşların verdiği destektir o saldırıya karşı. Bizim bu noktada Kızılay'ın bu şartlarda çadır satıyor oluşu mide bulandırıcılığını sizin kadar iyi de kimse anlatamazdı. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Bakın ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
5: Hani büyüdük dedin ya. Şu evet. Son depremden sonra ah baba ne kadar para geldi? Yani şu anda sizde ne kadarlık bir para var?
6: Size yemin edebilirim. Tek sormadığım şu anda muhasebeye konu o. En son 2 milyarı geçmişti. 2-300 küsürdü. Ödeme var mıydı? Üstüne gelmedi. Gerçekten bu kadar da bilmiyorum.
5: 2 milyar TL.
6: Özellikle cevap vermemek için belki öğrenmiyorum. Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
2: Çok güzel. Ya bu Tosuncuk vardı. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet, Tosuncuk.
2: Diyorlar ki hocam Tosuncuk'a orada o sırada çekim yapıyorlar. Tosuncuk konuşuyor, bir hanımefendi mikrofon uzatıyor. Nasıl güveniyorsunuz diyorlar bu beyefendi. Yani o sırada daha dolandırılma olayı yaşanırken. Bu kadar insan diyor. Boşuna mı, yanılıyor mu diyor ya. Yani.
0: Bir de Titan vardı ondan önce.
2: Var yani, ama mantık bu. Bu kadar insan yanılıyor mu bakın diyor hanımefendi. Yanılıyor tabii. Bir sürü insan var diyor. Şimdi televizyona çıkmış ana muhalefetin önemli aktörlerinden. Grup başkan vekili o zaman. Tabii. Yanında İsmail Küçükkaya var. Türkiye'nin en güvenilir televizyoncular listesinde hep sırada İsmail. Öbür tarafta birine bağlanıyor.
1: Hepsi en güvenilir ya, bunların. Hepsi en güvenilir. Üstad, nasıl yani, bir şebeke arkadaş.
2: Bakın o yüzden burada şey, bir vaka konuşmuyoruz. Yani Haluk Levent birini böyle taşlayalım diye falan çıkmış değiliz. Ortada bir vaka var. Bugün ben çok üzgün insanlar gördüm. Bakın.
1: Hiç üzülmesinler.
2: Hakikaten. Yok savcı hocam, üzülmesinler ama beraber yaşıyoruz ve yarın bir gün götürüp gene Allah korusun bir şey olduğunda, bir felaket hali, bir kaos, bir şey olduğunda kardeşim, yine buraya yönelecek.
1: Güzel kardeşim. Haluk Levent olayı değil diyorum. Bakın Özgür Özel'in biraz önceki konuşmasına da bakın. Bunlar projenin ayakları. Hı hı. 15 Temmuz'un devamı. Tamam. Bakın ikide bir bunu söylüyoruz. Birileri yanlış anlamasın. Bakın başımızda büyük felaketler var. O günkü şartlarda hükümetin ayağına pranga takmak için, vatandaşın geleceğini kurtarmaya çalışan, evlerini yapmaya çalışan hükümetin ayağına pranga takmak için Haluk Levent lazımdı. Bugün Türkiye siyasetini, Türkiye'nin şahlanışını durdurmak için Özgür Özel lazımdı. Dün Kılıçdaroğlu lazımdı. Bakın dün Kılıçdaroğlu'na biz saldırıyorduk. Niye saldırıyorduk? Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel'in olduğu yoldaydı. Sonunda 13 yıl sonra yanlışı gördü, geri döndü. Ahbap işte 2000 kaçta, 23'te miydi deprem?
2: Deprem 2023.
1: Evet, 3 yıl sonra Ahbap patladı. Özgür Özel 1 sene sonra patlayacak. İmamoğlu 2 sene sonra patlayacak. Bunların tamamı proje. Büyük yıkım projesi. Türkiye'nin ayağına pranga takma projesi. FETÖ projesi. 15 Temmuz'da yenilenlerin öç alma projesi. Bütün bunları biliyoruz. Ama biz bunu bağırarak söylüyoruz. Troller bize saldırıyor. Sonuçta biz haklı çıkıyoruz. Ama kaybeden ülke oluyor, vatandaş oluyor, toplum oluyor. Ekonomik olarak kaybediyoruz, sosyolojik olarak kaybediyoruz, psikolojik olarak kaybediyoruz. Kardeşim artık uyanalım. Bakın bugün de ben özellikle
2: işte uyandırmaya çalışıyoruz biz de. Ne yapalım
1: siz,
2: yani?
1: Siz konuştukça ben konuyu oraya doğru götürmeye çalışıyorum.
2: Doğru, haklısınız.
1: İnanın daha büyük projeler var. İnanın Özgür Özel'in şu andaki pozisyonu, İmamoğlu'nun şu andaki pozisyonu, bunlar spontane gelişen şeyler değildir. Bana de ki savcı sayın 2010'da 2008'de İmamoğlu CHP'ye nasıl monte edildi? Nasıl üye
2: CHP'yi
1: yapıldı?
2: CHP'yi konuşacağız biraz ilerleyen
1: bölümde. Evet, nasıl monte edildi? Nasıl üye yapıldı? Tamam. Nasıl arı grubundan geldi? Nasıl Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu? Nasıl Büyükşehir Belediye Başkanı oldu? Nasıl bir noktaya geldi? Paraşütle böyle mi olur? Özgür Özel nereden çıktı? Bunları anlatalım ki vatandaşlar bunları görsün.
2: Tamam hocam, biraz daha sonra CHP'ye ayrıntılı zaten, sen çok iyi biliyorsun CHP'yi.
1: Hayır, daha çok kandırılacağız.
2: CHP'ye geleceğiz ama.
1: Hayır, CHP meselesi değil, daha çok kandırılacağız.
2: Programın bölümü bu konu ya savcı.
1: Hayır, hayır, daha çok kandırılacağız. Bu bölüm içerisinde de anlatalım.
2: Tabii yok.
1: Yani Haluk Levent'i anlatınca, Haluk Levent gelmiş bağış toplamış, vatandaş da iyi niyetle vermiş. Sonuçta Haluk Levent kötü niyetli çıkmış. Sonuçta paralar zarar edilmiş. Olay bu değil. Olay büyük FETÖ projesinin ayaklarından bir tanesi. Ahtapot'un bacaklarından bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkma projesinin ayaklarından bir tanesi. Bunların tamamen biri oradan çıkar, biri buradan. Bu parklarda bir oyun var. Oyunun ismini bilmiyorum. Belki siz bilirsiniz. Elinize bir çekiç alırsınız. Birisi kafasını çıkarır, vurursunuz. Oradan çıkarır, vurursunuz. Oradan çıkarır, vurursunuz. Bu o mesele. Onun için bugün dikkat ederseniz, bakın yargı da zamanında çalışsa bunlar olmayacak. Bakın bugün Muhsin Yazıcıoğlu'yla Allah rahmet etsin ilgili 25 kişi
2: evet,
1: gözaltına aldı.
2: Hemen hızlıca toplasana savcı hocam.
1: Evet, niye 2009'dan bugüne kadar bekleniyor da bugün 25 kişi gözaltına alınıyor? Ya bunun hesabı sorulmalı.
2: Evet, onu demeye çalışıyor. Zaman zaman çıkıyor üstad. Yani bugün de o dediğiniz davalarda
1: var. Abi geç çıkıyor. Geç çıkınca çıkıyor. Biz zarar ediyoruz. Ülke zarar.

0: ediyor. Enerji kaybediyor.
1: Doğru. Doğru.
2: Şimdi bir basının nasıl yönlendirdiğini burada da görüyoruz ya arkadan şimdi. Şu anda Türkiye'de en çok satan 3 gazeteden biri CHP'nin destekleyen de birinci gazete. 2 gün önce büyük bir rezalete.
1: Sözcü gazete.
2: İsim vermedim, siz ver. Tamam. Çok yani, ben Avrupa Birliği hocasıyım, 20 tane kitap yazdım o konuda. 2 gün önce gene Kıbrıs'la ilgili, ben de sisteme koydum Kıbrıs sisteme. Gitti bir Yunan bir parlamenter, Avrupa Parlamentosu'nda 74 Kıbrıs Savaşı'nda Türk askeri şöyle yaptı, böyle yaptı, bilmem ne diye kararı çıkarttı. Biz Avrupa Birliği'nde yokuz. Olmamamızın sebebi de CHP. Rahmetli Ecevit. Geldiler, yalvardılar, kovduk. Onlar ortak, biz pazar falan.
1: Evet hocam.
2: Falan. Neyse. Ondan sonra yok. Sonra çıktı o dediğiniz gazete. Dedi ki bu millet size hakkını helal etmiyor. Başına birinci sırada Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş'in ismi. 18 tane parlamenteri koymuş. Siz işinizi yapmadınız. Ya Avrupa Konseyi 1949'da kurulmuştur. Strasbourg'dadır. Devletler arası bir örgüttür. Türkiye kurucu üyesidir. Avrupa Birliği'nin devletler üstü örgütüdür, o süpranasyoneldir, merkezi Brüksel'dedir, yasama organı Bakanlar Konseyi'ndir, o Brüksel başka bir şey, Türkiye orada yok. Yani o sizin dediğiniz gazete, Cumhuriyet Halk Partisi bir numaralı satan gazetesi, böyle bir hata...
1: Bunu ayıramıyor daha baş başta.
2: Ya bunu yapıyor, 18 tane parlamenterimiz de resmini koymuş.
3: Yani o... Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'nu ayıramıyor.
2: Evet, Avrupa Birliği'ni ayıramıyor yani. Bunu da şey yapmış, vatandaş size diyor helal
0: etmeyecektir. Ayıramıyor mu, ayırmak mı istemiyor?
2: Ama nasıl böyle bir şey yapılabilir yani? Olabilecek şey yapıyor. Ondan sonra yok, bakın hala da özür de dilemedi yani. Özür dilemedi. Doğru. Dolayısıyla bunlar normal şeyler.
1: Normal şeyler. Şimdi yani şu muhalif kanallara bir bakalım. Sesleri kesin var mı? AFAD'la ilgili ne açıklama yaptılar? AFAD'la ilgili ne açıklama yaptılar? Bir hatırlayalım. Tamam. Hangisini verirseniz verelim. Biraz bakalım.
4: Haluk Levent, yani işte bu suçlamaların, eleştirilerin ve organize saldırıların troll ordusunun hedefindeki isim, Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de. Siyasi bir çıkarım olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır. Can kurtarmaya çalışmak.
5: Vatandaşlar kamu kurumlarına değil, onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor.
6: Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
7: Haluk Levent şahsı üzerinden Ahbap, kralın çıplak olduğunu gösterdi. Hazmedemedikleri bu.
1: Evet, ekranların hali buydu. Gaffar, vatandaş ne yapsın? Çıkıp diyor ki bakanlar evet, bile evet, diyor oradan haber alıyor, vatandaş diyor, herkes biliyor diyor. Hava buydu yani.
8: Vatandaş en azından bu şebekenin parçası olmaması hasebiyle masum. Ama tabii şunu söyleyelim yani, vatandaş masum diyoruz ama ebehey vatandaş. Sen de arada bir bu yalancılardan başkasına kulak kaba. Değil mi kardeşim? Yani Türkiye'de gerçekten doğruyu söyleyen birileri olmasa idi eğer, tamamen masum olabilirsiniz. Ama kandırılırken de, yani kandırıldım diye ağlayacaksanız eğer, bu tuzaklara düşmemiş olmanız gerekir. Çünkü tuzağa düşmeyenler vardı ve sizi uyardılar. Siz ne yaptınız? Gafar Yakıncı'ya sinkaf ettiniz. Sülalesine küfür ettiniz. Ölüm tehdidinde bulundunuz. Neden? Dolandırıcı olabilirler, denetlensin dediğim için. Şimdi bak, şimdi bunların yüzüne vuracağız. Yüzlerine patlatacağız. Bak, Baylok İsmail reklamını yapıyormuş, çıktı. Evet. Öbürleri reklam yapıyor, çıktı. Bunları bugün iltifat etmeye kalkanların da yüzüne vuracağız.
0: Melih Bey.
8: Yani efendim, bunlar bilgi arkadaşlarımızdır, gazetecilerdir, meslektaşlarımızdır falan filan. Şimdi Savcı Bey demin haklı olarak itiraz etti. Okan tiyatrocudur, gazeteci değildir. Hani o meslektaş dayanışması denen rezillik, altını çiziyorum. Meslektaş dayanışma tırnak içinde, yani dayanışma kötü bir şey değil. Ama mücrim olana destek olmaya kalkmak, düşük olana destek olmaya kalkmak, o kusura bakma sen mesleğinin dışına çıkıyorsun.
1: Ben tiyatro konusunda yorum yapmıyorum. Okan da siyaset yazarlığı konusunda yorum yapmasın, o zaman kendine gelsin.
8: Aynen öyle. O da yerini bilsin.
1: Yoksa Okan'ı konuşmak. Bütün Okan burada en son figür.
8: Burada ya, bu büyük şebeke bizim aklımıza şu soruyu getiriyor. Benim büyük sorum bu. Hepimizde de var. Kafamıza dönüyor bunlar. Ya bu iş bir tane böyle işte başı bozuk bir tipin kafasına göre para toplaması, harcaması falan kadar basit olamaz.
1: Hayır. Tamam,
8: maddi yönleri de var. Savcı Bey'in dediği gibi siyasi yönleri de var. O zaman bu ateşe odun taşıyanlar, bu adamlar bu işten ne pay aldılar ya? Bunların bu ortaklıktaki payı ne? İnsan ister istemez merak ediyor. Milyarlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ufak tefek yani. Rakamlar değil bunlar. Yani öyle 3 milyon, 5 milyon bir ev parası falan değil bahsettiğimiz. Milyarlar. Adam gülüyor.

0: Diyor ki ne kadar para, vallahi sormadım diyor. Ya, soran da Özgür Özel bu arada. Özgür Özel sormadım ya diyor. Baktım diyor şimdi 2 milyar en son 2 milyar 300'dü. 2 ya, milyar 300 milyon. Ben bunu... Ya dile kolay ya. Zaten 7 milyar aklımız dimağımız almaz ya. Böyle şey. O zaman bu adamlar neden bu işe destek oldular? Bu iş sadece siyasi bir konu olamaz.
1: Değil.
0: Akçalı tarafı da vardır. Paralı tarafı da vardır. Oradan siyasi tarafa da dayanıyor.
2: Bunların tamamı yargılanmalıdır. Eğer bunları yargılamayacaksalar daha çok büyük vakalar yaşayacağız. Bakınız ufak bir şey anlatayım. Belki buna açıklık getirir vatandaş açısından. Şimdi çok eski tarihlerde feodal yapının çok hakim olduğu dönemlerde benim rahmetli amcam yanından geçen bir komşumuzun çocuğuna kurşun sıkmış. Demiş ki ben ağanın oğluyum. Sen benim yanımdan geçerken elini nasıl cebine sokarsın?
1: Senin amcanın oğlu mu?
2: Evet benim amca rahmetli oldu. Eski tarihi anlatıyorum. Demiş ki sen benim yanımdan geçiyorsun. Geçerken ağanın oğlu burada, sen elini cebine koyuyorsun. Benim rahmetli dedem de adaletli merhametli birisi. Köyde zamanında askerlikte sihye olarak askerliğini yapan Mustafa amca var. Sihye Mustafa derler. Allah rahmet eylesin, o da öldü. O da çok vicdanlı adaletli bir amca. Dedem onu çağırıyor. Dedem diyor ki Mustafa diyor. Benim oğlum mu haksız yoksa komşunun oğlu mu haksız? Ben adaleti sağlayacağım. Bana söyle, doğrusunu söyle. Mustafa amcanın oğlu da terzi. Mustafa amca diyor ki ben desem ki ağanın oğlu haksız, akşam benim evimi yakacak. Ben desem ki komşunun oğlu haksız, dinim imanım gider. Vallahi diyor amca ikisi de haksız değil. Ya Mustafa ne biçim konuşuyorsun? Burada bir olay olmuş. Sen hala diyorsun ki hiçbirisi haksız değil. Vallahi amca diyor haksız olan benim oğlumdur, terzidir. Terzi niye cebi yapacak? Komşunun oğlu niye elini cebine koyacak? Niye onun yanından geçecek? Niye kurşunu yiyecek? Haksız olan vatandaştır kardeşim. Ben öyle anlıyorum.
1: Evet.
2: Öyle bir noktaya geldi ki FETÖ yok projenin içinde. Bütün gazeteciler ahbabı destekliyor. Bütün siyasetçiler ahbabı destekliyor. Devletin kurumları buna bir şey demiyor. Herkes susmuş. Adam çıkmış oraya, daha önce sabukası olan bir adam saz çalıyor, trilyonları topluyor. Kimse bir şey demiyor. Bugün de herkes farklı farklı konuşmaya başlıyor. Ağlayan yine vatandaş. Demek ki suçlu olan terzi. Vatandaş niye para verecek? Niye bu kadar para birikecek? Niye bunlar bu kadar hava atacak? Kardeşim tekrar söylüyorum, Allah aşkına söylüyorum. Daha Kızılay gibi 100 yılın kurumu dururken... Daha ne ödeyeceği belirsiz bir dernek bu kadar para toplayabiliyorsa bunu parayla, pulla, Haluk Levent'in sevgisiyle, ahbapla, yardımla siz açıklayamazsınız. Bana anlatmayın bunu hikaye. Bu bir FETÖ projesidir.
3: Kesin.
2: Bu bir FETÖ projesinin bir ayağıdır.
1: FETÖ projesinin ortak olanları deşifre ediyoruz.
2: Evet işte buna destek verenlerin tamamını bakın. Başka bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gazeteci diye geçinen ya da gazetecilik adı altında bu faaliyetleri yürütenlerin bir kısmına bakın. Bunlar tamamen FETÖ'ye destek olmuş. 15 Temmuz'a tiyatro demiş. 15 Temmuz'da askerlerimizi öldürenleri desteklemişlerdir. Yargılamalarına gitmişlerdir, desteklemişler. Televizyonlarının önlerine gitmişlerdir. Gazetelerinin kapanmaması için. Ya kardeşim proje çok büyük. Allah Tayyip Erdoğan'a güç kuvvet versin. Bizim içimizde de var hainler. Bunlar da bunlara destek veriyor. Onlar da ona destek veriyor. Şimdi de Özgür Özel projesi çıktı. İmamoğlu projesi çıktı. Birisi sönüyor, birisi çıkıyor. Ahbap gitti. Özgür Özel geldi. Özgür Özel gidecek. İmamoğlu gelecek.
1: Peki Kılıçdaroğlu ne demiş bu skandalla ilgili? Merak ediyor musun? Açıklaması var.
2: O günkü Kılıçdaroğlu.
1: Yok yok, bugün yeni daha yapıyor Kemal Bey.
2: Yenisini merak ediyorum.
1: Yok ki Kerem, şeyi var mı açıklamasının yenisini yazılı merak olarak ediyorum. Yaptı?
2: Milli ve yerli Kılıçdaroğlu'nun yenisini merak ediyorum.
1: Sesi mi var? Bir sesini dinleyelim. Kemal Bey ne söylüyor bu skandalla ilgili?
4: Takip edebildiniz mi operasyonla ilgili ayrıntıları? Şaşırdınız mı?
5: Çünkü çok güçlü bir desteğinizi de hatırlıyorum ben sosyal.
6: Çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Şimdi bunun temeline inmemiz lazım. Eğer ülkede kurumlar başta Kızılay olmak üzere kurumlar, eğer gerçekten yolsuzlukların merkezi haline dönmüşse ve bu kurumlara olan güven azalmışsa, buraya ödediğimiz paralar başka yerlere gidiyor diye bir algı yerleşmişse, ortaya çıkan halkın güvendiği aktörlere insanlar gidip paralarını veriyorlar. Haluk Levent de bunlardan birisiydi. Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar
1: çıkmadı,
6: topladı,
1: dünyanın
6: insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi. Çünkü Kızılay güven veren bir kurum değil. Bir daha ifade edeyim. Güven veren bir kurum değil kıza. Hala öyle. şirket gibi çalışıyor.

0: bir yardım kuruluşu gibi değil. Kendi kuruluş ilkelerinden büyük ölçüde uzaklaştı. Büyük ölçüde uzaklaştı. Ve insanlar Haluk Levent'e güvendiler, gittiler, paraları verdiler. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP'de değil, sadece bir başka partide değil, Türkiye'nin genelinde, bürokraside bir arınma olması lazım.
1: Evet. Kızılay güvenilir olmadığı için bunlar oldu.
2: Sabri Bey, Kemal Bey affettin mi? Sana attığı kasıklardan dolayı.
3: Ya aynı kafa hiç değişmemiş. Algı diyor. Diyor ki devletin kurumlarına itibar. Bir kere bir şimdi... Kızılay devletin kurumu değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı yerde duruyorsun. Hiç farkın yok Özgür Özel'den. Hiç farkı yok bu adamın. O algı dediği algı operasyonu aynısını kendisi yaptı zaten. Kızılay'a yönelik algı operasyonunu devletin tüm kurumlarının, Ziraat Bankası'nın önüne gidip eylem yapan, Emlak Bankası'nın önüne gidip eylem yapan, TÜİK'in önüne gidip eylem yapan kimdi ya? O adamdı işte. Savcı Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu başından sonuna kadar devlet itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptı, organizasyon içindeydi. O organizasyonu yapanlarla ondan sonra kendisine gidip kapının önüne koyunca o zaman aklı başına geldi. Şimdi aklı hala bak
2: benim
3: kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Helal olsun sana.
3: Hayır biraz
2: soruyoruz, affettin
3: şimdi
2: bunu
3: de diye. Ki ya ben hata yapmışız. Bu ben adamlar, bu hırsızlar aynı şeyi bana da yapmışlar. Ben artık devletin kurumlarının itibarını bu kadar küçültmeyeyim demen lazım artık.
2: Mahkeme ona verdi
3: sonra.
2: Genel başkan.
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakınız bir şey söyleyeyim. Murat Bey siz kendinize göre haklı noktalarınız var. Bakın ben de bir şey söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun en çok zarar görenlerden birisiyim. Ama bugün biraz önce hocam dedi ya hakkını helal ediyor musun? Ülkem için, bayramım için helal ederim. Hangi anlamda? 13 yıl önce Kılıçdaroğlu Deniz Önder Sav'la birlikte Deniz Baykal'a karşı kurulan kumpasta başrolü oynarken en son Kılıçdaroğlu'nu evine bırakan birisi olarak söylüyorum. Orada dedim ki bu bir kumpastır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ülkeye operasyondur. Bu oyuna gelmeyin. Gelin bu yoldan gelin.
1: Sadece sen reklama gideceğiz. Bir cümleyle bitirirsen.
4: Tamam o zaman
1: dönüşte peki söyle ama dönüşte. Bir cümleyle diyebilirdin. Kemal Kılıçdaroğlu'nu affettin mi?
4: Ya onu söylersem yanlış anlaşılır. Yani sonuçta işte söyleyeyim. Bak, hayır niye?
1: Gaffar'a demin dedin ki o adamı öyle demeyin böyle demeyin.
4: Hayır
1: dedin,
4: o ayrı Gaffar Bey'le biz birbirimizi biliyoruz. Şimdi ben bilmiyorum. Birdenbire bir cümle söyleyeceğim olmaz öyle.
1: Peki,
4: ben bir zaman, açıklayayım sonra söyleyeyim.
1: Reklamdan söyle ama çok değil kısa yapıyorum.
3: Valla ben asla affetmiyorum.
1: Peki reklamlar.
2: Ya sana kazık atmadık ya onu attı kazık.
3: Hepimizin bütün millete kazık attı.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Bakan Yumaklı, Elazığ'daki Keban Altıyaka barajında çalışmaların başladığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi. Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti. 722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka barajında çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak. Toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Termometreler yükseldikçe mega kentin barajlarındaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve su kullanımının zirve yapması İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını da etkiledi. Temmuz ayının ilk günlerinde %63,68 seviyesinde bulunan baraj doluluk oranları artan sıcaklığın etkisiyle 2 haftada %60'a kadar geriledi. En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşük oransa Israncalar'da kayda geçti. İstanbul'da barajların doluluk oranları ise Elmalı'da %90, Ömerli'de %85, Darlık'ta %78, Alibey'de %57, Terkos'ta %49, Büyükçekmece'de %43, Kazandere'de %36, Sazlıdere'de %35, Pabuçdere'de %32, Israncalar'da %26 olarak ölçüldü.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Şubat depremlerinin oluşturduğu derin acıyla sarsıldı. Haluk Levent deprem yardımı adı altında yaklaşık 7 milyar lira para toplamıştı. Derneğe daha fazla yardım gelmesi için devlet yok, Kızılay yok, Ahbap var diyerek hükümet aleyhine algı operasyonu yürütmüştü. Haluk Levent'in deprem sonrası toplanan milyarlarca lirayı usulsüz olarak kullandığı ortaya çıktı. Ülke dışına kaçma hazırlığı yaparken Bursa'da yakalandı. Haluk Levent'in adli süreci devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Ahbap'ın faaliyetlerini sahtekarlık olarak nitelemişti. CHP'li isimlerden de o dönem Ahbap Derneği'ne destek gelmişti. O isimlerden biri Muharrem İnce'ydi. Ahbap, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın demişti. Öte yandan o dönem Özgür Özel yönetimindeki CHP, 2024 yerel seçimleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürmüştü. Haluk Levent'in gözaltı işlemi sürüyor. Soruşturma kapsamında dernek hesapları, bağış akışları ve mali hareketler detaylı olarak inceleniyor. Vatandaşlar deprem acısını fırsat bilen bağış suistimallerine ise tepki gösteriyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu dahil 6 tutuklu sanık ve kundakçı ailesi mahkeme salonunda tartıştı. Gerginlik yaşandı. Duruşmada söz alan Baba Cemil Kundakçı, silahın çıkarılma ve tanık beyanlarının matematiksel olarak birbiriyle uyuşmadığını savundu. Anne Ülker Kundakçı ise sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun evcil hayvanını sormasına sert sözlerle tepki gösterdi.
3: Terbiyesiz.
4: Senin muhatap olacağın birisi.
2: Koridorda öfkesine hakim olamayan Baba Cemil Kundakçı sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Tüm Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimiyle öğrendiği Baylok hiyerarşisi deşifre oldu. Baylok'ta ID yani kimlik numaralarının birden başlayarak verildiği ve toplam kullanıcı kimlik sayısının 215 bini aştığı belirlendi. Uygulamanın mahremler, örgütün üst düzeyleri, önemli isimleri arasında kullanıldığı görüldü.
5: İlk yüzde yer alan isimlerden biri MİT kumpası davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan. Erol Demirhan'ın Baylok ID'sine baktığımızda 27 olduğunu görüyoruz.
0: Demirhan'ın hemen arkasındaki isimse 28 numaralı ID ile eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı FETÖ'cü Oğuz Kiremitçi. Kimlik numarası ilk yüzün içinde olan dikkat çekici isimlerden biri de Serkan Şahan. ID'si 40 olan Şahan, Ermeni gazeteci Hrant Dink suikastı davası sanıklarından biri. 43 numaralı ID'ye sahip olan isimse Cengiz Özkan. Özkan, Rus Büyükelçi Karlov suikastinin planlayıcısı Kemal Karaatan'ın bağlı olduğu kişi. Dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün ABD imamı olan Mehmet Yaşa. 49 numaralı ID'ye sahip Mehmet Yaşa, FETÖ'cülerin 30 milyon dolarının Atlanta Star Chain isimli şirkette hiç edilmesinin aktörlerinden biri. Yapılan incelemelerde kullanıcılara verilen kimlik numaralarının rastgele değil, örgüt içindeki konum ve kıdemi yansıtacak şekilde oluşturulduğu değerlendirildi. FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen firari gazeteci Cevheri Güven de o isimlerden biri. Güven, ilk bin içindeki ID'ler arasında yer almasa da FETÖ'ye üye gazeteciler arasında ilk sırada yerini almış durumda. FETÖ'nün Goebbels'i olarak da bilinen Güven'in ID'si de 3320. Baylok'taki ID'si ile firari gazeteci Güven'in FETÖ'ye bağlı diğer gazetecilere göre ne kadar kıymetli olduğu görünüyor.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sebep sonuç devam ediyor. Haluk Levent vakası.

0: babasını, ahbabı deprem günlerini konuşuyoruz. İnsanların nasıl kandırıldığını, şu an itibariyle savcılığın öne sürdüğü iddialar çok ciddi. Ama insanlar şimdiden, yani bir yargılama süreci savcılığın olmadan ne olup bittiğine dair kanaatlere varmışlar. Efendim?
1: Savcılığım benim değil. Savcı deyince beni zannedecek.
0: Yok hocam, savcı bu.
2: Cumhuriyet savcılığı diyelim de.
0: Cumhuriyet savcılığı. Cumhuriyet
2: ayrılsın savcısı.
1: Ben halkın savcısıyım.
0: Aynen öyle. Şimdi örnekler üzerinden gidiyoruz. Örneklere biraz bakıyoruz. Bu Gökhan Özoğuz diye bir şarkıcı bir arkadaş var. O da mesela çok üstüne vazife olmayan işlerle uğraşıyor. Siyasi analizler yapmaya çalışıyor. Siyasetçi sadece hani bu konuları konuşur dersiniz ama sanatçılar da işte bir şekilde siyasete girmeye çalışıyorlar. Büyük hatalar yapıyorlar. İnsanları da hata yapmaya sevk ediyorlar Gaffar. Yani sanatçı politiktir. Eyvallah, anladık. Politika yapar. Bununla ilgili şeyler söyler ama her seferinde yanlışı işaret edince arkasından sevenlerini, kitleyi de hataya sürüklüyor. Bugün bir açıklaması vardı sosyal medyada. Şey diyordu ya, hep mi kardeşim biz böyle olacak? Ne oldu, ortaya çıksın da artık öğrenelim bu Haluk Levent neymiş bilmem ne falan. Ama bir dönemde o deprem süresince yaptığı açıklamalar var. Bir dinleyelim Gökhan Özoğuz'u.
3: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
0: Sahipsizlermiş. Yani, sahipsizmiş.
4: Şey, beni aslında
0: sahiplendirin Gökhan'ı.
4: Temel şey bu. Özgür Özel'in de o programda söylediği şey bu. Hani afata değil sana bağış yapmak lazım falan derken söylediği şey bu. Bu gerçekten bir projeydi ve bunlar bu projenin bir parçası. O gün o büyük felaketin ortasında şunu söylediler. Şunu yapmak istediler. Devlet çöktü. Yani sizin o çok güvendiğiniz Erdoğan hükümeti, AK Parti iktidarı, 20 yıllık iktidar dediğiniz devlet aslında yok. Türk Silahlı Kuvvetleri sanki 15 Temmuz günü hemen bir ay sonrasında Suriye'de 4 büyük operasyon yaparak PKK'nın ve DAEŞ'in belini kırmamış gibi. Türk devleti güçsüz, aciz ve sahipsiziz. Bu millet sahipsiz, bu devlet çökmüştür. Bu devlet çökmüştür ifadesini belleklere yerleştirmek için o ahbap kuruldu. Ahbabın temel gayesi buydu. Haluk Levent bir şey değil yani. Haluk Levent gerçekten buradaki sadece figüranlardan birisi. Gerçek aktörler bunlar. Yani gerçek sahaya sürülen Gökhan Oğuz gibi, Athena gibi tiplerdi. Onların temel maksadı da devletin çöktüğü algısını yerleştirmekti. Sonrasında da, ve bu sadece sanatçılarla, tiyatrocularla falan yapılmadı. Bu doğrudan Türkiye'nin ana muhalefetinin liderliği tarafından daha ilk gün bu devletle dayanışma içinde olmayacağız diyerek zaten talimat verilmişti. Sonrasında da bütün siyasi figürleri çıktılar ekranlara. Mesela AFAD'la ne şeyiniz var? Herhangi bir yardım kuruluşuyla Ahbap dediğiniz kuruluşu mukayese edebilirsiniz. Kızılay'ı da mukayese edin, Yeşilay'ı mukayese edin filanca. Hayır, niçin AFAD'ı mukayese ediyorsun? Çünkü AFAD apaçık bir şekilde devletin bir kurumu, bir birimi. İçişleri, jandarma teşkilatı nasıl bir şeyse AFAD da öyle bir teşkilat. Niçin AFAD'a vermeyin, Ahbap'a verin dediniz? Çünkü aslında siz ey millet dediniz. Ey millet, beni düşünen, benimle birlikte olan, hareket eden herkese sesleniyorum dediniz. Bu devlette tüm bağınızı kopartın. Bu devletin temellerini sarsın. Şu anda büyük bir çöküntü var. 11 şehir yıkılmış durumda. 50 bin insan ölmüş durumda. Fırsat bu fırsat. Aynen. Dediler.
0: Ben bu özgüvenli cehaletin hastasıyım Gaffar. Yani bak şimdi Gökhan Özoğuz'u niye veriyorum? Ben diyor ya, biz sahipsizmişiz depremin ikinci günü. Kardeşim bak, burada para topluyoruz Babala'da, Ahbap'ta falan. Bugün de çıkmış bu ortadaki sahipsiz. Ah Ahbap, vah Ahbap. Hep böyle mi olacak? Bir kere de şaşıralım şu memlekette. Ya
4: bir kere de utanın. Bir kere de yüzünüz kızarsın ya.
0: Yani
4: bu kadar utanmazlık olur mu ya? Bir kere de utanın.
0: Şu özgüvenli cehaleti abi ne yapacağız? Bak ortadaki sahipsiz çıkmış bu açıklamayı yapmış. Bugün de burada utanmadan ve bak Gaffar 1 milyon görüntülenmiş attığı tweet. Evet. Hala altında 1 sahipsiz. Milyon elinde tuzluk bekleyen var.
4: Tabii.
0: Hala çıkmış bu herif diyor ki ya bir kere de şaşırayım şu memlekete. Senin Murat Özer'in dediği gibi hiç mi utanman yok ya? Sahipsiz. Yani hem insanların kandırılmasına katkı sağlıyorsun, çıkmışsın onu söylemişsin. Şimdi de bir kere de şaşıralım diyor. Ya
2: İşte hocam, bunları kullanıyorlar.
0: Bu
2: bunları
0: şimdi bu sahipsizlere
2: Athena,
0: ne denir ya?
2: Athena, ya

0: Şey bile kod adı bile gavurcayından niye şey yapmıyorsun, İstanbul İzmir demiyorsun, Athena ne yani?
1: Utanmıyor da demiyor ki arkadaş ben özür dilerim yanlış yaptım, ben sazanım.
0: Ha demiyorlar
1: çıktım
0: işte.
1: Sizi oraya yönlendirdim, gelin buraya para verin dedim.
0: Ama
1: ben de
0: Sabri
1: bu soygunun
0: Bey'in dediği
1: ortağıyım.
0: Doğru bakın. Ama bunların karakter, arkasında büyük bir organizasyon var.
1: Var hocam.
0: Bunlar şey piyon bunlar da. Bunları öne sürüyorlar işte Athena diyor arkasında 1 milyon kişi.
1: Hocam.
0: Melih dese 1 milyon
1: ya
0: kişi.
1: Ya tamam da siz de akşamdan beri bunu söyleyip duruyorsunuz, arkalarında biri var deyip biz bu adamları konuşmayacağız.
0: Büyük organizasyon var. Büyük organizasyon.
1: Tamam buyur organizasyon var. Bu
0: yani Langley var. CIA var yani bakın.
2: Uğur hocam. Arası. Vallahi karaktersizlik var ben size söyleyeyim. Burada büyük bir karaktersizlik
0: var.
2: Sen konser vermeyi biliyorsun. Deprem günü kalkıp devlet yok oldu, biz sahipsiz kaldık demeyi biliyorsun. E şimdi de bir zahmet çıktı ki ya bak, yanlış yapmışız ya. Azıcık karakter sahibi olarak ben yanlış yapmışım. Devlet varmış. Devlet 500 bin ev yapmış. Köylere kadar. Bak benim köyüm Elazığ depreminde yıkıldı. Benim Doğan yoldaki benim köyüm Elazığ depreminde yıkıldı. Sonraki depremde de tamamen yok oldu. Ya benim köyümde zaten 8-10 kişi yaşıyor. Devlet baştan sona ihya etti. 1000 yıl geçse benim köyüm öyle bir köy olamazdı. Gitsinler Maraş'ın, Gaziantep'in köylerine bir baksınlar. Devlet nasıl köy yapmış? Devlet var, siz yoksunuz. Siz yoksunuz. Sizin karakteriniz yok. Haysiyet.
3: Uğur hocam, adaşınız Uğur Mumcu demiş ki zamanında eğer bir gün Mustafa Kemal'in süveterli fotoğrafını İzmir Marşı eşliğinde paylaşırsam anlayın ki milliyetçilik değil büyük bir vurgun hazırlığı var.
0: Doğru, doğru.
3: Yani zamanda yazılmış abicim.
1: Haklısın. Şimdi bunlar hani yargılansın diyor ya savcısa ya. Ona savcılar bakıyor yargılanma işine falan ama bizim görevimiz bunları apış etmek. Bak sen böyle böyle dedin, milleti kandırdın. Biz bu açıdan söylüyoruz. Bizim yargılamamız bu. Burada, yoksa hukuk kendisi yapar. Bilmeyiz bunlar suç mu şey mi ama.
4: Şunu da kabul etmemiz lazım. Bir afete dair iletişim konusunda, bir afetin yönetilmesi konusunda biz toplum olarak çok kötü bir sınav verdik. Böylesi büyük bir deprem Almanya'da olsaydı, İspanya'da olsaydı ya da dünyanın herhangi bir memleketinde olsaydı o toplumda böylesine ikilik çıkmazdı. Böylesine korkunç profiller ortalığı işgal etmezdi. Bak burada şunu söylemiyorum. Yani devlet eksiktir, iletişim yanlış yapıldı falan demiyorum. Bizler toplamda bunları üretmişiz. Mesela şu konuştuğumuz profil, yani Gökhan bilmem ne dediğimiz profil, arkasında milyonları sürükleyen, senin de tespit ettiğin gibi, çıktığı zaman sanki bir şey biliyormuş gibi insanların onu dinlediği bir profil. E şimdi arkadaşlar şapkamızı önümüze alalım. Bütün kabahat bunda mı? Tabii. O alkışları şey yapanların, tutanların
0: kaç para aldı da bunu söyledi acaba?
4: Biletler alıp
0: şey
4: konserlere kuyruğa girenlerin, bu tip insanları kanaat önderi gibi toplumun önüne koyanların, alkışlayanların bir kabahat yok mu arkadaşa? Böyle bir şey olur mu? Yani fareli köyün kavalcısı fareleri arkasına takmış. E şimdi kavalcı takmış, ebe fareler de takılmış kardeşim. Teşbihte hata almaz.
1: Murat Özer yani sinirlenmek de çok haklı yani.
4: Biz toplum olarak da bak ben yani toplum olarak diyorum şundan dolayı. Çünkü böylesine büyük bir afette toplumda %3 fire olur, %5 fire olur arkadaşlar. %30, 40, 50 fire olmaz. Yapmayın yani. Toplumun bir bölümü kalkıp sırf seçim sonuçları üzerinden haram olsun size yaptığımız yardımlar demez. Ya bu çok büyük bir kirlenme.
2: Dediğinde herkes kınar.
4: Kınar. Yani alkışla ödüllendirilmez. Burada biz çok büyük bir kirlenme yaşıyoruz. Ve bu kirlenmenin başında da bu profiller var. Bu profiller şu ya da bu biçimde kullanılıyor. Bir yandan küplerini dolduruyorlar. Bak bir yandan küplerini dolduruyorlar, para kazanıyorlar. Bir yandan şöhret oluyorlar, alkış topluyorlar. Bir yandan mafya oluyorlar, Ali Kıran, Başkesen oluyorlar. Bunlara bir laf söylediğinde sen linç ediliyorsun, sen itibarsızlaştırılıyorsun. Bir yandan onlar gazeteci oluyor, sen yandaş oluyorsun. Bir yandan onlar sanatçı oluyor, sen işte itilip kakılan insan oluyorsun. Bir yandan da bu yaptıklarıyla toplumu zehirleyip kirletiyorlar. Rezil bir görüntü yaratıyorlar. Ya şu kabul edilebilir bir şey mi? Bir yanda deprem olmuş. Yani milyonlarca insan evsiz kalmış. Cam pazarı var ortalıkta. Cam pazarı.
1: Kış günü.
4: Bir cam pazarı var. 40 metrekare bir odaya toplanmış bir grup adamın yaptığı çalışmalarla efendim devlet yokmuş falan. Devlet biz sahipsizmişiz. Kardeşim sahiplendir kendini. Ver bir ilan. Bizim koz yatağında Kadıköy'de direklere asarsın ilanı sahip arıyorum diye. Birisi sana sahip çıkar. Bizim sahibimiz var Allah'a şükür. Allah'a şükür var. Son büyük Türk devletini yıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Bugün de yapmaya devam ediyorlar. Vatandaş da bunu görmeli. Bizim son devletimiz burası, son vatanımız burası. Ve bu yıkılırsa

0: Yani yok depremdi, seldi, felaketti. Ya bunların hepsi bizim başımıza geliyor zaten. Ve zaten devlet dediğin şey halkın en üst örgütlenmesidir. Bu bizim örgütümüz. Yarın seçimde sen kazanırsın, senin adamın yönetir. Ama o benim de devletim olur. Yani kimin adamının seçildiği, kimin yönettiğinin önemi yok. Vatandaşlık bağıyla bağlıyız. Acaba bir İsveç vatandaşı devletine şöyle hadsizce laflar edebilir mi? Bir Alman vatandaşı edebilir mi? Hem de deprem döneminde edemez. Çünkü ederse evvela o halk sana o lafları yedirtir. Der ki bir dakika dur, sen hangi kimlikle, hangi sanatçı kimliğine sığınarak, hangi müzisyenlik, hangi sihirbazlık, hangi hokkabazlık, hangi madrabazlık adına bunları söylüyorsun diye hesap sorar. Biz maalesef bu halkın da hesap sorma mekanizmalarını dumura uğrattık. Halk da hesabı soramıyor. Ondan sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorlar. Vah efendim, ah Türkiye bir kere de beni yanılt. Sen kimsin de Türkiye seni ciddiye alsın yahu? Sen kimsin de Türkiye seni ciddiye alsın? Evet. Yani böylesi bir şey, sarhoşluk. Bir şey söyleyerek bitireceğim. Halkta da şöyle bir şey oluşuyor. Kahraman beklentisi. Yani bir süper kahraman gelecek. Hop hop hop onları halledecek, yapacak. Ya kolay mı zannediyorsunuz? 500 bin ev yapılmış. Kaç milyon insanın emeği var burada? Yani. Kaç milyon insan emek verdi? Gönüllü çalışanı, devlet görevlisi, maaşlı çalışanı, siyasetçisi, o işçisi, emekçisi, hepsi çalıştı ve yeniden bir hayat inşa etmeye çalışıyorlar. Bunlara hiçbir saygınız yok. Ölüp gidene saygınız yok. Yaşama umuduna saygınız yok.
1: Gaffar'cığım hatırlıyor musun? Oh olsun dedi, bir tane kadın çıktı. Bugün A Haber'in haberlerinde vardı, VTR'de Uğur Hocam. Deprem günü ölen yerlerdeki baktım dedi, oy oranlarına dedi. İşte şuna, şu partiye oy vermişler. Oh olsun diyor böyle.
2: Hayır, bazıları dedi ki biz yardım ettik. Etmez olaydık dedi.
1: Etmez olaydık
2: o dedi. Yardımı vermez olaydık.
3: Sanatçıya dedi. Ödül töreninde söyledi. Bakın ben, bunlar da alkışı yaptılar.
0: Murat zaten Bey, sizin yardımlar gitmemiş. Murat Bey, ben Mayıs parası olmuş sizin yardımlar.
2: 9. ay Eylül 2025'te bir tweet atmışım. Doğru. Demişim ki içiyorlar ama sarhoş sayılmıyorlar. Çalıyorlar ama hırsız olmuyorlar. Taciz ediyorlar ama sapık denilmiyor.
0: Bravo.
2: Öldürüyorlar ama katil olmuyorlar. Suç hafifse İzmir Marşı arkasına sığınıyorlar. Suç ağırsa Atatürk maskesi takıyorlar. Durum vahimse soluğu Anıl Kabir'de alıyorlar. İşte bu yıllardır böyle yazmışım.
3: Aynen öyle.
2: Hatta siz de Hadi Bey bunu istemiştiniz bir programımıza.
0: Çok aynen önemli.
2: Şimdi burada dikkat ederseniz.
0: Doğru, çünkü sözlerin doğrusu.
2: Hayır, sabahtan beri anlatmak istediğimiz de bu. Bunların derdi yardım falan değil. Bunların derdi memleket değil, bayrak değil, millet değil. Bak diyor ki AK Parti'ye oy verdikleri için keşke yardım etmeseydik. Yani demek istiyorlar ki biz devletin kurumlarını çökertirsek, biz Erdoğan'ı durdurursak, biz Türkiye'yi durdurursak, siz bize destek verirseniz o zaman makbul vatandaşsınız. Evet. Aksi takdirde siz makbul değilsiniz.
4: Melih Bey.
2: Mesele
4: buyurun.
2: Bu.
4: Buyurun. Şimdi ben bunlarla falan şey, bunlar üvertür. Bakın,
0: bunlar piyon, konu değil. Hayır,
4: bırakın, ha, piyonlarla uğraşmamak lazım. Doğru. Piyon değişir. Şah ve kale var arkasında. Vezir
1: kimdir
4: var.
1: Hocam?
4: Bakın burada şimdi rahmetli Kamuran İnan vardı.
2: Şeytan bunlar.
4: Şeydi, Bitlis'le. Kürtaj dedi. En büyük Türk'ten daha iyi Türk'tü. Ve haini bol bir milletiz diye kitap da yazdı. Evet. Büyükelçilik yaptı, bakanlık yaptı, milletvekili yaptı. Maalesef Türkiye, dünyanın her ülkesinde hain vardır. Tanzanya'da da vardır, Yunanistan'da, Rusya'da da var. Ama maalesef oran bakımından bizdekiler dünyada açık ara önde gidiyoruz. Haini bol bir milletiz. Piyonlar değişiyor. Piyonlar devrilir. Takır takır devrilir. Asıl ne? 1830'dan beri Amerika, bakın Türkiye'de ekalliyetlerin yaşadığı yerlere, işte Harput, yani Elazığ'a bakın, Tarsus'a bakın, Erzurum'a bakın, gelmiş oralarda misyoner faaliyeti. Bu dediğiniz Fethullah Güven'de Gregorian asıllıdır. Şeydir, o ekalliyetlerdendir. Onlar çok kolay devşirirler. Onlar devşirilebiliyorlar. Yani herkes devşirilir de herkesin bir fiyatı var. Onların çok ucuza devşiriliyorlar. Dolayısıyla biz o Langley'e falan gücümüz yetmez. Onu kabul edelim. Yani oranın bütçesi bile, o CIA'nin bütçesi bile Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından fazla. Ancak
3: ya CIA falan bunlarla uğraşmaz. Bunlar.
4: Hayır, hemen değiştiriyor. Piyonu bunları veriyor. Bunları deviriyoruz. Yeni piyon çıkıyor. Bu bağı kesmesi lazım devleti. Yani yoksa Athena gider, Matena gelir. Fark etmiyor bunlar. Onları fark etmiyor. O bağın kesilmesi lazım.
1: Ama bunu hocam, şurada bir soru var. Değil mi? Siz çok önemli bir şey söylüyorsunuz da Gaffar'ın altını çizdiği konu da bir konu değil mi? Tamam, yani hain, düşman, ne kadar düşman diye yakın, adamın işi bu. Bunlar toplum dinamikleri.
4: Tamam, işi bu.
1: Ben şunu merak ediyorum. Bu ülkenin en çok böyle izlenen dizileri, sanatçıları falan niye bu kadar halk kitlelerinin arkasından sürüklüyor? Sadece yapılan yardıma bakarak bakma Murat, yani 10 milyardan bahsetmiyorum.

0: Onları değiştiriyorlar işte.
1: Ayşe Barım gezi olaylarına katılmayan sanatçılara dizi çektirmiyordu. Bu Ahbap da Ayşe Barım'ın zihniyetinin bir ürünüdür.
2: Evet.
1: Yani bunu bizim hepimizin anlatması lazım.
3: Ben şöyle düşündüm, evet. Ona dair şu sorular bakla, soruyorum. Yani mesela Ayşe Barım'ın gençleri, şuna kızabilir miyiz? Mesela burada Ali Akın diye bir tane sanatçı, bir oyuncu geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayacağını söyledi gitti. O az önce adını andım, Fatih Altaylı, deprem zamanı Ahbap'a çökmek istiyorlar diyen ve bugün de çıkıp soruşturmayı haber alıp öncesinde oturup Ahbap'ın hesapları incelensin diye bir hafta önce yazı yazıp kendisini aktarmaya çalışan adama, sinir hastasına konuk olmuş Ali Atay. Oturmuş diyor ki ya deprem günü benim çocuğum var diyor. Deprem olmuş. Kardeşim diyor, affedersiniz onu taklidini yaparak söylüyorum, öfelenmek için değil. Hepsi benim işim mi diyor. Benim diyor, ben niye hep depremi çözmek Mecnun zorunda mıyım diyor.
1: Leyla'yla Mecnun'un
3: ya Mecnun'da. Sen yani kendini nasıl buna inandırdın? Sen kimsin ki? Sen bir tane bir adamsın. Kalkıp deprem olduğunda kendini devlet yok, ben mi yapmak zorundayım haline seni kim getirdi? Seni kim pohpolladı?
1: Sen nasıl kendini
3: siz nasıl bu hale geldiniz? Evet. Ben bu ruh hallerini biraz böyle anlamak evet. istiyorum. Çünkü gençler, çocuklar mesela TRT'de dizi yaptırıyorlardı bu adama. O popülasyonu, popülerliği sağlamak için bir şekilde arkalarından itekliyorlar. Bu oturup bu mekanizmaları sorgulamak gerekiyor. Kültürel iktidarı alacağız sloganlarıyla falan Allah olmuyor aşkına, bu
1: kültürel,
3: iş.
1: Melih, bu bilmiyorum, kültürel anlatabiliyor iktidar muyum? Dedikleri... Yani, şu kültürel iktidar dedikleri kültürel iktidar olamamış ya, kültürel iktidar bunlardaymış. Şunların bir bakın Allah aşkına, şunun hepsine bakın. Siz hepiniz kültürünüzün iktidar olsanız ne olur, olmasanız ne olur Allah
3: ama
1: aşkına.
3: Etkiliyorlar işte,
1: siz kendiniz ne zannediyorsunuz? Bak ben Maraş depreminden hemen sonra 3. gündü sanırım Maraş'a gittim. Birisi bir amca orada kazan kaynatıyor, çorba yapıyor, kocaman bir kazan. Bir fabrika yıkılmış, yarısı yıkılmış, yarısına gitmiş yıkıntının arasında çorba pişiriyor. Böyle yaşlı bir amca. Dedim ki amca siz nereden geldiniz? Vallahi dedi ben depremin olduğu gün, o gün o sabah İstanbul'a uçak indi. Umre'den döndüm. Dediler ki Türkiye'de deprem oldu, ne yapmamız lazım? Ben dedi aşçılık yaptım yıllarca. Hemen tuttum bir arabaya bindim, Maraş'a geldim. Burada bana ihtiyaç olur diye burada yani günlerdir orada çorba kaynatıyor ve o amcayı daha sonra sordum. 3 ay boyunca oradan hiç gitmemiş. Evine gitmemiş yani, Umre'den dönmüş yaşlı başlı haliyle. Ali Atay, siz bu milleti ne zannediyorsunuz ya? Siz bu milletin yanında kendinizi ne zannediyorsunuz? Ama şunu unutmamamız lazım. Bak geçen gün NATO toplantısı yapıldı. Bir tane emekli büyükelçi Selim Kuneralp çıktı, dedi ki NATO toplantısı Türkiye'nin en büyük askeri toplantısı. Yani ordularının
0: Türkiye'nin
1: toplantısı.
0: Bütün dünyanın
1: en büyük. Dünyanın en büyük ordu Sayın Cumhurbaşkanımız gelen devlet başkanlarına silah hediye etmiş. Silahla alakalı bir toplantıda devlet başkanlarına silah hediye etmiş. Adam feveran ediyor, diyor ki devlet başkanlarına nasıl silah hediye edersiniz ya diyor. Filanca şey verseydiniz işte, bilmem ne verseydiniz.
3: Ya oturduk silah ticareti yapmaya
4: geldik. Karakovan balı verseydiniz.
1: Onu... Şimdi Selim Kuneralp neden bu sözü söylüyor?
0: Ali Kemal'in torunu çünkü.
1: Ha, onu söylüyorum. Yani Türk devleti İstiklal Harbi'ne girmişken milli mücadelenin ortasında İngiliz ajanlığı yaptığı için Sakallı Nurettin Paşa tarafından. Kim yani Sakallı Nurettin Paşa? 1. Ordu Komutanı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde 1. Ordu Komutanı olan Sakallı Nurettin Paşa'nın alıp cezalandırdığı, milletin önüne attığı, linç edilen İzmir'de. adamın torunu bu ülkede emekli büyükelçi olabiliyorsa o sözü de söyler.
4: Mesele orada.
0: Babası da büyükelçiydi.
1: Hayır, mesele orada. Emekli büyükelçi değil, büyükelçi olabiliyorsa,
4: evet,
1: onu kim büyükelçi yapmışsa, onun babası da büyükelçiydi.
3: Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanı.
1: Onun babası da büyükelçiydi.
0: Kimin döneminde olursa
1: olsun. Demek ki ne kadar ihanet ediyorsa o kadar tak.
3: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Davutoğlu Başbakanı.
1: Kardeşim kimin döneminde olursa olsun. Davutoğlu isimler zaman üzerine konuşmuyorum.
3: Anadolu ben de söylesem isim konuşmuyorum.
1: Kıbrıs'ta diyorsun. Şurada burada şehit olmuş dedelerimizin torunları polis olmak için müracaat ettiklerinde 40 tane eşik açtırıyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, polis memuru olacak, öğretmen olacak var. Ama sen işte hainlik yapan birisinin torunu.
4: İngiliz Başbakanı Boris Johnson'ın kuzeyine
1: yapıyorsun. Sonra da zamanı geldiği zaman NATO gibi önemli bir toplantıda Tayyip Erdoğan gibi dünya meydan okuyan bir ülkenin liderinin karşısında dikiliyorsun. Diyorsun ki efendim silah hediye etmiş. Yok. Eski 12
2: Aralık günlerinde kutladığımız yerli malı haftalarında hiçbir ürünümüz olmadığı için portakal, elma sergiliyorduk. Birer kilo portakal
3: Savcı,
2: vereydik.
3: Sen de bunları
2: birer
3: eskiden söyledin mi diyorsun da söyledim bunu da bana Pelikancı dediler, Davutoğlu, bütün AK Partililer bana neler söylediler bunu söyledi. Bu adam büyükelçili mi yapılır mı dediğimde bunu ne yapacaksın?
2: Efendim, evet. Biz de onu anlatmaya
5: i̇sim,
2: çalışıyoruz.
5: İsim verelim bence.
2: Biz de
5: isim
2: diyoruz
5: verelim.
2: Ki
3: soruyorsun da merak ediyorum.
2: Biz de diyoruz ki büyük bir kumpas var. Bakınız, NATO toplantısına baktığımızda Allah rızası için konuşun, tarafsız konuşalım. Parti farkı gözetmeksizin konuşalım. Sayın Erdoğan, dünya liderleri, duruşu, Türkiye'nin o günkü, bugünkü tutumu, NATO toplantısındaki organizasyona bakın. Tayyip Erdoğan'ın yerine bir anlık Özgür Özel'i düşünün. Ve elinizi vicdanınıza koyun. Doldurabilir mi?
1: O toplantı Türkiye'de olmaz.
3: Özgür Özel'i değil,
2: hayır,
3: sadece.
2: Hayır, doldurabilir mi?
1: Sadece Özgür Özel'i değil, olmaz. Başka
2: her de
6: doldurabileceğini düşünüyorum.
2: Hayır, örnek veriyorum. Hayır, mevcut.
0: Dolduramayacak kesin çünkü olmazdı Türkiye'de.
2: Hayır.
0: Trump gelmezdi.
2: Ya farz edin ki NATO ülkeleri yanlışlıkla yolları Türkiye'ye girdi ve dediler ki bakın biz külliye yapılınca neler neler söylüyorlardı değil mi?
3: Kaçak saray.
2: Külliyenin gücünü gördünüz mü? Üniversite yapıyorlardı, ne yapıyorlar? Dünyaya nasıl bir fotoğraf verdik?
1: Kent lokantası yapacağız dediler
2: duydum.
1: Ya.
2: Devletimle gurur duydum. Ama evet. Ne yapıyorlar? Bugünkü ekonomik bazı sıkıntıları bahane ederek vatandaşın kafasını algılarla değiştirerek
0: hayır, başka güzel, ellerinde argüman yok. Ne
2: hayır, güzel yani? güzel şeyleri yok etmeye ya da yok etmek için organizasyon kurmaya çalışıyorlar.
3: Sayın Cumhurbaşkanı da az önce mesaj tweet atmış bu arada. Bahsettiğin konuyla alakalı aslında. Diyor ki maalesef Türkiye'de kendi devleti ve hükümeti hakkında olumlu tek bir cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var.
2: Evet.
3: Bunlar tüm misafirlerimizin ülkemizden sitayişle bahsetmesini içlerine sindiremiyorlar.
2: Evet.
3: Öyle ki NATO ve Ankara zirvesine ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir aklı hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe... Onlar adına sadece üzülüyoruz diyor. Biraz
2: Meli
3: önce
2: kardeşim, Meli kardeşim, kendi ülkesinde İstiklal Marşı'nı okutamayanlar var. Dünya İstiklal Marşı'nı, Mehter Marşı'nı dinleten Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor.
6: Evet.
2: Ya siz bundan daha 20 sene önce kendi ilinizdeki bir ilinizde İstiklal Marşı'nı okutmaya korkuyordunuz ya. Öyle bir gücünüz yoktu. Sayın Erdoğan Mehter Marşı'yla İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya, NATO ülkelerine neredeyse hepsi gıptayla anlatmaya, yazarları, çizerleri Mehter'in anlamını yazmaya başladılar. Kıskanıyorlar, çatlıyorlar, patlıyorlar. Ahbap gibi evet. Organizasyonların içinde olanlardan başka ne beklenir?
3: Biraz önce sen bahsettin ya bu olsan
2: şeytandan olur. Kur'an ayetlerini övecek bir durum bekleyemez.
3: Bekleyemeyiz.
2: Hani o kadar bir basit
3: deprem
2: yani.
3: Zamanı baraj patladı diyen bir evet. Tane bir çocuk olsan var, bir adam var. Babala TV diye.
1: Evet.
3: Herkes de gidiyor kanallarına falan. Şimdi onunla ilgili de bir tartışma var. O da Fatih Portakal'ın yayınına katılıyor. Şimdi bugün çünkü bu Oğuzhan Uğur tweetler atmıştı. Eğer yargılansın işte bir şey varsa ortaya çıksın falan. Sanki hiç Ahbap'la bir alakaları yok. Bir konu yok gibi falan ama. Bakın Fatih Portakal'ın yayınında neler söylüyor.
7: Bir şey soracağım.
8: Buyurun, buyurun.
7: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
8: Evet. Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
7: ha, çok
8: şöyle,
7: güzel.
8: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
3: Tamam. Evet. Bugün de şey diyor. Yani. Vatandaş yani biz para falan toplamıyoruz. Zaten böyle bir yetkimiz yok.
1: Evet. Ama para toplamışsın.
3: İşte ne bileyim.
1: Para toplamışsın götürüp olmuş, verdin diyorsun. Evet. O toplamışsın.
5: Gökhan bir şey olan çocuk da o Türkiye
3: şarkıcı olan
5: da sahipsiz evet. Şarkıcı da aynı yerden konuşuyor.
2: Babacan kendisi bu, itiraf ediyor. Anında yutuyoruz diyor. Siz telefonu açın parayı gönderin yutuyoruz. Anında yutuyoruz diyor. Yani aslında ne? Adam söylüyor ama biz anlamıyoruz.
5: Para topladılar. Yani bunun hesabını vermekten ürktükleri için çünkü şimdi birbirlerini satıyorlar. Ekip birbirini satıyor. Hikayemiz bizim aslında bu şu anda böyle. Şimdi bu gazeteciler falan da paçayı kurtarmak
1: klasik
5: için.
1: Klasik hırsızların şeyi yani.
5: Evet yani çete dağılınca şebeke dağılınca ne olur? İyi kötü çirkindeki gibi. Hı-hı. Önce ganimet kavgası. Sonra ganimet de ortadan kalkınca bu sefer herkes birbirini satmanın derdine yoluna
1: mümkünse
5: bakıyor.
1: Kendi
5: şimdi vurulur. Burada kritik olan nokta şu. Bu iletişim şebekesi, bu bir şebeke. Yani bu bir terörden kastım iletişim terörü. Bir iletişim terörü, mesaj terörü yaratıyorlar ve doğru olanın hedefe ulaşmasını engelliyorlar. Yani devletin mesajı gitmiyor. Devlet yok. Devlet yok. Sahada olan zaten kesinlikle görülmüyor. Biz varız. Paralar bize aksın. Bir maksatla bu yapılıyor. Tamam. Şimdi bu şebeke burada patladı ya. Elinde patladı ya bu proje. Şimdi bunu üste çıkarak, gürültü yaparak ev sahibini bastıracak. Ev sahibini bastıracak gürültü yaparak yeni projelere yelken açacak.
2: Kim ev sahibi?
5: Bu arada

0: sahibi ya.
1: Bu arada bunun yani bu işin o iletişim ne diyeyim iletişim sakatlığının varlığını keşfedenler de diyorlar ki bir dakika bir hata var galiba. Biz sesimizi duyuramadık. Bunlar duyurdu. Biz ne yaparsak yapalım yani Kızılay, AFAD, evler, konutlar, efendim İHA'lar, SİHA'lar, milli muharip uçaklar, uydular vesaire. Biz bir türlü bu ses duyulmuyor. Bunların gürültüsü var. O zaman biz bunlarla işbirliği yaparsak bizim de sesimiz duyulur. Bak. Büyük hataya bak. Ya hayır arkadaşlar. Yani kim bunu düşünüyorsa siyasetçi, bürokrat her kim düşünüyorsa çok yanlış düşünüyor.
2: Çünkü burada, bu kirli bir ses.
1: Bu kirli bir ses ve kasti yapılan bir şey bu. Evet. Yani zaten kirli olduğu için diğerini bastırıyor. Yani burada siz akla, mantığa, izana, sağduyuya davet ettiğinizde o geride kalıyor. Ama şunu konuşan, yani şunu açık açık söyleyebiliyor bak. Diyor ki, ya biz bize bir telefon hattımız var, bizi arayanlar para gönderiyorlar, para göndereni hemen falan yere veriyoruz. Rahat yani çok
3: yanlış da. Duymadım değil mi Gaffar? Az önce dedi ki, evet. Fatih Portakal dedi ki size para yardımı yapılıyor mu? Yapılıyor. Bir daha versene Samet bu sesi. Çünkü burada diyor ki bugün attığı tweette ben para toplayamam dernek vakıf değilim dolayısıyla para toplayamam bağış kabul edemem diyor bu şey Oğuzhan.
1: Şimdi gelen parayı diyor bak gelen parayı.
4: Nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
5: Evet Babala TV'nin bir telefon numarası var ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle güzel. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine.
2: Tamam. Babala TV'ye para yani geliyor yani.
1: Demek ki Babala denen yere Para geliyor.
6: Onlar da aktarıyor.
1: Bize gelen. Şimdi dolayısıyla soru bir. Evet. Ne kadar para geldi?
6: Ne kadarı aktarıldı?
1: Aktarılan ne oldu?
2: Hangi sıfatla sen Babala TV'nin hesabına para
3: aldın? Burada açıkça diyor ki bugün ben zaten paramara toplayamam vakıf çünkü
6: yalan bakın
3: değil.
6: Şimdi buraya yapılması gereken
1: o zaman ya burada yalan söylüyorsun.
6: Melih Bey yapılması gereken şey çok basit. Bunların ne kadar parayı topladın amacına aykırı olarak bunun 5 katı kadar ya da 10 katı kadar geri ödemekle yükümlüsü de bir kanun çıkacak. Bir de ondan sonra bir daha bu kişinin mesela şimdi diyelim ki Melih Tur eskiden vardı hatırlarsınız otobüs turları. Otobüs kaza yapardı Ankara İstanbul'unda adını değiştirirdi Uğur Tur yapardı. Niye? Melih Tur kaza yaptı kimse. Halbuki gene Melih Tur gene bir şey değişmiyor. Bunların bir daha da dernek kurmasına, dernek yöneticisi olmasına falan izin vermeyeceksiniz kanuna. Bu kadar basit.
3: Evet.
6: Çünkü ha yeni birilerini devşirecekler, yeni hainler bulacaklar. Ama yani yeni Athena'lar çıkacak, yeni şarkıcı biter mi? Bitmez. Ama 10 katı, 5 katı para cezası, bir de bilmem ne kadar hapise soktur muydu bunları? Yeni gelecekler, imtira edecekler,
3: bak,
6: kokacaklar.
3: Diyorsun hocam?
6: Yani kanuni şey yapılacak. Yoksa
3: Babala,
6: biz burada boş boş
3: onda o kadar emin değilim.
6: Yok yok biz bu kadar boş boş konuşmayalım.
3: Önemli olan şu gene çıkar birisi gene gelir.
6: Çıkar.
3: Adam 5 defa yapmış 6 defa
6: çıkar.
3: Yapmış.
6: İşte dediğim gibi bir daha yapamayacak hale gelecek. Her sefer katlamalı ceza.
3: Halkın nasıl katılmasını engelleyeceğiz engelleyemiyoruz.
2: Ya halk niçin?
3: Sürün
2: çünkü
3: Osman,
2: bu kişinin,
3: sürün Osman.
2: Bak, bu kişinin babası Abdullah Öcalan teslim edildiğinde güya onu sorgulamış. Oradan bir kendisine bir şey yapmış bir meşhur olmuş. O babasının sıfatını kullanarak hala program yapıyor. Bütün itibar dediği şey ondan ibaret. O kadar.
3: Yani babası
2: peki bunu yıllardır kullanıyor mu? Kullanıyor. Nefret üzerine bir şey kurmuş mu peki? Evet. Erdoğan nefreti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nefreti. Türkiye'de Kürt sorunu çözülmesin diye her türlü gayret var mı?
3: Kürt
2: var.
3: Düşmanlığı, Kürt Suriyeli düşmanlığı.
2: Suriyeli mülteci düşmanlığı yaptılar mı? İç savaş çıkarmak için uğraştılar mı? Hepsini yaptılar mı? Hepsini fazlasıyla yaptılar. Hem Kürt halkına düşmanlık yaptılar, hem mültecilere düşmanlık yaptılar. Türkiye'de ne zaman barışın adı duyulmaya başlarsa o zaman çıktılar. İşte bizim babamız Abdullah Öcalan'ı bilmem ne yakalayan, sorgulayan falan diye bir de böyle hikaye yazdılar, masal duydurdular. Sanki Abdullah Öcalan'ı gidip kendi devlet eliyle almış gibi bize teslim etmemişler
3: Mossad
2: gibi.
3: Mossad getirdi, verdi işte.
2: Yani şimdi bu,
3: Ecevit zamanın başbakanı üzerinden, bize niye verdiler anlamadım
2: evet,
3: diyordu.
2: Ama bu bir proje derken şu proje... Suriye mülteciliği, Suriyelilerde mülteci düşmanlığı yapıp bazı iktidar destekleyenler hı hı. aslında bu projenin bir parçası.
6: Evet.
2: Burada o baraj patladı yalanını atan adamla Suriyeli mültecilere düşmanlık edip Esad diktatörünü destekleyen aynı adam, aynı kafa. Türkiye'de iç savaş çıksın, huzursuzluk olsun, Kürt sorunu çözülmesin, PKK daha da fazla büyüsün, daha da fazla ülkede terör olsun. Bütün bunların bütün gayreti buydu. O açıdan bütün bunları yapan adamlar baraj patladı diye bir yalan söyleyip yüzlerce insanın o enkazın altında kalmasından asla bizar olmazlar, utanmazlar. Çünkü utanmak bir karakter meselesidir.
3: Evet.
6: Murat Bey kardeşim biliyorsunuz bir üniversiteye rektör atanacaktı Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde. Bu rektör için yapılan

0: istihbari çalışmada eşinin başının örtülü olduğu falan beyan edilerek rektör yapılmadı. Halbuki adam bekar. Ya yani benim tanıdığım bir hoca. Adam bekar, hiç evlenmemiş Fazlı Hoca. Yaşıyor mu bilmiyorum şu anda. Şimdi nereye getireceğim konuyu?
1: Belki evlenecekse hani.
0: Evlenirse bu kesin
2: başörtülüyle evlenirim.
3: Bak önleyici tedbir.
0: Önleyici dikkat çekmek.
4: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı mıydı?
0: Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı.
4: Ve yani, o da yapmadı rektörü bu gerekçe.
0: Hayır, yaptı mı yapmadı mı tam bilmiyorum da. Şimdi bilgi eksikliği olmasın. Ama basına da yansıdı bu. İstikbali çalışmada eşi başörtülü diye rektör yapılmaması gerekiyor denildi. Bu hocayı ben tanıyorum. Üniversitenin de hocamızdı yani, ben tanıyorum. Ondan sonra bu hoca bekar. Yani hiç evlenmemiş. Hayatı boyunca hiç evlenmemiş. Yani evlenip de ayrılmamış. Öyle bir hoca. Şimdi bunu niye anlattım? Biraz önce siz bir büyük elçiden bahsettiniz. Dedesi Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i satmış. Ajanlık yapmış İngilizlere. Onun torununu Türkiye'yi temsilen büyük elçi yaptı.
2: Öbür torunu zaten İngiltere başbakanı
0: evet,
2: oldu
0: evet.
2: Yani.
0: Biliyorum bu
2: şey. Boris Johnson.
0: Evet. Büyük elçi yapılıyor. Fakat bizim gariban hocamız rektör yapılamıyor. İşte burada benim dikkat çekmek istediğim nokta orası.
3: İkisi de yanlış hocam. Hayır, dedesinden hayır, dolayı biz
0: anladım
3: de
0: da,
3: canım.
0: Burada benim mesele şu. Bunu kim ayarlıyor? Bu organizasyonun arkasında kim
3: abi
0: var?
3: Abi cevap kim ayarlıyor sen söyle. Heh,
0: bunu kim ayarlıyor? Eğer bunu çözebilirsek Ahbap'ta olmaz, FETÖ'de olmaz, yerli ve milli olmayan siyasetçiler de olmaz. Yani biz kendimizi yönetme iradesini daha tam bağımsız Türkiye olamadık. Bunu kabul etmemiz lazım. Ne zaman tam bağımsız Türkiye olacağız, birileri ayağımıza dolanıyor. İşte 20 yıldır mücadele veriyor Sayın Erdoğan. Her defasında karşısına bir tane engel. Gerek içimizde, gerek dışımızda, gerek partimizde, gerek başka partide. Gerek çünkü biraz önce hocamın dediği gibi sürekli içimizde hainler var. Bu hainlerle işbirliği yapılıyor ve bunlar Türkiye'nin ayağına pranga oluyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnanın benim para da umurumda değil. Haluk Levent midir ne zıkkımdır. O da umurumda değil. Ama bunların tamamının proje olduğunu bizim gece gündüz demeden
4: Savcı
0: Anadolu'ya
4: Bey.
0: Yayılıp bir dakika özür dilerim. Anadolu'ya yayılıp hepimiz parti farkı gözetmeksizin bunu anlatmamız lazım. Biz tam bağımsız Türkiye yolunda ilerliyoruz. Türkiye'nin gücünü bizim anlatmamız lazım. Evet, ekonomik sıkıntılarımız var. Evet, bunu bahane ederek Türkiye'yi durdurmaya çalışanlar var. Evet, bunu bahane ederek Erdoğan'ın ayağına pranga olmak isteyenler var. Evet, bunu bahane ederek kardeşliğimizi bozmak isteyenler var. Bunu bahane ederek aile huzurumuzu bozmak isteyenler var. Gençlerimizi isyana teşvik etmek isteyenler var. İşte bizim burada hepimizin topyekün bir şekilde parti marti düşünmeden Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, ben bunu söyleyince sanki ben Erdoğan'ın uzun boyuna aşığım ya da çok sevdiğimden falan. Ya
3: hayır, siz AK Partilisiniz. Sizin partinizden de onu anlatıyorsunuz. Şeyler. Yani evet. Efendim? Tabii ki öyle. Siz AK Partilisiniz.
0: Evet.
3: Doğal olarak bunu söylersiniz. Ha. Yani Erdoğan'ın devam
0: işte
3: edelim
0: öyle dersin. Değil. Ben AK Partili için, AK Partili olduğum için söylemiyorum.
3: Tamam,
0: ben AK Partili de eleştiriyorum.
3: Evet.
0: Ben vatan için, bayrak için, millet için, Kürt, Türk kardeşliği için.
3: Hayır, bu garip değil demek için söylüyorum.
0: Türkiye'deki 780 bin kilometrenin kardeşliği için, birliği için. Yakamda her zaman gururla taşıdığım bayrağımın ülkemin her tarafında eşit bir şekilde dalgalanması için. Ya ben bizim Nevroz kutlayan Kürtlere diyorum ki kardeşim siz 500 bin kişi gidip Nevroz kutluyorsunuz.
3: Evet hocam.
0: Ya niye 500 bin tane Türk bayrağı dalgalandırmıyorsunuz ya? Dalgalandırın demek istediğim işte bütün bu olayların bir sebebi işte böyle organizasyonlardır. Hmm. Böyle farklılıkları ortaya çıkarıp vatandaşları Türkiye'yi birbirine düşürme çalışmalarıdır. İşte şu anda
2: başarılı benim, oldular olmadılar
0: evet,
2: mı?
0: Evet oluyorlar bazen.
2: Sağ sol Alevisini
0: evet. İşte, evet, ya, milli, işte milli takımın başında şu anda önemli bir kaptan var. Bu kaptanı yok etmemeliyiz. Destek olmalıyız. Bizim takımımızdan olmayabilir. Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım. Takım kaptanı milli takım Trabzonsporludur. Ona bakmayacağız. Ay yıldızlı bayrağı taşıyor mu? O kaptanlığı yapabiliyor mu? O kaptanlığı yürütebiliyor mu? O kaptanlıkla dünyaya Türkiye'yi duyurabiliyor mu? Türkiye'yi anlatabiliyor mu? Konuşabiliyor mu? Biliyor mu? Evet. O zaman kardeşim yapmayın ya. İkide bir çıkıyor. Efendim işte Ahbap. Öbürü çıkıyor FETÖ. Öbürü çıkıyor bilmem milli eğitim böyle oldu. Öbürü çıkıyor efendim hayat pahalı böyle. Elbette ki hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Elbette ki bunu dengelemek lazım. Elbette ki vatandaşın 1000 liraya et yememesi için mücadele etmemiz lazım. 150 liraya domates yememesi için mücadele etmemiz lazım. Emeklinin daha fazla para alması için mücadele etmemesi lazım. Bütün bunlara eyvallah. Ama bütün bunların hiçbiri vatan ve bayraktan daha önemli değildir. Ya gelin önce bir vatanımız olacak, bayrağımız olacak. Vatan domates getirir, vatan soğan getirir, vatan patates getirir. Ama soğan patates vatan getirmez, getiremez. Bir Türkiye apartmanı var. Türkiye apartmanı içinde
3: sadece Kürt... sen bir noktayı koyar mısın?
0: Evet, hemen bir cümleyle. Kürt dairesi var, Türk dairesi var, Laz dairesi var, Çerkez dairesi var. Önemli olan Türkiye apartmanının selametidir. İçeride herkes kendi istediği yemeği pişirsin, kendi kültürünü konuşsun, kendi dairesini temiz tutsun, televizyon izlesin. Ama benim dairem yıkılsa apartmana bir şey olmaz. Yok kardeş. Senin dairen yanarsa apartman da yanar. İşte bu Ahbap gibi organizasyonlar, kandırmacalar, gazeteciler çıkıyor, Tayyip Bey şu bu falan, bunlara karşı dikkatli
3: olun. Tayyip Bey ile ilgili şu an bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı net bir şekilde depremin üstesinden geldi, altından sadece kalktı. Burada biz bir sahtekarlığı konuşuyoruz.
0: Evet. Yani ama o sahtekarlığı bir ara öyle yaptılar ki Tayyip Erdoğan'dan daha itibarlı hale getirmeye çalıştılar. Ya düşünün, 500 bin tane konut yapan Tayyip Erdoğan Haluk Levent kadar konuşulmuyor.
3: Ne yani, münasebe Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu adamlarla falan kıyaslayacağımız bir durum yok.
0: Kıyaslama değil kardeşim.
2: Bunlar hırsız diye konuşuyoruz.
0: Biz ya. Değil. Ya biz zaten biliyoruz, olayın farkındayız. Onlar geliyorlar, diyorlar ki Ahbap önemli şeyler yapıyor. 500 bin konut yapan görünmüyor. Ahbap görünüyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz.
2: Ahbap önemli şey yapmış adam. 330 milyon lira kumarda kaybetmiş. Aa, haksızlık
0: haber
2: yapıyorsun.
0: Haber değeri var.
2: Haksızlık yapıyorsun.
0: Haber değeri var. Ama... şey, manevi bir değeri yok.
3: Evet, şimdi bakıyorum hocam şeylere, bu konuşulmuyor. Bugün çok konuşmayanlar var ama sıraya girmişler ya. Nevşin Mengüsü, bak o Bengi Başeri, Lütfi Türkkan'ı, Naim Babiroğlu, Muharrem İncesi. Bir tanesi, şimdi ben az önce saydım da bunlar marjinal, tekil örnekler falan dediniz de. Bütün Türkiye Ahbap'ın yanında neredeyse bütün siyasetçiler hep konumlanmış.
2: Bütün Türkiye değil işte. Küçük beslenen bir azınlık. Ha, sadece sanatçı kimliği olduğu için biraz göz önünde falan filan, yani o kadar.
3: Yani onları işte televizyon fikirlerinin %90'ı burada yani, ben görüyorum.
2: Ne diyorlar? Hepsi entel takımı.
3: Yani hayır, o dönemde Ahbap'ın yanında durmuşlar. Evet, şöyleydi. İşte bakın, biz niye kendimizi kandırıyoruz
1: şunu ki? Şunu görmemiz
3: medyada
1: lazım.
3: Medyada kaç tane adam bununla ilgili bir şey
1: Türkiye'de
3: söylemiş?
1: Türkiye'de bu bir defa sanat sepet ekibi, efendim bizim sanat camiamız öyle diyelim. Bu müzisyenler, dizi oyuncuları, şöhretler, bunlar organize bir halde bu tarafta yer aldılar. Sebebi şu, yani muhalif bir pozisyondalardı. Hani Tayyip Erdoğan'a muhalifler, AK Parti'ye muhalifler. Şunu söyleyeyim, muhalif olmak ayıp değil. Yani her tür fikir olur bu ülkede. Demokrasi var bizim ülkemizde, farklı partiler var. Fakat bu muhaliflik Türkiye'de Murat Özer'in söylediği sebepler nedeniyle, yani başını Kılıçdaroğlu'nun çektiği bir kampanyayla aşağı yukarı 15 yıl boyunca muhaliflikle devlet düşmanlığı iç içe geçirildi. Sonra o keşke devlet düşmanlığında kalsa. Devlet kendini koruyacak tedbirleri var devletin. Devletin ordusu var, polisi var, mahkemesi var. Halk düşmanlığına evrildi. Şimdi halk düşmanlığının bir halkın öyle bir koruyucusu yok. Yani kamuya yönelik bir zarar verecek de, o zarar fark edilecek de, savcılar devreye girecek de, aman aman aman aman. Olmadı bitmedi. Şimdi burada bu insanlardan milyarlarca lira para toplanmış. Yani evet, yapmasalardı diyoruz ama diğer yandan bu insanlar mağdur. Paralarını birisi almış, nereye gittiği belli değil. Öbür yanda depremde mağdur olmuş milyonlarca insan var, onlar da yardım bekliyor. Onlara da o yardım gitmemiş. Diğer yanda Türkiye'de milyonlarca insanın vicdanı yaralanmış, vicdanı kanatılmış. Bir de şimdi şu ekrana gelen beyefendi gibi adamlar insanların duygularını istismar ederek, bak duygularını istismar ederek, yani çok artık, yani çirkin bir iştir bu meslek de, ben onu söylemeyeceğim, herkes anlar bunun ne olduğunu. Duygu istismarı yoluyla şöhret devşirmiş, para devşirmiş. Şimdi her şey oynandı bitti, suçlu biz mi olacağız arkadaş, yapmayın ya. Yani biz mi kabahatliyiz bu işte?
2: Tabii, öyle diyor işte.
1: Yani tek, çünkü buradan bakarsak, yok hayır, savcı beyin sözüyle söylemiyorum ben. Yani herkes ne güzel elini yıkacak, kenara çekilecek. Yani bu adamlara destek verenler, reklamını yapanlar, bu tezgahı kuranlar, itiraz eden, soru soranla kişilere de acımasızca yüklenenler, bunlar ellerini yıkacaklar, kenara çekilecekler. Kenara çekildikleri yetmeyecek. Ya bunlar iyi iletişimciymiş. Biz bunların devletin resepsiyonlarına, davetlerine, bilmem nelere çağıralım. Özel toplantılar yapalım. En üst düzey kurumlarımız gazeteci çemberleri oluştursun, haftada bir toplasın falan filan denilecek. Öyle denilecek. Biz kabahatli olacağız. Bu, kusura bakmayın. Bu İnsan vicdanına da, vicdana da aykırı, adalete de aykırı. Buna itiraz etmek zorundayız. Tıpkı şu dinle, manevi değerlerle alay eden o sözde komedyen hadisesinde olduğu gibi. Bizden

0: paçozluğa, sakilliğe, yozlaşmaya, çürümeye saygı duymamızı bekliyorlar. Biz buna saygı duyamayız. Bunun adı çok seslilik olamaz. Bunun adı demokrasi olamaz. Bu başka bir şey. Siz başka bir şey yapıyorsunuz. Üstüne üstlük bir de yaptıklarınızın arkasından kumarbazlık çıkıyor. Bahis oyunları çıkıyor. Ya şimdi bakın, bu davanın detayları var. Belki izleyenler merak eder, yani şöyle enteresan şeyler çıkıyor. Mesela bu Haluk Levent'le dosyaya giren şeyler. Haluk Levent'le vakıf dernek çalışanlar arasında böyle 80 milyon, 100 milyon gibi akla zarar rakamlarda para transferleri var. Sonra Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı olduğu söylenen bir hanımefendi avukatla gene bu beyefendi Haluk Levent arasında 60 küsür milyon lira gibi açıklanması, izahı zor şeyler var. Para transferleri var. O hanımefendi diyor ki, benden diyor borç istedi diyor. Bak şimdi isterseniz buna inanın, ben bir şey diyemem. Benden borç istedi, ben de elden borç verdim, sonra da parayı alamadım, gönder. Allah Allah ya arkadaş.
1: Kaç milyon
0: savcı
1: borç
0: abi, sen 60 bana milyon 60 milyon
1: elden borç vermiş.
0: 60 milyon var. Elden borç para
1: aldı. Bu diyen de avukat yani, ve inanmamızı istiyor. Yani ha, elden ve, 60 milyon nasıl taşımış?
2: Bizim aklımız da alay ediyorlar.
1: Yani, 60 milyon nasıl taşımış? Bunlar, bir de avukat bu kadına.
0: Çok yanlış şeyler. Bakın bu, yani insanlar hani suçludur değildir, biz bunu bilemeyiz. Bunlar mahkemelerin karar vereceği şeyler ama burada çok böyle şeffaf işlerin olmadığı, bazı kapalı kapılar ardında tuhaf işlerin döndüğü açık. Sonra mesela bir şey daha kafama takılıyor. Bu,
3: ha, bu arada Gaffar'ın bahsettiği
0: bu hanımefendi. Bu. Evet, bu hanımefendi.
3: Haluk Levent herhalde, özür dilerim Gaffar'cığım, hemen şunu söyleyeyim, evet, unutma sözünü. Haluk Levent herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak geçici olarak kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Bağışlarım ahbaba yapılmıştı, geri alamadım.
2: Yani büyük bağışlar yaptıysa bu hanım avukatlık olarak ne kadar vergi vermiş bir bakalım yani.
3: Gibi de sorulabilir.
0: Yani, şimdi şöyle diyor bir de bu hanımefendi, yine burada bizim yansıtmadığımız bir beyanı daha var. Beni diyor uyarsaydınız diyor, hepiniz diyor Haluk Levent çok iyi dediniz diyor.
1: Peki şimdi bu hanımefendi bu kadar parayı nereden getirmiş?
4: O da bir soru.
0: Ya o, onu tabii bilmiyoruz da yani.
1: Hayır şimdi, bilmiyoruz değil abi, normal bir esnaf, küçük bir berber esnafının kasasına adam oturtuyoruz akşama kadar gelirini hesaplamak için de, ya bunu mu
3: o da bir tartışma konusu ya, doğru ama
0: yani diyelim ki
3: zenginin başka bir ona geleceğiz ama sen
0: var.
3: Dediğine şimdi, devam et abi.
0: Şunu söylüyorum bakın, bir de diyor ki ben diyor Haluk Levent'in diyor böyle kötü birisi olduğunu bilmiyordum diyor. Niye söylemediniz diyor? Ya
2: kim
0: Allah
2: söyleyecek
0: aşkına
2: size?
0: Bakın biz söyledik. Biz yani kötü
2: sen
0: demedik.
2: Sen kimi dinliyordun
0: de,
2: mesela?
0: Kötü
2: mi
0: demedik de şimdi
2: sen
0: siz,
2: gidip Özgür Özel'i dinledin kardeşim. Heh.
0: Yani siz sabahtan akşama kadar şu medya göstericilerini, şovmenlerini dinlerseniz, mesela A Haber'e bir stigma, bir etiket yapıştırıp ya burası yandaş, yalan falan diye böyle çöpe atarsanız, yani kumandanızı oraya bir kez bile getirmezseniz duyamazsınız yani. Çok basit bir durum bu. Anlattık. Ya da yani diğer televizyon kanalları da var, başka gazeteler var, çalıştığımız, yazdığımız. Ben Haber 7 yazarıyım. Yani bu olaylar olduğunda da herhalde haberi Aydınlık'ta yazıyordum galiba.
1: Gaffar
0: yani
1: Bey bu ne kadar
0: alıp,
1: vergi
0: ya
1: ödemiş?
0: Kardeşim açıp okusaydınız hanımefendi.
3: Şu noktadan
0: yani
3: biraz gidelim.
0: Gaffar yakınca, Gaffar yakınca yazdı. Ben kendi adıma söylüyorum. Sizleri de biliyorum. Yani kendimi övmek için değil. Zaten görevimiz bu. Bunları konuştuk. Ama siz bizi dinlememişsiniz. Ki iyi niyetle söylediğinizi varsayıyorum. Kaldı ki bir hukukçunun, avukatın bunları bilmemesi mümkün değil. Diğer insanlar için
2: ancak
0: de aynı şey
2: geçerli.
0: Ancak
2: şebekenin bir parçası olursa dinlemez.
0: Ancak öyle olursa. Yani kulağınızı bilinçli olarak kapatırsanız. Dolayısıyla burada çok büyük soru işaretleri var. Bu sanatçı takımı, müzisyen takımı, şeyler, efendim öbür dizi oyuncuları vesaire hepsi.
2: Yani.
0: Bir de tabii şöyle bir şey var. Ülkemizde şöyle bir sıkıntı daha var. Yani kimin sözü dinlenecek? Mesela bizler konuştuğumuzda küçümseniyoruz. Aşağılanıyoruz. Kimler yüceltiliyor? Erişime olanlar yüceltiliyor. Erişim nasıl geliyor? Rezillikle geliyor. Tamam. Yani o dolayısıyla da şimdi biz rezillik yapamadığımız için hep geri planda kalıyoruz. E şimdi bu hanımefendi de demek ki kendisine kıble olarak onları seçmiş. Ama şunu unutmayalım. Aynı zamanda şeyin de yani
2: Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı hiçbir şey yerde.
0: Yani bunlar hiç acaba bir tesadüf
2: yani
0: mü?
2: Yani tesadüf değil, ayrıca ne yazık ki Türkiye'de ihanet ödüllendirilen bir şeye dönüşmüş.
5: Maalesef.
2: Melih bir şeye dikkat çekti aslında, onu da hatırlatmış olayım. Yani kimse, hani Selim Kuneralp örneğinden dolayı, babasının hatalarından dolayı kimse yargılanmaz. Ben o örneği verirken neden kardeşim babası haindi bu adama onu söylemiyorum. Ama Cumhuriyet kurulurken siz Türkiye'de yaşayan 42 tane kadını sadece Osmanlı hanedanına mensup diye sürgün edeceksiniz. Sultan Abdülmecid'in kızı 73 yaşındaki Seniha Sultan'ı kapı dışarı edeceksiniz. Sırf Osmanoğlu ailesine mensup olduğu için ona hain damgası vurup kapının önüne koyacaksınız. Ama açıkça İstiklal Harbi'ne karşı İngiliz ajanları

0: yapmış olan adamın oğlunu büyükelçi yapacaksınız. Sonra onun da oğlunu büyükelçi yapacaksınız. Burada bir garabet yok mu? Söylediğim şey bundan ibaret.
1: Bu arada Fatih Altaylı bugün herkesi uyardı diye bütün Doçe Vellesi'nden, Yeni Tabii. Çağ'ından, Sözcüsü'nden, nerede muhalefet basını
0: temizlik
1: varsa
0: o, temizlik
1: Fatih
0: o.
1: Altaylı bakın uyardı diyorlar. Hı-hı. Fatih Altaylı'nın depremde attığı tweetler. Hı-hı. Fatih Altaylı bu operasyonu haber almış. Daha açık ne söyleyebilirim size? Hı-hı. Oturup bir yazı yazıyor. Haluk Levent'in hesapları da incelenebilir mi diye. Yani bu kadar kolay kandırılmaya müsaitseniz. Ya bu adam. Yani bakın tweet'i de orada duruyor. Kendisi hakkında bir şey söylemek evet. istemiyorum. Yani
2: işte bu iletişim terörü
1: niye,
2: de böyle.
1: Niye böyle bu kadar? Yani inanılmaz bir halde. Bu azıcık sorgulayın. Herkesi küçümsüyorsunuz. Cahiller AK Parti'ye oy veriyor diyorsunuz. Biz bilinçliyiz diyorsunuz. Sürekli söylüyorsunuz. Yani her gün kandırılıyorsunuz. Her gün ağlıyorsunuz. Ondan sonra başka suçlular arıyorsunuz çevrenizde. Bu haldesiniz. Yani işte bu adamlar bakın bunu
0: bir kandırılma
1: ama
0: değil.
1: Biliyor sizi kandırabileceğini biliyor. Bu ülkenin en kolay kandırılabilen kesimisiniz ne yazık ki. Bir son dakika gelişmesi var. Trump Amerikan basınına konuştu Kerem 60'ında. İran'ı bu gece ve yarın çok sert vuracağız. Mutabakat zaptı bir testi. Uymadılar sonuçlarına katlanacağız diyor. Kısaca bir savcı hocam bir Amerika'ya gidelim şeye gidelim dönelim sonra CHP üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
3: Babacığım,
1: hazır mı arkadaşlarımız?
3: Yani ben de
1: tamam bir soralım hemen Ekber ve İrfan'a neler oluyor şu son dakika gelişmesiyle ilgili. Görelim arkadaşlarımızı da. Peki o zaman aralarında karar verip konuşmaya başlayabilirler. Ekber'le başlayalım. Ekber bu gece saldırı bekleniyor mu? Trump uyumadılar diyor.
4: Evet evet teşekkür ederim Melih sana değerli konuklarımıza ve değerli izleyicilerimize. Selamlar, saygılarımı sunuyorum. Şöyle söyleyeyim, esasında oldukça gergin bir ortam söz konusu. 3 hafta önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri bir mutabakat zaptına varmıştı. Ancak öyle görüyor ki artık o kağıt üzerinde kalmış durumda ve taraflar buna uymuyor. Sonrasında senin dediğin üzere ABD Başkanı Donald Trump bu gece ve yarın gece çok sert bir şekilde İran'ı vuracaklarını söyledi. Esasında İran medyası an itibariyle ülkenin güneyindeki bazı noktalarda patlama seslerinin geldiğini belirtiyor. Yine İran medyası bölgeden geçen İran'ın kurallarına uymayan bazı gemilere yönelik de İran'ın müdahalesinin söz konusu olduğunu belirtti. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Abu Dhabi ve Dubai'deki elçiliklerine geçici olarak o bölgede çalışmalarını durdurmuş. Çünkü güvenlik riskinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Esas bombayı Donald Trump akşam saatlerinde patlattı. Deniz ablukasının yeniden başladığını bildirdi ki 3 hafta önce o mutabakat zaptına varıldığında en önemli maddelerden birinin bu konu olduğunu işte ifade edebiliriz. Yarın itibariyle bu saatlerde yani Türkiye saatiyle 23 itibariyle bölgede bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tekrardan İran'a yönelik deniz ablukasını da başlatacaktır. 2 gün önce de İran Hürmüz'ün kapalı olduğunu geçici işte duyuruya kadar kapalı olduğunu ifade etmişti. Esasında geçtiğimiz günlerde de o söz konusu o 14 maddelik anlaşmanın bazı maddeleri iptal edilmişti. Az önce Donald Trump işte bu anlaşmaya İran'ı uymamakla suçladı. Özetlemek lazımsa artık ortada bir anlaşmanın kalmadığını çünkü hemen hemen bütün maddelerinin karşılıklı olarak ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Dün gergin bir vaziyet söz konusuydu. Ondan önceki gecede yine benzeri bir şekilde bölgede gerginlik yaşanmıştı. Karşılıklı olarak taraflar birbirleşmişti. Esasında gerekçeler ve olayların neredeyse hepsinin geçtiğimiz günlerdeki olaylarla ve gerekçelerle aynı olduğunu ifade edebiliriz. İran kendi belirlediği rota dışına çıkacak gemileri hedef alabileceğini ve bunu tanımadığını ifade ediyor. Bugün gün içinde Donald Trump'ın bütün açıklamasının ardından da yine İran'dan Hatamlıya Merkezi Karagahı'ndan gelen açıklamada İran'ın bu kendi belirlediği rota dışında herhangi bir rotayı kabul etmediği ifade edildi. Eğer bu bölgeden geçmeye çalışan İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkmaya çalışan gemiler varsa İran tarafından hedef alınacağına ilişkin İran ordusundan resmi bir açıklama yapıldı. Dün gece ve ondan önceki gece de işte olaylar bu şekilde yaşanmıştı. Dün 2 gemiye İran'ın müdahalesi söz konusu oldu. Ondan önceki gece de yine 2 gemiye müdahalesi söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın işte güneyindeki Hürmüz'e yakın bölgeleri bombaladı ve İran buna misilleme olarak da bölge ülkelerinde ABD hedeflerini vurdu ve burada ilginç olan Umman'ın ilk kez İran tarafından vurulması ve İran tarafından da resmi olarak açıklanması. olduğunu ifade edebiliriz. Esasında o

0: Gürlük Savaşı'nda ummana yönelik saldırılar olmuştu. Ancak bizzat İran'ın yeni lideri Mustafa Hamini biz ummanı vurmadık yönünde bir yazılı açıklaması konusuydu. İşte bu yaşanan son gelişmelerin ardından Umman'da işte İran'ın hedefleri arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Umman'a gitmişti. Umman'ın şöyle bir teklifi oldu. İki rota belirleyelim. Birisi kuzeyde İran kıyılarına yakın, diğer ise güneyde Umman kıyılarına yakın olsun. İşte üsttekini İran idare etsin, alttakini Umman. Umman işte kendi idare edeceği bölgenin aynen savaş öncesi, yani 28 Şubat öncesinde olduğu gibi idare edeceğini belirtiyor. Ve görünen o ki İran buna da pek sıcak bakmıyor ki ve Abbas Irakçı o Umman'dan döner dönmez, Maskat'tan döner dönmez işte karşılıklı olur. Saldırılar yapıldı. Ve özetlemek lazımsa Donald Trump'ı bu gece ve önümüzdeki gece İran'ı sert bir şekilde vuracağız. Ve İran'dan da gelen açıklamalara bakıldığında İran'da işte misilleme yapacağını belirtiyor. O 14 maddelik İran-ABD mutabakat zaptının artık rafa kalktığını söyleyebiliriz.
1: İrfan'a da gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan Sapmaz bekliyor. İrfan, Trump İran'ı bu gece vuracağız diyor Ekber. İran tarafındaki açıklamaları aktardı. Var mı böyle beklenti gerçekten?
2: Evet, şu anda Donald Trump'ın açıklamasına göre bu gece de vurabilir, yarın da vurabiliriz diyor. Ama daha da önemlisi, şunu özellikle bir New York Times'ın haberini bir aktarmak istiyorum. Trump, ABD'nin İran'daki saldırıların yeniden başladığını Kongre'ye bildirdi. Ve Amerikan güçlerinin 7 Temmuz'da savunma amaçlı saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu hamle Trump'ın çatışmayı sürdürmek için onaya ihtiyacı olduğunu belirten Kongre ile çatışmayı yeniden alevlendirdi diyor New York Times. Bu ne anlama geliyor? Daha önce hatırlayacaksınız, 27 Şubat tarihinde başlayan İran'a yönelik operasyon Donald Trump'ın deyimiyle 60 günlük süre bitmişti. Daha erken bitirmişti aslında ama şimdi Kongre'ye bildirmesi sanıyorum daha büyük bir çatışmanın ya da savaşın iznini almak için bir adım olabilir diye düşünüyorum. Ama yine ben çok fazla buna ihtimal vermek istemiyorum. Çünkü petrol fiyatları birkaç saat içerisinde şu anda yaklaşık 1 doların üzerine 1 dolar yükseldi. Yani 3,5 dolarlara inmişti bir galon, şu anda 5 dolarlara kadar yükseldi. Bu tabii Donald Trump için ileriye dönük atıcı adımlarda bir felaket senaryosu hazırlayabilir Kasım seçimleri öncesi. Bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. O açıdan tabii Perşembe günü saat 16 itibariyle de yani Türkiye saati Cuma sabahı 4'e doğru ulusa sesleniş konuşması yapacak Donald Trump. Bu ulusa sesleniş konuşmasında İran gelir mi? İran'ı da konuşabilir. Ama daha çok 2020 başkanlık seçimlerinde müdahale olduğu yönde bir takım yabancı planları gösteren istihbarat raporlarını açıklayacağı yönde de Amerikan'ın akli medyasında bazı yorumlar var. Yine Trump'ın bir ABD televizyonuna yaptığı açıklamada bu insanlar deli İran'la ilgili. Onlara göre anlaşmalar bozulmak için yapılır. Onlar son derece güvenilmez insanlar. O açıkçası bir nükleer silahlar olsaydı bunu bir gün içinde kullanırlardı diyor. Malum Donald Trump sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da artık bundan sonraki süreçte tamamıyla Hürmüz Boğazı'nın Amerikan ordusu tarafından, Amerikan gemileri tarafından güvenliğinin sağlanacağı ve bu nedenden dolayı da tüm kargolardan %20 oranı bir para alınacağını söylemişti ama bunun kesin tarihini bildirmemişti. Sanıyorum bunu biraz da tehdit derecesini yüksek göstermek için böyle bir algıyı yürütüyor ama şu anda tabii ki bunu ne kadar uygulayacak onu göreceğiz. Ama şu an itibariyle durumun gergin olduğunu söyleyebilirim en azından Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamalara baktığımız zaman Melih.
1: Evet. Kafar yeniden gelmeye çalışıyor.
3: Yani şimdi ben hala pazarlık parçası olduğunu düşünüyorum bunun. Yani çünkü bugüne kadar görmediğimiz denli sert gücün bugüne kadar görmediğimiz çok derecede çok merkezi rol oynadığı bir pazarlık süreci görüyoruz. Bunun sebebi biraz Trump'ın şahsi tercihleridir. Biraz da savaşta ortaya çıkan kayıplar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim kanaatim tabii, yanılıyor olabilirim. Trump'ın yanıltıldığını düşünüyorum. Yani Trump birkaç günlük ya da kısa bir sürede devam edecek bir muharebeyle kısa yoldan bir zafer elde edeceğini ve bunu da hem siyasi hem de ekonomik hanesine yazacağını zannediyordu. Yani bir şekilde
1: Venezuela gibi olur dedi.
3: Ha kendisi yani yanıltıldı derken yani Trump masum anlamda söylemiyorum yani. O da bu işe teşneydi ve yanıldı. İran'sa çetin ceviz çıktı. Yani çökmedi, dağılmadı ve durduğu yerde kalmayı başardı. Fazladan bir de Hürmüz kartına sahip oldu. Şimdi herkes şunu soruyor. Yani Trump'ın ortakları ve müttefikleri de soruyor. İyi de arkadaş,

0: Toronto alacağım dedi. İkisi de geri çekilecek
1: tamam,
0: sonra.
1: Şimdi aynen öyle. Yani bravo hocam. Yani pazarlık kozu.
0: Yok sizin teşhisiniz ben kaldım.
1: Tabii tabii ben de onu kastediyorum zaten hocam. Hocam yani bu %20 hikayesi. İkinci deli dumrul İran'a diyor ki sen deli dumrulsan ben de deli dumrulum. Madem benim sana gücüm yetmiyor ben de geçen yolcuları döverim. Yani ama sen şöyle, dövüyorsun ben de yolcuları döverim. Bir de şöyle, konu oraya çıktı bence hala pazarlık.
2: Bir devam. De şöyle bir durum var. NATO toplantısından sonra İran'la Amerika arasındaki bu sertleşmenin olması sadece İran'la Amerika ile alakalı bir durum değildir. Bu NATO toplantısından sonra Çin ve Rusya'yı da bunun işine katarak bir değerlendirme yapmak lazım. Siz daha iyi biliyorsunuz belki bu işleri. Yani ben o açıdan bakıyorum. Dolayısıyla Rusya ve Çin Türkiye'deki NATO toplantısından rahatsız olmuşlardır. Onlar aynı zamanda
0: olur tabii birinci evet, tehdit onları koydular. Hayır,
2: aynı zamanda İran'ı da uyarmışlardır. Şimdi Ukrayna ile niye savaşıyorlar? Ukrayna dedi ki ben NATO'ya gireceğim. Putin de dedi ki ben NATO'yu getirip burnumun dibine sokmam dedi, değil mi?
0: Peki ama Finlandiya'ya girdi, evet, girdi burnunun dibine.
2: Evet. Peki biz neredeyiz? NATO toplantısı bu kadar güç, o devletlerin konuşmaları, Türkiye'nin konumu, İran'ın durumu. İran bu kadar güç aldı onlardan. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde aynı zamanda Amerika'nın derin devletiyle Trump da anlaşamıyor. Yani evet, ikisi de ayrı ayrı. Senato da bunlarla anlaşamıyor. Seçimlerde de bunun belki de yenilgisini yaşayacak Kasım seçimlerinde Trump. Dolayısıyla tabii ki bunu değerlendirmek belki de dış politikayı çok iyi bilenler.
0: Şimdi
3: ama sadece İran'ı ve şimdi bunu çok duyuyorum ben. Mesela İsrail'e de bakmak lazım bence.
0: Tabii. Ha işte bu
3: şimdi işin asıl bakın, mesele o. Şimdi ne görüyorum kişi, biliyor musun iki hocam Amerikan ha, kanallarında? Trump'a bir suikast olasılığı istihbaratı Ruslar mı verdi? Bugün Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında tartışılıyor. Olabilir. Bunu söylemek için aklını yitirmiş olmak lazım.
0: Ama belki
3: Amerika
0: o
3: Birleşik Devletleri'nde bir ekip o neokonlar falan Rusya çok rahatsız. Rusya bilmem ne yapıyor şu süreçte falan. Yani Trump'a Ruslar suikast yapacaktı öyle mi? Türkiye'nin koca gazeteleri bunu yazıyor. Sevgili, ben utanç duyuyorum bunları duymaktan.
0: Yazdıran kim? Trump'a yapacakları son kişi.
1: Müsaadenizle son kişi. Bir şey ekleyeyim bakın. Çok yazdıran önemli bir kim? Noktaya değil mi, çok yazdıran önemli bir noktaya temas ettin. Türkiye'de sanki Türkiye ile Rusya arasında özel bir gerilim oluşmuş gibi bir hava yaratılıyor. Ben Rus basınını gün be gün hiç yakından takip ediyorum. Rusya'da böyle bir rahatsızlık ve gerilim yok. Hatta tam aksine Rusya NATO içinde Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız değil. Bundan memnun. Sebebini aynen söyleyeyim. NATO üyesi ülkeler arasında masaya oturup doğru düzgün konuşabildiği tek ülke Türkiye. Ve Ruslar bundan rahatsız değiller.
3: O da Erdoğan Türkiye'si
1: evet, altında. Evet Erdoğan Türkiye'si aynen öyle. Yani.
2: Siz algının ters işletilmediğini tahmin edebiliyor musunuz?
1: Yani, ters işletiliyor işte. Ben de aynı fikirdeyim.
2: Mesela o zaten. Yani işte sizin dikkat çekmek istediğin nokta da orası. Bize kim yazdırıyor? Onların Türkiye'den yani onlardan ne alacağı var ne vereceği var. İlişkileri nedir? Buna bak.
3: Hayretle okudum bugün. 3 ihtimal ya varmış. Putin'in bu suikast emri vermiş.
2: Tabii.
3: Trump'ın uçağına
0: en
3: ya da
0: en son ne kişiye yapılı yani. Putin İran devlet başkanını bile öldürtür de Trump
2: hayır, İsrail'in yapacağı bir suikastı. Rusya yükletme hayır, çalışmaları
0: aynen, çok öyle güzel.
2: Algı ayaklarından bir tanesi de bizim üzerimizden yürüyor.
3: Bu arada 4 tane New York Times muhabirini FBI aldı. Dedi ki siz Trump'ın uçağına suikast yapacağı ihbarını nereden aldınız diye. Apar topar Donald Trump biliyorsunuz güzel geldi uçakla dönmedi. Katar'ın uçağını bıraktı. Air Force kendi başkanlık uçağıyla döndü. Adamın içine de bir kurt düşürdüler. Yani Amerika Birleşik Devletleri falan bunun farkında o soruşturmaları yürütüyor. Bu arada Murdoch gazetesi bunu ifşa etti. Yani New York Times dediğinde siz Siyonizm anlayın başka bir
2: tabii
3: şey değil.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla bunları
2: bizim ülkemizde Siyonizme hizmet eden yani irili ufaklı basın mensupları yok mu?
3: Aynen öyle. Küresel medya deyince Siyonistlerin kontrolünde sadece ABD New York Times demiyoruz. Burada da çalışıyorlar. Sureti haktan görünüyorlar. Tırnak hayır içinde söylüyorum. İslamcı gibi görünüyor. Onları şöyle ayırt edebilirsiniz. Netanyahu'dan çok Gazze'de bir şekilde barış sağlayan Trump'a yükleniyorlar. Yani Netanyahu'ya söyleyin bunları ya. Orada bir kasap var. Gazze kasabı var. Hayır. Onu bir tarafa ağızlarını açmıyorlar. Bunun üzerine bir şekilde bir fiili bir şey yaratılmış. Ben iyidir kötüdür diye demiyorum. Ama baktığın zaman ya orada bir sorumlu var. Gazze'ye bakınca ben Netanyahu'yu görüyorum. Yani
1: valla bir
3: önce
1: de Türkiye bizim eğer kriterimiz Ankara'ysa şöyle bakalım. Bizim devletimizle, devletimizin dış politikasıyla uyumlu siyaset geliştirmeye çalışan Netanyahu mudur? Trump mıdır? Putin midir? Xi Jinping midir?
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrından biz gördük.
1: Bu kadar yani dolayısıyla biz şimdi zaten
0: ama o Ankara'dan bakmıyor ki adam.
4: Öyle tabii, bir derdi yok. Tabii, öyle bir derdi. Ya Brüksel'den bakıyor ya başka bir yerden.
2: Hayır,
4: Tel Aviv'den bakıyor.

0: bakıyor.
1: Tel Aviv'den
2: çoğunlukla
1: bakıyor.
2: Tel Aviv'den
1: hayır,
2: bakıyor.
1: Hayır, Tel Aviv'den bakıyor. Evet. Hatta onlar için diyorlar ki Kudüs başkent kabul edilsin, bütün dünya kabul etsin. Biz oradan bakalım. Müslümanlık kisvesi adı altında biz oradan bakalım. Tabii. Bizi kandırsınlar.
2: Bunu söyleyen sadece solcu bolcu değil. Söylediği gibi tırnak içinde İslamcı görünen muhalifler de aynen bu şekilde.
3: Bunu sorgulamalıyız bence. İrfan, yanlış bir şey söylüyor muyuz?
4: Hayır hayır. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bir taraftan Donald Trump'ın işte Ankara'dan ayrıldıktan sonra uçağına yönelik İsrail kaynaklı olduğu tabii yönünde evet. çıktı öncelikle. Bir suikast girişimi olabileceği yönünde ama ben ona şüpheyle bakıyorum. Yani İsrail'in böyle bir uyarıyı yapmış olmasına da şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü çok rahatsız Ankara'ya gelmesinden Donald Trump'ın. O açıdan çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ben. İsrail tarafından verilecek her bir istihbarata çok dikkatli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Şüphesiz Donald Trump da bunun farkında, bizden daha fazla farkında ama Donald Trump'ın da bir anlamda işine gelir. 3 Kasım seçimleri öncesi işte İran bana karşı evet. suikast girişiminde bulunmak istiyor mesajıyla biraz reytinglerini de yükseltir. Zaten Ankara'da kendisi de söylemişti, birinci sıradayım. İran'ın suikast listelerinde diye. Evet, o açıdan İsrail tarafından verilen her bir istihbarata şüpheyle yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bu da şu, Trump, İrfan burada başarılı bir zirve geçti ya, iyi geçti, çok iyi ağırladık, herkes takdir ediyor yani, Türkiye'nin hakkını veriyor, bir sorun çıkmadı, güvenlik açısından harikaydı falan. İçeride şu propagandayı yaptılar: Trump İran'a saldırı emrini Türkiye'ye gelip verdi. Yani bu az önce çizdiğim tabloya dahil bu söylemlerin kendileri. Hangi gazeteleri olduğunu seyircilerimiz tahmin edebilir. Yani onların reklamını yapmamak için burada söylemiyorum. İsim konusunda hiçbir çekincem olmaz hiçbir zaman ama. Bilin ki Trump İran'a saldırı emrini Türkiye'de verdi. Kim diyorsa bir şekilde Netanyahu'ya Türkiye'ye
2: hizmet ediyordur.
3: Yani oraya hizmet açık ediyorlar. Öyle. Bu açık ve net bir şekilde.
2: Ama şunu söyleyelim, yani bu savaş esnasında en önemli şey bence dünya açısından ABD ve İsrail arasındaki gerilim ve fay hatları giderek açılmış durumda. Aradaki bu yarılma bir devlet politikasına dönüşecek noktaya da ulaşıyor ABD açısından. Bu çok kıymetli bir şeydir.
3: Çok teşekkür ederim İrfan'a.
4: Çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi için çok çaba sarf etti. Fransa'dan itibaren memorandumun imzalanacağı süreçten itibaren kendisiyle ikili görüşmek için çok çaba harcadı. Türkiye ziyareti öncesi gelmek için inanılmaz yoğun bir baskı oluşturdu Donald Trump üzerinde ve hala oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde de buraya gelmesi yönünde bir takım haberler var ama netleşmiş değil henüz. Yani sen söylediğin gibi Ankara ziyareti çok rahatsız etti Netanyahu'yu.
3: Çok çok teşekkür ederim İrfan. Sağ olasın. Son gelişme.
4: Kolay gelsin.
3: Ekber, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İnşallah o saldırı
1: İnşallah
3: haberi
1: herhangi bir şey olmaz
3: blöf yapıyordur. Trump da İran bu gece böyle bir saldırıya maruz
1: kaldı. Bazen Trump diyor hemen dönüyor ya. Yani
3: inşallah döner valla hocam bu gecede. Teşekkür ederiz arkadaşlar.
1: Zaten Gazze'yi bombalıyormuş şu anda İsrail.
5: Öyle mi?
1: Evet.
3: Girişmiş bir şey.
6: Hiç durmadı zaten. Hiç. Yani her gün bazı insanlar öldürüldü, çocuklar evet. öldürüldü.
5: Orada durur, Lübnan'ı vurur. Adam durmuyor, katil
1: adam
5: yani.
1: Adam kanla besleniyor.
5: Aynen kanla.
3: Şimdi programın sonuna geliyoruz ama bir tweet savcı hocam. Bir hanımefendi diyor ki ya ben Haluk Levent hakkında suçlamalar eğer doğru çıkarsa diyor, hayatıma birini almadan önce Atilla Taş'ın yanına götüreceğim diyor. Onay verirse yürür gideriz. Yok, yol vermezse diyor istemem diyor. Bakıyorum profiline, arka tarafa bir Atatürk resmi koyulmuş, şey yapılmış. Bunlar acaba FETÖ'cü mü? Niye diyorum biliyor musunuz?
1: Bu da başka bir proje.
3: Yani Atilla Taş FETÖ'den yargılanmış bir adam. Sen ne profil fotoğrafına Atatürk koymuşsun.
2: Vallahi ya, ne Atatürk
3: Kemalistim
2: ne
3: diyorsun.
2: Şey
3: sen, ya, siz ne ayaksınız? Aslında siz buradan orada bunu mu çıkardınız? Bu Atilla, bu orada şey olayından hemen geleceğim abi. Bu Haluk Levent olayını da böyle FETÖ'ye mi evritmeye çalışıyorsunuz? Niye bu kadar kolay?
2: Hayır. Akıl yok, akıl. Vallahi FETÖ'cülerde bile akıl vardır yemin ederim. Böyle şey kadar, zeytin çekirdeği siz, kadar da olsa siz, bir aklım aklı olabilir.
1: Yanlış
2: vallahi aptal bunlar.
3: Bu FETÖ'cü bence.
1: Ya siz yanlış değerlendiriyorsunuz. Ben söyleyeyim mi?
2: Evet, buyurun.
1: Bu Ahbap FETÖ projesi çöktüğü için FETÖ bunu sattı.
2: Diyor bu kadından bahsediyor.
1: Hayır, bakın o kadını, belki o kadın başka birisidir. Bu Ahbap FETÖ projesi. Bu çöktüğü için şimdi bunu kötüleyecek FETÖ, bizim gazeteciler gibi Ahbap'a destek olduğuna şimdi kötülüyorlar ya. Şimdi başka bir yerden bir oluşum yapacaklar.
5: Yine yeni bir şey çıkar.
1: Tabii.
2: Atilla Taş denen adam FETÖ'den 2 yıl hapis yaptı ya.
1: Bakın başka bir şey söylüyorum.
3: Onu diyorum.
1: teker söylüyorum. Bu proje, FETÖ projesi, bu Ahbap projesi. Şimdi bu çöktü mü? Çöktü. Evet. Şimdi tekrar yeni bir projeyle sanki FETÖ'cüler bunun içinde yokmuş da güvenilir kaynaklar.

0: kaynak FETÖ'ymüş, güvenli merkez FETÖ'ymüş gibi yeni bir profille, yeni bir şekilde ortaya çıkıp başka bir organizasyon yapacak.
1: Ben bu kadar aptal profillerin...
0: Bunlarla oyun bitmez. Anlam,
1: FETÖ dünyanın, Türkiye'nin gördüğü en ahlaksız şebeke.
0: FETÖ değil, sadece
1: bu kadar gerizekalı olan birisinin.
0: Hayır.
1: Bunun FETÖ'cü bile olma ihtimali yok. Gerçekten bu her an kandırılmaya müsait bir salak.
0: Bakın FETÖ'cü demiyorum. Yani. Bakın FETÖ projesi, bak 15 Temmuz. FETÖ yapmadı mı 15 Temmuz'da?
1: Evet.
0: Sonra ona sahiplenmedi. O gitti. Şimdi yeni bir oyunla sanki kendileri hiçbir şey yapmamış.
2: Aklama numarası yapıyorlar.
0: Sahip
1: çıkan çok
0: biraz
1: var.
0: Önce biraz önce Trump'ın suikastıyla bu düşünün ters aldı.
1: FETÖ'ye sahip benzer çıkan dedim. O kadar benzer. Adam vardı ki FETÖ'ye gerek kalmadı zaten. Türkiye'de FETÖ'ye sahip çıkan o kadar adam vardı ki.
3: Bu hanımefendi bir mezarlığa gitsin, orada ruh çağırma seansıyla sorsun, daha iyi yanıt alır. Ama dikkat etsin, mezarlık zannettiği yer hobi bahçesi falan olmasın. Gerçek mezarlığa gitsin.
2: Yani profiline Atatürk fotoğrafı koyup alta FETÖ'den yargılanmış bir adamı referans aldığını söyleyen insanlara Allah zihin açıklığı versin. Şimdi bir görüntü izleyeceğiz. Bu Savcı Sayan, yeni partinin adı ne olacak? Özgür Özel'e çok soruluyor.
0: Çökmüş partisi.
2: Şimdi... Eminim çok kaygılanan CHP'liler var. Parti kurulacak mı? Eski işte Kılıçdaroğlu'da mı devam edeceğiz? Bilmem ne yapacağız. Bakın Özgür Bey nasıl espri yapıyor bu konuda? Siz dert ediyorsunuz ama Özgür Bey'in ne kadar umurunda bir konu?
4: Bir şey yok. Yeni partinin adına şeyini kaldırdık.
5: Heyecan yaptırmayın şimdi bize ya. Çünkü herkes bize de soruyor yeni partiyi.
4: Bir şey yok. Yeni partinin adına şeyini kaldırdık.
5: Heyecan yaptırmayın şimdi bize ya. Çünkü herkes bize de soruyor yeni partiyi.
6: Savcı Bey ne diyorsun? Şaka şaka yani.
0: Ya şaka maka. Bunlar gerçekten şaka. Ona eminim. Yani buna şaka. Yani şey, Özgür'ün kendisi şaka. Yani uğraşı şaka yani. Onu demek istiyorum.
6: Büyük çok ciddiyetsizlik değil mi bu hocam?
0: Büyük bir şaka bunlar. Ya bunlar parti marti boş ver. Bak ben bunların milletvekilleriyle görüşüyorum. Birçoğu Kılıçdaroğlu'nun yandaşı, kardeşi gibi hareket ediyor. Ama diyor ki biz baskıdan dolayı Özgür'den yana görünüyoruz. Birebir konuştuğum milletvekilleri var. Bakın ben iftira atmıyorum. Gerekirse müsaadelerini alıp isimlerini de veririm. Yani kaynağımızı biz güveniyoruz. Biliyorsunuz ben hangileri AK Parti'ye geçecek dediysem bana saldırdılar, sonunda geçtiler. Bu çöküş partisi. Bundan bir şey çıkmaz.
6: Yani bence de çıkmaz. Şunu
0: yok,
6: diyorsa
0: hiçbir şey çıkmaz.
2: Dalga, şu an ne deniyor? Miting alanlarına çıkıyor Özgür Bey, diyor ki ölüm kalım Atatürk Kurtuluş Savaşı, 2. Kurtuluş
0: ya
2: Savaşı.
0: Ya bunları Atatürk de kurtaramaz.
2: Buraya geliyor, şaka diyor.
0: Kurban oldum, Atatürk de bunları kurtaramaz.
7: Ya, yok Atatürk da, yani yaşasaydı en son oy vereceği parti CHP.
1: Kemal Bey'den şey daha fazla mi? Oy alma ihtimalleri var yani.
0: Efendim?
1: Kemal Bey'den daha fazla oy alma ihtimalleri
0: var. Hiç öyle bir şey yok.
6: Daha fazla olur Murat işte.
0: Hiç böyle bir şey yok. Kemal Bey kadar oy alamazlar. Bunlar CHP'yi itibarsızlaştırıp, bakın bu bir FETÖ projesi. FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu'nu kandırdı.
7: Ya bunların daha partisi bile yok ya.
0: Kandırdı, oyaladı. Seni iktidar yapacağız dediler. Kemal Kılıçdaroğlu bunların hainliklerini, ülkeye operasyon amaçlarını öğrendi. 13 yıl sonra geri döndü. Şimdi bunlar CHP itibarsızlaştırıp Özgür Özel ve İmamoğlu üzerinden yeni devam bir edeceğim. FETÖ partisi yaratmak istiyorlar. Bu
2: hocam,
0: FETÖ
2: çok,
0: projesidir.
2: Savcı hocam çok teşekkür ederim. Bunu da sonda niye verdik? Bitirdik programı bu arada. Yani ciddiyet bu kadar. Siz üzülüyorsunuz. Birilerinin peşine çok takılıyoruz. Bir, başımıza bunlar geliyor. Bir, sizin çok önemsediğiniz sorunlar bir, ne kadar ciddiye alınıyor? Onun göstergesidir. Çarşamba akşamı aynı
0: Bey,
2: saatte yeniden karşınızda
0: Meli
2: olmak
0: Bey
2: dileğiyle. Savcı Bey buyurun.
0: Kıymetli bir vefat haberinden dolayı bir taziye mesajı.
2: Hocam ben gülerken vefat haberi veriyorsun. Hayır, ama şimdi millet de diyecek ki
0: vermedim. Verebilir miyim bir
2: hocam,
0: taziye mesajı?
2: Ama bir cümle bitti.
0: Evet
2: bitti.
0: Evet, hemen bir cümleyle. Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de yerleşik Hasanen aşireti lideri, aynı zamanda benim de halamın oğlu Enver Ergin vefatını duydum. Çok üzüldüm. Hem Hasanen aşireti baba
2: Allah
0: tarafı
2: rahmet
0: hem anne
2: Allah
0: tarafı Sirki aşiretine başsağlığı diliyorum.
7: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Hoşçakalın.

Haluk Levent kurucu başkanı olduğu Ahbap Derneği ile mal varlığı edindiği ve bu varlıkla para akladığı, bahis oynadığı ve örgüt üyeliğiyle suçlandığı Türkiye ayağa kalktı.

0: Depremzedeler için toplanan paraların 990 milyonuyla bahis oynandığı belirlendi. Levent asistanına yazışmalarında neler söyledi? ABD ile Tahran arasında gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyut kazandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve boğazdan geçen ticari yüklerden de para alacağını açıkladı. Tahran ise Washington'ın olası bir müdahalesine izin vermeyeceğini duyurdu. Savaş hattında son gelişmeler ne? Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de kritik bir operasyona imza attı. Her yerde aranan DAEŞ'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonda an be an neler yaşandı? Ve iplerin her geçen gün biraz daha gerildiği CHP cephesi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma parolasıyla 27 günde tam 43 il başkanını görevden aldı. Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e geriledi. Özgür Özel parti kurma seçeneğine nasıl bakıyor? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü nokta alıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de saatler 2 gösterene dek hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarına değineceğiz. Aslında değineceğimiz pek çok gündem başlığı var. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla birlikte sahadan alacağımız son dakika bilgilerle o detayları sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde Türkiye'de ve dünyada neler oldu, kısa bir haber turumuz olacak. Gündemin en önemli başlıklarından birisi kabine toplantısıydı. Başkan Erdoğan yoğun bir haftanın ardından yine yeni bir haftaya da yoğun bir şekilde başladı. Yoğun bir gündemle başladı. Kabine toplantısının ardından da kameraların karşısındaydı ve gündeminde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi, ekonomi ve iç siyasetten önemli başlıklara yer verdi. Muhalefete yüklendiği dikkat çekici bir söz var. İster kabul edin, ister etmeyin, artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
2: Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var.
3: Kabine sonrası açıklamasında sarf etti bu cümleleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık isim vermedi ama muhalefeti hedef aldı.
2: Bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
3: Sözlerini karşılama heyetinde yer alan mehter takımıyla sürdürdü.
2: Özellikle mehter marşından merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok.
3: Ankara'nın NATO zirvesi sonrası konumunu güçlendirdiğine de dikkat çekti.
2: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir.
3: ABD Başkanı Trump'ın ziyareti için ayrı bir parantez açtı.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı dünyanın hala birinci gündem başlığı. Neden? Karşılıklı olarak atışmalar devam ediyor, füzeler de atılmaya devam ediyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı. Hürmüz'ün kontrolünü bundan sonra biz sağlayacağız dedi bizzat Donald Trump ve bununla birlikte oradan geçen ticari gemilerden

0: de %20 oranında bir ücret alacağını ifade etti. Tahran peki ne yaptı? Tahran da geri adım atmıyor. Hayır diyor. Hürmüz Boğazı bizden başkasının sorumluluğunda olamaz. Orada bizim sözümüz geçer. Tabii Körfez ne yapacak? Onlar da yakından takip ediliyor ama artık bölgede Husiler de etkili olmaya başladı. Zira geride bıraktığımız gün Suudi Arabistan topraklarında önemli bir hareketlilik vardı. Tüm bu yaşananları izleyelim. Birazdan değerlendireceğiz zaten. Ama herkesin aklında aynı soru. Savaş sil baştan mı?
1: Önce Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğiz dedi. Ardından boğazdan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu. İran'a ablukayı yeniden yürürlüğe koydu. ABD Başkanı Trump, kör düğüm haline gelen Hürmüz'e bir ilmek daha attı. Washington'la Tahran arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından diplomasi köprüleri atıldı. Gerilimin merkezinde dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı var.
2: Kimsenin bilmediği şey şu ki bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamlanmıştı. Sonra bozdular. Her zaman bozarlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
1: Fox News'e telefonla bağlandı ABD Başkanı Trump. Hürmüz'de hakimiyeti ilan etti.
2: Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yöneteceğiz. Boğaz'ın muhafızı olacağız ve bunun için tazminat almalıyız. Boğaz'ı korumak için para alacağız. Hem de çok para.
1: Trump'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı. İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığını duyurdu. Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise savaşın tüm bölgeye yayılabileceği konusunda uyardı.
3: Hiçbir koşulda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.
0: Bu arada terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Önemli bir operasyonu gerçekleştirdi Milli İstihbarat Teşkilatı. Suriye'de DAEŞ'li terörist Talip Güler'i yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda o teröristin terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'a bir darbe daha vurdu. Sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler yakalandı. Teröre göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler'i Suriye'de adım adım takip etti. 2014 yılında Suriye'ye kaçak yollarla geçtiği tespit edilen DAEŞ'li terörist Güler için her şey hazır olduğunda düğmeye basıldı. Yakalanan Güler Türkiye'ye getirildi. Talip Güler suçlarını da itiraf etti. Türkiye'de radikalleşme sürecini, kaçak yollarla Suriye'ye geçişini ve DAEŞ'a katılımları yönettiğini söyledi. Ayrıca daha önce yakalanan kardeşi Kasım Güler'le de DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiğini ifade etti. ...2021 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kasım Güler, örgütün sözde finans sorumlularındandı. MİT açıklamasında Türkiye'ye yönelik planların engellenmesi için terör örgütü DAEŞ'a karşı çalışmaların süreceğini vurguladı.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar. Kemal Kılıçdaroğlu arınma diyerek geri gelmişti ve geldiği günden bu yana da toplamda 27 günde 43 il başkanını görevden aldı. Böylece Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı 31'e kadar gerilemiş durumda. Tabii bu arınma süreciyle birlikte ihraçların görevden almaların yeni haftada da devam etmesi bekleniyor. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları özellikle kulisleri heyecanlandırmış durumda. Çünkü iyiden iyiye artık bu konu dillendirildi. Hatta takvimler bile konuşulmaya başlandı. Park
4: partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
5: İşte bu parolayla düğmeye bastı. Yalnızca 27 günde 43 il başkanını görevden aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan 14 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 36 ile jet hızıyla yeni atamalar yapıldı.
6: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
5: Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı 31'e geriledi. Üstelik arınma süreci henüz tamamlanmadı. Yeni haftada yeni görevden almaların açıklanması bekleniyor.
4: Soruyorum size. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
5: Bu kapsamda Kılıçdaroğlu destekçileriyle Özel destekçileri de her fırsatta karşı karşıya geliyor. Parti içi bölünmenin son gerilimi şair Ahmet Telli'nin cenaze töreninde yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk törene alınmadı.
7: Götürün o çiçeği burada.
5: Özel cephesi ise kıyamet senaryosu dediği o son plan için çalışmaları hızlandırdı. Genel merkezden hafta ortasına kadar olağanüstü kurultay için olumlu bir adım gelmezse Özel'in yeni parti için kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunabileceği konuşuluyor.
6: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
5: Ancak Özel'in yeni parti için mecliste aradığı desteği bulamadığı da iddialar arasında. Yola en az 100 milletvekiliyle çıkmak isteyen Özel'in 136 milletvekilinden yalnızca 50-60 ismi ikna edebildiği konuşuluyor.
8: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
0: Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce çekirdek yüzünden çıkan bir tartışma sonucu yaşanan cinayeti ekranlarınıza getirmiştik. 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı o cinayete kurban gitmişti. Şimdi maalesef ki ortaya çıkan bilirkişi raporu Vahşet'in sadece bununla sınırlı kalmadığını gösterdi. Çünkü o yerde can çekişirken 26 yaşındaki genç bir de kemerle canice darbe ediliyordu ve maalesef ki sadece bunlarla da sınırlı değil, bir de ailenin anlattıkları var.
9: Acı içinde kıvranıyorum. Psikolojik olarak yıkılmışım. Nasıl yaşıyorum ben de bilmiyorum gerçekten. Yarı ölü gibiyim.
3: Evladı gözlerinin önünde şehir eşkıyaları tarafından öldürüldü. Acıları tazeyken bir de üzerine adliye koridorlarında tehdit edildiler.
9: Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
3: 2025'in Mart ayıydı. 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı babasıyla birlikte yaşadığı Esenler'deki apartmanın önünde iddia o ki çekirdek çitleyip gürültü yapan grubu uyarmak için aşağı indi.
9: Akıllı olun, uslu olun şekilde nasihat ediyor. Bunlar giderken babaya kızıyorlar, parmak sallıyorlar. İşte sizi burada yaşatmayacağız gibi söylemlerde bulunuyorlar.
3: Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Ertesi gün aynı grup bu kez daha kalabalık şekilde apartmanın önüne geldi. İddiaya göre aşağı gel seni öldüreceğiz diye bağırdılar. Çıkan kavga sırasında Abdurrahman Balcı kalbinden bıçaklandı.
9: Bu olay en fazla 3 dakika falan sürdü. Çocuğum kalbinden bu anda bıçak darbesini aldı. Yere düştü, yıldı.
3: Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda ise yeni bir ayrıntı yer aldı. Rapora göre 26 yaşındaki genç yerde can çekişirken kemerle de darp edildi.
9: Bir de bunu vururken ne diyor? Diyor ki geber diyor.
3: Geçenlerde Balcı davası için karar duruşması vardı. Ancak sanık avukatları sürekli reddi hakim talebinde bulundu. Yeni adli raporlar istediklerini söyledi. Gerginlik çıktı. Bu yüzden de duruşma ertelendi.
10: Duruşma ertelenince Balcı ailesi dışarıya çıktı ve dışarıda sanıkların yakınlarıyla karşılaştılar. İddiaya göre sanıkların ailesi Balcı ailesine sizi öldüreceğiz diyerek tehdit ettiler.
9: Üstlerini başlarını yırttılar adamlar. Sizi öldüreceğiz dediler. Çok açık ve net bir şekilde.
10: Anne Zeynep Balcı her gün oğlunun mezarına geliyor ve onunla konuşuyor.
9: Burada nefes alıyor. Bazen de kızıyorum ona. Niye aşağı indin diyor. Ne güzel yanımdaydın oğlum diyorum.
10: Ve şimdi diyor ki oğlumu öldürenler en ağır cezayı alsın ki bizim de az da olsa bu yüreğimizdeki yangın sönsün.
9: Benim talebim çok net. Adaletten adalet istiyorum. Dilerim ki çocuklarımızın da hiçbirisinin kanı yerde kalmaz.
0: Şimdi de acılı bir annenin feryadını ekranlara getireceğiz. 17 yaşındaki Cennet Aşık, Konya'da acı bir kazanın ardından maalesef canından olmuştu. Ona çarpan sürücüye ise 4 yıl

0: 6 aylık bir hapis cezası verildi. Tabii bu durum aileyi adeta isyan ettirdi. Acılı anne ise soluğu kızının mezarının başında aldı.
1: Gencecik bir ömür söndü, verilen ceza aileyi isyan ettirdi. Acılı annenin adalet arayışı ise hala bitmedi.
2: 4 yıl 6 ay tamamen ceza. Onlara ödül gibi.
1: Konya'da 6 Ekim 2024 günü evinden çıkan Cennet Aşık bir daha geri dönemedi.
2: İkinci sefer aradığımda geliyorum gülüm dedi kardeşine. Geliyorum dedi, hemen geliyorum dedi. Bir daha da telefonlarına ulaşamadık.
1: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. O aracın sürücüsü Aziz Cavlaksa kısa sürede yakalandı.
3: 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan kazada sürücünün alkollü, aynı zamanda uyuşturucu madde kullandığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
2: Aziz Cavlak ve Yunus Emre Parlak, bunlar içki içerek, madde kullanarak kızıma çarpıyorlar, sürüklüyorlar.
1: Ailenin isyanı da bu noktada başladı.
3: 17 yaşındaki Cennet'in ölümüne sebep veren o kazanın davası görüldü. Cennet'e çarpan sürücü 4 yıl 6 ay ceza aldı. Fakat aile bu cezaya itiraz etti.
2: Bunların böyle süreceğini sanmasınlar. Böyle ödül gibi cezayla şey olmayacak. Ben sonuna kadar gideceğim. Kızımın kanının asla yerde kalmasını istemiyorum.
1: Kararın açıklanmasıyla anne Tuğba Ataseven'in dünyası karardı.
2: Ben sinir krizi geçirdim orada. Zaten ben kendimde değildim. Avukatlar şeyler gördü beni zaten. Ben sinir krizi geçirdim, ağladım.
1: Şimdilerde tek tesellisi ise kızının mezarına sarılmak.
2: Dertleşiyorum. Ne yaşıyorsam, ne paylaşıyorsam hepsini anlatıyorum. Gencecik kızımı bakın toprağa verdim. Polis olacaktı. Hayalleri vardı, elinden aldılar.
1: Gözler ailenin yaptığı itirazın ardından başlayacak yeni hukuki sürece çevrildi.
0: Öne çıkan başlıklar böyleydi. Peki başka neler yaşandı? Hem dünyada hem de ülkemizde derlediğimiz kısa bir haber türüyle onlara da bakalım.
1: Dünya gözünü Gazze'den İran-Amerika hattına çevirdi. Ama terör devleti İsrail ateşkese rağmen Filistinlileri katletmeye devam ediyor. İşgal ordusu Han Yunus kentini vurdu. Hain saldırıda 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kuzeydeki savaşta da karşılıklı saldırılar sürüyor.
4: Vurdu. Oy burada.
1: Ukrayna Azak Denizi'nde bir Rus tankerini vurdu. Saldırı anı yakınlardaki bir geminin mürettebatının cep telefonu kamerasına yansıdı. Can pazarının adresi Bangladeş. Şiddetli muson yağmurları felakete yol açtı. Sel ve heyelanlarda 44 kişi can verdi. 1 milyona yakın Bangladeşli afet bölgesinde kafana kısıldı. Benzer görüntüler Çin'de de kayda geçti. Caddeleri nehre çeviren sel suları öyle yükseldi ki binaları yuttu. Canını kurtarmak için evinden kaçıp çatıya sığınanlar çaresizce yardım bekledi. Boğalar kovalıyor, insanlar kaçıyor. İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona şehrinde her sene düzenlenen boğa koşusu başladı. Tehlikeli koşudan bu yılda insanların ezildiği feci görüntüler yansıdı. Yardım ekipleri aldığı darbeyle bayıldıktan sonra boğaların ve insanların ezdiği talihsiz adamı ancak dakikalar sonra kurtarabildi. Aracıyla teslimat yapmaya giden kuryeye polisten kaçan maganda çarptı. Adres Texas. Polisten kaçan şüpheli talihsiz kadına çarptıktan saniyeler sonra aracından atlayıp kaçtı. Kuryenin teslimat yapacağı evin bahçesine dalan şüpheliyi polis ekibi kıskıvrak yakaladı. ...22 Mart günü 5 kişilik bir ekiple Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen ve çıktığı kampa geri dönmeyen Sevim Yılmaz 4700 metre rakımda bulundu.
5: Zaten.
1: 58 yaşındaki dağcının cansız bedeni 40 kişilik bir ekiple güvenli alana indirilecek.

0: Denizli'de Pamukkale travertenlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp yamaçlardaki alevlere müdahale için atlı jandarma timleri hortum taşıdı. Yangın yoğun çabanın altından kontrol altına alındı. Kastamonu'da dalından kopardıkları kirazı yiyen çift fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan ve hayatını kaybeden Ahmet Derin'in ardından eşi Rahime Derin de yaşamını yitirdi. Kiraz ağacından alınan örnekler inceleniyor. Muş'ta Fırat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışması sürüyor. 126 personelin katıldığı arama çalışmalarında İHA ve drone da kullanılıyor. Malatya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarışıldı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler de Hatay'da kaydedildi. Düğün konvoyundaki sürücülerden biri davul zurna eşliğinde aracıyla drift attı. Sosyal medyada paylaşılan anların ardından harekete geçen emniyet ekipleri sürücüye 156 bin lira ceza yazıp otomobili de 2 ay trafikten men etti. Genellikle Sarp Kayalıkların yüksek noktalarında görülen dağ keçileri bu kez Hakkari-Van Karayolu üzerindeki Depin polis noktası yakınlarına geldi.
1: Gel sucuk ye, gel.
2: Evet.
1: Su içmeyi biliyor musun sen? Biraz da su iç.
0: Ankara'da şantiyede oturan işçilerin kargayla kurdukları dostluk böyle başladı. Ama sonu beklenmedik şekilde bitti.
3: Şaban verdi parayı. Sinan, en sonunda parayı da aldı.
0: Masadaki parayı alan karga uçarak uzaklaştı.
3: Para yerine bir su iç.
4: Tüm Türkiye'nin konuştuğu o önemli gündem başlığı, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alınması. Aslında yaşananlar sadece bugünle sınırlı değil. Çünkü gerek asrın felaketinin yaşandığı o dönem gerekçe öncesine dair pek çok önemli bilgi, iddia ortaya çıkıyor. Şimdi Ahbap Derneği'nden bahsediyoruz. Zira Levent'in bu Ahbap Derneği ile mal varlığı edindiği, bu varlıklarla para akladığı, bahis oynadığı, örgüt üyeliğiyle vesaire pek çok konuyla suçlanıyor. Bahse konu rakamlarsa dudak uçuklatan cinsten. Zira 990 milyon liralık bir para var, bir iddia bu. Ve Haluk Levent'in topladığı yardımlardan elde edilen bu 990 milyon liralık parayla bahis oynadığı, hatta ve hatta bunun yaklaşık 400 milyon lirasını da kaybettiği konuşuluyor. Şimdi önce bir haberimizi izleyelim. Son 24 saatte yaşananlara bakalım. Ardından son gelişmeleri Kübra bizlerle paylaşacak.
5: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
6: Son günlerde denetim raporu eksikliğiyle gündeme geliyor. Depremde toplanan yardımların hesabı soruluyordu. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap'a operasyon için düğmeye basıldı. Ünlü şarkıcı dahil 21 kişi dernekler kanununa muhalefet, örgüt üyeliği ve mal varlığı aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.
7: Hodri meydan diyorum ya. 6 yıldır şunu aldık, bunu aldık dediğim ailelerden bir tanesi çıksın. Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
6: MASAK şüphelilerle ilgili rapor hazırladı. Hesaplar tek tek incelendi ve fiziki ve teknik takip yapıldı. Bunun sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmayan yüksek miktarda para alışverişi yapıldığı ortaya çıktı.
8: Ayrıca gözaltına alınan kişilerin kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptığı da belirlendi.
6: Şüpheliler para alışverişini sadece kendi aralarında yapmıyordu. Aynı zamanda şüphelilerin hesaplarından şans oyunlarına büyük miktarda para yatırıldığı ve bu paranın da büyük çoğunluğunun şans oyunlarında kaybedildiği ortaya çıktı.
8: Haluk Levent'in 2020 ila 2026 arası dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 9

0: 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Haluk Levent'in Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kayın'ın hesabına 120 milyon lira aktardığı belirlendi.
1: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
0: Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kayal'e yaptığı mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Levent o mesajlarda asistanına, başkalarına kendisinin mide kanseri olduğunu söylemesini istemiş. Üstelik ağlamaklı ses kaydı atmasını bile yazmış.
2: Yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu çünkü? Çok teşekkür ederim.
3: Paranın o şekilde bir aklanması söz konusuysa Türk Ceza Kanunu boyutunda 282. madde gündeme gelecek. Bunun yanı sıra bir dolandırıcılık söz konusu, bir nitelikli dolandırıcılık gündeme gelebilir. Aynı zamanda yasa dışı bahis boyutu iddialar arasında yine var. Bir örgüt üyeliği, örgüt yönetimi de devreye girecek. Yani tek bir kanun maddesi ve tek bir kanundan burada bahsedemiyoruz.
0: Ahbap'a yapılan soruşturma giderek büyüyor. Polis sabah saatlerinde Ahbap Derneği'nde de arama gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyeleri dahil 21 kişi gözaltına alındı. Aralarında derneğin avukatı olduğu iddia edilen Ece Güner de var. Bu isim bir aile dikkat çekici. Çünkü aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da avukatlığını yapıyor. Polis o avukatın ofisinde de arama yaptı. Haluk Levent'in yakalanması da bir hayli ilginç. Gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği iddia ediliyor. Ünlü müzisyenin Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz günü saat 19'a Düsseldorf'a, aynı akşam 21.55'te de Hannover'a uçak bileti aldığı belirlendi. Levent'in kendisi hakkında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince karayoluyla İzmir'e gitmeye çalıştığı tespit edildi ve Bursa'da gözaltına alındı. Ama alınmasaydı iddiaya göre deniz yoluyla ülkeden kaçmayı hedefliyordu. İşte bu görüntüde gözaltına alınmadan önce bir araçta çekilen son fotoğrafı. İddiaya göre elindeki pasaport inceliyor Haluk Levent.
3: Çok ciddi ve kapsamlı bir dosya. İddialar çok ağır. Her bir suçtan ayrı bir ceza söz konusu. 6 yıl, 10 yıl, 7 yıl ayrı cezalar gündeme gelecek.
0: Haluk Levent ve beraberindekilerin gözaltı süresi başladı. Ancak soruşturma kapsamında önce diğer isimlerin ifadelerinin alınca Levent'in ise en son ifade vermesi bekleniyor. Haluk Levent üzerinden çıkan 4 telefonun şifrelerini ise polise vermediği öğrenildi. Polis soruşturmada Ahbap bağlantılı 3 kişinin hesaplarındaki olağanüstü para transferlerini inceliyor ve bu hesapların gizli sahibinin Haluk Levent olduğu, paranın ise deprem yardımı parası olup olmadığı inceleniyor.
4: Detayları konuşacağız ama soruşturmada gelinen son aşamayı bizlerle paylaşacak Kübra Kılıçtepeci. Hemen ona dönelim. Gelinen son durumu ve yaşananları, detayları kendisinden bir de dinleyelim. Kübra, kolay gelsin.
5: Teşekkür ediyoruz Tahir. İstersen öncelikle hangi suçlamalar yöneltilmişti onları bir hatırlatarak başlayalım canlı yayınımıza. Suçlamaların başında dernekler kanununa muhalefet var. Ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve aynı zamanda örgüt üyeliği var. Tabii bu suçlamalarla birlikte toplam şu anda 22 kişinin gözaltında olduğunu ve bu kişilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiğini biliyoruz. Peki süreç nasıl başlamıştı? İstersen izleyicilerimize bunu da aktarmış, bir hatırlatmış olalım. Öncelikle Başaran Holding 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışlıyor. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını tespit ediyor, belirliyor ve şikayetçi oluyor. Bunun üzerine de soruşturma başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınmıştı. Şunu da hatırlatmak istiyorum, aslında izleyicilerimiz bu konuya da çok yakından hatırlayacaktır eminim. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplamıştı dernek. Hesapları tabii o sürede bir incelemeye de alınmıştı. O zamanlar yaşanan tartışmalar da vardı. Aslında o zamandan itibaren bir hesap incelemesi yapılmıştı. Haluk Levent'in 2020 ve 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon liralık da para kaybettiği anlaşıldı. Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kayın'ın hesabına da 120 milyon lira para aktardığı da yine yapılan incelemelerde tespit edildi. Ayrıca deprem döneminde toplanan bağışlardan sonra yapılacağı söylenen konutların da tamamlanmadığı yine tespit.

0: tweet edildi. Ve az önce aslında bir VTR'de girmişti. Orada kısaca da özetlenmişti. O süreci de kısaca bir değinmek istiyorum. Almanya'ya gitmeyi planlıyordu Haluk Levent. Hakkında yurt dışı yasağı olduktan sonra, bunu öğrendikten sonra İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Ünlü müzisyen Bursa'dayken gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki yine ofisi arandı. Dijital bir inceleme de yapılmıştı. Haluk Levent'in asistanına aynı zamanda şöyle bir sosyal medyada dönen bazı konuşmalar vardı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiğine dair bir iddia ortaya atılmıştı. Yine kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasını istendiği ve senet endişelerinin de yazışmalara yansıdığı da tespit edilmiş durumda. Tabii yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili 22 kişinin şu anda gözaltına alındığını biliyoruz. Bu sayı artar mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz aslında. Tabii öte yandan yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan avukat Ece Güner de var. Yine bu kişi aslında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'nun İBB danışmanı olduğu da öğrenildi. Ki bu kişinin de yine sosyal medyada yaptığı paylaşımlar var. Haluk Levent'in de gözaltına alındıktan sonra sosyal medya paylaşımı vardı. Kısaca ondan da özetleyerek bahsetmek istiyorum. Şunu söylüyor: kişisel borç alacak ve ilişkilerime ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmiş çalışıyor. Zaman her şeyi gösterecektir ama bu zaman alacaktır diyor. Yine avukatın bir açıklaması olmuştu. Konuyla ilgili belli maddelerle anlatmıştı. Tabii Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra 4 cep telefonu ortaya çıkıyor. Yanında 4 cep telefonu olduğu tespit ediliyor. Cep telefonlarını incelemek üzere el konulmuştu ama şunu da belirtelim, edinilen bilgiye göre Haluk Levent'in soruşturmanın bu aşamasında cep telefonlarının şifresini emniyetle paylaşmadığını da belirtmiş olalım. Şu anda tabii soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili 22 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz diyelim. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detayları oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı sana ve Hüseyin'e. Şimdi gelişmeleri konuşacağız kıymetli konuklarımızla birlikte. Onları da hemen sizlere takdim etmek istiyorum, kimler bizlerle bugün. Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Çağlar Özel bizlerle, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ve akademisyen Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
1: Şimdi dünyada yaşanan önemli gelişmeler de var. Bunları da konuşacağız ama bu konu belki de daha önemli. Neden? Şimdi bu konulu Hadi Bey, sizleri de böyle davet edeceğim. Şimdi bu konu neden Türkiye'nin ana gündeminde? Neden sosyal medyada canhıraş bir şekilde bu derneği destekleyen, bu derneğe bağış toplamaya çalışan, bu kampanyalar için yani canını canına katan isimler vardı. Onların her birinin ah vahlarını şimdi duyuyoruz. Neden duyuyoruz? Çünkü bizler bu derneği, özellikle bu dernek ve benzerlerini, benzer girişimleri asrın felaketinin yaşandığı dönemde ülkemizin, hatta dünyanın görmüş olduğu en büyük yıkımlardan birinin 11 şehrimizde insanlar can kurtarma telaşındayken, hatta ve hatta ailesi enkaz altında kalmışken başka canları kurtarmak için mücadele eden AFAD'ın itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, dünya, sadece ülkemizde değil, sadece afet bölgesinde değil, dünyanın hemen her bölgesinde mazlum, mağdur, yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan ve dualarında yer bulan Kızılay'ımızın itibarsızlaştırıldığı dönemde toplanılan paralardan bahsediyoruz. O dönemde itibarsızlaştırılarak dünyaca kabul görmüş, takdir toplayan bu kuruluşlarımız, birileri tarafından paralar ısrarla başka derneklere, organizasyonlar başka derneklere yönlendiriliyordu. Çok şükür yani ne AFAD'ımızdan ne Kızılay'ımızın itibarından kimse bir şey götürmedi. Ama bugün yaşananlar akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Öncelikle yani masumiyet karinesine herkesin saygı duyuyoruz, yani orayı kesinlikle zedelemeden iddialar ve soruşturmadaki bilgi belgeler neticesinde konuştuğumuzu hatırlatalım. Şimdi çok ilginç konular var, çok ilginç isimler var, çok ilginç isimlerle aynı karede görmüş olduğumuz bazı isimler var. Hemen başında belki belirtelim, belirtmekte fayda var. Haluk Levent'in avukatı.
2: Avukatlığını yapmıyor bu arada.
1: Öyle mi?
2: Tabii, avukatlığını hiç yapmadığını ifade

0: etti kendi sosyal medya paylaşımında. Ancak bir meslektaşımız İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptığından dolayı kamuoyunun tanıdığı bir meslektaş Haluk Levent'e yüklü miktarda bir para transferi var. Haluk Levent tarafından da kendisine yüklü bir para transferi var. İddiaları var tabii bununla ilgili. Bu neyin parasıdır? Niçin gönderilmiş? Nasıl gönderilmiş? Neyin karşılığında gönderilmiş? O da soruşturmanın ileriki aşamalarında göreceğiz demiyor. Yani.
1: Şimdi her şeyin başında Haluk Levent'in şöyle bir savunması var. Kendisi diyor ki daha önce yapmış olduğu paylaşımlarda, açıklamalarda ya diyor bu benim kişisel işlerim, kişisel borçlarım, bunun dernekle bir alakası yok. Bunlar ilişkilendirilmeye çalışılıyor deniliyor. Ama şu ana kadar soruşturma kapsamında en azından kamuoyuna yansıyan bilgiler, belgeler bunun herhalde tam aksini söylüyor bize, değil ya mi?
0: Onu işte ifadelerinde göreceğiz. Fakat Haluk Levent ve beraberindeki birkaç şahıs, toplam 5 kişiyi geçmiyor, 6,5 milyar TL para transferi var. Kendi aralarındaki yaptığı para transferi.
1: Şimdi yani bu Ahbap Derneği'nin hesabından bahsediyoruz.
0: Hayır, şahısların, yani dernekte çalışan, derneğin işte işlerini yürüten bazı şahıslar var Haluk Levent'le birlikte. Bu 4-5 kişinin kendi hesapları arasındaki para transferi neredeyse 6,5 milyar TL.
1: Kaç yıl arasında?
0: Bu 2023'ten bugüne kadar yani.
1: Peki şöyle bir soruyla başlayayım. Bir sivil toplum kuruluşu var. Dernek, değil mi? Dernek. Bu sivil toplum kuruluşunun hesabındaki paralar, o derneğin kurucuları ya da yöneticileri ya da çalışanları tarafından kendi bireysel hesaplarında döndürülebilir mi? Böyle bir özgürlükleri var mı?
0: Tabii ki yok. Çünkü dernekler kanunumuz var. Dernekler kanunu çerçevesinde bir derneğin nasıl para alacağı, nasıl harcayacağı, nereye parayı alacağı, nereye harcayacağı ile ilgili titiz bir şekilde her şey belirtilmiş. Aynı zamanda bütün dernekler bir yıl içerisinde denetleme durumları söz konusu olur. Ayrıca bir de Nisan ayı gelmeden, yani Nisan ayının sonuna kadar ne yapılır? Bir önceki yılın beyannamesi verilir. O yıl içerisinde ne yaptınız, neyi harcadınız, ne geldi, ne gitti, kalan nedir, yeni yıla neyi devrediyorsun? Hepsini kalem kalem belirliyor olmanız lazım. Peki burada normal şartlarda bir dernek yöneticisi kendi şahsına, şahıs hesabına bir para alabilir mi? Diyelim ki aldı. Ancak biz ceza anlamında bir şey konuştuğumuzda, ceza adalet sisteminde bir karşılığının olup olmadığını konuştuğumuzda tamamen şuna bakıyoruz, niyete bakıyoruz, kasta bakıyoruz. Eğer yanlışlıkla, usulü bilmeden kendi özel hesabına parayı almışsa, ancak dernek işi için kullanmışsa, o zaman burada belki idari bir para cezası verilebilir usule aykırılıktan dolayı. Fakat siz kendi kişisel hesabınızı kullanarak kendi kişisel menfaatiniz için kullanmışsanız, bu artık orada Türk Ceza Kanunu devreye giriyor. Dernekler kanuna muhalefet kısmı devreye giriyor. Biz burada birden fazla suç tipi ortaya çıkıyor. Zimmet suçu ortaya çıkabilir. Görevi kötüye kullanma durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda dolandırıcılık suçu ön plana çıkıyor burada.
1: Şöyle iddialar da var. Yani o afet zamanında ya da sonrasında işte sonuçta bir dernek var ve bu derneğin yardım yaptığı iddia ediliyor. Bu iddialarla para topladığı. Şimdi derneğe para göndermek için bireylerin kendi şahsi hesabına gönderilen paralar olduğu iddia ediliyor. Mesela ben o afet zamanında bir yardımda bulunacağım ve yüklü bir miktar yardım. Bunu derneğin hesabına değil de işte X kişi diyor ki benim hesabıma gönder. Şimdi bunun kaydı nasıl tutuluyor?
0: Şöyle, şimdi dernek bünyesi içerisinde siz para toplama yoluna başvuruyorsanız valilikten izin alıyorsunuz. O izinler çerçevesinde bir para toplama durumu söz konusu oluyor. Burada da hesabın belli olması lazım. Derneğin adına olmuş olması lazım. Siz şahıs hesabını kullanarak bir para toplayamazsınız. Az önce dedik ya, belki yanlışlıkla bir kişisel hesap kullanma durumu söz konusu olmuş olsa bile bu nedir? Bir kereliktir, iki kereliktir. Fakat bilinçli bir şekilde siz kişisel hesaplarınızı verip oradan bir para talebinde bulunuyorsanız haksız hukuksuz bir şekilde para toplama durumu söz konusu olur.
1: MASAK tarafından bunlar hepsi inceleniyor.
0: Evet, ama buradaki sorun bu değil. Öncelikle onu söyleyelim. Hı-hı. Sadece sanki kişisel hesabına para gelmiş de masummuş gibi bir durum söz konusu değil. Derneğin adına gönderilmiş olan paralar var.

0: 7 milyar TL'nin üzerinde bir paradan bahsediliyor. Deprem zamanında bu derneğe gönderilen para. Şimdi 7 milyarın üzerinde bir para toplamış olan bir derneğin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklama yapması gerekirdi. Bu kadar para toplandı, şuna harcandı, şu yapıldı, bu sözleşme yapıldı, bunun faturası budur, bunun dekontu budur diye açıklama yapıyor olması gerekir. Fakat geçtiğimiz günlerde Haluk Levent'le ilgili bazı açıklamalar oldu. Kamuoyuna yansıyan işte cezaları ile ilgili haberler yapıldı. Yine işte karşılıksız çeklerden dolayı bir kamuoyunda haberler dolaşıldı. Bundan dolayı da insanlar ne söyledi? Böyle bir profile sahip olan birinin 7 milyar TL'yi nereye harcadığını açıklaması gerekir diye talepte bulundular. Peki Haluk Levent ne yaptı? Perşembe günü kameranın karşısına geçti. Cep telefonuyla sözlü bir şekilde bir saate yakın bir konuşma gerçekleştirdi ve o konuşmanın içerisinde bu paranın ne kadarı geldi, nereye harcandı, nereye gitti, bunlarla ilgili bir açıklama yapılamadı.
1: Şimdi yıllardır duyuyoruz.
0: Belge ve bilgi ortaya konulamadı ne yazık ki.
1: Yani bir sözlü açıklama yetmez. 7 milyar TL. Ama bunu Merve Şebnem Oruç yıllardır duyuyoruz. Haluk Levent kamuoyunun karşısına çıkacağım, tüm bilgi belgelerle bir açıklama yapacağım, bir açıklama yapacağım dedi, hala da diyor. Yani asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti ve 3 yılı aşkın bir süre geçti, hala bir açıklama yapacağım diyor, hala bombayı işte yarın patlatacağım, önemli detaylar açıklayacağım. İşte Sayın Bakan Yardımcısı Turan'a ne olur gelin bizi denetleyin vesaire.
0: Hayır, ne olur gibi. Bizi denetleyin değil. Orada bir ciddi yanlış anlaşılma var. Bilmiyorum Şebnem Hanım, siz konuştuğunuzda öyle bir şey söyledim mi? Şunu söylüyor. Diyor ki ben talepte bulunayım mı sosyal medyadan gelip bizi denetleyin diye. Uygun şöyle, olur mu diye mesaj atıyor.
2: Bülent Turan'la biz bu akşam saatlerinde telefonla konuştuk. Böyle ismi geçtiği için kendisini aradım. Attı yani, birincisi şunu söylüyor, yani 100.000'den fazla dernek var ve çoğunlukla derneklerin yöneticileri, özellikle de kamuoyunda tanınan bilinen derneklerin yöneticileri biliyorsunuz muhatap olurlar. Yani kendileri de özellikle de devlette sivil toplumu önemsediği için yeri gelir işte davet edilirler, o etkinliklere katılırlar vesaire. Hani bizim telefonumuz onlarda bulunmaktadır diyor. Kendisine attığı mesajda ben cumartesi gecesi bu arada atıyor mesajı. Sosyal medyada linç ediliyorum. Ciddi bir karalama kampanyası var hakkımda. Ben de işte İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum şeklinde bir şey yazmak istiyorum.
0: Tweet atmak istiyorum.
2: Ya şimdi,
0: aynen, bir izin iste.
2: Ya bu zamana kadar yaptığın ne için izin istedin, pardon da yani.
1: Ama hani, kendisi öyle demiyor. Kendisi diyor ki benim özel hayatımı ahbapla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin, deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi ahbapla ilişkilendirmeyin.
2: Hayır, Bülent Turan bunu yalanlıyor. Yani böyle beni linç ediyorlar, ben bir şey yapmak istiyorum, tweet atmak istiyorum, atayım mı gibi bir şey söylüyor. Hı hı. Şimdi bir hukukçu Bülent Turan da yani hem bunları bilir hem de yani görevi gereği. Şimdi buna ne evet dersiniz ne hayır dersiniz. Bir gazeteci olarak da bize de böyle bir soru sorulsa herhalde buna cevap vermeyiz. Kendisi de cevap vermemiş zaten bu mesaja. Bu kadar. Ama çok özür diliyorum Hadi Bey. Şimdi bu mesajda Sayın Bülent Turan'ın ismiyle giriyor ama sonrası bu asıl bombayı bekleyin, yakında yapacağım açıklamalar falan. Burası bir yerlere mesaj belli ki. Yani Sayın Bakan Yardımcısının ismini kullanarak aslında daha böyle ben şuralara ulaşabiliyorum şeklinde. Benim hani muhatap olabildiğim isimler bakın bunlar diyerek bence esas burada bahis suçlarından daha öte bu aklanan bir kara para var ya. Yani orada henüz daha işin vardığı yeri bilmiyoruz. Bence birilerine bir mesaj gidiyor.
1: Ya bir de bana devlet öyle mi çalışıyor? Ya gelin bizi denetleyin. Ya oğlum, tamam hemen geliyoruz. Yani böyle bir
2: Ha yani bir de bugüne kadar denetlememiş gibi de bir tavır oluşuyor. Evet. Ya gerçekten de bir yalan söz konusu. Sayın Turan'ın da verdiği bir cevap yok. Olsa zaten yapıştırırdı herhalde oraya diye tahmin ediyorum.
3: Sosyal medyadan yazılır, bir açıklama yaptı Sayın Turan. Evet, denetleme yani istiyorum tabii diye.
1: Şöyle diyor. Diyor ki ülkemizde yaklaşık 103 bin dernek bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili dernekler kanununa göre hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler denetçileri

0: üzerinden
1: onu da
0: bir
1: paylaşsa,
0: yargı alanı oluşturuyor.
1: İnanın onu da paylaşsa sorun değil. Şimdi siz bir derneksiniz. 7 milyarın üzerinde para toplamışsınız. Çıkıp belge ve bilgileri açıklarsanız, kamuoyuna açıklama yaparsanız, bilgileri sunarsanız emin olun gazeteciler onu didik didik eder. Eksiklik, gediklik varsa zaten kamuoyu bunu çok rahat bir şekilde ortaya çıkartır. Böyle bir yola başvurmamışsınız. Diğer tarafta özel denetçiler tarafından denetlendiğinizi söylüyorsunuz. Bu da ne demektir? Bir şirkete para veriyorsunuz. O şirkete diyorsunuz ki gel benim derneğimi incele. O derneğini inceleyen şirket sizce sizin oradaki illegal işleriniz varsa ya da sizin aksinizi ortaya koyabilecek bir görüş ortaya koyar mı? Niye? Çünkü parayla yapıyorsunuz.
2: Yetkili mi?
1: Yetkili olsa da hocam şöyle bir durum söz konusu. Zaten bu işin yetkilisi olmaz yani. Orada. Çünkü tek bir yetkili var. O da dernekler masası. Evet. Aynı zamanda mülkü müfettişe bağlı, valiliklere bağlı dernekler masası tarafından gelinen personeldir. Bunun dışında hiçbir yetkili yok. Belki hazırlık yapma aşamasında eksikliklerin giderilmesi için bir özel birimden destek alabilirler. Fakat bu para karşılığında alınan bir destektir. Bunun hiçbir ehemmiyeti yok ki.
2: Objektif
1: değil. Aynı zamanda belli bir sorumluluğu yok. Belli bir sorumluluğu olmadığı için doğruyu ortaya koymama yükümlülüğü de söz konusu olmuyor. Aynı şekilde siz para veriyorsunuz. Rating gibi ya da işte anket gibi hangi kim parayı veriyorsa ona göre bir düzenleme karşınıza koyabiliyorsunuz. Bunun denetlenmediğini bize iki tane sorun ortaya çıkartıyor bu. Birincisi bu dernek yüzünden ya da bu İnşallah doğru değildir, bakın bunu söyleyelim. İnşallah böyle bir şey doğru değildir. Çünkü insanların güveni zedeleniyor ve bir daha böyle bir kuruma, böyle bir şahsa ya da insanlara bir güven duygusu ortadan kalkacaktı. Ondan dolayı umarım böyle bir şey yoktur ve aklanabilecek şekilde bütün yasal işlemleri düzgün yapmıştır. Diğer taraftan bugüne kadar denetleme yapan kimse, o şahıslar acaba bir şeyleri gizlediler mi? Bir şeylerin üstünü örttüler mi? Ya da en azından o denetçilerin yanlış görmesi için resmi belgede sahtecilik mi yapıldı? Bunların da ortaya çıkartılması gerekiyor.
0: Ya da gösterilmeyen
1: gerekiyor.
0: Bir şeyler mi vardı? Onun, yani bak, kılıfına uydurmak denir ya.
1: Ya şimdi şöyle, denetçi gelip sizin banka hesabınızı didik didik etmez. Ya da işte orada yazdığınız karar defterinizde yazdığınız yeri gidip belki yerinde incelemez.
0: Mesela bir denetçi geldi bir derneğe.
1: Evrak üzerinde. İşte neler gelmiş, nereye harcanmış, nereye kadar harcanmış, buna bakılır. Yasal anlamda usule uygun bir şekilde yaptı mı, yapmadı mı? Aynı şekilde işte Sayıştay'ın belediyelere gidip incelemesini yaptığı gibi kağıt üzerinde yapar. Fakat savcılık makamını yapar. Siz dersiniz ki ben işte falan yerde taşınmaz satın almışım bu kadar parayı. Hemen savcılık makamı ne yapıyor? Özel bir bilir kişiye veriyor onu. Onun değerini çıkartıyor. Değeri piyasaya uygun mudur, değil midir? Fazla para mı gösterdiniz, az para mı gösterdiniz? Onu ortaya çıkabilir. Fakat bir denetçinin de ortaya çıkartabileceği eksiklik varsa ve çıkartılmamışsa o zaman orada bir sorun vardır. Ya da biz bu soruşturmanın içerisinde şunu da görebiliriz ileriki günlerde. Büyük ihtimalle denetçiler denetlemiştir. Denetlediklerinde eksiklikler görmüştür. Eksiklik görüldüğünde ne yapar? Raporunu alır, savcılığa gönderir. Savcılığa gönderdiğinde de soruşturma başlar. Daha bu dosyanın soruşturmasının nasıl başladığını bilmiyoruz.
0: Peki, şöyle bir soruyla başlayalım o halde. Haluk Levent'in iddialarından birisi, şahsımla, şahsi yaşantımla, şahsi ticaretimle vesaire ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bir dernek, bir bireye, bireyin kendi borcuna, ticaretine kefil olarak gösterilebilir mi?
1: Olamaz. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani orası sizin babanızın malı değil. Orası sizin ticarethaneniz değil. Orası sizin kurduğunuz ticari bir şirket değil ki gelip size kefil olsun.
0: Ne demek bu? Yani, gayri kabili rücu.
1: Ya diyor ki,
0: diyor
1: ki bu Haluk Levent işte oradaki senedi ödemediğinde kimden alabilirsin diyor? Dernekten alabilirsin.
0: Olabilir mi böyle bir şey?
1: Eğer dernek kefil oluyorsa alacak tabii ki. Ama bu kimin parası? Deprem için.
0: Şimdi bu şahsi şey değil midir?
1: Şahsi şey işte, şahsi borcunu ödemediğinde dernek ödeyecektir.
0: Demek. Eğer dernek için yapılmış bir ticaretse.
1: Şahsa gerek yok, direkt dernek adına işlem yapılır.
0: Borçlu olarak Haluk dernek Levent değil, dernek yok.
1: Evet.
0: Değil
1: mi? O zaman buna gerek yok yani.
0: Yani onun yönetim kurulu başkanı vesaire olması bir şey değiştirmez.
1: Hayır canım, niye şahıs burada ön planda olmaz yani. Dernek ön plandadır, dernek adına işlem yapılır. Nasıl gayri

0: Kabil Rücu diye derneğin mührünü basarsınız. Derneğin yetkili imzasına sahip olan, derneği temsilen o imzayı atabilecek şahıs oraya imza atıyorsa Haluk Levent'in isminin olmadığı bir sözleşmeye aynı şekilde imza atabilir.
1: Nedir bu yani konu? İzleyicilerimize bir anlatalım. Haluk Levent bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere 3 tane senet veriyor bir ticaret karşılığı. Senetlerde Haluk Levent borçlu gözükürken Ahbap Derneği gayri kabili rücu, yani iptal edilemez şekilde kefil gösteriliyor. Arant adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği tespit.
0: İşte biz Haluk Levent ifade verirken biz bunu göreceğiz. Şunu söyleyecek savcılık, kolluk da ona soruyor, o soruyu şunu soracak. Bu taşınmazı niçin aldın? Hangi amaçla kullanacaktın? Neden dernek adına almadın? Çünkü dernek adına alınması gerekiyor. Dernek tüzel kişi ve dernek adına siz işte orada gayrimenkul alabilirsiniz. Neden dernek adına almadınız? Hadi dernek adına almadığınızda neden geliyorsunuz asistanınızın adına alıp 4 gün sonra başkasına devrediyorsunuz? Niye? Çünkü birden fazla kişi el değiştirildiğinde 3. kişinin iyi niyeti korunuyor burada. Yani ne demek olacaktı? Senet ödenmediğinde kime gidecektir? Haluk Levent ve Ahbap'a gidecektir. Ancak taşınmaz da elden çıkartılmış olacak. Taşınmazla ilgili bir tedbir koyamayacaksın.
2: Bir soru sorabilir miyim Hadi Bey? Tahir Bey, müsaadenizle. Şu alın senet, yani 250 bin dolar birikim. Bunları kendisi için mi alıyor yoksa dernek adına mı alıyor?
0: Şöyle, bir taşınmaz alıyor. Bunun karşılığında taşınmazın sahibine veriyorlar.
2: Kimin adını alıyor taşınmazı?
0: İşte burada bir önceki şey gelebilir miyiz? Alıyor. Önce asistanın adını alıyor.
2: Dernek adına mı alıyor, kendi adına mı?
0: Asistanın adını alıyor.
2: Asistan adını alıyor.
0: Önce asistanın adını alıyor, 4 gün sonra da başkasına devrediyor.
3: Ve o asistan da tutuklu, başka bir soruşturmadan tutuklu.
0: 4 gün sonra başkasına devrediyor. Şimdi siz aldığınız taşınmazı kullanmak için alırsınız.
1: Bu arada bahse konu olan senetler bunlar. Arkaları yazılmış. İşte Ahbap Derneği'nin kaşesi de vurulmuş, kefil
0: İmza
1: olarak
0: yetkilisi olan şahısla imzalamış.
1: Eğer yani Ahbap Derneği adına alınmış bir gayrimenkul olsaydı Ahbap Derneği
0: adına olurdu.
1: Borçlu olurdu.
0: Hem adına olurdu. Bakın, senet Ahbap Derneği'nin adına olurdu. Hı hı. Aynı zamanda kefile ihtiyaç duyulmazdı çünkü Ahbap Derneği kendisi yeterli olurdu. Diğer taraftan taşınmaz Ahbap Derneği'nin tüzel kişiliğinin üzerine kaydedilirdi. Başka birine devretmek ya da başka birinin adına alma ihtiyacı da hissedilmez. Ancak burada ne dönmüş, onu ifadesinde söylediğinde göreceğiz.
1: İşte o ilgili evrak orada da yazıyor. Sayfada örneği bulunan işte 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar senedin ödemesinin netleşmesi durumunda bu ödemelerden Ahbap Derneği tam olarak gayri kabulü rücu kefildir ve ödeme yükümlülüğüne girmiş olacak. İşte çok ilginç şeyler. Şimdi
2: o zaman dediğiyle çelişiyor.
3: Şimdi bunun dışında bu sabahtan beri dönen bir firmayla alakalı. Ben bugün yazdığım yazıdan sonra birkaç telefon aldım. Bir tanesi de farklı bir firma ve çok daha taze tarihli. 1 Temmuz tarihinde suç duyurusunda bulunmuşlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına. Haluk Levent, yanında çalışan Yeliz Kaya ve bir de Ahbap Derneği iktisadi işletmesi adı altında ki kişilere işte 400 milyon lira değerinde bir tapu devri yapılıyor. Bir AVM satışı ama parası ödenmiyor.
1: 400 milyon lira.
0: Bu çok önemli. Evet. Bu yok şu an. Yani.
3: Bu yeni, şimdi düşmüş de zannedersen medyaya. Ben telefonda konuşurken yani bu arada dolandırılan kişiler, yani o tapu devri gerçekleşiyor ve 25 milyon falan bir kapora gibi bir şey gönderiyorlar. Senetler bilmem ne, bir şov düzenleniyor diyorlar adeta. Yani çünkü Ahbap Derneği, Haluk Levent, büyük marka, hani hep böyle çok ciddi bir dolandırıcılık performansıyla karşı karşıya. Ve biz,
1: yıl marşı.
3: Hani sonuçta bu insanlar ithalat, ihracat falan da yapan insanlar. Para nasıl gelir gideri falan gayet iyi bilecek insanlar. Yani bizim gibi insanlar değil, benim gibi değiller şahsen. Yani ben dolandırılabilirim de onlar dolandırılamaz sanıyorsunuz ve ilk sorduğum soru bu oluyor ve biz ertesi gün uyandık diyorlar. Bakın, profesyonelliği anlatmak

0: için söylüyorum yani, ve bir aile şirketi böyle bu şekilde birden fazla kişi bu oyuna gelebiliyor ve koşarak avukatları ertesi gün tapuya şerh koydurmuş. Paranın tamamını almadık, satışı en azından engellensin diye. Aynı şey 4 gün sonra satışının gerçekleştirilmeye çalışıldığını fark ediyorlar. Çok enteresan bir durum.
1: Mesela bir durumda Başaran aynı Holding'le ilgili o durum.
0: Evet.
1: Şimdi bizler Başaran Holding'i o acı uçak kazasından tanıyoruz. Şimdi...
2: Kızı vefat etmişti.
1: Evet, kızı
2: orada.
1: O uçak kazasında,
3: İran'daki kaza.
1: Dubai dönüşü, yanlış hatırlamıyorsam İran üzerinde yaşanan o uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Şimdi Başaran Holding'in yönetim kurulu başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığına yönelik de yine bir iddia var. Yani savcılıkta olan bir şikayet var. Haluk Levent ofisine gidiyor kendisinin. Diyor ki üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla ya sizin elinizde bulunan gayrimenkulleri satın almak istiyoruz biz dernek adına. Başaran'ın kızının 2018 yılında uçak kazasında kaybetmesinden dolayı yaşadığı derin manevi hassasiyet nedeniyle de kimsesiz kız çocuklarının hayata atılmasını desteklemek istiyor. Yani bir baba ister istemez hani o duygusallıkla elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışmış. Haluk Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınması aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığının tespit edilmesi üzerine Haluk Levent'le ilgili dolandırıcılık şikayetinden bir soruşturma başlatılıyor.
2: Evet, Gazi Osman Paşa da şikayet ediyor kendisini. Daha sonra dosyası Çağlayan'a gönderiliyor. Bu çok önemli bir husus. 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz ve kızlar için yani kız yurdu olarak kullanması adına bir ikna durumu söz konusu. Öyle iddia ediyor kendisi.
1: Bir binayı almışlar o zaman.
2: Bir 22 tane taşınmaz var. Artık bunlar yan yana mı başka yerlerde mi o ileriki günlerde belli olur. Fakat 22 tane yer var ve bunların kız yurdu olarak kullanılması için tahsis edildiği iddiası var. Ancak daha sonra burada kız yurdu olmadığını kendisi tespit ediyor. Gidiyor savcılığa da şikayette bulunuyor. Diyor ki bundan dolayı verildi. Ancak bu amaç için kullanılmıyor. Kullanılmadığından dolayı da dolandırıldığını söylüyor. Yani kendisi kandırılarak taşınmazların alındığını söylüyor. Bu da ileriki günlerde kendisine işte sorulacak tabii ki şu an göz altında. 4 güne yakın bir gözaltı durumu söz konusu olabilir Haluk Levent'in. Hı hı. Hem örgüt var hem de ciddi suçlamalar var. Aynı zamanda bu dernekle ilgili belki bazı daha yeni raporlar da ortaya çıkabilir. Onların ifadede kendisine sorulması için şu an çok yoğun bir çalışma gerçekleşiyor.
1: Şöyle bir şey olabilir mi Hadi Bey? Bu arada Haluk Levent'in sanırım gözaltına alınmadan önceki son fotoğrafıydı o. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela ben bir derneğin yöneticilerinden birisiyim. Derneğin hesabında da yüklü miktarda bir para var. Ya bu parayı ben kendi hesabıma önce bir çekeyim. Bireysel olarak ben bu parayı işte dışarıda değerlendireyim. Ticaret yapayım. İşte bahis oynayayım. Bu parayı katlayayım. Sonra bir daha derneğe yatırayım. Böyle bir özgürlük var mı?
2: Böyle bir şey yok. Tamamen suç.
1: Hadi bahisi geçelim.
2: Hayır böyle bir şey yok yani. Siz
0: bahis
2: dernek
0: paralarıyla faize yatırdı falan diye bile laflar
2: faize çıkmıştı. Dahi yatıramazsınız. Yani oradaki faiz parasını kullanamazsınız. Normal. Yatırabilirsiniz. Dernek adına hesap açarsınız. Dernek adına yatırırsınız mevduata. Ancak kendi kişisel şahsi hesabınız üzerinden bunu yapamazsınız. Kişisel şahsi hesabınıza parayı gönderemezsiniz. Başkasınınkine gönderemezsiniz. O parayı kendiniz için kullanamazsınız. Daha sonra yerine koysanız dahi bunu yapamazsınız. Böyle bir özgürlük yok. Böyle bir durum da söz konusu değil.
4: Hatta
2: bu tamamen
4: şunu,
2: suçtu.
4: Onun şunu söyleyebilir miyiz Hadi Bey? Hatta dernek tüzüğünde yazan şeyi yapmak için bile dernek hesabından o harcamayı yapmanız
2: kesinlikle
4: lazım.
2: Kesinlikle yani. Çünkü dernek adına olan her şeyin o derneğin resmi hesabında yapılıyor olması lazım ki siz o derneğin adına faturasını, derneğin adına makbuzunu, derneğin adına yaptığınız harcamayı karar defterine yazmanız gerek. Yazmadığınız müddetçe yine sorun yani sıkıntı. Onların yazılış şekilleri nasıl yazacağınız, nasıl karar alacağınız, başlığı nedir, nasıl yazarsınız, altına kimler imza atar. Bunlar hepsi özenle belirtilmiş bir usulümüz var. Bunları yapmanız gerekiyor. İşte burada 3 farklı suç tipi karşımıza çıkıyor. Ve eğer böyle bir durum varsa bu güveni kötüye kullanma suçudur. Diğer tarafta siz derneğin parasını kendi hesabınıza geçirdiyseniz zimmet suçudur. Ama burada daha önemli bir suç var. Dolandırıcılık suçu burada daha önemli. Bu ne demektir biliyor musunuz? Siz çıkıyorsunuz, bir dernek kuruyorsunuz. Uzun süre bu derneğin PR'ını yapıyorsunuz. Güven kazanıyorsunuz. Para topluyorsunuz.

0: Ve o parayı toplamadaki amacınız da kendi servetinizi artırma ya da kendi kişisel harcamanızı yapma. Ki 1 milyar TL bir bahis oynama durumuna bakıldığında ya, kişisel harcamanın ne kadar ön plana çıktığını görüyorsunuz.
1: Bilmiyorum, 3-4 yıllık bir süre Şebnem Hanım, hocam sizin de yani ne kadar kat, bugüne kadar pek çok ünlünün işte konserlerden aldığı paraları vesaire az çok kamuoyuna yansıyor. En azından belediyelerden daha yüklü aldıklarını biliyoruz. Ama şimdi bir şarkıcı Haluk Levent kendisi, yanında yani çalışanlar bilmiyorum necidir, mesela o ilk sayfaya bir dönebilirsek arkadaşlar, işte Yeliz Kaya asistanı, yani bir şarkıcının asistanı, ya da işte diğer bir isim daha vardı, yani 900 milyon Türk lirası kazanabilecek, evet bakın, Alper Çelik. Yani belki kişisel servetleri vesaire vardır ama yani sadece bahis oynanan 990 milyon Türk lirası nasıl açıklanabilir? Bu ya, bu benim kişisel servetim, işte babamdan kalma, benim holdingim. Yani böyle bir şey bilmiyorum, hangi mantığa uygun geliyor?
2: Ya yok, hiçbir açıklaması yok.
1: Bir şarkıcı,
2: yok.
1: Asistanı zaten, ve derneğin kurucusu.
2: Zaten o yüzden de izaha muhtaç diye geçiyor. Yani bu rakamlar öyle, pek çok konu öyle ki, yani neydi, Haluk Levent'in zaten bir geçmişi var. Bu arkadaşların, kurucu arkadaşların bir ciddi bir kısmının da bir suç geçmişi var. Yani yargılanmışlar, bazıları hüküm giymiş yine benzeri suçlardan. Yani aslında güzel böyle bir şey oturtulmuş, bir yardım derneği kisvesi.
0: İşte orada dolandırıcılık suçu ön plana çıkıyor. Onu evet, söylüyorum hocam. Diyorum ki eğer siz bu derneği kurarken ki amacınız insanların güvenini kazanıp onlardan para toplayıp bunu kendi kişisel harcamanız için kullanıyorsanız, burada tamamen bir organizasyon vardı ve burada dolandırıcılık suçu evet, ön plana çıkar.
2: Ama ben biraz bugün biraz daha araştırdıkça bahis meselesi bu işin sadece bir boyutu gibi kalacak mı gibi hissediyorum. Mesela Üstad, şimdi enteresan aslında bu hesap hareketleri belli ki fazla derneğin içerisinde, ama derneğin dışarıdaki imajını korumaları gerekiyor ya. Evet. Mümkün olduğu kadar denetimlerde gizleyebilmeleri gerekiyor ya. Muhtemelen o yüzden bu az evvel zikrettim, Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi diye bir aslında tüzel kişilik mi diye, bir farklı ticari girişim.
1: Derneğin adına bir özel şirket olur
2: bir
1: mu?
2: Bir iştirak mı dedim? Hayır, derneğin içerisinde hareket eden bir yapı var.
0: Çünkü vakıf gibi değil dernek.
2: Evet.
0: Dernek...
2: Ve mesela onlar bir firma adı, tabela adları var bu şeyin, yapının adı Ahbap Market. Web sitesi de var bu Ahbap Market'in. Ya anahtarlık bile satıyorlar. Vallahi. Hani derler ki mesela Ahbap'ın hani çok fazla fanı, meraklısı var falan onu. Ama yani onlar nasıl, ne şekillerde satıldı bilmiyorum.
1: Bir ikincisi, anahtarlık da 990 milyon Türk lirası kazanmamışlardır herhalde.
2: Tahir Bey, bir ikincisi Ahbap su meselesi. Deprem döneminde maalesef çok ciddi, daha depremin ikinci günüydü, 8 Şubat günü, bunun ciddi provokasyonu yapıldı. Yani yetiştiremiyoruz, 1000 tır su gönderdik. Haluk Levent'in bizzat kendisinin tweet'i var. 1000 tır su gönderdik, yetiştiremiyoruz, bilginize. Nedir?
0: 1000 tane fotoğraf yok.
2: Ahbap su. Bu Ahbap su nedir? Bir iştirak midir? Bir arkasında şirket var mı? Bakıyorsunuz yok. Çıkmıyor. Ama enteresan bir başka şirket çıkıyor. Pegas Global Dış Ticaret Limited Şirketi diye. Bence işin uzayacağı yerler bunlar. Bunun bağlı, yani şöyle, buradaki bütün yöneticiler bir de o şirkette yöneticiler falan. Enteresan boyutları var. Dolayısıyla bir de şey de var. Çok özür bitmeden. Adam Bitcoin gibi bir şey kurmuş. Ya Haluk Coin ya, var. Var. Adam önce bir çörek otu üreten bir firmayla bir ittifak kuruyor, Haluk Levent. Ve onların bir coin'i var. O adam da enteresan bu arada. Coin üstüne coin çıkarmış. Onların coin için şey yapıyor. İşte 9 milyon takipçili bir hesabınız var ve bunu Ahbap'la çok ciddi ilişkilendirmişsiniz. Yani onun tüzel kişiliği ayrı, benim şahsım ayrı denilebilecek bir şey değil. Çok üst üste örtüştürmüşsünüz. Ve sizin bu yardımsever kisvesindeki halinizle o şeye, çörek otu üreticisinin coin'ine bir sürü yatırım alıyorsunuz. 100 dolardan 1 dolara düşüyor bir anda.
0: Reklam i̇nsanlar yapıyorsunuz, panikliyor. Açıklama yapıyorsunuz, insanların
2: evet,
0: para yatırmasını
2: insanlar
0: istiyorsunuz.
2: İnsanlar panikliyor, bu sefer diyorsunuz ki ben bu coin'i satın aldım. Haluk Coin yapıyor adam adını. Haluk Levent'in Telegram

0: Hesabı varmış coin ve şu anda çok bir ilginç. Sürü insan mağduruz diyor. O paranın da nereye gittiği belli değil. Yurt dışından gelen bir ciddi bir miktar para var.
1: 60 milyon dolar.
0: İnanılmaz bir rakam. Evet. Ve bu rakamın nereden geldi? Zaten bunu devlete
1: nereden
0: bildirmemişler
1: geldi,
0: bile.
1: Nereden geldi, kime geldi, niçin geldi?
0: Evet. Ve bu belli değil ve dışarıya gidenler de belli değil.
1: Hakikaten o belli olacak de. Emin olun. Evet. Yani şu an soruşturma aşamasında ve bu soruşturmada hangi nereden kim para gönderdiyse yeter ki kayıtlı bir para olsun, yani yeter ki banka üzerinden gönderilmiş bir para olsun.
2: Ve bu paralar gönderilirken, yapılacak. Bu kampanyalar yapılırken Kızılay'ı karalama kampanyasını
1: maalesef
2: başlamasına sebep olan dernek de bu dernektir.
0: Evet.
1: Başlamasına sebep olan değil, bilinçli bir şekilde Kızılay'ı kötüleme durumu söz konusu değil
0: mi? Evet, yani insan burada artık kasıtlı mı yapıldı? Diyor yani, sadece muhaliflik değilmiş yani.
1: Şunu söyleyelim. Bakın, biz o gün şunu söyleyemeyebilirdik. Kasıtlı olarak yapılıyor diyemeyebilirdik. Ama bugün söylemek zorundayız.
0: Artık evet, bilinçli
1: niye?
0: Bir yönlendirme
1: çünkü
0: var.
1: Biz bakalım var. 6 Şubat depremine
2: ama
1: bakalım.
2: Ama son açıklaması adeta ya aslında öyle değildi. Aradan ne kadar süre geçtikten sonra şu beyaz gömlekli açıklamasında vardı. Ya öyle değildi de Kızılay aslında şöyleydi de böyleydi de. Adeta hani yani bir günah çıkarma gibi açıklamalara da şahit olduk. Şimdi
1: günah çıkarma değil.
2: Ama olan ne oldu?
1: Soruşturmalardan kurtulmak için o açıklamalar.
2: Deprem zedelere gitmesi gereken, yardıma muhtaç insanlara gitmesi gereken milyonlarca liranın, bilmiyoruz yüzde kaçı derneğin parasıdır, yüzde kaçı kendi paralarıdır. Ama bahise yatırılmış 990 milyon Türk lirasından bahsediyoruz ve kaybolmuş 400 milyon Türk lirasından bahsediyoruz. O gün Kızılay'a bu karalamayı, bu lekeyi sürmeye çalışanlara sormak lazım. 400 milyon Türk lirasına kaç tane çadır alınırdı diye.
1: Ya biz bakın,
2: şimdi onun kampanyasını acaba ahbap içinde yürütecekler.
1: Ya bir bakın, biz bugün deprem bölgesine bakalım. Deprem bölgesinde kim, hangi kurum ne yaptı? Bugün o kötüledikleri Kızılay'ın neler yaptığını görüyorsunuz. Devletin neler yaptığını görüyorsunuz orada. Ancak bir dernekten bahsediyoruz ve o gün birileri çıkıp şunu söylüyordu. Sadece ve sadece bu dernek çalışıyor.
0: Evet.
1: Devletin hiçbir kurumu yok orada. Devlet iflas etmiş. Biz bu derneğin çalışmalarına şahit olduk. Artık umut varız, birileri bu halk için çalışıyor diye açıklamalar yapıyordu ne yazık ki sanatçı görünümlü olan şahıslar.
0: Ya bir tanesi bir profesör ya. Ağlayarak videolar çekiyordu ahbap için. Bir tanesi bir tane de böyle sürekli bir stand-up falan yapan adam. Devlet ya, hala gözümün önünde devlet mevlet yok, ahbap var,
1: evet,
0: yazdı bu insanlar.
1: O cümle kullanılıyordu.
0: Bu
1: devlet
0: cümle
1: yok
0: kullanıldı,
1: kullanılıyordu.
0: Ya, bu cümle kullanıldı.
1: Biz
0: işte, baraj yıkıldı dendi. Ya neler söylendi o günlerde, öyle bir kampanya ve Kızılay'ın iştirakinin çadır satıyor olması döndük Kızılay çadır. Nasıl bir şeye döndü? Kızılay'ın iştiraki ahbaba çadır satmış. Bu cümleyi nerede okudunuz? Hiçbir yerde. Kızılay sanki vatandaşa çadır satıyor'a döndürdüler. Ve bunun evet. üzerinden insanları neredeyse Kızılay'a kan bağışlamayacak hale getirdiler.
1: Evet, neredeyse değil, kan, o hale geldi.
0: Evet, kan bağışlamayacağım bakın, dediler. Şimdi, böyle bir şey olabilir
2: mi? O felaketin
0: mi?
2: Yaşandığı dönemlerde yani biraz önce açılışta da ifade ettim ya, ailesi enkaz altında kurtarılmayı beklerken başka canları kurtarmak için canhıraş mücadele eden AFAD çalışanları vardı. Her birini gördük.
1: Evet.
2: Onlar da gördüler bizzat. Kızılay çalışanları, gönüllü Kızılay çalışanı, Türkiye'nin dört bir yanından çıkıp gelen öğrenciler, toplumun hemen her kesiminden insan. Orada günlerce canını dişine taka taka, aç susuz gerekirse uykusuz bir şekilde günlerce, haftalarca çalıştılar. Ve o insanların o hakkı bir şekilde bir cümleyle, bir iddiayla kamuoyuna, yani neden açıklama gereği duyarsınız ki o günlerde mesela, değil mi? Neden Kızılay'dan biz çadır satın aldık deme gereği duyarsınız? Tam da insanlar can kurtarmanın, hayatta kalmanın derdindeyken.
1: Neden devlet yok dersiniz orada?
2: Şimdi,
1: neden asker inmedi dersiniz? Neden jandarma ortalıkta yok dersiniz yani?
2: Şimdi o gün bu kampanyaya alet olanların birkaçı bugün ah vah demeye başlamışlar. Yani sosyal medyada yapmış olduğu

0: Onu söyleyelim.
1: Görüyoruz.
0: Orada çok farklı bir durum söz konusu. Onu belirleyelim. Bu soruşturmanın içerisine çok fazla şahıs dahil olacak. Neden? Az önce dedik ki bu dosyanın içerisinde dolandırıcılık suçu ön plana çıkacak. Ve mağdurlar çıkıp ne söyleyecek? Diyecek ki ben Hadi Dündar'ı tanıyordum. Hadi Dündar beni bu konuda ikna etti. Ben ona parayı gönderdim, o da parayı Ahbap'a göndermiş. Ve ben burada işte ya da Ahbap'ı ondan dolayı tanıyorum diyecek. Bu silsileyle şikayetçi olacak ve o şahıslar hepsi bu dosyanın içerisinde yargılanacaklar. Hatta bazı şahısların kendi açıklamaları vardı. Bizim kendi kişisel hesaplarımıza parayı gönderin. Gönderdiği anda hiç bekletmeden Ahbap'a gönderiyoruz diye açıklamaları vardı. Yani sizin para toplamanız, Ahbap'la birlikte o para toplamanız, Ahbap'ın eğer gerçekten bugün bir dolandırıcılık, bir işte dernek parasını kendi kişisel harcamaları için kullanma durumu söz konusuysa, o şahıslar da aynı şekilde yargılanacaklardır. Şunu söyleyemeyeceklerdir. Ya ben o gün açıklama yaptım, baraj patladı, ya da ben o gün açıklama yaptım, dernek adına para topluyordum, canhıraş para topluyordum, dernekten başka bir kurum yok diyordum, ben kandırılmışım ya da işte bilmiyordum deme lüksüne sahip değil. Çünkü görüyoruz ki sosyal medyadan bu tür açıklamalar yapıyorlar yani. Biz de süreci takip ediyoruz ve sürecin sonucunda da çok sert açıklamalar yapacağız şimdiden söylüyorlar yani. Şimdi, daha sürecin sonucunu bilmeden. Hani siz bu derneğin sadece var olduğunu söylüyordunuz, devletin olmadığını söylüyordunuz. Ne ara bu derneğin dolandırıcılık olma ihtimalinin söz konusu olabileceği kanaatine vardınız bir anda? Ya da adam gözaltına alındığı gibi siz nasıl arkasından ayrılabildiniz? Siz onun için para topluyordunuz. Hepiniz toplanmıştınız. O telefonu kaldırıyordunuz, para topluyordunuz. Bu telefonu kaldırıp para topluyordunuz. Ve bütün o ekran yüzlerini, ünlüleri almıştınız. Sadece devleti kötülemek için alanlar oluşturmuştunuz. Şunu diyordunuz. Bakın biz burada çalışıyoruz. Kimse çalışmıyoruz, biz çalışıyoruz.
1: Bu arada Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yeni bir son dakika var. Gözaltı hakkında gözaltı kararı bulunan Müge Sözen Küçük ve Ali Barış Kaya da gözaltına alınıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, biri tutuklu, 24'e yükselmiş.
2: Masat raporlarında isimleri var onların da.
1: Durumda evet. Hepsinin isimleri var. Şimdi
0: artacak o yani.
1: AFAD'dan bahsediyoruz. Kızılay'dan bahsediyoruz. Çağlar Hocam, şimdi sadece ülkemizde değil tüm dünyada alanında en iyi olan iki kurumdan bahsediyoruz.
3: Evet.
1: Ya yani dünyanın Türkiye'ye koştuğu, herkesin depremzedeler için koşturduğu bir dönemde bir algı çalışmasıyla bir yani karalama kampanyası başlatıldı. Şu yaşananlarda bu evet. Karalama kampanyasının ne amaçla, neler yapılması için olduğunu bazı ipuçları veriyor. Bunlar soruşturma sonunda netleşecektir. Sadece evet, iddialardan evet, bahsediyoruz evet. Ama AFAD'ı, Kızılay'ı siz belki bizlere daha böyle yakından tecrübe ederek
3: tabii ki
1: özetleyebilirsiniz.
3: Şöyle Tahir Bey, ben aşağı yukarı 3 tane doğal afetle ilgili şeyde bulundum. Yani hem yaşadım, hem planlamasını, seminerlerini, kongrelerini, hatta Türkiye'nin önemli bir bölgesinde de bu işin uzman yetkili bölümünde çalıştım. Şimdi efendim bakınız, Türkiye'mizin gelmiş olduğu en son noktada Türkiye Afetle Mücadele Planı var bizim. Kısa adı TAMP. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve valiliklere gönderilmiş. Birincisi, burada şu anda görmüş olduğumuz suistimal edici ve devletimizin köklü kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın sanki böyle bir şey yaratılmış, manipüle edilmiş. Yani ben o ilk olay çıktığında, onu da söyleyeyim. Biraz önce Üstad çok güzel söyledi ya, Davşan'dan masumiyet karinesi üzerinde olduğu için suçlayıcı asla konuşmuyoruz ama durum tespiti yaparak gidelim. Böyle durumlarda tek elden sevk ve idaredir çok önemli olan. Zaten herhangi bir üzücü bir olay olduğunda mülki amirlerin yetkisiyle acil hallerde kullanılacak olan ödenekler, efendime söyleyeyim unsurlar, kimlerden ne alınacağı mülki amirin yetkisiyle yapılır. A aracına, B aracı, efendim C ödeneği şeklinde, bunlar belirlidir. Ama burada şöyle bir şey var gördüğüm kadarıyla. Bir kere bunun artık bundan sonra bu tarz şeylerin olmaması adına, şimdi ben çok dikkatli izledim. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Kafamdaki bütün sorularında cevabını aldım. Kıymetli Sayın Oruç da ifade etti. Bir kere Tabii daha devam eden bir süreç olduğu için cümlelerimizi özel titiz bir şekilde seçmemiz gerekiyor.
1: Şöyle bir
3: ilave yapayım.

0: Şimdi mesela hatırlıyorum bir dönem işte anketler yapılıyordu. En güvenilir insanlar listesinde ilk sırada çıkıyordu. İlk sıralarda çıkıyordu. Şimdi bir gazeteci, ismini vermek istemiyorum, o gün de devlet aleyhine, Kızılay aleyhine yürütülen kampanyalara öncülük etmiş isimlerden birisiydi. Niye kimse kurumlara güven duymuyor falan diye üzülüyordu.
1: İşte bütün mesele
0: sizin
1: burada.
0: Sizin yüzünüzden, işte bunlar yüzünden.
1: Evet, bütün mesele burada. Bu tarz, bakın üzerinden 3,5 sene geçti. Daha önce de acılar yaşadık ki deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Allah saklasın, böyle şeyler hazırlanıyoruz. Yani Allah beterinden saklasın diyelim öncelikle. Bu tarz konularda böyle bireysel olarak efendim ahbap vesaire, hani adı her ne olursa olsun, bu tarz oluşumların bakınız ciddi anlamda önüne geçmek gerekir. Bak burada çok önemli bir şey. Bunun kontrolü olmak zorunda. Kontrol kaçmış hocam burada, bakın. Alınan ya da bir şekilde toparlanan para, gayrimenkul vesaire, işte siz de ifade ettiğiniz, kıymetli izleyicilerimize koyduk. Çok enteresan amaçlarla kullanılmış. Yani yasa dışı bahislerden tutun, kumar diyelim hadi. Büyük bir zarar var. Burada kişilerin ortaya koymuş oldukları tavır, hal tarzları, şu anda çok yasal süreç devam ettiği için çok da şey konuşamıyoruz tabii doğal olarak. Buna savcılık karar verecek. İki şeye değinmek istiyorum. Bir tanesi bu bir kere eğer bu amaçla yapıldıysa, yani milleti affedersiniz hani çok böyle hassas konularıyla, acısıyla, işte ulvi duygularıyla yapmış olduğu bu gönlünden koparak maddi, manevi, efendim gayrimenkulünü vermiş dediniz. 22 tane gayrimenkulden bahsediyor.
2: Hocam küçücük çocuk kombarasını açıp gönderiyor. Yaşlı evet, kadın evet. Kefen parasını gönderiyor. Evet. Bu paralardan evet. Bahsediyoruz.
1: Tabii,
2: böyle
1: tabii.
2: Kolay
1: ben
2: kolay
1: onu
2: alınan
1: çok
2: paralar
1: şey
2: değil.
1: Yapmak istemiyorum. Yani süreç devam ettiği için açık olarak aynı görüşteyim. Kumbarasını getiren, yüzüğünü getirip veren, belki de aylığını, son parasını veren bu büyük millet bu konulardaki nasıl reaksiyon gösterdiğini biliyoruz. Bu benim de incelememe göre, siz dolandırıcılık dedi, ben nitelikli dolandırıcılık diye değerlendiriyorum.
2: Doğru, nitelikli diye geçiyorum.
1: Yanlış zaten. İfade etmek istemem. Evet, yok. Ancak şu var, neden yapıldı konusu. Bunun sürecini savcılarımız karar verecek.
0: Tabii ki.
1: Ne oldu, bu para hesabı nereye aktarıldı, hesap hareketleri nedir? Şimdi Haluk Levent işte kişisel borçta ahbapı ayırın diyor ama şimdi biraz önce hocamın ortaya koyduğu çerçevede hiç ayrılmış gibi değil. Yani iç içe hareket edilmiş. Yani ayıramıyorsunuz. Yani buradaki paraya baktığınız...
0: Derneğin mal varlığını kendinize kefil olarak nasıl gösterebilirsiniz?
1: İşte oraya geliyorum. Yani siz harcamanızı aldığınız o 100 milyon dolarlık yerlerde ödeyemezsem dernek kefil dediğinizde, bu şahıs hesabıyla doğru telaffuz ediyorum umarım, efendim derneği iç içe geçirmiş vaziyettesiniz. Dediğim gibi ona savcılar karar verecek. Şimdi gelelim sizin sorunuza Sayın Tahir Bey. Çok iyi bir noktaya temas ediyorsunuz. Bakın bu tarz konularda devletler acılarına sürekli hemen şey yapar, sahiplenir. Yaşadım. İşte ölümlü vakalar var. Bunların yani çok acı bir, kaotik bir ortamda. Eğer böyle kamu düzenini bozan diyelim ya da yapılacak olan şeyleri bozucu, buradan niyet, maksat, başka türlü yaklaşacak olan unsurların tek amacı vardır. Bir, devleti güçsüz göstermek. Bakın deprem anında, deprem, her türlü doğal afet anında en önemli şey, yaşadığım için biliyorum, hemen vatandaşımızın yanında olmak ve devletin vatandaşı yanında olduğunu, moral motivasyondur, adı maddi olarak ölçülmez, bu imajı vermek durumundasınız. Hırsızı var, kaçakçısı var, işte çocuk şeyi var vesaire. O sıkıntılı süreçte devlet varlığını hissettirmeli. Kim devletin varlığını hissettirmeye çalıştırır? Yani süreç devam ediyor. Yanlış da söylüyorsam kimse kusura bakmasın. Bu tarz oluşumların olmaması gerekir. Ben işte o yüzden ilk cümlenin başında bu Türkiye afetle mücadele planına bu tarz hususların, yasal değişiklik olabilir, tüzük olabilir, girmesinin taraftarıyım. Çünkü bu ve buna benzer, bugün işte dostum, arkadaşım, ahbabım vesaire tarzı devlet dışı oluşumları siz öne çıkarırsanız, o zaman vatandaş şunu sorar: devlet ne yapıyor kardeşim? Haklı olarak bunu sorar.
0: Hocam 11 şehir yıkılmış.
1: Tabii bakın ben
0: çok... 11 şehir yıkılmış.
1: Üstadım içindeydim, biliyorum.
0: Bu insanlar o esnada, yani bu insanlar derken kendilerini, ama birileri
1: ülkemiz, bakın biz
0: devleti irtibatsızlaştırmaya çalışıyordu.

0: Bakın
1: İnsanlar
0: biz,
1: daha can çekişiyor.
2: Ben de yaşadığım yerde yani. Arkadaşlarımızı organize ettik. Çoğumuzun yapmış olduğu gibi giysiden ilaca, paradan şuna buna, bu büyük Türk milletinin refleksidir bu. Devlet üzerinden yürümesi gerekir bu işlerin. Bu tarz efendim ne diyelim, dernek mi veyahut da bu tarz oluşumların bence olmaması lazım üstad. İşte bu noktaya gider.
3: Aa Tahir Bey, çok özür hocam, bir şey söyleyeyim. O kadar gitmemesi insan lazım. Duygulanıyor ki. Şimdi o günleri hatırladık maalesef ve
2: ya ta insanı... özür dilerim Şebnem Hanım. Çok özür dilerim. Ta Azerbaycan'dan bir görüntü vardır. Hatırlar mısınız? Arabasının üzerine yatağını koymuş bir tane Azerbaycanlı vatan. Çıkmış geliyor kardeşim. Benim diyor şey orada. Ya böyle bir haslete sahip insanların acılarını suistimal edilmişse şayet, tırnak içinde söyleyelim, bu hiç uygun bir şey değil. Bakın bu devlet, ya biz kabile devleti değiliz Tahir Bey. Biz bugüne kadar neler yaşadık ya Türkiye olarak, savaşından efendim şuna buna kadar. Siz böyle bir oluşumda neden buna müsaade edin, onu da sorgulamak lazım. Yani bak ayrıca bir şey açıyorum.
1: Müsaade
2: ben.
1: Etmiyor hocam.
2: Bu tarz şeylerin ben yapılacaksa şayet tek merkezden yapılması.
0: Yani
2: gerek.
0: Kıyaslama yapmıyorum hani Ahbap Derneği için vesaire, ama aklıma bir anda şey geldi. Hani işte kanatlı hayvan severler derneği diye dernekler olmaz kurulur ama işte, içerisinde olmaz. Horoz dövüşleri yaptırılır, bahisler oynanır ya.
1: Evet.
3: Şimdi görüyorum tabii insanlar da öyle öfkeleniyorlar ki listelemişler yani o günlerde kimler devletle ahbabı karşı karşıya getirmişler ve yani. Hani devlet yok ahbap var minvalinde yazmışlar ve milyonlarca etkileşim almışlar. Şimdi düşünüyorum biz hakikaten evet o gün bunun peşinde koşulmadı ama... Yani bu, hala da şöyle yani ifade özgürlüğü vesaire direkt böyle şeylere bence çok alan açıyoruz ama ya bundan sonra gerçekten böyle bir insanlar can savaşındayken böyle şeyler yazanlara gel bakalım kardeşim denmesi gerekiyor.
2: Tabii.
3: Yani devlet yok ahbap var. Sen kimsin? Nasıl evet. Bunu söylüyorsun? Ne cüretle söylüyorsun? Nerede devlet yok? Gel bize bir açıkla artık denmesi gerekiyor. Ya şimdi bakın bunun mağdurları bir duygu istismarına aslında maruz kalmışlar. Ne? Hükümet karşıtlığı, hükümet düşmanlığı ve bunu bizzat kendilerinden gözüken biri İzmir Marşı'yla bilmem neyle baya bildiğin istismar etmiş ve yolmuş. Doğru mu?
1: Tabiri caizse evet.
3: Yani evet sizi de bize korumak yani sizi de bizi de korumak devletin işi. Yani ama bırakın artık bundan sonra yapılsın. Çünkü bu isimler öyle böyle hafife alınacak isimler değil bunları yapanlar. Ahbap öyle bir çarpan etkisi oluşturdu ki o günlerde o network'üyle. Yani başındaki de no name bir isim değil. Bir kahraman, bir iyilik meleği ortaya çıkarıyorlar. Ve o ismi yayanlar da
1: Hatay'a belediye başkanı seçiliyordu
3: az daha yani. Benzeri sahipler o çarpan etkisinin oluşturduğu infiali düşünün. Biz depremin İlk ikinci günü onlar. Depremden çok onları konuştuk ya.
0: Bazı isimler var bakıyorum.
2: Ama bu olmamalı.
0: Hayır,
2: yani.
0: Levent'in ya geçmişi böyle bir insandı. Niye peki verildi? Aslında verilmemesi gerekirdi diye.
3: Şimdi Twitter'ı
0: o günlerde
3: evet.
0: Kendisini en çok destekleyen Kızılay üzerinden o çarpıtmaları yaparak Ahbap'ın dünya genelinde paraları toplaması için yönlendiren isimler şimdi adeta günah çıkarıyorlar ama
3: Tahir Bey bilmiyor olsalar geçmişini tamam ama mesela Fatih Altaylı'nın bir ifadesi var evet. Bize yemin etti kumara tövbe ettim diye bize yemin etti yani siz bilerek insanları geçmişi böyle olan, kumar bağımlısı olan, bu kadar kabarık dosyaları olan birinin kurduğu bir kuruluşa yardıma teşvik etmişsiniz bilerek.
0: İşte buna
3: bilerek bu çok acayip bir şey.
0: Bu bir açıklama var.
3: Bilmeyene hadi yine neyse dersiniz ama bilmek başka bir şey.
2: Bir katkıda bulunabilir miyim?
0: Buyurun hocam.
2: Sayın Oruç'a destek babında yani onun bıraktığı yerden devam et. Üstad bu tarz şeylerde devlet asıl olan devlettir. Tamam. Devlet dışında böyle kendi kafasına göre bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bakın açık ve net. Ya devlet var bir devlet ne için var ya? Bugünler için var. Devlet varken kenarından kıyısından hani sanatçı kişiliğine saygı duyabilir şu bu. Bu bugün Haluk Levent olur, yarın Ali olur, Veli olur, Hasan Hüseyin. Böyle şeyler olmaz üstad. Bunların tek bir yerde o yerlerde mülki amirler tarafından toparlanıp o minvalde de kullanılması gerekir. Aksi takdirde önüne geçemezsiniz. İşte buradan suistimal edilmiş. Yani edildiği iddia ediliyor. Ben sadece bunu ifade etmek istiyorum.
4: Şunu ekleyeyim hocam. Şimdi devlet zaten burada hani orkestra şefi gibi davranmak durumunda zaten. Yani dünyanın birçok yerinde bu tip dernekler var. Kriz anında
1: bizim kültürümüzde var hocam yani. Yani
4: böyle yardım toplayarak şey yapma, ama burada şimdi iki şeyin altını çizeceğim. Bir, şimdi bu tip dernekler normalde dünyanın her yerinde dışarıdan da bir şekilde fon bulmak için çalışır. Yani zaten işte örnek olsun diye Kızılay'ın elindeki çadıra para verip alıp da onu şeye götürmek değil. Mümkünse onun kapasitesi varsa yurt dışından çadır alıp onu Türkiye'ye getirmek, evet, vesaire gibi katma değer sağlayacak bir adım atar zaten.
2: Sayın hocam, şöyle o planların içerisinde yurt dışına gelen yardımların koordinatörleri, yurt içindenlerin koordinatörleri, hepsi o tam planında açık açık yazıyor. Sayın Oruç'un dediği çok güzel bir nokta var. Öyle bir algı değişikliği yapıldı ki
4: işte oraya geleceğim.
2: Özür dilerim.
4: Ben de oraya gelecektim.
2: Çok affedersin.
4: Estağfurullah. Şimdi birincisi o. İkincisi sonuçta burada tüm bu şeylerin organizasyonu vesaire yine devletin elinde zaten. Yani o yardımı yapma niyetinde para topladı da devlet o mekanizmayı açmasa, o yol dizaynını yapmasa vesaire, hangi parayı nereye harcayacak da yardımı ulaştıracak vesaire. Yani orada devlet yok, ahbap var. Devlet olduğu için yani ahbap orada dediler, hareket edebiliyor.
0: Devlet yok, ahbap var dediler. Evet. Ve bugün yani. Eğer
4: yani devlet olmasa ahbap da hareket edemezdi orada.
0: Yardıma ihtiyacı olan binlerce insanın üzerine geçireceği bir mont, boğazından geçeceği bir lokma olacak o milyonlarca lira, eğer kumara gittiyse, bahiste kaybedildiyse, eyvah, kumarda eyvah kaybedildiyse, herkesin burada vebali var. Şunu da, bunu söyleyenlerin şunu da vebali söyleyeyim var.
4: Yani ahbap sonuçta yani bir yerlerden fon bulmuş vesaire, o parayı da getirmiş değil. Onun elindeki o para zaten milletin,
1: halkın parası ya. Az
4: yani
1: önce
4: o para AFAD'a, Kızılay'a da gitse çok daha iyi şekilde belki de zaten yardıma dönüşecekti o. Yani devlet yok, ahbap var. Milletin teveccühü olduğu için ahbap var. Ve sonuçta şunu söyleyeyim. Bu paranın, yani kalan 1 milyara yakın bir paradan bahsediliyor. Şimdi bu para eğer 3,5 yıl geçmiş hala orada taş üstüne taş koymak için kullanılmadıysa bunun vebali çok büyük.
1: Orası çok önemli.
0: Şunları
1: hocam
0: hatırlayalım
1: çünkü
0: bir.
2: Peki o zaman bir şey sorayım. Ben hocam Hadi Hoca'ya
0: vebali olanları hemen bir hatırlayalım. Hocam yine yorumları alacağım. Bir şunları izleyelim mi arkadaşlar?
5: Eleştirilerin ve organize saldırıların troll ordusunun hedefindeki isim Ahbap Derneği, AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de. Siyasi bir çıkarım olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır. Can kurtarmaya çalışmak.
6: Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor.
7: Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
8: Haluk Levent şahsı üzerinden Ahbap kralın çıplak olduğunu gösterdi. Hazmedemedikleri bu.
0: Şimdi çıplağın ne olduğu biraz daha ortaya çıktı. Bir gazeteci daha var. Ruşen Çakır. Şimdi onun sözlerinde bir dinleyelim.
9: Kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez Ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu. Ve bu bir ihale yol açtı. Ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor. Alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ayrıca desteğimizi Ahbap'a verdik. AFAD'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
0: Şimdi uluslararası kuruluşlarca fonlanan gazeteciler uluslararası kuruluşların göndermiş olduğu paralarla kumar oynadığı, bahis oynadığı iddia edilen kişileri bu sözlerle savundular.
1: Şimdi şöyle, biz burada bu soruşturmanın içerisinde bir örgüt var mı yok mu? Savcılık makamı bunu ortaya çıkartması lazım. Eğer bir örgüt varsa ve bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım

0: bulunan herkesin de bu dosya kapsamında bir hesap vermesi gerekir. Çünkü az önce kullanılan o cümleler var ya, devlet kurumuna güvenemiyor ama ahbaba güveniyor cümlesi. Bu tamamen devlete yönelik, devleti itibarsızlaştırmak için söylenmiş bir sözdü. Az önce Şebnem Hanım ne söyledi? İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirecek. Dünyanın neresine giderseniz gidin bunun suç olduğu ortaya çıkıyor. Hiç kimse çıkıp kendi devletini itibarsızlaştırmak için bir şeyler açıklayamaz. Benim devletim bu işe yarayamaz, bu işte iflas etmiştir diye başkasından yardım talep edemez. Yangın oluyor, bir bakıyorsunuz ki help yardımlarıyla ne yapılıyor? Başka ülkelerde insanları kendi ülkesine davet ediyor. Bir derneğe bakıyorsunuz, derneğin bütün devlet kurumlarının önüne geçtiğini, devletin orada olmadığını, sadece bu derneğin olduğunu söylüyor. Bir diğeri çıkıyor diyor ki bu dernek niye hedef alınıyor? Kralın çıplak olduğunu söylüyor. Diğeri çıkıyor, az önce söylediğiniz Ruşen Çakır denilen şahıs ne söylüyor? Diyor ki burada Haluk Levent iktidara yakın olmadığı için iktidar kendi çevresinden bir derneğin dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımıyor diyor.
1: Özgür Özel'le diyor. Bir de onu hatırlayalım.
0: Böyle bir tuhaf bir açıklama olabilir mi? Ama o gün neydi? Sorun büyüktü. O gün acı büyüktü. Bunları konuşamıyorduk yani. Konuşamazdık da. Ancak bugün gerçeğin ne olduğu tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Siz ne kadar çok yukarı çıkartırsanız o kadar sert bir şekilde zemine çarpabiliyor. Bugün zemine çarpma durumunu
1: Türkiye'yi
0: görüyoruz.
1: Türkiye'yi yönetmeye
0: yani
1: aday olan isimlerden birisi kendilerinin ifadesiyle Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel Manisa milletvekili, onun da bazı açıklamaları vardı. Bakın,
2: arkadaşların verdiği destektir o saldırıya karşı. Bizim bu noktada Kızılay'ın bu şartlarda çadır satıyor oluşu, mide bulandırıcılığını sizin kadar iyi de kimse anlatamazdı. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
3: Hani büyüdük dedin ya, şu evet, son depremden sonra ahbaba ne kadar para geldi? Yani şu anda sizde ne kadarlık bir para var?
4: Size yemin edebilirim, tek sormadığım şu anda muhasebeye konu o. En son 2 milyarı geçmişti. 2-300 küsürdü, ödeme var mıydı, üstüne gelmedi. Gerçekten bu kadar da bilmiyorum.
3: 2 milyar TL.
4: Özellikle cevap vermemek için belki öğrenmiyorum. Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
1: Peki bir sorum olacak Hadi Bey. Şimdi
0: para işleri kendisinin işi değil.
5: Hayatı, çek, senet vesaire üzerine geçen birisi.
1: Şöyle bir bilgiye rastladım. Haluk Levent'in
0: çok iyi ya.
1: Derneğin çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliskaya isimli şahısların IBAN hesaplarını Haluk Levent kullanıyormuş.
0: Ne kadar para transferi var kendi aralarında biliyor
1: Şimdi,
0: musunuz?
1: Şimdi onlara geleceğim. Ahbap Derneği avukatı Ece Güner, bu üç çalışana mesela, yine bir önemli bir bilgi, bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderiyor. Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından Emrah Gödenler'in hesaplarına 8 işlemde 48 milyon lira ortalama bir para girişi yapılıyor. Zafer Yay'ın hesaplarına 3 işlemde 21 milyon lira para girişi yapılıyor.
5: Yeliskaya'nın, çok özür dilerim. Siz bunları küsuratı vakit kaybetmemek adına söylemeden
1: evet,
5: geçiyorsunuz. Neden küsuratlı? Kuruş falan var burada. Çok enteresan. Ben 47... Hadi Bey'e bunu sormak evet, istiyorum. Evet. Çok ilginç
1: mesela,
5: geldi bana.
1: Mesela birini söyleyeyim hemen. Emrah Gödeler'den 13 işlemde Emrah Gödeler'in hesaplarına 8 işlemde 47 milyon 904 bin 876 lira 6 kuruş.
5: Evet.
1: Buna karşılık Ece Güner'in hesaplarına da onlardan Emrah Gödeler'den 13 işlemde 63 milyon 980 bin 950 TL para girişi, Yeliz Kaya'dan 10 milyon 800 bin lira para girişi. Ya bunlara borç alışverişi falan deniliyor da. Hadi ya, Bey.
0: Borç alışverişi ise ortaya çıkar zaten. Ancak Ne zaman verdiniz, nasıl verdiniz, niçin verdiniz, neyin karşılığında verdiniz, niye borç alındı, karşılıklı diğer şahıslar neler söyleyecek, bunları ileriki günlerde göreceğiz ifadelerinde, bir de tabii ki delilleriyle birlikte. O küsurat kısmı da Şebnem Hanım, siz parayı gönderdiğinizde belli bir meblağ kesiliyor, kesildiğinde de karşı tarafa aktarılan miktar o küsuratlı oluyor.
5: Ha,
0: normalde bu kadar Allah. Milyonların döndüğü yerde küsurat olmuyor
1: zaten.
0: Ya da
1: bir döviz vesaire durumu varsa.
5: Evet, hani ama küsurat... çok enteresan küsuratlar. Yani hani bir tam bir şey masrafı falan ondan mı bahsediyorsunuz?
0: Evet, onlar kesiliyor. Fakat burada önemli olan husus bu kadar yüklü miktarda parayı kim, niye, niçin gönderdi, niye farklı kişilere, niye farklı işlemlerde bir borç ilişkisi var mı yok mu, o da ileriki günlerde zaten ortaya çıkar yani.
1: Herkesin yanıt arayacağı iki konu var. Bunlardan birisi, tekrar o rakamı ifade etmekte fayda var. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in özellikle bu asistanının, dernek yöneticilerinin IBAN'larını kullanması ve bu IBAN'lar üzerinden bazı işlemler yapması yasal bir suç mudur?
0: Ya başkasının hesabını kullanmak bir suçtur ama idari para cezası gerektiriyor. Fakat o hesabı niçin kullandığınız önemli.
1: Bu söz konusu.
0: Yani eğer kara parayı aklıyorsanız ya da belli bir meblağ miktarın işte izini kaybettirmek için kullanmışsanız ya da o hesaplar üzerinden siz bahis oynadıysanız çok farklı farklı suç tipleri ortaya çıkacak.
1: 2020-2026 yılları arasında, tekrar ifade edelim, Haluk Levent 990 milyon lira bahis oynamış.
0: Kendi hesabından değil bu arada. Ve o çalışanlar var ya, ahbap çalışanlar.
5: İşte, neden ahbap kendi diyorum. Hesabını kullanmıyor ya da kullanamıyor? Takipte mi, yoksa hesabı blokeli mi?
0: Şöyle, tecrübeli biri, daha önce bir sürü suç kaydı olan, bir sürü suçla karşı karşıya kalmış, işte ifadeler vermiş, şikayetlere muhatap olmuş. Ondan dolayı bu konuda da bir sorun yaşayacağını zaten biliyor.
5: Daha hızlı
0: radara gelebilir. Günün sonunda zaten biliyor. Siz burada ne kadar şahısları kullanırsanız, onların hesaplarını kullanırsanız, siz şunu söyleyebilirsiniz. Yemin ederim benim hesabıma bir kuruş girmedi. Çünkü az önce diyordu ya, ben hiçbir şekilde para hesabını bilmiyorum. En son ilgileneceğim şey para konusu diyordu ya. Ki görüyoruz 990 hatta milyon TL bir bahis oynama durumu söz konusu olan şahıstan bahsediyor.
1: İlk kurulduktan zamanki verdikleri bir röportajı hatırlıyorum ben. Diyordu ki ya biz para yetkimiz yok. Yani biz paraya elimizi sürmüyoruz. Ahbapları, yani bağış yapanla bağış yapılanı buluşturuyoruz. Bizim sadece görevimiz bu.
5: Haytap'ı da bu kişi kurmuştu değil mi?
1: Haytap'ı mı?
5: Haytap'ı da galiba.
1: Benzer bir şeyle.
5: Kuranlardan biri miydi?
1: Sokak hayvanları ile ilgili yani sanırım.
5: Evet, o, öyle bir şeyle başlamışlardı. Evet, bir öyle bir şeyle başladı, evet.
1: Şimdi derneğin asistanının hesabına, ahbap hesabından 120 milyon lira para aktarılıyor.
0: İşte bu para neyin nesi? Niye para aktarılıyor? Neyin karşılığında gönderdiniz bunu? O ifadeler zaten, şimdi bu savcılığın iddiası hali hazırda. MASAK raporları, aynı zamanda bir müfettişlerin hazırladığı dernekle ilgili raporlar var. Şahıslara bunlar sorulacak tek tek. Bunların karşılığında verdiği cevaplar eğer sizi tatmin edebiliyorsa, eğer oradaki iddiayı çürütebiliyorsa, o zaman bir sorun yok ortada zaten. Ancak siz gönderilen paranın karşılığını söyleyemiyorsanız, İkisi arasındaki, işte çalışanlar arasındaki 70-80 milyon TL'nin ne için gönderildiğini açıklayamıyorsanız, sadece kişisel ilişki, borç alacak verecek ilişkisi dediğinizde bu kabul edilmiyor. Bunun çünkü, aksini ortaya koymanız gerekir. Çünkü orada derneğin parası olan
1: hesabını kuruşu kuruşuna bir kere herkesin vermesi gerekiyor. Haluk Levent'in daha önce geçmişteki borçlarından dolayı vesaire, işte kumardan dolayı vesaire zaten yaşadıkları herkesçe biliniyor. Yani geçmişini biz burada yargılamıyoruz ama şimdi 990 milyon lirayla bahis oynanabiliyorsa bu para nerenin parası, kimin parası ve bu para nereden çıktı, nasıl geri geldi, bunların hepsi detaylıca
0: ya karşılıksız çekle ilgili sorun yaşayan biri, bununla ilgili birden fazla şikayet var hakkında, kalkıp 990 milyon TL bahis oynayabilecek bir meblağe sahip olabilir mi sizce? Tabii ki burada ciddi anlamda bir şüphe var. Bakın, burada savcılığın iddiası var zaten. Siz çıkıp bunu açıklamak zorundasınız ki ifadesinde bunun karşılığını söyleyecek, cevap verecek. Bu neyin parası? Niçin oynandı? Nereden geldi bu para? Derneğin parası mıydı, değil miydi? Bunları hepsini açıklayacak. Belki bu işin içinde bilmediğimiz çok farklı bir durum da ortaya çıkabilir. Onun ifadesinde bunlar ortaya çıkacak. Çünkü biliyorsunuz ki kamuoyuna yansıyan ne yazık ki başka dosyalar da var diye.
1: Evet. Şimdi daha pek çok konu var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama bir mesaj konusu da var. WhatsApp mide yazışmaları. Ahbap, evet. Derneği başkanı, asistanı, yani Haluk Levent'in

0: asistanı Yeliz Kaya'nın telefonda sanırım tespit ediliyor dijital materyallerinde. Ahbap Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği tespit ediliyor. Yazışmalardan senetlerin kullanılacağına dair endişelerin dernek başkanı Haluk Levent'e iletildiği anlaşılıyor. Yine Ahbap Başkanı Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği söyleniyor. Şimdi ya, iddialar hani böyle gidip de karşılıksız çek vesaire bunlar, bakın kızını kaybetmiş bir babaya gidip oradaki duygu boşluğundan, duygusallıktan faydalanıp kız çocukları için yurt yaptırmak istemekle başlıyor. Ardından daireleri alıp parasının ödenmediği yönünde başlayan bir soruşturma iddiayla başlıyor. Ardından yani danışmanına yönelik bana ağlayarak mesaj at vesaire gibi şeyler. Yazışmaların hepsi ortada. İşte bunlar ne diyor mesela? Abi sesi çıkmamış. Telin çok özür dilerim. Barış yanımda, onun teli açık. Bana ağlayarak mesaj at. Uğur'a dinleteceğim. Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız? Rezil olduk be. Abi Feyyaz Barış'ı aramış sabah 7'de. Haluk abi bana mesaj atmış. Amerika'ya para bulmaya geldim. Kanser oldum yazdım demiş. Hüseyin abiyi hiç arayıp konuşmamış. Biz bayram öncesinden beri para bekliyoruz. Hüseyin abinin tepesi atacak. Bu senetleri kullanacak. Yeliz ablanın da başı belaya girecek falan bir şeyler demiş. Vesaire vesaire. Barış da biz de haberi aldığımızdan beri şoktayız. Yeliz dün akşamdan beri ağlıyor. Telefonu kapattı demiş. Şimdi ararlarsa Feyza'lara Amerika'ya geldiğimi söyle. Bir de mide kanseri oldum yazdım Feyyaz'a. Sorarsa evet de. İşte bunlar sanırım yeni 3 Haziran vesaire.
1: Nasıl bir algı görüyorsunuz yani? Neler
0: kaçış güzergahı adlı line'ımıza yer verebilirse arkadaşlar.
1: Şunu bir geçmeyelim. Tabii ki, tabii şöyle ki. Bakın dikkat ederseniz buradaki ekran görüntüsü değil. Telefonun kendi mesajlaşma kısmı ile ilgili. Bu nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Polis şahsı gözaltına aldığında daha o şokla telefonunu kendisine açtırıyor ve orada işte neler yazışmış kendi telefonuyla çekiyor.
0: Orada yani başka telefonlar var. 4 telefon ele geçirilmiş anladığım kadarıyla.
1: Bakın 7 ve 8 iki farklı numara var. Bu iki farklı numarayla yapılan yazışmaların polis memurunun kendi telefonuyla şahsın telefonu çektiği görüntülerdir. Niye? Çünkü bunu kapatacaklar. Daha sonra şifrelerini vermeyecekler. Haluk Levent'in üzerinde çıkan 4 telefon gibi 4'ünün de şifresini vermediği gibi. Şimdi siz bu kadar ağır bir ithamla itham edileceksiniz. İddia bu kadar ağır olacak. Aynı zamanda ağırlığı da geçin. Depremde toplanan paralar, gariban insanların parası ve garibana verilmesi gereken, mağdura verilmesi gereken parayı vermeyeceksiniz. Böyle bir iddia var. Siz çıkıp şunu söyleyemezsiniz. Ya benim telefonumda özelim vardı. Özelimden dolayı da bu telefonumun şifresini vermiyorum diye diyemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok. Şunu demeniz gerekir.
0: Eğer
1: ya
0: ben Ahbap başkanıysanız vermeniz
1: yani gerekir.
0: Bakın, için bunu yapmak
1: zorunlu. Hukuken söylemiyorum. Vicdanen bunu söylüyorum.
0: Vicdanen söylüyorum.
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şunu demeniz gerekir. Ya benim o telefonun içinde özelim çıkacak. Ahlaka aykırı işlemlerim çıkacak ya. Ben ahlaksız bir insan olayım ama kimsenin parasını yememiş olayım. Derneğin parasını kendi kişisel harcamam için kullanmamış olayım. Başka insanları dolandırmamış olayım. Başka insanları kandırmamış olayım. Suç işlememiş olayım. Bunu söylemeniz gereken yerde çıkıyorsunuz diyorsunuz ki ben 4 tane telefonumun da şifresini vermiyorum.
0: Ama bombaları varmış daha. Acaba onlardan dolayı mı? Ki kendisi bazı bombalar
1: çok
0: patlatacağım
1: yani
0: diyor. Ama kaçış güzergahı yani olarak ifade edilen o line'ımızı da açabilirsek arkadaşlarımdan evet. Haluk Levent uzun süredir soruşturmacı birimlerin aslında teknik ve fiziki takibi altındaymış. Dediğimiz gibi yani alınan taşınmazların paraları ödenmemiş, derneği kefil gösterdiği vesaire bunlardan dolayı yapılan şikayetler var ve fiziki ve teknik takibi altında. Şimdi 17 Temmuz Cuma günü Haluk Levent bir mekanda sahne alacakmış. Biletler günler öncesinden satışa çıkmış. Konsere bir gün kala esrarengiz bir şey.

0: Saat 21.55 içinse Hanover'a uçak bileti aldığı ortaya çıkıyor. Şimdi iki ayrı bilet var. Almanya'da birisi 19.10, birisi 21.55. Bu da çok ilginç, iki ayrı bilet alınması. Acaba yetişemedi de öbürüne
1: mi aldı? Büyük ihtimalle yetişmeme durumuna karşı olabilir yani.
0: Ya hakkındaki kararı orada, yani havalimanında öğreniyor ki yurt dışına çıkamazsın. Bunun üzerine rotasını Bursa'ya, oradan da İzmir'e çeviriyor. Ama orada da bir dikkat çekici bir şey var. Yani hani normalde havalimanından çıktınız, gidemezseniz İzmir'e mi gideceksiniz? Ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, yani muhakkak daha yakın. Şile üzerinden bir gidiş var. Telefonlar kapanıyor ve Şile üzerinden gittiği iddia ediliyor. Yani çünkü öyle bir güzergahta değil en azından Şile, onu biliyoruz. Şimdi devam eden süreçte deniz yolu üzerinden yatla kaçış hazırlığında olduğu iddia ediliyor, belirtiliyor. Ama Bursa'da gözaltına alınıyor. Bu arada şöyle deniliyor. Diyor ki biletleri alıyor, yurt dışı yasağını öğrenince evine dönüyor. Belki Şile'de ev vardı. Telefonlarını orada kapatıyor ve yola çıkıyor. Ama Bursa'da gözaltına alınıyor. Ekipler tarafından. Şimdi soruşturma devam ediyor.
1: Bu niye önemli? Bu husus çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü soruşturma devam ederken şüpheliler cezalandırılmazlar. Çünkü daha herhangi ortada bir sonuç yok, bir iddianame yok, delillerin tartışılması yok, mahkemeler kurulmamış, ifadeler alınmamış ve hüküm yok ortada. Ancak eğer kuvvetli bir şüphe varsa, delillerle de destekleniyorsa tutuklanma ihtimali söz konusu olabilir. Peki tutuklanma, biz diyoruz ki en son tedbirdir. Normalde şüphelilerin tutuklanmaması gerekir diyoruz. Niye? Çünkü diyoruz ki bu adamın kaçma şüphesi yok. Çünkü bu adamın belli bir adresi var. Çünkü bu adam ünlü. Çünkü bu adam kamuoyu tarafından tanınıyor. Neden bu adamı tutuklasınlar? Neden gözaltına alsınlar? Davet etsin, zaten gidip ifade verecek.
2: Delilleri
1: deniliyor olması lazım. Biz bunu söylüyoruz normalde. Ancak demek ki ortada, eğer siz kaçmak için bir güzergah belirliyorsanız, kaçma girişiminde bulunuyorsanız, o zaman gözaltına da alınırsınız. Eğer tutuklamaya sevk edilirse, sulh ceza hakimi o dosyada delil varsa, tutuklanmasını gerektirecek delil varsa, o zaman tutuklanmayı da gerçekleştirir. Niye? Çünkü bu şahıs zaten kaçmak istiyor. Ve kaçmak için bir girişimi var. Ve somut bir şekilde bir kaçma girişimi var. Bilet alınmış, konser iptal edilmiş, gitmeye çalışılmış, yurt dışı çıkış yasağını öğrenince başka bir güzergah üzerinden gitmeye çalışılmış gibi bir iddia var. Eğer bunlar dosya içerisinde mevcutsa, dosyada tutuklanmayı gerektirebilecek de delil varsa, sulh ceza hakimliği hiç tereddüt etmeden şahsı tutuklamaya başvurur ve bu şahsın gözaltına alınmasındaki en önemli sebep de belki budur. Yoksa kendisi davet edilebilirdi, savcılığa götürülebilirdi ve savcılığa davet edildiğinde ifadesine başvurulabilirdi.
0: Ya bu arada biz yani ahbaptı, Haluk Levent'ti, hani hiçbir şey yapmadı, alınan tüm paraları işte götürdü, işte bahise yatırdı vesaire, biz bununla iddia etmiyoruz. Biz onların yapmış olduğu, şimdi milyarlarca liradan bahsediliyor. 900 milyon liralık, neredeyse 1 milyar Türk lirası, evet, 1 milyar Türk lirası civarında bir paranın bahis oynandığı iddia ediliyor. Bunlar soruşturma konusu. Tabii ki yaptıkları yardımlar vardır, dağıttıkları yardımlar vardır. Onlarla ilgili de belki bazı süreçler, Şebnem Hanım altını çizdi, bazı şeyler incelenecektir. Ama yani biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Biz burada olan bir vakayı, soruşturmaya konu olan bir vakayı ve milyonlarca insanın farklı umutlarla yönlendirilip desteklerini ilettikleri, paralarını gönderdikleri bir derneğin adının karıştığı suçları konuşuyoruz.
1: Bir de şeffaf olması gerektiğini söylüyorum.
0: Evet.
1: Eğer şeffaf olmuş olsaydı emin olun biz şu an kağıtları konuşacaktık. faturaları konuşacaktık, sözleşmeleri konuşacaktık, aldığı taşınmazları, yaptığı yurtları konuşacaktık, yaptığı evleri konuşacaktık, hangi depremzede neyi verdiğini konuşacaktık. Bunları hepsini böyle sıralayıp tek tek konuşacaktık. Ama ne yazık ki kendileri bunları açıklamadılar.
0: Maalesef.
1: Açıklamadığı için de konuşamıyoruz. Şimdi 7 milyar TL'nin üzerinde para toplamış bir derneği de

0: karıştığı bir suç ya da en azından ağır bir isnat var, ağır bir iddia var. E tabii ki bunlar konuşulacak, kamuoyunu bunlar merak ediliyor yani. Burada biz bunu konuştuğumuzda kesinlikle kimseyi suçlamıyoruz ki. Biz sadece evet. böyle bir iddia var ve bunun da açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylüyoruz. Hatta şunu temenni ediyoruz. Diyoruz ki inşallah bir suç yoktur orada. Niye? Çünkü yardım eden insanların güven duygusu zedelenmesin. Evet. Bizim de aynı şekilde yani. Çünkü biz kültürümüzden gelen bir şey var yani. Vakıf kültüründen geliyoruz. STK'lar bizde çok önemli. Çok önemli bir yer kaplıyor. Devlet kurumlarına, kuruluşlarına yardım için gerçekten STK'lar çok önemli bir yer kaplıyor. Bunun zedelenmemesi adına umarım böyle bir şey yoktur diyoruz.
1: Şebnem Hanım, sizin de son değerlendirmenizi rica edeceğim kapatmadan önce.
2: Vallahi hakikaten üzücü elbette. Bir güven göçüne sebep oldular. Devlete ve devletin iştiraklerine, Kızılay gibi köklü kurumlara olan güveni aldılar belli kesimlerin, muhalif duygularını sömürerek belli bir yere yönlendirdiler. Bir güven göçüydü. Sorun şu ki dönüp dolaşıp yine kendilerine yapıyorlar. Şimdi buradan nereye göç edecek o güven? Hakikaten ciddi anlamda bir sorun var. Tabii burada şu var Tahir Bey, yani mesela Kızılay'da o krizi doğru yönetemedi. Yani birinci gün yaptıkları açıklamayla ikinci gün yaptıkları açıklamanın birbiriyle çelişmesi bile o gün, yani karşı cevap vermek isteyenlerin bile tadını kaçırmıştı. İkincisi denetim meselesi. Hakikaten bu denetim süreciyle ilgili biraz daha açıklamaya ihtiyaç var. Çünkü bu kadar büyük rakamlar, ciddi bir dolandırıcılık var, anlaşılıyor. Muhtemelen hesaplarda daha karmaşık görüntüler ama gün sonunda hesap bakiyesinde bir tam sayıya dönülmüş ve bir şekilde devlet ciddi anlamda kandırılmış ve şikayetler üzerine başlayan soruşturmalar silsilesi, bir değil birkaç tane şikayet olduğunu anlıyoruz. Ve bence burada bir yasal bir sıkıntı var. Yani bunu söylemem gerekiyor. Bence kesinlikle. Geçmişi bu kadar karanlık olan, bu kadar yani kumarla, işte kara parayla vesaireyle bu insanlar dernek kurarken en azından yardım derneği, bağış toplayamasın ya. Bununla ilgili sanırım 2004'e kadar olan yasada aslında varmış da bu AB'ye uyum süreci vesaire, örgütlenebilme hakkı, o izin verilmiş. Sonra biz 2020'de bunu daraltmaya çalışmışız. Terörün finansmanı vesaire gibi konulara girenlere. Ama bu kişiler buradan imkan sağlamışlar.
0: Yani etkili biraz bir denetim olsa ediyorum. Aslında önemli değil yani. Böyle evet, etkili evet. bir denetim olursa denetimde hiç sorun değil yani.
1: Bundan sonra konuşulacaktır. En azından Kızılay'ın geçmişinin nedenli, şerefli, şanla dolu olduğunu biliyoruz bizler. Çok teşekkür
0: bir
1: ediyorum.
0: Bir kez daha ortaya çıktı.
1: Halit Dündar. Şebnem Hanım çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tolga Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi bugün yaşananlar, yani bugün konuşulanlar aslında şöyle bir geçmişi bir kez daha bize hatırlattı. Neden? 11 şehrimiz yıkılmıştı. Neredeyse yerle bir olmuştu. Asrın felaketi adına demiştik. Açılışta da söyledik ya, ailesi enkazın altında olan insanlar can kurtarma telaşındayken, başka canları kurtarma telaşındayken birileri başka oyunlara alet olmuştu. Ama çok şükür ki Türkiye bu yaraları sardı, sarmaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ama gelin o büyük felakette neler yaşanmıştı onu hatırlayarak Gece Ajansı'nı noktalayalım.

0: Sesler geliyor. Her yerden insan sesleri geliyor.
1: Ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Saatler sonra beton yığınlarının arasından çıkarıldı. Baygındı. Hastanede kendine geldiğinde küçük kızının ve eşinin öldüğünü öğrendi. Üstelik o hastanede tedavi görürken ailesi toprağa verilmişti. Haberi aldıktan sonra hiç konuşmadı. Gözlerinde buğu, yüreğinde tarifi yapılamayan bir yangın. Çıktı hastaneden ve yıkılan evinin önüne gitti.

jetonların arasında kızının kırmızı atkısı vardı. Eline aldı, kokladı. Yüreğindeki o büyük haykırışı daha fazla içinde tutamadı.

0: 6 Şubat gecesiydi, saat 04.17. Türkiye'yi uykusundan uyandıran büyük bir felaket yaşandı. 7,7'lik deprem 11 kentte yıkıma neden oldu.
1: Felaket haberi devletin tüm kurumlarını ayağa kaldırdı. İlk olarak aksiyon alınan nokta depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tı. Çok geçmeden 11 kentin yerel yönetimleri Ankara'ya yıkım yaşandığı bildiriminde bulundu. O bölgedeki AFAD, UMKE ve Kızılay ekiplerinin tümü bölgeye yönlendirildi. Ancak çok önemli bir ayrıntı vardı. 11 kentteki arama kurtarma ekipleri de depreme yakalanmıştı ve büyük bölümü depremzedeydi.
0: Geçen her saniye bir can demekti. Türkiye'nin 81 ilindeki bütün arama kurtarma ekipleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları afet bölgesine yönlendirildi. Türkiye 4. seviyeden uluslararası yardım çağrısı yaptı.
2: Dağlara yakın durmayalım. Açık etmezler her an olabilir.
3: Ambulans çağırırsın, ambulans.
2: Ambulans çağırır, ambulans.
3: Saçına vurma oldum, sesle. Oğlum. Ben öleydim.
0: Afet bölgesinde termometreler eksi 11 dereceyi gösteriyordu. 11 ilde tipi ve fırtına etkiliydi. Hatay Havalimanı'nın pisti zarar görmüştü. Arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçaklar olumsuz şartlar nedeniyle sadece Gaziantep'e inebildi.
1: İnen arama kurtarma ekipleri kışladan çıkarılan Mehmetçiklerin de desteğiyle hızlı operasyona koyuldu. 11 ilde yıkılan bina sayısı 10.000'in üzerindeydi. Ekiplerin Gaziantep'ten diğer bölgelere karayoluyla gitmesi gerekiyordu. Ancak deprem yollara da zarar vermişti. Yakınlarını merak eden vatandaşların da trafiğe çıkmasıyla büyük yoğunluk meydana gelmişti. Ekiplerden çoğu yaya olarak diğer kentlere ulaşmaya çalıştı.
0: Türkiye tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıyaydı. Ekiplerin çalışma yaptıkları alanlara iş makinelerinin ulaştırılması gerekiyordu. Ancak yoğun trafikle birlikte yolların hasarlı olması da ulaşımı zorlaştırdı. Çok sayıda iş makinesinin afet bölgelerine ulaşmasıyla çalışmalar hızlandı.
4: Deprem oluyor gene.
5: Ve bir deprem daha görüyorsunuz. Sakin olun abi, sakin olun.
4: Al bunu. Al
5: Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber.
0: Ekiplerin canla başla kurtarma operasyonu yaptığı sırada ikinci deprem oldu. Saatler 13.24'ü gösterdiğinde 7,6'lık deprem yıkılan bina sayısını 18 bine yükseltti. Uluslararası yardım bu sırada gelmişti. Tüm şehirlere ekipler sevk edildi. Bu süreçte devlet seferberlik başlattı. AK Partili 270'in üzerinde belediye afet zedelere sarıldı. Konteyner kentler kuruldu. Bozuk olan su altyapıları yenilendi. Mutfaklar kurulup 3 öğün yemek hazırlandı. Tuvaletler, duş kabinleri hızla yaşama sunuldu. Salgın hastalıkla mücadele için ilaçlamalar yapıldı. Çocuklara psikososyal destek sağlandı. Önce Sahra Hastanesi, 60 gün sonra ise Defne Devlet Hastanesi yapılıp hasta kabulüne başladı. 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmetleri verildi. Can dostlar bile unutulmadı. Tam donanımlı hayvan ambulansları, veterinerler ve tonlarca mama gönderildi. Afetin o ürkütücü karanlığı aydınlığa çıkarıldı. Muhalefete bağlı belediyeler de deprem bölgesindeydi. Belli noktalarda konteyner kent kurulumuyla gıda ve kıyafet dağıtımı yaptılar. Ancak bu durum kısa sürdü. Unutulmaz acılar siyasi malzeme edildi. Bir

0: taraftan da afetzedelere çeşitli vaatler sunuldu.
1: İktidar olduğumuza herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.
2: Evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız, ağrınızı yapacağız. Sizden 5 kuruş dahi almayacağız.
3: Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi?
0: Türkiye büyük yaraların gölgesinde gitti genel seçimlere. Afet bölgesinden Cumhur İttifakı'na destek çıktı. Sonuçların ardından depremzedelere hakaretler yağdı.
4: Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın, al.
5: Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama.
6: Sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Sizler müstahaksınız diyemeyeceğim maalesef. Çünkü bende bir vicdan vardır ama küfredebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben.
7: Bunlar hala Erdoğan'a veriyor ya. Oğlum sizin beyniniz yok mu? Yok mu?
0: Oy vermedikleri için hakarete uğrayan depremzedelerin boğazı düğümlendi. Aldıkları yardımları da CHP'ye iade etmeye başladılar.
8: Deprem bölgesindeki adamları var ya, hakaret ediyorlar. AK Parti'nin oyu yüksek çıktı diye. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabası vardı. Önemli olarak bir tane şişesini içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdim 2,5 lira olarak.
9: İstemiyoruz.
8: 3 tane çocuğu bırakıp gittim. Çok kanıma doydu.
10: CHP'li salmıyor.
11: Niye?
10: Çünkü her anı sayıyorlar, her anı söylüyorlar. Yazık günah elimiz var mı? Bize onun için bir şey yardım yapıyorlar.
12: Dünkü seçimden sonraki atılan tweetlere o kadar çok üzülüyorum ki, o kadar sinirlerimiz bozuldu ki. Yok işte Allah belanızı versin, siz hak ettiniz. İşte size gönderdiğimiz yardımlar haram zıkkım olsun şeklinde tweetler atılıyor. Bu nasıl bir zihniyet ya? Sizin hiç Allah'ınız yok mu? Vicdanınız yok mu ya?
13: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, daha doğrusu CHP Belediyesi'nin bize vermiş olduğu ücretsiz gübre desteği, sıvı gübre desteği. Bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere bir takım haklarını helali haram ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Biz de tutacağız, biz bu aldığımız gübreyi onların CHP binasına götürüp iade edeceğiz.
0: Oysa Cumhur İttifakı Hatay'ın Defne ilçesine 60 günde hastane yapmış ve o ilçede CHP'ye %50,48 oy çıkarken AK Parti %5 oranında kalmıştı.
3: Aman Allah'ım, neler söylüyorlar, ne hakaretler ediyorlar, ne terbiyesizlikler yapıyorlar. Hani bunlar demokrattı? Hani bunlar herkesi kucaklayacaktı? Hani bunlar baharı getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Ya nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler? Nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular? Nasıl oldu da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler? Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra.
0: Bahar gelecek sloganlarıyla seçim propagandası yapan muhalefet, depremzedelerin yüreklerinde kara kışı yaşattı. Kalp işareti yaparak milyonlarca kalp kırıldı.
3: Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus nedir derseniz, bunun cevabı emin olun, çok küçük bir oy farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değildir. Bunun cevabı CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışmasıdır. Ne diyor? Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz. Deprem bölgelerine bir şey göndermeyeceğiz. Bay bay Kemal. Gerek yok. İhtiyacımız da yok. Biz AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da deprem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz.

0: devlet tüm imkanlarını seferber etti. Dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hızla hasar tespit çalışmalarını yaptı. Aylar sonra yeni konutlarda yükselmeye başladı. Sadece deprem bölgesi değil, Antalya ve Muğla'daki büyük yangınlarda zarar gören evlerin de inşaat sürecini aynı anda yakından takip etti. Kısa sürede hem deprem hem de yangın bölgesindeki köy evleri yapılıp afetzedelere teslim edildi.
1: Evi yaptırıverdik
2: zaten. Cumhurbaşkanımız yaptırdı.
1: Tabii.
2: Size vesile olduk.
3: Çok sevindim, çok sevindim. Deli deli bize tuttu bırakmadı, sağ olsun.
4: Biz aldık anahtarımızı, evimize gidiyoruz.
5: Her zaman söylüyorum, herkesin denizi ufku kadar. Deprem bölgesinin devasa bir şantiye alanına çevirdik. Adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik.
6: Her şekilde herkese korktular.
7: Gece bakıyorum çalışıyorlar, gündüz bakıyorum çalışıyorlar.
8: İşte meydan, işte eser, buyurun.
9: Bir çamura batır, bizi batırdı.
10: Devletimiz her tarafa yetişti, her tarafa yetişti.
11: Sanki cenneti verdiler bana.
5: Sadece enkazları kaldırmadık. Çok daha önemlisi, anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk. Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek... Yapacağız dersek, yapacağız dersek,

0: Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. İlk haberimiz Başkan Erdoğan'dan. İki haftalık aranın ardından yapılan kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, Ankara'nın artık bir dünya kenti olduğunun tescil edildiğini söyledi. Zirvedeki karşılama töreninde Yeniçeriler ve Mehter Birliği'nin kullanılmasından rahatsız olan muhalefete de tepki gösterdi.
1: Buyurun. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok.
2: Ankara'da tarihi NATO zirvesindeki karşılama töreninde Yeniçeriler ve Mehter Birliği'nin yer almasından rahatsız olan muhalefete seslendi ve ekledi.
1: Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki haftalık aranın ardından yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Ankara tarihi bir zirve, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum.
2: Hedefinde dünya liderliğinin övgüyle bahsettiği NATO zirvesini içine sindiremeyen muhalefet ve destekçileri vardı.
1: Siyasetin değil,

0: Kababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
1: Erdoğan muhalefeti külliye karşıtı üzerinden de eleştirdi.
0: NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
2: Efendim, Ahbap Derneği ile ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da dernek başkanı Haluk Levent dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gayrimenkul işlemleriyle yaklaşık 60 milyon dolarlık bir mağduriyet oluştuğu iddiası da ayrıca inceleniyor. Öte yandan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı ve şifrelerini polisle paylaşmadığı belirtildi.
3: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. İşte bu suçlamalar yöneltiliyordu. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Başaran Holding, 2017'de kurulan Ahbap Derneği'ne 60 milyon dolarlık 22 taşınmaz bağışladı. Ancak bunların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplayan derneğin hesapları bir süredir inceleniyordu. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı tespit edildi. Ayrıca deprem dönemi toplanan bağışlardan yapılacağı söylenen konutlar da tamamlanmamıştı. Almanya'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent hakkındaki yurt dışı yasağını öğrenince İzmir'deki evine doğru yola çıkmıştı. Şarkıcı Bursa'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisi arandı. Dijital incelemeler yapıldı. Haluk Levent'in asistanına mide kanseri olduğu ve maddi destek aradığı yönünde asılsız haber yayma talimatı verdiği iddia edildi. Kamuoyunu etkilemek için ağlayarak sesli mesaj atılmasının istendiği ve senet endişelerinin yazışmalara yansıdığı tespit edildi.
4: Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında olduğu toplamda 20'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
3: Öte yandan hesaplarında yüklü para trafiği tespit edilen ve gözaltına alınan dernek avukatı Ece Güner'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de danışmanı olduğu ortaya çıktı.
4: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in üzerinden 4 cep telefonu çıktı. Soruşturmanın bu safhasında Haluk Levent cep telefonlarının şifrelerinin verilmesini istemediği öğrenildi.
3: Farklı bir soruşturma kapsamındaysa bağış olarak alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edilerek yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.
2: Altı Şubat depremleri sonrası Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle milyonlarca dolar toplayan sanatçı Haluk Levent'in afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadığı ortaya çıktı efendim. Malatya'da 264 konut vaadiyle yardım paraları toplandı. Ancak aradan geçen 3 yılda konutların sadece kaba inşaatı tamamlandı.
5: Malatya zaten çok zor süreçlerden geçti. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz de bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.

0: Depremzedelere konut vaadi 3 yılda yerine getirilmeyince tartışma büyüdü. 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere konut yapımı amacıyla Ahbap Derneği üzerinden bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağ'da, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapılacağı açıklandı. Ancak afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen konut projeleri tamamlanmadı.
1: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap Derneği tarafından yaptırılmaya başlanan ancak 3 sene geçmesine rağmen tamamlanamayan evlerin olduğu Bulgurlu mahallesindeyiz. Evler tamamen kaderine terk edilmiş durumda.
2: Tabii burada insanların yardımıyla toplumun faydası menfaatine oluşan bir adı öyle olan bir projede. Evet. Ama şu an atıl olan ve kullanılmayan ve kullanıma elverişli olmadığı belli olan bir projeyi görmekteyiz.
1: Evet.
2: Bu projenin kısa bizim Malatya olarak, bizim dernek olarak beklentimiz şu: bu projenin kısa süre içerisinde vatandaşa geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Bu projenin sağlanmaması takdirinde maalesef çöp olma tehlikesi kesile karşı karşıya olacağını hatırlatmalıyız.
0: Konut vaatleri, bağışlar ve yargı süreciyle ilgili gelişmeler tartışmaların odağında.
3: İnsanlar mağdur ediyorlar. İnsanların paralarını farklı yerlerde kullanıp göstermelik bir şeyler yapıp atıl durumda bırakmaları çok rezil bir durum.
0: Depremzedeler verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürerek bağış sürecine ilişkin şeffaf bilgilendirme talep ediyor.
1: Ahbap Derneği'nin para toplayarak yapacağını söylediği evler teslim edilmedi. Malatya'da bu durum tepkiyle karşılandı. Malatyalılar evlerin bir an önce teslim edilmesini istiyor.
4: Mağdur edilen insanlar var. Bu insanlar zaten çok zor süreçler geçirdiler. Bir an önce bu sorunun ortadan kalkması gerekiyor. Gerekli açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda Malatya halkını mağdur etmemeleri gerekiyor.
5: Ahbap Derneği'nin yaşattığı sıkıntıyı duyunca biz biraz kendimizi kötü hissettik. Neden? Bir nevi hakkımızın yenildiğini, bize sunulan hizmetlerin geciktiği hakkında bir düşünceye kapıldık.
6: Efendim, Washington'la Tahran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini Amerika'nın sağlayacağını ve Boğaz'dan geçen ticari yüklerden %20 oranında ücret alınacağını açıkladı. Tahran ise Washington'ın olası bir müdahalesine izin vermeyeceklerini duyurdu.
7: Önce Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğiz dedi. Ardından Boğaz'dan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu. İran'a ablukayı yeniden yürürlüğe koydu. ABD Başkanı Trump, kör düğüm haline gelen Hürmüz'e bir ilmek daha attı. Washington'la Tahran arasında çatışmaların yeniden başlamasının ardından diplomasi köprüleri atıldı. Gerilimin merkezinde dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı var.
8: Kimsenin bilmediği şey şu ki bir anlaşmamız vardı. Anlaşma tamamlanmıştı. Sonra bozdular. Her zaman bozarlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık. Bu yüzden onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
7: Fox News'e telefonla bağlandı ABD Başkanı Trump. Hürmüz'de hakimiyeti ilan etti.
8: Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yöneteceğiz. Boğazın muhafızı olacağız ve bunun için tazminat almalıyız. Boğazı korumak için para alacağız. Hem de çok para.
7: Trump'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı. İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığını duyurdu. Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolünü güç ve kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikar ise savaşın tüm bölgeye yayılabileceği konusunda uyardı.
9: Hiçbir koşulda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz.
6: Batı Şeria'da İsrail'li işgalcilerin zulmüne uğrayan Filistinli bir adamını yaşadıklarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza efendim. 79 yaşındaki Filistinli İbrahim İsmail El-Cubur toprağını gasp etmeye çalışan fanatik Yahudiler tarafından yaralandı. İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. Ancak her şeye rağmen El-Cubur'un tek sözü bu topraklarda öleceğim oldu.
10: Saldırılara rağmen topraklarımda kalacağım ve buraya gömüleceğim.
7: Toprakları gasp edilmeye çalışıldı. Ailesiyle birlikte İsrailli işgalcilerin saldırısında yaralandı. Defalarca işkenceye uğradı. Buna rağmen ata toprağından vazgeçmedi.
10: Bana bu topraklardan gitmemi söylüyorlar ama onlara buranın benim toprağım olduğunu, 10 yıllar önce babamdan miras kaldığını ve mülkiyetimi kanıtlayan resmi belgelerim olduğunu söylüyorum. Bizleri sürgün etmek istiyorlar ama gitmeyeceğiz. Burayı asla terk etmeyeceğim. Mezarımı kazıp içine gömüleceğim.
7: Batı Şeria'da Filistinliler yalnızca İsrail askerlerinin değil, işgalci yerleşimcilerin de saldırılarıyla karşı karşıya. 79 yaşındaki İbrahim İsmail El-Cubur da bu saldırıların mağdurlarından biri. El-Cubur, evinin yakınında kendi topraklarında ailesiyle birlikte İsrailli işgalcilerin saldırısına uğradı. Yaşadığı zulmü basın mensuplarına anlattı.
10: Burada şu an Havare köyündeki kaçak yerleşim biriminin kurulduğu yerde doğdum ve burada büyüdüm. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrailli sürekli arazimize köpekler ve koyunlar getiriyor. Çocuklara ve kadınlara saldırıyor. Artık huzur içinde yaşayamaz olduk.
7: Filistinli yaşlı adam daha önce de defalarca İsrail askerlerinin işkencesine maruz kaldı. Elleri ve ayakları bağlı şekilde güneşin altında bırakıldı.
10: Onların topraklarımıza girmesini engellemeye çalışıyoruz. Ancak ordu gelip onları koruyor. Bizi ise gözaltına alıp saatlerce alıkoyuyor. İsrail ordusu olmasaydı Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler topraklarımıza giremezdi.
7: El-Cubur, işgalci İsraillilerin gece baskınları yüzünden nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Saldırılar ve baskılarsa El-Cubur'u toprağından koparamıyor.
10: Nereye gidelim? Burası bizim toprağımız. Burayı ektik, emek verdik ve tüm yüksek maliyetlere rağmen suluyoruz. Burada kalacağız ve toprağı imar edeceğiz. Burayı asla bırakmayacağız. Bu bir imtihandır. Ancak biz toprağımıza sımsıkı bağlıyız.
7: İsrailli yasa dışı yerleşimciler 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere yönelik 3400 aşkın saldırı gerçekleştirdi.
6: Efendim, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Türkiye ABD hattında F-35 mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin programa dönüşüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu söyledi. F-35 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum dedi.
10: Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
7: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi.
10: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
7: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
10: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
7: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
10: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim

0: edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
1: Türkiye'den 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki çifte depremin vurduğu Venezuela'ya gönderdiği 30 ton insani yardım malzemesi başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştı efendim. Venezuela Dışişleri Bakanı dayanışması için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Bakan minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Türkiye mesafeleri aştı, binlerce kilometre uzaktaki afetzedelere yardım elini uzattı. 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
3: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
2: 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiği Venezuela, felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok sayıda ülke acil yardım ekiplerini Venezuela'ya yolladı. Geniş kapsamlı yardımıyla öne çıkan Türkiye, iki askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım malzemesi de gönderdi.
4: Venezuela'da vuku bulan iki büyük depremden sonra tüm kurumlarımız büyük bir gayret içinde Venezuela'ya yardım için koştular. Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta boyunca çok özverili, çok iyi bir çalışma yaptılar. Venezuela makamları, Venezuela halkı bizim ekiplerimizin yaptığı çalışmalardan sitayişle bahsediyor ve basında da bu yansıdı. Basında da Türk ekipleri ne kadar profesyonel, ne kadar özverili çalıştığından bahsediliyor.
2: Simon Bolivar Havalimanı'na inen uçaklarla taşınan insani yardımları, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'yla Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil karşıladı.
3: Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz.
2: İnsani yardımların karşılanmasında depremlerin ardından görev yapmak üzere Venezuela'ya Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD ekipleri sahaya sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadırla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.
1: İsrail yanlısı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı efendim. Senatörün aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Konuştuğu bir kişiye rahatsızlığından bahseden Graham'in acil tıbbi yardım önerisini reddettiği de ortaya çıktı.
2: Yorgun hissediyorum dedi ama acil tıbbi yardım teklifini reddetti. Kısa süre içinde de yaşamını yitirdi. ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ön otopsi raporu açıklandı. Senatörün ölümüne aort yırtılmasının yol açtığı belirtildi. Senatörün kendi ofisinden gelen açıklamada kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu Graham'ın öldüğü belirtilmişti. Sağlık ekipleri cumartesi günü saat 20.30 civarında Graham'ın Washington DC'deki evine sevk edildi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler Graham'ın önceden rahatsızlandığını ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, Graham'la cumartesi akşamı telefonda görüştüğünü belirterek, senatörün kendisine yalnızca yorgun olduğunu söylediğini aktardı. ABD basınına göre ise o görüşmenin ardından Graham, konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığından bahsetti. Acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı bir televizyon programına çıkacağını, ardından hastaneye gideceğini söyledi. Graham'ın "Şimdi ölemem, hala Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek" diyerek espri yaptığı belirtildi. Washington DC Adli Tıp Kurumu ise ön otopsi raporunu açıkladı. Ölüm nedeninin ana atar damarın iç

0: tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı. ABD Başkanı Trump, Graham için bunun son konuşması olabileceğini bilmiyordum, onun ölüm haberini alınca yıkıldım ifadelerini kullandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Graham, İsrail'in en büyük destekçilerinden biriydi.
1: Dünyada İsrail'den daha iyi bir ortak yoktur.
0: Cumhuriyetçi senatör aynı zamanda İran'a başlatılan saldırının fikir babası olarak öne çıkıyordu.
2: Efendim 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde kısa bir süre kala artık Türkiye'nin o karanlık gecede yazdığı destan ve sivil direniş düzenlenen forumda bir masaya yatırıldı efendim. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğindeki 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak forumu akademisyenleri, siyasetçileri ve o tarihi gecenin bizzat tanıklarını aynı masada buluşturdu.
3: En unutamadığım anlardan bir tanesi, yakın korumamın vurulduğu anı gördüm. Yere düştüğü anı gözümün önünden hiç gitmiyorum.
4: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde tarih üniformalı teröristlerin ihanetini yazıyordu. Hain darbe girişiminin 10. yılında o karanlık geceyi tanıklara anlattı.
3: Benim zırhlı çelik gerekli olduğumu, kendilerinde gerek olmadığını, benim önde olmam gerektiğini söylediğim halde vatandaş emniyet müdürünü koruyalım diye benim önüme set çekti.
4: Enstitü Sosyal 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak ismiyle bir forum düzenledi.
5: Yeni nesillere bunun ne kadar büyük ve önemli bir hadise olduğunu ve bu konuda toplumsal özgüvenimizi kazanma noktasında çok önemli bir kırılma noktası olduğunu hatırlatmak için biz bu programı yapıyoruz.
4: Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan da 15 Temmuz'da milletin devletine sahip çıktığını ifade etti.
3: Hiç kimse tanktan, mermiden, helikopterden, uçaktan korkmadı. Herkes canını ortaya koydu.
4: Forumun kapanış oturumunda ise dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarihi geceyi anlattı.
6: O zaman hava sahası darbeci teröristlerin kontrolüne, şimdi böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ben dedi halkın arasına gireceğim. Halkınla beraber mücadele edeceğim. Bu ne demektir? Ölümü göze almak demektir. Eğer bir ülkenin lideri ölümüne bir mücadele verirse, halk da onunla beraber ölümüne mücadele verir.
4: Programa eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da katıldı.
7: O gecenin siyasi anlamda az öz kahramanlarından bir tanesine burada ev sahipliği yaptığımız için ben çok gurur duyduğumu söylemek istiyorum.
4: Albayrak darbe girişimi gecesinde Başkan Erdoğan'ın uçağında yaşananları da anlattı.
7: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Gelen bilgi Sabiha Gökçen sıkıntılı. Ama Mustafa Müdürümüzden tam talimatlar, sırtımız sağlam. Cumhurbaşkanımız da Atatürk'e ineceğiz dedi. Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki, efendim dedi Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradı. Allah razı olsun, hiç merak etmeyin, işlem tamamdır dedi.
4: Forumda konuşan yazar Hasan Mert Kaya, 15 Temmuz hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini işaret ederken, Doktor Necdet Subaşı da 15 Temmuz'un hafızalarımızda özel bir yeri olduğuna dikkat çekti.
8: Nitelikli mecralarda, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya ortamlarında bu şuurun canlı tutulması ve sürdürülmesi, genç kuşaklara aktarılması gerekiyor.
9: Daha 10 yıl geçti üzerinden ve 10 yıl hani böyle yaranın soğumadığı, henüz daha üzerinde çapraz düşüncelere, çapraz analizlere, fırsat verecek çeşitlilikte bilgilere sahip olmadığımız bir süreç.
10: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: sadece gazete ismi değildi. Zaman. Görünmez bir elin yıllar önce tasarladığı, ilmek ilmek işleyerek büyüttüğü, ete kemiğe bürününce de uygulamaya koyduğu, tuzaklarla dolu gizli planın şifresiydi aslında.
1: Bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talipler. Ya deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım ben. Sen iktidar dediğin şey nerede? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağım planlamış insanım.
2: Evet. Sizlerin yaşındayım. Beni yolumdan alıkoymak isteyen gafillerin laflarını nazar dikkate almadım. Bildiğim hak yolda yürüdüm. Sizler de öyle yapacaksınız. Bu akşam buraya gelene kadar takip edildiğiniz doğru. Okulunuzda takip edildiğiniz doğru. Devlet memuriyetine intisabınızda yakın takiplere alındığınız doğru. Dosyalara işlendiğiniz doğru. Ama bütün bu doğruları sanki bir yalanmışçasına alıp bir kenara itebilecek bir doğru Allah'ın inayeti tecelli etti. Dikkatle dinleyiniz. Huruç harekatı başladı. Bu yılın sonbaharında 1980 yılı bitmeden Türkiye yeni bir yola girecek inşallah.
3: İnşallah.
4: İnşallah.
2: Bütün ülkede yurt binalarının açılması, talebelerin o yurtlarda eğitilmesi, kitap ve dergilerin basılması, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bizim istikametimizde faaliyet göstermesi zaruridir. Yurt dışında her yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Harekat olgunlaşıp o gün geldiğinde bu arkadaşlar el üstünde tutulacaklar ve her yerde bizim tebliğcimiz, üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. Askeriyedeki ve mülkiyedeki arkadaşlarımız bizim garantimizdir. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitmek geleceğimiz açısından önemli hususlardır. Sen
3: ilmi kopandın.
2: Çok çalışıp kurmay olacaksın. Günü geldiğinde biz seni bulacağız. Sen de o gün geldiğinde belki de yalnızca 10 dakika görevini layıkıyla yerine getirip 40 yıl boyunca sana verilen emeklerin karşılığını ödeyeceksin.
4: İnşallah.
0: 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda filizlenen bir yapı. Önce cemaatten örgüte, sonra da zamanla güç zehirlenmesi yaşayarak terör örgütüne evrildi. 12 Eylül 1980 darbesine kadar süren kuruluş ve kadrolaşma faaliyetleri devlet kurumlarının kılcal damarlarına yayılarak devam etti. Bir istihbarat örgütünü aratmayacak kadar gizliliğe dikkat eden, takiyeyi ise sızma ve ele geçirme stratejisi olarak kullanan bu karanlık yapı nihai oyuna hazırlanıyordu.
1: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, daha ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
0: Fethullah Gülen'in yıllar önce dillendirdiği, devletin paçasından öyle bir tutacağım ki devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey olmayacak düşüncesi gerçekleşmek üzereydi. Güç dengesinin kendi lehine değiştiğine kanaat getiren Fethullahçı terör örgütüne göre hiçbir hamle için erken sayılmazdı artık. Tuzaklarla dolu gizli planın şifresi olan zaman gelmişti. Çıkış, ayağa kalkış ve altın vuruş için seçilen tarih ise 15 Temmuz 2016'ydı.

0: onların evlerine ateşler salsın. Yuvalarını yıksın.
1: Mevcut'un yeşilliği atış yapıldı.
0: Birliklerini bozsun. Duygularını sinelerinde bıraksın.
2: Anne, anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
0: Önlerini kessin.
3: İnsanları vuruyorlar abi.
0: Bir şey olmaya imkan vermesin.
4: Allah bismillah perişan.
0: Kahru perişan eyle. Kim olursa olsun. Bağışlayın. Zırvasından zirvesine kadar. Hepsini yerin dibine batır Allah'ım.
5: Tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulamadın demektir demişti İslam alimlerinden Ataullah İskenderi. Fethullah Gülen de bunu yapıyordu. Oysa ki ona sorsanız kendisi için seçilmiş diyecekti. Kürsüden gönüllere diyerek duygusal vaazlar veriyor, toplanan kalabalıkları etkilemek için akıttığı gözyaşlarıyla sızma hedefinin dümenine su taşıyordu.
6: Bağışlayın, bu arada çok fena kriz tuttu beni. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.
7: Çocukluğundan beri öyle bir saplantısı var. Kendisinin ayrı bir yaratılışta, ayrı bir seçkinlikte olduğu kanaatı kimler tarafından verildiyse verilmiş. Altunzade'de yerinde söylüyorum hep. 5. katta onun odası vardı, özel bir odası, kendi odası. Oraya başka bir şey için girmiştim ben. Baş başa oturuyorduk. Oradaki ifadesidir o. Tamam, ben Allah benimle konuştu. Ben kainatı Muhammed'im için yarattım ama senin için de devam ettiriyorum ifadesi. Bizzat bana söylenmiş bir sözdür bu yani. Kendi seçkinliğini, en azından sıra dışı olduğunu baştan beri kabullenen bir insan. Bunu ispat eden bir şey var mı? Yani hariçte böyle bir şey var mı? Onun dünyasında bu olabilir de hariçte böyle bir şey yok. Sıradan bir insandır.
8: Kendisini kesin Mesih Mehdi olarak görüyor. Benim şahit olduğum bir olay var birebir. Pensilvanya'da bir ara orada Amerika'daki okulları anlatıyordu o işlerden sorumlu şahıs. Ben de böyle samimi bir şekilde, hoşuma gitti yapılan okullarla ilgili, kolejlerle ilgili çalışmalar. İyi ki buraya gelmişsiniz dedim. Buradaki hizmetler artmış dedim. Şöyle bir cevap verdi. Ben çocukluğumdan beri istihdam ediliyorum Hüseyin Bey dedi. Şimdi bir insanın çocukluğundan beri istihdam edilmesi ne demek oluyor? Çocukluğundan beri istihdam edilenler peygamberler. Yoksa bir çocuk ne için istihdam edilecek? Daha çocuk yani. O zaman kendisini bu şekilde Mehdi kabul ettiğini anlamış oldum.
9: Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendisinin anlattığına göre 4 yaşındayken bana Kur'an okumayı öğretmiş. Tam bir ayda hatmettiğimi söylerdi. Ben hatırlamıyorum. Fakat köylüye yemek verdiler. Biri de bana gelip bugün senin düğünün oluyor dedi.
5: Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyünde doğan Fethullah Gülen, babası gibi imamlığı seçti. Gerçekte Said Nursi ile hiç karşılaşmamıştı. Ama onun talebesi olduğunu iddia ediyordu. Ediyordu etmesini ama işin aslı öyle miydi? Said Nursi'nin öğretilerini farklı yorumlayarak tahrif etmek suretiyle kendi doktrinini oluşturma amacında mıydı? Tüm bu sorular 12 Mart 1971 muhtırasıyla yanıt bulacaktı. O günlerde nurculuktan tutuklanıp mahkemeye çıktığında kendisine yönelik bu suçlamayı reddetmişti.
10: Evet, devletin temel

0: Davasına aykırı hareketleri dava dosyasında listelenmiştir.
1: Bu kadar mı? Başka bir şey?
0: Efendim, kendisinin İzmir dahilinde toplantılar tertiplediği, cemaat gruplaşması oluşturduğu, gençlere Atatürk'ün din düşmanı olduğunu anlattı.
1: Tamam, tamam. Bunlar dosyada var. Yani ilinde başka kayda değer bir delil var mı? Onu soruyorum sana.
0: Fettah Dalhak'ın asıl amacı dava dosyasında belgeleriyle açıkça ifade edilmiştir Sayın Hakim.
1: Ne diyorsun sen? Ben okuduğumu anlamıyor muyum? Ya burada safsata iddialardan başka bir şey yok.
0: Sayın Hakim, iddialar oldukça ciddi. Dava dosyası içerisindeki tüm belgelerin detaylıca araştırılmasını, kendisinin tutukluluk halinin devamını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca devlete ve vatana ihanet suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğu da bir gerçektir.
1: Sen kim oluyorsun da böyle zırvalarla böyle şerefli bir insana çamur atıyorsun?

Türk milleti adına. Sanık Fettah Dahakıl 5 Mayıs 1971 tarihinden bugün 5 Kasım 1971 tarihine kadar tutuklu kaldığı 6 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir.

0: Good.
1: Oturalımız.
0: Bu adamın peşini bırakamazsınız. Yangın yerine çevirecek Türkiye'yi.
1: Ne yapsaydım ben? Kendin gördün Davut Bahadır. Darbeyle hükümeti indiren silahlı kuvvetlerin albayı adamın karşısına neredeyse hazır ola geçiyordu. Hakim üzerime yürüdü, gördün.
0: Görmez olaydım ama gördüm. Bu gözler daha o iblisin ne oyunlarını gördü.
1: Davut iblis diyorsun da bu adam sadece 30 yaşında bir imam. Ne ara ordu içinde bu kadar güç kazandı?
0: O daha güç kazanmadı.
1: Bu ne o zaman? Deliller ortada. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti mahkemeden. Ya bu yaşta darbe döneminde sıkı yönetimin altında bu düzeni kuran adam bir düşün bakalım 30 sene sonra ne yapar?
0: Adalet yakasını bırakırsan gerçek gücüne kavuştuktan sonra 30-40 sene içerisinde kendisi darbe yapar.
2: Fethullah Gülen'in sergilediği bu tavır, Said Nursi'nin talebesi olmadığının ve onun yolundan gitmediğinin bir kanıtı olacaktı.
3: Fethullah Gülen'in kendi müktesebatı, background'u bir cemaat oluşturmaya yeterli değildir. Bu sadece vaazlarıyla olabilecek bir iş değil. Mefkûresi, düşüncesi, bir kitleyi sürükleyecek argümanlara sahip değil. Dolayısıyla bir yeri kullanması lazımdı. Gülen Risale-i Nur talebesi olmadı hiçbir zaman ama onu kullandı. İstismar etti, bir yönüyle istismar etti.
4: İmam arkadaşım Hatem dedi ki, ben dedi üstadı gördüm. O tarihçe hayatın içinde o el yazısıyla mektubu var ya, ben o mektubun da benim gibi o da Kıbrıs'ta bir adamla ne münasebeti var hala anlayamam. Bu mektubu dedi size lütfen gönderdi dedi. Yani o mektubu sözde bana göndermiş. Bir güveçte ceviz gönderdi falan dedi bana. Tabii o zaman ben iyice kendimi saldım yani. Onu affıma ferman saydım. Kabulüm için bir imza saydım.
5: Bir kendisini Said Nursi'nin arkasına gizlemiş oluyor. Yani ona Mehdi demeye kalkanlar olacağı için ben onun talebesiyim demek istiyor. Onun izinden gidiyorum demek istiyor. İkincisi de

0: oturmuş, yerleşmiş Türkiye'de bir Risale-i Nur cemaati var. O cemaat nesnesinde kendisini itibarlı hale getirmek istiyor. Hem kendisini gizliyor, hem de oradan bir itibar, dayanak sağlamaya çalışıyor.
1: Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda 10 yıl önce ülkedeki tek parti devrine son veren Demokrat Parti, başkan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanlığı koltuğundaysa Celal Bayar oturuyordu. Ancak bir kalkınma hamlesiyle çehresi değişmeye başlayan Türkiye'de provokatif girişimlerle rahatsız edici olaylar yaşanmaya başladı ardı ardına. Ve sonra bir grup subay çıktı ortaya. Demokrat Parti'nin Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü iddiasıyla yönetime el konuldu. 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbe, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. O yıllarda Edirne, Kırklareli gibi illerse Fethullah Gülen'in imamlık yaptığı duraklardı. Yaptığı işse onun için bir amaç değil, araçtı aslında. O oyun kurucu olmak istiyordu. Bu asıl niyetini aklından hiç çıkarmayan Fethullah Gülen'in siyasi hayatı ve yurt dışıyla ilk teması da 1962 yılında yaşam bulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer almakla başlayacaktı.
2: 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir. Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır.

0: İşin başında, evveliyatında Yaşar Tunagül var. O da Diyanet İşleri Başkan Vekili oluyor sonra. Dolayısıyla bence Fethullah Gülen'i MİT'e, MİT Müsteşarı'na ve Vehbi Koç'a takdim eden Yaşar Tunagül. Bunu da ilk defa söylemiş oluyor. Dolayısıyla yani şey hafif kalır. Komünizmle Mücadele Derneği'ne girmiş olabilir yani. Ama bunu keşfeden Yaşar Tunagül. Yaşar Tunagül'ün de MİT'le çok sıkı irtibatı var. Dolayısıyla benim şu anda kesin hükmüm Fethullah Gülen en baştan gençliğinden itibaren Yaşar Tunagül'ün keşfiyle önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MİT'e devredildikten sonra da Amerika'ya, CIA'ya devreden de CHP'de genel sekreterlik yapmış olan Kasım Güler.
1: Enver Altaylı ile ilişkisi olduğunu bildiğimiz Ruzi Nazar, sanıyorum 59-73 arasında Türkiye'de kalıyor. 10-11 yıl falan Türkiye'de kalan bir CIA Türkiye istasyon şefi. Graham Fuller işte İstanbul'da önemli isimlerden birisi 64'te falan. Türkiye'de bu aklı devreye sokan CIA'ydı. CIA'nın Türkiye'deki ayaklarıydı. Onlar bir biçimde antikomünizm üzerinden Türkiye'deki milliyetçi, İslamcı kesimleri kendi yapıları içerisinde örgütlemeye çalışan bir tavırları vardı. Fethullah Gülen bunun içerisindeki önemli uzaklardan biri diye düşünüyorum. Zaten daha sonra da bakıyoruz, diğer bütün tarikatların geri plana itildiği, bu cemaatin öne çıkarıldığı bir süreç yaşanıyor.
2: Komünizmle Mücadele Derneği'nin de Fik Korkut, biliyorsunuz ilk Komünizmle Mücadele Derneği başkanıdır. Komünizmle Mücadele Derneği'nin sevgilerine...
3: Ondan sonra bir numaralı komünist oldu değil mi?
2: Şimdi kimse onu bilmiyor.
1: Benzer bir şeyi 70'lerden sonra PKK'da da görüyoruz. Yani PKK'nın çıkışına bakıyorsunuz, hem sol örgütlere karşı bir tavır geliştiriyor, hem Kürt örgütlerine karşı tavır geliştiriyor, tekleşiyor.

0: Aynı şeyi yani daha sonra yani 70'li yılların sonunda görüyoruz ki Fethullah Gülen giderek seriliyor. 80'lerde daha da açılıyor. Diğer tarikatlar gerilerken, daha doğrusu yerinde sayarken bu ileri doğru çıkıyor. Bunda yabancı parmağın ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
1: 15 Temmuz günü darbe olacağını cihazlarımıza söylediler. Bu bildiri şeyden geldi, en üst karargahından geldi. Murat Karayılan'dı. Murat Karayılan aracılığından bütün eyaletlere duyuruldu. İşte bu bildiride daha çok askerlere yönelik saldırılara bitirilmesi, yani askerlere karşı hiçbir saldırı, suikast, şehit ettirme gibi durumlar olmayacak, tamamen her şey polislere ve özel hareketçilere yönelik olacağını söylediler. Darbe gününden sonra 16 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu, yani püskürtüldüğünü öğrendiler. Söylenen nota göre eskisinin aynısını devam, yani eski notu esas alarak yine öldürme planları falan aynı.
2: Fethullah Gülen 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'ndaydı. Hareketinin temelini attığı yer de burası olacaktı. Fakat mevcut olan yetmiyordu bu vaize. Çok daha fazlasını talep ediyordu. Dini sohbet ve tanışmalar caminin dışına taşınıyordu artık.
3: Kestane Pazarı'nda talebeleri seçti. Zeki, akıllı talebeleri bir araya getirdi. 3 sene üst üste Buca'da kamp yapıldı. Zaten bütün çekirdek ana kadro o kamplardan yetişenlerdir. Çocuk yaşta 11-12 yaşında aldığı talebelerini beynini yıkayarak, kendisini de lanse ederek onlara çeşitli vesilelerle kendine bağlı insanlar yetiştirdi. Risale-i Nur'a veya İslam'a doğrudan bağlı insanlar yetiştirmedi. Kendine bağlı insanlar yetiştirdi.
4: Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yeter.
5: Kestane Pazarı'nın önemi şu. Şu anda dahi Fethullah Gülen'in diyelim ki en yakınındaki çevresinde ona çok yakın yaşlarda olan, yani ondan 6-7 yaş küçük olanlardan itibaren, ki bunların yaşı 70 civarında, bunların hepsi Kestane Pazarı'ndan yetişmedir. Ya yani o kadroyu Kestane Pazarı'nda kuruyor.
6: Gözün sürekli başka yerlerde. NATO'cu, CIA'cı, Amerikan ajanlarıyla birliktesin sürekli. Asıl amacın ne?
7: Ben barış, kardeşlik adına müşterek hassasiyetim olan kıymetli insanlarla aynı istikamette yürümeye gayret ediyorum.
6: Amerikalılarla, sözde barış gönüllüleriyle müşterek hassasiyetin olduğu aşikar. Sende bir gelecek görmüşler ki sana yatırım yapıyorlar ama beni kandıramazsın. Girdiğin medresede huzur bile kalmıyor. Ne barışı ne kardeşliği.
7: Kumandan, huzuruyla kurtaracağız.
6: O vakit meselenin hülasası şu. Sana inanmıyorum. Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun.
7: Fuzuli lakırta etmekten daha fenası fuzuli işle iştigal etmektir Davut Bahadır. Bizim gölgemiz yoktur. Gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz. Ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Bak, hiçbir şey yok. Biz hava gibiyiz. Havayı elinle tutamazsın.
2: 27 Mayıs askeri darbesi nedeniyle mutlak baskının hakim olduğu bir atmosferde gidildi genel seçime. Süleyman Demirel'in liderliğindeki Adalet Partisi sandıktan zaferle çıktı. Tek başına iktidar olan Demirel'li yıllar başlamıştı Türkiye'de. Görevi devraldıktan sonra ise içeride ve dışarıda pek çok sorunla karşılaştı.

Bu da yetmezmiş gibi haşhaş ekimi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük baskısına maruz kaldı. Yasa dışı örgüt eylemleri, sokak ve üniversite olaylarıyla siyasi ve ekonomik sorunlar derinleşti. Sendikalar yasasında yapılan değişiklik nedeniyle 15-16 Haziran 1970'te büyük işçi eylemlerine sahne oldu Türkiye. 1971'e gelindiğinde darbenin ayak sesleri duyulmaya başlandı.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
1: Vaizlik Fethullah Gülen için görünürde olandı. Asıl dert başkaydı. 1971 muhtırasından sonra konferans turları başladı. Anadolu'yu adım adım dolaşan Gülen, İstanbul'da bile kürsüye çıktı. Etrafında toplananlara altın nesli anlatıyordu. Bahsettiği o neslin kendisine sadık milli iradeye ise karşı olacağı kimsenin aklının ucuna bile gelmiyordu.
2: Ve benim de kendime göre bütün hayat boyu 40 seneye yakın bir dönem oldu. Hep bir hesabım oldu. Bu arkadaşlarımızı öyle esrarengiz açılan, kapanan, kapılar gibi kapıları olan, delizlere taşıyabileceğim, hususiyle bazı hususi müesseselerden gelen kimselerin ele geçmemeleri için, geçip de üniversitede yükselirken önüne engellerin çıkmaması için, mülkiyede önüne engellerin çıkmaması için, adliyede önüne engellerin çıkmaması için bir gizli kapıyla sıvışıp içine girecekleri tüneli olan bir ev yapmak isterdim.
1: Herkes o evleri dinin öğretildiği masum yerler olarak biliyordu. 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'nin sokaklarında sağ-sol çatışmasıyla kan gövdeyi götürürken, ışık evlerinde çocuklarımız hiç olmazsa beladan uzak kalıyor diye düşünüyordu millet. Bu yüzden hiç ama hiç sakıncalı görülmüyordu. Gülen, Anadolu insanını çok iyi tanıyordu. İç çatışmayı kendi lehine kullanmasını bilmişti. Dini kullanarak kendisini güvenilir adres olarak işaret etmişti. Ülke yangın yerine dönerken onun altın nesli için devlet kademelerinin kapısı bir bir bu sayede aralanıyordu.
3: Bu evler insanların insanlık yanlarından ötürü meydana gelen boşluklar hesabına dolabilecekleri evlerdi. İsterseniz Frenkçi ifadesiyle bu evlere şarj evleri denebilir. Bu evlerde dolunur, bu evlerde metafizik gerilime geçilir. Bu evlerde planlar, projeler üretilir. Ve bu evlerde yetişen yüreği pek, imanı pek veya onun sözüyle diyelim, hakiki imanı elde etmiş adam, kainata meydan okuyan adamlar bu evlerde yetişirler. Ve bunlar dünyanın fethine açılırlar. Adeta tezgah gibi işler bu evler. Bir medrese gibi işler, bir mektep gibi işler. Hususiyle her şeyin kapandığı, bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler.
4: Bizim üniversite hazırlık kurslarımızı okuyan, okullarımızı okuyan, değişik şirketlerin, vakıfların açtığı okullarda okuyan arkadaşlara çok önemli bir vazifenin düştüğüne inanıyorum. Bu dönemin krizli bir dönem, geçici bir dönem olduğuna inandığım gibi, bu krizli dönemin aşılacağına, bu buhranlı dönemin geçileceğine inanıyor ve bu arkadaşlarımızın bir rahat dönemde çok önemli bir misyon eda edeceklerine de inanıyorum.

karargahın gerçekten dibiydi. Ta 1966-67'lerden itibaren kestane pazarından başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan işte başlarındaki hocalarına

0: körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada koca dedikleri adama değil, yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz'u bu milletin başına bela ettiler.
1: 12 Eylül'den bir yıl önce, yıl 1979, İzmir merkezli Türkiye Öğretmenler Vakfı bir dergiyi yayın hayatına soktu. Adı Sızıntı. Abdülfettah Şahin Mahlaslı başyazar, Fethullah Gülen'in ta kendisi.
2: Böyle ciddi cirmi olmayan, el avuca gelir bir şey olmayan, cismi olmayan, fakat güneşe çeyresini çevirdiği zaman güneşi hemen bağrında aksettiren öyle bir sızıntıydı, yani öyle bir reşaydı. O mülazaya bağlıydı.
1: Ve o yıllarda ortalıkta dolaşan bir fısıltı. Gülen cemaatinin ordu içine sızdığı yönünde iddialar var. Genelkurmay'ın gözü Fethullah Gülen'in üzerinde.
3: Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvamı ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk edip, terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir.
1: 1971 muhtırasıyla Fethullah Gülen de tutuklanıp yargılanmıştı. Fakat 4 ay cezaevinde kalmasına rağmen daha sonra bu girişimi askeri darbelerin ve muhtıraların bütünüyle yanlış olmadığını, aksine kimi zaman gerekli olduğunu belirterek olumlu yönleriyle değerlendirdi. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül Cuntası'na şüpheye mahal bırakmayacak derecede destek veren de oydu. Öyle ki başyazarlığını yaptığı Sızıntı dergisinde milli iradeye müdahale gerçekleşmeden 15 ay önce asker başlıklı bir yazı kaleme alarak darbe çağrısı yapmıştı. Onun süngüsü 100 defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti diye başlayan ifadelerle dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e övgüler dizen Fethullah Gülen, "Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan yüce başa binlerce selam" diyerek darbe beklentisini haykırıyordu. 12 Eylül'den bir ay sonra yine aynı dergide Son Karakol adlı yazıyla darbeye alkış tutup cuntacıları imdada yetişmiş Hızır'a benzetiyordu.
4: Fethullah Gülen önemli ölçüde tarihsel olarak bakıldığında darbeyle arasındaki ilişkiyi darbecilerin lehine bir şekilde kurgulamış bir isim. Yani hiçbir zaman darbe noktasında ortaya çıkan şartlarda demokratik bir tavır, toplumun yanında bir tavır almak yerine, siyasetin yanında bir tavır almak yerinde kendisini ordu için makbul bir aktör olma noktasında gördüğü için darbelere sürekli destek verdi. Bu aslında bütün darbelerdeki pozisyonlarında net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
5: Darbelerden yararlanma süreci 27 Mayıs 1960'tan itibaren başlatmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde işte asker FETÖ elebaşı ve o süreçleri, darbe süreçlerinin nasıl kullanılabileceğini görüyor. Tamamen siyasetçileri kötüleyen, darbecilerin ne kadar iyi bir iş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da aslında darbeyi meşrulaştıran, darbenin iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yerde duruyor.
6: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak,